0: Yeni bir şey icat etme alışkanlığı arasında çok fark var artık. Biraz karmaşık bir cümle.
1: Merakla bekliyorum mutlaka.
0: Yani bu insanların kendi vaktinin İbnül Vakti olmak, vaktinin çocuğu olmak durumu gerçekten çok önemli bir özellikleri. Ben eski nostaljiden ziyade zamanımın çocuğu olmaktan vazgeçmiyorum. Çünkü bu insanlar da zamanlarının çocuğu
1: kendi
0: olarak,
1: zamanları.
0: Kendi zamanlarının evet. çocuğu olmayı çok önemsemişler. Mesela çok kritik yerlerde, kritik noktalarda popüler müzikle münasebetine dikkat etmiş Sevilci'nin plakları var. Plak doldurmuş. Ama doldurduğu plakların hepsi gerçekten çok klasik ve bugün için gerçekten arşiv nişleri taşıyan işler. O günlerde plak doldurmak bir şöhret ve bir para konusuymuş.
1: Çok güncel ve yüzeysel hatta evet, belki evet, arşivinde ama öyle yorumlanabilir. Evet. Çünkü şöyle kuralım bağlantıyı. Sizin en başta girişte söylediğiniz şey Eyüp Meydanı'nda, Eyüp Camii Meydanı'nda Kerbela'ya atıfla, efendilerimize atıfla o acıyı hissederek ya zemini ona hasrederek su dağıtmak bir anlayış. Çok köklü, çok derin, çok manevi yönü ağır bir anlayış ve aynı kişi, bunu yapan kişi de aynı, gazino programına çıkan kişi de aynı, evet. plak dolduran kişi de aynı.
0: Evet, çok değişik bir hayat hikayesi bu manada. O kültürel dönüşüm böyle inanılmaz bir yere gitmiş. Bir insanın yani dünya hayatı içinde konuşursak, dünya hayatlarımız ne kadar küçük. Bir insanın hayatta bu iki şeyi de yaşayabilmiş olması gerçekten çok herhalde nadirin de nadiridir. Dolayısıyla bendeniz kendime dönecek olursam ben onların o zamanlarındaki kendi durumlarını bir şekilde hayatıma simüle etmeye çalışıyorum. Yani o günün şahidi olmaya çalışıyorum. O günün çocuğu olmaya çalışıyorum. O vaktin çocuğu olmaya çalışıyorum. Zorlanmıyor muyuz? Bir serzeniş için söylemiyorum. Bugünün popüler kültüründe, bugünün popüler hikayesinin içerisinde hatta klasiğin popülerleşmesi kaygısıyla yaptığımız hataları da içine koyarak yoruluyor muyuz? Evet. Bazen hatalar yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Ama her şeye rağmen ana temada durarak yani zamanın çocuğu olma durumunda kalmaya gayret ederek bu işleri yapmaya devam ediyoruz. Evet, hedef kitlemiz çok dar. Kültürümüzün bu inanılmaz derinliğini anlatmak her geçen gün zorlaşıyor. Nazlanmıyoruz. Serzenişte bulunmuyoruz. Vaka bu. Gençlerimize bu derin zevki bırakmaya mesulüz. Onlar gibi. Biz de bir tuğla koymak durumundayız. Hepimiz gibi. Ben hani jenerasyon açısından henüz daha benden sonra bir jenerasyon oluştu sadece. Yani arkam vefat edenlerle birlikte 5-6 jenerasyon Türkiye'de bu kültürün yasaklı yıllar sonrası kültürün aktarımı için uğraşan bir şey var. Artık bizden sonra bir jenerasyon oluştu. Onlar da hızlıca bu işe el attılar. Dolayısıyla eskiden biz çok gençtik ve en öndeydik. Yani en gençlerdik. Artık en gençler değiliz. Artık bizden gençler var. Dolayısıyla onlarda da görüyorum ki zamanın çocuğu olmakla onlar da kendi vazifelerinin bilincindeler. Ümitliyim o manada. Yani bir yok olmuştuk, kaybolmuştuk hissiyatım yok. Ama zorlandığımızı da itiraf etmeliyiz. Çünkü kültürümüz gerçekten bütün bu imkanlara rağmen, bütün bu fırsatlara rağmen aktarım konusunda hala yeterince güçlü değil.
1: Peki. Şimdi hani önceki nesillerin mücadele alanında karşılarına çıkan engeller, kırılmalar meselesinden bahsettik. Bugün biz yaşayan nesiller olarak bir yasakla karşı karşıya olmak değil ama kırılmanın sonuçlarını, bölünmenin sonuçlarını hem devralmış hem de devralınan mirası bugün de yaşayabilme ve yarına taşıyabilme konusunda gayret gösteren insanlardan olduğumuzu siz araştırmacı olarak, meşkeden kimseler olarak... Ben mesela bu işin bir tarafında ben de kendimi vazifeli görürüm. Hiç değilse dinlemek için, görmek için, tanımak için, anlamak için. Bununla gayret içindeyiz ama bugünkü mücadele alanı yokluk ya da kesinti kısıntı değil. Aksine çeşitlilik, bolluk, sınırsız bir akış, hızlı geçen zaman, hangi mücadele daha zordu acaba?
0: Tabii bununla ilgili bir tarif yapmak çok zor. Ama tekrar söylemek gerekirse duygularımı aktarabilirim. Hissiyatım sağlıklı olmayabilir. Ama hissiyatım şu, konfor bizi çürütüyor. Böyle hızlıca bir girizgah yaptığımın farkındayım. İmkanlarımız daha çok. Artık işte o teyp kasetlerden, o günlerden değil, artık cebimizdekiyle yüzlerce saat kayıt alabiliyoruz. Bugün fırsatlarımız inanılmaz, sonsuz denebilecek seviyeye gelmiş durumda. Yapay zekanın var olduğu bir dünyada konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bu konfor bize olumlu anlamda geri dönmüyor. Hangi manasıyla? Kültürümüzü inşa etme manasıyla. Tabii ki onun, konforun bazı olumlu tarafları elbet vardır ama bazen Abdülvahid Yahya'nın bir sözü aklıma geliyor hep böyle şeyler konuşunca. Kültür aktarımı, tartışmalar, efendime söyleyeyim yok olma tehlikesi gibi temalar aklıma gelince Abdülvahid Yahya'nın, yani Rene Gennon'un orijinal ismiyle bir sözü aklıma geliyor. Kadim kültürler diyor yok olma tehlikesine girdiklerinde kendilerini bir tohumun içine gizleme özelliklerine sahiptirler. Ne yaparlar? Çok küçük bir şeyin içine gizlerler. Bir çay kültürünün içine bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Bir kahvenin içine İmam-ı Şazeli'yi eklersiniz. Büyük Şazeli'lik tasavvuf geleneğinin bütün kodlarını eklersiniz. Sonra birisi gelir 2020'li yıllarda, 2010'lu yıllarda, olayın vakasından 1500 yıl sonra. Birisi gelir kahve kültürünün üstünde, ya bu kahve kültürünün aslında tasavvufla çok ilişkisi var der. 1500 yıl önce konuşulmuş ve kültürün içine kodlanmış bir şey 1500 yıl sonra ortaya çıkartılabilir. Okunur. Basit bir içecekle. Bugün kahvenin tasavvufla ilgili olan meselesiyle alakalı inanılmaz yayınlar yapılıyor, konuşuluyor falan. Çok hoşuma gidiyor. Aslında tasavvuf kahvenin bir derviş içeceği olduğu falan anlatılıyor. Çok memnun oluyorum bunlardan. Çünkü gerçekten öyle. Ama 1500 yıl, yani özellikle modern çağa baktığımızda ki kahve bugün dünyanın içeceği, sadece Türkiye'nin değil, yani Türk kültürünün değil, dünyanın peşinde koştuğu bir içecek. Bugün kahve kültürünün aslında dervişlerin kullandığı, ilk dervişlerin icat ettiği bir kültür olmasının tekrar konuşuluyor olabilmesi bence bu kültürün kadimliğiyle alakalı. Rene Gönen'in sözünün tamamıyla ben de bu sözümü tamamlayayım. Kadim kültürler yok olma tehlikesine girdiklerinde kendilerini kültürel tohumlara saklarlar. Uygun bir zamanda neşvi nema bulabilme ümidiyle.
1: Elhamdülillah ümidimiz var. Zorlandığımız yerlerle ilgili sıkıntılar duyuyorsak da bu da bir krizin bir başka iyiliğe, genişliğe kapı açması umudunu aslında hala da güçlendiren bir şey olmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Uzun emekler verdiğiniz bir çalışmayı bizimle paylaştınız. Duymaya ihtiyacımız var. Öğrenmeye, anlamaya ihtiyacımız var. Farklı nesillerde bir gaye nasıl edinilir, nasıl saklanır, nasıl aktarılır, saklanır ama kendine saklanmaz, paylaşmak için saklanır. Bunun hikayesine biz eşlik etmeye çalıştık sayenizde. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Murat Özer'di ve Hüseyin Sebilci okurların hayatını biyografik olarak ele aldı ama geçirmiş olduğu dönemlerden de bize miras kalan, bilinmesi gerekenlerin de çok önemli biçimde kendine yer bulduğu bir kitap çalışması içinde. Üst başlığı Ben Bu Aşkın Mecnunuyam, adını da kendi söylemiş aslında, Mecnunuyam diyerek bir yönüyle adı da bu şekilde verildikten sonra biz başımızla beraber deyip kabul ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim. Şu kişiye şu kadar para verdim.

verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılması. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Gerçek sandığımız dünya gerçekten ne kadar gerçek? Dokunduğumuz madde büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Zaman sandığımız kadar sabit akmıyor olabilir. Gözlemlemediğimizde parçacıklar bile kesin davranmıyor. Yani evren gündelik algımızın çok ötesinde işliyor olabilir. İşte fizik yüzyıllardır doğanın kurallarını çözmeye çalışıyor. Ama her büyük keşif bizi daha net cevaplara değil, daha derin bilinmezlere götürüyor. Kuantum dünyasının tuhaflığı, gizli boyut ihtimalleri, bilincin fiziksel sınırları ve gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceği ihtimali. Belki de sorun evrenin anlaşılmaz olması değil. Belki de biz onu algıladığımız kadarını gerçek sanıyoruz. Çünkü fizik artık sadece evren nasıl çalışıyor sorusunu sormuyor. Fizik artık gerçeklik dediğimiz şey gerçekte ne kadarını kapsıyor sorusunu soruyor.
1: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse, renkler, sesler, dokular,

Düşünsenize, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü günümüzde şu artık bilinen bir gerçek. Beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kurar. İşte fizik tam da bu noktada daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşur diyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. Peki bu durumda gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali olabilir mi? Ya da gerçeklik beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.

0: temel düzeyde fiziksel açıdan madde dediğimiz şey aslında bizim maddesel parçacıklar dediğimiz, işte atomların da yapı taşı olan protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşuyor. Bunlar bir araya gelip daha büyük molekülleri meydana getiriyorlar. Aslında etrafımızda gördüğümüz her şeyin de kökenini bu elementlerin periyodik tablosunda gösterdiğimiz şekliyle bu elementler, atomlar meydana getiriyor. Büyük bölümü boşluk. Herhangi bir atomun gerçekten çok büyük bir bölümü boşluk. Ama bu boşluğu şu anlamda düşünmek lazım. Yani elektronlar ve protonlar gibi, temel parçacıklar gibi değil de o aradaki boşluk aslında elektronun bulunması gereken yerde bulunmasını sağlayan, aralarında çekirdekle protonla yani bir etkileşim olmasına sebebiyet veren kuvvet alanları dediğimiz şeylerden kaynaklanıyor. Yani o boşluğun da aslında bir dolduran bir unsur var. O fiziksel de bir unsur aynı zamanda. Etkileri ölçülebilen de bir unsur. Ama öte yandan biz tabii madde deyince hep daha somut, temel düzeyde görebileceğimiz, tutabileceğimiz, ki buradaki çıplak gözle görmek değil. Elbette elektronları ya da işte protonları, çekirdekteki bileşenleri. Ama burada bir kuvvet alanı var ve bu kuvvet alanı bizim atomun içinde boşluk gibi gördüğümüz yerleri dolduran bir alan. Bunlar daha çok kuantum mekaniksel düzeyde anlaşılan şeyler, bunların özellikleri, bu alanların, kuvvet alanlarının nasıl parçacık gibi davrandığı vesaire, ama sonuçta elektronla protonu o bulundukları yerde yörüngede tutanlar da bunlar. Dolayısıyla madde deyince aslında anlamamız gereken şey, temel parçacık düzeyinde bu parçacıklar, protonlar, elektronlar olduğu gibi bir de bunları oldukları yerde tutan, o atomun içindeki yörüngelerinde tutan diyelim, kuvvet alanları var. Bunlara biz madde diyoruz. Bunun büyük bölümü boşluk ama bunların bir araya gelmesini engelleyen başka prensipler de var. Bunlar birbirlerini itiyorlar. Sonra kuantum mekaniksel düzeyde bazı parçacıkların bir araya gelememesine sebep olan bir ilke daha var. Bu da işte mesela elektronları üst üste yığamıyorsunuz atomlarda. Bunlar mutlaka çeşitli yörüngelere yerleşmek zorunda, bizim ifade ettiğimiz şekliyle kalıyorlar. Dolayısıyla evet, çoğu boşluk gibi görünüyor ama tam olarak değil. Gerçeklik sandığımız gibi somut bana kalırsa. Kişisel şeyim olarak ifade ediyorum. Ama buradaki somut dediğimiz şey bizim bilimsel anlamda deney ve gözlem yaparak bir matematiksel çerçeveye oturup katı olarak ölçtüğümüz, gördüğümüz şeylerle belirlediğimiz türden bir gerçeklik. Yani biz bir şeye baktığımızda işte elektronlar hareket ediyorlar. Peki elektronu hareket ettiren sebep ne? Kuvvetler. Peki o kuvvetlere ne sebep oluyor? Bu soruları hep böyle arka arkaya şey yapabiliriz, sıralayabiliriz. Bunların her birinin cevabını şu ana kadar bulabilmiş değiliz zaten. Ama bu anlamda bakarsanız, gerçeklik somut mudur diye bakarsanız, deney ve gözlemsel anlamda evet, bunlar somuttur ve gerçektir.
1: Gerçeklik sizce gerçekten var mı? Yoksa beynimizin bir yorumu mu? Mesela dokunduğumuz her şey gerçekten sandığımız kadar katı mı?
2: Ya bence gerçeklik beynimizin yorumu. Çünkü atıyorum şizofreni hastalarında gerçeklik çok daha farklı algılanabiliyor. O yüzden gerçekliği tek bir muslak bir şey olarak görmektense kişiden kişiye, durumdan duruma ve canlıdan canlıya değişebilir bir şey olarak görmemiz çok daha bilimsel olur bence.
3: Genel olarak gerçeklik diyebildiğimiz şey aslında zihnin yorumu, ama yani var, her şey belli ki var, ama beynimiz bunu bir süzgeçten geçiriyor, anlayabileceği bir süzgeçten geçiriyor. O yüzden aslında bildiğimiz özellikleri aslında doğru olmayabilir maddelerin.

0: Ya gerçeklik bence zihnimizin nasıl algıladığıyla alakalı, algılarımızla alakalı. Algıların değişmesiyle beraber gerçeklik de değişebilir.
1: Hayır, her şey izafi bence. Neyle karşılaştığınıza, karşılaştırdığınıza ve zıtlıklarıyla herkesin algısıyla gerçeklik. Pek çok gerçeklik var. Siz kendi gerçekliğinizi seçiyorsunuz içinden.
2: Her şey için katı cümlesini kullanabilir miyiz? Emin değilim. Gerçekliğin gerçekten var olduğunu bilmek için bu tanımları mantık çerçevesine oturtmamız lazım. Bu da kişisel görüşe göre değişecektir. Felsefedeki kuramlar da bunu gösterir. Size göre gerçek olan bana göre gerçek olmayabilir. O yüzden bu yine kişisel bir yoruma çıkar.
3: Gözlerimiz görüyor, beynimiz yorumluyor ve biz buna gerçeklik diyoruz. Ama ya algıladığımız dünya evrenin kendisi değil de zihnimizin oluşturduğu bir modelse? Renkler, sesler, dokular, aslında bunların hiçbiri dış dünyanın doğrudan kendisi olmayabilir. Çünkü beynimiz sınırlı verileri anlamlı hale getirerek bir gerçeklik simülasyonu kuruyor. Fizikse daha da ileri gidiyor. Katı sandığımız madde, atom altı düzeyde büyük ölçüde boşluk ve enerji etkileşimlerinden oluşuyor. Yani sertlik bile temel düzeyde bir his olabilir. İşte bu durumda soru büyüyor. Gerçeklik dediğimiz şey evrenin mutlak hali mi? Yoksa beynimizin hayatta kalmak için oluşturduğu başarılı bir yorum mu? Belki de asıl mesele gerçekliğin var olup olmaması değil, onu nasıl deneyimlediğimizdir.
4: İnsan bedeni kusursuz işleyen biyolojik bir sistem. Kalbimiz atıyor, sinirlerimiz çalışıyor, beynimiz milyarlarca sinyali her an işliyor. Peki ama bizi yapan şey gerçekten ne? Mesela anılarımız mı, düşüncelerimiz mi, duygularımız mı, kısaca bilincimiz mi? Eğer öyleyse bilinç dediğimiz şey sadece beynimizin ürettiği karmaşık bir elektriksel süreç mi? Yoksa hala tam olarak çözemediğimiz daha büyük bir gizem mi? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü evet, bugün bilim beyni büyük ölçüde anlayabiliyor ama benlik, farkındalık ve zihin söz konusu olduğunda hala cevaplanmamış sorular var. Çünkü asıl mesele yalnızca beynin nasıl çalıştığı değil, nasıl oluyor da bir biyolojik sistem kendinin farkında olabiliyor? Belki de en büyük soru şu, bilinç sadece beynimizin bir ürünü mü yoksa insan zihni gerçekliğin henüz tam anlayamadığımız kadar derin bir parçası mı?
5: Birincisi, enerji yok olabilir mi? Enerji yok olamaz. Yani hiçbir şey, en azından lokal diyelim, yani bu dünya veya bu Samanyolu galaksisinde o ölçekte diyelim, enerji yok olmaz. Yani tabii ki bir kağıdı yakarsanız yok olur ama yok olur derken o başka tür enerjilere dönüşür. O yüzden enerji o anlamda yok olmaz ama o enerjiyle ilgili, yani kağıdın içinde yazan bilgiyi yeniden ortaya çıkaramazsınız. Dolayısıyla yani belli şeyler kaybolur tabii ki. Bu prensipte tabii ki her şeyi yeniden inşa edebilirsiniz ama pratikte hayır. Bilinç konusundaysa, yani enerjiyle bilinç arasında doğrudan bir ilişki yok ama yani bilincin ne olduğunu, kaynağını tam olarak anlamış değiliz. Yani bu aslında tamamen fiziğin de görevi değil. Ama bazı işte fizikçiler, bunların içinde Penrose gibi insanlar da var, Nobel ödüllü. Bunlar bilincin kaynağı acaba kuantum mu gibi teoriler ortaya atıyorlar. Ama bununla ilgili herhangi bir somut bulduğumuz bir şey yok. Dolayısıyla hala spekülatif.
6: Enerji gerçekten evrende bildiğimiz kadarıyla enerji herhangi bir şekilde kaybolmuyor, dönüşüyor. Ama bunun şu anlamda bilinçle nasıl ilişkisi olduğunu fiziksel açıdan söyleyemiyoruz. Bu bilebildiğimiz bir şey değil. Şöyle izah edeyim. Mesela temel parçacıklar ya da herhangi bir araç hareket ederken bu hareketin sonunda değişen hareket nedeniyle mutlaka ya enerji alacak ya enerji verecek sürtünme koyuyor. Bunlar hep enerji, yani toplamda var olan miktarın değişmediğini düşünüyoruz fizik yasaları ve ilkeleri gereğince. Ama öte yandan bilinç gerçekten çok başka bir problem. Şimdi bunu şöyle düşünün. Burada mutlaka fizik yasalarının bilincin ne olduğunu anlamamızda bir dahli olacaktır. Çünkü sonuçta bilinç dediğimiz şey zihnimizde hücrelerin

0: içinde topluca hareket etmeleriyle ya da kolektif davranışlarıyla ortaya çıkan bir şey. Ve bu hücrelerin hepsi de atomlardan, moleküllerden meydana geldiğine göre, bunlar da fizik yasalarına tabi olduklarına göre mutlaka bilincin kökeninde ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışırken fiziğin bir katkısı olacak. Ancak öte yandan bu kolektif davranış, hücrelerin bir araya getirerek oluşturdukları şey, adına canlılık dediğimiz şey, her yerde de ortaya çıkmıyor. Hücrenin içindeki bu canlılık buna ne gibi bir katkıda bulunuyor? Bu aslında sadece bu açıdan bakıldığında bilincin ne olduğu, fiziğin cevap verebileceği bir şey değil. Fizikle birlikte biyolojinin de cevap verebileceği bir şey. Problemi çok fiziğe indirgediğiniz zaman insan zihni bir bilgisayar mıdır da diyebilirsiniz. Ama bu kadar kolay olduğunu cevabın düşünmüyorum. Gene kişisel olarak tabii bu düşüncem, ama bilincin ne olduğu en azından fizik açısından şu anda bildiğimiz, cevabının ne olduğunu bildiğimiz, nasıl bir mekanizması olduğunu bildiğimiz bir şey değil.
1: Günlük hayatta her şey nettir. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Ama atom altı dünyaya indiğimizde kurallar değişir. Kuantum fiziğine göre çok küçük parçacıklar, biz onları ölçene kadar tek bir durumda değil, birden fazla ihtimal halinde bulunabiliyor. Yani doğa sandığımız kadar kesin işlemiyor olabilir. İşte en şaşırtıcı nokta da tam burada başlıyor. Bir parçacığı gözlemlediğimizde olasılıklar tek bir sonuca dönüşüyor. Peki bu ne demek? Yani gerçeklik biz bakmadan önce de net bir içimde var mı, yoksa gözlem yapmak sonucu gerçekten etkiliyor mu? İşte bu soru modern fiziğin en büyük gizemlerinden biri. Çünkü kuantum dünyası bize şunu düşündürüyor: belki de evren gördüğümüz kadar kesin değil ve belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha gizemli bir yapıya sahip.
0: Gözlem kuantum mekaniğinde şu anlamda önemli. Mesela şu anda etrafımızda baktığımız şeyleri görmemizi sağlayan mekanizma, bunun üzerine düşen güneş ışığının gözümüze gelmesi. Ancak bu gördüğümüz cisimlerin üzerine düşen güneş ışığı o cisimlerin hareketinde bir değişiklik yapmıyor. Yani önünüzden bir araba geçerken o arabayı görüyorsunuz ama o arabanın üzerine düşen güneş ışığı o arabanın yörüngesini değiştirmiyor. Fakat atomik dünyada böyle değil. Siz bir elektronu gözlemlemeye kalktığınız zaman, işte elektron mikroskobu diyelim bununla, bunun üzerine ışığı düşürdüğünüz zaman o elektronun, çünkü ışıkla birlikte etkilenebilecek düzeyde çok küçük bir obje olduğu için, mutlaka yörüngesi ya da durumu etkileniyor. Dolayısıyla kuantum mekaniğinde gözlem, eğer biz o gözlem meselesini klasik dünyada etrafımızda algılarımızla gördüğümüz şey gibi düşünmeye çalışırsak, gözlemle düşünmeye çalışırsak, bu yanıltıcı, hatta biraz rahatsız edici. Yani biz gözlem yapmadan ne olduğunu bilmiyor muyuz diyebiliriz. Hayır, o sistemin kendi içinde bir dinamiği var. Orada sürekli bir şeyler gerçekleşiyor. Biz büyük resmin ne olduğunu da biliyoruz ama belli koşullarda gözlem yaptığımızda, hatta daha da belki rahatsız edici nokta, yaptığımız gözlemin sonucunun ne olabileceğine dair olasılıkları söyleyebiliyoruz kuantum mekaniksel dünyada. Bu doğanın bize koyduğu bir sınır mıdır? Yani biz ne yaparsak yapalım, nasıl bir teori oluşturursak oluşturalım, bunu hiçbir zaman bilemez miyiz? Yoksa bu şu anda bizim henüz bildiklerimizin burada tam olarak ne olduğunu açıklamamıza yetmediği gibi mi düşünülmeli? İzleyicilerimize bırakıyorum buradaki soruyu. Ben ikinci tarafındayım bu işin. Yani bilmememizin bizim henüz tam olarak uygun bir teori çerçeve oluşturamamış olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Hayatımızda evreni 3 boyutlu algılıyoruz: genişlik, yükseklik, derinlik. Ama fizik gerçekliğin bundan çok daha fazlası olabileceğini öne sürüyor. Bazı teorilere göre evren yalnızca gördüğümüz boyutlardan ibaret değil. Yani algımızın ötesinde gizlenmiş, bükülmüş ek boyutlar var olabilir. Mesela sicim teorisi gibi modeller evrenin sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani göremediğimiz ama fiziksel olarak var olan başka yapılar, başka kuvvetler, hatta başka gerçeklik katmanları mümkün mü? Eğer doğruysa belki de biz gerçekliğin yalnızca sınırlı bir kesitini deneyimliyoruz. O zaman asıl soru şu: görmediğimiz boyutlar varsa evren hakkında gerçekten ne kadarını biliyoruz?

0: Evren, en azından gözlemlediğimiz evren şu an 4 boyutlu, 3 boyut uzay, 1 boyutta zaman. Tabii ki bunun ötesinde boyutlar olabilir mi? Spekülatif teoriler var. Mesela sicim teori bunlardan bir tanesi. Başkaları da var. 10 boyutlu, 11 boyutlu teoriler var. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde daha gözlem yapmış değiliz. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Ama fizik biliyorsunuz sadece matematiksel bir şey değil, spekülasyon değil. Bir öngörüsü olması lazım. Ortada bir gözlemlenebilir bir durum olması lazım. Olabilir. Farklı boyutlar olabilir ama şu an böyle bir durum yok. Ancak evrenin ilk başlarında bu başka boyutlar işte 4 boyuta çökmüş olabilir. Bu tarz teoriler var ama dediğim gibi bunlar benim spekülatif diyebileceğim teoriler sınıfında.
1: Evrenin yüksek boyutlu olması meselesi özellikle temel fizik, yüksek enerji fiziği açısından bakıldığında doğada bildiğimiz 4 temel kuvvetin birleştirilmesiyle ilgili bir şey ve buna sebep olan sicim kuramı ya da buna benzer kuramlar var ve bunlar da evren 10 ya da 11 boyutlu olarak formüle ediliyor. Buradaki boyut sayısı bir tür o sistemin kendi içindeki matematiksel tutarlılığı nedeniyle gereken bir şey. Yani siz elinizde ben şimdi bir 5 boyutlu model yazayım, 6 boyutlu model yazayım diye aslında başlamıyorsunuz. Size bunu oradaki matematiksel tutarlılık koşulları söylüyor. Birincisi bu. İkincisi biz bunların neden farkında değiliz? Çok bilindik bir örnektir bu konuda. Mesela çok uzaktan bir bahçe hortumuna baktığınızda ip gibi bir şey görürsünüz. Hiç bunun kesiti ya da buna benzer şeyler hakkında bilgi olmazsınız. Ama yaklaştığınız zaman, mesafeyi azalttığınız zaman bunun bir silindir şeklinde nesne olduğunu görebilirsiniz. Bu ekstra boyutlarla ilgili durumda aslında biraz buna benziyor. Bunların çok küçük boyutlar olduğunu düşünüyoruz. Çok küçüğü görebilmek fizikte ancak çok yüksek enerji seviyelerine gidebilmekle mümkün. Yani o enerji seviyesinde deney yaptığınızda ancak oradaki şeyleri görürsünüz. Neden biz atomun yapısını mesela 1900'lü yıllarda anladık? 1900'lerin başında hala atomun varlığı Avrupa'da bilimin ilerlediği ülkelerde bile tartışılıyordu. Henüz somut olarak bu gözlemlenmiş, ispat edilebilmiş bir bilgi olmadığı için. Ama ne zaman ki deneyler daha teknolojik olarak ilerleyip daha küçük mesafeleri görmeye başladık, bu etkiler o zaman gözlemlenmeye başladı. Şu anda CERN'de de bu gizli ya da ekstra boyutlar diyelim. Biz aslında daha çok ekstra boyut demeyi tercih ediyoruz. Gizlilikleri bunların küçük oldukları için oluyor. Buralarda yapılan deneylerde böyle bizim normal günlük hayattaki algımızın dışındaki 3 boyutun dışında başka boyutlar var mıdır? Bunlar test ediliyorlar deneysel, gözlemsel olarak. Bunların varlarsa eğer bir takım işaretleri var. Ama gözlemlenmemiş olmaları henüz bize şunu söylemiyor, yokturlar demiyor. Bu atomik boyuttaki yapılan gözlemlerin önemli bir özelliği, siz yüksek enerjilere gidip daha küçük mesafeleri gördükçe aslında bir şeyi nerede görebileceğinize ya da henüz nerede göremediğinize dair bir takım sınırlar koyuyorsunuz. Bizim şu anda anladığımız şey CERN'de yapılan deneyler ya da bu tür parçacık hızlandırıcı merkezlerinde yapılan deneylerde ulaşılan enerji seviyeleri henüz varsa bile bize bir ekstra boyut olduğunu göstermedi.
2: Üç boyuttan fazlası varsa ama biz göremiyorsak, sizce şu an fark etmediğimiz başka gerçeklikler olabilir mi? Mesela başka boyutlarda başka sizden birileri yaşıyorsa ya da siz yaşıyorsanız, tanışmak ister miydiniz?
3: Yani öncelikle zaten benim bildiğim kadarıyla üç boyuttan fazlası var. Hani dördüncü uzay zaman yapısı mevcut. Biz sadece bunu dışarıdan algılayamıyoruz. Hani şey gibi ikinci, birinci boyutlar gibi dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Ama içinde yaşadığımız için tam olarak onu da yani fiziksel bir şekilde algılayamıyoruz.
4: Tanışmak isterim ve bence olabileceğini düşünüyorum. Yani fizik yasaları daha üç boyutlu ortamda tanımlandırılmış şeyler olduğu için daha keşfedemediğimiz boyutlar ve onların orada da olan canlılar olabileceğini düşünüyorum, evet.
5: Kesinlikle isterdim. Olduğuna da inanıyorum. Çok ihtimal var evrende.
6: İşte mesela 3 boyut, insanoğlu 3 boyuta alıştığı için 3 boyuttan fazlasını düşünemiyoruz, öngöremiyoruz ama görmeyi ve tanışmayı çok isterdim.
7: Günümüz dünyasında da bence içsel olarak farklı boyutlarda kendimizi görebiliyoruz biz. Uyuduğumuzda, uyandığımızda, farklı modlara girdiğimizde kendimizi böyle kapatıp o an başka dünyada da bulunabiliyoruz. O yüzden ben

0: gerçekten başka bir dünyada yaşıyorsam eğer, başka bir paralel evrende varsam da onunla tanışmak isterdim diye düşünüyorum.
1: Fizik evrenin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Ama bazı noktalar var ki orada bildiğimiz kurallar zorlanmaya başlıyor. Örneğin mutlak sıfır. Yani maddenin ulaşabileceği en düşük sıcaklık sınırı ya da antimadde. Normal maddeye karşıt özellikler taşıyan son derece gizemli bir yapı. Tabii bir de enerji koşulları var. Yani doğanın en uç sınırları. Peki bunlar neden önemli? Çünkü bilim insanları evrenin en büyük sırlarının bu sınır bölgelerde saklı olabileceğini düşünüyor. Kuantum devrimleri, yeni enerji sistemleri, hatta gerçekliğe dair daha derin modeller. Mesela madde en uç koşullarda nasıl davranır? Enerji nerede kurallar üretir? Fizik yasaları aşırı koşullarda gerçekten değişebilir mi? Aslında bilim insanlarının cevabını aradığı bu sorular yalnızca teorik değil. Çünkü fiziğin sınırlarını zorlamak yalnızca yeni makineler değil, evrene dair de tamamen yeni bir anlayış yaratacak.
2: Mutlak sıfır termodinamiğin üçüncü yasası yüzünden zaten küçük atomik sistemlerde ulaşılabilir bir nokta olmadığını düşündüğümüz bir yer. Ama sıfıra ne kadar yaklaşırsanız bizim maddenin normal koşullarda görmediğimiz bazı özelliklerini, ki bu mesela işte süper akışkanlık gibi olabilir, süper iletkenlik gibi şeyler olabilir. Bunlar teknolojik olarak bazı yerlerde geliştirilebiliyor. Ama burada henüz mutlak sıfıra ulaşabilmiş olmak gibi bir şey söz konusu değil. Bunun dediğim gibi yasalarla, en azından şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla yasalarla da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Karşıt parçacıklar ya da anti parçacıklar, onlar 50'li 60'lı yıllardan beri zaten gözlemlenen şeyler aslında. Fakat oradaki durum şu, herhangi bir anti parçacığı, mesela elektronun anti parçacığı pozitron. Pozitronu CERN'deki deneylerde oluşturabiliyorsunuz. Ama çok kısa sürede bu etrafında hep bir maddesel dünya olduğu için o maddesel dünyanın içindeki elektronlarla bir araya gelip işte biz ışık diyelim ona, ışık olarak ortaya çıkıyor. Yani bir tür enerji ortaya saçıyor. Bunların neden antimadde ile ilgili soru, neden bizim madde ağırlıklı bir evrende yaşıyoruz da antimadde ağırlıklı bir evrende yaşamıyoruz? Bu ilginç. Hala cevabını bilmediğimiz sorulardan bir tanesi. Yani evrenin acaba erken aşamalarında, ilk oluştuğu dönemlerde diyelim, ne tür bir fiziksel süreç maddenin daha baskın olmasına sebep olmuştur? Bunu bilmiyoruz. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ama antimadde ile ilgili deney, gözlem, bunların özellikleri gibi şeyler geldiğimiz noktada iyi bildiğimizi düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Enerjinin sınırları meselesi, enerji ilginç bir konu. Gerçekten çok ilginç bir konu. Hem bu temel fizik açısından baktığımızda gözlemlerle ilgili şeyler için, ama teknolojik açıdan da özellikle şu anda bulunduğumuz dünyada kaynaklar bu kadar hızlı tüketilirken ya da kirletilirken enerjinin nasıl kullanışlı, tekrar geri dönüştürülebilir bir şekilde elde edileceği meselesi hakikaten önemli bir problem. Burada biraz konu fiziğin dışında teknoloji uygulamasına ve aslında interdisipliner bir alan olarak meteoroloji de bu işin içine girebilir, atmosfer olayları da girebilir. Pek çok alanı içerecek bir şeye karşılık geliyor. Ama bizim için en azından enerjinin fiziksel açıdan söyleyebileceğimiz şey, kaybı mümkün değil. Öte yandan gene fiziksel açıdan %100 verimli bir makine yapamazsınız. Bu da termodinamiğin ikinci yasasıyla çeliştiği için. Dolayısıyla biz enerjiyi ne kadar verimli kullanabiliyorsak, %100 verime ulaşamasak da, sonra da o kayıp miktarı ne kadar azaltıp tekrar geri kullanabiliyorsak, bu çok önemli bir şey olacak. Ama iş burada biraz fizikten çıkıp teknoloji tarafına geçiyor.
1: Bilim sizce her şeyi çözebilir mi? Yoksa bazı sırlar hep bilinmez mi kalacak?
3: Ya bence mutlaka bilemediğimiz şeyler olacak. Bilim her şeyi çözebilir mi? Bilim bence pek çok şeyi çözebilir. Her şeyi çözebilir mi? Onu da göreceğiz.
0: Bilim belki her şeyi çözebilir ama bilim tek başına yeterli midir diye sormak lazım bence birazcık da. Biz insanlar olarak her şeyimizi bilime bağlayabiliriz evet, ama duygularımızı bağlamadığımız noktada bir anlam ifade eder mi bizim için bu gerçeklik? Birazcık da onu sormak lazım.
1: Yaşadığımız dünya gerçekten mutlak fiziksel bir evren.

0: bir yoksa tüm gerçeklik çok daha büyük bir sistemin işleyen yapısı üzerinde mi inşa edildi? Modern fizik ve bilgi teorisi evrenin temelinde bilgiye dayalı düzenlerin bulunabileceğini tartışıyor. Mesela kuantum bilgi, hesaplanabilirlik, dijital fizik gibi. İşte bu tartışmalar bir zamanlar yalnızca bilim kurgu gibi görünen bir soruyu da bilimsel zemine taşımış oldu. Evren bir simülasyon olabilir mi? Örneğin bazı teorisyenler gerçekliğin işleyiş biçimindeki matematiksel hassasiyetlerin bu ihtimali tamamen dışlamadığını savunuyor. Peki bu ne anlama gelir? Gördüğümüz her şey, mesela madde, zaman, bilinç vesaire, hepsi daha büyük bir bilgi sisteminin parçası olabilir mi? Belki de asıl soru şu: gerçeklik yalnızca yaşadığımız şey mi?
1: Ya bunu biraz ayırmak lazım sanki. Simülasyon teorisi dedikleri, acaba biz bir işte daha üst bir uygarlığın tasarladığı bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Bunu bilmemizin imkanı yok. Bunun fiziksel bir işte şeyi de yok, temeli de yok. Yani olsa da zaten bilemeyeceğimiz için bizim çok şey alanımıza girmiyor, ilgi alanımıza girmiyor açıkçası. Ama bilgi ve fizikle ilgili o söylediğimiz şeyler, özellikle son belki bir 10 yıldır işte kuantum bilgi teorisi vesaire, bunlar kara delikle ilgili ilişkileri, bu tarz şeylerde önemli olmaya başladı. Ama buradaki bilgi şey tabii, mesela evrendeki işte bu kuantum durumlarının sayısının bilgisi, olası kaç farklı durum olabilir, işte entropi diyoruz vesaire. Yani dolayısıyla bu tarz şeyler daha ciddi. Hatta uzay zamanın kökeninde acaba işte bu tarz şeyler olabilir mi gibi. Yani ne demek istiyorum? Normal işte sıcaklık dediğimiz şey nedir? Etrafta gördüğümüz bir sıcaklık hissediyoruz. Ama onun temelinde ne var? Parçacıklar var. Belli hızlarda giden parçacıklar var ve bunların aslında enerjilerinin ortaya çıkışı. Temel değil, bir şey aşağıda daha temel nicelikler var. Bunun gibi uzay zamanın temelinde de acaba bu tarz kuantum ilişkileri olabilir mi gibi şu an son 10 yıldır üstüne çalışılan konular var. Dolayısıyla ikisi biraz ayrı ama ilki son bahsettiğim özellikle daha ciddi ve üzerinde çalışılan bir konu.
0: Işık hızı, yer çekimi, elektronların yükü, evren son derece hassas fiziksel sabitlerle çalışıyor. Peki ya bu değerler biraz farklı olsaydı? Yer çekimi biraz daha güçlü, atomlar biraz daha dengesiz, kozmik genişleme biraz farklı olsaydı? Bu durumda yıldızlar oluşur muydu? Yaşam başlayabilir miydi? Kimya mümkün olur muydu? Ne demek istiyorum? Modern fizik, evrenin varoluşunun şaşırtıcı derecede hassas dengelere bağlı olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden soru yalnızca bilimsel değil, varoluşsal. Yani doğa yasaları gerçekten mutlak mı? Yoksa biz yaşamı mümkün kılan çok özel bir fiziksel ayarın içinde mi var olduk? Belki de evrenin en büyük gizemlerinden biri şu: biz kuralları sabit bir evrende yaşayan bilinçli varlıklar mıyız? Yoksa tam da bu kurallar böyle olduğu için mi buradayız?
2: Şimdi fizik sabitleri meselesinin, aslında fizik sabitlerinin temelde bunlar Newton'un kütle çekim sabiti, ışık hızı ve Planck sabiti dediğimiz, bunların her birisi aslında bir fiziksel sistemin hangi tür fizik yasalarıyla ele alınabileceğini bize işaret eden bir takım sabitler. Şimdi evrenin yaşı şu anda bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 14 milyar yıllık süreçte, bu sabitlerin değişmiş olabilme ihtimaline karşı yapılabilen gözlemler var. Bunlar bize şunu söylemiyorlar. Yani mesela ışık hızı geçmişte şimdikinin yarısı kadardı. Bu kadar radikal bir değişiklik yok. Ama bu sabitlerin değerlerinde küçük de olsa farklılıklar olabileceği gözlemsel olarak bunlara sınırlar konulabiliyor. Bu sınırlar ileride daha da küçültülebilir tabii ki. Ama buradaki durum şu aslında. Bu ince ayar argümanı denilen bir şeyle ilgili. Yani bu fizik sabitleri şu anda bizim ölçtüğümüz değerlerde olmasaydı, yani mesela ne bileyim elektronun yükü bugün bizim ölçtüğümüz değerde olmasaydı, acaba şu anki gibi bir canlılık, madde yapısı vesaire, etrafımızda gördüğümüz evren gibi bir evren var olabilir miydi? Muhtemelen olmazdı.

0: şekilde oluşup yok olabilirlerdi. Daha küçük olsaydı yıldızların sayısı bir evrende, bir galakside yaklaşık 10 üzeri 11 tane yıldız var. Böyle bir durumda 10 üzeri 11'den daha az sayıda olabilirlerdi. Yani yıldız oluşumu da az olabilirdi. Peki yıldızların az oluşmuş olması bizimki gibi bir dünyanın, atmosferin, canlılığın oluşmasına mani olur muydu? Bunun aksi bir durum olsaydı olabilirdi. Ama başka tür bir yaşam da ortaya çıkabilirdi. Yani bizimki gibi karbon ağırlıklı değil de başka tür bir madde, element ağırlıklı yaşam da ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyla bunu tam olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ancak fizik sabitlerinin değerlerinin sabit olması meselesi önemli. Bu zaten şu anda bilimsel olarak da çalışılan, hatta üzerine sınırlar koymaya çalışılan şeylerden bir tanesi.
1: Fizik, insanlığın evreni anlama yolculuğundaki en güçlü araçlarından biri. Atomların içine indi, zamanın akışını sorguladı, uzayın derinliklerini ölçtü ve doğanın görünmeyen kurallarını ortaya çıkardı. Ama her büyük keşif bize yalnızca cevaplar vermedi. Daha büyük gizemler de yarattı. Çünkü evreni daha iyi anladıkça onun sandığımızdan çok daha karmaşık olabileceğini fark ediyoruz. Kuantum dünyasının tuhaflığı, karanlık madde, bilincin gizemi, gizli boyut ihtimalleri... Peki ne dersiniz? Gerçekten bir gün her şeyin cevabını bulabilir miyiz? Mesela her şeyin teorisi mümkün olabilir mi?
0: Gerçekliğin sonuna ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Ama tabii ki gelişen teknoloji, gördüğümüz şeyler, deneyler, daha yüksek teknolojiyle, enerjiyle yapabildiğimiz deneyler bize şu ana kadar görmediğimiz bir takım olgular hakkında da fikir veriyor. Bu olguları açıklamaya çalıştıkça da hem bilgi düzeyimizi hem de elimizdeki kuramları genişletmeye çalışıyoruz. Güzel bir örnek olarak bence mesela Higgs parçacığı 1960'lı yıllarda şu anda çok iyi bildiğimiz elektrozayıf etkileşmeyi açıklamak için önerilen parçacıklardan bir tanesiydi. Ama bu parçacığın gözlemlenmesi CERN'de 2012'de mümkün oldu. Yani ifade edildiği, teorik olarak var olduğu düşünülen bir parçacık, her şeyi de gayet güzel yerli yerinde açıklıyordu. İlk önerildiği tarihten yaklaşık 60 yıl sonra gözlemlenebildi. Şimdi bugün bazı böyle beklentilerimiz var. İşte evrenin şu anda çok büyük bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz karanlık madde ve karanlık enerji denilen unsurlar. Bunlar gerçekten var mı? Varsa içeriği nedir bunların? Bizim bildiğimiz madde enerji türüyle ne gibi bir ilişkisi var? Nasıl bir dönüşüme tabi oluyor? Bunları bilmiyoruz. Var olup olmadıklarına dair de elimizdeki teoriler çerçevesinde bir takım önerilerde bulunuyoruz. İşte genel relativite, Einstein'ın teorisi bize diyor ki evrene baktığında gördüğün şeyleri açıklamak için şunu itiraf etmek zorundasın. Evrenin %95'i karanlık madde ve karanlık enerjiden. Yani benim ne olduğunu bilmediğim bir şeyden oluşuyor demek zorundasın. Bunların zaman içinde daha iyi gözlemlerle, daha hassas, detaylı gözlemlerle anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Ama bilimsel oyun, bu tabiri kullanmayı da seviyorum. Bilimsel oyun kuralı böyle. Siz her bir gözlemde yeni bir şey gördüğünüzde aslında sınırı biraz daha öte itiyorsunuz. Yani yeni göreceğiniz, yeni açıklamanız gereken şeyler oluyor. Ama gerçeklik algımız değişir mi? Bu değişebilir. Özel relativite mesela bize bunu zamanla ilgili olarak çok iyi bir şekilde gösterdi. Newton'un formüle ettiği mekanik yasaları zamanı mutlak, yani bütün gözlemcilerin saati aynı şeyi gösterir diyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık cep telefonlarımızdaki GPS'ler ya da buna benzer şeylerle bile biliyoruz ki zaman her gözlemci için aynı ölçülmüyor. Yukarıdan bize yer ya da konum bilgisi gönderen uydular bu zaman farklılıklarını, bulundukları yerdeki zaman farklılıklarını kullanmak zorundalar. Zamanın herkes için aynı akmadığını kabul etmek, bunu hani bazen canımız sıkıldığında zaman zor geçti gibi düşünürüz. Çok hoşumuza giden bir şey yaparken çabuk geçti gibi düşünürüz ama bu öyle değil. Gerçekten saatinizin ölçtüğü zamanın farklılaşması anlamında bir şey. Dolayısıyla yeni öğrendiğimiz, bulduğumuz şeylerin de gerçeklik algımıza mutlaka bir etkisi olacağını düşünüyorum.
2: Yani bilim gözlemlenebilir olan olayların hepsini açıklama iddiasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla prensipte evet. Ama bilim tarihine baktığınızda hiçbir, yani her teori ben zaten açıkladım diyor. Ama görüyoruz ki o açıklamalarda eksiklikler oluyor. Sonra bir şeyleri anlamadığımızı görüyoruz. Sonra biraz daha yeni bir...

0: bir teori ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani iki farklı argüman öne sürülebilir. Yani bu sürekli devam edecek ve hiçbir zaman tam son teoriye ulaşamayacağız diyebilirsiniz. Veya yani son teoriyi, her şeyi açıklayan teoriye ulaştık da diyebilirsiniz. Ama onu bulsanız bile, ya örneğin şu meşhur bir aralar dizisi de olmuştu, hatırlarsınız. İşte üç cisim problemi. Mesela biz üç tane cismin hareketini analitik olarak, yani tamamen şimdiden çözüp sonsuza kadar bütün hareketin nasıl devam edeceğini anlatma imkanımız yok. Yani imkanımız yok da derken, bunu analitik olarak çözemeyeceğimiz ispatladık. Dolayısıyla yani son teori bulsak da bilim bütün her şeyin her anki hareketini açıklaması imkansız. Analitik olarak imkansız.
1: Fizik bir zamanlar düşen bir elmayı açıklıyordu. Bugün ise gerçekliğin kendisini sorguluyor. Mesela madde dediğimiz şeyin büyük ölçüde boşluk olduğunu, zamanın mutlak olmadığını, kuantum dünyasında gerçekliğin kesin değil, olasılıkla işlediğini fark etti. Artık biliyoruz ki dokunduğumuz dünya göründüğü kadar basit değil. Hatta gerçeklik sandığımız şey olmayabilir. Ve belki de fiziğin insanlığa yönelttiği en çarpıcı soru şu: biz evreni çözmeye çalışan bilinçli varlıklar mıyız, yoksa henüz anlayamadığımız çok daha büyük bir düzenin yalnızca küçük bir parçası mı? Çünkü fiziğin sınırında bizi bekleyen şey sadece evrenin sırrı değil, kendimiz hakkındaki en büyük gerçekler olabilir.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke Cumartesi 19.15'te 24'te. Yaşamın

temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: turnalar. Türkülerimizin, şiirlerimizin, kültürümüzün nadide göçmen kuşları. Göçmenliğini yalnızca bizim ona yüklediğimiz o derin anlamlardan almaz. Her yıl iki uzak evi arasında binlerce kilometre yol kat ederek hak ederler bu ünvanı. Hiç şaşmaz. İlkbahar ve yaz aylarında Afrika'daki evlerinden çıkarak bir kısmı Mısır, bir kısmı Antakya üzerinden Akdeniz'e ulaşırlar. Ardından tüm Anadolu'yu geçerek Karadeniz üzerinden kuzeydeki evlerine kanat çırparlar. Aylar sonra aynı yolu izleyerek bu kez güneye, Afrika'daki evlerine katarlar halinde geri dönerler. Hayatları bu iki uzak ev arasında göç etmekle geçer. Yalnızca turnaların ve diğer göçmen kuşların mı çok uzun yıldır hiç şaşmadan izledikleri göç rotası var?
1: Biz senede bir kez Türkiye'ye gidebiliyoruz. Bana veda dedim mi, uğurlanmak dedim mi aklıma ilk gelen yer Türkiye. Er gurbetçi gibi çalışıp işte sene sonu tatilimizi yapıp ama o Türkiye'den ayrılık gerçekten zor. Gerçekten zor.
2: İlk defa değişik bir yerler görmüştüm yani. Tabii Türkiye sınırından sonra artık Bulgaristan, öbür devletleri geçerek gördüğümüz için gayet değişik bir şeyler, tuhaf geldi ama o an için daha biraz da daha tam o olayı tam sindirememiştik içimize. Yani çünkü geçip gidiyorsun ama farklı sindiriyorsun yani.
1: Hatta hep böyle bazen eşimizle konuşuruz. Ya her gurbetçinin gibi hayal ettiği gibi bir gün dönsek mi, yapabilir miyiz? İşte orada açıkçası zorlanıyor. Daha bugün.
0: Yarım asrı devirmiş Sıla yolunun müdavimleri de kadim bir göç rotasına sahip. Bu uzun yol her şeyden önce bir göç yoludur. Şehirleri, ülkeleri birbirlerine bağlayan sıradan bir yoldan çok daha öte anlamlar taşır. 1961 yılından bu yana Avrupa'nın farklı şehirlerinde birbirinden uzak ama birbirine benzer telaşlar yaşanır. Haziran ayının gelmesiyle birlikte göçmenlerin oturduğu mahallelerde yaşanan koşuşturma çok uzaklardan bile fark edilir. Okullar tatile girmiş, fabrikalarda, madenlerde çalışan Türk işçiler yıllık izinlerini almışlardır. Yolculuk başlayana dek evlerin kapısı sürekli açılıp kapanır. Hemen her gün koştur koştur çarşıya, pazara gidilir. Kime ne hediye alınacağı tek tek düşünülmüştür. Oyuncaklar, radyolar, pikaplar, süslü kıyafetler, spor ayakkabılar, çeşit çeşit çikolatalar, bavullar çıkarılır, temizlenir, içine konulacak eşyalar titiz bir şekilde yerleştirilir. Bu vakitlerde komşu komşunun kapısını daha çok çalar. Merak ederler, ne zaman yola çıkılacak, ne zaman dönülecek, kime ne hediye alındı, mektup yazıp haber verildi mi? Yoksa habersiz gidip tatlı bir sürpriz mi yapılacak? Hazırlıklar olanca hızıyla sürmektedir. Yola çıkmadan birkaç gün önce mahallenin en gediklisinin kapısı çalınır. Öyle ya, bunca yıldır kaç kez arabasıyla gidip geldi o yolları? Hangi yolu takip etmeli? Nerede mola vermeli? Nerelerde dikkat etmeli? Hepsini en iyi o bilir. Yolculuk bu, hiç şakaya gelmez. Her bir detay tek tek konuşulmalı. Kaptan derler ona, başkaca bir isme ihtiyaç duymaz. Kapısına gelenleri hiç geri çevirmez. Emektar defterini çıkartıp başlar anlatmaya. Almanya'nın en kuzeyinden Kapıkule'ye kadar olan yolu kilometre kilometre nakış gibi işlemiştir defterine. Şehirler arası yollar, otobanlar, paralı yollar, sınır kapıları, tamirci dükkanları, gümrük parası, ihtiyaç molası.
3: Evet, 1,5 yıl üstüne Türkiye'ye karayoluyla gidebildim. Bu ilk yaptığım evlilik zaten çok kısa sürdüğü için yalnızdım ve ablamlarla yaşıyordum. Eniştemle, ablamlarla, çoluk çocuğuyla birlikte gittik Türkiye'ye.
4: Bence ikisini de unutulmaz yapan yolcu diye düşünüyorum. Yani yolu da varılacak yeri de unutulmaz yapan yolcudur diye düşünüyorum. Eğer yolcuda bir şey yoksa o yola katacağı, vardığı yere.
5: Yeri geliyor ki ben bir futbol kulübüyle direkt olduğum halde araya başka Belçikalı menajer sokabiliyorum. Bazen sokmam gerekiyor. Sebebi de şu, her ne kadar entegre olursak olalım, burada biz hiçbir zaman kabul edilmeyeceğiz. Yani Belçika olarak hiçbir zaman görünmeyeceğiz. Ondan dolayı da bunun biraz zorluklarını yaşıyoruz. Onun haricinde Türkiye'de özlediğim şeyler tabii ki var. Türkiye'deki insanların sıcaklığını burada hiçbir yerde göremiyorsunuz. Ama Türkiye'den gelen insanlar da burada bir o kadar o sıcaklıklarını, o kültürlerini korumuş vaziyetteler. Ondan dolayı
3: kalabalık bir şekilde Türkiye'ye gittik ve çok coşkulu geçti. Yollarda işte piknik yaparak falan gittik ama o ilkin heyecanı hiç unutulmuyor. Hani o kapı kuleden nasıl giriş yapacağız, o heyecan sanki kayboldum hissiyatı var. Yani yurt dışına çıktık, 1,5 sene geçti. İnanın bir kaybolduk, nasıl Türkiye'yi bulacağım gibi bir hissiyat oluyor insanda. O heyecanla yola çıktık, o heyecanla o kilometreleri aştık.
4: Yani ikisi de unutulmaz olmaz ama yolcunun o yolu nasıl değerlendirdiğine bakmak lazım bence. Yolu da varılacak yeri de unutulmaz kılan bence yolcudur diye düşünüyorum.
5: Yani Türkiye'ye dair özlediğim şeyler var ama ben artık kendimi Belçikalı olarak görüyorum. Belçika vatandaşıyım, Belçika'da büyüdüm diyebilirim. Burası benim evim. Hani buradan Türkiye'ye döner miyim belki yıllar sonra ama sanırım hep içimizde bu özlem olacak, Türkiye özlemi olacak ama artık ulaşımın da hızlanmasıyla istediğim zaman Türkiye'ye gidip gelebiliyoruz yani.
3: Güzel bir yolculuktu. Onu hiç unutamıyorum ilk olduğu için. Ama Kapıkule'yi gördüğüm anı gerçekten hiç unutamıyorum. Artık Türk toprağına ayak basacaktım. Çünkü o kaybolmuş hissiyatı artık o bitecekti. Ve gerçekten o giriş benim için hiç unutulmazdı. Kapıkule'de çok büyük bir heyecan yaşamıştım yani.
0: Hepsini bir öğretmen edasıyla anlatır kaptan onlara. Peş peşe gidecekler varsa oturup aralarında anlaşırlar. Yalnızca kendilerinin anlayacağı bir dilde haberleşme düzeneği kurarlar. Kodlar, işaretler belirlenir. Peş peşe iki kere selektör yaparsam yavaşla demek. Üç korna çaldıysam mola vereceğimiz yere geliyoruz demektir. Herkes soracağını sorup öğreneceğini öğrendikten sonra artık bavullar otomobillere yerleştirilebilir. Bavulların bir kısmı arka bagaja sığdırılır. Bir kısmı da otomobillerin üstüne iple sıkıca bağlanır. Bu öylesine bir ritüeldir ki her şeyin bir mantığı, bir matematiği vardır. Memlekette açılacak bavullar en arkaya, kırılacaklar en az darbe alacak korunaklı yerlere, gümrükte sorun olacaklar tabii ki zulalara, yolda lazım olacaklar en önlere. Mola verildiğinde yenecekler, içilecekler, soğuk kalması gerekenler de arabanın üstüne özenle yerleştirilir. Ve tüm ipler denizci düğümleriyle bağlandıktan sonra o tılsımlı söz edilir. Nasıl sığdırdım ama? İşte bir sıla yolu daha başlıyor. Daha Almanya sınırından çıkmadan kaptanın söylediklerini

geçirmeye başlıyorlar zihinlerinden. Tek bir tanesi atlanmamalı. O hangi yolu dediyse oradan gitmeli. Oysa önlerinde uzayıp giden, üstüne bavullar, koliler bağlanmış araçlardan oluşan şu kuyruk, denizcilerin kutup yıldızlarıyla yönünü bulması gibi onların da yolunu bulmasına yetmez miydi? Yolda olanlar yalnızca onlar değil elbette. Sıla yolunun tek yolcusu çünkü Türkler değil, Yugoslav, Yunan ve başkaca milletlerden göçmenler de bu yolun müdavimleri. İlk kez gidiyordum memlekete. Nereden gidilir, nasıl gidilir az çok bellemiştim ama yine de içimde bir korku vardı. O zaman tabii telefon yok. Doğru düzgün harita yok. Tek güvencemiz yol tabelaları. Avusturya çıkışına kadar geldim ama oradan sonrası Yugoslavya olduğu için biraz duraksadım. Burada çok dikkat edin demişlerdi. Hem bozuk ve karışık yollardan dolayı çok kaza oluyormuş, hem de geçişlerde maalesef rüşvet çok dönüyormuş. Yolu karıştırmayayım diye o anda önüme geçen, üzerine bavul bağlanmış bir arabanın peşine takıldım. Gurbetçi bu kesin dedim. Önden gittiğine göre belli ki bu yolu biliyor diye düşündü. Epeyce bir onun peşinde yol gittikten sonra araba böyle bir kuytuda yavaşladı ve el işareti yaparak beni de durdurdu. Mola verdik herhalde dedim. Adam meğer Yugoslav bir işçiymiş. Ailesiyle birlikte kendi memleketine gidiyormuş ve ben adamın peşine giderken ana yoldan tam 1-2 saat kadar uzaklaşmışım. Sağ olsun adam bana yolu güzelce tarif etti de ana yola çıkıp yeniden memleket yoluna çıkabildim. Mecit Karakaya.

0: O zaman gençtik ya, biraz daha farklı. Yeni evlendim, buraya geliyorum. Tabii o işin heyecanı başka. O annemin gerçekten çok üzülüp ağladığını düşünerek gelmek. Yani ilk zaten Eskişehir'den çıkıp böyle biraz bir iki saat zaman içerisinde yavaş yavaş yoğunluğunu kaybediyorsun.
1: Ya tabii buradan giderken heyecanla her sene Allah'a şükür o heyecanla gidiyoruz. Büyük bir özlem, hasretle gidiyoruz. Tabii bu araba yolculuğu, uçak yolculuğunda daha farklı olduğunu düşünüyorum ben. İki kez arabayla gitme imkanım oldu. Abimle beraber gitmiştim. 2017 ve 2018 yıllarıydı. Sadece gittim tabii, dönüş arabayla olmamıştı. Ama giderken o çok güzel bir heyecandı. Yani bilmiyorum. Kendim de deneyimlemek istiyorum. İnşallah bir gün.
2: Bizim şöyle ilk bekarken bizim Türkiye'ye gitme yolculuğumuz arabayla oldu. İlk defa gideceğiz. Onun heyecanı var. İlk defa yola çıkacağız ve 3000 kilometre gideceğiz ama. Hani bir ben varım, bir babam var arabayı süren ve elimizde bir harita var. İşte nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız falan derken yola düştük. Tabii klasik Türk kadınları, annem araba sağ olsun dolu. Biz heyecanla oturduk gidiyoruz. Tabii bazen babam da biraz pipiriklidir. Böyle bir ıssız yollara girdik. Gece eyvah dedi, babam kayboluyoruz. Baba diyorum, telaş etme. Harita elimizde. Buluruz yolu. Babam diyor kesin kaybolduk. Issız bir yola girdik, kesin kaybolduk. Böyle böyle diye diye babam o kadar korktu ki o gün yollardan. Çünkü içerisinde çocuklar var, doğal olarak kızları var.
0: Zaman içerisinde biraz da o zaman gençsin yani. Şimdi biraz daha şeyleri tam tadamamışsın. İlk defa çıkıyorsun. Daha farklı şeyler düşünüyorsun. Aklında burayı bir nevi başka türlü düşünüyorsun. Yani acaba orada ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl bir ortam olacak? Çünkü bilmediğin bir ortama geliyorsun. Bu karanlıktan aydınlığa yürümek gibi. Yani tünele girdiniz, kapkaranlık. Ama ben nasıl çıkacağım diye düşünüyorsun yani. Acaba aydınlığı göreceğim der gibi hareket ediyoruz yani. Sorun bu yani. Öyle düşünüyorum yani, bilmiyorum. Ama geride benimle tek kalan iz, annem ve babamın orada üzgün bir şekilde kalmış olmaları yani.
1: Ama o bambaşka bir şey. Giderken çok yoğun bir heyecan oluyor. Yollar bir an önce bitsin istiyorsunuz. Tabii uyuyorsun, uyanıyorsun yolda. Bakıyorsun hala gelmedik mi falan. Ama o Kapıkule'ye gittiğimizde, o bayrağı gördüğümüzde muhteşem bir an. Yani o duygu gerçekten tarif edilemez bir duygu. Yani bilmiyorum. Herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum o duygunun.
3: Dönüşte için daha iyi oluyor.
1: Hüzün oluyor biraz. Eskiye nazaran tabii daha az ama yine de o hüzün oluyor. Sonuçta memleketinden, vatanından ayrılıyorsun. Ama o hüzün oluyor. Hani ne kadar olmuyor desek de yalan. Bence oluyor.
2: Yani o da ister istemez bir baba içgüdüsüyle korkuyor. Eğer acı, yani yolda diyor, babam hep şey diyor. Kendime gelse hani korkmam diyor. Ama siz varsınız diyor. O yüzden biz hiçbir yerde bile duraksayamadık. Böyle hemen bir küçük molalar veriyorduk. Babam non-stop sürüyordu yani. Sadece araba biraz hararet yaptığında duruyordum. Ben de işte babama yardımcı olmak için hep haritadan. Haritadan takip ede ede. Hatta bir anımız var. Bir gün işte o Atina yoluna gireceğiz ama biz yolu yanlış almışız. Çünkü orada da tabela da tam net belli etmiyor. Navigasyonumuz yok. Haritayla birlikte biz tam Atina'nın direkt içine girmişiz. Babam dedi tamam biz bittik yani dedi. Burada kaldık falan dedi. Orada işte Yunanistan'da bir şeyler hani kendi çapımızda anlatmaya çalışıyoruz. Bir Türkçe denedik, biraz İngilizce denemeye çalıştık falan. Hani iyi kötü yine yolumuzu bulduk. Ama geldiğim anı size anlatamam yani, o bizim o 3 yılın sonunda.
4: İlk mola yerine gelindi bile. Birazdan Almanya topraklarına veda edecekler. Avusturya sınırındaki Rosenheim şehrinin çıkışında bulunan, üzerinde Rasthaus yazan tesiste yer bulmak neredeyse imkansız. Sağlı sollu park eden araçların yanından geçiyorlar. Bazı araçların içinden tanıdık ezgiler yükseliyor. Yüksel Özkasap, Ruhi Su, Cem Karaca, Neşet Ertaş yolculuklarına yarenlik ediyor. Tanıdık korkular da yok değil. Çimenliklerin üzerine örtüler, kilimler serilmiş, yayılmış. Börekler, gözlemeler, sarmalar, dolmalar, çeşit çeşit meyveler çıkarılmış. Afiyetle yeniyor. Sanki bir panayır alanı gibi. Çocuklar ağaçlıkta koşturuyor, şoförler yorgunluk çayı içip trafikten dem vuruyor. Bir yandan da az uyusak hiç fena olmaz diyor gözleri. Yolcu yolunda gerek. Toparlanıp yola koyuluyorlar. Öyle ya, izin süreleri sınırlı. Memlekete ne kadar kısa zamanda varırlarsa sevdikleriyle o kadar çok vakit geçirecekler. Almanya sınırlarında başlayan yolculukları Avusturya'nın Salzburg, Liezen, Graz şehirlerine doğru devam edecek. Yugoslavya topraklarına girecekleri Spielfeld hudut kapısından geçip Zagreb, Belgrad ve Niş'i geride bırakacaklar. Memleketten önceki son durak olan Bulgaristan'dan sonra Kapıkule'ye doğru yaklaşacaklar. Yugoslavya ve Bulgaristan yolları onlar için çile demek. Dar, bozuk yollar. Nerede ne zaman olacağı belli olmayan yol kontrolleri. Kuyruklar, uzun süren beklemeler ve maalesef rüşvetler. Dua edip duruyorlar işlerinden. Şu yollar bir bitse, Kapıkule bir görünse diye. İki gündür yoldalar. Uykusuzluk, yorgunluk iyice bastırdı. Üstleri başları kirlendi. Yolculuğun ilk anlarındaki neşe yerini sessizliğe bıraktı. Çocuklar arka koltukta sızıp kalmışlar. Sınır kapılarına geldiklerinde uyuyanlar uyanıyor. Herkes kendine bir çeki düzen veriyor. Çocuklar meraklı gözlerle olup bitene bakıyor. Kimsenin aşırılık yapmaya niyeti yok. Yanlarında bekçi köpekleriyle onlara yaklaşan gümrük polisleri kimseye şirin gelmiyor elbette. Anne babaların içinde bir endişe. Acaba kazasız belasız bu kapıyı geçebilecek miyiz diyorlar içlerinden. Gümrük binasının önünde bütün bavullarını indirip gümrük memurlarına göstermek zorunda kalan aileye takılıyor bu gözler. Bunu her aileye yapmıyorlar ama oradan geçen tüm ailelerin canı sıkılıyor. Nedir bu? Göz korkutma mı? Ahlar vahlar havaya karışıp gidiyor. Kendi başlarına böylesi gelmediği için bir dua postalıyorlar camdan dışarı. Sonrası yine sessizlik. Vize ücretleri, pullar, fazladan ödenen geçit ücretleri, Alman çikolataları camdan dışarı uzatılıyor. Bu yolun tarifesi böyle. Elden ne gelir? Yollar azaldıkça içlerinde hafif bir kıpırdanma başlıyor. Şu tepenin ardında mı memleket? Kaç saat kaldı? Ne zaman varacağız? Sabah güneşi kendini göstermeye başlayınca hepsinin yüzüne bir tebessüm yerleşiyor. Radyoyu şöyle ufak bir kurcalıyorlar bir süre. İstanbul radyosu çekmeye başladı mı memlekete iyice yaklaştıklarını anlıyorlar. İşte oldu. Burası İstanbul radyosu. Şimdi sabah haberleri. Arabanın içine yeniden şenlik havası doluyor. Haberleri dinleyen kim? Geldiler işte. Şu tepenin ardındadır memleket. Haberlerin ardından bir Anadolu türküsü salınıyor onlara doğru. Gülcan Opel seslendiriyor. Dane dane. Şimdi artık keyiflerine diyecek yok. Camı aralayıp rüzgarın içeriye girmesine izin veriyorlar. Memleket havası oralara kadar geliyor. Çok geçmeden Kapıkule görünüyor. Çekilen çileler, yorgunluklar unutulup gitti. Sonunda evlerine döndüler.
2: Böyle bayağı bir ay falan, iki ay geçti. Geri dönüş yolu gelecek. Ama biz nasıl bir hüzün? Ya dönmeyelim diyorum. Anneme diyorum, beni bırak, ben anneannemin yanında kalayım diyorum. Ben dönmeyeyim diyorum, beni götürmeyin diyor. Ama işte mecbursun, kardeşlerin orada, anne baba orada, anne baba bırakmak istemiyor. Bazen de hep şeyi soruyorum kendime. Neden hiç böyle isyan çıkarmamışım? Hani neden hiç dememişim ki mesela 18 yaşından sonra? Hayır, ben kendi hayatımı kendim yapacağım ve ben Türkiye'ye döneceğim. Diyorum ya, o kadar böyle şey yetişmişiz ki. Hani şimdiki gençlere bakıyorum, bazen diyorum hani aykırı geliyor ama insanı. Bazen diyorum iyi yapıyorlar. İnsan, ben bir yanlış da yapacaksam kendim yapayım mesela. Yani ailemin ya da başkasının yanlışının hüznünü yaşamayayım da. Ben mesela diyeyim ki bunu ben tercih ettim ya. Tamam, acıydı ama ben tercih ettim demeyi çok isterdim. Yani bu bence hayatta en güzel şey bu. Kendi hatanın hüznü daha iyi. Başkasının hatasının hüznünü yaşamak çok acı. Öyle bir şey oldu ki hani bir çocuğu ya da mesela bir kuzuyu ayırırsınız değil mi? Koyunundan böyle annesinden. Sonra bir onu bir salıverirsiniz böyle aldı da annesini göre öyle bir koşuş vardır ya. Ya ben mahallemize öyle bir iniş indim. İnanır mısınız? Yani ben yerleri öpmek istedim. Yani dedim kavuştuk yani. O gün orası benim için, yani tamam ben cenneti kazanmış girdim. Yani benim için öyleydi. Oradan ötesi yoktu. Öyle bir heyecan, öyle bir andı benim için.
4: Kapıkule'den geçtikten sonra Anadolu'nun içlerine doğru da alıp gidiyorlar. Kimi Ankara'ya, kimi Samsun'a, kimi Mersin'e, kimi Denizli'ye doğru gidiyor. İlk gördükleri çeşmede durup ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Bundan sonrası nasılsa biter. 3-5 saate kalmaz gidecekleri yere varırlar. Korna çalarak giriyorlar memleketlerine. Biz geldik diyorlar. Çocuklar arkalarından koşturmaya başlıyor. Evlerinin önüne kadar takip ediyorlar bu renkli araçları. Hepsinin hediyesi hazır. Araba durur durmaz bagajdan çikolatalar çıkarılıp mahallenin çocuklarına dağıtılıyor. Ardından aylardır beklenen o kavuşma anı geliyor. Anneler, babalar, çocuklar, eşler, kardeşler uzun uzun sarılıyorlar birbirlerine. Hasret bitti. Şimdi rüyalara giren o masalsı kavuşma anı. Yıllar geçip gitse de sıla yolu kaldığı yerden devam ediyor. Dünün misafir işçileri şimdi geniş aileleriyle birlikte tıpkı turna kuşları gibi iki uzak evin arasında gidip geliyorlar. Her yıl aynı zaman on binlercesi yola düşüyor. Eskiye göre daha iyi yollardan, daha iyi arabalarla artık geliyorlar. Navigasyonlar kaybolmaları da imkan vermiyor. Yorulduklarında konaklayacakları mekanlar artık daha fazla ve tabii ki daha konforlu. Gereksiz yere bekletildiklerinde ya da fazladan bir ücret istenildiğinde ellerindeki tabletten o ülkenin kanunlarına bakıyor çocuklar. Değişmeyen tek şey içlerindeki heyecan ve memlekete kavuşma duygusu. Burası onların evi. Hoş gelmişler.

Kitap'ta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Ben Yağmur Yıldız. Temsiliyetine hoş geldiniz. Bu hafta biraz açılışı erken yapıyoruz. Dolayısıyla da yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Keyifli bir yayın olmasını ve elbette sizlerin de sıkılmadan bize eşlik etmenizi diliyorum. Özellikle CHP'de yaşanan gelişmeleri ilk iki blokta ve ardından bu gece için İran'da aslında sirenlerin, alarmların çaldığını biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump çok sert bir şekilde vuracağız dedi. Hem iç hem dış gelişmeleri süremize el verdiğince konuşacağız. Dolayısıyla konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Cüneyt Altıparmak, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: İzleyicilerimiz sizi hafta sonu görmeye alışkın ama evet, bu sefer temsiliyetine katıldınız. Çok memnun kaldık.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yağmur. Nasılsınız? Yayınlar. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok teşekkürler. Ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Yağmur. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz. Çok teşekkürler. Aslında uzunca bir süredir biz iç siyaseti konuşuyoruz ama bugün Trump'ın aslında son dakika paylaşımıyla gözler yeniden de bir İran'a çevrildi. Çok sert vuracağız dedi. Bunları da konuşacağız. Dolayısıyla burada olmanız çok kıymetli.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Cüneyt Hocam, sizinle başlayalım. İşin bir hukuki boyutu var, bir elbette partilerle alakalı süreci var. Siyasi kanunlar kısmı, siyasi partiler kanun kısmı var. Dolayısıyla çok kapsamlı bir sürecin içindeyiz. İç tüzük ayrı işletiliyor. Grup toplantısı için salon konusunda bir kavga dövüş. Hatta bir konuğum geçtiğimiz haftalarda demişti ki, kim erken uyanıp giderse herhalde grup toplantısını o yapar diye. Baktığımızda Özgür Özel ekibinin çok erken saatlerde 4 saat öncesinde grup toplantısı için meclise gittiğini gördük. Genel tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? İsterseniz öyle başlayalım.
1: Yani tabii şimdi süreç tüm hukukçulara, siyasi partiler hukukunu tekrar okumayı bir şekilde gerekçe kıldı veya okumak zorunda kaldık hepimiz. Okuyunca da aslında eksikleri neler? Şu andaki sorunun neşet ettiği yer, kaynağı ne? Bununla ilgili bir bilgi de oluştu. Herkes de artık bundan sonra siyasi anlamda bir reform gündeme geldiğinde biz Türkiye'de artık şunu görebiliriz net. Türkiye'de ciddi anlamda tartışılmış bir alan var. Bir kere CHP'yi bu anlamda CHP'ye teşekkür etmek lazım. CHP'nin bu durumu sebebiyle herkes bir öğrenci gibi bu siyasi partiler hukukuna, mevzuatına çalıştı.
0: Emsal niteliği diyorsunuz ama diliyoruz

0: ki yani herhangi başka bir parti böyle bir sürece aslında maruz kalmasın ve örnek teşkil etmesin.
1: Aslında tartışma kaldı aslında. Anavatan Partisi ile ilgili verdiler. Bu arada bir karar, ona benzer bir karar da tekrar gündeme geldi. Şimdi bu aslında Türkiye'de ilk kez olan bir durum değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Bunu belki defalarca belirtiyoruz ama niye belirtiyoruz? Sebebi şu, sanki Türkiye'de ilk kez CHP üzerinde bir siyasi parti kongresinin bir adli yargı mekanizması tarafından denetlendiğine ilişkin bir düşünce var. Bu tamamen yanlış. İlk kez bir genel merkez kurultayının mı? Evet. Zaten ilk olan o. O olması sebebiyle, ya mesela bu bir ilin ilçe kurulunda olsaydı veya ildeki bir Asya Hukuk Mahkemesi bu konuyla ilgili bir karar verseydi ve oradanın bölgesi bunu onasaydı hiçbir sorun olmazdı. Ve kimse bu konuyu da duymazdı, bilmezdi.
0: Şimdi hukuki bir, olarak ilk değil diyebiliriz ama tabii, yaşanan tabii. Gelişmelere baktığımızda siyasi parti, çift başlılık siyasi ve yarışın bu kadar rekabeti bu kadar...
1: Aslında buna benzer şeyler oldu. Biz kolay unutuyoruz. İyi Parti MHP'den ayrılırken buna benzer bir sancı tabii. yaşadı. Saadet Partisi'nde olaya bir ağabeyin nezaret etmesiyle süreç çözüldü. Bunlar oldu, buna benzer şeyler oldu da... bu kadar köpürten olmadı. Yani CHP bu olayı öyle bir egzajer etti ki biz artık ya tüm mesele herhalde bu diye düşünmeye başladık. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. İkincisi böyle ilginç yorumlar yapılıyor. Mesela bunu özellikle bir grup hukuk akademisyeninde şöyle bir misyon üstlendiğini görüyoruz. Bu da üzücü. CHP'ye bir an önce bizim bir kongre yaptırmamız lazım. Olağan veya olağanüstü fark etmez. Bütün yorum sistematiğini bunun üzerinden kuruyorlar ve buna göre yorum yapıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Şimdi CHP'nin genel kongre yapması veya olağan kongreye gitmesi bir yasal zorunluluk mudur? Evet, ben de söylüyorum bunu. Yasal bir zorunluluk. Sebebi ne? Çünkü mahkeme olağan genel kurulu iptal etti. Mahkemenin iptal ettiği bir şeyi evvel emirde ikmal etmek herkesin ödevidir. Yani ortada hukuka aykırılığı tespit edilmiş bir şeyi, bir durumu ortadan kaldırmak herkesin görevidir. Ama bunu kaldırırken bağlı olduğunuz bir durum var. O da ne? Mahkeme kararının bizatihi kendisi. Mahkeme kararında tespit edilen hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmadan sizin tekrar bir olağan veya olağanüstü genel kurul yapmanız, tekrar mahkemenin bu sefer benim önceki hukuka aykırılıklarla ilgili durum izale edilmemiştir, ortadan kaldırılmamıştır. Dolayısıyla ben tekrar mutlak mutlak karar vereceğim demesi gibi bir sonuca tekabül edebilir. Şöyle özetleyeyim.
0: Yeniden geçersiz sayılır.
1: Şu anda mesela bugün parti meclisi, tabii bugün parti meclisinden bir grup istifa etti. Diyelim ki kongreye gidildi. Olağanüstü kongreye gidildi. Bu kongrede kimler oy kullanacak? 38. Genel Kurul'un ifsad edilmesine sebebiyet veren irade fesadının unsurları olan delegeler kullanmış olacak. O zaman mahkeme birisi gidip başvurduğunda bir CHP'li, ya bu zaten ifsad edenler sebebiyle 38'i iptal ettiler. Şimdi bu olağanüstü genel kurulda da aynı isimler oy kullandı. Dolayısıyla bu da otomatikmen ifsattır. Çünkü mahkeme kurduğu kararda 38'den sonra yapılan 39 olağanı ve aradaki olağanüstü kongreleri de iptal ettiğini söylüyor. Ne demek bu? 38'de seçenlerin aslında 38'den sonraki durumlarla ilgili disiplin anlamında bir soruşturma yapılmadan meselenin çözülmesi mümkün değil. Şimdi ne oldu? Tedbir kararı çıktı ortaya. Özgür Özel o gece kararı temiz ettik, harcını da yatırdık demeseydi biz bugün bunları konuşmuyorduk mesela. Karar kesinleşmişti, bitmişti. Ve karar kesinleştiği için de biz kesin karardır. Bundan sonra bugün mesela parti meclisinden istifalar var. Parti meclisinden istifaların günün sonunda neyin uygulanması gerekir derdik belki. Tüzüğün uygulanması. Yine bir antiparantez şunu belirteyim. Şimdi mesela arınma diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma demesinin iki boyutu var. Birinci boyutu siyaset ve taktik manevrası. Yani siyaseten bunu gündeme getiriyor. İşte İmamoğlu'nu gündeme getiriyor. Bir takım yolsuzluk operasyonlarını yaptığı konuşmada, cumartesi günü ilk partiye gittiği yaptığı konuşmada FETÖ vurgusu yaptı. Bunları gündeme getiriyor. Bu siyasi taktik manevi. Bir de hukuki gereklilik var. O da biraz önce anlattığım durum. Yani arınmanın bir hukuki karşılığı var. Hakkında ceza soruşturması açılmış. Hakkında işte oy pusulasını veya oyla ilgili görüntüyü çekip göndermiş, WhatsApp yazışmasında ismi geçmiş veya bir şekilde para almış kişilerin en azından parti disiplin hukuku açısından bir şekilde incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor. Bunlar ibra edilebilir. Mesela der ki yok biz bunu disiplin suçu olarak görmedik diyebilir.
0: Ki tersini de söyledi. Bu işlere bulaşmamış belediyelerimizi de destekleyeceğiz dedi.
1: Veya disiplin soruşturması sonucunda bu kişinin biz disiplin kurulunda şöyle bir karar aldığını görürüz. Bu

0: bu kişinin yaptığı eylem parti suçudur ve ihracına der. Hı hı. Şimdi ihraç sistemi başlayacak. Yani özetle şunu söylemek gerekiyor. Bir arınma, bir hukuki gereklilik, aynı zamanda bu olmadan yapılacak olan veya olağanüstü genel kurulların tamamının yine buna benzer bir mutlak butlanla karşı karşıya kalması ihtimali yüksek. İkincisi de ortada tedbir kararı varken ne olağan ne olağanüstü genel kuruluna gidilmesi, hatta ve hatta bir adım daha ileri gideyim, bir üyenin kesin olarak ihraç edilmesi. Yani bugün mesela ihraç talepli olarak disipline sevk edildiği için sevk edilen bir takım üyeler var. Bunlar ihraç edilmiş değil. İhraç istemli disipline sevk, tedbirli sevk dediğimiz şey. Tedbirli sevk edildiği için onlarla ilgili bir hukuki durum, kesinleşmiş bir hukuki durum oluşturulmuyor. Ama disiplin kurulu da, yüksek disiplin kurulu da geçici olarak geldiği için şu anda tedbir kapsamında kesin olarak bir üyeyi üyelikten uzaklaştıramaz. Onun da bu süreci, tedbir sürecini beklemesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Yani tıpkı kongrenin geçersiz olma ihtimali olacağı gibi
0: ihracın da kesin sonuç doğurup onu tamamen hak ve hürriyetlerinden daha ileriye gidelim. Mesela karar bozuldu. Bu disipline sevkler, bunlar da ayrı bir tartışma ve tazminat konusuna dönüşebilir. Yani öyle bir durum ki matruşka gibi açtıkça içinden yeni bir hukuki marazanın, farklı bir yorumun ortaya çıktığı bir durum.
1: O zaman bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu aslında faaliyetlerde bulunuyor ama bir yandan da elinin kolunun bağlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bir yol haritası koydu, adım adım ilerliyor, MK toplantısıyla bazı kararlar alınıyor ama o kararları hayata geçirmek konusunda da aslında eli kolu hukuken bağlı mı?
0: Tabii, yani kesin bir biçimde bir genel başı şu anda Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulumuş gibi. Yani idareten partinin bir takım iş ve işlemleri yürüsün diye, partinin bu süreçte herhangi bir zarar görmesin diye işlemler yapabilir. Ama bunu kesin olarak yani parti meclisinin veya işte kongrede başkanın, genel başkanın değişmesini sağlayabilmesi için önceki kararın kesinleşmiş olması lazım. Kesinleşmeden, o karar kesinleşmeden bu tip bir biçimde mahkemenin verdiği tedbiri ortadan kaldırabilecek. Yani şu anda mesela kongre deniliyor. O kongrede bir değişim oldu. Tedbir kararı neydi? Kılıçdaroğlu ve ekibinin geri dönmesi. Tedbir kararı otomatikman kalkmış oluyor mu? Bir mahkeme kararı da yok ortada. Ya, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Biraz konu karışık tabii biz.
1: Evet, evet.
0: Biz anlıyoruz da anlatırken belki sorun.
1: Peki Kılıçdaroğlu cephesi mış gibi olduğu için Özgür Özel cephesinin bu direnişini sürdürmesine de zemin hazırlıyor mu?
0: Yok, bu şöyle bir durum. Direnişin ayrı bir bağlamı var. Mesela
1: yani hukuken karar alma konusunda eli kolu bağlı olduğu için mi Özgür Özel hala bugün gücünü
0: hukuken tedbir alabilir? Kılıçdaroğlu hukuken tedbirler alabilir ama bunu nihai sonuca bağlayamaz. Nihai sonuca bağlayacak bir işlem yapamaz. Kongre bunun bir örneği. Kongreye gitmek bunun bir örneği. Bir üyeyi tamamen yani kesin olarak ihraç etmek, kesin bunu disiplin soruşturması olarak bunu sonuca bağlamak bunun bir örneği. Bunun gibi işlemler yapamaz ama onun dışında tedbir mahiyeti kapsamında partinin genel idari işleyişi anlamında işlemler yapabilir. Hatta şöyle, yani mesela grup toplantısında konuşma meselesi çok gündeme geldi ama ben o gündemin de çok suni olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi bizim burada tartışmamız gereken konu şudur. Bu partiyi kim yönetiyor? Bu partinin grup toplantısında kimin konuştuğunun hiçbir önemi yok ki. Yani beni de çağırıp beni de konuşturabilirler.
1: Kim
0: grup
1: yönetiyor peki?
0: Şu anda Kılıçdaroğlu yönetiyor. Tedbir kapsamı anlamında Kılıçdaroğlu yönetiyor. Karar kesinleşince Kılıçdaroğlu yönetmeye devam edecek. Tedbirle yönetme marjıyla karar kesinleşince yönetme marjı arasında fark var.
1: Peki, hukukçuyu bulunca sorular da bitmiyor tabii değil mi?
2: Karmaşık hukuki süreçler var, çünkü tezatlar var. Anlamaya çalışıyoruz tabii ki.
1: Fadime Hanım, MYK toplantısı yapmaya başladı ve artık baktığımızda Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimleri gördük. Kimler? Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Aylin Nazlıkaya gibi isimler. Öncelikle bugün açıklanan bu isimler bize neyi çağrıştırıyor? İsimler üzerinden biraz ilerleyelim ister misiniz?
2: Dün MYK'yı topladı. Bugün parti meclisi toplandı. Dün MYK'da 9 milletvekilinin ihracı ile ilgili bir karar çıkmıştı. Bugün de bir karşı hamle olarak sabah erken saatlerde Özgür Özel'e yakın isimler, 27 kişi, önce 28 denmişti ama bir kişinin istifa etmediği anlaşıldı. 27 kişinin istifa ettiği anlaşıldı ama PM, yani parti meclisi, AK Parti'de onun karşılığı Merkez Karar Yürütme Kurulu, daha geniş olan yapı, onun içinden bir Merkez Yürütme Kurulu çıkıyor. Bu şu yani

0: Özellikle ihraç istemiyle dün MYK'dan karar alınan, disipline sevk edilen bu 9 isimin kim olduklarına bakınca aslında isimlerinin özellikle dava dosyalarında bazı olaylarla bağlantılı olarak geçen isimler olduğunu, yani o soruşturma dosyalarında, dava dosyalarında geçen isimler olduğunu.
1: Yani kişisel bir hırsla Kılıçdaroğlu tarafından verilen bir karar değil, eldeki bulgularla,
0: evet,
1: değil
0: çünkü
1: mi?
0: Çünkü arınmaktan bahsediyor, aklanıp gelin diyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani duygusal, tepkisel davranmadığını, daha akli davrandığını, daha mantıklı ve hatta daha adil davranmaya çalıştığına dair bir intiba ediniyoruz. Bunu da nereden ediniyoruz? Daha sakin davranıyor. İşte bu mutlak mutlan kararı çıktığı andan itibaren, geçen hafta da biz bunu konuştuk. Önceki hafta da galiba çıkmıştı, konuştuk. Daha işte hani bir dönem ona bir seçim döneminde bir slogan yakıştırılmıştı, sakin güç diye. Bu dönem onu hani hem gücünü ortaya koyan ama bunu sükunetle ortaya koyan bir tavır sergilediğini teslim etmek gerekiyor Kemal
1: Kılıçdaroğlu'na. Çünkü mesela grup toplantısı yapacağı ilan edildi ama Özgür Özel ve ekibi salonu doldurduğu için oraya gidip çatışmak yerine genel merkeze gitmeyi tercih
0: Bunların
1: etti.
0: Hepsi yani daha devlet adamlığına dair işaretler olarak hani not etmek lazım.
1: CHP
0: Şimdi
1: seçmeni
0: orada da,
1: de buna pozitif bakıyor mudur?
0: Yani şu anda baktığını söyleyemem. Çünkü CHP tabanının ve teşkilatlarının ağırlıklı kısmından, ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği isimler, onların hani duygu yüklediği, üflediği isimler biraz. O yüzden bir tepkinin tabanda ve teşkilatta hala ayakta olduğunu da hani söylemek lazım. Ama Kılıçdaroğlu bu gibi konularda daha önce Muharrem İnce ile yine kurultaydaki rekabet, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecindeki rekabet de dahil olmak üzere daha önce Süheyl Batum'la benzer bir şey yaşandı. İşte ne bileyim bir Gülayman Güler mesela partiden koptu. O dönem FETÖ ilişkisi dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu ağır eleştirmişti. O bir parti kurdu. Ne bileyim işte pek çok Öztürk Yılmaz ayrıldı, parti kurdu. Yani bunların hepsinin Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP'ye yönelttiği o eleştiriler o dönem fırtınalar. İşte çapları küçüktür, büyüktür ayrı değerlendirilir ama bir küçük çaplı fırtına oluşturuyordu bununla kıyaslanmasa da. Ama her birinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok daha sakin kaldığını ve sürece yayarak o sorunu çürüterek bir manada ortadan kaldırdığını gördük. Şimdi de yine serin kanlı bir şekilde aklı selimle hareket ediyor. Bu onun sorun çözme yöntemi bir tarafıyla. Bir tarafıyla da özellikle İmamoğlu ve Özgür Özel'in bu çok aşırı tepkisel, duygusal, acele çabuk şunu şöyle yapmak zorundayız. Acele İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmeliyiz. Acele kurultaya gitmeliyiz. Acele çabuk çabuk, çok çabuk kurultay gibi bir ittirmesine karşı onun sakin duruşu.
2: Bir an önce kararı temiz etmeliyiz.
0: Gibi.
2: Şimdi eline yana dolaşıyor.
0: Şu an evet mütemadiyen yani hem hatalar yapıyorlar hem parti yönetmeye ve devlet yönetmeye dair kendi iddiaların altını bir teviye uyuyorlar. Yani orada çok ciddi bir kendilerine ilişkin negatif bir algıyı da pekiştiriyorlar. Hani konu, sıcak konumuza geldiğimizde şu Yağmur. Zaten bu beklenen bir şeydi aslında. Yani mutlak mutlan kararı çıkmadan dava hep tartışılırken biz İmamoğlu ve Özgür Özel tarafının mutlak mutlan kararını beklediğini, olası bir karar çıkar çıkmaz bir parti kurmak üzere hazırlık yaptığını, işte bina tuttuğunu, isim hakkını aldığını vesaire duyuyorduk, biliyorduk. Böyle bir hazırlık vardı ama
1: buna ilişkin de aslında sonradan partinin kapatılmasına tedbiren öyle bir durum
0: kılıf
1: olmadığı
0: oldu.
1: İçin.
0: Yani onu kılıf aslında. Onların hep kılıf olduğunu sonraki süreçlerde anlıyoruz. Çünkü bir şeyi söyledikleri zaman bir siyasi partinin bunu izah etmesi, ikna edebilmesi gerekir. Hem hukuki hem siyasi argümanlarıyla. Bunu yapmadıklarını görüyoruz. Yani hep bir yüzeysel bir şeyi ortaya atıp kaçıp orada bir dalgalanma oluyor. Sonra bir taş daha atılıyor. Bir dalgalanma daha oluyor ama hani buradan bir büyük dalga şey çıkmıyor. Sonuç çıkmıyor. Yani köpük çıksa da sonuç çıkmıyor. Öyle bir şey görüyorduk. Şimdi de artık adım adım özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte grup toplantısı yapacağına dair karar vermesi,

0: NYK'yı toplaması, parti meclisini toplaması, kararlar alması, Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplaması, yani makamı tanınan yetkileri kullanarak parti yönetimini adım adım ele geçirmesi, rayından çıkan CHP'yi rayına oturtmaya çalışması bize şunu gösteriyor ki artık İmamoğlu ve Özgür Özel bu trende kalamazlar. Hani bu lokomotif oradan kopacak. Hani o çok net olarak görünüyor. Zaten son adımlar işte Kılıçdaroğlu'nun grupta toplanacağı bilgisi üzerine Özgür Özel'in Manisa'ya gitmekten vazgeçip kürsüye çıkması. Kürsüye çıkınca da ben bir zafer kazanmadım diye ilan etmesi. Ama bunları söylerken neredeyse ağlayacak bir tonlamayla bunları izah etmesi. Ve bir somut gerekçe ortaya koyamaması. Neden yani? Hani sen partinin genel başkanını, CHP'nin genel başkanını ve üstelik bir önceki genel başkanı, seni grup başkanı yapan, senin elini sıkıp partiyi sana teslim eden kurultayda genel başkanına bunca hakaretten sonra bir de böyle bir kürsüye çıkartmama gibi bir oyun içine giriyorsun. Bunlara rağmen Kılıçdaroğlu genel merkezde topladı. Sorun değil dedi. Birleşme günü dedi. Önemli olan bu fotoğrafı vermeyelim. Herkesi baba ocağına çağırıyorum dedi. Mesajlarını daha güçlü verdi. Ama şundan vazgeçmedi. Arınmak zorundayız. Bunu çok net söyledi. Haram yiyeni, partiyi pavyon köşelerinde pazarlık konusu yapanı affetmem dedi. Ve zaten parti meclisinden de MYK'dan da dün o ilk ihraç şeyleri çıktı. Şu anda daha tutarlı davranan, kararlı, uzun erimli olacağına dair işaret veren taraf Kılıçdaroğlu. Yenilgiyi kabul etmiş olan ve ayrılmak için kendisine bir tür direniş hikayesi. Bunun adını da koymak lazım. Bu bir kopuş stratejisi. Ve koparken de kendini nasıl adlandıracak? İşte iktidar bana vurdu. Oysa ben CHP iktidara yürütüyordum. İktidar bana vurdu. Düzmece şeylerle mahkemelerde bizi hırpaladı. Sonra işte mutlak mutlanla bu 13 seçim kaybetmiş adamı tekrar partiye getirdi. Ama direndik, gördünüz. Otobüslerde az bağırmadım, yağmurda yürüdüm, ağladım, Toma'ya çıktım. Hatta o arada o milletvekilinin adı neydi? Mahmut Tanal hortumla herkesi ıslattı. Hatta bir arkadaşımız merdivenlere sabun, sıvı sabun döktü ki polis düşsün istedi.
1: Polise
0: gördünüz, direndik. Bu büyük bir hikayedir. Durup dururken kopmadık. Ey CHP tabanı bize gelin diyebilmek için bir hikaye ambalajlaması gerekiyordu. Şu anda bütün bu resimler, bu trajik hikayeler biraz bunun göstergeleri. Hani öte taraftan da tabii ki parti isimleri, kimlerin katılacağı, yeni kurulacak partinin ekonomik açıdan kim tarafından nasıl finanse edileceği, ama en başta ideolojik olarak kendini nereye konumlandıracağı bence her şey bir tarafa en kritik soru bu. Ve şu anda ben asıl kopanların asıl araması gereken cevabın bu olduğunu düşünüyorum. Yani CHP gibi bir Atatürkçü, milliyetçi, laikçi bir parti mi olacak? Eğer olacaksa kendini CHP'den nerede ayrıştıracak? Partiyi bizden aldılar, biz de kurduk mu diyecek? Yoksa ki bu değil, daha merkez sağ, dört eğilimi içeren, sağın biraz solu gibi bir parti tasarladıklarına ilişkin daha fazla biri var. İmamoğlu'nun bunu istediği söyleniyor.
1: Özgür Özel yeni bir partiyle yoluna devam edecek. Bu kesin mi Fadime Hanım?
0: Şu anda öyle görünüyor. Çünkü hani bu hukuki süreçten bir sonuç almaları mümkün değil. Çünkü işte temize ilk acele, çok acele, çok acil temize götürdükleri için düşünmeden o temize götürme süreci nereden baksanız hani daha Yargıtay'dan Yargıtay mıydı hocam?
2: Yargıtay'dan.
0: Yargıtay'dan daha dosya numarası alınmamış. Şimdi 20 Temmuz'da adli tatil. 20 Temmuz muydu? Evet. 20 Temmuz'da adli tatil başlayacak. Yani onun görülmesi falan geniş bir zamana yayılacaktır.
2: En az 6.
0: Evet. Dolayısıyla hani bu onların da bir acelesi var biliyorsunuz. Yani çok acil hareket etmek istiyorlar. Çünkü tavsayacak biliyorlar, dağılacak, o büyü bozulacak. O yüzden hani o

0: oldu bittiyle bir sonuç almak istiyorlar. İşte partilerin kapılarını çaldılar. DSP'ye gittiklerini Önder Aksakal açıkladı. Genç Parti'ye gittiler. İşte bir Ahmet Özal'ın tek parti kapısını çalma ihtimalleri. Dolayısıyla hani bir var olan partiye ele geçirme içeriden
1: ya da altılı masa formatı gibi bir

0: Ayaz'da hani çaba göstermiş, ter dökmüş, bunun için uğraşmış bir ismin hani bir masaya ilişmesi düşünülemez.
1: Peki
0: Onlar
1: Fadime Hanım, şunu soracağım. Ekrem İmamoğlu ile ilerlenilen yolda Ekim Partisi'nin, yani Ekrem ve İmamoğlu isimlerinin başka
0: gözden düştüğü söyleniyor
1: o
0: ismi.
1: partiye ilişkin, yani süreç artık tamamen rafa mı kaldırıldı? Bu olursa yeni parti Ekim değil, bir başka parti mi olacak?
0: Ya şöyle bir şey, Ekim Partisi de hani uzun zaman Ekim Partisi şeklinde konuşuluyordu ama biraz en başta yine kendi çevreleri de aslında, yani CHP ya da işte İmamoğlu habitatı diyebileceğimiz alanda dalga konusu oldu Ekim. Yani hem Ekrem İmamoğlu'nun ismine özel marka, hani kol düğmesi de bastırır filan artık, hani Ekim filan. Hani böyle bir dalga konusu oldu işte, Ekim devrimine anıştırıyor vesaire vesaire. Bir de tabii kişiye özel parti, hani yani o yapraklar bile alkışlıyor, anladık da hani herkes de gidecek mi peşinden, o emin değiliz. Sonra İstiklal Partisi dendi. İstiklal Partisi de gözden düştü. Şimdi işte var olan bir partiyi teşkilatlanma da, çünkü uzun süreçler istiyor. Dolayısıyla hani bir parti olacak ama o bir var olan partiyi ele geçirmek, bir eldiven gibi giymek mi, yoksa bilmiyorum yani yeni bir parti mi kurulacak, o kısmı belli değil ama dediğim gibi hani en önemli kısmının ben bu olduğunu düşünüyorum. Anlıyoruz ki yine Özgür Özel vekaleten İmamoğlu'nu temsilen partinin başında bulunacak.
1: Orada bir kopuş söz konusu mu? Yani
0: Aralarında
1: Özgür
0: mı?
1: Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bir artık kopuş noktası oluşmuş mudur?
0: Ya Özgür Özel'in bir ara hani bundan sıkılarak aslında kendi adaylığına ilişkin açıklamaları olmuştu, hatırlıyorsunuz. Olası Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili kendisi ya da bir başka isim ne cengaverler çıkar gibi hani çoğul kullanarak söylüyordu.
1: Çünkü hani şu anda yaptığı davranışlar ve tavırlarının da aslında kendine has bir liderlik performansı olarak değerlendirilmesi söz konusu.
0: Ya ama öyle olmadığını anlıyoruz. Yani çünkü çok ne diyelim, düzgün aralıklarla Silivri ziyaretleri, oradan gelen mesajlar, İmamoğlu'nun yaptığı bütün açıklamalara paralel, yani biraz açılsa hemen oraya çark eden bir Özgür Özel görüyoruz.
1: O zaman
0: Hani onun bir
1: siyasi
0: vekalet
1: kariyer olarak oraya sürekli bağımlı olacağını mı?
0: şu anda öyle görünüyor ve Kılıçdaroğlu da hatta genel merkeze yaptığı konuşma da dahil olmak üzere onun bir vesayet altında olduğuna ilişkin, yani Özgür Özel'i eleştirirken, ki Bahçeli de benzer imalarda bulundu. Neredeyse hani herkes bu konuda hemfikir. Özgür Özel hani çok net, çok sadık İmamoğlu'na. Burada tabii o,
1: Sadık mı, mecbur ya da zorunlu mu?
0: ya her ikisi de olabilir çünkü bütün bu işte İBB davası da dahil olmak üzere pek çok davada o işte ek ifade verenler, bir takım bağlantıların ucu Özgür Özel'e çıkıyor. Hani ispatlanır ispatlanmaz o ayrı konu ama Özgür Özel kendi bilgisi olmadan bu kadar çok el değiştiren, belli bir amaçla bir yerden bir yere transfer edilen paralardan haberdar olmadan bu kadar nasıl işin içindeydi? Hani bu kısmını bilmiyorum. Hani yaygın görüş, gözlemlediğim kadarıyla Özgür Özel'in mutlaka yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık zırhına ihtiyaç duyduğu yönünde.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Muhammed Bey, Özgür Özel şöyle bir ifade kullandı. Benim suçum Amerika ve İsrail'in bu bölgede planladığı düzene uyum gösterecek bir aktör olmayı reddetmek dedi. Şimdi uluslararası gelişmeleri okumasına baktığımızda işte en son bu Esad örneği aklımıza geliyor. Hani o Suriye'den gitmek üzere havalanmışken Esad'la görüşülsün çağrısı yapan bir iktidara talip liderlik vasfını ortaya koyan isimden gelen bu açıklama oldukça eleştirilmişti. Şimdi Amerika ve İsrail'in bölgedeki uygulamak istediği bu düzene uyum gösterecek bir aktör olmayı reddettim açıklamasından siz bu süreci nasıl okuyorsunuz?
2: Ya yani uluslararası ilişkiler bağlamında ele alırsak şöyle bir
1: şey. Tabii siz de iş siyasete yoğun bir şekilde maruz kaldınız.
2: Evet, yok sorun ne? Yani siz iş siyasette kaldığınız sürece, ben de siyasete kaldığım sürece benim için sorun yok. Şimdi şöyle bir, Türkiye'de zaten bir

0: Türkiye'nin iktidarlara neredeyse iktidarlardan bağımsız gelişen bir dış politikası var ve iktidarlar çeşitli alanlarda burada kısmi değişimler yapabiliyorlar. Mesela bizim bölgesel güç dengesindeki önemimiz her zaman belirgindir. Mesela Orta Doğu'da siz bir güç dengesi oluşturmak isterseniz 4 tane temel aktör var Orta Doğu'da sayabileceğimiz: Türkiye, Mısır, İsrail ve İran'dır. Ve bunlar arasındaki herhangi bir güç dengesinin diğer üçünün lehine kayması otomatikmen güç dengesi bizi rahatsız eder. Biz ne yaparız bu durumda? Bu gücü dengelemeye çalışırız. Mesela biz İsrail'in İran üzerindeki yarattığı etkiyi veya İsrail'in bir şekilde İran'da galip gelmesinden çok mutlu olmayız. Çünkü İsrail'in orantısız bir şekilde genişlemesi bizim Türk dış politikası için handikap oluşturur ve biz bunu bir şekilde dengelemeye çalışırız. Bizim yaptığımız başka bir şey nedir? Biz arabuluculuk mekanizmalarıyla Orta Doğu'da oluşabilecek sorunlara bir şekilde çözüm bulmaya çalışırız. Ve bu çözüm bulma süreci siyasal partilerden neredeyse bağımsız bir şekilde gelişir. Elbette 2002 sonrası sürecine baktığımızda bizim dış politikada daha aktif bir süreç işlediğimizi, bölge komşularımızla olan ilişkilerimizi daha derinleştirdiğimizi, savunma sanayi üzerinden çok çeşitli alanlar açtığımızı zaten söyleyebiliriz ve bunun dışındaki alanlarda da bir şekilde bölgesel güç pozisyonu zaten tahkim etmiş bir ülkeyiz. Bundan sonraki hedefimiz küresel anlamda bir güç bloğu oluşturmak. Bu Türkiye'deki siyasi parti tartışmalarından bağımsız bir şekilde işleyen bir şey. Elbette ki liderin karizmatik kişiliği bu tarz süreçleri bir şekilde etkiliyor. Ancak işte 1923'ten günümüze gelen bir süreç var ve bu süreç bir şekilde devam ediyor. Önümüzde bir NATO zirvesi var ve önümüzdeki bir NATO zirvesinde bizim yani gerçekten çok önemli bir NATO zirvesine şu anda ev sahipliği yapacağız. Tam da savaşın eşliğinde. Mesela bu NATO zirvesi olmasa ben hani ilerleyen saatlerde İran meselesini zaten konuşuruz. Bu NATO zirvesi olmasaydı ben Trump'ın İran'ı daha fazla vuracağını düşünüyordum. Ancak bu NATO zirvesinden kaynaklı bu süreci çok uzatamayacağını düşünüyorum. Çünkü
1: ne sebeple peki?
0: Çünkü hemen şeye düşünün. Türkiye hemen İran'ın yanı başında. Siz burada bir toplantı yaptığınızda bir güvenlik handikapı oluşabilir ve İran doğrudan hani çok Türkiye'yi vuracağını iddia etmiyorum ama burada sonuçta bu çok riskli bir alan ve siz burada NATO zirvesi vurduğunuz bir ülkenin hemen yanı başında NATO zirvesine geldiğinizde otomatikman burada bir sıkıntı oluşabilir. Ve bu bizim çabalarımıza da aslında NATO zirvesine ev sahipliği yapan bir ülke olarak bizim çabalarımıza da zarar verebilir. Dolayısıyla ve Trump'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la olan ilişkilerine baktığımızda zaten Erdoğan'a yönelik mesela herkes hakkında muhakkak olumsuz söylemlerde veya çeşitli spekülasyonlarda bulunan Trump konu Cumhurbaşkanımız olunca bir şekilde her zaman buna saygı duyduğunu, bu kadar saygı duyduğu bir adamın toprağına geldiğinde veya Cumhurbaşkanı olduğu bir adamın toprağına geldiğinde bir şekilde ona saygı gösterecektir. Ve bir şekilde bu savaşı en azından NATO zirvesi öncesine taşımamaya özen gösterecektir. Bu NATO zirvesi meselesi sadece tek mesele değil. Sonuçta Trump'ın önünde seçimler var. Kasım seçimleri var ve bu Kasım seçimlerinde savaşın uzaması, İran savaşının uzamasının bir şekilde yaratacağı bir enflasyonist baskı var.
1: Ama hala da o seçim sürecine yoğunlaşmış durumda değil bugünkü açıklamasına da bakacak olursa.
0: Yoğunlaşmak durumunda. Yani bunun iki tane seçeneği var. Ya Trump şöyle bir şey gözü.
1: Bu arada burayı bir tamam, kenarda tutalım. Özgür Özel'in özellikle uluslararası gelişmeleri okuma aşamasını da bir kenara bırakacak olursak. Hani dediğiniz gibi Ankara'da çok önemli dünya liderlerinin ağırlanacağı bir toplantıya ev sahipliği yapılırken ana muhalefet partisinin bu sürece ilişkin yaşadığı kaosu nasıl değerlendiririz?
0: Yani bu sonuçta biz bu tarz süreçlere alışkınız ve bu tarz süreçlerden çok bir şey çıkacağını zannetmiyoruz. Sonuçta yürüyen bir süreç var. Bu yani bir şekilde uluslararası sistemin müdahilliğini gerektiren bir durum yok. Sonuçta bizim bağımsız yargı süreçleri var. Demin Cüneyt Hacım da Fadime Hanım da zaten bu süreçleri özetlediler. Sonuçta bu sadece ilk defa başlarına gelen bir şey değil. Hukuki bir süreç var ve bu hukuki sürecin temel kanalları var. Dünyada nereye giderseniz gidin hukuki süreçleri belli bir aşaması vardır ve bu aşamalar aşağı yukarı 1 yıl, 2 yıl işte neyse bu süre bandında yapılır. Bu CHP'ye veya AK Parti'ye özel bir süreç değildir. Dolayısıyla bu tarz süreçler bizim dış politika bağlamımızı etkilemez. Yani burada dış politika bağlamını etkileyebilecek nasıl bir gelişme olabilir açıkçası ben de bilmiyorum yani ve bunu nasıl yani bunu nasıl dış politika bağlayabiliriz açıkçası buna ilişkin temel bir şeyim yok, öngörüm de yok açıkçası.
1: Peki. Buradan devam edelim o zaman. Tabii yaşanan gelişmeler, bölgedeki gelişmeler de Ankara'nın yakından takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürdü. Trump'la çok sık telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz bu son zamanlarda. Neredeyse her hafta bir telefon görüşmesi var. Ki Temmuz ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'nin devrede olduğunu açıkladı, notunu iletti. Sevgili editörüm Ayşe Gülgedik, İran'a saldırıları iptal ettim diyor Trump. Muhammed Hocam, bunu yorumlar mısınız rica etsem?
0: Yani demin tam işte zaten üstü konuştuğum konu biraz da buydu. Sonuçta bu Kasım seçimleri bir şekilde Trump'ın elini kolunu bağlayan bir
1: süreç. Yani ama bu gece çok sert şekilde vuracağız açıklamasını da siz nasıl değerlendirmiştiniz? Yani ne yapacağı da belli olmayacağı için bunu ciddiye almış.
0: Ben açıkçası yani benim için ben vurmasını beklemiyordum açıkçası. Yani vurması benim için sürpriz olmuştu. Çünkü zamanın bir şekilde Trump'ın aleyhine işlediği bir süreçteyiz ve Kasım seçimleri bu Trump için çok önemli. Trump yani şunu düşünmüş olabilir. Ya ben zaten nasıl olsa Kasım seçimlerini kaybediyorum. Bir şekilde İran'ı gireyim, darmadağın edip buradan bir süreç alırım diye düşünmüştür. Ya da İsrail'e yönelik İran etkisini kırmak için bunun acil gördüğü için böyle bir saldırıya girişmiştir. Ama her halükarda ABD'de Kasım seçimleri Trump için hayati öneme sahipti ve bu hayati önem İran'ın elinde Hürmüz kartı olduğu sürece Trump'ın eli bu anlamda sıkışık. Çünkü Hürmüz kartını etkili bir şekilde kullanırsanız doğrudan ABD orta sınıfını etkileyebilirsiniz ve ABD alt sınıfını etkileyebilirsiniz. Nasıl etkilersiniz? Sonuçta Hürmüz'ü kapatmanız doğrudan petrol üzerindeki akışı kesmek demektir. Petrol akışını kesmek demek doğrudan ABD'deki petrol fiyatlarını etkilemek demektir. ABD orta sınıfının en çok kullandığı şey de araçlar. Sonuçta Amerika'ya gidip gelenler bilir. Petrolün aşağı yukarı 2.83-2.93 bandında yani bir galonun 2.83-2.93 bandında olduğu bir ülkeden şu anda 4.5-5.5 dolar bandına ilerlediğini düşün. Bu ne demektir? ABD'de sadece petrol bazında bile %30-35'lik bir enflasyondan bahsediyoruz.
1: Tekrar paylaşımı ekrana verebilir miyiz yönetmenim? Bence hemen Donald Trump'ın açıklamasını sesli olarak izleyicilerimizle paylaşayım. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması gerçeğine dayanarak ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombalamaları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai noktalar hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak ABD, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır yani bölge ve körfez ülkeleri olarak ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır. Bu açıklamadan anladığımız kadarıyla Türkiye'nin de dahil olduğu bölge ülkeleri arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş ve tüm ülkelerin ortak kararıyla birlikte İran'a yönelik gerçekleştirmeyi planladığı saldırı iptal edilmiş. Tüm ülkelerin aslında Trump'ın karşısında durduğu ve Trump'ı ikna ettiği bir okuma olduğunu söyleyebiliriz bu mesajın. Bu kapsamda elbette Ankara'dan gelecek açıklama, dışişlerinden, Cumhurbaşkanlığı veya İletişim Başkanlığı'ndan gelecek açıklama da önemli. İlerleyen dakikalarda Ankara'dan yapılan açıklama olursa da paylaşacağız ama bu açıklamadan görüyoruz ki bölge ülkeleri, bölgedeki önemli aktörler, başta Türkiye olmak üzere ortak bir istişareyle birlikte İran'a yönelik bu gece gerçekleştirmeyi planladığı saldırıyı iptal ettirmiş Donald Trump'a. Ama Trump şunu da ifade ediyor. Deniz ablukası, yani Hürmüz'deki ablukada devam edecek diyor. Hürmüz'ün hala kapalı olduğunu biliyoruz. Hürmüz'e karşı da kozunu kullanmaya devam ediyor Donald Trump. Açıklamayı sıcağı sıcağına aktardık. Buyurun Muhammed Hocam, kaldığınız yerden devam edin.
0: Şimdi normalde, şimdi bu Trump'ın açıklaması üzerinden geç. Normalde biz 2015 yılında şöyle bir, hani başından gidersek daha anlaşılır olur. 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in 5 daim üyesi artı Almanya ile İran bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın temelinde, özetinde şuydu. İran nükleer bomba yapmayacağına dair teminat veriyordu ve aynı zamanda nükleer enerji faaliyetlerini devam ettiriyordu. Fakat bunu Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine tabi bir şekilde yapacaktı. Bunun karşılığında da ABD İran'a yönelik ambargoları kaldıracaktı ve kademeli olarak İran'ın 1979'dan 81'e kadar olan süreçteki dondurulmuş mallarını serbest bırakacaktı. Bütün anlaşma çerçevesi buydu. Bunun dışında hiçbir gündem yoktu. Yani uzunca bir detaylı açık şey var ama aşağı yukarı özet buydu. 2018'de Trump bu anlaşmanın İran'ı bir şekilde durdurmaya yetmediğini, Obama'yı suçlayacak bir şekilde İran'ın nükleer faaliyetlerinin tek sorun olmadığını, İran'ın balistik füze kapasitesinin ve İran'ın vekil güçleriyle, yani Hizbullah, Haşd-i Şabi gibi örgütlerle olan ilişkilerin de sorun olduğunu, dolayısıyla bunun topyekun bir pakete dönüştürülmesini gerektiğini söyleyerek bir şekilde bu anlaşmayı yırttı. Fakat ve yırttıktan sonra da 2025'in işte 28 Şubat itibariyle de savaşı başlattı. Savaşı başlatırken de 4 temel madde üzerinden girdi. Bir kere dedi ki ben İran'da rejimi ortadan kaldıracağım. Birincisi. İkincisi, İran'ın nükleer etkinliklerini ortadan kaldıracağım. Üçüncüsü, İran'ın balistik füze kapasitesini ortadan kaldıracağım. Dördüncüsü, İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerini keseceğim. 4-0. Yani hiç bahsettiği 4 hedefin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi İran'a Hürmüz kartını verdi. Normalde Hürmüz kartı İran'ın çok kullanabileceği bir kart değildi.
1: Aslında İran'da bu savaşta bunu yeni fark etti. Tabii. Kadar büyük bir güç olduğunu.
0: Bunu hatta daha ileri gideyim. 28 Şubat öncesinde İranlı gazetelerde, böyle çok aşırı radikallerin gazetelerinde, İran'ın gerektiğini Hürmüz'ü kapatmasına dair demeçler hep vardı. Bu yıllardır var ve bu hep deli saçması olarak görünürdü. Yani İran hiçbir şekilde Hürmüz'ü kapatamayacağına dair bir şey konuşulurdu. Aklı başındaki herkes İran'ın Hürmüz'ü kapatamayacağına dair bir şey geliştirdi. Fakat savaş bir başladı. Bir de İranlılar bir baktılar Hürmüz'ü kontrol edebiliyorlar. Ve etkili bir şekilde kontrol edebiliyorlar. Hatta daha iddialı bir şekilde söyleyeyim. İran İslam Cumhuriyeti yıkılmayana kadar İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisini gezegendeki hiçbir güç kaldıramaz. Çünkü alan çok dar. 33 kilometrelik bir alandan bahsediyorum ve 33 kilometrelik alanın sadece 8 kilometresi geçişe uygun ve bu 8 kilometrelik geçişe uygun alanın %90'ı İran topraklarından geçiyor. Siz oradan geçmeye çalıştığınızda İran oranın tamamını mayınlayabilir. Bir şekilde denizaltı füze sistemleriyle ortadan kaldırabilir veya işte Zagros dağ uzantısındaki füze şehirleriyle oraya vurabilir. Dolayısıyla İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisi çok belirgin. Trump her ne kadar Hürmüz'ün dışında bir abluka süreci oluşturduğunu iddia etse de, yani şu anda Trump'ın demeçiyle ilgili konuşayım, Trump'ın ablukasının İran'ın Hürmüz kartına etkisi neredeyse sıfır. Çünkü İran'ın Hürmüz kartına İran istediği ülkeyi geçirir, istediği ülkeye geçirmez. Şöyle düşünün. Diyelim ki İran Çin ve Rus gemilerini Hürmüz'den geçirdi. Ne yapacak? ABD Çin ve Rus gemilerini mi vuracak? Veya İran Japonya ve Kore gibi ABD müttefiklerinin gemilerini geçirdi. Tam abluka esnasında ne yapacak? Japonya ve Kore'nin gemilerini mi vuracak? Dolayısıyla bu anlamda...
1: Şunu da soracağım hocam. Şimdi Trump anlaşmanın onaylanma aşamasına yaklaştığını söylüyor. Ama İran'da Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederse ben anlaşmaya uymam demişti. Lübnan'ın hala İsrail tarafından vurulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla anlaşmaya yaklaştık açıklaması ne kadar gerçek?
0: İşte onu, bu 4 maddeyi konuşunca zaten şimdi şöyle oluyor. Basında isterseniz 25 maddeden konuşun, isterseniz 35 maddenin olabilecek bütün anlaşmaların özeti ya İran'ın nükleer etkinliği, ya İran'ın balistik füze kapasitesi, ya İran'ın vekil güçleriyle ilişkileridir. İran balistik füze kapasitesiyle vekil güçlerini hiçbir şekilde tartışmaya açtırmaz. Doğrudan bu ikisi İran milli güvenliğinin parçasıdır. Dolayısıyla Lübnan'daki Dahiye bölgesi Hizbullah'ın etkinlik olduğu doğrudan İran ulusal sınırlarının bir parçasıdır. Teknik anlamda söylüyorum. Dolayısıyla İran herhangi bir anlaşmada bu ikisinden taviz verme ihtimali yoktur. Çünkü taviz verdiği an yıkılacağını bilir.
1: Ama dahiye de yerle bir oldu. Artık orada İsrail'in hedefi güneyden girerek hem nehri kuşatmak hem de Lübnan'ı kontrol etmek tamamen. Çünkü dahiyede artık Gazze'de olduğu gibi ya taş üstüne taş bırakmadı, her yeri vurdu.
0: Bu 40 kilometrelik alandan bahsediyoruz. Bu 40 kilometrelik alanda şöyle bir durum gelişiyor. Ben Hizbullah'ın bundan sonraki süreçte yarı ordu, normalde Hizbullah yarı ordu şeklinde profesyonel bir şey yapılanma doğrudan cephede İsrail'e savaşabilecek bir konumdaydı. Ancak bundan sonraki süreçte, bu kayıplardan sonraki süreçte mecburen gerilla taktiğine dönmek zorunda. Ne demektir bu? İran'ı içeri çekerek bir şekilde vurkaç taktiğiyle İsrail'e bunu cevap verebilir. Ve sonuçta evet Hizbullah'ın şu anda sıkıntılı bir süreçte olduğunu biliyoruz. Ancak bu Hizbullah'ın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
1: Mesela telsiz patlamasından sonra ne kadar güçlendi şu an Hizbullah?
0: Tam rakam veremeyiz, bilmiyoruz. Yani Hizbullah'ın zamana ihtiyacı var. Hiç durmadan İsrail vuruyor. Hiç durmadan şey yapıyor. Bütün komuta kademesi bir şekilde ortadan kaldırıldı. Bir şekilde evet bunların yerini dolduruldular ama bu her yeni doldurma sürecinde bu şey içerideki sistem dağılıyor. Mesela Kasım Süleymani tek bir aktör olarak görülüyor ama Kasım Süleymani Orta Doğu'daki bütün etkinliği kurduğu kurumsal ilişkiler üzerinde o kadar etkili bir şekilde uyguluyordu ki Kasım Süleymani'nin ölmesinden sonra İran'ın neredeyse bölge politikaları darmadağın oldu. Sonuçta bu tarz durumlarda liderlik gerçekten önemli ve İsrail hiç durmadan buna zarar veriyor. Ya velhasıl İran bunun farkında. Sonuçta İran her Hizbullah'tan bir beklentisi oluştuğunda Hizbullah bir şekilde yardımına geliyor. Mesela diyor ki sen Esed'i korumakla mükellefsin. Hizbullah geliyor koruyor. Sen İsrail vurmakla mükellefsin, vuruyor. Ama bunun karşılığında Hizbullah'ın da bir beklentisi oluşuyor. Hizbullah diyor ki özetle, hani ben senin için her şeyi yapıyorum da ben şu anda can havli durumundayım ve İsrail beni durmadan vuruyor ve sen şu anda bir şekilde kendi anlaşmana beni kurban ediyorsun. Minvalinde böyle bir açıklama yok ama hani olayı algılamanız için söylüyorum. İran'ın bir şekilde İsrail vurması gerekiyordu. Yoksa bu vekil güçlerle kurduğu ilişkiyi sürdüremez. Sürekli sizin koruduğunuz veya sizin için canını veren örgütlerin zor durumda bırakırsanız bundan sonraki süreçlerde de kimse sizin yanınızda olmaz. Velhasıl konunun anlaşma meselesine...
1: Peki bugün çok sert vuracağız açıklaması bu anlaşmalarda bir güç ve baskı oluşturmak için miydi?
0: Evet.
1: Yani aslında zaten vurmayacaktı. İptal ettim açıklaması da aslında tamamen ona dayanan bir...
0: Masaya oturtmak istiyor. Diyor ki yani biz buradan şunu anlıyoruz. Yani bu anlaşma, bu açıklamanın özetinde İran Trump'a istediğini vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü siz demin bahsettiğim 4 maddeden dolayı yani gidip İran'da rejim değiştirme hedefiyle gittiniz ve hiçbir sonuca ulaşmadığınız gibi Hürmüz kartını İran'a verdiniz. Bu masanın yani sahada net bir galibiyetiniz yoksa bunu masada İran'dan alamazsınız. Yani ABD evet İran'ın hava savunma sistemini delik deşik etti. Lider kadrolarını vurdu. Ancak İran'da kurumsal yapı bir şekilde devam ediyor ve anlaşma masasında bir şekilde ABD'ye güçlü bir şekilde taviz vermiyor. İran başından beri nükleerde taviz verebileceğini zaten söylüyor. Bunun dışında ekstradan şu anda Trump'ın alabileceği şey Hürmüz.
1: Peki iptal etmesine gerekçe olarak İran'ın anlaşma için masaya oturduğunu da ifade ediyor bu açıklama. Anlaşmada sona yaklaştık. Dolayısıyla saldırıyı iptal ettim deyince evet İran'da benim şartlarıma uyacağını dile getirdi. Ben de o yüzden iptal ettim anlamınıza taşır mı bu açıklama?
0: Ben hiçbir surette nükleer gündem dışında hiçbir şeyi İran'a alabileceklerini düşünmüyorum. Sadece Hürmüz'ü alabilirler, Hürmüz'ü açtırabilirler ve nükleerde bazı tavizler koparabilirler. Bunun dışında İran'dan hiçbir şey alabileceklerini düşünmüyorum. Trump'ın zaten handikapı da bu. Trump 2015 anlaşmasını kötü olduğu için yırtıp attı. Fakat şu anda 2015 anlaşmasına ulaşmak için can atıyor. Ve İran bir şekilde Trump'a bunu vermiyor. Trump'ın çeşitli ve aynı konuşmada bile 25 tane çelişkisini buluyorsunuz Trump'ın. Dolayısıyla Trump'ın gelgitli açıklamalarından şeyi yapamayız. Hani biz Trump mesela İran'ın çok hazır olduğunu söyleyemeyiz. Anlaşma çok hazır olduğunu iddia edemeyiz ki İran her kritik savaş döneminde diplomasi seçeneğini hep seçen bir ülke. Yani İran masadan kaçan bir ülke değil. Bunu en kötü koşullarda da bir şekilde yapıyor ve geliyor masada, bir şekilde masada pozisyonu koruyor. Bence masadaki pozisyonu iyi koruduğu için, Trump istediğini alamadığı için bir şekilde bu baskıyla İran'ı masaya oturtmaya çalışıyor. Ama günün sonunda ne olursa olsun 2015 anlaşmasında daha iyi bir anlaşma alma ihtimali yok.
1: Peki. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın bu gece İran'ı çok sert vuracağız açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle bu gece için İran'ı ve bölgeye bekleyen tehditleri konuştuk aslında gün boyu da yayınlarımızda. İran'ın buna karşılık bir misilleme yapar mı yapmaz mı? İsrail ne gibi konumlanır bu süreçte derken geçtiğimiz dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump iptal ettim açıklamasını bulundu. Tabii önemli bir gelişme çünkü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölgedeki ülkeleri zikretmiş ifadesinde kullandığı açıklamada Donald Trump ve tüm bu ülkelerin ortak kararıyla alınmış ve bir imza töreninin de olacağı bir süreçten bahsediyor. Dolayısıyla tüm ülkelerin dahil olduğu bir anlaşma yapılmış. Tabii Ankara'dan gelecek açıklamalar da önemli. Fadime Hanım, ne gibi değerlendirirsiniz bu açıklamayı? Çünkü çok sayıda ülkeyi kapsayan bir anlaşmadan söz ediyor Trump.
1: Aslında Gazze barış planı ilk gündeme geldiği zaman da bir şöyle hızlıca bir karşılaştırdım. Aslında hemen hemen İsrail hariç aynı ülkelerin isimleri geçiyor. Yani bir geniş katılımlı, geniş Trump'a ve taraflara elbette bu savaşın durdurulması konusunda baskı yapan, onları ikna eden devletlerin, devlet başkanlarının garantörlüğünde, nezaretinde böyle bir anlaşma noktasına geldiklerine dair bir işaret veriyor Trump. Burada Türkiye'nin de devrede olduğunu duyuruyor. Ki biliyorsunuz Gazze Barış Planı'nda doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı ikna edişi ve İslam devletlerine Müslüman nüfusu Müslüman olan ülkelerin güçlerini hem siyasi hem askeri güçlerini hem toplumsal güçlerini masaya getirdiği ve Trump'ı İsrail'i dizginlemek konusunda ikna ettiği bir süreç yaşanmıştı. Hani ne yazık ki İsrail bunu ihlal ediyor vesaire. Ama nihayetinde hani kağıt üzerinde de olsa işlemeye zorunlu bırakılan bir hukuk, bir imzalı metin var. Burada da inşallah bu barış imzalanır. Çünkü Trump bir imza tarihinden bahsediyor ve neredeyse netleştiğini de duyurmuş oluyor. Oysa işte çok sert duracağını söylüyordu. İki gündür zaten iki gecedir vuruyordu İran'ı. Dolayısıyla hem bir taraftan ateşkes devam ediyor mu etmiyor mu bunun tartışması var. Bir taraftan İşte Pakistan özellikle iki taraflarla görüşmelerin devam ettiğini söylüyor. Hani masanın devam ettiğini, yıkılmadığını düşündüğümüz bir zaman diliminde mütemadiyen vuruluyor ve daha hızlı vuracağını, daha sert vuracağını söyleyen bir Trump vardı. Üstelik işte sivil hedefleri vurmakla ilgili bir seçenek en korkutucu olanıydı. Bunu en başından itibaren yani 28 Şubat öncesinde de çok yoğun kullanıyordu Trump, İsrail. Ve İran'da cevabı eğer sivil hedeflere elektrik santrallerine vurursanız biz de körfezi vuracağız diyerek o maliyeti artıracak ve haliyle yıkımı artıracak.

0: sivil kayıpların sayısını artıracak bir felaket senaryosu ortaya çıkıyordu. Bir baskı tabii ki, hani pek çok farklı başkentten baskı geldi. Hani inşallah, ben az önce Muhammed Berdibek de söyledi, Trump'ın hakikaten bu anlaşmaya ihtiyacı var bir an önce. Çünkü onun asıl derdi İran değil. Arada da konuştuğumuz gibi Çin'in yayılımı, Çin'in sadece ekonomik güç olarak değil, siyasi güç olarak, diplomatik güç olarak da aslında sessizce hakimiyetini kurduğu, dünya üzerinde kurduğu bir yeni dönem var. Amerika'da da bir süredir aslında başkanlar işte Amerika'nın o eski gücünü dışarıda mı tesis edecekler, yoksa eve dönüp Amerika'yı büyük yapıp sonra mı sahaya çıkıp tesis edecekler? Bununla ilgili gelgitler, tartışmalar oluyordu. Trump da Amerika'yı büyük yap sloganıyla bu işi kotarmak istiyor, ama bu tek ayakta da yürüyecek bir şey de değil. Çünkü sen evine döndüğünde Çin biraz daha geniş bir alana yayılmış oluyor. Biraz işte o en son güvenlik strateji belgesi Amerika'nın, yani yakın mahalle aslında, hani Atlantik bölgesi, kendi Amerika'nın yakın coğrafyasında bir hakimiyet kurmak ve oradan güç devşirmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Şimdi hani bu anlaşmanın bir an önce olması İran'ın da aslında ihtiyaç duyduğu bir durum.
1: Şimdi 11 ülke saymış.
0: Trump için de çok acil bir ihtiyaç bu.
1: 11 ülkeden İran mutabakatı gibi bir başlık atabilir miyiz Fadime Hanım?
0: Bu 11 ülke kuşkusuz bu savaşın durmasını isteyen Müslüman ülkeler, coğrafyanın, yakın coğrafyanın ülkeleri. Orada şaşırtıcı olan İsrail'in adının anılması. İsrail'in böyle bir anlaşmaya taraf olmadığını, bilakis mümkün olduğunca Amerika'yı bir balyoz gibi istediği yere vurdurmaya tercih ettiğini biliyoruz. Ama son haftalarda özellikle medya, Amerikan medyasına da yansıdığı üzere Trump'la Netanyahu arasında küfürlü, gergin, sert konuşmalar geçtiğini biliyoruz. Daha önce de aslında olmuştu, ama bunun artık Trump için de taşıyamadığı bir noktaya geldiğini de anlıyoruz. Ve İsrail'in dünya üzerinde hiçbir artık devlet yönetimi tarafından, toplumlar zaten İsrail'i de, İsrailleri de, Netanyahu'yu da, bu Siyonist akla destek veren yani İsrail'in kendi halkını da, İsrail'in dışında bu görüşe destek verenlere karşı da hem sempatisi azaldı, sempati azalmasından öte aslında bir tepki, yani dile dökülen, eyleme geçen bir tepki de çok somutlaşmaya başladı. Artık Trump da bunu taşıyamıyor. Ve kendi çıkarları açısından, Amerika'nın çıkarları açısından, Trump'ın kendi şahsi çıkarları açısından da seçimi kazanmaya ihtiyacı var. Cumhuriyetçiler güç kaybediyor ve ara seçimleri kaybetme riski var. Çok eleştiriye maruz kalıyor. Trump zaten duygusal biri, en azından kamuoyuna yansıyan tarafı o. Yoksa Trump'ın hani bu ciddi konuların konuşulduğu odalarda, kapılar kapandığı zaman çok aklı başında biri olduğunu, çok rasyonel davrandığını, o kapılar kapandığında içeride kalanlardan birinden bizzat işittim. Hani bazı politikaları itibariyle öyle kamuoyuna konuşurken, ama hakikaten hani çok tutarsız, çok tepkisel. İşte en son mesela bir gazeteci ile atışması, hakaretleri de dahil olmak üzere politikaları da gelgitli birisi. Ama onun istediği şey aslında buradan bir zafer anlatısıyla çıkabilmek. Çok somut söylüyor zaten, hani ben sivil hedefleri vurmak istemem, benim istediğim Harkadası'nı ele geçirmek. O işletebilmeliyiz oraları diyerek tamamen Amerika'ya para olarak dönecek, menfaat olarak dönecek hedeflere sahip bir başkan. Bunu da yapıyor, Venezuela'da yaptı, yakın coğrafyada başka yeni hedefleri de var. Hani inşallah bir uzlaşmaya varılsın. Çünkü İran'da yaşanan her şey kuşkusuz hani bir can kaybı, bununla ilgili canımız yanıyor. Lübnan'la vurmak için bahanesi oluyor İsrail'in. ya da bölgeye yayılmak için.

0: Yani bu kargaşa ortamında İsrail mütemadiyen kendi ajandasını yürütüyor. Alan genişletiyor, yeni hedefler belirliyor.
1: Türkiye'yi tehdit ediyor ki birazdan geleceğim o
0: Onu
1: konuyu da.
0: mutlaka konuşalım. Önemli bir konu orada. Türkiye'nin duruşun her başından itibaren çok netti Sayın Cumhurbaşkanı. Devlet olarak da çok netiz. Sayın Cumhurbaşkanı şahsına yönelmiş, şahsı üzerinden Türkiye'ye bazı tehditler savruluyor. Bir takım anlaşmalar da var işte hani Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi. Hani onları da konuşmak gerekiyor.
1: Hem dinleteceğim Sayın Cumhurbaşkanı hem değerlendirmenizi alacağım. Bu arada Trump'ın şöyle bir açıklaması da oldu. Ben başkan olduğum sürece İsrail'in Türkiye ile savaşması gibi bir durum olamaz diye. Bu
0: Evet.
1: açıklama da zamanlama olarak aslında önemli. Çünkü Netanyahu sürekli Cumhurbaşkanı ve Türkiye'yi tehdit ederken Trump'ın İsrail'i bu şekilde belki de dizginlemesi anlamına gelir mi?
0: Bu dün o İsrail'i bir gazetecinin yönelttiği bir soruydu o. Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine duyduğu saygıya bir atıf yaparak onu çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok güçlü bir lider ve hani böyle bir şey olmaz dedi. Ama tabii bu kişiler arası ilişkiler ve duygular hani Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la kuşkusuz iyi bir ilişkisi var. Çünkü bir durumu izah edebiliyor. Daha doğrusu Trump daha önceki işte Biden gibi değil, Obama gibi değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların hepsini başkan olarak, muhatap olarak gördü ve onların kalibresini yani kameraların öndeki durumuyla arka odadaki durumlarını da çok net biliyor. O kadar çok devlet başkanı dönem dönem muhatap olarak gördü ve onların ciğerlerini de gördü. Yani Türkiye'yi bu kadar güçlü politikalar ve güçlü sonuçlar alan bir siyasetçi durup dururken olmadı. Yani burada Trump'ın Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığının ne olduğunu da açmak lazım bunu. Çünkü biraz muhalif çevrelerden de hani Trump'la ilgili çünkü hiç kimsenin çok büyük bir sempatisi ya da saygısı olmadığı çok açık. Böyle biri tarafından övülüyor olmak, övülen kişiyi yani mutlu da etmez, mutsuz da etmez. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Bu Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızdaki cevheri görmüş olduğuna dair bir işaret olabilir en fazla. Yani bu millet zaten Sayın Cumhurbaşkanını devlet adamı olarak, bir siyasi lider olarak bütün diğer seçeneklerin arasında çok farklı ve çok yukarıda gördüğü için 23 yıldır iktidarda tutuyor. Yani girdiği her seçimden birinci çıkmasının sebebi ne? Zaten başının üstünde gezdiren bir Türkiye toplumu var. Bu hani Trump'ın görüşüyle değişen bir durum değil. Ama S-400'ler konusunda mesela Türkiye'nin savunma hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunda NATO ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılamak istemedi. Paramızı da satın alamadık. Terör örgütlerine verdikleri destekler konusunda Türkiye'yi dinlemediler. Ama Trump dinledi. Sayın Cumhurbaşkanı anlattı. O dinledi ve o adamlarına kızdı. Nasıl böyle bir hata yapılır diye. Yani dinleyen bir başkan olması, dinleyince anlaması ve sorunu çözmesi Trump'ın Erdoğan'a hayranlığının temel sebebi.
1: Peki, tam tekrar Sayın Cumhurbaşkanı ve Netanyahu arasındaki o sert sözleri ama Cüneyt Hocam'a da sormak istiyorum Trump'ın açıklamasını. Bazı kavramlar ifadesini kullanmış bir anlaşma metni konusunda açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben metni okudum sanki birileri bir kefaret bildirmiş. Yani bunlar bu anlaşmayı imzalar. Bu metinlerde, metin üzerinden de herhangi bir sorun yaşamayız. Sen de bunu iptal et. Ya erteleme diye kullanmamış, iptal diye kullanmış. Benim anladığım şu, bir taslak bitmiş. Belki üzerinde belki bir takım ifadelerde sorun olabilir. Ama içeriği ne var? Onu kestirmek mümkün değil. İçeriğinde ne olacağını veya bugün Trump'ın bunu evet yarın hayır demeyeceği konusunda kimse garanti veremez.
1: Peki bu kadar çok ülkenin altına imza atmış
2: İşte olacağını o biraz şimdi daha önceki tabloya göre biraz daha farklı bir durum ortaya koyuyor.
1: Ama
2: İlginç bir şey.
1: Gazze için de çok sayıda ülke imza attı ama bugün hala Gazze'de zulüm, insani yardımların yetersizliği devam ediyor.
2: İsrail orada
1: ne anlam ifade
2: İsrail
1: eder?
2: İsrail orada neye kefil olmuş veya İsrail orada ne amaçla var? Sanırım

0: Bu da ABD tarafında, yani ABD'nin bunu yapmayacağı
1: Evet.
0: anlamında olabilir. Suudi Arabistan her
1: Taraflar
0: iki
1: olarak
0: tarafa da
1: herhalde.
0: olabilir. İlginç bir durum. Yani
2: Ya bir
0: şu...
2: dakika, lafınızı keseyim de. Ya açıkçası çok anlam yüklememize gerek
0: Evet.
2: yok. Trump bazen açıklamalar yapıyor. Mesela diyor ki 2000 yıl sonra Suriye'de yenildi. Ben bakıyorum 2000 yıl nereye oturuyor bulamıyorum. Mesela diyor ki abluka sürecinde diyor ki İran'a 100 milyon dolarlık zarar verdik. Bakıyorum uluslararası ilişki
0: Hiç öyle bir
2: rakamlarda
0: şey
2: bunu
0: yok.
2: yaşıyor. Dolayısıyla bu bütün, yani bu Trump'ın açıklamasına bakıp bence çok biraz temkinli
0: Ya
2: olmak lazım. Sonucu görmek lazım
0: Trump'ın
2: yani.
0: uluslararası ilişkiler düzlemi sabah kalkınca ona da sürpriz olacak ilişkiler düzlemi. Yani kalkıyor sabah böyle düşünüyor.
2: Evet.
0: Öğlenden sonra diyor ki ya böyle de
1: Ya da
0: olmayabilir
1: birileri
0: aslında.
1: akıl veriyor.
0: Ya şimdi mesela İsrail tırnak içerisinde, yani herkesin anlayacağı şekilde, yani onu İran'a karşı dürten İsrail. Yani bu çıktı artık, konuşuldu
1: Ya
0: yani.
1: da bu Epstein pisliklerinin üzerine
0: Yani bir
1: örtmekti.
0: şekilde, ama yani net bir şekilde Epstein meselesi hani biraz daha dolaylı bir okuma olur, ama net bir şekilde şunu biliyoruz. Oradaki güvenlik danışmanının yaptığı açıklama var. Netanyahu geldi ve biz bunun iyi bir fikir olmadığını söylememize rağmen ikna etti ve biz bu sürece girdik. Tamam. Yani İran'la ilgili Amerika'nın çok iyi hisler beslemediği kanaatindeyiz. Ama bu çılgınlığı bu evrede, seçime giderken bu evrede yapması, Netanyahu'nun bunu bir şekilde gündeme getirmesi dışında bir başka nedenle de açıklanamaz. Tamam, Çin'e karşı bir abluka projesi var. Çin'in limanları alması, onun bu limanlardaki etkinliğini ancak su yolları üzerinden kesmek veya Amerika'nın su yollarına veya denize hakim olan dünyaya hakim olur ideolojisi fikrinin bir yansıması olarak görülebilir, ama biraz da şu bağlamı var. Yani Trump'ın tırnak içerisinde dengesini kestiremediğimiz, yani dengesiz demiyorum ama dengesini kestiremediğimiz bir ilişki anlayışı var. Dalgalı deniz gibi her an değiştirebilir. Yani bugün bunu söyledi. Yarın ben arkadaşlar beni yanlış bilgilendirmiş. Bunlar şunlar şunlar yokmuş.
1: Diyebilir.
0: Ben de bunu kabul etmiyorum. İşte iptal ettiğim şeyi iptal ediyorum diyebilir. Bence biraz daha beklemek lazım.
1: Peki, Netanyahu Sayın Cumhurbaşkanını ve Türkiye'yi hedef aldı, bize ahlak dersi veremez dedi ki kendisinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak kadar katil, soykırımcı bir insan olduğunu biliyoruz elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert sözlerle Netanyahu ve hükümetine yönelik ifadeler kullandı dün grup toplantısında. Yönetmenim, ekrana getirelim, Cumhurbaşkanı ne söyledi bir dinleyelim.
3: İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girmiştir. Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıban başı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. İsrail'i hukuk çizgisinin içine çekmek artık sadece belli ülkelerin değil, insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: Bir burada durduralım Fadime Hanım. Bu vaat edilmiş topraklar hayaline asla izin vermeyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Evet.
1: Önce bu kısmına bir değerlendirme alalım mı sizden? Çünkü devamı da var.
4: Arzu Mevlüt...
1: Yani bir Kıbrıs'a yönelik eleştirilere cevap verdi. Hı-hı. Bir de bu kısımda yani Arzu Mevlüt Hezeyan'ın nihai hedefinin ne olduğunu gayet iyi farkındayız. Asla müsaade etmeyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Şimdi İsrail'in bir haritayı biliyorsun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı 2018'di yanlış hatırlamıyorsam kürsüye İsrail haritasıyla, Filistin haritasıyla çıktı aslında.
1: Hı hı. O genişleyişini gösteren.
4: Evet, o 100 yıllık süre içerisinde Filistin topraklarının nasıl parça parça İsrail tarafından gasp edildiğini, Filistin'in neredeyse yok olma noktasına gelecek kadar noktalara dönüştüğünü ve çalınmış topraklarla bir İsrail devletin o alanda nasıl oluşturulduğunu gösterdi. Ve hem bu gerçeği ortaya koydu hem de dedi ki bu İsrail'in sınırları nerede başlayıp nerede bitiyor dedi. Yani bir haritası olmayan bir devlet gerçeğini ortaya koydu. Bu ne demek? Yani bütün devletler, Birleşmiş Milletler'de kabul görmüş olan bütün devletlerin sınırları vardır. Komşularıyla anlaşmaları vardır ve o sınır hukukuna bağlı olarak devletler hem kendi varlıklarını sürdürür hem komşuluk haklarını korurlar, komşuların haklarını korurlar. İsrail ise bir haritaya sahip değil çünkü aynen, genişlemek istiyor. Mütemadiyen de genişliyor. Filistin'i yuttu, şimdi Lübnan'a, Suriye'ye doğru genişliyor. Ve bu genişleme genişlerken bir taraftan da genişlemeyi planladığı ülkelerin içerisinde iç karışıklıklar, terör örgütlerini destekleme, orada iç karışıklıklar ortaya çıkarma, ekonomik yaptırımlarla o ülkenin belini kırma, askeri darbelerle ülkenin demokrasisini yıkma, millet iradesini zaafa uğratma gibi bir takım hem kendisi hem de Amerika Birleşik Devletleri, daha önce İngiltere hala aktiftir. Ama bu coğrafyada bu projeler hep var oldu. Türkiye'de bu hedef ülkelerden birisi. Yani kendi geçmiş demokrasi tarihimize, cumhuriyet tarihimize, Osmanlı'nın yıkılış sürecine baktığımızda biz bu planların nasıl burada hayata geçirildiğini görürüz. Çok net olarak görürüz. Sadece farkında olalım. Yani İsrail henüz yokken Siyonizm vardı ve Siyonizm fikri Osmanlı topraklarını parçalamak ve Filistin'de bir İsrail devleti kurma fikriyle adım adım hayata geçti. Bu kadar yüzyıllık bir tarihçe içerisinde daha kısadır da hadi fikrin ortaya atılmasından itibaren ele alırsak. Şimdi bu Arzu Mevlüt haritası içerisinde Türkiye de var işte şu anda Ayşegül haritayı gösterdi ki bu sadece
1: Fadime
4: bizim...
1: Hanım, az önce bahsettiğiniz Sayın evet, Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünde gösterdiği o haritalı fotoğraf kareleri.
4: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda anlatıyor zaten. O yeşil renkle gösterilen yer Filistin.
1: Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafının olduğu görüntüyü verelim.
4: Ve İsrail yok. İsrail sadece işte gemilerle taşınmış Yahudilerin dünyanın dört bir tarafından taşınıp Filistin topraklarına getirilen Yahudilerin çiftliklerde nüfus olarak önce çoğalıp sonra nüfuz edebilmek için bir takım haklar talep etmeleri, terör örgütleri kurmaları, oradaki Filistinlileri köylerinden, arazilerinden çıkartmaları ve bir teviye yayılmaları. Şu anda da zaten Batı Şeria'da da olan bu en son Gazze en bütün toprak parçasıydı. Orayı da ezdiler, preslediler. Çok dar bir alana sıkıştı 2 milyon insan. Aç susuz, ilaçsız gözümüzün önünde bir büyük soykırıma tabi tutuluyorlar. Hı hı. Şimdi bu haritanın bizatihi yani Filistin ve İsrail tarihi açısından önemi var. Ama Arzu Mevlüt dediğimiz şey bütün coğrafya işte Suriye'yi kapsıyor, Irak'ı kapsıyor, Türkiye'nin Güneydoğu illeri başta olmak üzere ciddi bir alanını kapsıyor. Orada haritayı da gösteriyor.
1: Dolayısıyla hazırlayıp hemen ekrana vermemizi sağladı. Teşekkürler.
4: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu Arzu Mevlüt vurgusunu sadece Netanyahu'nun deliliğiyle, siyasi hırsıyla, yolsuzluk davalarını kapatma gayretiyle açıklanamayacak bir hedefi olduğunu görmek gerekiyor. Ve Türkiye Devleti bunu görüyor. Bu siyasi akıl, bu ortak akıl bunu görüyor. Bu gördüğümüz şey nedir? İsrail varlığı, var olduğu, kurulduğu günden bu yana Arzu Mevlüt'e ulaşmak istiyor. Çünkü neden bir miras bakanlığı var bir ülkede? Bu bir kültür bakanlığı değil. Miras bakanlığı demek kendilerine vaat edildiğine inandıkları bu

0: Orzumayı bu topraklarına ulaşmak için bir hedef.
1: Hı.
0: Yani Miras Bakanlığı dediği şey tam olarak bu aslında. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı konuşmada o sözleri ben de bugün yazımda yazdım ama tam bir alıntıya da ihtiyaç hissediyorum doğrusu. Dedi ki işte
1: ben atıyorum
0: bu
1: size Ayşegül iletmişti
0: evet, bir sürü çıktım var ama onu bulamıyorum şimdi bu kalabalığın karışıklığın içinde. Bir aslında Türkiye'nin kendi savunma hatlarını tarif etti.
1: Hatırlar o zaman şunu söyleyeyim, sorayım mı size? Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan Şam'dan başlar
0: evet.
1: dedi. Yani Suriye evet. ve Lübnan'ın da buradaki önemine vurgu yaptı
0: evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Şimdi ilk İsrail Gazze'ye ilk vurmaya başladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı Hamas'ın verdiği mücadelenin
1: İleri.
0: Bir milli mücadele olduğunu, Hamas'ın bir terör örgütü değil, kendi vatanını korumaya çalışan, kurtarmaya çalışan insanlardan teşekkür eden bir yapılanma olduğunun altını çizdi. Meşru olduğunun altını çizdi.
1: Ve Türkiye'nin ileri hat savunması.
0: İleri hat savunması, ileri cephesi Gazze savunmasıyla başlar dedi. Bu bak, çok çok önemli bir vurgudur. Bugün de dünkü konuşmasında da, grup konuşmasında da Doğu Akdeniz'i, Kıbrıs'ı, Şam'ı, Beyrut'u andı ve Türkiye'nin güvenli hatlarının buradan başladığını söyledi. Bu şu demek, sen buralara giremezsin. Burası benim güvenli alanım, senin sınırın burasıdır. Şimdi o kendine bir harita, arzu mevcut haritası çiziyor ya.
1: Hı hı.
0: Ve bunun üzerinden de bir Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef gösteriyor. Erdoğan da diyor ki benim güvenliğim buradan başlar. Sen buraya giremezsin. Yani ona bir çizgi çizerek senin sınırın burası diyor. Aslında onu İsrail'e sıkıştırıyor. İsrail
1: ben bu bölgedeyken
0: sınırları içinde sıkıştırıyor. Bu önemli bir strateji.
1: Hı hı.
0: Ve bugünlerde bu vurguların daha yoğunlukla artmasının altını çizmek lazım. Bu sadece Netanyahu'nun katsın ya da işte hani diğer soykırımcı İsrail'li bakanların vurgularının hani anlık tepkiselliklerinin ötesinde bir şey. Yani İçişleri Bakanımıza da biliyorsun cevap verdiler vesaire hiç hadleri olmayarak. Ama Türkiye'nin İsrail'e sınır çiziyor olması, bunu dünya gündemine taşıyor olmasını çok çok kıymetli buluyorum ve buna asla müsaade etmeyiz dedi. Zaten büyük bir korku da yaşadıkları için biraz da o acizlikten bir araya gelip ittifak kurmaya çalışıyorlar. İşte Rum kesimi, Yunanistan, Fransa,
1: çünkü
0: yeni
1: İsrail'in
0: ittifaklarla
1: içinde boşaldı.
0: Birlikte.
1: İran savaşlarında sürekli siren sesine ve sığınaklara inmeye maruz
0: i̇şte burada
1: kalan
0: Kıbrıs'la
1: İsraillerin
0: ilgili
1: birçoğu göçtü gitti.
0: Evet, Kıbrıs'la ilgili bir risk var. Güney Kıbrıs, yersiz, son derece yersiz bir Türkiye korkusu yüzünden hakikaten bir İsrail üssüne dönüşüyor ve aslında kendilerini hedef haline getiriyorlar. Hani bunu daha konuşacağız ama
1: onu da
0: Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı nokta önemli. İsrail'e sınır çiziyor. Sen buradan bu tarafa bakamazsın bile diyor.
1: Yönetmenim sese kaldığımız yerden devam edelim.
2: Şimdi Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: duralım. Fadime Hanım, aslında değindiniz biraz. Güney Kıbrıs'ta bazı boş yerlerde yeni yerleşim yerleri yapılmaya başlandı ve İsraillerin buralara yerleştirileceği ifade edilmişti. O görüntüleri paylaşmıştık daha önceki yayınlarımızda. Sayın evet. Cumhurbaşkanı da çok net söylüyorum, kimse macera peşinde koşmasın diyor. Kimlere hedef aldığını da isterseniz buyurun.
0: Ya burada tabii doğrudan muhataplar Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail bir ittifak kurdukları için. Ama burada Güney Kıbrıs'ın, dolayısıyla Kıbrıs Adası'nın, aslında Kıbrıs Adası'nın hani zaten bir adadan bahsediyoruz. Ve orada hala hani tam bir sulhün oluşmadığı, iki devletli bir yapılanma resmi olarak oluşmadığı için, daha doğrusu fiilen oluştu ama hukuken henüz Birleşmiş Milletler nezdinde oluşmadığı için, Avrupa Birliği yanlış bir kararla Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne Kıbrıs adına, ada adına üye yaptığı için karmaşık hukuki süreçler ve Türkiye ama bu konuda ne Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu hakikaten hani gözetmekten vazgeçiyor ne de hani siyaseten de onun varlık kazanabilmesi için de pek çok farklı adımlar atıyor. İşte Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olması gibi bazı
1: F-16 konuşlandırdı.
0: Yani evet, güvenlik açısından da tedbirler alınıyor. Orası vatan toprağıdır yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuşkusuz ayrı bağımsız bir devlettir ama Türktür ve vatan toprağıdır. Hani bunun tartışılabilir bir tarafı yok. Türkiye'nin güvenliğini de doğrudan ilgilendiren bir konu ama Yunanistan'ın hakikaten işte bu doğalgaz boru hatlarının geçiş güzergahı da dahil olmak üzere İsrail'le bir takım planları var. Fransa bu coğrafyaya geri dönebilmek, başka alanlarda kaybettiği hakimiyeti buralarda yeniden kurabilmek gibi bazı emeller içinde tekrar buralara geliyor. Ama söz konusu olan hani muhatap ülke, hani şerrinden kaçmaları gereken bir ülke Türkiye. Yani dost, hani Türkiye ile dostsanız sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz bir ülke. Türkiye her manada, yani ahlaki manada, askeri manada, hukuki manada, her alanda Türkiye bir ülkenin isteyebileceği en güçlü ve tek rakipsiz dost ülke. Ama düşman olarak da en fazla korkulması gereken. Yani Türkiye'nin düşmanlığını çekmemeleri akıllıca olurdu. Ama şu anda kendilerini hedef haline getirecek kadar İsrail'e teşne bir strateji izliyorlar. İşte orada küçücük bir alanda hakikaten ben de pek çok haber izledim, makale okudum. Orada çok aklı başında, şuurlu milletvekilleri var. Cumhurbaşkanı Erbürman yani seçim öncesi söylemlerinin çok ötesinde çok vatanperver bir duruş sergileyerek açıklamalar yapıyor bu son gelişmelere dair. Dolayısıyla hani orada böyle kasabalar, senin de hatırlattığın gibi yerleşime açık olmayan alanlarda biraz da kendi iç hukuklarını bile eze eze işte toprak alıp bir kişi bir İsrail vatandaşı yapılmış, bir İsrail vatandaşı Güney Kıbrıs Rum kesimi vatandaşı yapılmış. Sonra onun üzerinden büyük araziler, arsalar alınıp böyle 5000 kişinin, 7000 kişinin filan oturabileceği yeni büyük siteler oluşturuluyor ve bunlar hemen bizim karşımızda olan alanlar. Yani orada tıpkı Filistin'de 100 yıl önce gidip 3 kişi önce gelip 30 kişi, 30 kişi, 300 kişi, 300 kişi, 3000 kişi gibi bir yayılmak ve hak talep etme süreciyle birlikte hani bir yaşanmışlık var. Bir benzerini şu anda Kıbrıs'ta yapıldığını görüyoruz. Güney Kıbrıs'ta hali hazırda böyle. Kuzey Kıbrıs'ta bundan çok uzak değil ne yazık ki. Kuzey Kıbrıs'ta da böyle toprak ve ev satın alan Yahudiler, yani Siyonist Yahudiler olduğunu biliyoruz. Kıbrıs konusu o yüzden Türkiye'nin çok hassasiyetle takip ettiği bir konu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ara ara bu konuyu böyle Bu modda ama ciddi uyarı modunda gündeme getiriyor.
1: Peki Muhammed Hocam, siz son zamanlarda Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tehditlerini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajları ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
3: Ya şimdi şöyle düşünün, normalde biz Holokost diye bir olaydan bahsediyoruz ve bu Holokost'ta Yahudilerin bir şekilde etnik olarak temizlendiğine ilişkin bir süreci biliyoruz. Muhtemelen Hitler Yahudileri açlıkla sıramadı mesela.

0: anlaşılır bir travma ve bu travmadan bir devlet kurtaran, bir devlet oluşturan bir toplumun lideri ve bir şekilde gelip işte bizim liderimize bir şekilde işte böyle bir hezeyan içinde bir açıklama yapıyor. Bir kere bu anlamda hani o konuşmayı yapabilecek hadde sahip değil ve ayrıca yani kendisini ancak kendisiyle yarışabileceği bir klasman varsa o da Hitler klasmanı. Dolayısıyla bunu bir şekilde görüyoruz. Bu arzu mevcut meselesi bence çok önemli. Bu sadece dini Siyonistlerin bir şekilde gelişme hattı değil. Bu aynı zamanda uluslararası ilişkilerde eğer siz bölgesel bir güç dengesiyseniz ki Türkiye çok önemli bir güç dengesidir. Siz Türkiye'nin aleyhine bir faalyet yaptığınızda bir şekilde Türkiye'si karşınıza çıkar. Ve biz mesela İran meselesini bu kadar önemsememizin arkasındaki temel nedenlerden biri de budur. Evet, biz İran'da ulus savaşın getirebileceği etnik ve demografik bir kırılmadan endişe duyuyoruz. Çünkü Suriye'de 30 milyonluk bir göç dalgasının da 5 milyonluk bir mülteci akına uğradıysak, İran'da 85-90 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Ve burada oluşabilecek bir göç dalgasının bizim ülkemizde yaratacağı yıkımı siz hesaplayın. Dolayısıyla bu işin bir insani yönü var. Bir de İran üzerinde siz eğer İran'ı bir şekilde sahadan kaldırırsanız bir şekilde yani Türkiye ve İsrail bir şekilde bir mücadele alanına girişecek ve bu mücadele alanında biz İsrail'in orantısız bir şekilde genişlemesini istemeyiz. Ancak biz bu İran savaşından ikinci bir mesele olarak almamız gereken şey, evet biz savunma sanayine çok önemli yatırımlar yaptık. Bence çok geç kaldık bu konuda, ancak çok hızlı bir şekilde bunu toparlamaya çalışıyoruz ve biz İsrail'in hem hava savunma sistemi, karada bir şekilde zaten bizim Trump'ın dediği gibi, mesela Trump özellikle bizim kara ordumuzla ilgili yaptığı demeçlerde şey diyor, yorulmamış diyor. Bu yorulmamış meselesini bence özellikle vurguluyor. Hakikaten yorulmamış bir ordu. Taze bir, diri bir ordudan bahsediyor. Sonuçta biz İsrail'le farazi bir şey konuşuyorum. Herhangi bir kara savaşına İsrail'in herhalde bize karşı seçeneğini olmadığını zaten biliyoruz. Bizim bu süreçte yapmamız gereken şey İran'a benzer bir sürece girmek ve durmadan balistik füze kapasitemizi genişletmek. Çünkü iki tane ABD ve İsrail elini kolunu sallaya sallaya bölgede gelip neredeyse 60 gündür veya 3 aydır bir şekilde İran'ı vuruyorlar ve bizim bu şekilde tedbirimizi almamız lazım. Bir şekilde de aslında biz bunun tedbirini alıyoruz ve bunu Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında da görüyoruz ve bir şekilde İran'a yönelik yapılan küstahlığın bize amiyane tabirle yetmeyeceğini, bizim gözümüzü korkutamayacağını ve bizim bu süreçlerden başa çıkabileceğimizi söylüyor, görüyoruz. Kıbrıs bağlamına geldiğimizde de Yunanistan şöyle bir denklem oluşuyor ister istemez. Yunanistan işte şimdi Fadime Hanım söyledi de normalde Kıbrıs'ın bir ada, normalde Avrupa Birliği ilk kez sınırları şüpheli bir devleti kendi bünyesine kattı. Normalde bu Avrupa Birliği normlarına aykırı bir durumdu. Normalde Kıbrıs'ta bir sorun, bir çözüme ulaşmadan Kıbrıs'ı ya bir ada olarak alması gerekirdi ya da hiç almaması gerekirdi. Fakat burada bir girişimde bulundu ve bu girişimin sonuçlarını bugün bir şekilde görüyoruz ve İsrail özellikle Yunanistan üzerinden bir hat oluşturmaya çalışıyor. Başta Güney Kıbrıs aslında Mısır'da işin içindeydi. Mısır şu anda bir dönüşüm sürecinde, yani sanki İsrail'e bir ayrışma sürecine girmiş gibi.
1: Türkiye'yle tatbikatlar
0: evet yapıyor. Evet, normalde ama ilk süreç başladığında doğrudan bizim deniz etkinliğimizi bir şekilde kısıtlama yönelik bir faaliyet içine girdiklerini görürüz ama burada Sisi'nin tavrındaki değişim yine Cumhurbaşkanımızın tavrıyla ilgili. Dikkat ettiyseniz Cumhurbaşkanımız Sisi'yle hiçbir şekilde görüşmemeye çalışıyordu. Fakat bir görüşmeye başlayınca bütün o dengeyi bir şekilde değiştirdi. Evet, biz İsrail'le şu anda doğrudan karşı karşıya gelmemizi gerektiren bir durum yok ama İsrail'in bu saldırgan politikası bitecek gibi değil. Ancak İsrail'in bir handikapı var. İsrail demografik olarak bunu besleyecek bir güce sahip değil. Yani mesela şimdi herkes arzu mevcuttan bahsediyor da İsrail dediğiniz ülke Türkiye'nin 25 katı küçük bir ülke. 25 katı küçük bir ülke. Evet belli bir toprak parçası içinde sınırları yok. Sınırlarının ötesinde bir anayasası yok. Mesela hep şey denir, İsrail devleti. Başında hiçbir şey yok. Biz İsrail'in cumhuriyet mi, demokratik bir süreç, demokratik bir devlet yapısı mı bilmiyoruz.
1: Daha çok teknolojiye ve istihbaratına güvenen bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet ama bu tanımlamaları özellikle yapmıyor ki yarın öbür gün olası bir güç dengesinin dönüşümüne bir şekilde işgal edebileceği pozisyona girmek. Lübnan'da ne yapıyor? Lübnan'da önce Golan Tepelerine

0: benzer bir süreç oluşturmaya çalışıyor. Diyor ki önce ben Lübnan'daki işte 10 kilometre veya 40 kilometrelik alanı kontrol ederim. Yarın öbür gün orayı Gazze'ye çeviririm. Orayı insansızlaştırırım ve bir şekilde yerleşirim derdinde. Yoksa İsrail şeyi bekliyor. Her zaman bir fırsat oluşmasını bekliyor. Ancak bu fırsat hiçbir şekilde 14 milyonluk dünyadaki Yahudi toplumunun bütün nüfusu 14 milyon. Siz 14 milyonla arz-ı mevcut denilen bu geniş haritayı bir şekilde dolduramazsınız. Demografik anlamda buna gücünüz yetmez. Hani bu şu anda ABD'nin bir şekilde artık Irak Savaşı'ndan sonra, İran Savaşı'ndan sonra tavrımı değiştirdim. Bir şekilde ABD sanki İsrail'i koruyormuş gibi oldu da artık şimdi başı çeken İsrail olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde İsrail nereye giderse ABD bir şekilde onu takip etmek durumunda kalıyor. Arkanızdaki ABD desteği olmadığı sürece siz bir şekilde burada hayatta kalamayacağınız aşikar. Ve demografik olarak da bunu sürdüremeyeceğiniz aşikar. Ve bunu özellikle Türkiye gibi yani bin yıldır burada çakılı duran bir devlete yapmanız bence zaten İran'dan bir şekilde boyunuzun ölçüsünü aldınız ki İran neredeyse 1979'dan beri 47 yıldır bir ambargo sürecinin içinde ve bu ambargo sürecinin içindeki bir ülkeye bile siz bir şekilde dize getiremediniz ve istediğiniz anlaşma iki ülke hiç durmadan saldırmalarına rağmen yapabildiniz. Konu Türkiye olunca zaten bunu yapamayacaksınız.
1: Peki Cüneyt Hocam soracağım soru var ama önce şunu da aktarmak isterim. ABD Başkanı Donald Trump tüm bölge ülkelerinin de aslında onayı ve katkısıyla bir anlaşmaya varıldığını ifade ediyor. Ancak hem Müçtaba Hamani'nin henüz onay vermediği ifade ediliyor hem de Fars Haber Ajansı da İran henüz ABD ile bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmadı. İran imza atmadı. Açıklamaları var.
2: İsrail'in de anlaşmadan haberi olmadığına dair İsrail medyasında bir haber var.
1: Öyle mi?
2: Yetkiliye dayandırılan İsrail'in bu anlaşmadan haberi olmadığına dair.
1: O zaman Muhammed Hocam'ın dediği bu açıklamaya da çok fazla bir yandan yüklememek lazım.
0: Şöyle çünkü sanki toplu açılış törenine gidiyorlar da 11 oturup imza atacak. Yani bir onlar dediği hani yani o zaten açıklamanın kendisinden tuhaflık var. Bir de şöyle bir şey diyor.
1: Türkiye'den de şu saate kadar bir açıklama gelmedi.
0: İşte onun için beklememiz lazım. Bir de diyor ki en üst düzey liderlik kabul etti ama şöyle bir şey. Bunun rasyonel olmadığını şöyle anlatabilirim. Trump'ın İran'daki karşılığı Müçtebe Hamane değildir. Trump'ın İran'daki karşılığı Pezeşkiyan'dır. Müçtebe Hamane ruhani...
1: İran'daki dengeler açısından bakacak olursak da orada hani en üst liderlik mercisi.
0: Tamam yok o anlamda değil. Hani bir şekilde onunla el sıkışacağına dair demeçler de veriyor.
2: Hamane çıkmayacak yani
0: teknik
2: oraya.
0: Teknik anlamda böyle bir şey mümkün değil. Yani halife konumundaki bir kişi sıradan bir cumhurbaşkanıyla bir devlet başkanıyla mantıken görüşemez. Mesela yani şeye baktığınızda hangi devlet başkanı olursa olsun bu savunduğum sistemden bahsediyor. Olandan bahsediyor.
3: Kabul protokolü işletiyor.
0: Yani hangi şey hangi devlet başkanı İran'a giderse doğrudan cumhurbaşkanıyla Müçtebe Hamane ile veya babası Seyyid Ali Hamane ile eşit pozisyonda bir yere oturamazlar. Yani evet. İran'ın sisteminin doğası buna aykırı zaten. Trump'ın zaten söylediğini tutarsız olduğunu bir şekilde zaten buradan da görüyorsunuz.
1: Yani onu muhatap aldığını ifade ederek aslında kendisi.
0: Evet teknik anlamda böyle bir şey mümkün değil. Yani hiçbir dini lider dünyadaki herhangi bir fani cumhurbaşkanının karşısında eşit düzeyde oturamaz. Mantık budur yani.
1: Peki. Cüneyt Hocam, Türkiye'nin güvenliği Şam'dan ve Beyrut'tan başlar açıklamaları önemliydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa çıkışını?
3: Tabii yani Türkiye'nin 2010'dan bu yana özellikle yani ciddi bir anlamda etki hinterlantının büyüdüğü bir sistematiği var. Yani biz bugün birçok mevzuata, birçok böyle anayasaya falan değiştirelim anayasayı yenileyelim falan derken de bu tartışmaları yapıyoruz. Şu anda yani bizim bundan mesela 30 yıl önceki Libya'ya bakışımızda şu andaki bir mi? Veya şu andaki Suriye ile etkinliğimizde 50 yıl önceki Suriye'deki etkinliğimiz aynı mı? Bunların da bir normatif düzenlemeye bir bağlama ihtiyacı var. Yani bu Şam, Halep, Beyrut Türkiye'nin doğal sınırları içerisinde olan bir şey. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı vurgunun da o bağlamda olduğu kanaatindeyim. Yani bir doğal sınır çerçevesi var. Bir de işte bizim mülki sınır dediğimiz devletlerin sınırları var. Türkiye bu konuyla ilgili esas adımı atması yani bu meselenin ayırdığına varması bence savunma sanayindeki gelişmeler kadar diplomatik alandaki başarısını savunma sanayi ile güçlendirmesiyle ilgili.

0: bir durum.
1: Yani biz sadece bunu mesela savunma sanayine bağlayamayız. Diplomatik alanda da özellikle mesela bu Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sözleşmeleri vardı hatırlarsanız. Bunlar çok ciddi manevralardı. Özellikle bu Mavi Vatan satında. Ben bu bağlamda Türkiye'nin özellikle son dönemdeki rolünün de şuradan ölçülmesi gerektiğini düşünüyorum. Son 30 yılda Türkiye'nin etrafında ikisi halen devam eden büyük çatışma alanları var. Ama Türkiye buna rağmen bundan etkilenmeden hatta bölgesinde bir takım hususlar bağlamında da yatıştırıcı etki, yatıştırıcı rol, Suriye'de de proaktif rol üstlenerek yani belki de süreçlere doğrudan müdahale etme kabiliyetiyle bence rüştünü ispatlamış bir ülke. Burada İsrail ile Türkiye arasında birçok kıyas yapılabilir ama hani bu böyle bir savaşa dönüşünce bu Halep, Şam, Beyrut meselesi Türkiye'nin de yalnız olmadığını işaret eder. Yani siz gönül coğrafyasını oradan başlattığınız andan itibaren yani İsrail'in bir anda bir ateş çemberinin içerisinde kalması da mümkün. Bunu da gördükleri kanaatindeyim. Ben bu tip ifadelerin çok ciddiye alınacak ifadeler olmadığını düşünüyorum. Trump'ın da çok ciddiye alınmayacağı bir duruma geldi nokta. Yani normalde bunu Türkiye'de birisi yapsa SPK soruşturma başlatır. Onu bu sermaye piyasası araçlarını manipüle etmekten alırlar.
2: Evet.
1: Yani bu devlet başkanı olduğu için bu işten kurtuluyor. Bir de çok ilginç sistematiği var. Yani
3: Ya ben size açıkçası bunu da sormak istiyorum. Hakikaten çok merak ettiğim bir şey aynı zamanda. Biraz sizin rolünüzü çalmış oldum ama
2: buyurun.
3: Bu mesela hem kripto manipülasyonlarını hem oğlu hem defalarca bunu yapıyor.
1: Var.
3: Mesela bir servet transferi var. Atıyorum 1.4'ten 7. Bunun mesela...
1: Hocam açıklama yaptığı zaman benim ilk baktığım şey kripto.
3: Kripto ben de bakıyorum.
1: Oraya bakın. Orada bir hareketlenme varsa, bu alınmış diyorum.
3: Peki şeyi yani buradan bir ceza alma, normalde ABD sistemine vakıf mısınız bu konuda? Bir ceza alma ihtimali var
1: Şöyle,
3: mı sistemde?
1: Normalde devlet başkanlarının böyle bir ceza alma şeyi yok. Devlet başkanı olmasının hasebiyle özel bir Birleşmiş Milletler bağlamında kabul edilen bir sözleşme var. Bunun tek istisnası Trump'ın yine Venezuela Devlet Başkanlığı bir gece alıp getirmesiyle.
3: Tamam, eyvallah.
1: Orada bir dokunulmazlıkları var. Ama şu var, bu görevden düştükten sonra, biliyorsunuz Amerikan başkanlarının bizim anladığımız anlamda mutlak Amerikan sisteminde yargılanamazlar diye bir kuralı yok. Yani bizdeki gibi dokunulmazlık yok orada. Yargılama sistematiği farklı. Bittikten sonra da yargılanma ihtimali veya bunun ortaya çıkmasının ardından kendisi olmasa dahi biliyorsunuz şu anda başkan olduğu için af yetkisi var. Çok ilginç bir sistemler var. Yani mesela başkan olarak af yetkisi var ama kendisinin dokunulmazlığı o anlamda yok. Yani yargılanabiliyor, belirli bir suçlama olunca şey yapabiliyor, yargılanabiliyor. Bu da ayrı bir soruşturma konusu olabilir.
2: Peki Sayın Cumhurbaşkanı bugün neler söyledi yönetmenim? O sesi de ekranlara verelim.
4: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
2: Sayın Cumhurbaşkanı bugün Kızılay'ın kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programda gerçekleştirdi bu konuşmayı ve kan kokusu almış köpek balığı gibi coğrafyamıza saldıran ifadesini kullandı. İsrail için önünde eninde sonunda dökülen kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimin yakasına yapışacak ifadesini kullandı. Netanyahu'ya yönelik aslında hem dün hem de bugün çok sert açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'ın bugünkü açıklaması önemliydi. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Ardından geçtiğimiz dakikalarda 11 ülkenin katılımıyla bir anlaşmaya varıldığını, yakında bir imza töreni olacağını ifade etti ama İran'dan da henüz bunu teyitler bir açıklama gelmediği gibi bir imza atılmadığı, Müşteba Hamaney'in buna ilişkin onay vermediği gibi bilgiler geliyor. Fadime Hanım İsrail cephesinde ise bu konuya ilişkin bir bilginin olmadığı yönünde ifade

0: aydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 2 saati geride bıraktık. Temsiliyetinin son bölümündeyiz. Şöyle Orta Doğu'daki gelişmeleri bir toparlayalım isterseniz Muhammed Hocam. Pek çok sayıda ülkenin mutabakatıyla bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Trump İran'ı bu gece vurmaktan vazgeçtim, iptal ettim dedi. İran'dan bir açıklama yok, Ankara'dan da bir açıklama yok. Bundan sonrası için ne olur? Hürmüz'ün hala kapalı olduğunu biliyoruz. Şöyle bizim için bir toparlar mısınız rica etsem?
1: Normalde Trump'ın arzu ettiği anlaşmada özellikle İran'ın nükleer bombaya yönelik net bir teminat, Trump İran'ın net bir teminat vermesini istiyor. İran'ın 1977'de biliyorsunuz 1977'de nükleer zenginleştirme anlaşmasından kaynaklı yeryüzünde bulunan Birleşmiş Milletler üye bütün ülkeler nükleer enerjiyi geliştirebilirler maddesi var. İran da bu haktan yararlanmak istiyor ve bunu sürdürmek istiyor. Aslında krizin biraz da sebebi bu. Yani nükleer bombada İran zaten başından beri bir şekilde nükleer bomba yapmayacağını, nükleer bombanın teknik anlamda şeriaten de caiz olmadığını zaten söylüyor. ABD de bunu güvenilir bulmuyor ve bir şekilde bunun denetime açılmasını istiyor. Bu anlaşmada ben İran'ın nükleer meselede detayları nasıl olur tam onu şu anda kestirebilmek zor. Ama nükleerden bir şekilde vazgeçebileceğine neredeyse kesin eminim yani. İran çünkü bu nükleer meseleyi bir şekilde pazarlık maddesi olarak kullanacaktır. Diğer maddede İran balistik füze kapasitesinin sınırlandırılması meselesi var. İran hiçbir şekilde İran balistik füze kapasitesini sınırlandıramaz. Çünkü balistik füze kapasitesini sınırlandığı an ortadan kaldırılır ve İran'ın şu anda hayatta tutan şey hepimizin bildiği gibi İran'ın balistik füze kapasitesi ve drone kapasitesi oldu ve bunları yaparken de çok ucuz maliyetlerle yapıyor. Mesela 5.000-10.000 dolar bandında neredeyse yeraltı tünellerinde drone geliştirebiliyor ve bu drone'un maliyet oluşturduğu şey aşağı yukarı 1 milyon dolar değerinde, 2 milyon değerinde. Düşünsenize 5.000-10.000 dolarlık bir ürün üretiyorsunuz ve her zarar verdiğiniz ürün neredeyse 1 milyon 2 milyon değerinde. Evet İran bunu sürdüremez ama ABD ve İsrail bunu hiç sürdüremez. Bir şekilde İran'ın balistik füze kapasitesi İran'ı hayatta tuttu. İran, üçüncü maddeye gelince İran vekil güçleri üzerindeki ilişkisini asla kesmez. Mesela İran Haçlı Şabi ile olan ilişkisini kesmez. İran Hizbullah üzerindeki ilişkisini kesmez ve bunu bir şekilde anlaşmada bunları korumadan da veya bunların aleyhine gelişebilecek herhangi bir anlaşma maddesine imza atmaz. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü bunlar olmasa İran bölgesel politikalarında etkinliğini sürdüremez. Bunlar olmasa İran denge politikası oluşturamaz. Mesela dikkat ettiyseniz hep Babül Mendeb kartını bir koz olarak

0: olarak kullanıyor ve bir şekilde kullanmıyor. Çünkü oradaki Husilerin temel görevi Suudi Arabistan'ın bir şekilde etkin bir şekilde ABD'ye destek vermesini engellemek. Yani bir şekilde Husilerle Suudi Arabistan'ı dengeliyor. Bir şekilde Suudi Arabistan'ı dengelediğiniz an Suriye mevcut yönetimini de bir şekilde dengelersiniz. Dolayısıyla İran vekil güçlerini milli güvenliğinin bir parçası olarak görür ve bunu anlaşma çerçevesine dahil etmez. Hürmüz meselesine gelince İran Hürmüz'den vazgeçebilir. Zaten Hürmüz zaten savaş öncesinde açık bir denizdi. Ancak şunu da görebiliriz. İran bunu bir uluslararası sözleşme kapsamında değil de bundan sonraki süreçte fiili olarak canı istediğinde Hürmüz'ü kapatabilecek keyfiyete eriştiğini biliyor. Dolayısıyla bugün bir anlaşma yapılsa, bu anlaşma kapsamında Hürmüz açılsa bile yarın öbür gün olası herhangi bir krizde İran bunu tekrar kapatabileceğini bildiği için eli çok bu anlamda güçlü ve Hürmüz kartı bir şekilde de bir şekilde İran dünyanın vanasını elinde tutuyordu. Bence İran dünyanın vanasını tuttuğu için şu anda yaşıyor. Ve bir şekilde ABD ekonomik anlamda bir maliyet oluşturduğu için hayatta ve bu ekonomik oluşturduğu maliyet Trump'ın Kasım seçimleri etkileyeceği için Trump bir şekilde bunu çözmek zorunda ve Trump açıklamalarında hep şeyden bahsediyor. Zaman İran'ın aleyhine işliyor diyor ya, hiç alakası yok. Zaman Trump'ın aleyhine işliyor. İran'ın neredeyse sonsuz zamanı var. Bir seçimi yok, bekleyen bir şeysi yok ve 47 yıldır zaten ambargoları altında bir şekilde yaşamaya alışmış. Ancak ABD halkı herhangi bir öyle büyük krizlerden bahsetmiyor. Büyük krizler haricinde 2008 işte 1929 buhranı gibi krizler haricinde ABD halkı ciddi anlamda ekonomik bir baskı görmüyor. Ancak İran Hürmüz kartını o denli etkili kullanıyor ki bir şekilde Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı bu işten zarar geliyor. İran'ın diğer yaptığı, bence savaş boyunca yaptığı en önemli işlerden biri Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasıydı. Bu şeyle ilişkili bir şey değil. Sanki orada işte ABD askeri yok da askersiz bir yeri vurmasının sanki böyle danışıklı dövüş olduğuna yönelik bazı demeçler var. Hiçbir alakası yok. Çünkü oradaki üsler sadece asker bulunduran birimler değil. Oradaki üsler aynı zamanda erken uyarı sistemi şeklinde işliyor. Aynı zamanda radar ve gözetleme imkanı tanıyor. Dolayısıyla savaşın ilk gününden itibaren İran Körfez ülkelerini vurarak bir şekilde ABD'yi körötti ve hayatta kalmaya başladı. İşin İsrail boyutuna gelirsek
1: Hark Adası'na da bir olur. Gelelim şimdi, kısa. Çünkü hani Hark Adası'nı ve petrolü ele geçireceğiz. Oraya bir amfibi indirme yapılabilir mi? Adaya yönelik bir çıkar.
0: Şöyle Hürmüz'deki Zagros Dağ uzantısı dediğiniz uzantı şöyle düşünün. Bizdeki en yakın şey Akdeniz'dir. Akdeniz'deki veya Karadeniz'de Toroslar Dağ uzantısı var. Toroslar Dağı, siz mesela diyelim ki bir çıkartma yaptınız. Hark zaten 20 kilometre. Hark'ı almanızın hiçbir faydası yok. 20 kilometre alanı aldınız. Ne yapacaksınız? Oradaki lojistik hattı kim sağlayacak? Orada gıda ihtiyacını kim sağlayacak? Yani adayı almanız teknik anlamda size hiçbir şey ifade etmez. Diyelim ki işgale giriştiniz. Bir şekilde geldiniz.
1: Ama petrol boru hatları o adada değil mi?
0: %90'ı orada. Evet, ama bir şekilde diyelim ki o adayı aldı. Adayı alan mantıken alamaz. Alabilirler de orayı sürdürebilecek imkanları yok. Şu nasıl imkanları yok? Hemen zaten
1: İran vurur.
0: O tabii 5 kilometre ötesinde dağların yamaçlarda füze şehirleri var. Balistik füzelerle istediği an vurabilir. Hücum botlarıyla deniz süreçleriyle etkili bir şekilde vurabilir. Yani sizin bir adayı almanız mesele değil ki. Asıl yapmanız gereken şey lojistik anlamda oraya gıda gidiş gelişini sağlamak. Normalde 10 bin tane 15 bin adaları yine sokamazsınız da çok zor. Şimdi İsrail meselesine geldiğimizde de İsrail evet savaşa alışkın bir ülke ama İsrail halkı savaşa alışkın bir ülke değildi. Tarihte neredeyse ilk kez özellikle 1948'den sonra ilk defa İran İsrail halkına korkuyu ulaştırdı. Normalde cephe girişinde olan halk demir kubbenin delik teşik olmasıyla birlikte günlerce sığınaklardan dışarıya çıkamadı. Hatta hatırlarsanız savaşın ilk zamanlarında ciddi anlamda İsrail'i terk edenlerin sayısı %13 bandına varmıştı. Yani bu ciddi bir travmatik etkiydi ve İran bunların hepsini çok güçlü bir şekilde kullanabildiği için şu anda hayatta. İran'a bir kara operasyonu yapmadığınız sürece siz İran'da istediğiniz, yani bu Trump'ın istediği genel anlamdaki herhangi bir anlaşmayı İran'dan alamazsınız. Ve bundan sonraki süreçte de İran'dan alabileceği anlaşma maddeleri oldukça sınırlı. Anlaşmanın çerçevesini

0: şimdiden size verebilirim özetle. ABD ambargolardan vazgeçer, kademeli olarak İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakır. İran'da nükleer yapmaktan vazgeçtiğini açık bir şekilde söyler. Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimini açar. Bütün tesislerini, bazı şeyleri de imha edebilir. Bunun dışındaki bir çerçeveye eklenebilecek tek madde Hürmüz'ün açılması olur. Bunun dışındaki herhangi bir anlaşma maddesinin teknik anlamda uygulanamayacağına eminim ama kanıtlayamam. Göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. CHP'ye geri dönelim. Aslında ilk iki bölümde CHP'yi konuşup Orta Doğu'daki gelişmeleri son bölüme saklamıştık ama birden Trump'ın bu gece İran'ı vurma hamlesini iptal ettiğini açıklayınca biraz bizim de gündemimiz değişti. Trump'ın bu değişken ruh hali bizi de etkiledi. Şimdi CHP'ye geri dönelim. Cüneyt Hocam, bir mücbir sebep konusu var. Bugün Müslim Sarı ifade etti. Elbette kongreye gidilmesi, kurultay yapılması gerekir. Çünkü kurultaysız parti olmaz. Ama eğer Temmuz'a kadar belirlenen sürede kurultayını yapmazsa da 6 yıl kurultay yapmayan bir partinin seçimlere katılamayacağı ifade ediliyor kurallarda. Ama Müslim Sarı dedi ki bir sebep var. Biz kurultayımızı yapamasak bile seçime gireriz dedi.
2: Doğru söylüyor.
1: Buyurun, detaylar için sözü size bırakıyorum.
2: Ben de aynı kanaatteyim. Bu konu tartışılmadan ilk gündeme getirenlerden birisiydim.
1: Ama bu mesele gelebilir mi? Sebebin detayı nedir? Yani mesela burada şöyle olmaz mı? Kardeşim, bu parti içi bir meseleniz, kendi aranızda çevirmediğiniz oyun dolap kalmamış. Dolayısıyla dışarıdan bir partiye yönelik müdahale söz konusu olmadığı için mücbir sebebi kapsamına girer girmez gibi detaylar için sözü yeniden size bırakayım hocam, buyurun.
2: Şimdi burada mücbir sebep ifadesini kullandı da Müslim Bey, aslında mücbir sebebe de gitmeye gerek yok. Tabii mücbir sebebi kullanmasının sebebi bizim anladığımız teknik anlamdaki mücbir sebep değil. Durumu bir şekilde izah etmek için kullandığı kanaatindeyim. Çünkü kanun maddesi şunu diyor. Kongre yapmayan diyor. Yapmayan. Yani ne demek? Bu yapmama konusunda ısrarcı olan veya bunu gerçekleştirmemiş olan.
1: Yapamayan.
2: Yapamayan demiyor. Yapamayan demediği için de biz siyasi partiler, biliyorsunuz, anayasa anlamda kişilerin kendisini örgütlü bir şekilde ifade etmesi koruma altına alınmış. Biz tırnak içerisinde söyleyelim, 100 tane iradeye fesat karıştıran delege için tüm CHP'yi cezalandıramayız. Dolayısıyla burada yapamayan, ya daha doğrusu kongresini yapmış ama mahkeme tarafından iptal edilmiş olan birisiyle, bir partiyle, kongresini hiç yapmamış olan bir partiyi aynı kefeye koyduğumuz zaman bu sefer adaletsiz bir karar vermiş oluruz. Bu halde kongresini yapamamış olması
1: ne sebeple olursa olsun mu?
2: Burada mahkeme kararıyla iptal edildiği için günün sonunda mahkeme iptal kararı vermeseydi biz böyle bir tartışma da yapmayacaktık. Dolayısıyla biz bir mahkeme kararıyla bir partiye kanunun hiç iradesi, hiç muradı olmayan bir yasaklık halini getiremeyiz.
1: Yani hukuki bir tesir söz konusu
2: olmaz. Olur. Burada muhtemelen YSK CHP'yi bu şartı da belirterek seçime yeterli kabul edecektir. Yani kongresini yapmıştır, parantez açıp iptal edilmiş olsa dahi kongre yapma iradesini ortaya koyduğu için deyip parantezi kapatıp ondan sonra seçime yeterli bir parti statüsünü, biliyorsunuz, seçime yeterlik anlamında da partilerin, hangi partilerin seçime girip giremeyeceği konusunda YSK karar veriyor. Hatta bu tartışmanın çok önüne geçmek de kolay. YSK'ya, YSK temsilcisi açısından hali hazırda biz ne zamana kadar kongremizi yapmazsak bu durumda bizi seçime giremeyiz bir parti olarak ilan edersiniz diye sorabilirler. YSK buna da bir cevap verir. Özellikle CHP temsilcisi var orada. Bu konunun ben suni bir gündem olduğu kanaatindeyim. Yani ertelemez. Ama şunu da bunu burada belirtiyoruz.
1: CHP seçimlere giremez gibi bir belirsizlik yok.
2: Bunu burada belirtiyoruz ama şunu da belirtmek gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bu tezi de ortaya net bir şekilde koyalım da. Bu ila nihaye Kılıçdaroğlu ve ekibinin genel kurula gitmemesi gibi bir şekilde de yorumlanamaz. Burada benim yorumum var, kişisel bir yorum. Bunun aksini düşünenler olabilir.
1: Kurultaya mı?
2: Tabii, yani genel kurul yapma serüveni. Orada biliyorsunuz 2 yılda bir yapar, en fazla 1 yıl uzatılabilir diyor. Ben bir yıl uzatmanın mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren bir yıl uzatma süresinin başladığı kanaatindeyim. Yani bir yıl içerisinde bu kongreye gidilmesi lazım. En geç bir yıl içerisinde kararın kesinleştiği andan itibaren bir yıl içerisinde o uzatma süresini bu şekilde yorumlamanın mümkün olduğu kanaatindeyim. Tabii bu kişisel bir kanaat. Başka hukukçular başka düşünebilir. Ama bir yıl içerisinde kongreye gitmediği zaman o zaman kongreyi yapmama ihtimali veya kongreyi yapmamış olma ihtimali gündeme gelebilir. Bazı hukukçular da mahkeme kararının verildiği andan itibaren sürenin kesildiğini, 3 yıllık bir sürecin olduğunu söylüyorlar. Onun da ben çok ileri bir yorum olduğu kanaatindeyim. Burada süre kararın kesinleştiği andan itibaren kanunun öngördüğü uzatma süresinin başlayacağı şeklindedir. Çünkü bir parti 2 yıl içerisinde kongre yapamamışsa kanun koyucu 1 yıl içerisinde yapabilir diye düşünmekte. Onun için bir ek süre vermektedir. Bu şekilde yorumluyorum ben.
1: Peki Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurarsa onların seçime gitmesi yolundaki gelişmeler nasıl değerlendirilir?
2: 2002'den önce bu konuyla ilgili bir düzenleme vardı. Biliyorsunuz İYİ Parti'den transfer, İYİ Parti'nin CHP'den transferi söz konusuydu. Parti seçime girebilsin diye 2023'te. Partide mecliste grubu olma şartı vardı. O grubu olma şartı kalktı. Şu anda Türkiye'de örgütlü olma, yani yarısında örgütlü olma. Onların da hangilerinin olduğu belli. Yani iller, il sayısının yarısında örgütlü olma. İllerin de kendi içerisinde yarısında örgütlü olma en az. Yani bir de o şart var. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani il başkanlığını açmak yetmiyor. İlde ilçe sayısı kadar, ilçenin yarısı kadar, mesela 10 ilçesi var. En az 5'inde de teşkilatlanmış olmanız gerekiyor ki, yani iki kademelidir o. Hem il başkanlığınız olacak artı ilin yarısında da teşkilatlanmış olacaksınız. Dolayısıyla Türkiye'nin yarısında teşkilatlanmış olmak zorundasınız. Onun için genellikle partiler küçük illeri seçer. Hemen böyle teşkilatlanma olsun diye küçük iller üzerinden de onların yarı il sayısında teşkilatlanabilirler. Bunun dışında bir yeterlilik de bu teşkilatlanma sayısını aldıktan sonra, bu yeterliliği aldıktan sonra kaybetmemek için 3 yıl da bir kongrenizi yapmış olmanız lazım. İki kongreyi ertelemeden yapmış olmanız lazım. Bu iki şartın dışında bir şart yok. Onun için mesela biraz önce de konuşuldu, Fadime Hanım da bahsetti, parti yeni parti alma filan. Alırken de teşkilatlanmış bir partiyi alır. Yani aslında ne hangi menüden seçecek? En son seçime yeterliliği sahip olan ve bu arada da yeterliliği kaybetmemiş partilerin menüde olması lazım. Özgür
1: var
2: Özel. Var orada listede vardı. Birkaç isim vardı. Onlar olabilir filan. DSP bunu bu konuyla ilgili reddetti. Yani tek parti vardı. Tam örgütlenmeyi de sağlamıştı. Yani kimi alabilir? Hani ben biraz alanı daraltayım. Baz istasyon çalışması gibi olacak ama bu. YSK'nın en son seçimde ilan ettiği ve bu genel kurulunda tamamlamış olan, şu anda da çok aktif olmayan partilerden biri olabilir. Onu alıp isim değiştirebilir. İsim değiştirdiği andan itibaren teşkilatlanması yenilenmiş sayılmıyor. Onlar seçime katılabiliyorlar. Böyle bir çerçeve çizebilirim.
1: Peki yani siyaset hukukuyla ilgilendiğiniz için, siyasetle de iç içe olduğunuz Ekrem İmamoğlu'yla mı yoksa ayrı bir partiyle mi sizce yol alır?
2: Ben o konuda bir netleşmenin olduğu kanaatinde değilim. Şimdi Özgür Özel'in çizdiği profil biraz daha sola, yani daha doğrusu kendi menbaına yakın sol. Çünkü o sol yumruğu hatırlayalım. Yani biraz o. Sokak eylemi konusunda bir
1: sokaklardayız
2: vurgusunda bir oydaşmaların olduğu kanaatindeyim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de bu işin gücünün sokaklardan alınabileceği konusunda bir fikir birliği içerisinde. Ama partiyi nereye oturtacaklar? Yani parti işte bir ANAP'ın liberal sol versiyonu mu olacak? Yoksa Doğru Yol'un bir şekilde sol versiyonu mu olacak? Veya ikisi de olmayacak, yeni bir DSP mi gelecek? Bunlar kendi içlerinde tartışma konusu olduğu kanaatindeyim. Ama şunu söyleyeyim. İkisi birlikte toplansa dahi, yani CHP ve yeni kurulacak parti, Özel'in partisi diyelim onu da kısaltmak için, toplamda yeni bir seçmeni ikna etme paradigmasını ortaya koyamadığı kanaatindeyim ben. Yani en büyük sorunlarının bu olduğu düşüncesindeyim. Yani tamam CHP %3'e düştü diyelim. Kurulacak yeni parti %50 değil yani. %40 değil. Anlatabiliyor muyum? Gene o da o CHP'nin eski veya şu anda en son yerel seçimlerde alabileceği oyda oy çerçevesinde kalacak. Yani burada esas sorunun bence kendileri içerisinde tartışılması gereken sorunun Kılıçdaroğlu'nun tırnak içerisinde partiye el koyması sorunu değil.

0: Bu partinin yerel seçimlerde görece bazı seçmenin sandığa gitmeyi tercih etmemesi sebebiyle oluşan tablodan ne kadar fazla ekleyerek meseleyi yürütebildiği. Burada da bir sıkıntısı var. Yani tamam, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir vaat, böyle bir Cumhurbaşkanlığı için bir profil çizdiği söyleniyor ama halihazırda Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Hı hı. Çünkü diploması iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı şartını sağlamıyor. O zaman yeni isim kim olacak? O yeni isim siyaset yelpazesinde nereye oturacak? Bunların her birisi ayrı ayrı bir problem. Yani X şahsı CHP'nin o köklü seçmeninden oy alamayabilirken öyle bir isim çıkarırlar ki bu sefer CHP'ye bir şekilde oy vermeyi düşünen liberal seçmenin bir şekilde karşı çıkabileceği bir isim olabilir. Bunların tamamı yeni partinin de biraz kurulma paradigmasıyla ilgili tartışmaları gündeme getiriyor.
1: Bu paradigma bugün, içinde Mansur Yavaş'ı nerede konumlandırıyorsunuz?
0: Biraz önce söylediğim X dediğim şey aslında Mansur Yavaş.
1: Oradan aklıma geldi.
2: Sıkılmış olup gelgitlerden.
0: Evet, yani onun da ben onun mesela CHP seçmeninin ona gerçekten günün sonunda net bir şekilde belediye seçimi değil. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimi çok ayrı bir şey. Belediye seçiminde neticede bir belediye meclisi var, bir yapılanma var ve belediyenin oluşturduğu yetki alanıyla Cumhurbaşkanlığını teslim ettiğiniz andan itibaren oluşacak denge birbirinden çok farklı. CHP seçmeni bu politik ayrımın farkındadır. Yani illa o oldu diye oy vermeyebilir. Yani Mansur Yavaş'ın en büyük dezavantajı ne olduğu, yani geldiği çizgi itibariyle yeni sistemde de, yeni Özel'in partisinde de ben en büyük rakibinin bir kere Özgür Özel olduğu kanaatindeyim. Yani kesinlikle. Özgür Özel mi, Mansur Yavaş mı? Özgür Özel kendisi kendisini seçecektir. Bir de kendisinin kitlesi, şu andaki kitlesi. Şu anda bir bedel ödüyorlar. Bu bedel ödeme bir müddet sonra bir hesap sormaya dönüşür. Böyle bir sistematiği var. Ama şunu söyleyeyim, iki tarafın kavga ettiği durumda her zaman üçüncü bir ihtimal masadadır ve bu üçüncü ihtimal bir gün birisinin cebinden şak diye çıkar ve herkes bu olabilir şeklinde bir duruma dönüşebilir. Ben CHP'deki tablonun da gidişatının o yönde olduğu kanaatindeyim.
1: Fadime Hanım'a geçmeden son olarak Sayın Bahçeli Yargıtay bir an önce kararını vermeli demişti. Evet. Bunun biraz zaman alacağını biliyoruz. Bir süreç, bir
0: şimdi
1: yıl
0: bu
1: kadar.
0: Bu dosya normal dosyalardan bir dosya değil. Hı hı. Şimdi bir, tedbirli bir dosya bir kere yargı sürecinde öne geçer. İkinci bir durum var. Yargıtay da bunu biliyor zaten, bunu uyguluyor. Bu dosya benle Fadime Hanım arasında veya Muhammed Bey arasındaki bir kişiyle bir kişiyi ilgilendiren, toplamda iki kişiyi ilgilendiren bir dosya değil. Hı hı. Bu dosyanın bir tarafı 2 milyon üyesi olan CHP. Hı hı. Dolayısıyla siz bir dosyada 2 milyon kişinin sorununu çözüyorsunuz ya, hı hı. Bu da ister istemez bir öncelik nedenidir. Hı. Bu bir de tarafların bir öncelik talebi olabilir. Hı hı. Bunu mahkeme de resen gözden geçirir. Ben 6 ay içerisinde bir kararın çıkacağı kanaatindeyim.
1: Öyle mi?
0: En geç 6 ay içerisinde bir bu konuyla ilgili ya onama ya bozma bir karar çıkar diye düşünüyorum.
2: Tahmininiz ne?
0: Ben muhtemelen kararın onanacağı kanaatindeyim. Çünkü evet. Bir başka...
1: Bir yığın delilden ötürü.
0: Yok, birikiyor zaten. Şimdi yerel mahkemenin esas sorun nereden kaynaklandı? Ben onu da ilk kez burada söyleyeyim de rahatlayayım yani. Yani ilk sorun yerel mahkemedeki sorundan kaynaklı.
2: Bursa.
0: Yok, işte burada Ankara'da verdi. Mesela Ankara'da açıldı. Ankara'da bu konuyla ilgili mutlak buttan artı çağrı heyeti deseydi biz bu tartışmaları yaşamazdık. Yani. Hı hı. Aynı delil durumu vardı. Delil durumunun biraz daha ilerlemesi. Mutlak buttan çıkacağını da ben nerede anladım? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları BAM'a göndermeye başladı. Günden itibaren anladım. Hatta haftanın başında ben cuma günü olur diye de yola çıktım. Bir gün önceden karar çıkınca da ben bir gün öncesinden şey oldum. Yani yolda da yakalanınca, hatta 24'ün yayınına falan da orada yol üstünde yakalandım. Şunu söylemek istiyorum. Meselenin bu gidişatında, bu aritmetiğinde bu meseleyi takip eden birisi olarak ben çözebiliyorsam, hı hı, bunun buraya gittiğini, ben hala Sayın Özgür Özel'in can havliyle dosyayı niye temiz ettiğini, bunun kim tarafından bu aklın verildiğini hala çözebilmiş değilim. Yani hazırlıksız yakalandılar. Başta Sayın Kılıçdaroğlu hazırlıklı olması, durumun nereye gittiğini öngörebilmesi anlamındaki avantajını kullandı.
1: Bir gün
0: hala da o avantaj devam ediyor.
1: Peki. Fadime Hanım, hem Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu seçmenin gönlünü nasıl kazanacak? Hem de Özgür Özel yeni bir parti kurma konusunda seçmene ne vaat ederek nasıl onu elinde tutup kazanacak? Yani CHP'den ayrışma söz konusu, nasıl bir gerekçeyle kendi tabanına çekecek seçmeni? Aslında buradan ilk, ve elbette katkılarınızla.
1: O ilk turda da söylemiştim, bir kopuş stratejisi izlediklerini düşünüyorum. Buna hazırlıklıydılar. Ben hani evet temize acele götürdüler ama pek çok kararlarının çok acele olduğu için hatalarla dolu olduğunu da söylemek de gerekiyor. Yani
2: bir aceleyi daha söyleyeyim, kusura bakmayın. Grup başkanı seçme meselesi.
1: Tabii.
2: Kendi çok acele.
0: O yani Kılıçdaroğlu karşısında kendine bir sıfat yükleyerek güçlendi.
2: Ama o zaman onun genel başkan olduğunu kabul ediyorsunuz. Aynı hatayı şeyde yaptılar. İstanbul, Ankara'nın ilk kararı çıktığında, red kararı çıktığında biz bu kararı olumlu karşılıyoruz. Olumlu karşılıyoruz. Ha. Bu karar doğru bir karardır. Tırnak içerisinde yani iyi hakimler de varmış. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Adli yargının karar vermesi doğrudur demek.
1: Tabii.
2: Şimdi siz diyorsunuz ki seçim yargısı bu konuyla ilgili karar versin. Bunlar hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Cümlenin nereye gideceğini ölçemiyor.
1: İlkeli bir tutumları olmadığını da gösteriyor. Yani işte Ekrem İmamoğlu'nu alelacele Cumhurbaşkanı adayıymış gibi göstermeleri. Çünkü aday olmadı.
2: O da aynısı.
1: Ama adayıymış gibi bir kamuoyu baskısı oluşturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde, Özgür Özel'in üzerinde baskı kurarak işte güya 15 milyon oy, market önlerine yoğurt kapları falan koyarak oraya oy koyup kim saydı 15 milyon değildi 15 milyon 250 bin 317 oy mu mesela, onu bilmiyoruz biz. Hani böyle yuvarlanmış bir heyula şu anda dolaşıyor. İşte 38. kurultay, şaibeli kurultayın üstünden 4 ayrı kurultay yaptılar. Bakın yani bu kısa sürede 2023 Kasım kurultayı, şaibeli kurultay üstüne 4 kurultay yaptılar acele acele. Yani o iptal edilirse bu. Bir daha ispat ediyoruz ki beni seçtiler. Bir daha ispat ediyoruz ki delege temiz, beni seçtiler diye. Hani bir, sürekli bir ispat haliyle kendini oradan oraya atan bir Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Bu son mutlak butlan sonrası alınan kararlar da öyle. Önce işte genel merkezi boşaltmayacağız dediler, sonra hızla karar değiştirip boşalttılar. Kendini grup başkanı seçtirdi. Kürsü bana ait dedi. Acele. Yani bunların hepsi işte hem o siyasi olgunluktan, öngörüden uzak olduklarını hem de siyasi ve hukuk bilmediklerini de aslında gösteren şeylerdi. O yüzden böyle bir yalpalama hali var. O net görüntünün olmaması bence onların etrafında hareket edenlerin de bir manada ortak aklı. Mesela bu akıllarda Ali Mahir Başar'ın izlerini doğrudan görebiliyorsun. Yani hani çok da gelişmemiş bir kantin solculuğundan bir tık öte değil yani. Gerçekten böyle bir ham, olgunlaşmamış, sol elini yumruğunu kaldırınca ortaya bir siyaset koyduğunu zanneden bir düzeyden bahsediyoruz. Bununla Cumhuriyet Halk Partisi gibi 103 yıl yaşında bir partinin yönetiminde olamazsınız. Türkiye yönetmeye aday olamazsınız. Bunlar tamamen bir zafiyet göstergesi aslında. Ama hani senin soruna cevaben de bir kopuş olduğu kesin. Bir hikaye yazmaya çalışıyorlar, direniş. İşte bizim yayında olduğumuz saatlerde Sayın Özgür Özel de Halk TV'de soruları cevaplıyordu. Ara ara onlara da baktık. Orada bir takım açıklamalar getirmeye çalışıyordu bu yaşanan durumla ilgili. Ama bunların hepsinde aynı şeyi görüyorsun. Hani o an söylerken söylediği kadarıyla doğru olduğuna inandığını varsayıyoruz. Ama biz şimdi siyaset takip eden insanlar olarak 3 gün önce ne dedi, 3 ay önce ne diyordu, 3 yıl önce neredeydi, ne yapıyordu? Hani bir tutarlılık, bir bağlam arıyorsunuz. Neden sonuç ilişkisini, onun nereye dayandığını anlamak istiyorsunuz. Neyi kastetti, neyi kapsıyor? Bunların karşılığının olmadığını görüyorsun. Mesela işte çok gerçekten ayakları hiç yere basmayan bir açıklama. Bu az önce de bir önceki turda da İsrail ve Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza hadsiz tehditlerini, hakaretlerini vesaire de konuştuk. Mesela şimdi kendisinin

0: bütün bu Özgür Özel ve ekibinin başına gelen bu hadiselerin kendileriyle ilgili belediyelerdeki yanlış yönetim ya da kurultayda delege oyunun parayla menfaatle satın alındığı, mahkemenin böyle bir karar verdiği, gerçeğin her şeyi bir tarafa atıyor. Diyor ki benim suçum seçim kazanmak diyor. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içine yer almayacağımızı söylemek. Şimdi bu cümleyi bir şöyle sormak gerekiyor. Bir, böyle bir teklife mi muhatap oldu? Mesela gazeteci arkadaşlar ona sordu mu? İsrail ve Amerika tarafından onlar adına konuşan biri size gelip birlikte çalışalım ve sizi destekleyelim mi dedi? Çünkü bu cümle sanki kendisine bir teklif iletilmiş. O da bunu hayır, evet, asla, ne münasebet, ben bir Türk'üm falan mı demiş. O bunu reddetmiş de kim bunu üstüne almış? Ben yaparım, buradayım mı demiş. Yani bu bir böyle bir boyutu var. Tamam, boşlukları olan bir şey bu. Bir ikincisi, biz Özgür Özel'i grup başkan vekili, yani çok öteye gitmeyelim işte 3 yıl öncesi grup başkan vekili olduğu dönemden biliyoruz. Bu süre içerisinde genel başkan olduğu dönemi biliyoruz. Daha Newsweek'te, işte Amerikan yayın organında Newsweek'te yayınladığı makalenin ne söylediğini biliyoruz. Yanımızda gezdiriyoruz ne dediğini cümle cümle aktarabilelim diye. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri başkentlerine bakın mahkemeler hukuk eliyle bize bir müdahalede bulunuluyor dediği şey bu, yani böyle olmadığı çok açık. Türk yargısı, hakimler, savcılar karar veriyor. Erdoğan mı karar veriyor buna? O yürütmenin başı, yargıdan bahsediyoruz. Bağımsız bir yargı organı. Yine CHP'li delegelerin, CHP'li belediye başkanlarının, CHP'li üyelerin, milletvekillerinin yaptığı açıklamalar, gösterdikleri somut deliller, banka hesap akışları, MASAK raporları, HTS kayıtları, şu pavyonun kapısında şöyle konuştuk, CHP'nin 13. katına çıktım, poşetle şunu verdim. Bunları söylüyor da somut delillerle karar vermiş bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Ama çıkmış işte Newsweek'e diyor ki bu öyle bir şey ki Türkiye sınırlarının çok çok ötesinde sonuçları olur ve Avrupa için bir güvenlik krizine dönüşebilir bu diyor. Yani ne yapacaksınız? İşte diyor ki yine bir başka yerde de eğer vatandaşlar iktidarı barışçıl biçimde değiştireceğini düşünmezse bu çok büyük bir tehlike üretir diyor özetle. Yani ne yapacaksınız? Şehirleri mi yakacaksınız? Terör mü estireceksiniz? Ne yapacaksınız? Nasıl bir güvenlik sorununa dönüşecek CHP'deki bu çalma çırpma işlemlerinin bir koltuk değişimine sebebiyet vermesi? Bunu söyleyen adam Amerika'nın, İsrail'in hoşuna gitmemeyi tercih ettiğini söylüyor. Ama yalvarıyorsun burada, tehdit ediyorsun işte. Bunu sen yapıyorsun. Daha geçen hafta Newsweek'te yayınlanan makalem bu. Şimdi bunu CHP kanalında, CHP seçmeninde bunu söyleyerek niye kandırmaya çalışıyorsun CHP seçmenini? Ne gereği var? Ayrıca sen değil misin, daha birkaç ay oldu işte Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Costa'ya 5 dakikanızı ayırmadınız diye ağlaya. Yani 5 dakika bana ayırmadın. Ya da yine majestelerinin televizyonu BBC'ye verdiği röportajda bizi yalnız bırakıyorsunuz diye ağlayan sen değil misin? Bayağı da şeysin yani, hani onların hoşuna gitmeye çalışan bir profil çiziyorsun.
1: Bir de yargı kararlarını bu kadar çok eleştirip ardından mahkeme kapısına gitmek, işte YSK'ya gitmek de
0: o da bir tutarsızlık bir, ama hani bu İsrail'in hoşuna gitmemeyi tercih ettiğim için başıma bu işler geliyor diyor ya, ama değil sevgili Özgür Özel, Sayın Özgür Özel, yani bunları nereye koyalım? Şimdi bunları ben uydurmuyorum ki, işte bak yanımda gezdiriyorum. Senin makalenin cümleleri bunlar. Nasıl oluyor? Bunların ikisinin arasında bir tutarsızlık var. Bir, Hamas'a terör örgütü diyen sensin, Esad'la gidin konuşun diyen sensin Esad'ın Suriye'den kaçtığı günde. Bunları yapan sensin. Dolayısıyla hani burada bir acayip tuhaf bir tutarsızlık var. Ama bir kamuflaja ihtiyacı var. Bunu da niye söylüyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında hepimizi şaşırtacak bir şekilde

0: devletçi, ulusalcı, milletçi, milliyetçi bir profil çizdi. Oysa biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemi de biliyoruz. O da buna yakın bir şeydi yani. Yani Özgür Özel onun da ayak izlerine basıyor aslında. Yani onun karşısındaki o da aslında bir devletçi bir genel başkanlık yaptığını varsaymaya çalışıyor. Tuhaf. Herkes birbirine elinde ne geçerse onu fırlattığı bir dönem. Ama en nihayetinde bence Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şu anda yan yana duruyorlar. Ama onların hem kendi ideolojik konumlanışları hem de kurulacak partiden beklentiler arasında büyük farklar olduğunu düşünüyorum ben. Özgür Özel daha böyle, daha en azından kendisi böyle tarifliyor, solcu olarak tarifliyor kendisini. Ama İmamoğlu'nun daha işte ANAP'ın değişik versiyonları diyebileceğimiz ki günümüz Türkiye'sinde çok karşılığı olmayan da bir durum. Yani Turgut Özal ANAP'ından bahsetmiyorum. Ondan sonraki dönemlerden bahsediyorum. Biraz oralarda görüyor ama işte aynı yine bir çelişki. Solcuyum diyen, işte otobüs sırtlarında, tepelerinde miting yaptığında o miting alanında CHP flamasından çok işte TKP'nin, tipin ve başka bir takım marjinal örgütlerin flamalarını görüyoruz. Yani gayet de post bıyıklı adamların hakim olduğu sol sosyalist marjinal gruplar orada ama sen çıkıp post bıyıklı bir gazeteciye iğrenç bıyıklı diyorsun. Yani bu o kadar hani tutarsız ki aslında yani sen kimi kırmaya çalışıyorsun ama burada çok örtülü bir bunu söylerken de çok imtina ediyorum ama bir şekilde bu meseleye bakarken aralarındaki şu mezhepçi ayrışmayı da görmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2023 seçim öncesinde Alevi kimliğini söyleten bir akıl vardı. Yani bunu bir manevra olarak kullanmak istediler lüzumsuz yere. Ama Özgür Özel, İmamoğlu ekibi de bir şekilde partiyi Aleviler ele geçirdi gibi bir söylemle bir dışlama çabası var. Böyle tuhaf alttan yürüyen böyle bir gerilim de var. Çünkü hani organik Alevilikten çok bir Avrupa Aleviliği, hani Alisiz Alevilik denilen bir projede çünkü bir dönem, özellikle 2010 sonrasında FETÖ'nün de hakim olduğu bir dönemde yaygın hani bir toplum mühendisliği hayata geçirilmeye çalıştı. Onun da dipten yürüyen bir gerilimi var. Ama bu hani çok ara ara gün yüzüne çıkıyor. Onun dışında çok adı anılmıyor ama ona da bir bakmak lazım diyorum.
1: Fadime Hanım, parti meclisinden ayrılanlar nasıl bir yol haritası izleyecekler ve ihraç edilmek üzere disipline sevk edilenler, bunlarla ilgili gelişmeler nasıl şekillenir önümüzdeki günlerde?
0: Şimdi onlar
1: Mesela çok özür diliyorum. Ali Mahir Başarır demiş ki, Kemal Bey bu partide yokken 92'de ben kurultayındaydım. Benim geçmişim, ailemin geçmişi 103 yıldır bu partide. Dolayısıyla sen mi bana ömür biçeceksin demiş.
0: evet. Ya evet böyle bir şey yani Kemal Kılıçdaroğlu çünkü memuriyetten sonra CHP'ye katılmış biri. Onun siyasete giriş dönemlerinde ben gazetecilik yapıyordum gayet net hatırlıyorum. Nereden nasıl birdenbire parlatıldığını, öne çıkartıldığını, projelendirildiğini o dönemde de görüyorduk, seziyorduk. Yani grup başkan vekili yapıldı ki Kemal Kılıçdaroğlu ifade gücü çok yüksek olan biri değil. Mesela Özgür Özel'i tanımlarken deriz ki ağzı laf yapıyor, laf cambazı bir adam. Hani derinliği vardır, yoktur. O ayrı konu ama ağzı laf yapar Özgür Özel'in. Ama Kemal Kılıçdaroğlu öyle değil. Hani cümlenin sonunu getirmekte zorlanan birisi. Ama mesela o 2010 öncesi dönemde işte İstanbul'a belediye başkanı adayı gösterildiği dönemde dahil olmak üzere arka planda onu öne iten birileri vardı. Ve CHP içinde o zaman da bir tartışma vardı. Bir dakika bu adam hani partili değil. Biz bu kadar işte ortaokuldan beri duvarlara afiş asarak bugünlere geldik. Sıra bizim. Hani biz niye aday gösterilmiyoruz da o gösteriliyor diye itiraz edenler o zaman da vardı.

0: Şimdi böyle bir tartışmada Ali Mahir Başarı çıkıp bunu der, diyebilir. Ama artık hani grup başkanlığı yapmış, adaylık yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş, genel başkan olmuş, 13 yıl genel başkanlık yapmış ve 7 seçim mi kaybetmişti? Galiba 7 seçim kaybetmişti. Hani o Muharrem İnce'nin de çok veciz bir şekilde söylediği gibi hani şey seçime girmişsin yenmiş, seçime girmişsin yenmiş.
1: Adam yenmiş de yenmiş.
0: Adam yenmiş de yenmiş durumu olduğu kesin. O yüzden hani bu tartışmalar bence daha da devam edecek ama bu PM'den istifa edenler ya da ihraca bu bir kopuşun parçaları. Yeni bir parti için muhtemelen çünkü aynı zamanda kinleniyorlar da bu sadece bu isimler değil. Mesela onların destekçilerinin karşı karşıya geldiği noktalar hatırlayın. İşte grup toplantısının olduğu gün polis ayırdı onları. Birisi ona işte hain diyor, o ona butlancı diyor, o ona pavyoncu diyor. Hani inanılmaz yani. Hani bir partinin birlikte mücadele edeceği el ele kol kola insanlar birbirlerine hakaret ediyorlar ama bunlar işte daha 2 yıl önce birlikte
2: Aday olarak
0: Kılıçdaroğlu
2: önerdiler.
0: için çalışıyorlardı. Bir önce Muharrem İnce için çalışıyorlardı. Ama bu tuhaf bir şekilde CHP'nin genlerinde var. Yani Muharrem İnce'yi neler yapmadık Kılıçdaroğlu? Acıyı, yani neredeyse üzülüyorduk artık. Yani nasıl bu kadar hani bir zulüm de fazla diyeceğiniz noktalarda hakarete maruz kalıyordu. Onu biliyorsunuz bir kurultayda tuvalet kapısının yanına oturtmuşlardı hani konum olarak. Sonra ona da bir yerde önüne masa koymadılar, sehpa koymadılar. Filan yani böyle tuhaf şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok üzücü, yorucu. Şimdi bir hafta, 2 hafta sonra Ankara'da NATO zirvesi olacak. Dibimizde kanlı savaşlar var, büyük savaşlar var.
1: Yani
0: NATO zirvesi
1: Trump'ın
0: olacak.
1: açıklamasıyla CHP'yi aynı ekranda ve
0: İnanılmaz yani hani bu
1: Türkiye gündemi ve CHP gündemi.
0: evet, Türkiye'nin çok ciddi meseleleri var. Aldığı çok ciddi meseleler var. Mesafeler var. Büyük bir mücadele veriliyor. Bunlarla ilgilenmemiz gerekirken o ona ne dedi? O ona ne yaptı? Ne kadar yorucu ve bıktırıcı bir şey. Ben bu susmak istiyorum.
1: Tekrar Muhammed Hoca'ya döneceğim ama çok kısa şunu soracağım. Parti meclisindeki sayının bu kadar düşmesi nasıl etkiler?
0: Yedeklerin devreye girmesiyle ilgili hani tüzükte çünkü her delegenin bir yedeğinin olduğu dolayısıyla o açığın kapatılabileceği parti işlemlerinde işlerde bir aksama olmayacağına dair yorumlar okudum.
1: Peki eklemek istediğiniz başka
0: yok,
1: bir şey
0: susmak istiyorum.
1: Sizin CHP ile ilgili var mı?
2: CHP bitmez.
1: Peki. Muhammed Hocam.
3: Sanki İran çok bitiyor.
1: Trump dedi ki Netanyahu ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da yakın zamanda kısa süre sonra görüşeceğim diyor. Dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanı ile henüz bir görüşme gerçekleştirmemiş Trump. Dolayısıyla Türkiye'nin de dahil olduğu bir anlaşmadan kastı tam olarak neydi bilmiyorum. Ama henüz Sayın Cumhurbaşkanı ve Trump arasında bir görüşme gerçekleşmemiş. Keza İletişim Başkanlığından da zaten bu yönde bir açıklama gelmedi. İmza töreni yakında yapılacak diyor. Vance'in katılacağını söylüyor. Avrupa'da gerçekleştirilecek bir imza töreni olacakmış Orta Doğu'daki müzakereye ilişkin. Siz hala çok da inanmamak lazım bu açıklamalara diyor musunuz?
3: Evet.
1: Hangi noktadasınız?
3: Yok, şeye bakıyorum da siz konuşurken de ben İran tarafına, İran medyasına da baktım. Hiç şey yok yani karşılığında oluşturulabilecek bir done yok. Ancak şu olabilir yani benim bir anlaşma beklentim elbette var. Yani dün vurduğunda da aynı şeyi söylüyordum. 3 gün önce de aynı şeyi söylüyordum. İran savaş ve barış diyalektiğini çok iyi kullanan bir ülke. Hem savaşırken de masaya da oturmasını bilen bir ülke. Bir anlaşma yapılabilir mi? Bence zaten yapılması lazım. Yani iki tarafın bir şekilde sahada yenemediğiniz bir devletle masada anlaşmak zorundasınız. İki taraf da birbirinden taviz vermek zorunda ve bu taviz neticesinde bir anlaşma imzalanması gerekiyor. Ancak böyle bu kadar ülkeyi denklemin içine sokarak neyi arzu ediyor onu anlamıyor. Onu anlayamadım yani bir şekilde evet bizim arabulucuk girişimiz var. Bizim mesela bunu çok net bir şekilde söyle İsrail faktörü olmasaydı ben Cumhurbaşkanımızın bir şekilde Trump'ı ikna edeceğini

Ve bu savaşın başlamadan da bir şekilde anlaşma yapılacağına dair kesin bir inancım vardı. Çünkü bir uyuşma var ikisinin arasında ve bu ama Netanyahu faktörü olunca Netanyahu hem Türkiye'nin aleyhine olabilecek herhangi bir çabada zaten bir şekilde işin içine giriyor.

0: Allah korusun, Umman'ın başına gelen bizim başımıza da gelebilirdi. Hani iki kere ev sahipliği yap, ara buluculuk şeyine soyunan bir ülkenin çabalarına rağmen Trump ve İsrail bir şekilde şey vurdular, İran'ı vurdular. Biz de aynı çabayı gösterirken İsrail'in
1: Pakistan'da yapıldı
0: ilkinde, ilk hatırlarsanız ilk Türkiye ve ilk Türkiye tartışması vardı. İstanbul'da mı yapılsın, Umman'da mı
1: Sonra
0: yapıldı?
1: Umman.
0: Sonra Umman oldu. Biz hatta çok sinirlenmiştik niye bizi tercih etmediler diye. Sonra benim de yorumum şu oldu: Allah yüzümüze güldü. Yani biz bu ara buluculuk girişimlerinde bulunurken İsrail bize zarar vermek adına İsrail yine saldırabilirdi. Dolayısıyla bizim prestijimize de zarar verebilirdi. Allah'tan böyle bir şey, hani her şerde bir hayır vardır meselesi var ya, oradan da öyle bir yorum yapmıştım. Şu anda da Türkiye başından beri çabalarını bir şekilde devam ettiriyor. Pakistan görüşmeleri sürdürse bile Türkiye her zaman oranın bir parçası. Umman görüşmeleri yapsa bile Türkiye sürekli parçası. Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası olmasına rağmen İran'la en sahici ilişkileri kurabilecek tek ülke şu anda Türkiye ve bence Trump'ın bu bağlamda Erdoğan gibi bir adamla çok iyi bir ilişki kurması ve bu krizi eğer istiyorsa, ki istediğini biliyoruz, sona erdirmesi gerekiyor açıkçası.
1: Katar emiriyle görüşmüş Trump. Yine o önemli bir gelişme ve Pakistan'la bir görüşme gerçekleştirilmiş ve Pakistan biz İran'la bir anlaşma yaptık diye bir ifade kullanmış Trump'a. Yine İslamabad'ın da devrede olduğunu görüyoruz ama Avrupa'da bir imza töreni olacak diyor
0: Şimdi
1: Trump.
0: normalde eğer biz arabuluculuk mekanizmasından bahsediyorsak, Orta Doğu'da bu işi sağlayabilecek ülkeler bellidir: Umman, Katar, Türkiye, Pakistan. Yani her iki tarafı da dengeleyebilecek, hem Batı dünyasını dengeleyebilecek hem de İran'ı dengeleyebilecek bir unsura lazım. Zaten bunun dışında çok fazla bir aktör sayamazsınız. Yani Pakistan, evet, ABD ile ilişkileri çok iyi ama Pakistan aynı zamanda Çin'in sözcüsüdür yani. Pakistan'ın bu bağlamda seçilmesinin çok özel bir anlamı var. Bir şekilde Çin'le bir şekilde bu anlaşmada temsil edilmiş gibi oluyor. Ancak bu bizim rolümüz olmadığı anlamına gelmiyor. Biz başından beri zaten bu sürecin farkındayız ve biz İran'ın oluşturabileceği demografik yıkımı zaten başından beri kestiriyoruz. Yani biz zaten mülteci, Suriye meselesinde bir mülteci dalgasıyla aynı anda, şöyle bir şey olmadı mesela, Almanya, İngiltere, çeşitli ülkeler istedikleri mültecileri aldılar. İşlerine yarayan mültecileri aldılar. Biz hepsini birden aldık ve bunu bir seçici bir geçirgenlik politikası da uygulamadık. İran'da oluşabileceğin bir krizin farkında olarak başından beri bu ara buluculuk mekanizmasını önemsiyoruz. Umarım Trump'ın dediği doğrudur. Umarım bizim rolümüzde, bu konudaki rolümüz etkindir, ki etkin olduğundan zaten şüphem yok. Ancak Trump'ın açıklamalarına çok
1: İran anlaşmayı imzalar imzalamaz Hürmüz açılacak diyor şu dakikalarda konuşan Trump.
0: Yani olabilir. Buna bir şey diyemem yani. Hani Hürmüz'ün zaten İran'ın bir şekilde koz olarak kullandığını, şu anda eğer bir o istediği bir anlaşma çıkarsa İran'ın Hürmüz'ü açmasının doğal olduğunu, ancak benim bildiğim kadarıyla, böyle çok teknik uzman olmadığım bir konu ama, oradaki mayınların temizlenmesinin de bir süreç alacağını biliyoruz. Ayrıca oradaki gemi akışının normal düzene oturmasının da aşağı yukarı bir 6 ay süreceğini biliyoruz. Dolayısıyla Hürmüz'ün açılır açılması şey demek anlamına gelmiyor.
1: Ama yani bir saat önce yaptığı yazılı açıklamada deniz ablukası kalkmayacak dedi. Şimdi de diyor ki Hürmüz açılacak diyor.
0: Hayır, abluka kalkmadan İran'ın Hürmüz'ü açacağını asla düşünmüyorum. Yani abluka sonradan oluşturulan bir şey. Hürmüz İran'ın savunma refleksi olarak oluşturduğu bir şey. Eş zamanlı olarak kaldırılma girişimi olursa olur, ancak abluka devam ederken İran'ın ben herhangi bir şekilde Hürmüz ablukasını kaldıracağını düşünmüyorum.
1: İran'ın Lübnan konusundaki kararlılığı da etkileyecektir muhtemelen bu anlaşmayı.
0: Evet, vazgeçmez. Dediğim gibi yani İran vekil güçleriyle olan ilişkilerinde, Hizbullah'la olan ilişkilerinde bunu hep önemsiyor.
1: Son olarak şunu da sorayım. Avrupa'da olacak diyor. Neden Avrupa ve nerede olur bu imza töreni?
0: Hiç, yani normalde bu tarz görüşmelerin genelde merkezleri çok genelde Viyana, yani bu tarz merkezlerde genelde Viyana hep ön plana çıkıyor. Şu andaki ilk tahminim Viyana ama başka bir yer olur mu onunla ilgili çok net bir fikrim yok. Ancak 2015 anlaşması yine o çerçevede imzalanmıştı. Viyana yine uygun bir ülke olabilir. Hürmüz meselesindeki yani İran mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde hareket ediyor.

0: ABD dengede tutmaya çalışıyor, orantısız bir cevap vermemeye çalışıyor ve İran bu anlaşmayı istiyor. Trump, ama Trump daha çok istiyor. Yani bir şekilde anlaşmak zorundalar.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Muhammed Baybek, Fadime Özkan ve Cüneyt Altıparmak. Hem CHP'yi hem Trump'ın açıklamalarını hepsini aynı anda izleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Bu arada Dünya Kupası heyecanı da Meksika ve Güney Afrika maçıyla başlamış oldu. Millilerimize, milli takımımıza buradan bizler de başarılar dileyelim. İlk maçına pazar günü Türkiye saatiyle 7'de çıkacaklar. Tüm Türkiye olarak sonsuz desteklerimizi ifade edelim ve temsil heyetinde 3 saati tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine konuştu. CHP'deki kriz milletin de sorunudur diyen Bahçeli, mahkeme farklı bir karar verene kadar CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadelerini kullandı.

0: CHP'deki mutlak butlan sürecini değerlendiren Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymadığını söyledi. Kullandıkları dille sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırdıklarını vurguladı. Bahçeli, Özgür Özel'in Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştirdiğini, bu durumunda hukuki süreci baltaladığını ifade etti. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'in izlediği yol doğru yol değildir vurgusunu yaptı. Mahkemenin verdiği kararı da yorumlayan Bahçeli, karara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uymalıdır. Yeni veya farklı bir karar verilinceye kadar CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Meclis CHP'deki tartışmanın tarafı değil. Açıklama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi efendim. Kurtulmuş CHP'nin krizi kendi içinde çözmesi gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için gerekirse yazında milletvekillerinin mesai yapabileceğini söyledi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez.
2: Meclisin CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığının altını çizdi, CHP'nin iç meselesi dedi, ekledi.
1: Kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündemi değerlendirdi. Mecliste yaşanan CHP grup gerginliğine ayrı bir parantez açtı.
1: Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
2: Kurtulmuş demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için CHP'nin bu tartışmaları geride bırakması gerektiğini vurguladı. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: Terör örgütünün silahlarının bıraktığı tespit edilmesi, örgütün kendisini tamamıyla gerçekten feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de mecliste yapılmalıdır.
2: Kurtulmuş yasal düzenleme noktasında gerekirse meclisin yazında mesai yapabileceğini hatırlattı.
1: Gerekirse bu işin çözülmesi için bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır.
0: CHP'de kurultay süreci için ilk adım atıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı. Kurultay sürecinde izlenecek yol haritası kararlaştırıldı. Özgür Özel cephesi ise istifalarla parti meclisi toplantısını sabote etmek istedi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı ise istifaların hukuki olarak bir anlam taşımadığını söyledi.
3: Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
4: Müslüm Sarı, rövanşist bir tavır içinde olmadıklarını, kendilerinin de kurultay istediğini belirtti. Özgür Özel tarafı ise hukuken uygun olmasa da olağanüstü kurultay hamlesi için istifa kartını çıkardı.
3: Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Söylemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Şu tarihte bir kurultay yapalım diyemiyoruz.
4: Mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, tüm tartışmaların odağında ilk parti meclisi toplantısını genel merkezde gerçekleştirdi. Öte yandan toplantının yapılamaması adına Özgür Özel tarafından 28 üyenin istifa ettirildiği açıklandı.
5: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
4: CHP parti meclisi toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Mecliste yapılan açıklamada ise 28 istifadan sonra yönetimin düştüğü ve 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerektiği söylendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan bu konuya da açıklama geldi.
3: 40 sayısına altına inildiği için parti meclisi yok sayılıp ya da düşmüş sayılıp buradan bir kurultay mümkün olabilir mi tartışması var. İkinci tartışma parti meclisi karar alabilir mi tartışması var. Bu her iki tartışmaya da şöyle açıklık getirmek lazım. Bir defa bilindiğiniz üzere burada verilmiş bir tedbir kararıyla beraber verilmiş bir yok sayma durumu söz konusu. Birinci değerlendirmemiz gereken konu bu. İkincisi tedbir kararıyla beraber eski organlar yani önceki organlar da göreve gelmiş oluyor. Parti

0: meclisinin istifalarla işlevsiz hale getirilmesi aslında yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. Yani o kararın, çünkü o kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım. Şimdi parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok.
1: Sözcü istifalar konusunda da üyelere seslendi. İstifa dilekçelerinin sunulacağı mercinin CHP olmadığını söyleyip adres gösterdi.
0: Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor ve o adliye mahkemesi de kendi değerlendirmesini yaparak onu kendi sisteminden ilan edecek. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok.
1: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlayacağını söylemişti. Ancak karşıt görüşte olan Özgür Özel yanlısı üyelerin gelmemesi toplantının gündemini değiştirdi.
0: Sayın Genel Başkanımız bundan 3 gün önce bir sosyal medya paylaşımıyla kurultay takviminin açıklanacağını, kurultay takvimiyle ilgili bir çalışmanın bu parti meclisinde gündeme geleceğini, gündemine alınacağını ve partinin önüne yeni bir yol haritası konulacağını söylemişti. Ancak bu mümkün olmadı. Fakat biz mevcut olan arkadaşlarımızla beraber bir yol haritası konuştuk. Partinin önüne bir kurultay takvimi koymak istediğimizi bugünkü parti meclisinde tartıştık.
1: Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP şimdi Cuma günü yapacağı 4. MYK toplantısına hazırlanıyor. Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne parti meclisi toplantısı sebebiyle ziyaretçi girişlerine de izin verilmedi.
2: CHP'de CHP'lilerle CHP'lilerin kavgası sürüyor. Kavgada yumruk sayılmaz elbette ama mutlak butlan kararından bu yana yaşananlara baktığımızda Özgür Özel ve ekibi sanki Kılıçdaroğlu kendilerini nakavt etsin diye uğraşıyor gibi. Zira ilk günden bu yana hata üstüne hata yapıyor ve sürekli olarak yumruk yiyorlar. Oysa yavaş ve ince çok daha planlı ve stratejik bir siyaset çizgisi izliyor. Doğrudan yumruklaşmak yerine pozisyon kolluyor.
3: Özgür Özel ve ekibi mutlak butlan kararının çıktığı 21 Mayıs tarihinden bu yana hata üstüne hata yapıyor. Parti içindeki krizi derinleştirdiği gibi aslında baltayı sürekli taşa vuruyor. Siyasi mücadelede hem kendisi hem partisinin kan kaybettiğini göremiyor. Yaşananları adım adım hatırlayalım isterseniz. Özel mutlak butlan kararını anlayıp dinlemeden hemen itiraz etti. Zira tebligat eline ulaşmadan halen CHP Genel Başkanı sıfatı üstündeyken hamle yapıp öne geçmeye çalıştı, baltayı taşa vurdu.
4: Bunun için yıktılar babacığımı.
3: Zira akılla değil öfkeyle hareket ediyordu. Kılıçdaroğlu ise Özel'in görevlendirdiği 3 avukatı görevden aldı. Ama temiz başvurusunu yetkisi olduğu halde geri çekmedi.
5: Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman gider, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir sorarız onlara.
3: Böylece meselenin Yargıtay'a taşınması ve sürecin bir yıla yayılması gibi bir durum ortaya çıktı. Özel'in ikinci stratejik hatası CHP Genel Merkezi'nin işgal edilmesi oldu. Üstelik hem işgali gerçekleştirdi hem direnenleri yalnız bıraktı. Meclise yağmur altında yürümesi, Toma'ya çıkıp poz vermesi, ikonik fotoğraflar verse de pek de bir işe yaramadı. Ve ardından CHP grup toplantısı krizini büyüttü. Meclis önünde barikat kurdurdu, kürsüyü, salonu işgal ettirdi. Özel ve ekibi kışkırtan pozisyonuna düştü. Kılıçdaroğlu meclise gelip tansiyonu yükseltmek yerine yangına su döken lider pozisyonuna oynadı. CHP Genel Merkezi'nden mesajlarını verdi, Özel ve ekibini yerden yere vurdu. Özel ve kurmayları yasa dışı yollara başvurdukça, stratejik hatalar yaptıkça CHP Genel

0: Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi. Kılıçdaroğlu da Özel'in A takımındaki 9 ismin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi yönünde hızlıca bir karar aldı. Arınma sözümüzü tutmaya başladık mesajı verdi.
1: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
0: Zira ihracı istenen 9 ismin özellikle iddianamelerde adı geçen, haklarında fezleke ve şaibe iddiaları bulunan kişiler olduğu vurgusu özellikle yapıldı. Kılıçdaroğlu daha önce kurultaydan kaçmıyoruz ama oyunu parayla satanları da CHP'de tutmuyoruz mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu sabırla attığı adımlarla kendisini hançerleyenlerden kurtulma yolunda yürürken, stratejik hamlelerinin Özgür Özel'in ruh halini örselediği, kimyasını bozduğu da net olarak görülüyor.
2: Ali ile beni kavgaya tutuşacak, burada gidecek ele güne karşı, ele güne karşı meclisin giriş kapısının önünde.
0: Özel'in son hamlesi parti meclisi üyelerinden 28'inin istifasını sağlayıp Kılıçdaroğlu'nun altından halıyı çekmeye çalışmak oldu. Ancak bu hamleye karşı Kılıçdaroğlu'nun kullanabileceği hukuki zeminde hem hamle yapma seçeneği var hem millete bakın hala hançerliğe hançerliğe yol alıyorlar diye anlatma hakkı.
2: Ancak şunu söyleyeyim, sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Özetle CHP'deki hançerleme alışkanlığı sürüyor. Özel İmamoğlu ikilisi vuruşarak çekilelim, CHP'yi terk ederken de Kılıçdaroğlu'nu ağır yaralı bırakalım taktiğine sarılıyor. Ancak unuttukları bir gerçek var. Zaman her şeyin ilacı ve ağır yaralı bıraktıkları bir Kılıçdaroğlu seçim zamanı geldiğinde tüm bu yaşananları değerlendirecektir elbette. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Memleket Partisi'ni terk edip CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'nin bu süreçteki duruşu, verdiği mesajları iyi okumak lazım. Zira her ikisi de mücadelenin CHP içinde ve partinin kurumsal kimliğine zarar verilmeden siyaset yapılması gerektiğini söylüyor. Takdir CHP'lilerin elbette.
3: Sayın Başkanım.

Dünya gündemiyle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin İran'a düzenlemeyi planladığı yeni saldırıların iptal edildiğini duyurdu. Trump İran'la harika bir anlaşma sağlandığını söyledi. Müzakere sürecine Türkiye'nin de dahil olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın birkaç gün içinde Avrupa'da imzalanabileceğini belirtti. İran'dansa farklı açıklamalar geliyor. Detaylarına bakalım. Donald Trump konuya ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. İran'la anlaşmaya yönelik önemli bir duyuru yaptı. İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadesini kullandı. Yürütülen görüşmelerde İran liderliğinin en üst düzeyinden onay alındığını belirtti. Trump aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla anlaşmaya son halinin verilmekte olduğunu aktardı. İmza töreninin zamanını yakında ilan edeceklerini belirtti. Ayrıca anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı. Trump daha sonra Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'da anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürecin birkaç gün içinde tamamlanacağını savundu. Bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Müçtebah Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusunda bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurguladı. Trump anlaşma yakında imzalanacak, belki bu hafta.

0: sonu ifadesini kullandı. İran'dansa farklı açıklamalar geliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını belirtti. Ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde İsrail vardı. Sert sözlerle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenler eninde sonunda hesap verecekler dedi.
1: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
2: İsrail'e bir kez daha sert tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbetlerinin tarihteki diğer zalimler gibi olacağını söyledi. İsrail bir fitne üretim fabrikası dedi.
1: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'ne katıldı. Kızılay'ın milli mücadele döneminde cepheye 40 bin sandık sağlık malzemesi taşıdığını, Mehmetçiğin yanında olduğunu hatırlattı. Kızılay, bu milletin yüz akıdır dedi. Mazlum coğrafyalara uzanan yardımlara değindi.
1: Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
2: Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Pro Türk fabrikasının da açılışı gerçekleştirildi. Kandan elde edilen kritik ilaçlar burada üretilecek.
1: Hayırlı olsun.
0: Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın provokatif adımları Türkiye'nin takibinde. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Türkiye'ye karşı bir askeri ittifakın başarılı olamayacağının altı çizildi. TCG Anadolu'da yapılan bilgilendirme toplantısında sınır güvenliği ve terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durumda masadaydı.
1: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Türkiye Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Akdeniz'de istikrarı hedef alan adımlar 1960 Kıbrıs Anlaşması'na aykırı. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ortak hareket etme hayali kuran Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu ittifakın hak ve menfaatleri hedef alması durumunda Türkiye'ye karşı şansı bulunmadığının altını çizdi. Kıbrıs'ın güvenliğinin provokatif kararlarla tehlikeye atıldığının altı çizildi. Bakanlık haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türk Savunma Sanayi'nin gözbebeği TCG Anadolu'da yaptı. Gündemde ABD-İran-İsrail savaşı da vardı. Bugüne kadar çatışmaların küresel barışa verdiği zarara dikkat çekildi. Tarafların saldırıları durdurması gerektiği belirtildi. Türkiye'nin diplomasiden yana tavrı işaret edildi. Ve terörle mücadele, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca geride kalan haftada biri terör örgütü mensubu 289 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırda engellenen kişi sayısı 36.193'e çıktı.
0: Efendim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar metninde yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğünü belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü verilerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini de söyledi. Banka, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.
0: Türk medya sürdürülebilir tarım zirvesi sektörün uzmanlarını bir araya getirdi efendim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleşen zirvede geleceğin tarımı masaya yatırıldı. Zirvede konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, tarım sektörüne destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Güçlü işbirlikleri son derece önemli dedi.
4: Amacımız yalnızca mevcut durumu değerlendirmek değil elbette. Aynı zamanda geleceğin tarımını şekillendirecek fikirleri, projeleri ve işbirliklerini de ortaya koymak olacak.
5: Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde sektörün sorunları masaya yatırıldı. Zirvede tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden üst düzey temsilcilerle sektör paydaşları bir araya geldi. Zirvenin açılışında konuşan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Türk Medya olarak tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam ediyoruz dedi.
4: Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan tarım sektörüne katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha arz etmiş olayım. İklim değişikliği, artan nüfus, doğal kaynakların etkin kullanımı ve değişen üretim koşulları tarımda yeni yaklaşımları ve güçlü işbirliklerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu zirvede sürdürülebilir tarım uygulamalarını, gıda güvenliğini, iklim değişikliğine uyum süreçlerini ve tarımda teknolojik dönüşümün sunduğu fırsatları ele alacağız. Bu zirvenin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
5: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da tarımın önemine dikkati çekti. Sürdürülebilir tarımın gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.
6: Enerji kaynakları, stratejik madenler, kritik ham maddeler ve gıda ürünleri gibi temel alanlarda fiyat oynaklığının artması, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ülkeler açısından önemli risk unsurları olarak öne çıkmaktadır. Biz tarımı sadece bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirmiyoruz. Ülkemizin gıda az güvenliği, istihdamı, ekonomik istikrarı, kalkınması açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.
5: Çakar, tarımsal üretimde çiftçiye verilen desteklere değindi.
6: 1 milyondan fazla üreticimize 930 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdadır. Bankamızın tarım sektöründeki kredi payı %70'ler seviyesindedir. Ve tarım kredilerimizin %90'ı sübvansiyonlu kredilerden oluşmakta olup bu sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin %23'ü de Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır, faizinin tamamını.
0: Türk medya sürdürülebilir tarım zirvesinde tarımın stratejik önemi, gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin sektöre etkileri tüm yönleriyle ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcileri tarımda teknoloji, üretim ve yatırım başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

0: bulundu. Zirvede konuşan isimler Türkiye tarımının geleceğine ilişkin oldukça önemli mesajlar verdi.
1: İklim değişikliğini bizim artık yönetmemiz gerekiyor. Yani iklim değişikliği oldu, havalar ısındı, kuraklık oldu diye aç mı kalacağız? Tabii ki aç kalmayacağız. Dolayısıyla yeni bir üretim modeline ihtiyacımız var. Bu yeni üretim modeli içinde teknoloji olmazsa olmaz. Yani teknolojiyi kullanmadan yeni bir üretim modeline geçemezsiniz.
2: Tarım artık sadece bir üretim alanı değil, stratejik bir güvenlik meselesi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde sektörün geleceği çok yönlü olarak masaya yatırıldı.
3: Tarım 12 bin yıl önce bu topraklarda başladı ve yine insan ilk kez bu topraklarda hayvanı evcilleştirdi. Tohum bu topraklarda doğdu. Bizim bu topraklara karşı bir sorumluluğumuz var. Tarımı aynı şekilde ileriye götürmemiz gerekiyor. İleriye götürecek kişiler de gençlerimizdir.
2: Tarımın milli güvenlik meselesi olarak değerlendirildiği zirvede üretimden teknolojiye, hayvancılıktan su yatırımlarına kadar geniş bir alanda yürütülen faaliyetlere değinildi.
1: Üreticinin yanında olmak istiyoruz. Finanstan teknolojiye, savunmadan turizme, inşaattan enerji tüketimine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Ama bu kadar sektör içerisinde en öncelikli gördüğümüz konu tarım. Ve gıda güvenliği. Dolayısıyla bu alandaki yatırımlarımızı devam ettireceğiz.
2: Zirvede ayrıca tarımın Anadolu topraklarının en köklü mirası olduğu vurgulandı. Gençlerin modern teknolojiyle tarıma kazandırılması gerektiği belirtildi.
3: Tarımı geliştirmek için muazzam bir potansiyele sahibiz biz ülke olarak. Ancak bu potansiyeli bir çatı altında toplamamız gerekiyor. İşte biz buna tüm ediyoruz. Gençler, teknoloji ve tarım aynı çatı altında olduğu sürece Türkiye'nin gıda güvenliğinde herhangi bir problem olacağına inanmıyoruz.
2: Tarım sigortalarının artan riskler karşısında çiftçi için vazgeçilmez olduğuna değinildi.
4: Tarım çok stratejik bir alan ve çok teknik aynı zamanda. Sigorta olmadan tabii ki olmaz. Türkiye sigorta sektörü tarım konusunda hakikaten oldukça ilerlemiş durumda. Selden doluya, herhangi bir hastalıktan başka risklere kadar hem hayvanların hem bitkilerini bu şekliyle risk transferini çiftçilerimiz yapabilmekte.
0: 90'lı yılların önemli dans gruplarından Mezdeke'nin üyesi Aynur Kampur cinayetinde tam 10 yıl sonra düğüm çözüldü. 2016 yılında evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan ünlü dansçının katili savcılığın derinleştirdiği soruşturmayla yakalandı. Gözaltına alınan akrabası Bülent Gündüz cinayeti itiraf etti.
5: Yıllar sonra dosya raftan indi. İtiraf geldi. Mezdeke dans grubunun üyesi Aynur Kambur'un öldürüldüğü evde keşif çalışması yapıldı. Cinayet tam 10 yıl sonra yeniden Türkiye'nin gündeminde. Grup üyesi Aynur Kambur 24 Mart 2016'da İstanbul Şişli'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olay yerinde bulunan boş kovanlar yıllarca hiçbir silahla eşleşmedi. Dosya rafa kalkmak üzereyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu devreye girdi.
6: Bundan tam 10 sene önce kamuoyunda Mezdeke cinayeti olarak kayıtlara geçen Aynur Kambur cinayetinde yeni bir gelişme yaşandığı cinayeti itiraf ettiği ortaya çıkan Bülent Gündüz ise savcı vekili eşliğinde olay yerinde keşif gerçekleştirdi.
5: Teknik ve fiziki takibin ardından polis düğmeye bastı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
6: Cinayet itirafı ise tam 10 sene sonra geldi fakat ardındansa soru işaretleri getirdi. Cinayeti itiraf eden şüpheli ailemize yakıştıramadım, bundan kaynaklı öldürdüm dedi. Fakat cinayet 2016 yılında işlenmişti. Aynur Kambur'un popüler olduğu zamanlarsa 1990'lı yıllardı. Peki cinayet neden bu kadar geç işlendi ve neden sonrasında işlenme gereği duyuldu?
5: Cinayet sebebi olarak örf ve adetleri öne sürdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında yer gösterme işlemi yapıldı. Katil zanlısı Bülent Gündüz, Aynur Kambur'u 10 yıl önce nasıl ve nerede vurduğunu polislere tek tek anlattı. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Hong Kong'da yaşayan bir kadın internetten tanıştığı ve kendisini Amerikalı iş insanı olarak tanıtan kişiye yıllarca güvendi, evlilik hayalleri kurdu. O hayaller uğruna da milyonlarca dolar gönderdi. Ancak Richard sandığı kişi ne Amerikalıydı ne de iş insanı. Bir arkadaşlık sitesinde başlayan hikaye uluslararası dolandırıcılık soruşturmasına nasıl dönüştü?

0: detayı haberimizde.
1: Önce güven kazandı, ardından evlilik planları yapıldı. Hong Kong'da yaşayan bir kadın, 2020 yılında kendisini Amerikalı iş insanı olarak tanıtan Richard isimli kişiyle internet üzerinden tanıştı. İkili yıllarca telefonda görüştü. Dostluk ilerledi, hatta evlilik planları yapıldı. Ancak yüz yüze görüşme bir türlü gerçekleşmedi. İddiaya göre damat adayı İstanbul'da yatırım yapacağını söyleyerek para talep etti. Evlilik hazırlığı yaptığı kişiye güvenen kadın farklı banka hesaplarına toplamda 2.5 milyon dolar gönderdi. Parayı gönderdikten sonra evlenmeyi beklediği kişiye telefonla ulaşamadı. Aramalar yanıtsız kaldı, damat adayı ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kadın önce Hong Kong polisine başvurdu. Soruşturmadan sonuç alınamayınca dosya Türkiye'ye taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dolandırıcılık büro amirliği ekipleri para trafiğini mercek altına aldı.
2: Tabii canım, insan doğduğu şey yaptığı, büyüdüğü yerleri.
1: Yapılan incelemelerde paranın aktarıldığı hesaplar tek tek tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesiyle soruşturmanın yönü değişti. Kendisini Richard olarak tanıtan kişinin Nijerya uyruklu bir şüpheli olduğu ortaya çıktı. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi uluslararası bağlantıları olduğu değerlendirilen dolandırıcılık ağının diğer üyelerine ulaşmaya çalışıyor.
0: Eskişehir'de telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtan kişilerin isteği üzerine altınlarını bozduran kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu efendim. Ekipler içinde 1 milyon 350 bin lira bulunan poşetle evine doğru giden kadını son anda durdurdu ve gerçekleri anlattı.
3: Geldi polisler, Seyfah seni kandırmışlar dedi.
4: Telefon dolandırıcılarına inandı, altınlarını bozdurdu. Mağdur olmaktan son anda kurtuldu.
3: Kardeşlerimin adını söylediler, kızlarımın adını söylediler. Ben de inandım, nereden biliyor diyerek.
4: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Gülcan Özgür'ü telefon dolandırıcıları aradı. Kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp kimliğini FETÖ, PYD terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.
3: Ben de inandım ona, bayağı bir konuştu. Benim kimliklerimin şeylerini, kimliğimi gösterdi. Kimliğimin üstüne bir resim, kadın resmi koymuşlar. Bu senin kimliklerini bunlar kullanıyor.
4: Dakikalarca süren telefon görüşmesi üzerine dolandırıcılar Özgür'e altının var mı diye sordu.
3: Bankada neyin var, altının nereden aldın, işte şöyle böyle altınlarını bozduracak. Bize ver dediler. Ben de o kimseye demedi dediler bana. Kimseye söyleme dediler.
4: Telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden Özgür altınlarını bozdurdu. Ama bu durum kuyumcunun dikkatini çekti.
5: Biz altın işlemini bozduk. Tabii ki teyzemizi tanıdığımız için şüphelendik. Böylelikle yetkili birimlere, mercialara ulaştık.
4: Polis ekipleri içinde 1 milyon 350 bin lira bulunan poşetle evine doğru giden Gülcan Özgür'ü durdurarak durumu anlattı.
3: Onlara inandım. Bozdurdum altınlarımı, çıktım. Altıncı herhalde park etmiş sağ olsun. Polislere şey yapmış, polisler de giderken denk geldi.
4: Özgür dolandırılmaktan son anda kurtarılmış oldu.
3: Polisler olmasa dolandıracaklardı. Çok şükür, teşekkür ederim.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki bu gelişmeler gündem gazetelerde nasıl yer aldı? Birlikte bakacağız. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım gazete başlıklarını aktarmaya. Akşam Gazetesi manşetinde sadece olay yeri Türkiye diyor. Az önce de ekranlarınıza taşıdık bu haberin detaylarını efendim. 5 ülke tek vurgun. Efendim Esenyurt'ta Nijeryalı dolandırıcı İspanyol fotoğraflı Amerikalı kılığına girdi ve bir İspanyol'un fotoğrafını kullandı. Ve Çinli mağdur diş hekimini dolandırdı efendim. Hemen detaylarına bakalım. Nijeryalı adam bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Hong Konglu kadını Amerikalı iş adamıyım diye Esenyurt'tan dolandırdı. Hong Konglu kişi internetten kendisini ABD'li iş adamı Richard olarak tanıtan biriyle tanıştı. Çiftin evlilik kararı vermesinden bir süre sonra Richard yatırım için borç istedi. Çinli kadın toplam 2,5 milyon dolar gönderdi efendim. Ancak Richard bir anda ortadan kayboldu bu para gönderildikten sonra. Paranın Türkiye'deki bankalara gönderildiği belirlenince Çinli kadın İstanbul Başsavcılığına başvurdu ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla sahte sevgili Nijeryalı o kişi yakalandı efendim. Detaylarını az önce de haberimizde ekranlarınıza taşımıştık diyelim ve yukarıya çıkalım. Sonları Hitler gibi olacak dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Akşam Gazetesi de o ifadeleri başlık olarak kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de dökülen kanın hesabının mutlaka sorulacağını belirtti. Ve sonlarının Hitler gibi olacağını ifade etti. Şöyle konuştu Cumhurbaşkanı. Hitler'in yolundan gidenler böyle devam ederse akıbetleri tarihteki zalimler gibi olacak. İsrail ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştü. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca Gazze'li Renat'tan özel bir hediye geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Oldukça anlamlı bir hediye efendim. Gazze'li Renat henüz 12 yaşında. Kızılay Ödülleri töreninde tasarımını kendisinin yaptığı ve üzerinde Free Palestine, Özgür Filistin yazılı tişörtü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. O anların fotoğrafı da Akşam Gazetesi'nin haberinin detaylarında yer alıyor diyelim ve aşağıya inelim. Tarımda üretim rekoru yolda. Bakan Yumaklı Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde konuştu. Üretimde 66 yılın rekorunun kırılacağını söyledi. Sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren zirvede konuşan Yumaklı, yağışlar geçen yıla göre %26 arttı. Bu da üretimde büyük etki yaptı. Sadece buğdayda 23 milyon ton üretim bekliyoruz dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da jeopolitik risklerin arttığına dikkat çekti ve bu süreçte 1 milyondan fazla üreticiye 930 milyar lirayı aşan kredi kullandırdık diye konuştu diyelim ve aşağıya inelim tekrar. CHP'de taktik savaşları diyor bir diğer başlığında Akşam Gazetesi. Özelce 27 üye istifa etti efendim. CHP MYK'nın 9 vekili ihraç etme girişimi sonrası gözler parti meclisi toplantısına çevrilmişti. Özel'e yakın 27 isim toplantıya saatler kala istifa etti. Özel ekibi çoğunluk düştü, olağanüstü kurultaya gidilmeli derken genel merkez mahkeme kararına göre 5 kişi kalsa da parti meclisi çalışır cevabını verdi. Ayrıca pasta kutusu içinde 2 milyon TL rüşvet başlığı da yer alıyor bu haberin detayında. Devamında CHP'li eski Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ilgili iddianamede müteahhitlerden rüşvetin pasta kutusunda döviz olarak alındığı da belirtildi. Bunu da ifade edelim. Ve barış adımına Türk onayı efendim bunu da haberlerde ekranlarınıza taşımıştık. Trump İran'a saldırıları duyurdu. Önce bir sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. Ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD Başkanı Trump İran'la anlaşmaya gelen son aşamaya gelen anlaşmanın detaylarını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyle görüşüp onay aldığını belirtti. Planlanan hava saldırılarını iptal ettim dedi. Anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasında olduğunu söyledi. Müzakere sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkısından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve Erdoğan'la tekrar görüşeceğim. Gerçekten harikaydı şeklinde de konuştu diyelim. Şimdi kısaca sürmanşete de bakalım efendim. 27 ünlü isme zehir gözaltısı, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
derinleşiyor. Dün yeni gözaltılar da yaşandı. Aralarında çok ünlü isimler de var. Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan'ın da olduğu 27 kişiden 23'ü gözaltına alındı. Savcı onu içinse tutuklama istedi diyor Akşam Gazetesi sürmanşetinde diyelim. Ve Sabah Gazetesi'yle bir sonraki gazeteyle devam edelim. Sabah Gazetesi manşetinde rüşvet tapuları evinden çıktı diyor. Yolsuzluktan tutuklu eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in paravan şirketler üzerinden rüşvet olarak aldığı tapular yatak odasındaki çekmeceden çıktı efendim. Bozbey iddiaları hiçbir alakam yok diyerek reddetmişti. Bunu da hatırlatıyor Sabah Gazetesi. Bursa'da toplam 16 milyar TL'lik büyük rüşvet soruşturmasında iddianame tamamlandı. Savcılık paravan şirketler ve üçüncü şahıslar aracılığıyla alınan rüşvetlerin nasıl aktarıldığını delillerle ortaya

çıkardı efendim. Savcılık CHP'li Mustafa Bozbey'in yakınlarına ait Verev İnşaat, Seres Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden imar izinleri karşılığında müteahhitlerden alınan rüşvetlerin belgelerine ulaştı. Söz konusu şirketlerle hiçbir alakasının olmadığını söyleyen Bozbey'in yatak odasındaki çekmecede Seres üzerine kayıtlı tapular bulundu. Ayrıca rüşvet olarak alınacak 3 daire için önceden satış vaadi sözleşmesinin de yapıldığı belirlendi diyor Sabah gazetesi manşetindeki haberin detaylarında. Ayrıca zalimler döktükleri kanın hesabını verecek başlığı da yer alıyor Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Türk Kızılay ödül töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Katil Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi efendim. Hem haberlerimizde hem önceki gazetede detaylarını paylaşmıştık. Bir kez daha Hitler benzetmesi yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim ve aşağıya inelim. Anlaşma tamam, imza yakında. Trump böyle söyledi efendim ama İran ise aksini söylüyor. ABD Başkanı Trump İran'da anlaşmanın onaylanma aşamasına geldiğini, bu nedenle saldırıları iptal ettiğini söyledi. Sürecin birkaç günde tamamlanacağını belirten Trump, imza töreni Avrupa'da dedi. Trump Türkiye'nin anlaşmadaki rolü için de Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, görüşeceğiz dedi. Tabii hafta sonunu da işaret etti bu anlaşma için. Hatırlayacaksınız daha önce pek çok kez yine hafta sonlarına işaret etti. Anlaşmanın tamam olduğunu söyledi. İran'ın şartları kabul ettiğini söyledi. Artık saldırıyı durdurduğunu bu nedenle ve anlaşma yapılacağını daha önce pek çok kez Donald Trump söylemişti. Bakalım bu defa söyledikleri gerçekleşecek mi? Yoksa birkaç saat ya da birkaç gün sonra çıkıp aksini mi söyleyecek? Bunu da göreceğiz diyelim. Ve bir diğer başlığa bakalım. CHP'nin 128 milyar dolar yalanı AYM'de tescillendi diyor bir diğer haberinde Sabah gazetesi. CHP'nin 128 milyar dolar kampanyasıyla eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelttiği iftiralar hukuken asılsız çıktı deniliyor. Sürmanşota bakalım, zira milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir haber yer alıyor Sabah gazetesinin sürmanşetinde. LGS'de son gün uyarısı yer alıyor. Efendim, uzmanlar rutininizi bozmayın diyor öğrencilere. Bu gece normalden çok daha erken yatmaya çalışmak tam tersine uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Kendi rutininize yakın bir saatte uyuyun. Akşam yemeğinde aşırı yağlı, baharatlı yiyecek yemeyin. Zindelik olsun diye enerji içeceği, çok fazla çay kahve içmeyin. Bunlar da uykunuzu kaçırabilir diyor Sabah gazetesi sürmanşetindeki haberde. Ve Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi bu sözler Atina'ya diyor manşetinde. Hemen bakalım detaylarına. Fener Rum Patriği Bartolomeos Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumuyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı diyor Hürriyet gazetesi. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi Bartolomeos. Yunanistan'da Türk azınlığın milli güvenlik sorunu olarak görülmesini değerlendirdim. Azınlıkların durumunun Türk-Yunan ilişkilerinin seyrine göre ele alınması adil değildir. Azınlıkları siyasi çekişmelerin, hesapların rehinesi haline getirmemeli. Bizler eşit muamele isteriz. Yunanistan'daki azınlığında bunu istediğine inanıyorum dedi. Türkiye'de son dönemde azınlıkların durumunda önemli iyileşmeler sağlandığını belirtti Bartolomeos. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte maruz kaldığımız bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla memnuniyetimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Erdoğan'a teşekkür ediyoruz dedi Fener Rum Patriği diyelim ve diğer başlıklara bakalım. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılay ödülleri töreninde yaptığı o konuşma yer alıyor Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında. İsrail Fitne Üretim Fabrikası başlığıyla yer alıyor. Aşağıya indiğimizde yine ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili müzakerelere yakınlaşıldığını, anlaşmaya artık çok yaklaşıldığını ifade eden haberi de yer alıyor. İran'la anlaştık, saldırı iptal başlığıyla yer alıyor. Bu haberde Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında daha önce aktarmıştık bunun da detaylarını. Ve CHP'de şimdi ne olacak diye soruyor Hürriyet gazetesi ayrıca. CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için Özgür Özel yanlısı 27 üye parti meclisinden istifa etti. Kılıçdaroğlu yönetimi istifaları tanımadı diyor detaylarda Hürriyet gazetesi. İstifalara rağmen CHP parti meclisini dün topladı. Toplantıdan sonra açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, istifa tek taraflı bir işlem ama bir takım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil, İstinaf Mahkemesi'nin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz

için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerekiyor diye konuştu. Ayrıca bir diğer haberde de 5 parti meclisi üyesi acil kurultay istedi başlığı da yer alıyor. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisinde Ali Öztunç, Yaşar Seyman, Oğuz Kağan Salıcı, Gürsel Erol ve Mehmet Tüm acil kurultay taleplerini dile getirdi deniliyor Hürriyet gazetesinin bu haberinin de detaylarında diyelim. Ve bir diğer gazeteyle, Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi de manşetinde CHP'de hamle oyunları diyor. CHP içerisinde yaşanan tüm bu gelişmeleri, kaosu Milliyet gazetesi hamle oyunlarıyla ifade ediyor efendim. Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesine özelden istifa yoluyla olağanüstü kurultay yanıtı geldi. Parti meclisinin ilk toplantısı öncesi Özgür Özel destekçisi 27 üye parti meclisinden istifa etti. Detaylarını aktarmıştık. Peki tüzük ne diyor diye de soruyor Milliyet gazetesi. CHP parti meclisi genel başkanla birlikte 61 üyeden oluşuyor. Mutlak tutlan kararıyla Kılıçdaroğlu döneminin parti meclisi üyelerinin yeniden iş başına gelmişti. Ancak istifalar, tutuklamalar ve vefatlarla, yedeklerle birlikte parti meclisinin üye sayısı 57'ye düşmüştü. Tüzük de tüm yedekler çağrıldıktan sonra üye sayısının 40'ın altına düşmesi halinde parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması hükmü var diye ele alıyor bu sorunun cevabını Milliyet gazetesi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadeleri Milliyet gazetesinin ilk sayfasında. Aşağıya indiğimizde de Donald Trump'ın açıklamalarını görüyoruz. İran'da anlaşma imzaya kaldı başlığını kullanıyor Milliyet gazetesi de ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik teşekkürleri de yine Milliyet gazetesinin bu haberinin detaylarında var diyelim. Ve Marmara Yunuslarına kimlik başlığına bakalım efendim. Hatırlayacaksınız, Marmara Denizi turkuaz bir renge büründü ve bu sosyal medyada da büyük ilgi gördü ve bunun yanında o turkuaz renkli suların içerisinde yüzen yunuslar efendim yüzlerimizde bir gülümsemeye neden olmuştu. Harika görüntüler kaydedilmişti boğazlarımızda. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ndeki yunusları kimliklendiren uzmanlar denizdeki ekosisteme dair ipuçları elde ediyor diyor Milliyet gazetesi. İlk kez 2012'de kaydedilen bir bireyin 10 yıl sonra gözlemlenmesi bazı yunusların boğazı uzun yıllardır kullandığını gösteriyor. Yani kimliklendirilen bir yunus balığı 10 yıldır aslında Marmara Denizi'ndeydi. Bu uzmanların edindiği bilgilere göre Milliyet gazetesi de Marmara yunuslarına kimlik başlığıyla bu habere ilk sayfadan yer veriyor diyelim ve Türkiye gazetesine geçelim. Türkiye gazetesi Türkiye enerji ve ulaşımda kilit ülke diyor manşetinde. Koridorları bağlıyoruz başlığını kullanıyor manşetinde Türkiye gazetesi. Bölgesel krizler Türkiye'yi ön plana çıkardı efendim. Malumunuz biz de uzman konuklarımızla bu başlığı pek çok kez değerlendirdik. Yakın dönemde hayata geçirilecek 3 kritik koridorunda kalbi Anadolu'da. Dünya güç enerji dengeleri değişiyor. Asya yükseliyor. Enerji ve ulaşım koridorları yeniden şekilleniyor. Dönüşüm merkezinde yer alan Türkiye birbirinden stratejik hatlara imza atarak konumunu güçlendiriyor. Orta koridor tarihi pek yolunu yeniden canlandıracak. Zengezur koridoru Türkiye'yi doğrudan Türk dünyasına bağlayacak efendim. Bunun yanında Hicaz demir yoluyla ilgili detaylara da Türkiye gazetesi yer veriyor diyelim. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri de yer alıyor Türkiye gazetesinin ilk sayfasında. Biraz aşağıya indiğimizde meclis karar verirse emekliye zam yapılır başlığını görüyoruz. Bakan Şimşek emekli zammı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne adres gösterdi efendim. Bu detaya da yer veriyor Türkiye gazetesi ilk sayfasında diyelim. Ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesi Donald Trump'ın ifadelerine yer veriyor. İlk sayfasında dünyayla alay ediyor başlığıyla yer veriyor habere Yeni Şafak. İran'ı tehditle bir anlaşmaya ikna etmeye çalışan ve bu süreçte 40'a yakın kez anlaşma yakın diyen ABD Başkanı gün içinde yaptığı farklı açıklamalarla adeta dünyayla alay ediyor. Biz daha az önce ifade etmiştik, Donald Trump çıkıp saatler sonra bunun tam tersini söyleyebilir. İran'a yönelik sert açıklamalarını dün de sürdüren Trump, petrol zengini Hark Adası'nı işgal edeceklerini ve gece saatlerinde de daha kapsamlı ve şiddetli saldıracaklarını açıkladı. Ancak Trump
Tahran'ı tehdit açıklamalarından sadece saatler sonra anlaşmanın onayda olduğunu iddia ederek bombardımanı iptal ettiğini duyurdu. İran ise dün bir kez daha Trump'ı yalanladı ve ABD ile

çalışıyor diyor Yeni Şafak. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine bakalım. Yeni Akit gazetesinin sürmanşetinde zalimler hesap verecek başlığı yer alıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından kısımlara yer veriyor Yeni Akit gazetesi. Türk Kızılay ödülleri töreninde dayanışma, paylaşma, iyilik ve hayırda yarışmanın milli seciyemizin temel unsurları olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim ve aşağıya inelim. Özgür atılmadan CHP durulmaz başlığını kullanıyor manşetinde Yeni Akit gazetesi. Mutlak butlan kararıyla kaybettiği koltuğa yeniden oturmak için her yolu deneyen Özgür Özel, kendisine yakın 9 ismin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından parti meclisindeki 28 adamını istifa ettirdi. Siyasetçiler Özel ihraç edilmeden CHP'nin durdurulmayacağını dile getirdiler diyor Yeni Akit gazetesi haberinin detayında diyelim ve kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde

0: 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.
2: Şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım. Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
3: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceğe hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
5: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
5: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz efendim. DAEŞ'a göz açtırılmıyor. DAEŞ terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ve bu operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Detaylarına bakalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörizmin finansmanı faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldü ve DAEŞ terör örgütüne para toplayarak fon sağladığı yönünde bilgiler elde edilen şahıslara yönelik MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarında şüpheli şahısların para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ve birçoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üye kaydının bulunduğu, adli işlem kaydı bulunan birçok şahıs

Hırsla para transferinin bulunduğu işlem açıklamalarında yardım ihtiyaç sahibi, abla için kira, kira yardımı, ihtiyaç gibi ibarelerin yer aldığı ve hesaplarına gelen ve giden tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin dikkat çekici olduğu belirlendi ve bu kapsamda operasyon gerçekleştirildi. 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamet adreslerinde yapılan aramalardaysa 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda kesici delici alet ve dijital materyaller ele geçirildi.

0: ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'a düzenlemeyi planladığı yeni saldırıların iptal edildiğini duyurdu. Trump, İran'la harika bir anlaşma sağlandığını söyledi. Müzakere sürecinde Türkiye'nin de dahil olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın birkaç gün içinde Avrupa'da imzalanabileceğini belirtti. İran'dansa farklı açıklamalar geliyor efendim. Detaylarına bakalım. Donald Trump konuya ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. İran'la anlaşmaya yönelik önemli bir duyuru yaptı. İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadesini kullandı. Yürütülen görüşmelerde İran liderliğinin en üst düzeyinden onay alındığını belirtti. Trump aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla anlaşmaya son halinin verilmekte olduğunu aktardı. İmza töreninin zamanını yakında ilan edeceklerini belirtti. Ayrıca anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı. Trump daha sonra Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'da anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürecin birkaç gün içinde tamamlanacağını savundu. Bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, İran'da anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurguladı. Trump, anlaşma yakında imzalanacak, belki de bu hafta sonu ifadesini kullandı. İran'dansa farklı açıklamalar geliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ı anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını belirtti. Ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. İsrail'in esir aldığı Filistinlilere yönelik akıl almaz işkenceler ifşa oluyor efendim. Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar yaşadıkları korkunç zamanları El Cezire'ye anlattı. Cinsel işkencelere maruz kalan Filistinlilerin yaşadıkları tüyleri diken diken eden türden efendim.
1: And filmed, and then she was raped twice by Israeli male soldiers.
2: İsrail hapishanelerindeki gerçekler gün yüzüne bir kez daha çıktı. Serbest bırakılan Filistinli tutuklular yaşadıklarını anlattı. Katar merkezli El Cezire'nin yayınladığı kanıtların bedenleri, İsrail'in en karanlık silahı belgeseli adeta tüyleri diken diken etti.
3: Adalet yok. Adalet öncelikle cennette, dünyada değil.
2: Sistematik işkence ve tecavüze maruz kaldılar. Onlardan biri de Muhammed El Bakri'ydi. Belgesele konuşan El Bakri, akıl almaz bir cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı. İsrail askerlerinin köpekleri de kullandığını dile getirdi. Onun gibi pek çok kişi vardı.
4: Düşüncelerim dolaşmaya başladı. Ben bir şey yapmadım. Beni biraz sorgulayıp komşularım ya da akrabalarım hakkında sorular soracaklarını düşündüm. İşin buraya geleceğini asla bilemezdim.
2: Mahkumlar acı çekerken askerler onlara güldü. Üstelik o anları kayda da aldılar. Kadın mahkumlar da cinsel işkenceye maruz kaldı.
5: Gözaltında olduğum sürece sorguya gittim. Her yerde tamamen çıplak bırakılıp aranıyordum. Bu çok iticiydi. Mahremiyetimiz yok.
2: İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik cinsel istismar iddiaları yeni değil. Onlarca yıl öncesine dayanıyor. Ancak El Cezire'nin soruşturması ve BM ile önde gelen insan hakları gruplarının çeşitli raporlarına göre İsrail Ekim 2023'ten sonra tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanma oranını arttırdı.
5: İsrail'in karanlıkta yaptıkları şeyler inanılmaz.
3: Çok kötü şekilde kasıtlı olarak soykırımın parçası olmaktadır.
0: NATO Ankara zirvesi öncesinde savunma sanayisine odaklandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte daha hızlı üretim yapılması çağrısında bulundu. 50'den fazla Amerikan şirketi ve Belçikalı savunma sanayisi temsilcileriyle bir araya gelen Rutte, Transatlantik Savunma İşbirliği'nin geliştirilmesini istedi. Rutte, ittifak genelinde savunma sanayisinin üretim kapasitesinin hızla artırılması gerektiğine vurguladı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara zirvesinden somut sonuç beklentisini yineledi. Burada konuşan Rutte, savunma şirketlerine daha fazla ateş gücünü daha kısa sürede üretme çağrısında bulundu. Rutte, sizler daha fazla üretim yaptığınızda caydırıcılık ve savunma duruşumuz daha güçlü olur ve hepimiz daha güvende oluruz dedi. Rutte, nakit kaynaklar kritik öneme sahip ancak gelecek ay Ankara'daki zirve yalnızca finansmanla ilgili olmayacak dedi. Zirve aynı zamanda savaşa hazır kabiliyetlerle ve savunma sanayimizin önemli ölçüde büyütülmesiyle ilgili diye konuştu. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Yunan ordusunun attığı sembolik bir adım gündemde efendim. Bakın o adım ne? Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı 4. Kolordu'ya bağlı 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasını değiştirdi. 4. Kolordu Türkiye ile kara sınırı bölgesinden sorumlu. Eski armada askerin yüzü batıya dönüktü. Yeni armada doğuya, Türkiye sınırına dönük olarak görülüyor. Ama dikkat çekici asıl değişiklik armadaki haritaya Semadirek Adası'nın da eklenmiş olması. Semadirek Gökçeada'nın hemen kuzeyinde bulunuyor. 1914 anlaşmasıyla askerden arındırılmıştı. Bu statüsü Lozan Barış Anlaşması'yla da teyit altına alınmıştı. Yeni armayla Yunan Genelkurmay adayı sembolik de olsa askeri statü içerisine aldığını gösterdi. Yani Batı Trakya ile ilgili savunma doktrinine Semadirek Adası'nı da ekledi.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk'ün gazetesine konuştu. CHP'deki kriz milletin de sorunudur diyen Bahçeli, mahkeme farklı bir karar verene kadar CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadelerini kullandı. CHP'deki mutlak butlan sürecini değerlendiren Bahçeli, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koymadığını söyledi. Kullandıkları dille sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırdıklarını vurguladı. Bahçeli, Özgür Özel'in Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştirdiğini, bu durumunda hukuki süreci baltaladığını ifade etti. MHP lideri Bahçeli, Özel'in izlediği yol doğru yol değildir vurgusunu yaptı. Mahkemenin verdiği kararı da yorumlayan Bahçeli, karara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uymalıdır. Yeni veya farklı bir karar verilinceye kadar CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. CHP'de taraflar ellerinde hesap makinesi sayıları çarpıştırıyor. Matematik savaşı Kılıçdaroğlu'nun 9 parti meclis üyesini ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle başladı efendim. Özgür Özel, CHP parti meclisinden 28 taraftarını istifa ettirerek cevap verdi. Amaç Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içinde olağanüstü kurultay çağrısı yaptırmaktı. Ancak evdeki hesabın çarşıya uyacağının bir garantisi yok efendim. İşte ayrıntılar.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
2: CHP'de 28 Özgür Özel taraftarı parti meclisi üyesi neden görevlerinden istifa etti?
3: 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor.
2: Her şey CHP'de 9 vekilin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk

0: edilmesiyle başladı. Oysa değişim yanlıları vekillerin MYK tarafından değil, sadece parti meclisi tarafından disipline sevk edilebileceklerini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti tüzüğündeki 63. maddenin 5. fıkrasının bu yetkiyi tanıdığı iddiasında.
1: İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarını tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
0: 2014 yılında da CHP MYK'sı Milletvekili Süheyl Batum'u ihraç ederken aynı gerekçeyi kullanmıştı. Ancak Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi ihracı iptal etti. Peki ortada bir içtihat varken, yani bile bile CHP Genel Merkezi neden ihraçları parti meclisi yerine MYK'yı kullanarak yaptı? Kılıçdaroğlu zaman kazanmak istiyor. İhraç edilenlerden 4'ü parti meclisi üyesi ama disipline sevkleriyle birlikte üyelikleri donduruldu. Parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı azaldı. Böylece parti meclisi yoluyla baskın kurultayın önü kapatıldı. Bu durum özgür özelci parti meclisi üyelerinin istifa hamlesini tetikledi.
2: Seçene ve seçilene saygılıyız.
0: Peki neden istifa ettiler? Bunun iki sebebi var. Normal şartlarda parti meclisi 11 Haziran'da toplanacaktı. Ancak ihraçlarla parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı 24'e düştü. Kılıçdaroğlu'nun 57 üyeli parti meclisinde çoğunluğu elde etme ihtimali doğdu. Bunun üzerine özgür özel işini sağlama almak için taraftarı 28 parti meclisi üyesini istifa ettirdi. Parti meclisi üyesi 40'ın altına düştüğünde ise kurultay için 45 günlük yasal geri sayım süreci başlıyor.
3: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
0: Ancak CHP Parti Meclisi'nin 15 yedek üyesi bulunuyor. Bunlardan en az 11'inin istifa edenlerin yerini doldurmayı kabul etmesi durumunda kurultay çağrısı zorunluluğu ortadan kalkıyor. Özgür Özel'in kurduğu tuzak da boşa düşüyor.
4: Tedbir kararı verildi. Sayın Kılıçdaroğlu ve o günkü PM bizler göreve geldik. Yargıtay'da dava devam ediyor. Arkadaşlar ne yaptı? Yargıtay'a temize gittiler. Yargıtay'ın kararı olmadan biz buradan bir kişiyi seçemeyiz. Bir mahalle, ilçe, il falan filan seçimi yapamayız. Ve isterseniz 3 kişi, 5 kişi PM'de kalsa biz yargı kararını, Yargıtay kararı ortaya lehte veya lehteni ise bu karar neticelenmeden sadece konuştuklarımız İnanın ki selden kütüp kapma işidir.
0: Ancak mevcut listedeki yedeklerin bir kısmı ya tutuklu ya da zaten parti meclisi listesinde. Peki o zaman Kılıçdaroğlu 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek zorunda mı? Gitmediğinde özgür özelci delegeler Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup Kılıçdaroğlu yönetimi yerine partiyi kurultaya götürecek 3 kişilik bir kayyum heyetinin atanmasını ister. Ancak bu durumda mahkeme mutlak butlan sürecinin Yargıtay'da devam ettiğini ileri sürer. Ya da istinaftan çıkan ihtiyati tedbir kararını öne sürerek çağrı heyeti talebini reddedebilir ya da bekletebilir. Yani özgür özelciler köşeye sıkışmışa benziyor.
2: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP.
0: Bir başka ihtimal ise özgür özel için tam bir felaket senaryosu niteliğinde. Ve anlaşılan o ki şu anda Kılıçdaroğlu bu senaryonun gereğini yerine getiriyor. CHP parti meclisi istifaların ardından kalan 30 kişiyle toplandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay süreci takviminin oluşturulması için çalışmaların da başlatıldığını ifade etti. Peki bu toplantı meşru bir toplantı mı? İstifa eden parti meclisi üyeleri, mutlak butlan kararı öncesinin üyeleri oldukları için görev direktifini mahkemeden almışlardı. Görevi kabul ederek bir kamu görevi icra ediyorlardı. Yani mevcut istifaların mahkemece kabulü gerekli, bu yüzden şu anda yok hükmünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağız derken ekmeğine yağ sürmüş olabilirler.
5: Manisa'da yürütülen rüşvet operasyonuna ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Detaylarına bakalım. Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması Manisa'ya uzandı. Tutuklu Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'la hareket ettikleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alınmıştı. Şehzadeler Belediyesi Emlak Yatırım İnşaat Genel Müdürü ile Gözaçan'ın şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Medya AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven savcıları suçladı ancak hakkındaki iddialara yanıt vermedi. Güven'in etkin pişmanlık beyanının kabul edilmediği dosyada mahkeme salonunda yine tartışmalı savunmalar öne çıktı.
6: Buyurun öyle.
7: Savcılığı suçladı, iddialara yanıt vermedi. Asrın yolsuzluk davasında bir duruşmada daha cambaza bak oyunu oynandı. İBB iştiraki olan Medya AŞ'nin Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, duruşmanın 46. celsesinde sanık kürsüsüne çıktı. Elif Güven duruşmada ağladı. Kendisinin etkin pişmanlık ifadesi vermediğini, savcıların kendisini yönlendirdiğini iddia etti.
8: Arkadaşlar kusura bakmayın, özür dilerim. Ben böyle diyorum.
7: Güven hakkındaki iddialarında asılsız olduğunu söylemekle yetindi. Peki Elif Güven'in yanıt vermediği suçlamalar neler? Örneğin iddianamedeki 69. eylem yani ihaleye fesat karıştırma suçlaması. Bilirkişi raporu, MASAK raporu, vergi raporu, tanık beyanları ve HTS bas kayıtları gibi verilere dayandırılan suçlamaya göre İBB 2023 yılında şehir hatlarındaki reklam alanları için ihale açtı. İhaledeki Muhammed Bedel birbirinden tamamen farklı reklam alanları kıyaslanarak düşük bir seviyede belirlendi. Reklam alanlarının 10 yıllık işletme hakkı tıpkı diğer ihalelerde olduğu gibi Medya AŞ'de kaldı. Ancak Medya AŞ yeni bir ihale ile işlemi alt yüklenicilere devretti. Alt ihalede bu kez kamuoyunun bu süreçte yakından tanıdığı bir firmaya bırakıldı. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sahibi olduğu Reklam İstanbul firması. İhale bedeli ise 33 milyon 550 bin lira. Reklam alanları Murat Ongun'un sahibi olduğu ancak resmiyette Mustafa Nihat Sütlaş'ın üzerinde görünen firma üzerinden yüksek fiyatlara pazarlandı. Ancak belediye iştiraki Medya AŞ zarar ettirildi. Ongun'un şirketi ise milyonlarca lira kazandı. İddianamede buna benzer onlarca eylemde Elif Güven'in ihaleleri örgüte yakın şirketlerin alacağı şekilde organize etmek suçlamasıyla adı geçiyor. Ancak Güven iddialara yanıt vermek yerine savcıları suçlamayı tercih etti. Öte yandan Elif Güven'e soru sormak için sözü alan Ekrem İmamoğlu yine anlamsız sorular yöneltti. İmamoğlu ben size talimat verdim mi, hiç toplantı yaptık mı gibi sorular sordu. Bu nasıl örgüt? Talimat vermemişim dedi. Oysa iddianamede örgütün hiyerarşi içinde hareket ettiği, Ongun'un İmamoğlu'ndan aldığı talimatları kendi alt hiyerarşisindeki örgüt üyelerine aktardığı belirtiliyor. Yani zaten Güven'in İmamoğlu'ndan değil Ongun'dan talimat aldığı vurgulanıyor.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin değerli yöneticileri.
7: İmamoğlu duruşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme yaptı. CHP'nin başına atanan kayyumu kınıyorum dedi.
5: Efendim bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. CHP'li Silivri Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Hemen tüm detaylar için 24 muhabiri Ada Kahraman'a dönelim. Ada merhaba, önemli bir haber. CHP'li Silivri Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara taşıyoruz. Peki detayında neler var?
10: Duygu Göktürk, evet sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak bazı adreslere baskınlar yapıldı ki belediye binasında da aramalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Hatta belediye binasında hala aramaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Tabi burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon düzenleniyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. Belediye Başkanı dahil, burada Bora Balcıoğlu dahil toplamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yani gözaltına alındı. 18 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltı kararı ile ilgili, yani bu sayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler de yakalandıkça bu sayı artacaktır. Sabah saatlerinde Belediye Başkanı Balcıoğlu

Balcıoğlu ile birlikte toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet ve irtikap suçlaması yöneltiliyor buradaki şüphelilere. Bu suçlamalar kapsamında gözaltına alındılar. Yolsuzluk soruşturması kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Rüşvet ve irtikap suçlaması yöneltildi. Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu belediye bürokratları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı. Mali Şube polisleri belediye binasında aramalar gerçekleştirdi ki keza zaten şu anda aramalar da devam ediyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlendi operasyon. 18 şüpheli gözaltına alındı. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İmar Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü ve bazı meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu toplamda 18 şüpheli sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı, düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı. Toplamda 18 şüpheli, 18 şüpheliye de rüşvet ve irtikap suçlaması yöneltildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında buradaki isimler gözaltına alındı. Tekrar belirtelim, CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu, aynı zamanda belediye bürokratları ve iş insanları hakkında gözaltı kararı veriliyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alınıyor. Mali Şube polisleri bu binalarda, bazı binalarda ve aynı zamanda belediye binasında aramalar yaptı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlendi buradaki operasyon. 18 şüpheli gözaltına alındı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İmar Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü ve bazı meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Burada kendilerine rüşvet ve irtikap suçlaması yöneltildi. Belediye binasında aramalar yapıldığını biliyoruz. Bazı dijital materyallere, suç unsurlarına el konuldu. Sabah saat 5 sıralarında düzenlendi operasyon. Bu operasyon kapsamında da aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nda bulunduğu pek çok şüpheli gözaltına alındı. Şu anda gözaltı sayısı 18. Bu operasyon devam ettikçe de artabilir, Duygu Göktürk.

0: AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla amilli takım için yeni bir şarkı hazırladı efendim. Siz Hepiniz Biz Türkiye ismini taşıyan eser, Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil edecek bizim çocuklara ve Türk milletine armağan edildi.
1: Mübarek bu topraklar, mübarek bu topraklar, göğsümüzde ay yıldız var, göğsümüzde ay yıldız var.
2: Geri sayım bitti. Futbol severlerin festivali başladı. Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı. Bizim çocuklara da AK Parti'den jest geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. AK Parti tanıtım ve medya başkanlığı kollarını sıvadı. Milli takım için Türkiye'nin ortak heyecanı ve birlik ruhu müziğin evrensel diliyle buluşturuldu. Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden A Milli Futbol Takımı için yeni bir şarkı hazırlandı. AK Parti, Siz Hepiniz Biz Türkiye şarkısını bizim çocuklar ve taraftarlara armağan etti.
1: Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız ondan bundan.
2: Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden Hadi Gülüm Yandan Yandan, milli takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlandı. Eser için hazırlanan özel klipte ay yıldızı formayı gururla taşıyan futbolcuların sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve milletçe yaşanan sevinç anları bir araya getirildi. Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan taraftarların coşkusuna da yer verildi. Herkes...

İstanbul'da bir mahalle muhtarı geride bırakılan çöp yığınlarını görünce yine aynı yönteme başvurdu. Geçen yıl araç girişini engellemek için hendek kazdıran muhtar bu yıl kirliliğin daha

0: arttığını görünce kepçeyi yeniden çağırdı. Çünkü piknikçilerin tercih ettiği o bölge aslında piknik alanı değil, Ali Bey Barajı'nın havza koruma sahası.
1: Burası Eyüp Sultan Pirinci Mahallesi. Bir yanda yeşillik, diğer yanda İstanbul'un önemli su havzalarından biri. Ama hafta sonları geride kalan manzara çoğu zaman doğa değil, çöp oluyor. Yemek kapları, plastik şişeler, poşetler. Piknik bittiğinde geriye kalan atıklar bu yılda mahalle sakinlerini ve muhtarlığı isyan ettirdi. Mahalle muhtarı Ali Yazıcı'nın çözümü ise alışılmışın dışında oldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bölgeye araç girişini engellemek için hendek kazdırıldı.
2: Bak, ormana yakın, orman hemen dibinde. Burada bir yangın çıktığı zaman bunun önlemini kim alacak? Ondan dolayı burayı açtık ve bir nebze olsun. Araba girişlerini kapattık ama vatandaş girip yine piknik yapıyor. Zaten bu saatten sonra da devletimizin koyduğu ayın 8'inden bu yanı yasak koydu. Ormanlara girişleri, piknik bölgeleri haricinde girişleri yasak etti.
1: Üstelik bu kez açılan hendekler daha büyük. Çünkü muhtara göre geçen yıl alınan önlem kısmen işe yarasa da bu yıl gelenlerin sayısı arttı, geride bırakılan çöpler de. Mahalle sakinleri her hafta sonu aynı görüntülerle karşılaşınca jandarma ve ilgili kurumlarla görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından havza koruma alanına araç girişinin tamamen engellenmesi kararlaştırıldı. Muhtar Ali Yazıcı, bölgenin sık sık piknik alanı sanıldığını ancak gerçeğin farklı olduğunu söylüyor. Çünkü burası Ali Bey Barajı'nın havza koruma sahası. Yani bırakın mangal yakmayı, piknik yapmayı, kurallar gereği insanların bu alanı kullanması bile yasak.
2: Jandarmayla, belediyeyle görüştüm. Onların öncülüğünde geldik ki bu sene dedim burayı kapatalım, buraya daha girişi yasaklayalım.
1: Yetkililerse özellikle yaz aylarında artan yangın riskine dikkati çekiyor. Bir kıvılcımın bile büyük tehlikeye yol açabileceğini hatırlatan ekipler vatandaşlardan yalnızca izin verilen piknik alanlarını kullanmalarını istiyor. Şimdilik hendekler görev başında. Mahalle sakinleri ise bu kez doğanın değil çöplerin geri çekilmesini bekliyor.
0: Mobil hat ve internet aboneliklerinde yeni dönem başlıyor. BTK'nın yeni düzenlemesiyle kimlik doğrulama süreçleri sıkılaştırılırken doğrulanamayan hatlar için kademeli kapatma süreci uygulanacak.
3: Kimlik doğrulamada yeni dönem başlıyor. BTK'nın yeni düzenlemesiyle mobil hat ve internet aboneliklerinde kimlik doğrulama süreçleri yeniden şekillendirildi. Sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Yeni abonelik işlemlerinde elektronik ve biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılacak. Kimlik doğrulaması, e-devlet, çipli kimlik kartları, yapay zeka destekli yüz tanıma ve parmak izi sistemleri üzerinden yapılabilecek. Her hat 3 ayda bir kontrol edilecek. Yeni düzenleme mevcut aboneleri de kapsıyor. GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları tüm abonelikleri 3 ayda bir kimlik paylaşım sistemi üzerinden doğrulayacak. Kimlik bilgileri doğrulanmayan aboneler için 3 aşamalı süreç işletilecek. Önce SMS'te bilgilendirme yapılacak. Ardından kullanım kısıtlanacak. 30 gün içinde doğrulama yapmayan abonelerin hatları kısıtlanacak. 90 gün sonundaysa tamamen kapatılacak. Kimliğini doğrulamayan hat kullanılmayacak.
0: Hatırlayacaksınız, Sağlık Bakanlığı geçen yıl ideal kilonu öğren, sağlıklı yaşa kampanyası yürütmüştü. Bu kez vatandaşları hareket etmeye teşvik edecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi efendim. Bakan Kemal Memişoğlu, hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyasını Ankara'da başlattı.
4: 10 milyon üzerinde insanı boy kilo ölçtük ve bunları sağlıklı hayat merkezlerine, diyetisyenlerimize yönlendirerek geçen sene tam bu 10 milyon üstünde ölçümüz insana 513 ton kilo kaybettirdik.
3: Geçen yıl kilolar ölçüldü. 10 milyonun üstünde insan 513 ton kilo kaybetti. Bu yılda hareket kapasitesi masaya yatırılıyor.
4: Hareket yaşını öğren, sağlıklı kal mottosuyla insanlarımızın hareketli olmalı.

0: olmasını. Sadece yemek ve diyetisyenlerle değil, fizyoterapistlerle, sporla, egzersizle bedenlerini korumasını istiyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasını başlattı. Sağlıklı toplum hedefi için en büyük risklerin kilo, hareketsizlik ve bağımlılık olduğunu söyledi. Vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.
0: Ben toplumumdan şunu istiyorum. Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın. Bedeniniz, kaslarınızın yaşı önemlidir. Ve siz bu yaşı genç tutmak için hareketli olmak zorundasınız. Bizimle beraber bir ay içinde hareket yapma, sağlıklı kalma alışkanlıkları kazansınlar diyor.
1: Şimdi hedef daha fazla hareket, daha sağlıklı bir yaşam. 81 ilde bir ay boyunca sürecek kampanyada vatandaşların hareket yaşları çeşitli testlerle belirlenecek. İhtiyaç duyanlar ücretsiz danışmanlık ve egzersiz hizmetleri için sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirilecek.
2: Van'da bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları kaldırıma düştü. Çevrede büyük bir paniğin yaşandığı o anlarda mucize eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.
3: Binadan beton parçaları düştü, kaldırımdakiler saniyelerle kurtuldu. Olay Van'da yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın dış cephesinden kopan büyük beton parçaları kaldırıma hızla düştü. Olay esnasında kaldırımdaki vatandaşlar beton parçalarının üzerlerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mucize eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın dış cephesinde tehlike oluşturacak kısımlara müdahale etti. Bina sakinlerinin girişimleriyle gerekli güvenlik önlemi alınarak bakım onarım çalışması başlatıldı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta depremlerden sonra yeniden inşa edilen meydandan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında yeniden ayakta burası Kahramanmaraş ifadesini kullandı.

0: Depremin merkez üssü Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta depremlerden sonra yeniden inşa edilen meydandan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında yeniden ayakta, sağlam yuvaların ardından çarşı ve meydanlarımızı da tamamlıyoruz. Burası Kahramanmaraş ifadesini kullandı. Kahramanmaraş Merkez Meydan ve Valilik Yanı Projesi kapsamında Emlak Konut GYO 1423 kazıkla zemin iyileştirmesi yaptı. 34.165 metrekarelik inşa alanında 116 ticarethane inşa edildi. 424 araçlık kapalı otopark yapıldı. 2.354 metrekare bitkisel, 9.936 metrekare yapısal peyzaj alanı tasarlandı.
1: Yaz sıcakları etkisini göstermeye başladı. Özellikle Güneydoğu'da güneşte kalmak neredeyse imkansız hale geliyor efendim. Aşırı sıcaklar sadece fiziki sağlığımızı değil, ruh sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Üstelik bu durum trafikteki kavgalardan kazalara kadar pek çok olumsuzluğu tetikliyor. Peki nasıl, nasılına bakalım.
2: Psikiyatri ilaçları kullananlar sıcak havalarda daha dikkatli olmalı.
3: Özellikle bizim anksiyete depresyon hastalarının belirtilerinde artış oluyor. Normal halkta bile bazı psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Öfke, tahammülsüzlük, kaygı artışı, depresyon artışı.
4: Diyarbakır'da havalar öylesine ısındı ki güneşte durmak ne?

0: neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle psikiyatrik ilaç kullanan ve psikiyatrik sorunu olan vatandaşların böylesi durumlarda daha dikkatli olması gerektiği konusunda uzmanların uyarıları var.
1: Psikiyatrik servise yatış oranlarında artış oluyor. Bir de sıcak havaların insan beynine verdiği nörotransmitter düzeyinde etkiler var. İnsanların bilinçlerinde bozulma yapıyor. Bilişsel fonksiyonlar dikkat dağınıklığına yol açıyor. Ve dikkat dağınıklığının neticesinde özellikle trafikte kazalar, tahammülsüzlük, kavgalar daha sık yaşanıyor.
2: Sıcakların artması ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar psikiyatri ilaçları kullanan vatandaşları uyarıyor.
1: Hastalarımıza önerimiz bu sıcak havalarda eğer doktorunuzun bir önerisi yoksa mutlaka ilaçlarına devam edecek, ilaçlarını kullanmaya devam edecek. Hatta sıcak havaların etkisiyle artan bir anksiyete, tahammülsüzlük, öfke gibi huzursuzluk gibi şikayetleri varsa gelecek biz ekstra görüşme, terapi ve tedaviler hastalarımıza sunacağız.
2: Sıcaklarla mücadelede düzenli uyku ve sıvı tüketimi de hayati önem taşıyor.
1: Normal zamana göre daha sık ara vermek lazım. İyi beslenmek ve iyi sıvı almak lazım ve uyku dengemizi düzenli ve serin olacak şekilde yapmak lazım.
2: Uzmanlar gece klima kullanımında yapılan büyük bir hataya da dikkat çekiyor.
1: Tam klimanın karşısında yatıyor. O da vücuda zarar veriyor. Uyku kalitesini bozuyor. Uyku şeyini yapıyor. Yani klimayı belli bir düzeyde tutup gece boyunca o düzeyde mesela uygun olan 22-23 derece olacak şekilde ve klimanın tam havasını vurmayacağı şekilde uyumalarını öneriyoruz.
3: Koronavirüs salgınıyla başlayan uzaktan çalışma modeli salgından sonra da devam etti. Evden çalışanlar aslında bundan memnun olmasa da iş yerinde çalışanlarsa evden çalışmaya özeniyor.
4: Sizce evden çalışmak mı yoksa iş yerine gidip çalışmak mı daha zordur?
5: Evden çalışmanın daha zor olduğunu düşünüyorum.
4: Evden mi çalışmak isterdiniz?
6: Kesinlikle. Çok isterim.
2: Kimi güne trafikte, kimi ise bilgisayarını evde açarak başlıyor. Çalışma hayatının yükü her iki tarafta da farklı şekillerde hissediliyor.
7: Ya evden çalışmak tabii daha keyiflidir ama öğretmenlik için konuşacak olursak öğrenciyle birebir çalışmak tabii ki çok daha verimli olacaktır.
2: Uzaktan çalışma ve ofise dönüş tartışmaları sürerken çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de hangi çalışma modelinin daha yorucu olduğu.
8: Koltuğa oturdum, ayaklarımı topladım, tabletimi ise kucağıma aldım. Evimde dilediğim gibi rahat rahat çalışıyorum. Kulağa ilk başta güzel geliyor. Ancak gerçekte evde çalışmak bu kadar konforlu mu?
9: Çıkmak daha iyi evden. Kadınların ev işleri daha fazla oluyor, ev yükü.
10: Elbette evde çalışmanın da bir takım konforu ve dezavantajlarını da yaşadım. Ben de pek çok çalışan iş insanı gibi anneyim. Dolayısıyla çocuklarıma zaman ayıramamak, evdeyken onlarla ilgilenememek gibi bazı kaosları, bazı gelgitleri elbette ben de yaşadım. Ama sonra şuna karar verdim. Ben ofise çıkıyor, ofise gidiyor olsaydım zaten çocuklarımla o saatlerde ilgilenemeyecektim.
8: Bir de geleneksel yöntem var tabii. Sabah trafiği, kalabalık ofis ortamları ve uzun mesailer. Ancak tüm bunlara rağmen iş yerine gidip çalışmaktan keyif alanlar da var.
11: Yani bu bence değişkenlik gösteriyor evin içindeki durumlara göre. Çünkü ben çalışan arkadaşlarımı da görüyorum. Kimisi için çok güzel, çok rahat çocuklu olanlar için. Kimisi için de ofise gideyim, birazcık kafamı dinleyeyim, biraz rahat edeyim vesaire falan diyenler de var.
12: Bana göre sahada canlı olmak daha iyi. Ayağın bastığı her yerde hareketli olmak lazımdır. Nerede hareket orada bereket. Eski bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz harekete göre davranıyoruz. Bence canlı ve hareketli olmak lazım.
10: İster home office, İster ofis içinde çalışsın. Mesele hibrit çalışmak, ofiste çalışmak veya evde çalışmak değil. Gerçek anlamda verimli, nitelikli iş gücünü ortaya koyabilmek.
2: Aslında fiziksel açıdan bakıldığında ofisten çalışma daha yorucu bulunuyor. Özellikle büyük şehirlerde çalışanlar günün önemli bir bölümünü trafikte geçiriyor. Erken kalkma, ulaşım stresi ve uzun yolculuklar gün sonunda yorgunluğu arttırıyor.
10: Gelecek bana kalırsa hibrit çalışma modelinde yatacak. Yani tamamen teknoloji üzerine, dijitalleşme üzerine yürütülen bir işin evden yürütülebilmesi, gerektiğinde de hem sosyalleşebilmek, hem kurum kültürü yaratabilmek, hem de bir bütünün parçası olduğunu hissedebilmek adına ofisleri de hiçbir zaman yok edilmeyeceğini düşünüyorum.
13: Ya iş yerine gitmek çok daha zor. İstanbul gibi bir yerde şimdi trafik sorunu her zaman oluyor. Sabahleyin 8.30'da iş başı yapacaksak belki 7'de, belki 7.30'da evden çıkıyoruz. Akşamleyin de 5'te veyahut da 6'da mesai bitimi olduktan sonra 8'i buluyor veyahut da 7'yi buluyor mesafesine göre.
3: Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek LKS sınavı için çok kısa bir süre kaldı efendim. Öğrenciler de veliler de çok heyecanlı. Özellikle son gün yapılacaklar da öğrencilerin verimini ciddi şekilde etkiliyor. Peki son gün neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanların velilere uyarıları.
14: Son gün öğrenciler dinlensinler, kendilerine zaman ayırsınlar, mümkün olduğunca yeni bir konu çalışmasınlar.
15: Çok çalıştık, 10 aydır. Hedefe olanlarla birlikte bugüne kadar gelmek için, istediğimiz liseye ulaşmak için çok çalıştık.
16: LGS maratonunda finale saatler kaldı. Öğrenciler heyecanlı. Özellikle de son gün kritik öneme sahip.
17: Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği serüvenin sonuna geldik. Liselere geçiş sınavına çok kısa bir süre kaldı. Aileler de veliler de oldukça heyecanlı. İşte görmüş olduğunuz gibi bir kısım öğrenci var ki sınavın son gününde de ders çalışmaya devam ediyor.
15: İnşallah sonu güzel olacak artık. Son günler yüzlerce denemeye girdik, binlerce soru çözdük. İnşallah sonuç olarak karşılığını alacağız ve çalışan herkes istediği yere ulaşacak umarım.
14: Saat 9'da okulda olabilecek şekilde öğrencilerin kendilerini hazırlamaları, normal rutin bir kahvaltı yapmaları gerekir. Sakin kalmanın yolu şu, en kestirme yolu. Şimdi biz bedenimizi kontrol etmek istiyoruz. Bedeni kontrol etmenin en kestirme yolu da nefes egzersizidir. Derin nefes almaları. Artı düşüncelerinin pozitif olması. Çünkü düşünce duygu etkiler, duygu davranışı etkiler. Onun için düşünce de pozitif olmaları, duygu beraberinde zaten pozitif olacaktır. Artı davranış da normale dönecektir. Ama bununla birlikte en kestirme yol dediğimiz gibi nefes egzersizi, derin nefes çalışması yapmasına fayda vardır.
17: Sınava saatler kaldı. Bir kısım öğrenci var ki hala deneme çözerek son günlerini geçiriyor. Eğitimciler de o öğrencileri uyarıyorlar. Çünkü son günü özellikle de dinlenerek ve sağlıklı beslenerek geçinmek ders çalışmaktan çok daha önemli diyorlar.
18: Yani öncelikle senenin başından beri de çok fazla soru çözdük, çok çabaladık. Özellikle denemelerde yaptığımız yanlış sorulara bakarak yani emek verdik bu sene.
19: Kolay bir sınav olacağını düşünüyorum. Zorlanmak istemiyorum.
17: Özellikle de son günde biraz olsun derse ara vermek ve sosyalleşmekte de büyük fayda var. Özellikle de sosyal medya kullanımını tamamıyla bitirmek ve arkadaş ortamında biraz olsun vakit geçirmek de yine verimi artıracak seçenekler arasında.
20: Biraz heyecanlı hissediyorum ama yapabileceğimi düşünüyorum. Fen lisesi olursa çok iyi olur.
17: Yani istediğim lise için iyi çalıştım diyorsun.
20: Evet, bence gayet iyi çalıştım, kazanırım.
14: Çocuklarımız da beklentiyi minimize etsinler. Yani hedefleri tabii ki yüksek olabilir ama beklenti sıfır olmalı. Çünkü yorucu olan veya hayal kırıklıkları oluşturacak olan temel şey beklentilerdir. Onun için beklentiden ziyade bugüne kadar çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmaları nazara vermeleri, onlara teşekkür etmeleri ve sınav sürecinde yapmış olduğu o çalışmaların gerçekten önemi üzerinde durmaları, sonuçla ilgili şu an konuşmaları çok doğru değildir.
21: Başaracağımı düşünüyorum stres yapmazsam.
17: Çok mu heyecanlısın?
21: Evet, elinde olmadan yapabiliyorsun sınav yaklaştıkça.
16: Kısacası rutini bozmayın uyarısı yapıyor uzmanlar. Öğrenci üzerinde baskı kurmamak da stresi azaltmak için önemli.
17: Tabii sınav anında en büyük görev öğrencilerin, ancak öncesinde velilere de büyük görevler düşüyor. Öğrenciyi kıyasa sokmamak ve bir yarışa giriyormuş hissi vermemek de oldukça önemli. Yani söylenilen sözler de yine öğrencinin performansında büyük rol oynayacak.
14: Bugüne kadar denemelerde yapmış olduğu stratejiyi değiştirmeden normal o rutinde devam etmeleri, artı cevap şıkları mümkün olduğunca değiştirmemeleri, çünkü ilk akla gelen genelde doğru oluyor. Mümkün olduğunca onu değiştirmemeleri. Bununla birlikte zamanı efektif kullanmalı adına da takıldığı sorular varsa o soruları çok fazla takılmadan, hatta kendi içsel konuşmalarını şunu diyebilirler. Ben şimdi bu soruyu bırakıyorum, biraz sonra dönünce bu soruyu rahatlıkla cevaplandıracağım mantığıyla turlama tekniğini yapmaları gerekir.
3: Çiçekler özenle yerleştirildi, masa örtüleri serildi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da semtin en güzel balkonları seçildi efendim. Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlar el emeği göz nuru hazırladıkları balkonlarıyla yarışmaya katıldı. Yarışmada dereceye giren vatandaşlara ödülleri takdim edildi.
22: Gazi Osman Paşa'nın en güzel balkonu seçildi. Renkli çiçekler ve estetik tasarımlar ödüllendirildi. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak, doğayla iç içe küçük yaşam alanları oluşturmak isteyen vatandaşlar balkonlarını adeta birer bahçeye dönüştürdü. Gazi Osman Paşa Belediyesi de çevre bilincini artırmak, yeşil yaşam kültürünü teşvik etmek ve ilçenin estetik görünümüne katkı sunmak amacıyla düzenlediği en güzel balkon yarışmasında dereceye girenleri belirledi.
0: Şehrin stresinden kurtulmak, biraz da olsa nefes almak için vatandaşlar kendilerini evlerinin balkonlarına bıraktılar. Kimisi süsledi, kimisi ise çiçeğini ekti. Gazi Osman Paşa Belediyesi de bu fikirle yola çıktı ve Gazi Osman Paşa'nın en güzel balkonunu seçti.
22: Rengarenk çiçekler, özgün tasarımlar ve özenle hazırlanan balkonlar profesyonel jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verildi.
1: Ne takip ediyor Sayın Başkanımız?
22: Ödül töreni Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.
5: Bugün en güzel balkon yarışmasının finalini gerçekleştiriyoruz ve gerçekten çok fazla vatandaşımız programa katıldılar. İlk üçü seçmiş olduk ama bizim için katılan herkes gönlümüzün şampiyonu. Kendi alanını güzelleştiren, aslında sokağını, ilçesini, mahallesini güzelleştirmiş, şehrini güzelleştirmiş oluyor. Ben bu anlamda katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
22: Yarışmada birincilik elde eden balkon sahibi ise yıllardır verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
23: Şimdi çok mutluyuz. Çünkü yıllardır bahçemize emek veriyoruz. Bunun karşılığını görmek, takdir edilmek çok güzel bir duygu. Bir bitkiye emek verdiğiniz zaman sabrı da öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza, sizlere, emek veren herkese.
3: Anadolu'nun kadim şehirlerinden Kayseri, sahip olduğu tarihi mirası, eşsiz lezzetleri ve kültürel zenginlikleriyle İstanbul'da vitrine çıktı. Kayseri İl Tanıtım Günleri 11-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.
24: Kayseriler, buyurun gelin. Bekliyoruz sizleri.
25: Pastırma, sucuk, mantı, yağlama. Kayseri rüzgarı İstanbul'da esiyor. Memleket hasreti çekenler ve Kayseri'yi merak edenler soluğu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde alıyor.
26: Mantı aldım. Pastırma, sucuk ve erişte, böyle. Ben küçüklüğümden beri Kayserilerin yanında büyüdüğüm için, her ne kadar Adıyamanlı olsam da Kayserilerin içinde büyüdüğüm için, o yüzden ben de onların yeri farklıdır. Kesinlikle gelmelerini tavsiye ederim. Çok güzel, hem yiyecek olarak hem de dolaplarına koyabilecek. Mantılar da çok uygun gerçekten. Hani makine mantılarına bin basar ve artı daha uygun.
25: 11-14 Haziran tarihleri arasında Kayseri Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
27: Yeni geldik, dolaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bereketli olsun.
25: Ne için buradasınız?
27: Ürünlerimizden almaya geldik. Özledik çünkü. Memleketimizin ürünlerini özledik. Mantı bakacağız, sucuk bakacağız.
25: Mantı dünyanın pek çok yerinde popüler bir yemek. Ancak Kayseri'de bir yemek kaşığına 40 tane soğanı makbul.
28: Eskiden gelinlere el becerilerini ölçmek için bir kaşığa 40 tane mantı yaptırırlarmış, sığdırırlarmış. O günden bugüne devam ediyor.
25: Pastırma denince akıllara Kayseri geliyor. Peki Kayseri pastırmasının sırrı ne?
29: Ve Kayseri'nin özel bir havası var. Bunun yapıldığı bir yerimiz var. O yüzden dolayı orada daha güzel oluyor. Yani pastırma başka bir şehirde de denenebiliyor ama Kayseri'deki gibi çıkmıyor hiçbir zaman.
25: Kayseri'ye özgü gilaburu meyvesi de standlarda yerini aldı. Peki gilaburu meyvesinin şifası ne?
30: Kayseri'ye özgü meyve olan gilaburu meyvesi özellikle böbrek taşı rahatsızlığı olan kişilerde %90 oranında olumlu sonuçlar verdiği görülüyor. İdrar yolları enfeksiyonuna da iyi geldiği söyleniyor. Bunun hakkında zaten yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmakta. Dileyen internet aracılığıyla araştırıp daha farklı faydalarına ulaşabilirler.
25: Kat kat açılan şebitlerin arasına özel kıymalı sos geliyor. Ortaya damakları şenlendiren Kayseri yağlaması çıkıyor.
31: En büyük özelliği Kayseri yağlamamızın yağlı bir etten yapılması gerekiyor. Orta yağlı dana etinden olması gerekiyor ki o lezzetini alabilirsiniz. Pekmeğin çünkü komple yağa banması gerekiyor.
3: Haberleri, gelişmeleri aktardık. Böylece moderatör sabah noktalıyoruz efendim. Ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan analizden tezle Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarihin akışını değiştiren olaylara kayıtsız kalamamış bir yazar ve gazeteciydi Avusturyalı kalem Stefan Zweig. Çağ değişirken, fethin coşkusunu duyan biz, İslam dünyası, diğer yanda elindekine sahip çıkamamış Doğu Hristiyanları, ötede Müslüman Osmanlı'dan huzursuz ama Konstantinopolis'e elini uzatmaya gönülsüz Batı. İşte o gözle yazılmış kitaptan birkaç satır. Ülkenin dört bir yanına gönderilen haberciler, eli silah tutan herkesi cepheye çağırır ve 5 Nisan 1453 günü büyük bir Osmanlı ordusu aniden oluşan bir sel gibi Bizans önündeki alanı neredeyse ta kent surlarına kadar dolduruverirler. Askerlerinin başına geçmiş olan sultan, çadırını kurmak için Lidya kapısına doğru tüm ihtişamıyla atını sürüyor. Ancak karargahının önünde sancağını dalgalandırtmadan önce seccadesini yere sermelerini buyuruyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıyor ve seccadenin üstüne geliyor. Yüzünü Mekke'ye dönüyor ve 3 rekat namaz kılıyor. Arkasındaki eşsiz ordunun binlerce ve on binlerce askeri de aynı hareketleri, aynı ritmi tekrarlayarak sultanlarıyla birlikte namaz kılıp dua ediyorlar ve Allah'larının kendilerine güç ve utku bahşetmesini diliyorlar. Bu görkemli sahneden sonra sultan ayağa kalkıyor. Tanrı'nın

bu alçak gönüllü kulu, yeniden düşmanına meydan okuyan bir asker, yaman bir komutan oluyor. Sultanın tellalları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargahı dolaşıyorlar ve duyuruyorlar. Kentin kuşatması başladı.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını analiz sentezde aktarmak üzere karşınızdayız. Elbette sıcak gelişmeyle başlayacağız. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Daha fazla detay elbette 24 muhabiri Ada Kahraman'da. Hemen Ada'ya dönüyoruz. Ada, günaydın, kolay gelsin. Hemen sözü sana bırakıyorum ayrıntılar için.
1: Elif Akkaya Kuter, soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde bazı adreslere, ki özellikle belediye binasına eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Şimdi detaylara baktığımızda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturmayı başlatıyor. Soruşturmada personel alımları, işletme devri ve kiralama, imar ve ruhsat işlemleri, mühürleme, kaçak yapı süreçleri, belediye taşınmazlarının satışı ve mal varlığı edinimlerinde usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21.522.710 lirayı aşan kamu zararı oluştuğu yönünde bilirkişi raporu bulunduğu tespit ediliyor başsavcılıkça. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddiasıyla suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, imar kirliliği ve kara para aklama gibi suçlardan soruşturma başlatılıyor. Eş zamanlı operasyon kapsamında da burada 17 şüpheli gözaltına alınıyor. Bazı adreslerde belediye binasında arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle birlikte de bazı dijital materyallere el konuldu. Toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında da Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Elif Akkaya Kuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Ada Kahraman bize adliyeden detayları aktardı. Elbette gün içinde de gelişmeler oldukça yine Ada'ya bağlantılarımız sürecek diyelim. Ankara gündeminden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Önemli başlıklardan biri, Hitler'in yolundan gidenler hesap verecek. Kim dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Gündeminde elbette İsrail vardı, sert sözlerle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenler eninde sonunda hesap verecekler dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, İran'la gerilim devam ediyor. Trump İran'la mükemmel anlaşma yaptık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu süreçte harikaydı ifadelerini kullandı ki aslında İsrail basınından bir soru gelmişti Trump'a. Türkiye ile gerilim olup olmayacağına ilişkin işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, ama Trump buna da dedi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte harikaydı, yine Cumhurbaşkanı iltifatlarını sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını dile getirdi. İran basını her ne kadar hala bunu kabul etmese de belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay verilmediğini belirtti. Trump bu süreçte Ankara'nın rolüne ilişkin cümlelerde kullandı. Az önce aktardığımız gibi Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte harikaydı dedi. CHP'de kurultay süreci başladı. Özel'in ekibi parti meclisinden istifa etti. CHP'de kurultay süreci için ilk adım atıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı. Kurultay sürecinde izlenecek yol haritası kararlaştırılmaya başlandı. Özgür Özel cephesinde ise istifalarla PM toplantısı sabote etmek istendi. Toplantının ardından açıklama yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama geldi. İstifaların hukuki olarak bir anlam taşımadığını dile getirdi. Evet, bu süreci de takip ediyor, konuklarımızla da değerlendiriyor olacağız. CHP'deki kriz milletin sorunudur dedi MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP'ye seslendi. Türk Gün gazetesine konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. CHP'deki kriz milletin de sorunudur dedi. Bölünme değil, birleşme vaktidir ifadelerini kullandı. Ve Dünya Kupası heyecanı, bizim çocuklar ilk maça hazır. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'daki açılış maçıyla başladı. Ev sahibi Meksika dün akşam Güney Afrika'yı 2-0 yendi. Bu sabahsa Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Milli takım oyuncularımız da pazar günü Avustralya ile oynayacakları ilk karşılaşma için son hazırlıklarını yaptılar. Tüm kalbimiz onlarla.

Evet, bir son dakika gelişmesi var. Ekranlarda görüyorsunuz beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışına operasyon başlığı Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından bir paylaşımda bulundu. Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi için tüketici haklarının korunması en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir dedi. Adalet, İçişleri, Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve

güdüm içinde hareket etmektedir ifadelerini kullandı. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozacak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir dedi Akın Gürlek. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştır ifadeleri kullanıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirildiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir. Soruşturmaya titizlikle yürütülen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine de teşekkür ettiğini ifade ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beyazıt'taki haksız fiyat artışına bir operasyon düzenlendi. 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı.

Evet, bu hafta ekonomi anlamında da önemli bir haftaydı. Geride bıraktığımız hafta enflasyon açıklanmıştı. Enflasyon verisinin de ışığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da para politikası kurulu toplantısı sonrası ne yapacağı merak ediliyordu. Sabit bıraktı. %37'de Türkiye Cumhuriyet Bankası enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine ve iç talebin zayıf seyrettiğine işaret ederek politika faizinde değişikliğe gitmedi. Hatırlayacaksınız, Mayıs ayında bir faiz kararı para politikası kurulu toplantısı gerçekleşmemişti. Nisan ayında da %37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın enflasyonist etkileri devam ederken politika faizini %37 olarak açıkladı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını ise %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını %35,5'te sabit tuttuğu açıklandı. Evet, karar metninde yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından ki işte geride bıraktığımız ay Nisan ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelmişti. Enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyon ana eğilimine dikkat çekildi. Mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlik neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğünü belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası karar metninde ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini, öncü verilerinde iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi. Toplantı bazlı vurgu devam etti. Bu yıl da yine geride bıraktığımız yıl olduğu gibi Merkez Bankası 8 toplantı yapacak ve her toplantı metninde de toplantı bazlı karar alınacağı, enflasyona göre karar alınacağı metinde yer alan vurgular arasında yine toplantı bazlı vurgusu da devam etti. Daha önce yaptığı enflasyon raporu toplantısında Fatih Karahan, otopilotta değiliz ifadesini kullanmıştı. Elbette jeopolitik gelişmeler çok etkili oldu faizin sabit tutulmasında. Faiz indirimi sürecine ne zaman geçileceği merak ediyor. Bu arada önemli beklenen bir diğer faiz kararı da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Avrupa Merkez Bankası ise 2023'ten bu yana ilk kez faiz artımına gitti. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle faizlerde 2023 sonrası ilk kez faiz artış kararı geldi. Tüm faizlerde 25 baz puanlık artış kararı aldı Avrupa Merkez Bankası. Evet, devam edelim içerideki gelişmelerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde İsrail vardı. Sert sözlerle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenler eninde sonunda hesap verecektir dedi.

0: kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: İsrail'e bir kez daha sert tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbetlerinin tarihteki diğer zalimler gibi olacağını söyledi. İsrail bir fitne üretim fabrikası dedi.
0: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılayı Ödül Töreni'ne katıldı. Kızılay'ın milli mücadele döneminde cepheye 40 bin sandık sağlık malzemesi taşıdığını, Mehmetçiğin yanında olduğunu hatırlattı. Kızılay, bu milletin yüz akıdır dedi. Mazlum coğrafyalara uzanan yardımlara değindi.
0: Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.
1: Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Pro Türk fabrikasının da açılışı gerçekleştirildi. Kandan elde edilen kritik ilaçlar burada üretilecek.
0: Hayırlı olsun.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ülkesinin İran'a düzenlemeyi planladığı yeni saldırıların iptal edildiğini duyurdu bu kez de. Trump, İran'la harika bir anlaşma sağlandığını söyledi. Müzakere sürecine Türkiye'nin de dahil olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın da birkaç gün içinde Avrupa'da imzalanabileceğini belirtti. İran'dansa farklı açıklamalar geliyor. Donald Trump konuya ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. İran'la anlaşmaya yönelik önemli bir duyuru yaptı. İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadesini kullandı. Yürütülen görüşmelerde İran liderliğinin en üst düzeyinden onay alındığını belirtti. Trump aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerin katılımıyla anlaşmaya son halinin verilmekte olduğunu aktardı. İmza töreninin zamanının yakında ilan edeceklerini belirtti. Ayrıca anlaşma kesinleşene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı. Trump daha sonra Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürecin birkaç gün içinde tamamlanacağını savundu. Bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurguladı. Trump, anlaşma yakında imzalanacak, belki bu hafta sonu ifadesini kullandı. İran'dansa farklı açıklamalar geliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını belirtti. Ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın provokatif adımları Türkiye'nin takibinde. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamaya Türkiye'ye karşı bir askeri ittifakın başarılı olmayacağının altı çizildi. TCG Anadolu'da yapılan bilgilendirme toplantısında sınır güvenliği ve terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durumda masadaydı.
0: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Türkiye Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Akdeniz'de istikrarı hedef alan adımlar 1960 Kıbrıs Anlaşması'na aykırı. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ortak hareket etme hayali kuran Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu ittifakın hak ve menfaatleri hedef alması durumunda Türkiye'ye karşı şansı bulunmadığının altını çizdi. Kıbrıs'ın güvenliğinin provokatif kararlarla tehlikeye atıldığının altı çizildi. Bakanlık haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türk Savunma Sanayi'nin gözbebeği THG Anadolu'da yaptı. Gündemde ABD-İran-İsrail savaşı da vardı. Bugüne kadar çatışmaların küresel barışa verdiği zarara dikkat çekildi. Tarafların saldırıları durdurması gerektiği belirtildi. Türkiye'nin diplomasiden yana tavrı işaret edildi. Ve terörle mücadele, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca geride kalan haftada biri terör örgütü mensubu 289 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırda engellenen kişi sayısı 36.193'e çıktı.
2: CHP'de kurultay süreci için ilk adım atıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı. Kurultay sürecinde izlenecek yol haritası kararlaştırıldı. Özgür Özel cephesinde ise istifalarla parti meclisi toplantısını sabote etmek istendi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı, istifaların hukuki olarak bir anlam taşımadığını söyledi.
3: Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
4: Müslüm Sarı, rövanşist bir tavır içinde olmadıklarını, kendilerinin de kurultay istediğini belirtti. Özgür Özel tarafı ise hukuken uygun olmasa da olağanüstü kurultay hamlesi için istifa kartını çıkardı.
3: Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Söylemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz. Şu tarihte bir kurultay yapalım diyemiyoruz.
4: Mutlak butlan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, tüm tartışmaların odağında ilk parti meclisi toplantısını genel merkezde gerçekleştirdi. Öte yandan toplantının yapılamaması adına Özgür Özel tarafından 28 üyenin istifa ettirildiği açıklandı.
5: Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
4: CHP parti meclisi toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Mecliste yapılan açıklamada ise 28 istifadan sonra yönetimin düştüğü ve 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerektiği söylendi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan bu konuya da açıklama geldi.
3: 40 sayısına altına inildiği için parti meclisi yok sayılıp ya da düşmüş sayılıp buradan bir kurultay mümkün olabilir mi tartışması var. İkinci tartışma parti meclisi karar alabilir mi tartışması var. Bu her iki tartışmaya da şöyle açıklık getirmek lazım. Bir defa bilindiğiniz üzere burada verilmiş bir tedbir kararıyla beraber verilmiş bir yok sayma durumu söz konusu. Birinci değerlendirmemiz gereken konu bu. İkincisi tedbir kararıyla beraber eski organlar yani önceki organlar da göreve gelmiş oluyor. Parti meclisinin İstifalarla işlevsiz hale getirilmesi aslında yargının vermiş olduğu karara da karşı bir duruş anlamına geliyor. Yani o kararın çünkü o kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşım. Şimdi parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok.
4: Sözcü istifalar konusunda da üyelere seslendi. İstifa dilekçelerinin sunulacağı mercinin CHP olmadığını söyleyip adres gösterdi.
3: Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Ve o adliye mahkemesi de kendi değerlendirmesini yaparak onu kendi sisteminden ilan edecek. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok.
4: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlayacağını söylemişti. Ancak karşıt görüşte olan Özgür Özel yanlısı üyelerin gelmemesi toplantının gündemini değiştirdi.
3: Sayın Genel Başkanımız bundan 3 gün önce bir sosyal medya paylaşımıyla kurultay takviminin açıklanacağını, kurultay takvimiyle ilgili bir çalışmanın bu parti meclisinde gündeme geleceğini, gündemine alınacağını ve partinin önüne yeni bir yol haritası konulacağını söylemişti. Ancak bu mümkün olmadı. Fakat biz mevcut olan arkadaşlarımızla beraber bir yol haritası konuştuk. Partinin önüne bir kurultay takvimi koyacağımızı, koymak istediğimizi bugünkü parti meclisinde tartıştık.
4: Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP şimdi Cuma günü yapacağı 4. MYK toplantısına hazırlanıyor. Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne parti meclisi toplantısı sebebiyle ziyaretçi girişlerine de izin verilmedi.
2: Kısa bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla buradayız.

0: halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: İyi Finans sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda, sanatın yeni çağı.

0: Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin, Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bize halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
0: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin, Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni. Çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Kimler bizimle beraber? Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç. Haydar Oruç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sıcak bir gelişme var. O gelişmeyi Sadi Özdemir'le değerlendirerek başlayalım. Sonrasında elbette Orta Doğu'da yaşananları, gerilimi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşımıyla başladık. Güne beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. 10 şirkete kayyum atandığı duyuruldu. 32 gözaltı var. Ben size gelir gelmez stüdyoya bununla başlayalım deyince vatandaşın mutfağından çalanlar dediniz Sadi Özdemir. Buyurun.
1: Aynen öyle, çünkü bu arada denetim kayyumu diye bir kavram var. Yani bu şirketlerin ne yaptığını tam olarak ortaya çıkarmak için o şekilde bir kayyum ataması. Yani şirketlerin mülkiyetinin ya da tamamen kayyuma devrinin söz konusu olduğu bir operasyon değil. Burada hikaye şu, biz seyircilerimize de
0: denetim
1: kayyumu.
0: Denetim kayyumu.
1: Hep şunu söylüyoruz, ne diyoruz? Türkiye serbest piyasa ekonomisi, Avrupa devletlerinde olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi

0: Rekabet esas, özel sektör esas ama serbest piyasa demek kuralsız, herkesin her şeyi yaptığı, oligopol yapılar oluşturduğu, fiyat oluşturduğu, yani fiyat oluşturmak suç değil ama böyle serbest piyasa kurallarına göre değil de anlaşarak, kendi aralarında bir takım oyunlar çevirerek bir takım ürünlerde fiyat oluşturduğu bir düzen değildir. Bununla ilgili denetleyici kurumlar vardır, onaylayıcı kurumlar vardır. Tabii ki işin İçişleri Bakanlığı polis tarafına geçtiğimizde de kuvvetli suç şüphesi varsa, takipler varsa bu tür operasyonlar yapılır. O yüzden yerinde bir operasyon. Ben hep şunu söylüyorum. Bir, rekabet kurumu. İki, belediyeler yani yerel yönetimler ki orada da bir gevşeklik var. Nedeni de malum. Üç, Ticaret Bakanlığı, Gıda konusunda Tarım Bakanlığı ve nihai olarak da ortada iyi bir takip, suç oluşumu varsa doğrudan polis. Bütün bunların iyi çalışması lazım. Hele ki böyle yüksek enflasyon dönemlerinde fırsatçıların çok piyasaya yayıldığını biliyoruz. Şimdi beyaz et dediğimiz malum tavuk vesaire. Türkiye bu konuda çok büyük bir üretici. Biz zaman zaman diyoruz ya Türkiye'nin çok büyük üretici olduğu konularda neden fiyatlar bu kadar yüksek? Tabii ki hepsi böyle değil ama böyle konular var. O yüzden yerinde bir operasyon. Tabii ki kimse haksızlığa uğramasın. Bir suçu günahı olmayan şirketler, sahipleri hiçbir şekilde bir haksızlığa uğramaz. Ama varsa da ortaya çıkarılsın ve çok büyük bir piyasa bu piyasa. Orada bundan sonra başkalarına da hani ya hiçbir şey olmuyor şeklinde olduğuna dair bir örnek olsun diyoruz. İller var, farklı iller var malum. Şirketler var. Bu süreç geçmişte kırmızı ette de yaşandı. Geçmişte demir ticaretinde yaşandı. Unutmayalım. Hepsine farklı isimlerle operasyonlar yapıldı. Birçoğunda düzelmeler gördük. Burada da böyle olmuş. Ne konuşuyoruz biz? Makro ekonomide sürekli enflasyon konuşuyoruz. Alt endeksleri konuşuyoruz. Rekor kıran ürünleri konuşuyoruz, değil mi? Öyle olmaması lazım. O yüzden de tekrar ediyorum. Tabii ki titizlikle yürütülmesi gereken bir operasyon süreci. Sayın Bakan da bu çerçevede hem vatandaşı hem hukuku ve serbest piyasayı vurgulayarak bir açıklama yapmış. Benim açımdan güzel.
1: Evet. Şimdi Haydar Hoca elbette dışarıdaki gelişmeleri geçeceğiz dedik ama aslında hepimizin sofrasını, hepimizin cebini ilgilendiren bir konu olduğu için söylemek istedikleriniz varsa sizden de alalım bu beyaz etteki fahiş fiyat operasyonu ile ilgili.
2: Ya aslında Sadi Bey izah etti. Ben de merak etmiştim kapsamını. O açıdan bilgilendirici oldu. Teşekkür ederim kendisine. Tabii hepimiz de bir şekilde etkileniyoruz. Yani biliyorsunuz kırmızı eti alternatif olarak tavuk eti başvurduğumuz bir enstrüman ama özellikle Ramazan ayından itibaren başlayan bir yükseliş vardı ya biz bunu hakikaten farkındaydık ve tartışıyorduk. Benzer bir şekilde yumurta fiyatlarında da böyle bir dalgalanmayı takip ediyoruz. Ya umarım bu operasyon amacına ulaşır en azından ve gerçekten böyle bir şey varsa bu şirketler arasında böyle rekabeti aşan bir tekel oluşturma fiyatları beraber yükseltme gibi bir girişim var ise en azından bundan sonrakiler için ibret olur diye düşünüyorum ve tabii sadece beyaz ette sınırlı değil yaşadığımız bu sıkıntılar. Bence kırmızı ette de benzer bir durum var. Sadi Bey daha önce kırmızı ete yönelik böyle bir operasyon yapıldı dedi ama ben hasbelkader bu ülkenin vatandaşı ve yaşayan fiyatlarla haşır neşir olan birisi olarak kırmızı et için de benzer bir operasyon gerekli olduğu kanaatliyim. Naçizane görüşüm bu.
1: Evet. Şimdi tabii çok önemli bir vurguyla bitirdiniz ya enflasyon. Geçen yıl işte enflasyonu gerçi bu yılda tabii ki çok yoğun bir şekilde konuşuyoruz ama geçen yıl konuşurken işte Üzeyir Doğan'ın söyledikleri vardı. Fırsat flasyon, fiyat.
0: Doğru, çok
1: yani
0: güzel bir
1: gerçekten,
0: terim. Böyle terminoloji oluştu işte değil mi?
1: Evet.
0: Fırsatçılar,
1: yani
0: fırsat flasyoncular.
1: Yani sadece işte büyük resmi görmeyip kendi cebini düşünenler yüzünden.
0: Vatandaşın fiyat algısını bozdular.
2: Maalesef.

0: Geçen pazara gittik eşimle beraber. Domates meselesi var. Ben hiç aslında çok sevmiyorum bu konuları abartarak konuşmayı. Çünkü domatesler farklı fiyatlarda olabilir. Aynı cins domates 3-4 tezgah ötede iki misliydi mesela.
1: Ama bu olamaz.
0: Dedim ki bak burada bir şey var. Ne var? Çok büyük bir fırsatçılık var. İki misli olması ya o daha iyidir herhalde şeklinde konuştuk. Yok dedim bak bunu alalım görelim. Hani
1: İkisinden de alalım.
0: ucuz satan esnaftan aldık. Gayet de güzel. Aynı domates çünkü biliyorsun aynılık çok önemli. Yani
1: Tabii.
0: farklı ürünler için bir şey diyemeyiz. Ama işte şu cins domates, şuranın domates şeyi de aynı. Hani büyüklüğü, görüntüsü her şeyi. Ne yapıyorsunuz? Vatandaş olarak bunu tercih edeceksiniz. Sonra dolanıp başka şeyler bakıp geldik. Onunki tepeli duruyor. Öteki yarılamış. Esnaf için de böyle. Biz dürüst esnaf hep tenzih ediyoruz ya da marketçiyi ya da her neyse yani sadece esnaf değil. Malum bu ciroların çok büyük kısmı zincir marketlerde oluşuyor. Bu oligopol yapılarda fiyat belirleme işi de birkaç esnafın işi olmuyor yani. Aslında bu işin arkasındaki malum tedarikçilerle büyük satıcılar arasında oluyor. İnşallah bu sınavlardan artık başarılı çıksınlar. Başarılı derken vatandaş lehine ve piyasa ekonomisinin tıkır tıkır işlediği, rekabet sayesinde fiyatların dengelendiği bir ülke olalım biz.
1: Evet, fiyat
2: Yani.
1: algımız en azından tekrar sizin de söylediğiniz gibi eskiye dönebilsin. O dediğiniz domatesler de günün sonunda ne yazık ki çöpe dökülüyor. Öyle de bir
0: Muhtemelen
1: gerçeği
0: yani
1: var yani.
0: fiyat indirmemek için
1: Aynen.
0: ya da diyor ki nasıl olsa yarısını şu fiyattan sattım. Öteki esnaf enayi hepsini şu fiyattan sattı. Senin esnaflığın nerede kaldı? İnsanlığın nerede kaldı?
1: Aynen. Aynen. Peki gelelim dışarıdaki gelişmelere. Haydar hocam, şimdi Trump'ın açıklamalarıyla yine başlayacağız. İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim dedi. Yoğun geçen bir haftaydı. Bir imza töreni düzenlenecek. Belki Avrupa'da olur dedi. Türkiye yine vurgu yaptı. Türkiye'nin bu konuda harika olduğunu, onlarla da görüşeceğim ifadelerini kullandı. Anlaşma yakında imzalanacak dedi ve sanıyorum 5. ya da 6. kez belki bu hafta sonu olur dedi.
2: Evet.
1: Ama İran'dan gelen açıklama öyle değil. Ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Tabii bu her seferinde hafta sonuna yakın olması da zaten bunu bize çok fazla konuşturuyordu. Ne dersiniz? Trump'ın açıklamalarına inanalım mı yoksa yeni bir spekülasyonuyla karşı karşıya mıyız?
2: Ya açıkçası Elif Hanım, Trump dün işte Hark Adası'nı işgal edeceğiz, İran'ın bütün petrol kimya altyapısını ele geçireceğiz, İran petrolünde aynı Venezuela'da olduğu gibi biz kontrol edeceğiz şeklindeki açıklamaya, çok üst perdeden bir açıklama yaptığında ben bunun arkasından anlaşma gelecek diye düşündüm. Çünkü yani şöyle örüntüye bakıyorum, Trump ne zaman böyle üst perdeden işte vuracağız, medeniyetini ortadan kaldıracağız, taş devrine çevireceğiz şeklinde bir şeyler söylese arkasından 180 derece farklı tutumlar ve davranışlar, açıklamalar geliyor. Dolayısıyla ben dün de mesela akşam itibariyle 3. gün saldırılar böyle bu kadar üst seviyede olacak dedikten sonra zaten müzakerelerinde devam ettiği ve saldırılar yapılırken de İran'a bu topyekün bir savaşa dönme anlamına gelmiyor. Sadece belirli hedeflere saldırı yapacağız şeklinde de mesaj gönderildi. İran'ın da keza aynı şekilde bu iletişim içerisinde olduğunu öğrendikten sonra bu saldırıların kısıtlı, sınırlı kalacağını anlamıştık ama tabii bu kadar çabuk bir şekilde anlaşmanın kotarılacağını açıkçası ben beklemiyordum. Çünkü anlaşmazlık konuları çok fazlaydı. Şimdi önümde bu Axios'un haberi var. Bu 2 saat önce yayınlandı. Anlaşmanın içeriğine dair son verileri arabulucu ülkelerden birisindeki diplomata dayandırarak veriyor. Muhtemelen Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan alıyorlar bu verileri. Ve sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu hafta sonu muhtemelen Cenevre ya da işte herhangi bir Avrupa şehrinde bir muhtıra imzalanması bekleniyor. Başkan yardımcısı Velsin'de imza töreni için oraya gitmesi bekleniyor. Ancak İran tarafının müzakere konusunda bir uzlaşmaya vardığı kesin karar için dini lider Mustafa Hamenei'nin onayının beklendiği söyleniyor. Daha önce

0: Ki Trump'ın anlaşmaya çok yakınız dediği, siz de sayı belirttiniz ya bu hafta sonu. Anlaşmaya yakınız şeklindeki tanımlaması 39 kere tekrar etmiş bu 8 Nisan'dan beri. Yani o
1: Kaç kere
0: yaklaşık 2
1: hocam?
0: aylık
1: Özür
0: süre
1: dilerim.
0: içerisinde 39 kere anlaşmaya çok yakınız demiş. Yani artık o yüzden
1: Hafta sonu
0: inandırıcılığı
1: anlaşabiliriz'i
0: kalmamıştı.
1: kaç kere dedi hocam acaba,
0: İşte
1: biliyor
0: onu siz
1: musunuz?
0: söylediniz. 5 dediniz. Onu sayamadım ben ama
1: Evet.
0: diğer
1: Hafta
0: için
1: sonlarının
0: 39
1: sayısı az
0: rakamı
1: olduğu
0: gördüm.
1: için. Aynen.
0: Belki ondandır,
1: Doğru.
0: doğrudur. Ama tabii siz de belirttiniz inanalım mı diye. Şimdi Trump öyle bir duruma soktu ki kendisini, resmen yalancı çoban durumda oldu. Ne kendi kamuoyu inanıyor, ne dünya inanıyor, ne de İran tarafı Trump'ın söylediklerine itibar etmiyor. Öyle bir pozisyona geldik. Ancak şu anda önümde o taslak olduğu için, yani imzalanacak muhtıranın taslağı olduğu için, ona istinaden içerikle ilgili çok radikal değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü anlaşmanın en kritik konusu, anlaşmazlığın temelindeki nükleer konu, yani zenginleştirilmiş uranyum konusunda farklı bir ton var. Hep Amerika'ya verilecek, ülke dışına çıkartılacak şeklindeki dayatmalardan ziyade Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kontrolünde İran'da kalabileceğine yönelik bir ibare var şimdiye kadarkilerin aksine. Ya bu da ne anlama geliyor? Trump'ın çıktığı, 2018'de çıktığı nükleer anlaşmadan, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan daha geri bir anlaşma. Yani orada bile aslında buradan daha fazla tedbirler vardı. İran'ı men eden maddeler vardı. Ve Trump hep bunu söylüyordu biliyorsunuz. 2018'de çıktığım anlaşmadan daha bir iyi bir anlaşmaya imzalayacağım diyordu. Ancak bunun böyle olmadığını görmüş olduk. Anlaşmanın imzalanmasıyla Hürmüz Boğazı koşulsuz olarak açılacak ve bir ay içerisinde de 28 Şubat'tan önceki geçiş sayısına ulaşması bekleniyor. Anlaşmanın bir diğer kritik konusu da biliyorsunuz İranlıların özellikle üzerine basa basa durduğu dondurulan varlıklar ve yaptırımlar meselesi. Bunlar da ilk başta İran'a belli bir miktar ödeneceği söyleniyor. Daha sonra peyderpey müzakereler içerisinde 60 günlük bir müzakere süreci öngörülüyor. Bu 60 günlük süre boyunca ateşkes yapılacak. Yani Amerika'nın bu 3 gün boyunca yaptığı 2 gün, 3. gün tehditler sonuç vermedi ama o yaptığı saldırılar da yapılmayacak ve bu ateşkes süreci Lübnan'ı da kapsayacak şekilde bu özellikle belirtilmiş. Yani işin içinde anlaşmanın tarafı olmamakla birlikte İsrail'i de ilgilendiren, Lübnan'ı ilgilendiren maddeler de var. Ve zaten bu mutabakata ulaşıldığı açıklaması yapıldıktan sonra da Trump'ın Netanyahu'yu arayıp bu konuda işte anlaşmaya varıldığını söylediği, aktardığı bildiriliyor. Tabii İsrail tarafı bu konuda çok memnun değil ama ben bir taraftan da Netanyahu'nun açıklamasını takip ettim bu konuda ne diyor diye. O da Trump'la görüşmesini teyit ediyor ve Trump'ın bu muhtıra ile İsrail'in korunması konusunda gerekli garantilerin alındığını söylüyor. Tabii bu aralarındaki iletişimin boyutudur, nasıldır bilemiyorum ama İsrail tarafının çok memnun olmadığı anlaşılıyor. Bir şekilde Amerikan tarafının, Trump tarafından bizzat garantilerin verildiği, İsrail'in istediği koşullarda bir anlaşma yapılacağına dönük bir garanti aldıklarını söylüyorlar. Ama bu anlaşma, içeriğini okuduğum anlaşma böyle bir şey olduğunu göstermiyor. Kaldı ki İran tarafı da anlaşmada İsrail'le ilgili herhangi bir şey söylemiyor ve yine aynı şekilde Lübnan'a yönelik İsrail'e saldırıları devam ederse bu ateşkesin söz konusu olmayacağını söylüyor. Eğer bu şekildeyse aslında nasıl böyle tanımlarsınız dersen ben İran'ın kazanmış olduğunu görüyorum buradan. Ya bu gerilimli süreçten işte bu pinpon topuna dönen koşulların gelip gittiği, şartların dayatıldığı, Amerika'nın daha fazla sabredemeyerek saldırılara başladığı bir süreçte İran'a diz çöktüremediğini, İran'ı istediği gibi bir anlaşmaya razı edemediği, çünkü İran'ın coğrafya avantajı vardı. Coğrafyası sayesinde Amerika karşısında bir başarı elde ettiği anlaşılıyor. Buradan benim anladığım buna razı olması sebebiyle de Trump'ın artık burada kalmak istemediği bir an önce savaştan çıkıp kendi işlerine işte Dünya Kupası'ysa ara seçimler gibi konulara yönelmek istediği, hatta belki de kendi açıklamalarını istinaden söylüyorum, İran'daki başarısızlığını Küba'ya saldırarak ya da Küba'daki rejimi değiştirerek orada bir başarı hikayesi yazıp İran başarısızlığının üzerine örtmeye çalışacağını düşünüyorum açıkçası. Umarım açıklamalarda daha öncekiler gibi boşa çıkmaz ve biz hafta sonu bir muhtıranın imzalandığını bu 60 günlük ateşkes sürecinin başladığını ve bu 60 gün içerisinde nükleer konunun müzakere edileceği süreci takip ederiz. Böylelikle tansiyonun da biraz düşmüş olduğunu görürüz. Tabii anlaşma bir Avrupa şehrinde imzalanacak. Bu ne kadar önemlidir bilmiyorum ama paylaşayım onu. Katar ve Pakistan arabulucu iki ülke ve Pakistan'ın biliyorsunuz sürecin başından beri çok büyük gayretleri olduğu için anlaşma İslamabad anlaşması olarak anılacakmış bu muhtıra imzalandığında. Yeri başka bir yer olacak ama muhtemelen adı İslamabad anlaşması olacakmış. Katar'da İran'a yönelik işte dondurulmuş varlıkların bir kısmının ödenmesi ve bundan sonra anlaşmaya varıldıktan sonra, nihai anlaşma yapıldıktan sonra peyderpey ödemeler konusunda da Katar aracılık edecekmiş. Katar'ın da böyle bir rolü var anlaşma sürecinde. Ben hayırlı olsun diyorum. Umarım bu son kez olur. Bunu daha fazla konuşmayız ve bir an önce bölgenin tansiyonu düşer ve Hürmüz Boğazı açılır. Biz de yaşadığımız bu işte petrol fiyatlarının yükselişinden başlayan, pek çok şeye yansıyan ve etkileyen bu süreci 100 günü aşan bir sürecin de sonuna gelmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet, umarız hocam öyle olur. Yani tabii ki Trump'ın açıklamalarına biraz her ne kadar itibar etmiyormuş gibi konuşsak evet. da burada yok. Amacımız veya işte en büyük dileğimiz bizim Türkiye olarak bir barışın olması, tabii bu gerilimin ki. Artık sona ermesi. Şimdi 39 kez anlaşmaya varabiliriz dedi Aydar Oruç. Şimdi tabii bunun hep öncesinde de yine altını çizdi. Yukarıdan açtı. Hep çok sert açıklamalarla açtı. Bu sefer de öyle oldu. Çok uzakta olmayan bir gelecekte Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz dedi. Oldukça sert bir darbe indireceğiz dedi. Ve sonrasında da anlaşmaya varmak üzereyiz. Hafta sonu imzalanabilir, Avrupa'da imzalanabilir dedi. Siz ne dersiniz Sadi Özdemir?
2: Şimdi piyasaya baktığımızda piyasa inanmış. Yani
1: evet, özellikle insani petrol
2: açıdan
1: tarafında
2: inanmıyoruz tabii
1: evet.
2: ki çünkü dediğiniz gibi hatta bu aşamaya gelirken de işte çok sert vurma hikayesi, ben şöyle bir kaygı duydum, hani madem olmuyor o zaman başka bir seviyeye taşıyayım, sivil işte altyapı üst yapı hiç gözetmeden işte belli yerleri çok ağır bombardıman altına alabilir aşamasına gelmiş gibi konuştu. Biraz da çevresindekiler şöyle dediler herhalde. Tamam, biz işte her türlü görüşmeyi yapıyoruz ama İran tarafı bir şekilde bizi oyalıyor. Ya artık siz yani ne yapmamız gerekiyorsa yapalım şeklinde. Şimdi böyle bir noktaya geldikten sonra İran'ın geri adım atmış olma ihtimali var mı? Var. Çünkü her ne kadar İran boyun eğmemiş görünse de rejim açısından da düşünelim. Rejim de büyük ölçüde kendini tahkim etmiş görünse de bu savaş başka bir seviyeye evrilirse hem İran'ın devlet ülke olarak altyapı harabeye dönebilir. Çok fazla sivil ölümüne sebep olabilir. Rejimle ilgili de öyle bir seviyedeki saldırıdan sonra ne olur? Onu Allah bilir. Yani şu an tahmin etmek bile zor. Hani denilebilir ki ne yapabilir ki? Nükleeri bile konuşmaya başladılar gece. Yani akşam. Hani ya olur mu ya bu çağda nükleer bomba ya da silah kullanılır mı, kullanılamaz mı? Ben söylüyorum, bunu kullanacaksa Amerika kullanır. Bunu kullandıracaksa İsrail kullandırır. Ve hiç gözünü kapatmaz yani öyle bir aşamada. O yüzden de oradan geri döndüğümüzü ve bir daha o aşamaya gelmeyeceğimizi umut ediyorum. Hocamın Trump için Amerika'daki süreç için söylediği, yani kamuoyu, seçim süreci vesaire. İsrail'de de böyle bir süreç var malum. Netanyahu işte soykırım, işgal vesaire bütün bu süreçte İran'la ilgili sürecin de belki ortalarına kadar kendi iktidarını pekiştirdi. İşte seçimden kaçmış oldu. Kamuoyu araştırmaları yaptı. İsrail halkı
0: davadan
2: da onu...
0: Davadan kaçtı Sadi Bey. En azından duruşmalardan kaçtı.
2: Tabii aynen. Hukuktan kaçtı. Vesaire. Ama en son dün...
1: Bir başka hamlesinde...
2: Dün bir kamuoyu araştırmasından bahsedildi İsrail içinde. Hem Trump'la ilgili hem Netanyahu ile ilgili. İlk defa İran'ın bu boyun eğmemiş hali herhalde İsrail halkını telaşlandırmış olmalı ya da bütününe bakıp öyle de cevap vermiş olabilirler. Yani bütünü dediğim şu, siz güvenliği sağlayacağız diye oraya buraya oraya buraya saldırdınız, soykırım da yaptınız, daha güvensiz bir İsrail ortaya çıktı diye düşünen İsrailler sayısı artmış olabilir. Netanyahu'nun desteği çok düşmüş vaziyette. %30'lara kadar düşmüş gibi gözüküyor.

0: düşünelim. Ama yine de ucu açık bir süreçteyiz. Nasıl ucu açık bir süreçteyiz? Bir, evet, Hürmüz'ü eski haline getirin. Yani senin yüzünden, benim yüzümden falan tartışması, ben kapattım, sen kapattın, ben açtım, sen açamadın. Ne oldu? İşte 100 doların üzerinde uzun süre seyreden bir Brent ve 3-5 dolar altında piyasa. Şimdi diyor ki, ya burayı açacağınızı taahhüt edin. Para marada almayacağınızı taahhüt edin. Çünkü bir de bu açarım ama ben buradan haraç alırım, bunu da kabul edeceksiniz. Kabul ettirirse İran, düşünsenize, düşmanınızı çok büyük zarar vererek ortada bırakacak yere bir gelir kapısı da açmış olacaksınız. Yani bütün Körfez'deki diğer ülkeler de buraya para yağdıracak gibi bir şey olacak. Bunu İran tarafı kabul etmiş gibi görünüyor. Ama nükleer tarafta da...
1: Hocamın dediği gibi tamamen İran aslında kazanmış.
0: Nükleer tarafta da hem o eski anlaşmanın gerisinde ama orada ucu açık bir şey var. Nedir o? Nükleerde de şunu kabul edin. Ama işte bir ateşkes süreci 60 gün uzatılıyorsa 60 günde bunun detaylarının pazarlığını yapalım. Ha sonra baktık ki işimize gelmiyor. Bu özellikle İsrail için geçerli. Nasıl zorlayacaksa, ki şu ana kadar yaptığı zorlamayı yapar. Sabotajı da yapar ateşkes sürecine. O zaman saldırırsın ya da saldırırız. Kendi açılarından söylüyorum. Netanyahu ve İsrail'in buna kerhen de olsa ya olur evet yani falan demesinin sebebi de bu diye düşünüyorum. Onlara da ucu açık bir garanti ya da bir alan sağlanmış gibi görünüyor. Peki bütün bunlara İran tarafı ne der? Ya Sayın Trump'ın iyi bir şey söylerken bile ne kadar kötü bir şey söylediğine kaç kere tanık olduk? İnanılmaz bir şey. Yani birini çok sevdiğini söylerken pat diye hakaret edebiliyor. Ama bu hani açık hakaret değil. Sevdiğini söyler gibi hakaret ediyor. Ama azıcık zekası olan bunu anlıyor. Şimdi İran'la ateşkese geldik, anlaşmayı imzalayacağız falan derken İran'ın bütün petrolünü biz kontrol edeceğiz falan diyor. Şimdi İran'ın rejimini düşün, halkını düşün. Yani olacak şeyi bile bozan bir tuhaflık değil mi bu? Hani bu rejim bunu halkına nasıl izah edecek? Halk hani biz ne yaptık? Hani nasıl bir şey anlaşma imza atıyoruz? Ki orada farklı güçler var, hep konuşuyoruz. O zaman kendi kamuoyuna mı söylerken yanlış yapıyor bilmiyorum. Ki kamuoyuna da söylemesi gerekmiyor. Kendi kamuoyu da inanmıyor çünkü hiçbir şeye. Niye böyle konuşuyor? O zaman sen İran'ın bütün petrolünü, her şeyini kontrol edeceğine dair hani bir laf ediyorsan, bunu da garanti altına aldığını söylüyorsan, karşı tarafın bu anlaşmayı kabul etmesini, devam ettirmesini, imzalamasını nasıl bekleyebilirsin? Bu da tuhaf bir şey oldu. Ha, piyasa inandı. Brent petrol neredeyse 90 doların altına geliyor ki bir gördüm ki çıktı geri.
1: 88 biraz önce.
0: Altın dün işte itibariyle geceden başladı, kendini biraz toparladı. Malum enerjiyle ilgili stres azalınca altındaki fiyat artıyor demiştik. Korelasyon var demiştik. Onu gördük. Piyasanın inancı hani bizim yaptığımız gözlemlerden daha fazla gözlem yapan, işte paranın daha hassas ya da akıllı olduğu bir dünya piyasası var malum. Ben de diyorum ki umarım piyasanın inancı doğru çıksın. Bu ateşkes anlaşması imzalansın. 60 gün içinde ne olur bilemiyoruz. Ama en azından her gün her akşam saldırı oldu olacak modundan çıkalım. Müzakere devam ediyor moduna girilsin. Ama İran tarafının kaç kere müzakere masasında saldırıya uğradığını da unutmayalım.
1: Peki. Şimdi bir taraftan da Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın provokatif adımları Türkiye'nin takibinde. Milli Savunma Bakanlığı'nın dün bilgilendirme toplantısı vardı Haydar Oruç. Bununla ilgili bir açıklama geldi. Türkiye'ye karşı bir askeri ittifakın başarılı olamayacağının bir kez daha altı çizildi. Bununla ilgili de değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun.
2: Şimdi Elif Hanım, Fransa'nın biliyorsunuz bölgede daha önce Yunanistan'la da benzer bir anlaşma yapmıştı. İki NATO üyesi ülke NATO ittifakının dışına çıkarak muhtemelen Türkiye'ye karşı, bu asla böyle kabul edilmedi ama Türkiye'ye karşı bir askeri ittifak kurduklarını, Yunanistan'a yönelecek herhangi bir saldırıda Fransa'nın koruma yapacağını yönelik bir açıklamayı daha önce takip etmiştik. Türkiye o zaman da tepki vermişti ama Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Fransa'nın imzalamış olduğu bu kuvvetlerin durumu anlaşması

0: Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında belirtildiği üzere biz 1960 anlaşmasıyla garantör bir ülkeyiz ve Fransa'nın bu konudaki yapmış olduğu anlaşmanın hiçbir hukuki temeli yok. Biz Türkiye tarafından yok hükmünde. Ve adada bu anlaşmaya istinaden bir Fransız varlığı, Fransız müdahalesi olacaksa da Türkiye bunun karşısında olacağını açık ve net bir şekilde söylemiş oldu. Ben geceden beri işte bununla ilgili yansımaları takip ediyorum. Uluslararası medyada da kim ne diyor, işte Yunan tarafı ne diyor, İsrail tarafı ne diyor, Amerika tarafı ne diyor şeklinde. İsrail merkezli olarak aynı 2019'da o Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulduğu, Türkiye'ye karşı bir eksen oluşturmaya çalışıldığı, Türkiye'nin kıyılarına hapsedilmeye çalıştığı süreçteki gibi bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Türkiye'de kendisine biçilen bu şeyi yırtmaya çalışıyor kefeni. Dolayısıyla bu Fransa'nın bir taraftan Türkiye ile yakın ilişkiler, savunma ilişkileri kurarken diğer taraftan da Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hamiline soyunması çok da masum değil, çok da kabul edilebilir bir şey değil ama ya dediğim gibi Türkiye için herhangi bir hükmü yok. Türkiye adadaki varlığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkilerini, varlığını ve kendi ulusal çıkarlarını korumaya devam edecek. Bu anlaşma var diye Türkiye buna göz yummayacak. Tabii bunun öncesinde hatırlarsanız 28 Şubat'tan sonra savaşın başlamasıyla işte Kıbrıs'taki İngiliz üslerine yönelik bir füze isabetinden bahsedilmişti ve buna istinaden de Rum tarafı Avrupa Birliği'nden de koruma tedbirleri istemişti füze koruması için. O kapsamda Yunanistan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan hatta İtalya'dan fırkateynler gönderilmişti. Avrupa Birliği üye ülkesini koruyor şeklinde bir intiba uyandırmaya çalışmıştı. Türkiye o zaman da ikaz etmişti. Türkiye'nin adadaki varlığı, adadaki İngiliz üslerindeki savunma imkanları ekstra bir adaya silah mühimmat yayılmasına gerektirmeyecek durumda diye. Ya bugün de aynı kararlılık devam ediyor. Türkiye böyle şeylere asla müsamaha göstermeyecektir. Zaten halihazırda biliyorsunuz bizim Deniz Kurulu'ndaki tatbikatımız devam ediyor. Dün de Deniz Kuvvetleri Komutanımız hem tatbikatın genelinde işleyişine yönelik bir açıklama yaptı hem de bölgedeki duruma yönelik görüşlerini paylaştı. Burası Türkiye'nin kıyılarının olduğu yerdir. Türkiye'nin en uzun kıyı sahibi olduğu Doğu Akdeniz'dir. Burada Fransa'nın binlerce kilometre öteden gelip Türkiye'nin haklarına, âli menfaatine aykırı bir hamle yapması yani kimse beklemesin. Böyle bir şey mümkün değil. Ben Fransa'nın aynı Yunanistan'la izlediği politikayı, Rum kesimini de izledin ama bunun çok da fazla sürdürülebilir olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Fransa, Amerikan sonrası NATO'da ve hatta Avrupa Birliği'nde bir liderlik konumu için oynuyor. Böyle bir mücadelesi var. Zannediyorum bunu pekiştirmek için de işte NATO'nun güney kanadı olan Yunanistan-Türkiye hattında da kendisini ortaya koymaya çalışıyor. Bunun arka planında belki Türkiye ile Afrika'daki güç mücadelesinden kaynaklanan tabirimi caiz bir kuyruk acısı olabilir belki. Ancak sonuçta burası Türkiye'nin kıyısı olan bir yerdir ve Türkiye bunlara asla müsaade etmeyecektir. Yani gerekirse daha fazla tedbirlerle Fransa'nın buraya mülaki olmasını engelleyecektir diye düşünüyorum ben.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç. Rica ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun. Kolay gelsin size de. Evet, hem Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısını yapılan bu açıklamayla ilgili değerlendirmenizi alayım. Hem de ekonomi başlıklarına geçmeden önce CHP'deki gelişmelerle ilgili de kısa değerlendirme alayım Saad Özdemir. Kurultay süreci için ilk adım atıldı dendi. Özgür Özel cephesindeki istifalarla parti meclisi toplantısı sabote edilmeye çalışıldı. Neler söylersiniz?
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da Kıbrıs'la ilgili çok net konuştu değil mi? Hı hı. Uyardı. İsrail ekseni, Yunanistan ve arkasına takılanlar diye. Dün de Milli Savunma Bakanlığı'nın bir paylaşımı oldu. İşte bu kolay olsa herkes yapardı. Bu şu anlama geliyor. 1974 şartlarını hatırlayın. Yani kaynaklardan okuyoruz. Ben o zaman 3-5 yaşında bir çocuktum. Bir şey hatırlamıyorum ama sonra sinemalarda şeyin oynatıldığını hatırlatıyorum. Kıbrıs harekatının görüntüleri, röportajlar, televizyonlar çok yaygın değildi. Uyuyakalıyorduk tabii sinemaya gittiğimizde. Bu da ne falan. Niye söylüyorum? O şartlarda Türkiye Kıbrıs'ta harekat yaptı. Karşı

0: aslında işte bu Yunanistan, Kıbrıs'ta da malum son derece militarize olmuş bir Rum tarafı, Amerika, yine İngiltere, Fransa ve Türkiye eğer 2 ya da 3 gün ya da bir hafta daha hadi ateşkes, barışı konuşalım meselesini kabul etmeseydi de o adanın tamamı bir çözüme ulaşırdı diye düşünüyorum. Kısmet değilmiş o zaman. Ama şimdi bu iş bizi zinde tutar. Yani bana göre Yunanistan ya da Rum kesimi onunla bununla şunla anlaşma yapacaklarında Türkiye ile oturup masaya güzel bir anlaşma yapsalar ki Türkiye ötesini talep eden istilacı Yunanistan'a bilmem ne yapacak hiç öyle bir şey yok. Bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da gayet iyi biliyoruz. Hep onlar saldırdı. Hep onlar proaktif. Çok daha güvenli bir ülke olur. Hiç de ona buna muhtaç olmaz. Hatta Türkiye onların güvenliğini de garanti eder. Başka düşmanları uyduracaklarsa varsa. Ama bu tabii duygusal bir konuşma. O yüzden diyorum ki Fransa işte malum Cumhurbaşkanı. Türkiye'yi örneğin Afrika bölgesinde hep kendi elinden bir şey alan ülke olarak gördü. Halbuki Türkiye bütün Afrika ülkeleriyle win-win, kazan-kazan ilkesine göre hareket eden, çoğu zaman fedakarca onlar kazansın diye hareket eden bir ülke, emperyalist bir ülke değil. Fransa'nın da öyle olması halinde problem yok. Ya da Fransa orada çok fazla bir şey yapıyorsa beraber de hareket edilebilirdi. Kendilerini bir insani açıdan, insan hakları işte vesaire birçok açıdan düzeltirlerdi. İyi olurlardı. Onlar da tuhaf bir şekilde Türkiye'yi rakip görüyorlar. Geliyorlar. Yok Kıbrıs'ta bir şey yapacaklar. Yok Yunanistan'a bir şeyler veriyorlar. Küçümsüyor muyuz? Yok, küçümsemiyoruz. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı aslında şunu ima etti bana göre. Siz ne yapıyorsanız yapın. Bunları gayet iyi biliyoruz. Hatta aklınızdan geçip söylemediğiniz şeyleri de biliyoruz. Hani bu o anlama geliyor. Ve Türkiye bu anlamda çok farklı bir noktada zaten. Dolayısıyla bu ne yaparlarsa yapsınlar. Biz vatandaş olarak bir kaygı içinde değiliz. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, devleti ne yapıyorsa büyük ekseriyetle arkasında. Ve bu tür eylemlerle şunu da söyleyeyim bu konuda. 1980'ler, 90'larda bu ülkede birileri bu ülkenin aslında bölündüğünü, yani işte PKK vesaire terör örgütü, bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini, bu işin bittiğini falan söyleyip o dönemin gençliğinin, o dönemin vatandaşlarının moralini çok bozdular. Çok azgınlaşmıştı. O zaman bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eninde sonunda bu işi halledeceğini düşünenler vardı. Öyle olmadı mı? Öyle oldu. Türkiye'nin bölünmesinden bugün kimse söz edemez. Tam tersine Türkiye'nin güvenlik çemberi giderek genişliyor. Aynen Beyrut dedi, değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? Şam dedi. Oralarla ilgili bizim bir işgal vesaire şeyimiz yok. Bizim oralar iyi olsun, bağımsız olsun, huzur içinde olsun. Kimse oralara saldırmasın. Bölgede barış olsun. Aynen Batı'da da, Doğu'da da, Kafkaslar'da da Türkiye'nin politikası bu. O yüzden ne diyelim, hem doğru olanı yapıp hem de ülkenin güvenliğini sağlamak gibi bir başarı söz konusu. Bunun devamını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tablo da şu. Evet, Özgür Özel tarafı parti meclisini çökertip tüzük gereği kurultay yapmaya mecbur bırakmak istedi. Ama Kılıçdaroğlu tarafında diyor ki böyle bir şey olmaz. Sonuçta tedbir kararı var. Kurultay ne zaman yapılabilir belli. Dolayısıyla bu yaptıkları, hatta bu istifalar bile geçerli mi geçersiz mi? Hani haklarında tedbir kararı olan isimler inisiyatif alıp başka şeyler yaparlar mı, yapmazlar mı? Hukuki bir tartışma devam edecek orada.
1: Bakalım. Bugün de 14'te CHP MYK'sı var bu arada. Bunu da hatırlatalım. Bakalım orada neler yaşanacak diyelim ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
2: Günaydın, iyi günler, hoş bulduk.
1: Çok sağ olun,
2: selamlar iletiyorum.
1: Evet,

0: Günaydın Ata Hocam.
1: Şimdi Trump'ın açıklamalarını konuştuk hocam. Orada nasıl bir hafta sonuna gireceğimizi merak ediyoruz. Tabii Trump'ın açıklamalarına göre olumlu gelişmeler olacak. Hafta sonu anlaşma imzalanabilir diyor ama İran tarafı bunun bir spekülasyon olduğunu ifade ediyor. Spekülasyonsa bile işte piyasalar inanmış görünüyor dedi Sadi Özdemir. Petrol tarafında 88 dolara geriledi. Ne dersiniz?
2: Evet, Trump hükümetinin bu konuda izlediği politika tabii aslında alışılan devlet adamlığı çizgisinden çok uzakta olduğu için böyle yorumlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani finansal piyasaların bunu fiyatlamış olması, 88 dolara indirmiş olması şunun fiyatı. Çıkacak anlaşmanın iyi bir anlaşma olmasını fiyatladılar. Kalıcı bir anlaşma olması fiyatladılar ama böyle olmayacak. Dolayısıyla bunun ben minimum bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Biz 90-95 dolarlar civarında devam edeceğiz petrol fiyatlarından. Anlaşma çıksa bile özür dilerim. Ama burada anlaşmadan şunu anlamamız gerekiyor. Trump hükümeti bir ateşkes çerçevesinde çalışıyordu. Burada bir barış anlaşması söz konusu olup da böyle uzun yıllar bölgede çatışmasızlık olacağını ben değerlendirmiyorum. Dolayısıyla ateşkes kısa süreli, belki zaman içinde İsrail tarafından da bozulabilen ya da İran tarafından karşılık verilebilen, ABD tarafından da bir kısa erimli bir uzlaşma gibi gözüküyor. Bunun sebebi şu, Hürmüz Boğazı'nda bu tarafların kalıcı olarak anlaşabilmesi için birçok uluslararası hukuki problemi de çözmeleri gerekiyor. Ama böyle taraflar yok. Anlaşmanın tarafları arasında uluslararası hukuku ilgilendiren kurumlar yok veya büyük kurumsal yapılar yok. Tabii ki o kurumsal yapıların da bir belki etkinliği kalmadı dünyada ama yine de barış anlaşması deyince bunu anlıyoruz. Dolayısıyla ABD hükümeti artan petrol fiyatlarından net enerji ihracatçısı olarak faydalandığı için dış ticaret açığını bu yolla kapatabildiği için ateşkesi de spekülatif olarak haberinize verdiğiniz gibi bozabiliyor. Yani bir bombalama haberiyle bu fiyatları oynatabiliyor ve sonra sözlü yönlendirmeyle yatıştırma yoluna gidiyor. Yani bunu deneyerek gördüler. 2-3 aydır Trump hükümeti bunu yapabiliyor, bunu gördü. Dolayısıyla şimdi ateşkes olsa bile kısa sürecek ve çatışmalı bir dönemin içinde düşük yoğunluklu da olabilir. Devam edeceğiz gibi gözüküyor. Hürmüz Boğazı'nın çünkü statüsü ne olacağı, İran'ın onu isteyip istemediği zaman kapatabilirliği bunların hepsi Hürmüz Boğazı'na komşu ülkeler içinde büyük bir sorun ve çözülmüş değil. ABD müttefikleri de bildiğiniz gibi Körfez ülkeleri, oradaki İsrail müttefikleri, Arap ülkeleri bunu nasıl bu şekilde yürütecekler ya da geleceğe bakacaklar büyük bir soru işareti. Çünkü yatırım kararları uzun dönemli alınıyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda İran'ın etkisinin ne olduğu belirsiz bir şekilde ya da de facto olarak Hürmüz Boğazı İran'ın elindedir gibi bir durumun ortaya çıkması istenmeyecektir ama ateşkes ABD'nin petrol ve enerji fiyatlarını kontrol edebildiği sürece sürdürebileceği bir çerçevede kalacak. Nükleer enerji ve İran'ın nükleer bomba ya da nükleer silah üretimi gibi problemleri ben çözebileceklerini zannetmiyorum. Zaten 2015 yılında böyle bir anlaşmaları vardı Obama hükümetiyle ve bunu ortadan kaldırdı Trump hükümeti zaten. Bundan çıktı. Dolayısıyla tekrar buraya döndüğünde bunu üçüncü bir taraf mı yönetecek, yine Uluslararası Atom Enerji Ajansı mı yönetecek gibi çok sorun var. O yüzden onlar sadece Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve çatışmasızlık üzerine bir ateşkes bina edecekler gibi gözüküyor. Ama bu bir barış anlaşması değil, kalıcı bir uzlaşma değil. Her an problem yaratacak bir durum olarak ortaya çıkacak. Bunun sebebini tekrar ediyorum. Trump hükümeti 90 dolarlardaki petrol seviyesinden dış ticaret açığını kapatarak faydalanıyor. Net ihracatçı 2 milyar dolar kadar gelir elde etmiş durumda ek bu ay. Bunu şununla kıyaslayalım. Yani vatandaşlarımız yani bunda ne var diyebilir. ABD'nin ekonomik aktivitesi için Tayvan ve Uzak Doğu'dan özellikle ithal ettiği bilgisayar ve yarı iletken ekipmanlarının toplam ederi de 2 milyar dolar. Yani ithal ettiği teknoloji ürünlerini burada dünyaya Hürmüz Boğazı sıkıntısı içinde enerji ihraç ederek karşılıyor. Dolayısıyla bu Trump gibi bir başkan için ortada somut bir getiri olarak gözüküyor. Dolayısıyla asıl amacı da özellikle tarifelerle beraber bildiğiniz gibi dış ticaret açığını minimize etmek olduğundan dolayı bu ABD hükümetinin bunu bir enstrüman olarak kullanmaya devam edecektir. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün de hem yönlendirme, bir spekülatif yönlendirme Trump hükümet tarafından hem de bildiğiniz gibi bu yüksek fiyatlarda Uzak Asya'daki üreticiler petrol bağımlısı olduğu için, yakıt bağımlısı olduğu için taleplerini bir miktar kıstılar. Çin'de üretici enflasyonu çünkü %3,5'a geldi, arttı yani. Çok düşük gözükse de gözümüze bizimle kıyaslayınca onlar için yüksek. Çünkü dünyanın öteki ucuna mal satıyorlar. Bu tip transport giderleri var. O yüzden 87 dolarları görmüş durumdayız ama talebin düşük kalacağını iddia etmek çok zor. Uluslararası kurumlardan böyle iddialar geliyor. Talep oldukça düşük kalacak ve küresel büyüme oldukça zarar görecek diye. Daha fazla düşeceğini talebin ben zannetmiyorum. Çünkü dünya petrol bağımlısı, otomotiv sektörü başta olmak üzere üretim. Tabii Uzak Asya bunu kömürle ikame ediyor şimdilik ama onlar da ne kadar götürür belli değil. Stratejik rezervleriyle beraber. Neticede bu ateşkes geçici bir ateşkes olacaktır. Ben sadece ekonomik açıdan değerlendirdim bunu tabii. Ama jeopolitik açıdan veya ülkelerin geleceğe bakışı özellikle bölgede İsrail'in politikaları açısından baktığımızda çok daha farklı boyutta da analiz yapabiliriz. Ama ana dinamiği ekonomi sürmek zorunda çünkü İsrail hükümeti de bildiğiniz gibi eksik de olsa bir demokratik rejim içinde yani halk memnun kalmadığı zaman değiştirebiliyor hükümeti. Tabii hükümet değişince onların politikaları değişiyor mu o ayrıca tartışılır ama bu bir bağımlılık yani yüksek enflasyon veya hayat pahalılığında halkın hükümeti değiştirmesi İsrail için söz konusu olduğu için bu ekonomik çerçeve uzun jeopolitik hedefleri, stratejileri sınırlayabilir. Bunu o yüzden söylüyorum. Yani hayatın gerçekleri olarak böyle teorik hayallerin önüne set kurabilir. O yüzden önemli. Ama tabii isterseniz o yönüyle de değerlendirmeye devam ederiz bölgemize.
1: Evet. Şimdi bu seviyelerin kalıcı olduğunu düşünmüyorum dedi hocam. Yani çıkacak anlaşmanın iyi ve kalıcı olduğu fiyatlaması gibi görünüyor ama öyle olacağını düşünmüyorum dedi. 90-95 dolarlar. Peki tekrar biraz 90-95 dolarlarda ama dengelendi gibi mi görünüyor? Tekrar o 100 ve 100
0: 90 dolar üstünde ama evet. 100'den uzak aşağıda. Evet. Şimdi Ata Hoca'nın vurguladığı özellikle Çin'in bu bölgeden ve genel olarak petrol tedarikini azalttığı, sanki bunun yerine de bir şeyleri ikame etmeye başladığı gibi, yani yine petrol olarak değil belki başka kaynaklarla. Çin faktörü petrol piyasasında o da çok önemli bir ne diyelim kullanıcı olarak. Evet, ben de şunu zaman zaman düşündüm. Venezuela'nın da petrolünü tam kontrol altına almış bir Amerika. Peşi sıra burada olan olaylar ve petrol fiyatlarının işte malum 20 ila 30 dolar bir anda yükselmiş olması. Hem kendi petrol kaynakları hem Venezuela petrolü. Dolayısıyla bir kar maksimizasyonu yapmış oldu. Hani bunu komple teorisi olarak söylemiyorum. Ama şu anda matematiksel olarak bu doğru, böyle oldu. Bunu bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı? Muhtemelen strateji gereği yapmıştır. Onu da teslim edelim. Yani bu kadar çelişkili adamla ilgili ne söylenir? Zaten herkes her şeyi söylüyor. Bir de şunu hatırlatalım. Amerika ya da Venezuela

0: petrolü İran ya da Orta Doğu petrolü gibi düşük maliyetli petrol değil. Dolayısıyla fiyatların yukarıda, daha yukarıda oluşması gerekiyor ki o petrol karlı olsun. Eskiden hep konuşulurdu, tabii o rakamlar uzak kaldığı için pek konuşmuyoruz. İşte örneğin Suudi Arabistan petrolünün ya da Irak petrolünün topraktan çıkış maliyeti, işte rafineriye gidiş satın alma maliyeti ya da fiyatı, maliyet fiyat ilişkisi çok avantajlı. Kar marjı çok yüksek. Ama Amerika petrolü, örneğin bizim çıkardığımız, ülkemizde çıkardığımız petrol, ne kadar derinden çıkarıyorsanız, ne kadar masraf ediyorsanız bir maliyeti var. Örneğin petrol fiyatları yerlerde sürünse, birçok petrol çıkaran ülke maliyet fiyat ilişkisi nedeniyle petrol çıkarmayı durdurur. Ne yapar? İthalat yapar. Yani şimdi tablo bu. Ama yine de şunu düşünüyoruz. Tabii ki savaşın kontrol edilemez bir şekilde yayılması. Şimdi kontrollü bir savaş, Amerika bunu yaptığı sürece bir takım şeyleri maksimize ediyor kendi açısından. Ya kontrol edilemez şekilde yayılırsa o zaman başına neler gelebilir? Herhalde bunun da kaygısını yaşıyorlar. O yüzden bir ateşkes her zaman dursun. Ama Ata Hocam gibi biz de vurguladık, dedik ki İsrail faktörü var. İsrail aynen kendi içinde seçim süreci var. İsrail acaba şöyle mi ikna oldu? Bu 60 günlük süre ya da işte görüşmeler devam ediyor. Şunu hallettik, şunları müzakere edeceğiz. Zaten biz biliyoruz ki İsrail'in her türlü ateşkeste, doğrudan kendi yaptığı ateşkeste de bir kuralı var. Siz ateşkesi keseceksiniz. Biz istediğimiz zaman ateş edeceğiz. Burada da bu geçerli olur diye düşünüyorum. Bu geçerliliğe İran tarafı nasıl karşılık verir? İşte oralarda stresler oluşur. O zaman da petrol fiyatları 3-5 dolar çok ağır bir çatışmaya dönüşürse yine 100 doların üzerindeki fiyatlar görülebilir. Ama sanki şöyle bir şey de var. Hem savaşın stresi buraya taşıdı bu fiyatları, ama ötesine de pek gitmiyor ya. Hani 200 dolarlar, 400 dolarlar diyenler vardı ya. Tabii, onlar çok yani uçuk kaçık kaldı yani. Uzaması
1: durumunda evet yani.
0: Sonuçta bu bir emtia. Bu emtianın da bu körfezi komple kapatsak, buradaki işte %20, %17, %30 neyse, doğalgazda daha fazla sanırım. Bu arz ortadan kalksa, bunu telafi edecek mekanizmalar yavaş yavaş devreye giriyor yani. Deniliyor ki ya 100 gün oldu, 100 gün daha olabilir. O kadar arz devreye girer ama stres devam eder. Bu da yani 150-200 dolar olmuyor yani. Olamıyor. Olmaması da gerekir. Zaten küresel olarak da evet, İnşallah hala bir petrol ekosistemi var. Baskın. Doğalgaz ekosistemi var. Baskın. Enerjide, dünyada, pazarda. Ama yıllardır da bu tonajın azaldığını da biliyoruz. Farklı nedenlerle. O süreç hani akamete uğratılmış oldu. Çok telaşla insanlar petrolü kaybediyoruz, işte doğalgaz kaynaklarımız önemli vesaire diye hareket ettiler. Avrupa'nın enerji sorunu var malum, değil mi? Enerji satanlar, körfez dışında enerji satanlar diyelim. Rusya mesela ağır ambargo altındaydı. Rusya şu an çok mutlu bu olaylardan. Mesela bu da Amerika'nın arzu ettiği bir şey midir? Bir sürü denge var. Konuştukça açılır. Ama şu andaki tablo, tekrar ediyorum, piyasa diyor ki ya bu iyi kötü bir ateşkes sürecini muhafaza etmeye çalışıyorlar. Yeni bir merhaleye de gelindiğine dair koskoca Amerika'nın başkanı net konuştu. İmzalayacağız dedi. Karşı taraf henüz anlaşmadık diyor ama o da zevairi kurtarmaya çalışıyor herhalde. O nedenle de 90 dolara yakın seviyelerde bir petrol fiyatı, ama Ata Hocam'ın söylediğine katılıyorum. Daha aşağı giden bir petrol fiyatı da zor. Yani bir anda bizim kaygılarımızın ötesinde çok güzel bir anlaşma, işte atıyorum Netanyahu da dedi ki bu harika bir anlaşma. Yani iyi iş çıkardın Trump dedi falan, ki gene güven olmaz. O zaman belki 70 dolarlara doğru çekilir.
1: Evet.
0: Bu ihtimal çok mu güçlü? Cevabı
1: evet. Yani zayıf. Diğer konuştuğumuz, en azından sizin de altını çizdiğiniz gibi o

0: kötü senaryolar en azından gerçekleşmedi. Evet, Haziran ayına sarkması durumunda, Temmuz ayına yaklaşması durumunda konuştuğumuz
1: Avrupa Merkez
0: senaryolar.
1: Bankası faiz arttırdı sonuçta. Yani.
0: Aynen öyle. Şimdi o zaman ona geçelim. Avrupa Merkez Bankası'ndan önce hocam, önce kendi Merkez Bankamızı konuşalım. Beklendiği gibi pas geçildi. Tabii metindeki ifadeler önemliydi. Yine jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarındaki oynaklık ve yüksek seyrinin sürdüğü belirtildi. Toplantı bazlı vurgu devam etti. Toplantı bakacağız. Gelişmelere göre değerlendireceğiz dendi. Buyurun hocam.
2: Metinde yeni bir bilgi yok. Merkez Bankası tutmak taraftarı olarak böyle devam edecek gibi gözüküyor. Faizleri bir süre daha indirmeyecek. Arttırma yönünde de yani arttırması için benim görüşüm döviz rezervlerinde çok ciddi bir erime görmesi gerekiyor yakın zaman içinde. Ama onu muhtemelen görmedi. Elindeki veriler onu göstermiyor ya da durduğunu gösteriyor çıkışların, portföy çıkışların. O yüzden arttırmaya gerek duymadı. Tabii son gelen enflasyon verisi de baz alındığında Merkez Bankası bunu da tedirgin edici görmedi. Nisan'a göre hatta biraz daha enerji fiyatlarının etkisinin azaldığını değerlendiriyor. Yani açıklamada belki buraya dikkat edilebilir. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki özellikle Merkez Bankası'nın kendi tahminin aşağısında seviyede bulunması Merkez Bankası'nın faiz arttırmaması için bir sebep. Merkez Bankası 92 dolara yanlış hatırlamıyorsam çekmişti petrol tahminini. 92 doların altında gittiği sürece Merkez Bankası'ndan bu yönlü bir hamle beklememek gerekiyor. Kaldı ki Eşel Mobil uygulamasıyla da büyük ölçüde bunun yayılmasını maliye politikasıyla önlediklerini değerlendiriyorum. Böyle olunca arttırmadılar. Dolayısıyla önümüzdeki zaman diliminde de eğer enerji fiyatlarında çok büyük sıçramalar olmaz, bu ortalama seviyelerde giderse enflasyonist baskının nereden geldiği önemli olacak. Orada da yeni bir şey olur mu? Açıkçası enflasyon dinamikleri konusunda mevcut enflasyonu arttıran alt başlıklar ve süreçlerin ben devam edeceğini değerlendiriyorum. Yani burada yeni bir durum olmayacaktır. Neler arttırıyordu bildiğiniz gibi? Gıda başta olmak üzere hane halkının yaşamak için yaptığı harcama sepetinde fiyat artışları yüksek kalıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası da burada daha fazla talebi kısmak için herhangi bir hamle yapmayacak. Çünkü burada bu harcama, hane halkının yaptığı harcama, büyüme verilerinden de gördüğümüz daha kısılabilecek alanlarda değil. Ancak uzun zamandır konuştuğumuz servet dağılımındaki dengesizlik, ama bunu Merkez Bankası da faiz artırarak çözemez. Çünkü karşısında bunun da maliyeti var. Bildiğiniz gibi üretkenlik problemi ortaya çıkıyor. Sanayinin içinde bulunduğu problemler var. O yüzden bu kararı aldı ve önümüzdeki aylar içinde bu şekilde devam edeceğini değerlendiriyorum. İndirim gelir mi? Sonbahar için indirimi yani değerlendirebilirler, ama bugünden baktığımızda sonbaharda indirim yapabilir demem de zor.
0: Gelelim hocam. Şimdi tabii Sadi Özdemir'den de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili değerlendirme alacağım isterseniz, ama Avrupa Merkez Bankası'nı da sorayım. Sonra Sabri Bey'e de ikisini birlikte sorarım. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın tarafında beklenti aslında biraz daha Temmuz ayında faiz artırımı gelebilir yönündeydi. Ama 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artışı oldu. 25 bas puanlık bir artış yaptı. Lagarde'ın açıklamalarında görünüm belirsizliğini koruyor diyor. Anketler özellikle hizmet sektöründe yavaşlamaya işaret ediyor diyor. Orta Doğu'daki gelişmeler faaliyetleri etkiliyor. İstihdam piyasası gücünü korudu. İç talep soğumaya devam etti diyor. 2027'nin ikinci yarısında hedefe döndüğünde fiyatlar düşecek ifadesi var. Büyüme görünümünde de riskler aşağı yönlü diyor.
2: Yani ben Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası'nın özür dilerim kararına katılmıyorum. Yani burada faiz artırım kararı beklentilerin içindeydi, onu kabul ediyorum. Bir süredir de konuşuldu, özellikle 25 bas puan olarak 1 ya da 2.

0: Hatta ikincisi de beklentiler içinde hala, ama Avrupa Merkez Bankası Avrupa Birliği'nin ekonomik durumunun içinde bulunduğu şu anki süreçte burada faiz artırarak çıkabileceği bir çerçeve yok. Yani Avrupa Birliği'ndeki ana sorunlar büyümenin nasıl hızlandırılabileceği üzerinde aslında. Yani Avrupa Birliği ABD'ye göre ve Uzak Asya'ya göre yüksek teknolojide geri kalmış durumda. Dolayısıyla yatırım çekmeye çalışıyor ülke bazlı. Bildiğiniz gibi ne yatırımı çekmeye çalışıyor? Mikroçip yatırımı çekmeye çalışıyorlar. En son Fransa'da böyle bir anlaşma duyduk. SoftBank 45 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu Fransa'da mikroçip üretmek için. Bütün bunlar Avrupa Birliği'nin gideceği yol gibi gözüküyor, ama faiz arttırımıyla Hürmüz Boğazı'ndan gelen enerji fiyatlarının yüksekliğinin yarattığı enflasyon dindirmesi, yani bu pek olası değil. O yüzden faiz arttırımı ekonomik aktiviteye bence bir miktarda olumsuz etki yapacaktır Avrupa Birliği özelinde. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin ABD ve Uzak Asya'ya göre geri kalması hem sermaye yatırımları konusunda hem de insan kaynağı yetiştirme konusunda da göze batıyor. Yani belki bunu şu an konuşmuyoruz, ama Avrupa Birliği'nde yetişen gençler, yeni işe başlayacaklar, meslek seçimleri yavaş yavaş değişmek zorunda. Henüz bunu tam başlamadılar. Örneğin elektrikli araç pili henüz üretmiyorlar. Çin'le rekabet edebilecek durumda değiller. Buradaki birçok faktörü Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonda bir miktar kıpırdanma var diye faiz artırarak çözmeye kalkışmasını ben tam isabetli bulmadım. Ama diğer yöntemleri deniyorlar mı peki? Yani Fransa'nın yaptığı gibi diğer Avrupa ülkelerinin ya da AB'nin ortak bir çözüme gittiğini görüyor muyuz? Bunu da görmüyoruz. Ya yani ilginç olan da bu. Bu konuda da parçalara ayrılmış durumdalar. Özellikle Avrupa Birliği'nin yapay zeka konusunda çıkardığı bazı yasalar var. Kendi geçmişinden gelen, yani hangi geçmişinden gelen, aydınlanma döneminden gelen fikirlerle beslenen bazı yasalar var yapay zekanın etik yönüyle ilgili. Yani onun gelişimini sınırlamakla ilgili. Bu konuda da sıkıntı çekecekler. Yani bu tartışılır gerçekten. Yapay zekanın etik yönü, insanla ilişkisi falan tartışılır, ama Avrupa Birliği, özellikle Fransa, Almanya gibi ülkeler, Kuzey Avrupa 18. yüzyıldaki gelişen fikirlerle buraya baktıkları için burada yavaş kalıyorlar. İleride bunu da gevşetmek zorunda kalacaklar, ama ben geri kalacaklarını düşünüyorum. Avrupa Birliği'nin yüksek teknoloji üretim konusunda ve insan kaynağı yetiştirmek konusunda geri kalacağını değerlendiriyorum. Bu yüzden bu Avrupa Merkez Bankası'nın politikası, yani kısa dönemli fiyat hareketlerini kontrol etmek için arttırdığı faiz açıkçası çok iyi işe yarayacağını da düşünmüyorum. Yani büyümeye katkı sağlamayacak. Enflasyonları da çok yüksek değildi. Yani ABD'nin daha yüksek, onu vurgulayalım. Özellikle bugün gelen verilerde üretici fiyatları %6,5'a çıkmış durumda. Avrupa Birliği'nde bu kadar bir sıçrama da yoktu. Ama böyle bir karar aldılar. Evet, biz de devamını göreceğiz.
1: Peki. Sadece Özdemir, şimdi önce kendi Merkez Bankamızın kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrar faiz indirim süreci ne zaman başlar? Karar metninde bir değişiklik yok. Hocam da altını çizdi. Sonrasında da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili hocam dedi ki işe yarayacağını düşünmüyorum. Doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Temmuz ayında bekleniyordu. Siz ne dersiniz?
2: Yani bizim Merkez Bankamız doğru olanı yaptı. Öyle tahmin de etmiştik, yani genel tahmin de bu
1: Evet,
2: yöndeydi.
1: tahmin de bu yöndeydi.
2: Sanki Eylül'e kalacakmış gibi. Yani faiz, bunu olumlu anlamda söylüyorum. İşte bu malum ateşkes süreci, enerji fiyatlarının bütün endeks, enflasyon, ana endeks, alt endekslere baskısı, artı bir sürü olumsuz gelişme. İşte mesela Avrupa'da faizlerin yükseltilmesi kararı, Avrupa'da büyümenin düşmesi, Avrupa'da talebin düşmesi önce Avrupa'yı ilgilendiriyor, bizi de ilgilendiriyor. Dış ticaretimizin yarısını biz Avrupa ile yapıyoruz. İhracatımızın %50-55'ini Avrupa ile yapıyoruz. Turist misafirlerimizin çok büyük bölümü Avrupa'dan geliyor vesaire. Yani o kadar birbirinin içinde, ki öyle de olması gerekiyor. Çünkü birbirinin içinde olmasın diye

0: fakir fukarada yaşanmaz. Sonuçta Avrupa bizim için çok kritik ve böyle sonuçları var. Bizim Merkez Bankamız bence böyle hemen faiz işte indirmemekle, yani zaten indirmesi çok zordu. Ama hatırlatmıştık, abuk subuk tartışmalar var. Onlara sonuçta onları dikkate almak yerine riskleri dikkate aldı. Ha, faizi de artıramadı. Artırmaması da gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü bizim reel faizimiz hiç fena değil. Yani enflasyon faiz arasındaki fark zaten özellikle reel ekonomi dediğimiz tarafta da faizlerin yüksekliğiyle ilgili uzun süredir sıkıntı dile getiriliyor. Artı bu faiz dışındaki bir takım kararlarla da kredilerde ciddi kısıtlamalar var malum. O zaman bunu daha fazla sıkmanın da bir alemi yok. Dolayısıyla enflasyonla mücadele süreci, enflasyonu yavaşlatma, peşinden faizi indirme süreci, bütün bu yaşananlardan dolayı, özellikle de bölgedeki yaşananlardan, risklerden dolayı ötelenmiş oldu. Yoksa biz bir dönem faiz indirme döngüsüne girmiştik. Biz de girmiştik. İşte Avrupa, Amerika vesaire. Sonra pas geçmeler oldu. Yani pas oldu her şey. Sonra da acaba artırılır mı? Artıranlar oldu. Biz artıranlardan olmadan belki bir pas daha geçilir. Ama indirimler de başlayabilir. Tabii ki enflasyona bağlı olarak diye düşünüyorum. Onun dışında yani Avrupa Merkez Bankası hocamın söylediği konular gerçekten yeni başlıklar ve Avrupa'nın çok ciddi reformlar dizisine ihtiyacı var. Yoksa Avrupa refah devleti, refah bölgesi olarak sadece gidip görülmesi gereken, gezilmesi gereken müzelerle, işte çok iyi sanat eserleriyle, çok güzel şehirlerle dolu bir ne diyelim, coğrafya. Hala sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uyguluyorsun. Türkiye'nin orada eğitim almak isteyen gençlerine bile işkence ediyorsun resmen. Yani çocuk okulunun parasını bile yatırıyor aileler, kapıdan çeviriyorsun falan. Ya bunların hepsi tuhaf kepazelikler zaten. İnsani açıdan da öyle de. Üzerine de sizin bunlara ihtiyacınız var. Yani Türkiye-Avrupa Birliği rotasında hala, değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, Sayın Dışişleri Bakanı da söyledi ki bu teyit edilmesi gereken bir şey bile değil. Ama Avrupa Birliği diyor ki, Avrupa Birliği gene yani ama senin bu işte malum bunu emekli askerlerimiz de çok vurguluyor, çok hoşuma gitti. Avrupa Birliği'ni boş ver de Avrupa Birliği ile ilgili bir yeni ordu ya da NATO Avrupa Birliği ordusu oluyorsa, ya sen de çok iyi bir orduya ve savunma sanayine sahipsin, orada bizimle ol diyorlar. Yani Türkiye her halükarda o tarafa da verdiği sözleri, taahhütleri yerine getiriyor. Dolayısıyla reformlar hem kendi içinde oradaki tabloyu değiştirmek için, geleceği daha umut dolu yapmak için gerekli Avrupa açısından, hem de bizim gibi entegre olduğu ve entegrasyonu tamamlaması gereken, gerçekten ihtiyaç duyduğu ülkeler açısından da önemli. Yani bize de çok büyük katkısı olabilir. Hem Avrupa Birliği'nin o temel ülkelerini düşünün. Çok büyük sermaye var. Yani. Ve Türkiye'deki otomotivden beyaz eşyaya işte bir sürü farklı sanayi yatırımlarında Avrupa Birliği sermayesi var. Aslında hikaye güzel. Niye bu hikayeyi mutlu sonla taşlandırmıyorsunuz? Siz de rahat edersiniz, biz de diye düşünüyorum.
1: Peki, gelelim haftaya Fed'in faiz toplantısına, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısına. 16-17 Haziran'da gerçekleşecek BoŞ'un ilk toplantısı olacak. İlk faiz kararı olacak. Orada beklentiniz ne hocam?
0: Ne stres yaşıyordur.
1: Evet, Allah. Asıl stres.
2: Ben izninizle bunu söyledikten sonra tekrar Sadi Bey'in bıraktığı yere bir iki cümleyle
1: tabii
2: dönmek
1: ki,
2: istiyorum.
1: Lütfen.
2: Vaktimiz
1: tabii
2: kalırsa.
1: Tabii ki hocam.
2: Tabii FED'deki durum şu. Yeni başkan enflasyonun azalacağına diğer komite üyelerini ikna etmek zorunda. Faiz indirimine gidebilmek için. aynı zamanda bilançoyu da küçültmek zorunda. Bu bir kere büyük bir problem. Çözmesi gereken komitenin, çözmesi gereken Fed'in. Dolayısıyla dünyanın da problemi aslında. Fed bilançosunu nasıl küçültür? Faiz indirerek. Dolayısıyla böyle bir durumda ABD tahvil faizleri yükseleceği için ABD borçluluğu büyük sorun yaratır. İkincisi, enflasyon düşeceğini ikna için şu yolu kullanacağını daha önce açıkladı. Sermaye ve iş gücü üretkenliği sebebiyle enflasyon düşeceğini iddia ediyor. Bunun da yapay zeka kanalıyla olacağını iddia ediyor. Şimdi komite üyeleri buna ikna olmayacaktır. Çünkü bu çok uzun dönemli bir görüş. Bunun için veri toplaması, analiz etmesi ve komiteyi buna ispat ederek inandırması gerekecek. Bunu yapıyor mu şu an bilmiyorum. Bence toplantıya kadar yapacağı çalışma bu yeni başkanın. Bunu yapamazsa tekrar FED faizleri büyük ihtimalle bu seviyelerde bırakır. Uzun dönemli %2'lik belki de hiç ulaşamayacağı hedefine ulaşacağını vurgulayarak devam ederler. ABD'de iş gücü piyasası ve ABD ekonomik aktivitesi aslında sorunsuz ilerliyor. Sadece Hürmüz Boğazı etkisiyle enflasyonist baskılar, o da çekirdek enflasyonda %2.9 geldiği için piyasaları rahatsız etmiyor. Enerji ve gıdayı çıkardıkları zaman. Dolayısıyla buradaki durum yapay zekanın ve gelişen teknolojilerin enflasyonu aşağı çekeceğimi ve üretkenlikle beraber çekmeyeceğimi. Tabii uzun dönemde bunu çekebilir, bunu hesaplayabiliriz ve varsayımlarla teyit edebiliriz ama bu FED komite üyelerini ikna etmeye yetmez. O yüzden sabit kalacak, bir süre sabit devam edecekler diye değerlendiriyorum ben. FED'de komiteyle başkanın görüşleri arasında böyle bir tenakuz var. Göreceğiz.
1: Hocam Borç biraz hakaretlere hazırlansın.
2: Hakaret olmaz da bir de orada böyle bir ekonomik matematik tartışmaya girerler açıkçası. Çünkü Walsh bunu söyledi daha önce. Yani yapay zeka kanallı üretkenlik artışından enflasyon aşağı gelecek dedi. Bunun olabileceğini biliyoruz. Yani bunu hesapladığımızda biz de görebiliyoruz ama bunun ne zaman olabileceği büyük bir tartışma. Ve karşılığında da şu var. ABD ekonomik aktivitesi güçlüyken, iş gücü piyasasında da istihdam artıyorken acaba yeni işe girecekler için ücretler artar mı korkusu saracak aynı zamanda. Tabii. Çünkü siz üretmeye devam ettiğiniz ve yeni işe alımlar olacak. Ama tam bu noktada enflasyon artacak, ücretler artacak korkusuyla FED faiz arttırımı da yapmaz. Yani arttırım bekleyenler bence iyi fikirde değiller. Çünkü o zaman ekonomik aktiviteyi durdurur. Avrupa Birliği için yaptığımız eleştiri FED için de geçerli olur. Ama düşürür diyenler için de başkanın komite üyelerini ikna etmesi gerekecek. Orada bir de Trump'ın atadığı üye var bildiğiniz gibi. Stephen Miran. İkisi beraber bu üretkenlik konusu üzerine kafa yoracaklar. Çalışacaklar ve biz bunu göreceğiz. Bu tartışmaları açıklamalarda göreceğiz. O zaman tekrar hem hatırlatır hem değerlendiririz. Önceki konuya da dönersem eğer, orada şunu söylememiz gerekiyor. Bizim bölgedeki barışçıl dış politikamızla İsrail'in ve Avrupa Birliği'nin aslında bölgedeki politikalar arasında şöyle bir yüzleşme ortaya çıkmış oluyor. İsrail kuzeye doğru yani ulus devlet olmayan Arap ülkelerine doğru yayılma gösterdikçe, çünkü bu olayın doğasında var, üzülerek söylüyorum. Eğer yeknesak bir devlet kuramadıysanız ki Arap topluluklarında öyle, o zaman ulus devlete tırnak içinde geçen yüzyıllar göstermiştir ki ulus devlet av olmak zorunda kalıyorsunuz. Avrupa devletlerinin tarihi böyle. Bölgedeki sömürgecilik tarihi. Şimdi İsrail bu şekilde kuzeye doğru yayılmacılık gösterdikçe bölgedeki huzursuzluk nüfusun hareketlenmesine yol açacak. Lübnan veya diğer ülkelerde, belki ileride Suriye, yani bunu göreceğiz. Şu an hareketsiz bölgelerde de sıkıntı olabilir. Çünkü Arap toplumlarının yönetim biçimi bunu sebebiyet veriyor maalesef. Bunu tartışmamız lazım. Bu nüfus hareketliliği Avrupa'yı tedirgin eden bir durum. Akdeniz'den Avrupa'ya sürekli olarak göçün yaşanmasını engellenmesi gerekiyor. İşte Avrupa'nın bize güvenlik olarak ihtiyaç duyması, ordumuzu sürekli sürekli onore etmesi silahlı kuvvetlerimizi,

0: Bence Avrupa'nın korunması adı altında aslında bu göçün durdurulmasını amaçlayan yaklaşımlar. Yani bunun geri planında bu fikrin olduğunu ben değerlendiriyorum. Bunu o yüzden ileride yani başımıza problem olmaması açısından çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani bu ilişkiden bizim getiri sağlamamız için Avrupa'ya silah satmamız gerekiyor, doğru. Ama Avrupa'nın bakış açısı bizden silah almak değil, bu göç ve nüfus hareketini İsrail'den kaynaklanacak, İsrail'in politikalarından, çünkü onu veri kabul ediyorlar anlaşılıyor. Yani kimse kalkıp İsrail'in politikasını değiştirmeye çalışmıyor maalesef, ama bunu veri kabul ediyorlar. Bu yüzden de bizim onların güvenliğine yardım edeceğimizi özellikle NATO bünyesinde de değerlendiriyorlar. Ben ilişkiyi böyle görüyorum, maalesef böyle görüyorum.
1: Hocam, Rusya tarafından da bir kaygı yaşıyorlar değil mi ayrıca? Hem o taraftan, yani
0: evet,
1: Ukrayna, orada da büyük bir kaygı var Avrupa açısından tabii.
0: Evet, Rusya daha kontrol edilebilir bir durum onlara Amerika üzerinden, ama bizim güneyimizin kontrol edilmesi mümkün değil. Avrupa göçe maruz kaldığı an oraya çok hassaslar, aşırı derecede. Çok sebebi doğru. Sizin söylediğiniz refah devleti olmaları.
2: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
4: Aile gibi olduk artık.
3: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
4: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
3: Bu otel her birimizin sigortası.
5: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
4: Oo, çok uzakta bize.
3: İzleyenler mi?
4: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum. Biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
5: Beyler hadi beyler. Beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Kararsız hava koşulları ve konvektif hareket devam ediyor. Bugün yine Akdeniz'de, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli lokal hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu Güneydoğu Anadolu'da ve Manisa, Aydın çevresinde sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. UV indeks hayli yüksek. Öğle saatleri kritik bu süreçte, saat 11-15 aralığına. Hatta sıcak alarmın olduğu Manisa, Aydın, Adıyaman, Urfa, Batman illerinde 11-16 aralığına dikkat. Açık havada, güneş altında uzun saatler geçirmemeleri önemli. Çünkü UV indeks yüksek, güneşin zararlı etkisi fazla. Şimdi bugün akşam saatleri itibarıyla soğuk cephe Avrupa üzerinden Türkiye'ye yaklaşacak ve hem sıcaklığı düşürecek hem de sağanakları kuvvetlendirecek. Daha şiddetli lokal sağanaklar kapıda. Bu akşam Trakya'da başlayacak, Edirne Kırklareli çevresi itibarıyla kısa süreli lokal mikro ölçekte şiddetli sağanak geçişleri hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi yarının tablosuna bakalım, çünkü soğuk cephe yarın Türkiye'de hem sıcaklığı düşürecek hem de konvektif hareketi kuvvetlendirecek, sağanakları kuvvetlendirecek. Şimdi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu yarın yağmurlu olacak. İç Anadolu bölgesi, göller yöresinde sağanaklar şiddetli olacak ama Trakya'da, İstanbul'un kuzey kesiminde de mikro ölçekli dar alanda şiddetli sağanaklar görülebilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Mutlaka yarın radardan kontrol etmelisiniz. Özellikle şiddetli yağış uyarısı yaptığımız yerlerde riskin biraz daha fazla olduğunu belirtelim. Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray illerinde dar alanlarda aşırı yağış görülebilir. Aman dikkat, Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak geçecek. Sonrasında pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de yağış duracak. Hava sıcaklığı yükselecek ama diğer bölgeler yağmurlu olacak. Yarın soğuk cepheyle birlikte sıcaklık da 4-5 derece, bazı yerlerde 5-6 derece birden azalacak. Sonrasında pazar günü batı bölgeleri itibariyle sıcaklık tekrar yükselişe geçecek. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise sistem artık ömrünü tamamlamış olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli hafif yağmur sürerken diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Önümüzdeki haftaya da güneşli başlamış olacağız diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalacak diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu, yarın şiddetli yağmura dikkat. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşabilir. Hayata ulaşımı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Dere, yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Aman dikkat. Sonrasında pazar günü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı yarın 5-6 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. LGS sınavının olacağı gün tüm Türkiye'de hem hava serinleyecek hem sağanaklar var. Sınava girecek öğrencilerin mutlaka yanlarına ince bir ceket, şemsiye ve yağmurluk almalarını da önerelim. İzmir'de yarın sağanak yağmuru devam edecek. Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de de 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: İyi finans sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra.
3: İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okuryazarı Ayla Aydemir. Okuryazar Cumartesi 14.25'te 24'te.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kubbeli var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek,

0: Haziran sayısıyla yayında. Savunma Diplomasisi, Stratejik İrade, Kara Harekatı, Normandiya Çıkarması, Doğu Akdeniz'de Tahrik Üçgeni, Çizimden Gökyüzüne Savaş Uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
0: Hayırlı cumalar. Evet. Cumamız mübarek olsun.
1: Amin, olsun mübarek olsun. Tabii ki olsun.
0: Evet. Devam et biraz diye bekliyorum ya.
1: Hayır, yani şey, biraz şeyin mayışıklığı doğru. Biraz hani böyle bir gizgahta böyle bir doğaçlama bir konuşuyoruz ya sohbet eder gibi.
0: Tamam.
1: Hani ilk defa birbirimizi görüyormuşuz gibi. Yani içeri kapıdan girerken görüştük çünkü de. Programı bunu konuş bilmiyorum. Şu an elimde var kağıt o kadar.
0: Peki.
1: Ama güzel bir İstanbul sabahı. Nispeten okullar kapalı olduğu için.
0: Doğru.
1: Nispeten daha rahat bir trafik.
0: Doğru.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ondan olduğu için biraz mutluyum ama tabii aşırı sıcaklar bize her zaman. Ha bu arada İstoç'un hemen önde girerken o kadar rahat rahat mutlu mutlu geldim. Ana bir baktım orada trafik tak diye durdu.
0: Eyvah.
1: Ha dedim ya ben 10 dakika önce gelmem gerekir. Yani kahvemi falan daha rahat içme. Gelemem neden?
0: Neden?
1: Sağ olsun. Neydi? İstanbul nimet. Aa. O koca koca körükte otobüsler, İBB otobüslerinden
0: kalmış
1: bir tanesi.
0: Kalmış mı yine yolda?
1: Ne yapmış etmiş? Muhakkak buluyorlar ya.
0: Yani. Mutlaka her sabah.
1: Yani
0: görmeyen İstanbullu var mı efendim? Her sabah.
1: Yazıklar olsun ya.
0: İşine ya da okuluna giderken sağda solda kalmamış, bozulmamış bir otobüs, İETT otobüsü görmeyen var mı yaklaşık öyle 7 yıldır?
1: Öyle bir yerde kalmış gibi de burada ana yoldan giriyorsun. Buradan yol ikiye ayrılıyor. Çapraz böyle kam nasıl böyle bıraktı anlamadım yani onu öyle bırakmak.
0: Şimdi bu işi gerçekten bilen insanların analizlerini defalarca ekrana taşıdık. O
1: bakımsızlık hocam değil mi?
0: O otobüsleri üreten firmanın servisine yetkisizlik gerekçesiyle verilmiyor bakım ihalesi.
1: Evet.
0: Yüzyılın yolsuzluğu soruşturmasının baş şüphelisi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki ilk icraatlarından biri bu. Otobüsü üreten firmanın servisine sen beceremezsin bu işi diye verilmiyor. Kime veriliyor?
1: Yanlış.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yapmış olduğu şirkete veriliyor. Evet. An itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım enstrümanları bitiyor.
1: Neyse.
0: Biz yani deniz değmez. Otobüsü bile gördük. Görmedik mi abi?
1: Tabii.
0: Otobüs geldi. Hop denize düştü.
1: Tabii.
0: O kadar gördük yani. Dolayısıyla İstanbul'da

0: artık hiçbir şeye şaşırmıyor.
1: Evet, maalesef.
0: Olur,
1: maalesef.
0: Tamam, olur. Hala adam kalkıp ondan sonra vay efendim, evet, şöyle siyasi dava böyle engelleniyor.
2: İşte mesele orası böyle, yani. O daha çok daha felaket yani, adamını yaptı etti.
0: Ya hep biliyor, beraber ya hiçbirimiz. Tabii, tabii, tabii. Haydi bakalım. Buyurun.
2: Hep beraber etmişler İstanbul'un içine. Hala konuşuyor.
0: Hepimizi işte de çekiyorlar, evet, işin içine. Buyurun.
2: Utanmadı
0: ya,
2: yok.
0: Neyse. Baş, bırak şimdi. Nerede ya abi ya. Neyse, yani evet, aa, sadece ya.
2: Evet.
0: Eski Türk filmlerini hatırlarsın.
2: Yurt dışından başlıyoruz.
0: Çok nereden? Keyifle seyrederiz. Ben keyifle seyrederim. Hala seyrederim.
2: Ben de evet. Ben
0: mesela
2: de
0: bu merhum Kemal Sunal, Şener Şen, değil mi? Ağam bizimle eğleni diye bir replik hatırlıyorum mesela. Sen de hatırlıyor musun onu?
2: Evet.
0: İşte Trump dünyayla eğleni diyeyim sana. Evet. Dünyayla alay ediyor demiş bugün Yeni Şafak gazetesi. Elhak doğru söylemiş. Dün günün manşetini yapamadık. Çünkü Türk medyanın sürdürülebilir tarım ismini verdiği muazzam bir organizasyonu vardı. Bu arada o konunun da oldukça ses getirdiğini söylemek isterim. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın iştirakiyle sürdürülebilir tarım konusunda atılması gereken adımları ele aldık. Hal böyle olunca günün manşeti programını sizlerle buluşturamadık. Ama eğer buluştursaydık sıcak gelişme olarak diyecektik ki Trump bu gece İran'ı mahvedeceğim açıklaması yapmıştı bu saatlerde, dün bu saatlerde. Çok ağır bir bombardımanla bu iş bitti falan. Akşam da dedi ki ben bombardıman emrimi iptal ettim dedi.
2: Evet.
0: Muazzam da bir anlaşmaya vardık, tabii, dedi.
2: Ama
0: Yeni Şafak da diyor ki dünya ile alay ediyor diyor.
2: Ya tabii yani, ama ben tabii Yeni Şafak doğru söylemiş. Ben de bunu aşağı aylardır söylüyorum zaten, alay ediyor. Dikkat, itibar etmemek lazım. Yani şöyle bir ifade kullandı, ben sabahleyin gelirken de gördüm. Diyor ki ya, her şey hazır, tamam, imzalara kaldı iş. Yani İran'da biz kağıt hazır, o ikna oldu. Her şey tamam. Derken aynı anda da bir drone vuruluyor. Hani sanki hiç ateş, şu anda hiç çatışma falan yokmuş gibi davranıyor. Bunu söyledikten sonra yani ben şöyle bir ifade kullandım. İranlılar da bir cevap yok. İranlıların da haberi yok bu işten yani. Ya masaya oturduk oturacağız. Eli kulağında. Böyle bir açıklama yapıyor. Yani dünya kamuoyuna Trump bilgilendirme yapıyor tırnak içinde. Fakat İran'ın bundan haberi yok. Dediğim gibi akşamleyin de farklı bir şey söylüyor. Ama her defasında farklı bir şey söylüyor. Der ki o kadar şey, aynı şeyi tekrarlamış oldu ki farklı ifadelerle. Donanma yok ettik. Uranyum yok. Benim sayemde atom bombası artık yapılmayacak. Ben sizi kurtardım. Hürmüze gömdüm. Amerika şey, Avrupa sen haddini bil. Bir daha döndüm buraya. Emirlikler biraz daha para ver. Biraz daha kalayım. Hürmüz açılabilir. Açılmayabilir. Açılabilir. Belki açılır. Açılmasın mı? Açılır mı? Açılır mı arkadaşlar? Yani bu yüzden.
0: Akşam saatlerinde ne oldu? Tam yüzden, da senin dediğin gibi mükemmel bir anlaşma yaptık diye, tabii, bir açıklama yaptı abi.
2: Çok harika işler,
0: harika
2: başardı.
0: İşler zaten başardık. Toplam, harika bir anlaşma yaptık.
2: Toplam 130 kelimeyle konuşan bir adam zaten. O çok kıymetli bir şey. Biliyorsun hangi cümle gelecekse. Enteresan, güzel, işin güzel tarafı da. Hem bizimkiler öğrendi, çubuklar öğrendi. Bizim ülkemizin çubuklu yorumcuları öğrendi. Hem çubuklar hem kanallar
0: selam
2: da öğrendi.
0: Selam olsun buradan ya. Tabii, ya tabii. Çok hayır, tatlı değiller
2: ya, hocam,
0: abi ya.
2: Onlar ne yapsın canım?
0: Hocam buyurmaz mısınız? Hayır. Buyururum.
2: O diyor, mesele şu yani, onların kabahati yok canım. Bana da çubuk versinler. Gerçi ben çubuk almam. Yani çıkmıyorum çubukla. Ama şu var yani, moderatör şöyle yapıyor. Hocam siz de buyurun, sen de buradan gelin. Hep beraber ortada hürmüz tartışıyoruz. Bu manzara. Onlar da şimdi artık baktım. Ha, güzel. Yani onlar da rayına oturmuşlar. Hani böyle pat bomba, hani buradan alıyorsun beni. Pıt buradan patlatıyorsun. Pıt buradan pat. Hocam nereye uçakları buraya koyalım? Trump dedi ki son dakika gelişmesi. Orta Doğu'da nükleer silah patlaması olacak. Altta böyle bantlar geçiyor bile. Dedim bu kadar ciddiye almayın ya. Komedi yani. Editörünüze söyleyeyim. Bakın yanlış anlamayın Ömer. Bakın siz bu işin içindeki bir dakika yani. Ya, yok burada abi hiç kesme söyleyeceğim. Herkesin göre belli bir sorumluluk alanı var. İran yönetmenliği ağır bir görevdir. Kolay değil. Biliyorum, yaşadım ben. Daha önceki partnerim de İran yönetmeniydi. Patron kolay bir şey değil ama trend oldu diye bu şekilde yapmayın. Bu ayıp. Mesela bu ayıpsa yeter. Çünkü 3 aydan beri çubuklarla içine ettiniz yani yorumları.

0: Kimin dediği çıktı? Hiçbirinin. E niye o 3 ay millet oyaladınız? Ben mi yapıyorum operasyonu? Tank sayıları hocam bakalım bu tank nedir diye. Operasyon ben mi yapacağım? Ne yapacağım lan ben tankı? Onun obüsü bu kadar çıktı. Hocam siz buyurun. Bakın çok ayıp yaptınız. Bu dünyada böyle bir şey yok. Yani bari burada nacizane ortalama bir zekaya sahip Hikmet Genç'i dinleyin. Frene basın. Programlarınızı uzmanlar olacak. Ben çok değerli uzmanlar olduğunu çok iyi biliyorum. Sadece öngörü değil, biliyor adam. Merak ettiğim konuyu açıklıyor. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bizim medya grubumuzda var odan daha çok. Fakat bu işin suyunu çıkart bir arkadaş. Bence bugün, çünkü öyle bak ne diyor başlıkta? Trump dünya ile alay ediyor. E şimdi o alay konusu oldunuz siz de. Olmadınız mı hocam? Bunu sorarım ben. Gazi sorarım, editörüne sorarım. 5 tane adam böyle. Heh, neydi pardon? Ben cevabı biliyorum da soruyu unuttum. Bir daha sorar mısınız? E hepiniz böyle cep telefonuna bakıyorsunuz arkadaş. Böyle 5 kişi oturmuşlar. Böyle böyle konuşuyorsunuz. Sonra bir çıbıklı çıkıyor. Hop kamera buraya, cim aşağı iniyor. Bu bir medya eleştirisi olsun. Ama şu açıdan benim amacım insanları dövmek değil hocam. Benim amacım şuraya düşmeyin hocam. Ya bak Trump dünyayı ettirmeyelim hocam. Yani evdeki bizim Ayşe bacımız, ondan sonra Ahmet abimiz, Trump'ta kaç uçak var, obüslerin mesafesini ilgilenmiyor. Bilmek zorunda değiller değil, zaten. Değil. Uzmanlar bunu tartışırlar. Evet. Bak Türkiye ne yaptı? Sen hiç gördün mü? Görmeden yapıldı bunlar. Bütün kimyasal bileşenlerin çalışma testleri bitmiş. Yıldırım Han yapıyorsun. Kıtalar arası balistik füze. Göstere göstere yapılmıyor ki bu işler kardeşim. Evet. Sen bizim gücümüzü nereden biliyorsun? Aldınız bir sürü dangalak, gazeteci kılıklı dangalak. Aldın nerede hangara kilitledin. Lan dangalak oldu dangalak. Hangara kilitlenmedi ona. Onlar bir şey için alındı. Alındıktan sonra bakıldı. Anlayın lan bakıldı. Bunlar böyle, bunların niye çubuklarla anlattırıyorsunuz? Al işte size ne oldu? Petrol düştü artık altın yükselir. Sabahleyin çok güzel, çok da severim kendisi, selam olsun Faruk Erdem. Buradan bazen selam gönderiyorum ama doğru. Yani çok takdir ettiğimde de söylemek zorundayım. Peki. Adam diyor yani bu diyor paradoks gitti. Yok böyle bir şey. Ha dedim doğru söylüyor. Savaş çıktı, bomba patladı, altın yükselmedi. Evet. Niye Trump var?
1: Bilakis düştü.
0: Petrol oldu, altın fırlayacak. Ah fırlamadı, takıldı kaldı. Bravo. Böyle. Bravo. O yüzden...
2: Şimdi
0: Trump,
2: bildiğimiz
0: Trump
2: bütün
0: başka olduk süre içerisinde.
2: Bravo. Bildiğimiz bütün olacak. Ezberleri evet. Yeniden yazacağımız dönemde.
0: İnşallah yarın haberi vardır o anlaşmadan. İnşallah.
2: Peki.
0: Çok özür dilerim ama yani
2: bir Amerikalı görünce... eski ajan demiş ki abi. İsrail Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. Günaydın, sen yenisin galiba diyelim biz de. Ha? Yok, Milliyet gazetesi meseleyi birinci sayfasından okuyucularıyla buluşturmuş. %70'ini, eski bir köyün %70'inin satın alındığını, buranın kapalı bir bölge haline getirildiğini, ağırlıkla İbranice konuşulduğunu, sair iddiaları kendi hesabından fahş etmiş. Biz zaten bunu görüyoruz ya, ha Hikmet abi. Biz zaten orada tabii. Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail arasındaki şer ittifakını, o kanlı işbirliğini aylar öncesinden, hani yıllar demeyeyim ama aylar öncesinden akşam gazetemizin manşetleriyle de burada tabii. Günün manşetindeki yorumlarımızla da dile getirdik. Ama bunu bu kez bir eski CIA ajanının dile getirmiş olmasına ne diyorsun?
0: Yani aslında malumun ilamı. Yani şöyle dediğin çok doğru. Hani bu adam bu söyleyen kişinin eski bir CIA ajanı olmasının hiçbir kıymet haberisi yok benim. Onlar da öğrenmişler ya da biliyorlarmış. Türkiye bu bölgede. Tabii haber olarak değeri var. Çünkü sonuçta adam hakikaten bu görevdeki bir ajansa, ki ajan bunlar değil mi?
2: Evet.
0: CIA ajanı bunu bu itiraf etme söylenmiş. Benim bir arkadaşım baktı zamanında. Onda hazır badem böyle medya kritiğe girdik. Dedim ki ya nereden buluyorsunuz bunları? Dedim. Müthiş şeyler buluyorsunuz dedim. Kendi ağzı itiraf ettiğidir. İsim vermeyeceğim tabii ki. Asla vermeyeceğim hem de. Ya abi çok basit bunlar dedi. Bunlar dedi YouTube'a giriyorsun. YouTube'da dedi CIA ajanları konuşurlar dedi. Bir ekip kurarsın dedi. Türkiye hakkında oraya bir sürü yap. Ona alırsın bu programa taşırsın. Onları edit edersin falan filan. Böyle haber yaparsın.
2: Açık kaynak dedikleri ya, bu diyorsun.
0: Açık yani. Kaynağı da bir de üzerine yalnız eski bir CIA ajanı diye koyduğun zaman çok daha böyle vurur yani falan. Ama yani haber değeri var mı? Var. Bir şey demiyorum. Yani tamam. Burada milliyete şey yap olmayayım ama dediğin çok bakış açısı çok doğruydu bence. Bak bence işte aklı senin bunu gerektirir. Yani ille de gazeteci olmana gerek yok. Bak bunu vatandaşımız da senin gözünle bakıyordur. Eski bir CIA ajanı Kıbrıs'ta bunlar oluyor, oyuna oynanıyor diyorsa bizim git şimdi kahvede oturan emekli Rami amcaya doğrudur kardeşim tabi yaparlar ama bir Türk milleti bunu zaten biliyordur be kardeşim. O ödeyi almıştı dersen.
2: Rami amcam der ama anladım. İlhan Uzgel der mi? İlhan demek. Uzgel yok, kim? Demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz dış politikadan sorumlu
0: hocam,
2: genel başkan yardımcısı.
0: Hocam biz bu toprağın evlatlarından bahsediyoruz. Ya buradan değil. Bazıları çıkıyor mesela. Akdeniz diyorsun. Mavi vatan masal diyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben bu toprağa kendine ait hisseden insanlardan bahsediyorum.
2: O feraseti zaten tabii. Biliyoruz. Peki.
0: Ama elin gavuru der yani bilmiyorum.
2: Yani o ferasetin çeyrek asırdır bu ülkeyi sen yönet ruhsatı verdiği Sayın Cumhurbaşkanı dün katıldığı etkinlikte Kızılay evet. için bir tören düzenlendi. Kızılay çok önemli bir kurum biliyorsun. O Kızılay ödülleri töreninde yine İsrail meselesine değindi. Hani çarşamba günü grup toplantısında tabir yerindeyse bombalamıştı ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dün de bu açıklamalarını sürdürdü. Arkadaşlarım kısa bir ses kestiler. O kısma bir kulak verelim. Sonrasında da değineceğimiz meseleler var. Buyurunuz.
1: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
2: Hitler yolundan gidenlerin
0: tabii.
2: sonu Hitler gibi olacak.
0: Olacaktır tabii. Ve ben de tabii yani ve bu topraklarda olanlara geçmişe baktığın zaman hani diyoruz ya bazen neden ümitsizliğe kapılmamamız lazım? Zaten Müslüman ümitsiz olmaz. Haramdır yani. Değil mi? Allah'tan ümit kesilmez.
2: Evet.
0: Bu yani İslam açıdan bu. Neydi o aklıma geldi? Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak.
2: Ancak bravo. Ha.
0: Onun gibi şimdi ama şöyle bir geldi. Bu neden söyledim? Şu. Ya hep biz kazanıyoruz zaten. Eninde sonunda bu topraklarda biz kazanıyoruz. Kazandık. Daha önce de kazandık. Hep kazanmaya devam ediyoruz.
2: Ve zafer, kazanacağız Allah'ın
0: inşallah izniyle. İnşallah Allah'ın izniyle de zafer Müslümanlarındır. Bu toprakların evlatlarındır. Nasıl 400 yıl boyunca Kudüs'ü biz yönettik. 400 yıldan fazla Kudüs'ü biz yönettik. Nasıl huzur vardı olduğu gibi gene onlar Allah'ın izniyle olacaktır. Biz şu anda görürüz, göremeyiz. Yarın görürler. Hiç önemli değil. Eninde sonunda ikincisi zulüm. Zalimler her zaman kaybedecektir. Bu da bir gerçek. Hep örneğini veriyorum ya. O taşlar gelecek, gün gelecek. Arkamda bir Siyonist var diyecek. Yakalandıklarında başları ezilecek bunların. Hitler gene ucuz kurtardı. O kendi kafasına sıktı. Neydi? Eva ile beraber. Önce Eva'ya vurdu. Sonra kendi hangisi bilmiyorum neyse. Ama intihar etti. Kızıl Ordu Berlin'e girdiği zaman. Bunlara bu fırsat da olmayacak. Bu daha ağır bedeller ödeyecekler. Nasıl daha açık bir karşılık görecekler. Böyle gizli kapaklı falan değil. O Hitler benzetmesi çok gayet doğal, iyi olmuş bence de. Ve hakikaten onun yolundan gidiyorlar. Yani bugün antisemitizm bilmem ne adı altında birçoğu da uydurma olan belgelenmemiş. Sen kaç tane rakam veremezler. Hemen gidersin Almanya'ya, seni gezdirirler orada turistik gezide. Hemen fırını göstererek kaç kişi yakılmış orada? Hiç belli değil. Ya belki de hastalıktan ölenlerin yani hastalık yayılmasın diye mi acaba yaktılar? Evet öyle yaptılar. Ama orada canlı canlı insan yakıyor diye propagandası yaptılar mesela. Hiçbir belgesi kağıdı yoktur onların. Yalandır o. Birçok o kamplardaki var ya. Ben hep diyorum ya Yahudilere bunu yaptılar. Romanlara aynı miktarda aynı rakamda yaptılar. Onlar nerede? Yok abi. Romanlar ya. Milyon üzerinde roman. 1 milyon üzerinde.

0: 1945. Yoklar romanlar. Bir tek bunlar var öyle mi? Fitne fücur kavim. Yahudiler. Fitne fücur kavim dedim. Ya bunu bu şey diyor. Bir dakika hocam, ben siyasetçi değilim. Bana kızmayın bu işlerde ya. Aynı zamanda ben gazeteciyim. Kendi medya, yani kendi alanımı da eleştirebiliyorum. Ben söylerim bunu. Çünkü bunu Allah-u Teala diyorsa benim kitabımda var. Bunu inkar edecek halim yok. O yüzden bana bırak diyorum. Erdoğan'a bırak. Zalimlerle mücadele Erdoğan'a bırak. Benden daha iyi biliyor bu işleri. Kur'an'ı nedir? İslam nedir? Niçin yaşıyoruz? Niçin yaratıldığı daha anlatır size. Adamlar, karşılık adamlar da o şekilde çalışıyor. Senin gibi çağdaş modern heykel değil. Michelangelo yok diyor, orada bir şey yok. O adam başka çalışıyor.
1: Arzu mevut diyor. Senin toprağına göz
0: kutsal
1: dikiyor.
0: Kutsal davam diyor.
1: Motivasyonunun tamamını, bravo, o tahrif edilmiş,
0: bravo,
1: kitabından alıyor.
0: Dünyadaki tüm diğer insanlar, benim dışındaki, Yahudiler dışındaki tüm ırklar, tüm insanlar, artı hayvanlar ve bitkiler bana hizmet için varlar. Onları öldürmek caizdir diyen bir sistem, bir sapıklığın, sapkınlığın tezahürüdür bu. Ve o gücü de yüzyıllar içerisinde kazanmışlardır. Kendini mağdur hale getirmişlerdir. Herkes sapık, manyak. Bir tek bunlar hep mağdur. İspanya'dan başta Rusya'ya, Polonya'ya kadar dünyanın her tarafında. Hatta Arap Yarımadası'nda.
1: Evet. Bak,
0: Beni Kureyze kabilesinden tut. Hep mağdurlar.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Hep bir kalleşlik var ama bak sen söyleyeyim
1: bütün
0: yani.
1: Dünya, bütün dünya yani. Bu zalimliğin, defolun bu vahşetin, bu katilliğin, katliamın, her şeyin farkında. Ama bizde farkında olmayanlar, durması gerektiği yerde durmayanlar var ya.
0: İşte abi
1: Hikmet abi çok rahatsız
0: ediyor. Özgür Özel mesela. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ona geleceğim. Hatta o çok güzel bir açıklama yaptı.
0: Siyonist sever bunlar.
1: Bugün Sözcü Gazetesi arkadaşlar sabah dikkatlerini çekmiş. Ya Hikmet abi. Erdoğan Netanyahu ile sosyal medyada kapıştı diye bir şey yap. Gazetecilikte bana hak verirsin değil mi Hikmet abi? Yani şeyin haber metni kadar haberi görüş şeklin, medya okuryazarlığı bu yüzden önemlidir. Ne bileyim işte fotoğrafın büyüklüğü, fotoğraf tercihi, bu fotoğrafların bulunduğu yerler, konumlar, yükseklik, alçaklık, bunların hepsi bir işarettir, bir simgedir değil mi? Hı-hı. Şimdi Sözcü Gazetesi burada eli kanlı aşağılık bir katille benim seçilmiş cumhurbaşkanımı denk göstermek suretiyle, eşit göstermek suretiyle Erdoğan Netanyahu'yla sosyal medyada kapıştı deyip sabah öyle bir örnek verdi arkadaşlar, o yüzden öyle söyleyeyim. Özgür Özel'in demeç verdiği trende basılan 3 milyon tirajlı Japon gazetesi sanki bu. Bu. Böyle görüyor haberi ya. Ya hakikaten mi ya? Ya hakikaten Erdoğan nefreti bu mudur sizin boyutunuz? Yani bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çok mu fazla anlam yüklüyorum?
0: Ben yok, yani. Yok. Şöyle söyleyeyim abi, yani haklısın aslında. Tabii tepkide haklısın. Gören arkadaşlar doğru görmüşler ama mesele şu. Abi Erdoğan birçok konuda Türkiye'de, ben bu da başka bir nimettir. Olaya tarafsız bakabilenler için. Hani tamam ben tarafım, tamam. O da taraf. Herkes bir şey taraf. Hiç tarafsız bakabilenler için bir aslında bir alamettir yani. Bu bir alameti farikadır. Erdoğan farkı bu. İşte Erdoğan düşmanlığı olarak görme sadece. Erdoğan ne yapıyor abi? Ne yaptı Erdoğan? Erdoğan bir anti emperyalist. Doğru mu? Ve bu dava uğruna çok bedel ödemiş bir kişi. Çok evet. Bedel ödemiş bir kişi.
1: Evet.
0: Yaptığı hamlenin tamamı bununla ilgili bir şey. Batı da bunun böyle olduğunu görüyor. Bak bütün raporlarında Batı'da son 25 yılına baktığın zaman Erdoğan'a kastedenlerin kim olduğunu görürsün. Dökülürler. Ve en başlarında da bakın hep söylüyorum. İsrail'in, o terör devletinin yaptığı katliamların dakikasında, katliamdan hemen sonra neredeyse G7, neredeyse Batı'nın tüm o egemen güçleri koştura koştura gelip de hiçbir bağlantı olmamasına rağmen, değil mi? Avrupa ülkesi değil, abi, coğrafya olarak Taner'de, sen neredesin, NATO üyesi değil, koştura koştura gelip abi ne yapacağımız ne varsa söyle diye koştur. Değil mi? Bu fotoğrafa baktığın zaman fotoğrafa, Erdoğan da ilk günden itibaren bırak. Erdoğan hayatı boyunca Siyonistlere karşı mücadele etmiş. Bağımsız Türkiye davası olan, sevdası olan bir insan.

0: Değil mi? Milli görüşten beri milli olan bir adam. Peki bu adama düşmanlık neye gerekti? Nerede? Turnusol kağıdı işte. Bu da bir nimet. Erdoğan'ı koyuyorsun.
1: Abi seçim alameti diye
0: Abi
1: görmüşler ya.
0: Erdoğan'ı koyuyorsun. Erdoğan sana doğru yolu şöyle gösteriyor. Kim Erdoğan düşman? Bir bakalım. Kim Erdoğan düşman? FETÖ. Değil mi? Darbeciler. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: İsrail.
0: Bak İsrail. Hepsi ayakları bacakları altı dışarıdadır bunlar. Buraya ait değillerdir ya. Yani. Şimdi bunu gayet doğal bir şey. Kapışıyor ne ya?
1: Şey gördün onu bak ama bak şu kırmızıyla ne yazmışlar? Bir seçim alameti daha. Erdoğan Netanyahu'yla sosyal medyada kapıştı.
0: Ulan turşu. Onun seçim Erdoğan'ın buna ihtiyacı var? Dingil. Yani
1: Doğru.
0: bak şey.
1: Seçimden seçime yapar değil mi? Şeyi karıştırıyorsunuz. Sözcü gazetesi. Seçimden
0: Ya
1: seçime
0: bırak deli bunlar ya.
1: camide Yasin okuyan Cumhuriyet Halk Partisi adaylarıdır.
0: Tabii ya.
1: Seçimden seçime cami çıkışı poz veren, camide bağdaş kurup oturan falan o seçim alameti genellikle sizin kendi
0: Ya
1: yandaşı
0: çok
1: olduğunuz
0: komik
1: siyasi
0: ya.
1: akıma baktığınızda görebileceğiniz bir şey. Erdoğan dirliğinden beri 70
0: Hocam
1: yıldır 70 yıldır İsrail'e kapışır.
0: ben şöyle söyleyeyim abi
1: Anlatabiliyor
0: ya.
1: muyum?
0: Yani ben sana bir söyleyeyim. Ben Sözcü, Cumhuriyet'te bu sol tarafta var. Bu fikir fukarası ya bunlar. Bak bu önemli. Fikir fukarası bunlar. Üretemezler. Şimdi bakıyorsun diyorum ki acaba diyorum çok genç bir editör aldı. Bunlar yapılık. Ben biliyorsun gazete yaptım. Mutfakta çalıştım. Sayfayı koyduk. Dokusunu ayırdık. Patlaklar, matlaklar, sür manşet hazırladık. Başlık atacağız değil mi? Orada bizim işte olmaz kaldır indir. Hep ben bakıyorum. 10 kişiyiz.
1: Evet.
0: Yani şunu çok özür dilerim. Yanlış anlamayın. Kim de oldu bilmiyorum. Hakaret olsun diye yemin ediyorum söylemiyorum. Ama burada hiç zeka, akıl makıl bırak. Ahmak olmak lazım bunu ya. Bir seçim alameti daha. Neye göre? Netanyahu'yla kapıştı. Ulan adam hayatı boyunca Netanyahu'yla kapıştı. Adam hayatı bu. Adam bunu yaptı. 28 Şubat öncesini hatırla. Yaptığı tiyatroda vardı bu. Neydi ismi tiyatronun hatırlıyor musun? Gençlik dönemlerinde bir rahmetli Kadir Topbaş'la oynadığı bir tiyatro sahnesi var. Bilir misin? O tiyatro sahnesi katil İsrail'e karşı yapılmış. Bir hatırlıyor musun o hamleleri? İsmini unuttum. Yam bilmem ne. Bulur arkadaşlar. Erdoğan kendi oynadığı gençlik dönemlerinde o eski kalın kravatlar, eski hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Paçalar biraz geniş.
1: İspanyol paça.
0: İsmail Kadir İnanır tarzı. O dönemlerde tiyatro sahne çıkıp da genç dönemlerinde tiyatro oynadığı tiyatro o zulüm üzerinden giden bir tiyatro. İsrail zulmü.
1: Evet.
0: Seçim mi vardı lan? Ne diyor? Adamın hayatı bu.
1: Hakikaten böyle
0: Ya, ama
1: ama
0: şu an yani
1: bak
0: bunu seçim alameti
1: bak
0: söyle var ya. Ahmaklık ya.
1: sözcü okuru
0: Doğru söylüyorsun.
1: gazeten senin
0: Yerler. Doğru.
1: zekanla fena halde dalga geçiyor. Eğer bu vakte kadar yeterince hipnoz oldu isen bunu fark etmiyor
0: Hatta
1: olabilirsin.
0: mavisi yapıyor.
1: Yılmaz Özdil gibi ara ara Sözcü'ye girip ara ara oradan kovulan fikir önderlerine kulak verirsen onların söylediğinden bahsetmek istiyorum. Size anlatılan gibi değil. Erdoğan seçim alameti olduğu için Netanyahu ile kapışmadı. Erdoğan bildiği doğruyu seçime rağmen yapan bir siyasetçidir. O sığınmacı Hikmet Bey zaman zaman dile getirir. Kucağında bebeğiyle sınıra gelen Suriyeli sığınmacı için çevresinde fikir verip efendim seçim arifesinde kapıları açarsak bu bizim olumsuz bir sonuca sebep olabilir. Yapmayalım telkinine hiddetle, sertçe ben o kadını orada bırakamam diye cevap veren bir siyasetçi Tayyip Erdoğan. O
0: Atış
1: yüzden
0: buldu.
1: sözcü
0: Evet.
1: okuru gazetenin amacı belli.
0: Yani,
1: Size ara ara günün manşeti detoksu öneriyoruz
0: evet,
1: diyeyim.
0: neyse
1: Ama bak
0: yani bu da
1: bunun
0: bu da
1: gazetecisi
0: şu,
1: böyle
0: evet, şimdi
1: siyasetçisi farklı mı?
0: gelen yorumlara şunu da söyleyeyim ilave edeyim bakın yanlış anlıyorsunuz bizi bazen hani bu konuyu uzatıyoruz ya oluyor uzatıyoruz hikaye anlatıyoruz olabilir
1: Hayır, tamam.
0: şu genel olarak söylüyorum ya ciddi aldığımızdan değil yani çok özür dilerim huzurlarınızda hakikaten özür dilerim yani böyle bir ahmaklığı da gündem tutmak hakikaten başka bir şey ama ne diyelim abi ama ahmak denir
1: Abi
0: yani
1: yapacak bir
0: şimdi
1: şey yok.
0: bana seçim alamet diye yorum diye bunu koyarsan önüme
1: Evet.
0: yani şöyle söyleyeyim ya bu kitleyi Erdoğan'a fobi onun üzerinden örgütlemişler. Olay zaten sözcü seviyeyi zaten tuvalet terine çekmiş.
1: Doğru,
0: Bak
1: sen de
0: o
1: haklısın.
0: yüzden gündeme getirmemizin sebebi bu. Yani biraz uyanın yahu. Buldum
1: Tamam.
0: abi şeymiş. Bak ne biliyor musun ismi?
1: Neymiş?
0: Maskomyah. Şey sözcü cevap. Maskomyah. Maskomyah'ın açılımı şu. Mason, komünist, Yahudi. Bu Erdoğan tiyatro sahnesinde oynadığı ilk tiyatro. Bak bu da Erdoğan, burada kendisi var. Hatta şeyle ne derler ona, Kadir Rahmetli, Kadir Topbaş da var.
1: Tamam. Ekibi toplamışlar. Şey yapalım.
0: Adamın yani şu demek istiyorum. Erdoğan'ı sorgulamayın yahu. Yani adamın şeyle sorgulamayın. Bak biz de böyle. Yani bugün Siyonizme karşı, emperyalizme karşı, büyük aziz Türk milletinin bu topraklardaki geçmişinden geleceğine, meydan okumasına kadar her şeyiyle, o dünyayla, o anlam dünyasını kazanmış, hayatında bunu öğrenmiş bir insandan söz ediyoruz. Bunu sorgulamayın ya, ayıp ya.
1: Ben sana bir oksimoron ortaya koyayım. Bak.
0: Adama kızdınız, ilk geldiğinde dediniz ki arkadaş, bir baloda bir kadını dansa kaldıramaz, içime hazmedemiyorum ben bu adamı dediniz. Abi siz gene balolarda kadını dansa kaldırın.
1: Tamam.
0: Ama bu ülkenin geleceğini düşünüyorsan...
1: Bir gölge etmeyin.
0: Maskam yah.
1: Bir yani gölge...
0: Yani yah da Yahudi.
1: Bir gölge etmeyin.
0: Adam şimdi, böyle bir adam yani.
1: Fakat bir oksimoron ortaya koymak lazım burada. Yani bir tenakuzu, yani bir çelişkiyi, yani bir... hadi bir, madem öyle seyircilerimiz de bir görsün. Arkadaşlar buldular.
0: Maskom yah. Tabii.
1: Merhum Kadir Topbaş'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii sahnelediği, doğru mu?
0: Evet.
1: Tiyatro bir eseri.
0: Bir nesil düşün. Abi aklında yani tabii ondan biz sonrayız tabii. Sayın Erdoğan bizden büyük bir abilerimiz.
1: Evet.
0: Bu zihniyette dünyaya yani oynadığı tiyatronun altındaki komünizm, Yahudilik, masonluk üzerine kurmuş bir şey. Mücadelemiz bunun üzerine kuruluyor. Çünkü bütün bunlar... Dünya hükmetmeye çalışıyor. O dönemde sağ evet, sol davlı o
1: evet,
0: dönemlerde.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu adamın efendim Amerika ile hiçbir değil. Bu adam hala onun pek adam, o yüzden Türkiye'yi özgürleştirdi.
1: Şimdi bak.
0: Prangalarınızı çözdü ya.
1: Tane tane gel.
0: Sizin gibi itlerin prangasını çözdü.
1: O zaman bir dışarıdan içeri itlerin. Geçelim artık. Ama şöyle, oksimoron. Neydi? Sözcü gazetesi Cumhurbaşkanının, Sayın Erdoğan'ın İsrail'in 50 kanlı katil başbakanıyla tırnak içerisinde onların tabiriyle söylüyorum. Kapışmasını seçim alameti olarak yorumlamıştı.
0: Ya biraz saçmalamış.
1: Şimdi
0: saçmalamış bayağı.
1: Saçmalamış.
0: Evet, saçmalamış.
1: Şimdi seçim alameti şu demek. Yani usulen İsrail'e karşıymış gibi durup
0: evet.
1: Aslında öyle olmayıp karşı durmak sayesinde oyunu arttırmak.
0: Ya ben
1: bir
0: de dalga
1: dinle,
0: geçiyorsun.
1: Dur.
0: Sen Trump'tan da beter oldun.
1: Ama ha. Ben sana şu oksimoronu ortaya koyacağım. Asıl İsrail'e karşı duran.
0: Neyse ne?
1: Kimmiş? Asıl İsrail'e baş kaldıran, asıl İsrail'e parmak sallayan. Ben söylemeyeyim, kendi söylesin. Buyurunuz efendim.
0: Kimmiş ya?
2: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak.
1: Bak.
2: Devamını söyleyeyim mi?
1: Bak.
0: Ben duymadım.
2: Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
0: Ya bir şey ben yanlışım. Ya bir şey hocam bak bir dakika bir Özgür Özel. Ya bu da çok şey çıktı ya. Bu
1: İsrail'in
0: hayır, şu. Ya yanlış mesaj veriyorsun. Ya ben anlamadım bak. Bak şimdi Özgür Özel. Tamam anladık. Tamam düşük profil. Tamam mı? Tamam bu kadar.
1: Peki.
0: Bir daha söyleyeyim. Fikir fukarası tam etiketine bürümüş
1: tamam,
0: hali.
1: Tamam.
0: De.
1: Tamam.
0: Ama sen mesajı yanlış ver ya. Ayıp olmadı mı ayıp ya? Özgür ne? Özel. Hı. Ayıp çok komik değil mi? Mesela seçim yok daha. Paçayı kurtarmaya çalışıyorsun. Hı. Bu kim mesaj bu?
1: Ama ben nerede hata yaptım diyor. İsrail'in
0: hocam, tamam.
1: Politikalarına...
0: Ya hocam bak.
1: Karşı
0: bak,
1: çıkmak
0: bir saniye bak diyor. Özgür Özel camide adamı görüyoruz. Yeni camiye alışmaya başladı. Kılıçdaroğlu'ndan bir tık daha iyi. Kılıçdaroğlu 13 yılda bir defa yürürken rast geldiği için bir cumada görüntülendi. Cuma bilmiyoruz. Bir şey demiyorum. Cuma niye kılmıyor demedim bak.
1: Peki tamam.
0: Bu işi öğrendi. Canan Kaftancıoğlu'nun istemediği vardı ya müteahhit şey kim onu İmamoğlu. Öğren tamam da bak anlamadım bir şey şu aslında ben böyle bakıyorum. Mesajın kime? Şimdi senin ne kadar Yahudi sever, ne kadar İsrail sever, ne kadar Amerikancı, ne kadar bu ülke yabancı, İngiliz'i beni terk etme diyen, İngiliz muhabbibi, ona bir adam olduğunu herkes biliyor. Sen böyle prim alıyorsun. İzin mi aldın bilmiyorum babalarından, atalarınıza. Ataların dediğim o batı, burası değil. Bak bir daha söyleyeceğim, tekrar aldım. Bunu gel abartmadan söylüyorum. Ya senin varlık sebebin lan bu. Yani abi, yani... Senin şu anda kavga ettiğin Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti, 8 saat ortadan kayboldu, hamburger yiyor. Doğru mu hocam? Hı. Sen bir taraftan İngiliz'e, Sunak'ın, hatırlıyorsunuz İsrail Netanyahu'yu, ben sana donanma vereyim diyen İngiliz Başbakanı. Bizi niye, şimdiki Starmer'a, niye bizi terk ettin diye ağlayan adam. Bunlara karşı, Türkiye'nin emperyalistlere karşı, düzenine karşı bunlar olduğu için bunları sevmiyorlar mıymış Batı? Bunları sevmiyorlarmış. Peki kimdi lan o Biden, Biden biz bir araya getireceğiz, bu Erdoğan'ı yıkacağız diye bağırıp çağırırken Özgür Özel ne yapıyormuş abi?
1: Bir dakika, bölgedeki İsrail ve Amerika politikalarına ya bırak, itiraz ediyormuş abi.
0: Ki bu mu?
1: Evet, öyle diyor.
0: Ya bir daha söyleyeyim. ABD Rand Corporation'da çıkan raporun üzerinden konuşuyorum. İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da çıkmayı son 10 yıl, 20 yıldan beri çıkan raporlar, kağıtlar, köşe yazıları, her şeyin üzerinden söylüyorum. Seçimler, Der Spiegel, Sultan Erdoğan'dan adamlar tüm güçleriyle, bütün Batı, neredeyse tüm dünyanın bütün emperyalistleri Türkiye'de CHP'yi ortak görüp, ortak görüp seni Kardak kayalıklarına bağlamaya çalışan bir Batı vardı. Onun lehine ne varsa onun sözcüğünü de yaptılar. Şikayetleri de onları yaptılar. Adam gidiyor New York Times'a yazı yazıyor. Gidiyor Der Spiegel'e yazı yazıyor. Gidiyor Fox'a yazı yazıyor. Yüzlerce kez Kılıçdaroğlu da dahil. O da yalan söylüyor. Diyor şikayet edilmezdim. Çıkıyor bütün Batı'ya şikayet ediyor. Ama Batı'ya, Türkiye'ye şikayet derken şu Erdoğan'dan kurtulmak lazım diyor. Doğru mu?
1: Doğru. Yani, doğru. Tam ifade
0: kimi,
1: bu.
0: Kimi
1: doğru
0: söylüyor bunu? İngiliz'e, Fransız'a, Alman'a ve hatta İtalyan'a söylüyor.
1: Tamam.
0: Amerikalı'ya yazıyor.
1: Tamam.
0: Ulan Erdoğan'dan kurtulalım diyor. Ne için? Size karşı politikalarınıza biz karşı koyacağız. Beni dinleyin. Onlar da o yüzden yazıyor zaten sana, değil mi? İzin veriyor Amerika.
1: Amerika'nın Newsweek'e yazmış en son. Bak bak. Bak hocam, bak şey bak bak bak beni bir dinle. Şimdi
0: yanlış
1: beni
0: yere,
1: bir dinle.
0: Yanlış
1: şimdi Özgür
0: verdi.
1: Özel'in ayıp az ya. Önce
0: çüş yani.
1: Az önce söylediği benim hatam Amerika'nın ve İsrail'in bu topraklardaki planlarına şiddetle ve hararetle karşı çıkmış olmam diyen Özgür Özel'in daha geçtiğimiz ay başında Amerikan Newsweek dergisine yazdığı yazı özetle şunu içeriyor Hikmet abi. Hatta o yazıdan bir kısım aktarmak istiyorum. Şimdi onu açtım. Dur. Özetle ne yazdığını söyleyeceğim. Erdoğan hükümetinin attığı adımlar neticesinde diyor, Türkiye'nin içine düştüğü durum, NATO, bak, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarı açısından çok tehlikelidir. Avrupa'nın istikrarı açısından çok tehlikelidir diyor. Bunun nedeni basit. Türkiye, virgül, kendisi kaleme almış efendim. Newsweek, düzeltiyorum. Amerikan Newsweek dergisi. Türkiye, virgül, siyasi olarak istikrarsızlaşamayacak kadar stratejik öneme sahip bir ülke. Tamam işte o yüzden bir siyasi hayır, istikrarsızlık şimdi, Türkiye'de istenmiyor, olmuyor. Bu milletin feraseti buna müsaade etmiyor. Şimdi şu oksimoronu da bir açıklayayım, ondan sonra sözü sana vereceğim. Niye böyle diyorum? Sözcü gazetesi diyor ki Erdoğan İsrail'e parmak sallıyor, bu bir seçim alameti. Özgür Özel de diyor ki biz İsrail'in politikalarına karşı çıkmak suretiyle hata yaptık. Ama Özgür Bey, sizin gazeteniz bunun seçimde işe yarayan bir politik olduğunu söylüyor. İşe yaramıyor. İşe yaramıyor. O yüzden yaşıyorsunuz bu sıkıntıları. Yani bu oksimoronu, bu tenakuzu, bu çelişkiyi de bir şekilde insanların hocam, yani, görmesi icap eder.
0: Kılıçdaroğlu bunlar bu şekilde yorumu hak etmiyor aslında. Yani ben bir daha söyleyeyim. Bu kafayla detaylı bir anlatım ve adama gözle soka soka anlatmak mümkün değil. Bizim kitlemiz CHP'nin seçmeni, bizi hasbelkader dinleyen bir şekilde ulaşanlar. Onlara şunu anlatmaya çalışıyoruz bence. Bence daha düz görmek lazım. Hiç detaya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi bu yüzden var. Buna inanın arkadaşlar. Yani Türkiye'yi emperyalistlere karşı büyük mücadeleyle bağımsız bir ülke hale getiren Erdoğan'ın diyor, ona elini kaldırıyor, bağımsız demiyor bak. Erdoğan'ı git ben daha iyi götürürüm diyor. Hayır ben göndereceğim. Hayır ben göndereceğim. Yani Erdoğan'ı göndermek üzere Batılıların en çok istediği şeyi ona hizmet etmek amacıyla mevcudiyeti hatta meşruiyetini sağlamaya çalışan bir parti var karşımda. Meşruiyetini Erdoğan'ı göndermek üzere kurmuş bir partiden söylüyoruz. Birbirini yemiş, birbirini silkelemeye devam eden, yiyip içen Türkiye'yi soyup sonra çevirmeye çalışan, hiçbir ahlaki değeri kalmamış. Ama sadece ve sadece ya İngiliz'le beraber, ya Amerika ile beraber, ya Alman'la beraber, bunun atası da böyleydi biliyorsun, Focus dergisinde Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur
1: yani. Makalesi kaleme almıştı.
0: O yüzden almıştı. Bence evet, detaya evet. Gerek yok.
1: CHP şu, bu, buna yani katılıyorum.
0: Özgür Özel söylerken ben o yüzden hak yaptım. Dedim ki ben bunu yazsam iki cümle küfredip bırakırım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin emperyalizme karşı mücadele ettiğini hani diyordu ya Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi emperyalistlerin anasının emri burnunun sütünden memelerinden sütü memelere süt meme süt emperyalist süt getirdik demişti ya hatırlıyorsunuz. Evet. Bu tarihteki en büyük yalandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dünyada emperyalizm ne istiyorsa Amerika ne istiyorsa Batı kendi ne istiyorsa bu milletin, bu azim milletin tüm kültürel değerlerini alınıp, temizlenip, sıfırlanıp yeniden bir Batı hayranlığı üzerinden bütün Batı normlarıyla, kültürüyle, her şeyiyle değiştirip Batılılaştırmak, hatta gevurlaştırmak için kurulmuş bir partidir.
1: Şimdi.
0: O yüzden bana şimdi çıkmışlar diyor ki, hemen CHP bunu ne? Ya de git ya Allah aşkına.
1: Peki, bak,
0: sahte namaz kılıyorsunuz, sahte iftara gidiyorsunuz, sahte bilmem ne yapıyorsunuz. Adam çıkmış gelmiş diyor ki Erdoğan bilmem ne, biz Erdoğan'a... Çünkü biz Batı bizi sevmez falan. Ne sevmez lan? Batı bir araya getirmek için artık yapmadığı şey kalmadı ya.
1: İşte şu görüntü mesela. Değil. Şunu da verin de. Hatırlıyorsan yani Batı'nın bir araya getirmek için yapabileceklerinin boyutunu o dönem Amerikan Başkanı olan Biden'ın sözlerinde zaten açıkça görüyoruz. Erdoğan'dan kurtulmamız gerekir evet. diyen evet. Amerikan Başkanı'nı gördük. Ona bize birazcık demokrasi gönderin ne istersiniz dendiğinde. Demokratik mücadelemizi destekleyin çağrısı yapan CHP Genel Başkanı gördük. Ama aynı CHP Genel Başkanı. Hikmet abi bazen evet. söyler. Çıkan taç akıllandırır. Yani taç giyen baş akıllanır diye bir sözümüz vardır. Eğer bu Cumhuriyet Halk Partisi mevzu bahisse o taç çıktıktan sonra akıl başa gelir der mealen Hikmet Bey. Kemal Kılıçdaroğlu. Bu alternatif o grubu sen yaparsın ben burada grup yaparım falan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultayla gelen yönetimini dış politikada yeterince açıklama yapmamakla eleştirmişti. Dün buna cevap o yönetimin başındaki isim eş başkanlardan Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel diyor ki özetle söyleyeyim onu da yeniden vermeyeceğim sesini. Ben diyor dış politika konuşamıyormuşum diyor. Öyle diyor diyor. İsim de vermiyor. Ne konuşamayacağım diyor.
0: Söyle
1: evet. Ne konu? İlhan Uzgel gibi, Namık Tan gibi muazzam bir heyet marifetiyle diyor ben dış politika konuşuyorum diyor.
0: Hocam bir söyleyeyim ya. Mesela bu da çok komik. Yani ben de anlamıyorum. Abi tamam yani bunlara inanılmaz şeyler söylüyoruz. Ya. Bitmiyor da yani. Adam üretiyor. Yani üret bırak orada ya. Bir şey salladın palavra al CHP palavrası diye anlatalım. Bütün dünya bu CHP budur. Bu kadar güdüktür. Bu kadar pisliktir. Bu kadar yapar bunları diyelim. Bırakalım. Şuradan bırak. Abi adam sürekli üretiyor. Dış politika mı? Bana Allah'ınızı çıkarsın. Yani şeyin dışında tabii o Orta Doğu'daki ne işimiz var Orta Doğu'da.
1: Bu bir. Tabii Libya'da ne işimiz var?
0: Değilse Libya'da iki. Tezkere imzalamıyorum. Ne olacak bizim asker kalsın orada. Çekin bütün karakolları. Ondan sonra Akdeniz'de ne iddiamız var canım?
1: Mavi vatan masalı.
0: Azerbaycan'da oraya gitmiş cihatçıları göndermişler. Ne kadar kötü. Türkiye zaten yazın. Hey Türkiye'yi yargılayın. Lan elin yavuru Türkiye'ye düşman ne kadar ülke varsa. Batı'nın bak bir daha söyleyeyim. Batı için Türkiye asla vazgeçilemeyecek bir ülkedir. Kıyamete kadar bu böyle olacaktır. Bu topraklar böyledir yani. Hı. Bu bir kader. Hı. Yani hani bu toprakları atalarımız gelmiş. Yani buradayız artık. Bundan az değişik bir yerimiz yok. İsviçre değilsin sen. Ama adamın da hedefi bu. Yani CHP'yi bulmuş maden değil mi? Ve Cumhuriyet Halk Partisi dış politika diyor. Abi Allah'ını seversen başka ne anlatıyor dış politika olarak?
1: Abi gözünü sevdiğim. Bak. Yani hakikaten zikrettiği isimler var ya.
0: Yani hocam ismi de geçtik. Bana bir şey söyleyeceğim. Dışık bırak. İçeride ne diyor bu adam?
1: Hiçbir şey. Erdoğan'ı adam, göndereceğiz diyor işte. Ya
0: dış politikada, yani şimdi, benim bildiğim
1: içeride dışarıda Erdoğan'ı göndereceğiz.
0: Yani. Artık var ya kafam da karıştı. Yani bak, İngiliz'den yardım istersin. Senin masanı Amerikalı kurar. Değil mi? Pizza kulesinden eğik pizzayı mesaj gönderirsin. Al bana gidersin, ülkeme gelme dersin. Değil mi?
1: Doğru.
0: Orta Doğu'da aynı şekilde ne kadar bize düşman varsa onlarla ortup kalkarsın. Dünyada hangisi Mokoko dahi olsa ben Erdoğan'ı sevmiyorum desen aha Erdoğan'ı sevmeyen bir adam bulduk Afrika'ya gidip sabah kadar Mokoko dersin.
1: Doğru.
0: Adam diyor ki dış politikamız var konuşuyoruz. Ulan bırak dış politikayı dış politikan bu.
1: Dış politikası ne?
0: El olun,
1: dış
0: ne
1: politikası
0: diyorsa...
1: Esad'la görüşmeliyiz dediği dakikalarda Esad'ın çoktan kaçtığı tabii, bir kadar perspektifte.
0: Tamam da anladım.
1: Dış politikası bu kadar yani.
0: Diyelim ki hiç doğrusu bilmiyor bunlar. Hiç hayatta tek bildiği dış politika Roma'ya gidip kafayı çekmek. Tamam bu. Bu olsun. Bu olur.
1: O da politik
0: bir görüş. O da politik bir görüş. Ya da şunu söylemek lazım. İçeride ne yapacaksın abi? Yani ben iktidara gelince sorsam özgözlere. Kılıçdaroğlu'na çok sor. Cevap şunda. Demokrasiyi içselleştireceğiz. Evet başka. Gerçek bir demokrasiyi tesis edeceğiz. Tamam başka. Erdoğan'ı göndereceğiz. Başka. O kadar genel geçer. O kadar bir çocuksu. O kadar yani bir parti. Yüzyıllık parti diyor ya. Karşıyım ya ben bu yüzyıllık parti meselesine. Kodlarına uygun değil. CHP, CHP'den büyüktür falan. Arkadaşlar CHP budur ya. Niye abartıyorsunuz? Dış politikası olmayan, sadece akşama kadar kafa çeken, taviz tecavüzü bol, hırsızlığı rahat işlenen bir parti. Ya abi, ben bunu bunu geldiğimiz nokta bu değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bak bugün Türkiye'de CHP nesi konuştu. Utanmazlığa bakma. Cumhuriyet utanmazı, sözcü utanmazlığa bakma. Bunlar yazarlar. Kafa aynı kafa çünkü.
1: Evet.
0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi bugün neyle anılıyor? Neyle tartışılıyor? Bak bakalım ne konuşuyor. Bavul, para, şimdi, tecavüz, taciz, çarpma, çırpma, efendim, valiz, kamera, bant, köpük, parti, sabun.
1: Şimdi tamam.
0: Hepsi var ha, sabun
1: birkaç
0: da var.
1: Birkaç meselem var. Bak ısrarla girmek istediğim.
0: Cevap
1: çok
0: bu.
1: Da az vaktim kaldı. O yüzden hızlı gideceğim. Müsaade eder misin?
0: Estağfurullah buyurun. Abi. Hadi git abi.
1: Ama bak buna sen destek vermezsen yapamam. Tamam,
0: birer cümle hızlı geçelim. Hadi.
1: Birer cümle. Tamam. CHP'de taktik savaşları. Parti meclisinden Özgür Özel yanlısı 27 tane parti meclis üyesi istifa etti. Dediler ki başta sana bahsetmiştim ya ağam bizimle eğleney repliği vardı. Bir de o repliklerden biri de ağam bizi kovuyor musun repliğiydi. Hani Şener Şen'in şapkasının üzerine oturur. O havuzda yüzerken havuza bevleder.
0: Neyse ama bak sen havuza getirdin bak uzatmıyorsun.
1: El hareketleri yapar falan. Ağam kovuyor musun? Hayır kovmuyorum. Kovmuyorum falan. Böyle bir taktik savaşı CHP'de yaşanıyor.
0: Evet.
1: Ne diyorsun bu parti meclisi hamlesine?
0: Devam etsinler. Şeytan
1: hayırlısı
0: azapta
1: olsun. Şeytan
0: gerek.
1: Azapta gerek. Devam, geçtik.
0: Devam
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri grup başkan vekili olarak evet. Silinmiş.
0: Evet.
1: Çünkü genel başkan silin demiş.
0: Bak 25 saniye sordum. Siz cevap bak yorumluyorum.
1: Yorum.
0: Oh. Devam et abi. Abi yoruluyorum işte.
1: O zaman
0: kısa dedin ya hocam. Bak bitirdim bak.
1: Bu sabah Silivri'de bir operasyon vardı.
0: Evet.
1: Belediye başkanı dahil. Yine sence suçları ne olabilir?
0: Köpük battaniye ne o?
1: Yok. Bu sefer suçları çok alışılmış suçlar. O yüzden artık verip geçeceğim. Rüşvet, İrtikap, ihaleye fesat.
0: Dur.
1: Tabii.
0: Yorumlayayım mı?
1: Yorumla.
0: Ben bunu geç. Yani ne hangi belediye?
1: Silivri.
0: Tamam.
1: Hani şu gelir gelmez ilk iş kadınlar plajını kaldırıp şimdi, kadın erkek hadi hep birlikte.
0: Diğer şunu mu diyorsun abi?
1: Belediye başkanı.
0: Çok kısa yorum yapacağım. Silivri şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı.
1: Evet.
0: Yolsuzluk, irtikap.
1: Evet.
0: Yorumlayayım mı?
1: Yorumla.
0: Şaşırma hareketi. Bir çağır. Çok şaşırdım. O benim kızım.
1: Bu neydi? Bu da şaşırma değil miydi?
0: Onlar şey Z kuşağı. Aa falan baba. Ha,
1: tamam şaşırdık abi.
0: Çok şaşırdım.
1: Tamam.
0: Ya ben çünkü olayı sabundan köpeğe kadar geldik. Hocam peştemal. Beni altı kurtarmaz. Abicim. Öyle bana CHP'ymiş yok çalmış çıkmış kurtarmaz. Ben peştemalli, havlulu, köpüklü, sabunlu CHP'yle ilgileniyorum. O ötesini bekliyorum.
1: Şimdi neler vardı?
0: Gönder yanlış anlama.
1: Neler
0: ötesini
1: vardı?
0: Bekliyorum.
1: Tane tane saymıştık biz bunları. Bir, kurban paralarının, bağışlarının iç edilmesi vardı. İki, işte sevgililer, sevgililerin gitmesi, türlü belediyelerde çalışması falan filan. Üç, baklava kutuları vardı.
0: Evet.
1: Dört, battaniyeler vardı.
0: Şimdi ne var? Pasta kutusu var.
1: Pasta kutusu.
0: Ha tamam, onu hemen yorumlayalım.
1: Ona gel.
0: Neydi, ne diyor? Onu oku abi, pasta kutusu.
1: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk Bozbey iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Bozbey

0: 400 küsür yıl cezayla yargılanıyor. 2 milyon liralık bir
1: burada,
0: rüşvetin de...
1: Bak rakamlara takılmayalım hocam. Yani 2 milyon TL bence CHP için küçük paralar. Yani olmaz. Hele, hele bir tanesinde Özgü Özel, o zaman fakirdi o zaman. Şimdiki zengin değildi. Şeyine duvarın üzerine 200 bin lira para almış. Çok ayıp. 300 tane tırı olan bir adam. 300 tane tırı olan bir adam. Bir tırın öndeki tefrişatını bile yani birkaç bin lira yaptırabilir. O yüzden fakirdi. O zaman 200 bin lirayı kabul ediyordu. Tamam. Nerede kabul ediyordu? Duvarın tepesinde.
0: Duvarın tepesinde.
1: Mart ayında duvarın tepesinde, damın çatısında. Damın çatısı ne demek lan? Çatıda.
0: Tamam.
1: Peki şey 2 milyon nerede?
0: Mart ayında.
1: Pasta kutusunda.
0: Ve...
1: Evet. Özgü Özel'in çatısında.
0: Peki. Peki.
1: Rüşvet 2 milyon.
0: Nerede?
1: Para önemli değil. Yani çok küçük bir meblağ.
0: Değil.
1: Ama pasta kutusunda.
0: Pasta kutusunda. Tamam.
1: Sırt çantasında dolar. Kule olarak euro.
0: Valizde.
1: Valizde Türk lirası. Battaniyede. Euro ve Türk lirası karışık battaniyede.
0: Bir şey var. Ataşehir'de pound. Bak Ataşehir'de başkan pound.
1: Pound.
0: Başkan pound seviyor. Başkan pound seviyor.
1: Pound. Pound. Başka ne vardı? Bir de bir yer daha vardı. Heh. Şey bir de euro. Özellikle euro. Çünkü fıstık yeşili önemli olduğu baklavada. Baklava kutusunda euro. Kaç lira? 110 bin euro. Ulan bari çaldık. Neyse 110 bin euroyu. Of. Onu verin. Bu ne 45 yıl ne ya? Adam haklı.
0: Tamam.
1: Yani diyor ne kadar çalmak 45 110 bin euroluk yatırım beni dedi adam.
0: Sabahın
1: hakkı
0: bugünkü,
1: derken kastettiğim bu.
0: Sabahın bugünkü manşeti
1: şimdi
0: yalnız.
1: Şimdi neymiş bak, Boz Bey ne yapmış?
0: Pasta kutusunda
1: hocam
0: rüşvet.
1: Bu nedir? Cumhuriyet Halk Partisi.
0: İddianame öyle abi, yazıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvette bazı prensipleri var anladığım kadarıyla. O da şu. Yani rüşvette fantaziyi geçmiş durumda. Hani çatı değil mi? Duvar. Battaniye altı.
0: Baklava
1: valiz üstü,
0: kutusu.
1: Baklava pasta. Ama baklava pasta bir şey söylüyor aynı zamanda. Bir mesaj daha veriyor. Tatlı yiyelim, tatlı rüşvetimizi
0: şahanesi
1: götürelim diyor.
0: Bugün sabah manşetten pasta kutusundan ziyade rüşvet olarak alındığı iddia edilen iddianamede evlerin tapusunun yatak odasındaki çekmeceden çıktığını söyledi. Ben Deniz Zeyrek'ten sanki ilk kez görüyormuşçasına bir tepki verip vermediğini analiz etmesini isteyeceğim.
1: Şimdi, sevgili Ömer Bey şunu söyleyeyim. Bundan sonra beni öyle kolay kolay çekmiş. Şimdi böyle efendim tefriş yapmış. Duvarın üzerinde, çatıda, kule halinde, direkte inmedi falan. Ha. Bunlar beni kesmez. Ha. Benim şu anda şaşırabilmem için. Ha. Yani değil mi? Peştemal de kesmez. Yani peştemal havlulu gördük adamı değil mi? Ha. Havlu halinde gördük. Sevgili mevgili bunlar farklı bir atraksiyona lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta bu. Aa şaşırıyor. Bak şaşırmıyoruz. Pasta kutusunda olsa yıllar önce aa pasta çıkmış. Ben de bugün yazayım da yarın pasta diye başlayayım bir pasta yazı yazayım. Tutmaz. Gülmüyor millet. Yazıyorum. Bu ne abi ya diyor. Niye? Bu şey duvar daha komikti. Duvarda kedi yazmışsın. Bak ha ama bu olmamış. Bu ama daha önce euro vardı efendim baklava kutusunda. Hem yeşil çünkü euro. Ha çok komik. Şey ya bak Cumhuriyet Halk Partisi tecavüz taciz. Ulan biz adamın gördük havlu halinde gördük ya. Ama adamın 25 yaşında 25, 21 değil 25'miş. Gel güzel. Tanju Özcan'dı. Onu unutuyorsun. Tanju Özcan başına neler geldi. Onu iddianame esasında.
0: Ya.
1: Adamda varyata var. Varyata bilir misin varyata? Biz bilardo oynarken. Biliyorsun tövbe sayın o tipler bilardo oynarlar. Bilardo oynarken.
0: Çok hızlı, çok
1: şey.
0: Bir konu daha var.
1: Varyata yaparsın. Yani böyle atraksiyon. Adam artık bu işte rüşvetini almışlar. Sevgili konusunda atraksiyonlara girmişler.
0: Tamam.
1: Çok ağır iddialar var. Bak şimdi, çok ağır. Kimdi bu adam? Kimdi bu adam? Dünyanın en müptezel olayı yaşanmış olayını anı gibi anlatan. Dedim ki ben bu adamı Bolu'lu hemşehrilerime çok kızdım o zamanlar. Nasıl da seçtiniz? Neyi? Evlat olsa verilmez.
0: Bolulu'ların çok pişman olduğu kamuoyu araştırmalarına
1: sevgilisi
0: yansıyor
1: ortaya
0: zaten.
1: Yazışma ortaya çıktı. Kepazelik
0: şimdi,
1: ya.
0: Şimdi,
1: kepazelik.
0: Bir
1: aslında büyük smaç var ama bir, daha smaç çıkmadı
0: bir
1: ortaya.
0: Bir ajans marifetiyle ortaya atılmış olan bir kurgu vardı efendim. Ajans marifetiyle diyorum. Bu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na atfen söylediğim bir şey. Şöyle yapacak mısınız? Ajans ne uygun görürse seçim dönemi. Şunu söyleyecek misiniz? Ajans bir arkadaşlar çalışsın.
1: Ha tabii.
0: Ajans marifetiyle ortaya atılan bir yalan, bir tezvirat ya. Tescillendi. 128 milyar dolar nerede? İddiasıyla, kampanyasıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu CHP'nin bütün organlarıyla bir tek yalnız orada İlhan Bey'i ayırırım. İlhan Kesici'yi.
1: İlhan Kesici, İlhan abi.
0: Bir tek onu, bir tek onu ayırırım. Tabii. O dedi ki ya böyle saçma şey mi olur dedi. Ondan sonra da başka açıklama yapamadı zaten. Hani beyefendiliğinden yapamadı.
1: Efendim, 128... Sinyal kesici değil İlhan Kesici attı.
0: Dedi. Sinyal kesici değil İlhan Kesici. 128 milyar dolar nerede kamp

0: birkaç yıl önce en ideal cumhurbaşkanı bu olur diye kamuoyunu etkilemeye çalıştıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na nefret kusmaya devam ediyorlar. Bu sanatçılar
1: çok acı bir şey değil mi abi?
0: Bizim şarkımızı dahi kullanamazsın sen diyor. Kim? Bir tane var ya şeye, türlü metiyeler düzüyor Ekrem İmamoğlu'na. Böyle bir de şeyle böyle yumuşak yumuşak anlatarak Zülfü Livaneli, Suavi, CHP'li Selda Bağcan gibi isimler dediler ki bizim şeyimizi kullanamazsın. Görüntüsü o haberin
1: şarkımızı.
0: Spotu varsa onu bir arkadaşlar ekrana verin.
1: Şarkı telifini vermiyor yani değil mi yani şarkı.
0: Kullanamazsın diyor.
1: Tamam.
0: Hatta şeyi hatırlar mısın? Neydi onun adı? Bir şarkıcı sabah 4'te besteledim Kılıçdaroğlu falan diye şarkı bestelemişti. Şey adını hatırlamıyorum.
1: Bir de şarkı alkışlıyorum.
0: Dur bir dakika. O sabah 4'te besteledim dediği şarkıyı yıllar önce merhum Ahmet Kaya'nın Kadınlar Kadınlar Dağlara Doğru neyse, diye besteledi.
1: Evet.
0: Yani orada da bir Indira Gandhi meselesi olduğu tartışılmıştı.
1: Şimdi bunlar abi, kızmışlar. Abi, Kılıçdaroğlu'na şarkı vermiyorlar.
0: Sana yağmurlu günde su yok demişler.
1: Bir haber veriyorum. Bir şey daha olmuş.
0: İşte onu söyleyeceğim.
1: Kim ver? Bir tane sağ vermemiş.
0: Eksik.
1: Bir kişi daha
0: bu kadar az kalması bu tepkinin. Bu kadar az ses getirmiş olması bir eksik yüzündendi. O eksik de an itibariyle resmi çekti. Getirin arkadaşlar o eksiği de. Bu dört ismin yanına Ajdar da demiş ki eserlerimin mutlak butlancı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasını yasaklıyorum demiş. An itibariyle kare tamamlandı.
1: Tabii
0: hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu Kılıçdaroğlu bizay kendine bir şeydi herhalde değil mi? Yani öyle herhalde. Raskinov bilmem ne paylaşmışlar.
0: Bu ay bu arkadaş galiba yani bu
1: yukarıdaki tanıyorum. Yani
0: Melik Yiğitel'in evet. Büyük oyunu bozan bence, Ajlar'ın
1: bence Melik Yiğitel burada şey dedin o. Değil bir futbol tabiriyle konuşmak. Adam kontratakta bir gol atmaya çalışmış onlar. Hazır yakalamışken diye.
0: Bundan sonra seni Kılıçdaroğlu düşünsün.
1: Ajlar ver, hocam Ajlar vermiyor evet mu? Boşuna bence parti meclis üyeleri istifasız oradın. Ajlar vermiyor. Neydi? Çikita mıydı?
0: Evet.
1: Çikita yoksa, parti meclis üyesi de yoktur.
0: CHP bile yoktur.
1: CHP bile yoktur. Çıkmasız olmaz.
0: Tamam.
1: Hemen koyuyorum.
0: Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Yarın Türkiye genelinde yapılacak olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek olan tüm yavrularımıza Allah zihin açıklığı versin diyoruz.
1: Amin.
0: Gelişmelerle pazartesi ebeveynler karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım.

0: Katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Şişli'deki evinin önünde 10 yıl önce silahla vurularak öldürülen Mezzeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz keşif için olay yerine götürüldü dün. Ve bakın cinayeti nasıl işlediğini nasıl anlattı.
1: Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylemi nasıl gerçekleştirdin, bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
2: Yukarıdan aşağı geldim.
1: Bir gösterelim mi?
2: Şimdi yukarıdan aşağı geldim.
1: Otobüsten mi inip geldin orada?
2: Merkezden. Evet.
1: Daha önce biliyor muydun evini?
2: Bir iki sefer gelmiştim.
1: Nereden girdin binaya?
2: Buradan.
1: Göster.
3: Sen önde dur.
2: Erken.
4: Zile bastı.
5: Hangi derece? Hangi zile bastı? Kaç numara bastı hatırlıyor musun?
4: Aynı damlur yazıyordu üzerinde.
5: Üzerinde yazıyordu. Cevap aldın mı diye falan.
4: Evet.
5: Ne cevap aldın?
4: Dedi. Ben dedim, aynı kamburum dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
5: Kaçıncı katta dairesi?
4: Giriş katta sağdaydı.
5: Bir göster bakalım.
4: Kapıdaydı işte. Ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
5: Bu mesafeden mi ateş ettin?
4: Dışarı çıktım koşa koşa.
3: Öyle geçmişsiniz oldu.
4: Evet abi müsaade olun yere geçsin. Siyah bir montum vardı. Şapka da siyah bir şapka vardı.
5: Peki bu cinayeti niye işledin?
4: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
5: Ne gibi bir şey?
4: Yani aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişinden dolayı biraz bana tezat ediyorum. Yani benim ailemde öyle bir insan olamamış lazım.
5: Nasıl bir insan? Neyi kastediyorsun?
4: Yani dansözlük yani. Bu dünyanın gözünün önünde gelin sevdiğim insan.
5: Hangi yıllar arasında?
4: İnan ister inanman yani yaptığımda bile teslim olacaktım ama yani çocuklarımın ufak olması biraz beni frenledi.
0: İstanbul merkezi 8 ilde beyaz et sektörüne yönelik haksız fiyat artışı ve rekabet ihlali gerekçesiyle dev bir operasyon düzenlendi efendim. Bu operasyon neticesinde 13 şirkete kayyum atandı. Peki detaylarında neler var? Tüm detaylar için 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye dönelim. Eren merhaba, dev bir operasyondan bahsediyoruz. 13 şirkete kayyum atandı. Peki hangi bilgiler var? Hangi gelişmeler yaşandı operasyona dair?
6: Aslında pek çok sektörde fırsatçılık yapan, haksız rekabete neden olan ve bunun gibi pek çok hileyi aslında sektöre sokan işletmelere diyelim, şirketlere diyelim operasyonların peşi sıra geldiğini görmüştük. Yani haksız rekabete hiçbir şekilde izin verilmediğini belirtelim ve beyaz ette de yine fırsatçılığa izin verilmediğini de bu operasyonla birlikte görmüş olduk. Haksız kazanç elde eden şirketlere ağır bir darbe vuruldu ve aslında beyaz et sektöründe bu şirketler fiyatları kendileri belirledikleri şekilde yükseltiyorlardı. Ve aslında bir bakıma da vatandaşın yani hepimizin yüksek fiyatlı et yemelerine neden oluyorlardı. Haksız fiyat artışına neden olarak tüketiciyi mağdur ediyorlardı. Kısacası fahiş fiyat uyguluyorlardı. 8 ilde aslında operasyonun yapıldığını gördük. Geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyoruz ki pazardan kasaba kadar aslında pek çok alanda tüketiciyi mağdur eden fiyatları yansıtan şirketlerden bahsediyoruz ki listeye baktığımız zaman aslında hepimizin çok iyi bildiği adı sanı çok bilindik meşhur şirketler olduklarını da söyleyelim. Tabii adreslerin belirlenmesiyle birlikte o şirketler operasyon düzenlendi ve 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 28 şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim. Aralarında yine şirketlerin o bilindik şirketlerin CEO'ları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda aslında üst kademeden yöneticilerin de yer aldığını o listede görebiliyoruz. Peki neyle suçlanıyorlar? Aslında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçuyla birlikte fiyatları etkileme suçu kapsamında yargılanacaklar. Tabii bir yandan bu tedarik zincirinin de devam edebilmesi yani bir bakıma yine bu işleyişini sürebilmesi zincirin markalarının zarara uğramaması için de bu şirketlerin faaliyetlerine devam etmesi oldukça önemliydi. Bu kapsamda da aslında yine şirketlere kayyum atanması gerekiyordu ve bu yol seçilmiş oldu. Bu tedarik zincirinin devam edebilmesi için ve yine 13 şirkete kayyum atandığını da bilmiş oluyoruz. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürley'in daha öncesinde de görmüş olduğumuz gibi yine fahiş fiyata karşı bir kez daha kararlılık mesajı verdiği bir paylaşımı gördük ki tüketici haklarının korunmasının en önemli konuları arasında olduğunu söyledi ve piyasanın işleyişinin bozulmasına karşı hukukun tüm gücüyle mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve hukuk ilk devleti ilkeleri çerçevesinde vatandaşımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini de belirtmiş oldu o paylaşımında. Yani temel gıda ürünlerine erişimde fahiş fiyatların olmaması noktasında haksız kazanç elde edilmemesi, sofralarımıza daha uygun fiyat ürünlerin gelmesi adına bir kez daha aslında 8 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiş oldu ve operasyon neticesinde de 28 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

0: Efendim, CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil pek çok isim gözaltına alındı. Peki kimler gözaltına alındı? Tüm detaylar için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba, kimler gözaltında? Gözaltı sayısı kaç şu anda ve şüpheliler neyle suçlanıyor?
1: Duygu Göktürk, sabah saatlerinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Silivri Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla birlikte burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Tabi burada Silivri Belediyesi'nde bazı işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Burada soruşturmada personel alımı, işletme devri ve kiralama, burada imar ve ruhsat işlemleri, mühürleme, kaçak yapı süreçleri, belediye taşınmazlarının satışı ve mal varlığı edinimlerinde usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Burada başsavcılığın yaptığı tespitte. Belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bederle satılması nedeniyle 21.522.717 lirayı aşan kamu zararı oluştuğu yönünde bilirkişi raporu bulunduğu da tespit ediliyor. Başsavcılığın yaptığı tespite. Tabi burada gözaltına alınan şüphelilere suçlamalar yöneltiliyor. Özellikle Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na örgüt yöneticisi olma ve örgüt kurma suçlaması yöneltildi. Diğer bir suçlara baktığımızda burada suç örgütü, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu suç örgütünü yönetme, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, aynı zamanda burada imar kirliliği, bununla birlikte pek çok suçlamanın yöneltildiği, kara para aklama gibi suçlamaların buradaki şüphelilere yöneltildiği belirtildi. Toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden biri de Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ydu, Duygu Göktürk.
0: Ada teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizimle paylaştı efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. CHP'de sular durulmuyor. İhraç talebiyle disipline sevk edilen CHP'li Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği unvanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesindeki grup başkan vekilliği unvanları kaldırıldı. CHP sözcüsü Müslim Sarı 10 Haziran Cuma günü aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da olduğu 9 vekilin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. CHP'deki kriz milletin de sorunudur diyen Bahçeli, mahkeme farklı bir karar verene kadar CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ifadelerini kullandı. CHP'deki mutlak butlan sürecini değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamadığını söyledi. Kullandıkları dille sosyolojilerini kendi içlerinde kutuplaştırdıklarını vurguladı. Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştirdiğini, bu durumunda hukuki süreci baltaladığını ifade etti. MHP lideri Bahçeli, Özel'in izlediği yol doğru yol değildir vurgusunu yaptı. Mahkemenin verdiği kararı da yorumlayan Bahçeli, karara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uymalıdır. Yeni veya farklı bir karar verilinceye kadar CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. CHP'de taraflar ellerinde hesap makinesi sayıları çarpıştırıyor. Matematik savaşı Kılıçdaroğlu'nun 9 parti meclis üyesini ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle başladı. Özgür Özel, CHP parti meclisinden 28 taraftarını istifa ettirerek cevap verdi. Amaç Kılıçdaroğlu'nun 45 gün içerisinde olağanüstü kurultay çağrısı yaptırmaktı. Ancak evdeki hesabın çarşıya uyacağının bir garantisi yok efendim. İşte ayrıntılar.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
3: CHP'de 28 Özgür Özel taraftarı parti meclisi üyesi neden görevlerinden istifa etti?
4: 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor.
3: Her şey CHP'de 9 vekilin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesiyle başladı. Oysa değişim yanlıları vekillerin MYK tarafından değil sadece parti meclisi tarafından disipline sevk edilebileceklerini iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti tüzüğündeki 63. maddenin 5. fıkrasının bu yetkiyi tanıdığı iddiasında.
5: İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu il yönetim kurullarını tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir.
3: 2014 yılında da CHP MYK'sı milletvekili Süheyl Batum'u ihraç ederken aynı gerekçeyi kullanmıştı. Ancak Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi ihracı iptal etti. Peki ortada bir içtihat varken yani bile bile CHP Genel Merkezi neden ihraçları parti meclisi yerine MYK'yı kullanarak yaptı? Kılıçdaroğlu zaman kazanmak istiyor. İhraç edilenlerden 4'ü parti meclisi üyesi. Ama disipline sevkleriyle birlikte üyelikleri donduruldu. Parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı azaldı. Böylece parti meclisi yoluyla baskın kurultayın önü kapatıldı. Bu durum özgür özelci parti meclisi üyelerinin istifa hamlesini tetikledi.
6: Seçene ve seçilene saygılıyız.
3: Peki neden istifa ettiler? Bunun iki sebebi var. Normal şartlarda parti meclisi 11 Haziran'da toplanacaktı. Ancak ihraçlarla parti meclisindeki özgür özelcilerin sayısı 24'e düştü. Kılıçdaroğlu'nun 57 üyeli parti meclisinde çoğunluğu elde etme ihtimali doğdu. Bunun üzerine özgür özel işini sağlama almak için taraftarı 28 parti meclisi üyesini istifa ettirdi. Parti meclisi üyesi 40'ın altına düştüğünde ise kurultay için 45 günlük yasal geri sayım süreci başlıyor.
7: Lütfen biraz sakin olabilir misiniz?
3: Ancak CHP Parti Meclisi'nin 15 yedek üyesi bulunuyor. Bunlardan en az 11'inin istifa edenlerin yerini doldurmayı kabul etmesi durumunda kurultay çağrısı

0: zorunluluğu ortadan kalkıyor. Özgür Özel'in kurduğu tuzak da boşa düşüyor.
1: Tedbir kararı verildi. Sayın Kılıçdaroğlu ve o günkü PM bizler göreve geldik. Yargıtay'da dava devam ediyor. Arkadaşlar ne yaptı? Yargıtay'a temize gittiler. Yargıtay'ın kararı olmadan biz buradan bir kişiyi seçemeyiz. Bir mahalle, ilçe, il falan filan seçimi yapamayız. Ve isterseniz 3 kişi, 5 kişi PM'de kalsa biz yargı kararını, Yargıtay kararı ortaya lehte veya lehteni ise bu karar neticelenmeden sadece konuştuklarımız inanın ki selden kütüp kapma işidir.
0: Ancak mevcut listedeki yedeklerin bir kısmı ya tutuklu ya da zaten parti meclisi listesinde. Peki o zaman Kılıçdaroğlu 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek zorunda mı? Gitmediğinde Özgür Özelci delegeler Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup Kılıçdaroğlu yönetimi yerine partiyi kurultaya götürecek 3 kişilik bir kayyum heyetinin atanmasını ister. Ancak bu durumda mahkeme mutlak butlan sürecinin Yargıtay'da devam ettiğini ileri sürer. Sürebilir ya da istinaftan çıkan ihtiyati tedbir kararını öne sürerek çağrı heyeti talebini reddedebilir ya da bekletebilir. Yani Özgür Özelciler köşeye sıkışmışa benziyor.
2: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP.
0: Bir başka ihtimal ise Özgür Özel için tam bir felaket senaryosu niteliğinde. Ve anlaşılan o ki şu anda Kılıçdaroğlu bu senaryonun gereğini yerine getiriyor. CHP Parti Meclisi istifaların ardından kalan 30 kişiyle toplandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay süreci takviminin oluşturulması için çalışmaların da başlatıldığını ifade etti. Peki bu toplantı meşru bir toplantı mı? İstifa eden parti meclisi üyeleri, mutlak butlan kararı öncesinin üyeleri oldukları için görev direktifini mahkemeden almışlardı. Görevi kabul ederek bir kamu görevi icra ediyorlardı. Yani mevcut istifaların mahkemece kabulü gerekli, bu yüzden şu anda yok hükmünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağız derken ekmeğine yağ sürmüş olabilirler.

Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine önemli açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a düzenlemeyi planladıkları yeni saldırının iptal edildiğini söyledi. Ayrıca İran'la harika bir anlaşma sağlandığını ifade etti. Ancak İran'dan başka açıklamalar var. Detaylarına bakalım. Donald Trump konuya ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'da anlaşmaya yönelik önemli bir duyuru yaptı. İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim ifadesini kullandı. Yürütülen görüşmelerde İran'ın liderliğinin en üst düzeyinden onay aldıklarını belirtti. Trump aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin katılımıyla anlaşmaya son halinin verilmekte olduğunu aktardı. İmza töreninin zamanını yakında ilan edeceklerini belirtti. Ayrıca anlaşma kesinleşene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı. Trump daha sonra Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürecin birkaç günü içinde tamamlanacağını savundu. Bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da şeklinde konuştu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideriyle görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Trump, İran'da anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte harikaydı değerlendirmesini yaptı. İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, anladığım kadarıyla cevap evet dedi. Anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurguladı. Donald Trump, anlaşma yakında imzalanacak, belki bu hafta sonu ifadesini kullandı. İran'dansa farklı açıklamalar geliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. And, the documents are in pretty final shape, so we'll see.

0: Efendim, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da zulüm bir türlü bitmiyor. Ocak ayından bu yana 57 Filistinli daha şehit oldu ve Uluslararası Af Örgütü İsrail'in Batı Şeria'da etnik temizlik yapmakla suçladı.
1: Gasp ediyorlar, öldürüyorlar. İsrail askerleri sivil işgalcilerle birlikte Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyor. Birleşmiş Milletler verileri paylaştı. Ocak ayından bu yana 50'den fazla Filistinli şehit oldu. Onlarca kişinin arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor. Ölenlerin faili ise İsrail güçleri ve işgalci İsrailliler. Uluslararası Af Örgütü ise İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü bildirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda ilhakın hızlandığı açıklandı. İsrail'in Filistinli toplulukları yerlerinden ettiği, mülksüzleştirdiği ve zorla naklettiği vurgulandı. Rapora göre Ocak 2023 ile Nisan 2026 arasında en az 117 yerleşim tamamen veya kısmen yerinden edildi. 2023-2026 döneminde Filistinlilere ait 3407 ev ve yapı yıkıldı. Yerleşim noktaları ve yıkımlardaki keskin artışa özellikle işaret edildi.
0: Efendim, NATO Ankara zirvesi öncesinde savunma sanayisine odaklanmış durumda. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu anlamda bir açıklama yaptı ve daha hızlı üretim çağrısında bulundu. O açıklamanın detaylarına bakalım. Rutte, ittifak genelinde savunma sanayisinin üretim kapasitesinin hızla artırılması gerektiğini vurguladı. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara zirvesinden somut sonuç beklentisini yineledi. Burada konuşan Rutte, savunma şirketlerine daha fazla ateş gücünü daha kısa sürede üretme çağrısında bulundu. Rutte, sizler daha fazla üretim yaptığınızda caydırıcılık ve savunma duruşumuz daha güçlü olur ve hepimiz daha güvende oluruz dedi. Rutte, nakit kaynaklar kritik öneme sahip ancak gelecek ay Ankara'daki zirve yalnızca finansmanla ilgili olmayacak dedi. Zirve aynı zamanda savaşa hazır kabiliyetlerle ve savunma sanayimizin önemli ölçüde büyütülmesiyle ilgili diye konuştu. Efendim, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Yunan ordusunun attığı sembolik bir adım gündemde. Bakın o adım ne? Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı 4. Kolordu'ya bağlı 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın arması değiştirildi. 4. Kolordu Türkiye ile kara sınırı bölgesinden sorumlu. Eski armada askerin yüzü batıya dönüktü. Yeni armada doğuya, Türkiye sınırına dönük olarak görülüyor. Ama dikkat çekici asıl değişiklik, armadaki haritaya Semadirek Adası'nın da eklenmiş olması. Semadirek, Gökçeada'nın hemen kuzeyinde bulunuyor. 1914 anlaşmasıyla askerden arındırılmıştı. Bu statüsü Lozan Barış Antlaşması'yla da teyit altına alınmıştı. Yeni armayla Yunan Genelkurmayı, adayı sembolik de olsa askeri statü içerisine aldığını gösterdi. Yani Batı Trakya ile ilgili savunma doktrinine Semadirek Adası'nı da ekledi.

0: Efendim malumunuz LGS sınavına çok kısa bir süre kaldı. LGS sınavına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önemli bir açıklama yaptı. 29 binin üzerinde personelin sahada olacağını belirtti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Şu ifadeleri kullandı Bakan Çiftçi. Yarın liselere geçiş sistemi sınavına girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum dedi. Büyük emek ve gayretlerle hazırlandıkları bu önemli sınavda her bir evladımızın hedeflerine ulaşmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Öğrencilerimizin bu önemli günü huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık ifadelerini kullandı Bakan Çiftçi ve yapılan hazırlıkları aktardı. Emniyet teşkilatımız tarafından 81 ilimizde 4261 okulda 26.468 personel ve 3338 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde 18 sınav merkezindeki 21 binada görev yapacak 2635 personel ve 690 araç görevlendirildi. Böylece ülke genelinde toplam 29.103 personel ve 4028 ekip görev başında olacak ifadelerini kullandı. Ayrıca okul bina ve girişlerindeki dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli güvenlik önlemlerinin de alınacağını belirtti bakan. Sınav ekranlarının ve sorularının güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılması amacıyla da şehirler arası ve şehir içindeki nakil süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirtti. Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde de huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyeceğini hatırlattı. Öğrencilerin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun da önüne geçirileceğini ifade etti Bakan Çiftçi. Öğrencilerin sınava zamanında ulaşabilmeleri için de yol güzergahlarında, okul çevrelerinde yaya, araç trafiğine gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğunu ifade etti. Ve ihtiyaç halinde ekiplerin gerekli desteği sağlayacağını bildirdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Ayrıca sınav günü TC kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sabah 7.30 ile 12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade etti. Efendim AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla A Milli takımımız için yeni bir şarkı hazırladı. Siz hepiniz biz Türkiye ismini taşıyan eser bizim çocuklara ve Türk milletine armağan edildi.
1: Mübarek bu topraklar, mübarek bu topraklar, göğsümüzde ay yıldız var, göğsümüzde ay yıldız var.
2: Geri sayım bitti. Futbol severlerin festivali başladı. Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı. Bizim çocuklara da AK Parti'den jest geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. AK Parti tanıtım ve medya başkanlığı kollarını sıvadı. Milli takım için Türkiye'nin ortak heyecanı ve birlik ruhu müziğin evrensel diliyle buluşturuldu. Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden A Milli Futbol Takımı için yeni bir şarkı hazırlandı. AK Parti, "Siz hepiniz biz Türkiye" şarkısını bizim çocuklar ve taraftarlara armağan etti.
1: Hadi gülüm yandan yandan yandan biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız ondan bundan.
2: Türk halk müziğinin sevilen türkülerinden Hadi Gülüm Yandan Yandan milli takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlandı. Eser için hazırlanan özel klipte ay yıldızı formayı gururla taşıyan futbolcuların sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve milletçe yaşanan sevinç anları bir araya getirildi. Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarından görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan taraftarların coşkusuna da yer verildi.
1: Herkes

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Tekrar edelim efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile Hakan Fidan görüştü efendim. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Yaz geldi ve balkon oturmaları tekrar yaşanıyor efendim. Ve balkon deyince de aklımıza güzel görüntüler geliyor. Çiçekler özenle yerleştirildi bazı balkonlara ve masa örtüleri serildi. Neden mi? İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinde semtin en güzel balkonları seçildi ve yarışmada dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.
1: Gazi Osman Paşa'nın en güzel balkonu seçildi. Renkli çiçekler ve estetik tasarımlar ödüllendirildi. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak, doğayla iç içe küçük yaşam alanları oluşturmak isteyen vatandaşlar balkonlarını adeta birer bahçeye dönüştürdü. Gazi Osman Paşa Belediyesi de çevre bilincini artırmak, yeşil yaşam kültürünü teşvik etmek ve ilçenin estetik görünümüne katkı sunmak amacıyla düzenlediği en güzel balkon yarışmasında dereceye girenleri belirledi.
2: Şehrin stresinden kurtulmak biraz

0: Az da olsa nefes almak için vatandaşlar kendilerini evlerinin balkonlarına bıraktılar. Kimisi süsledi, kimisi ise çiçeğini ekti. Gazi Osman Paşa Belediyesi de bu fikirle yola çıktı ve Gazi Osman Paşa'nın en güzel balkonunu seçti.
1: Rengarenk çiçekler, özgün tasarımlar ve özenle hazırlanan balkonlar profesyonel jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verildi.
2: Ne takip ediyor Sayın Başkanımız?
1: Ödül töreni Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.
3: Bugün en güzel balkon yarışmasının finalini gerçekleştiriyoruz ve gerçekten çok fazla vatandaşımız programa katıldılar. İlk üçü seçmiş olduk ama bizim için katılan herkes gönlümüzün şampiyonu. Kendi alanını güzelleştiren aslında sokağını, ilçesini, mahallesini güzelleştirmiş, şehrini güzelleştirmiş oluyor. Ben bu anlamda katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
1: Yarışmada birincilik elde eden balkon sahibi ise yıllardır verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
4: Şimdi çok mutluyuz. Çünkü yıllardır bahçemize emek veriyoruz. Bunun karşılığını görmek, takdir edilmek çok güzel bir duygu. Bir bitkiye emek verdiğiniz zaman sabrı da öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza, sizlere, emek veren herkese.
5: Böylece bültenimizi noktaladık efendim. Bizim ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geç

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Yeniden merhaba, saatler 12.35, ben Elif Akkaya Kutar. Haftanın son işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomik ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısına katıldı. Bakan Şimşek, Türkiye'yi hizmet ihracatı üssü haline getirme hedeflerinde olduklarını dile getirdi. Bunun için önemli vergi avantajları sağlandığının altını çizdi. Tez enflasyon süreci de devam edecek dedi.
5: Hizmet ihracatında %100 vergi muafiyeti tanıyoruz. Hizmet ihracatı bizim çok güçlü bir kasımız. Bu alanda çok başarılıyız. Ama bu başarının devamı açısından ve daha ileriye taşınması açısından biz yüksek katma değerli hizmet ihracatını biz artırmak için tamamen %100 vergi istisnası getirdik. Türkiye'yi bir hizmet ihracat üssüne. Şimdi diyeceksiniz ki yani hizmet ihracatı. Bakın dünyada yabancı öğrencilerin rağbet ettiği 6. en büyük ekonomiyiz. Evet. Yani yaklaşık 400 bin uluslararası yani yabancı öğrencilerin üniversitelerimizde okuduğunu biliyor muydunuz? Ve Türkiye'nin sıralamada 6. sırada olduğunu muhtemelen. 6. sıra. Turizmde 4. sıradayız dünyada. Dizi ihracatında ilk üçteyiz. Oyun ihracatında yine önemli bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu hizmet ihracatını daha da büyütmek, kapsamını genişletmek için önemli bir teşvik sunuyoruz. Yine çok uluslu şirketlerin Türkiye'yi nitelikli hizmetler için üst seçmesini istiyoruz. Buraya nitelikli çalışanlar gelsin ve Türkiye'den birçok ülke operasyonları Türkiye'den yönetilsin. Burada da çok güçlü hem kurumlar vergisi hem gelir vergisi teşviki. Yine burada da amacımız Singapur'la yarışmak. Gelişmiş ülkelerle yarışmak burada.
4: Aynı toplantıda yani Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da önemli açıklamalar yaptı. Nisan ayındaki enflasyon yükselişinin nedenini enerji fiyatlarındaki hızlı artış olarak açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini söyledi Karahan. Dezenflasyon hedefi için sıkı duruşun süreceğinin, likidite yönetimi ve makro ihtiyati tedbirlerin etkin şekilde kullanılacağının altını çizdi. Devam edelim. Dün önemli bir gündü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydı. Gözler Haziran ayı toplantısında politika faizi %37 seviyesinde sabit tutuldu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
6: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar metninde yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğünü belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü verilerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini de söyledi. Banka, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olduğu gibi Avrupa Merkez Bankası'nda da dün karar günüydü. Orada bir faiz artışı oldu. 25 baz puanlık artış oldu ki 2023 yılından bu yana ilk kez gerçekleşen bir artıştı.
7: Orta Doğu'daki savaş ve tırmanan enerji krizi Avrupa ekonomisinde ters rüzgarlar estiriyor. Uluslararası Para Fonu, Avro bölgesi için risklerin artık daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon yönünde ağırlık kazandığını duyurdu. Uluslararası Para Fonu, enerji arzındaki kesintilerin kalıcı hale gelmesiyle Avro bölgesinin 2026 büyüme tahminini %0,9'a düşürdü. Manşet enflasyonunsa beklentilerin üzerine çıkarak %2,8'e yükseleceği öngörüldü. Fon, Avrupa Merkez Bankası'na daha sıkı para politikası tavsiye etti. Beklenen hamle gecikmedi. Avrupa Merkez Bankası Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı. Banka refinansman faizini %2,40'a, mevduat faizini ise %2,25'e yükseltti. Küresel merkez bankaları arasında ilk harekete geçen kurum, bu kararla %2'lik orta vadeli fiyat istikrarı hedefini korumayı amaçlıyor. Ancak bu adım uzmanları ikiye böldü. Bazıları kararı geçmişin hayaletleriyle savaşmak olarak nitelendirdi ve bankanın 2011'deki borç krizinde yaptığı gibi büyümeyi baltalama hatasını tekrarlayabileceğini belirtti. Bazı uzmanlarsa enflasyonun %3'ün üzerinde seyretmesi nedeniyle kararın doğru bir adım olduğunu savundu. Avrupa şimdi hassas bir ekonomik dengede yürümeye çalışıyor.
4: Piyasalara bakalım. Dün yatay bir seyirde kapanmıştı. 13.743 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününe de %1,23 artıda 13.912 puandan başladı ki o seviyenin de oldukça üzerinde %2,74 artıda 14.120 puana yükseldi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi psikolojik eşikte böylece aşılmış oldu. 14 puanın üzerine çıktı. %3,05 Borsa İstanbul 30 tarafında artıda 16.182 puanda 500 endekste 17.659 puanda orada da %3,27 artıda olduğunu görüyoruz. Her üç endekste de yukarı yönlü hareket var. Borsa İstanbul 100 tarafında %3'e yakın, 30 ve 500 tarafında da %3'ün üzerinde. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 46.26'dan işlem görüyor. Avro'da 53.65 seviyesinde. Altın tarafında Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğini sona erdirecek anlaşma olasılığını değerlendirmesiyle haftalık bazda ikinci düşüşüne hazırlandı. %1 revan varan düşüş vardı. Dün 4170 dolara gerilemişti. O seviyenin üzerinde şu anda haftalık bazda da kayıp %3,5 seviyelerindeydi. Ama elbette pazartesi günü haftalık kazanç kayıp daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4226 dolara yükseldi. İçeride gram altın 6286 lira, çeyrek altında 10277 lira. Evet, petrol tarafında Trump'ın anlaşma açıklamasından sonra %2 düşüşte 89 doların altında işlem görmüştü. İki ayın en düşük seviyelerinden kapanmıştı. O seviyenin de oldukça altında Brent'ten petrolün varil fiyatı 86,53 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 42,46, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza dönecek. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle beraber. Hoş geldiniz.
8: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
4: Teşekkür ediyorum. Şimdi hem piyasalar tarafındaki olumlu havayı yetiştirmeye çalışalım hem de şu merkez bankalarının faiz kararlarını değerlendirelim. İsterseniz ilk olarak merkez bankalarından başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası tarafındaysa 25 baz puanlık bir artış var. Buyurun.
8: Tabii ya, iki merkez bankası da hani hem Avrupa hem de bizim merkez bankamızı beklentiler dahilinde kararlar aldı. Evet. Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puan faiz arttırımı bekleniyordu zaten piyasa nezdinde de, ki son dönemde ECB üyelerinin açıklamaları da daha şahin bir tonu ortaya koymaktaydı. Özellikle enerji maliyetlerindeki artıştan en fazla olumsuz etkilenen bölgelerden biri de Avrupa bölgesi. Çünkü orası da yoğun bir enerji ithalatçısı. Dolayısıyla petroldeki yükseliş Avrupa ekonomilerinde enerji maliyetleri kalemi üzerinden hem petrol fiyatlarının artması hem doğalgaz fiyatlarının yükselmesi burada enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlandırdı. Bunun tabii ücret kalemi üzerinden geneye yayılması ve enflasyonun genel yönümünü bozmasının önüne geçmek adına burada da kontrolü kaybetmemek adına her ne kadar maliyet yönlü bir enflasyona karşı karşıya olunsa da Avrupa Merkez Bankası'nın bir hamlede bulunduğunu gördük. Eğer enerji maliyetlerindeki baskı vesaire devam ederse ilerleyen süreçte yıl bitmeden bir faiz arttırımı daha söz konusu olabilir. Bu biraz daha jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarının seyrine bağlı. Bizim Merkez Bankası tarafında da özellikle faiz oranlarında bir değişim beklenmiyordu zaten. Burada piyasada tabii şu an malum savaş başlangıcından bu yana Merkez Bankası piyasayı üst banttan yani %40'tan fonluyor. Yani burada sınırlı da olsa bazı beklentiler repo faizinin %37 olan faizin %40'a çekilip fonlamanın normal kompozisyona dönebileceği yönünde de bazı beklentiler vardı. Ama dediğim gibi genel beklentiler faiz oranlarının dokunulmaması, değişmemesi yönündeydi. Dolayısıyla bu yönde bir karar gördük. Politika faizi değişmedi. Üst banttan fonlama devam ediyor. Merkez Bankası'nın da temkinli duruşunu koruduğunu takip ettiğimiz bir gün geçirdik. İki karar da beklentiler dahilinde geldiği için fiyatlama üzerinde önemli etkileri olmadı diyebiliriz. Özellikle bugün biraz daha jeopolitik risklerdeki azalma ve işte tekrardan artan anlaşma umutlarının piyasalar tarafında risk iştahını destekleyici bir etki oluşturduğunu takip ediyoruz diyebilirim.
4: Peki, biraz merkez bankalarının etkisi varsa da asıl olarak Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası anlaşma olabileceği, hafta sonu olabileceği, Avrupa'nın bir ülkesinde olabileceği yönündeki olasılıklarla piyasalarda hava olumlu gibi görünüyor. Uzun bir sürenin ardından 14 bin puanın üzerinde Borsa İstanbul 100 endeksi. Buyurun.
8: Evet, yani bugüne olumlu başladık ve gün devam eden bölümünde de ilk açılışın ardından ufak bir kar satışları vesaire görsek de sonrasında bankacılık sektörünün özellikle bugün önemli bir katkısı var. O tarafta %7'ye yaklaşan bir yükseliş görüyoruz. Keza yine bu yani savaş başlamasıyla birlikte aslında en çok baskılanan ana sektörlerin bugün toparlanma anlamında daha fazla katkı verdiklerini izliyoruz ki bankacılık tarafı zaten risklerle oldukça yakından duyarlı. O yüzden bugün bankalarda güçlü bir toparlanma görüyoruz. Keza havacılık sektörü, holdingler, bunlar da yine endekse olumlu katkı veren sektörlerin başında yer alıyor. Biraz daha petrol fiyatlarındaki yükselişten ve risklerden dolayı bu geçtiğimiz aylarda daha pozitif fiyatlanan petrokimya sektörü ve savunma sanayi sektörünün ise bugün daha negatif tarafta olduğunu görüyoruz. Yani aslında Mart başından bu yana daha çok baskı altında kalan sektörler bugün toparlanırken, güçlü yükselişler sergilerken bu süreçte daha defansif kalan petrokimya, savunma gibi sektörler ise bugün daha negatif ayrıştığını görüyoruz doğal olarak. Siz de söylediniz. Yani burada dün Tabii günden güne çok değişiyor gerçekten hava. Yani dün Trump'ın gün içindeki açıklamalarında işte Trump İran'a yönelik sert saldırılar yapılacağını söylüyordu. Ama akşam saatlerinde 9 civarı Türkiye saatiyle İran'a yönelik saldırı ertelediğini ve çok kısa bir zamanda anlaşma yapılabileceğine dair bir açıklama gördük. Yani bundan 4-5 saat önceki açıklamasıyla tam tamına zıt bir yöndeydi. Ama anlaşma umudunu arttıran bir gelişme oldu bu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün derinleştiğini görüyoruz. Ki dün gün içerisinde 93-94 dolarlara kadar da çıkan petrol vardı. Şu an 85-86 dolarlar görülüyor. Dolayısıyla azalan riskler ve petrol fiyatlarındaki düşüş hem küresel anlamda risk iştahını Avrupa borsalarında vesairede pozitif fiyatlama görüyoruz. Hem de bizim endeksimizde güçlü bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Dediğim gibi bankacılık, holding, havacılık bu sektörler bugünkü yükselişte başı çekiyor. Özellikle bankacılığın katkısı havacılıkla birlikte çok daha belirgin. Siz de söylediniz. Yani 14 bin tekrardan üzerindeyiz. Özellikle bir süredir 50 günlük ortalama 13.900 civarı ve psikolojik öneme sahip 14 bin üzerinde fiyatlamalarda biraz zorlanıyorduk. Haftalık kapanışı 14 bin puan üzerinde alabilirsek bu teknik olarak olumlu bir görünüm oluşturur. Tabii hafta sonu da bu olumlu hava dağılmazsa, çünkü bunun dağıldığını da çok gördük bu zamana kadar, yine risk artışı vesaire görmezsek 14 bin üzerinde endekste biraz daha yükselişlerin kuvvetlenmesini bekleriz. Ama son olarak yine bir haber akışı gelir, bir anlaşma sağlanamaz, yine saldırılar vesaire olursa da bugün gördüğümüz fiyatlamanın tekrardan ters yönde bir fiyatlama görebiliriz maalesef.
4: Peki, aslında soracak çok fazla şey var ama bugün gündemde oldukça yoğundu. Çok çok teşekkür ediyorum Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'lu Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'lu öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: 100 yılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın. Beyler, basmasın.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım. En güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Hadi.
5: Onlar da alamamış.
6: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
5: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
6: O zaman spor araba.
5: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani

0: beğendim beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor, muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri paylaşalım. Ardından da ilk bağlantımızı yapalım. İlk bağlantımızı Ada Kahriman'la gerçekleştireceğiz. Başlığımız ne olacak? Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kanbur bundan 10 yıl önce bir cinayete kurban gitmişti. Ve cinayetin zanlıları 10 yıl sonra tespit edildi. Adliyedeler. Neler yaşandı, neler yaşanıyor? İlk durak olarak adaya döneceğiz, detayları alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de, Deniz'de, Deniz Zeybek de Cumhurbaşkanı'nın programını takip ediyor. Neden Erdoğan Edirne'de, ne zaman orada konuşacak? Deniz'den detayları alacağız, öğreneceğiz. CHP'yi Ahmet Taner Işıldak takip ediyor Ankara'da. Bugün CHP MYK'sı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Neler bekleniyor? Karşılıklı çünkü hem Özgür Özel kanadı hem Kemal Kılıçdaroğlu kanadı karşılıklı cevaplarla aslında bu gergin süreci daha da geriyorlar. MYK'dan ne gibi bir karar çıkabilir? Soracağız Ahmet Taner Işıldak'a. KVKK'dan kamera uyarısı geldi. Kullanımında kameraların hukuki sınırlama nedir diye Gülistan Yazbaşı'ya soracağız. Ve Diyarbakır'da da Şeymuz Çakan bizi bekliyor. Aile Bakanlığı'nın Sosyal Hizmetler Kampüsü hizmete hazır. Şeymuz da bu başlığın detaylarıyla önümüzdeki dakikalarda yayında olacak. Önce hemen adaya bir dönelim bakalım. Adadan detayları alalım, öğrenelim. Ada, merhaba. Mezdeke'nin dansçısı Aynur Kanbur 10 yıl önce bir cinayete kurban gitmişti. Şimdi zanlılar adliyedeydi. Peki neler yaşandı, neler oldu, sorguları tamamlandı, neler söylediler bunları biliyor muyuz? Seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, sabah saatlerinde buradaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bulunduğumuz noktaya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 3 şüpheliden bahsediyoruz. 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynur Kanbur'un silahla vurularak öldürmelisine ilişkin yürütülen soruşturmada Bülent Gündüz, burada aynı zamanda Serdar Kar ve Fazlı Kar isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tabi burada hatırlayacağınız üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında bir faili meçhul cinayet daha raftan indirilmişti. Yeniden incelemeye alınmıştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince. Tabii bu noktada yapılan araştırmalarda 3 şüpheli tespit edilmişti. Burada cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent Gündüz, aynı zamanda burada azmettirdikleri, yani olayla ilgili azmettirdikleri öne sürülen burada 2 şüpheli Serdar Kar ve aynı zamanda Fazlı Kar isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden Gündüz'ün emniyete alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve aynı zamanda cinayetten sonra kullandığı silahı denize attığı belirtilmişti. Gündüz'ün olay öncesi ve sonrasında güzergahlardaki güvenlik kameraları görüntülerinde başında şapkayla hızlı şekilde yürüdüğü, en son metrobüse binmek için turnikeden geçtiği belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da faili meçhul suçlar soruşturma bürosunca takibi yapılan soruşturmada Aynur Kanbur'un ikametinin giriş kapısının önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez ateş edilerek öldürüldüğünün belirtildiği, aynı zamanda olay yerinde elde edilen kovanların bu zamana kadar hiçbir silahla eşleşmediği belirtilmişti. Şimdi burada dün bir keşif yapılmıştı hatırlayacağınız üzere. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 kişilik uzman heyet

0: olayın yaşandığı sokakta dün keşif yapmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Bülent Gündüz olay yerine getirilmişti. Gündüz olay günü yaşananlara ve cinayete ilişkin bildiklerini anlatırken bölgede fotoğraf ve görüntü alınmıştı. Paketiniz var diyerek kapıyı açtırdı. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz 10 yıl sonra ilk kez olay yerine getirildi. Cinayeti nasıl planladığını, kapıya nasıl geldiğini ve tetiği nasıl çektiğini adım adım anlattı. Aslında kan donduran bir görüntüden bahsediyoruz. Dilerseniz sıradaki haberimizde de bu kan donduran görüntüleri izleyelim.
1: Buradaydı işte, ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Ben de yani çıkalım. Ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
2: 10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı, mezdeke dansçısı Aynur Kambur'u öldürdüğü apartmanın önüne getirildi. Polis ekiplerinin eşliğinde yapılan keşifte cinayete giden yolu adım adım anlattı.
3: Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, eylemi nasıl gerçekleştirdin, bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
4: Yukarıdan aşağıya geldim.
3: Bir gösterelim.
4: Şimdi yukarıdan aşağıya geldim.
2: Şüpheli önce olay günü apartmana hangi yönden geldiğini gösterdi.
3: Daha önce biliyor muydun evini?
4: Bir iki sefer gelmiştim.
3: Nereden girdin binaya? Göster.
2: Zanlının anlatımına göre hedefini ve adresi önceden biliyordu. Daha sonra apartmanın girişine yöneldi.
5: Hangi derde, hangi zile bastın? Kaç numara bastın hatırlıyor musun?
4: Aynı damlur yazıyordu
5: üzerinde. Ne yazıyordu? Cevap aldın mı diye
4: falan. Ne cevap aldın? Dedi. Ben de aynı kamburum dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım. Daire kapısını da açmıştım.
5: Kaçıncı katlı dairesi?
4: Giriş katta sağdaydı.
5: Bir göster bakalım.
2: Cinayetin en çarpıcı ayrıntılarından biri de buydu. Şüpheli kapının paketiniz var denilerek açtırıldığını anlattı.
1: Buradaydı işte, ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım. Ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
2: Aynur Kambur'un yaşamını yitirdiği anı da aynı soğukkanlılıkla anlattı.
5: Bu mesafe kadar mı ateş ettin?
1: Evet, hemen hemen bu mesafeydi.
5: Kaç ateş ettin?
1: Onu hatırlamıyorum. Yani 1, 2, 3 yani fazlası belki onu bilmiyorum. Yani. Ondan sonrasında pek şey kendime değildim yani.
2: Tetiğe kaç kez bastığını hatırlamadığını söyledi.
1: Dışarı çıktım, koşa koşa.
5: Göster bakalım ne tarafa doğru gittiniz?
1: Sağdan aşağı doğru.
2: Cinayetin ardından kaçış güzergahını da ekiplere gösterdi.
5: Silahı patlatınca kimse duymadı mı? Çıkmadı mı kimse dışarı? Görmedim.
1: Çıkmadı.
5: Sen kimseyi gördün mü?
1: Hayır, ben de gördüm.
5: Sağ tarafa doğru mu kaçtın?
1: Evet.
5: Buraya geldin.
1: Balkondaydı sanki. Biraz aşağı doğru yürüdüm. Tekrar geri döndüm. Telefonla hani bak şey yaparak böyle hani burası mı gibilerinden bir yani şey yaparak böyle görünce zile baktım. Oradaki zile gittim baktım. İsmini görünce zaten.
2: Keşif sırasında apartmana nasıl ulaştığını ve daireyi nasıl tespit ettiğini de anlattı.
1: Dediğiniz gibi üst sokaktan tekrar dönüp sağdan aşağı indim galiba. Oradan otobüse binip yukarı çıktım.
5: Hangi otobüse?
1: Bilmiyorum, oradan yukarı çıkan herhangi bir otobüse bindim.
2: Kaçışının ardından bir otobüse binerek bölgeden uzaklaştığını söyledi.
5: Hep üzerinde miydi bu silah?
1: Bak sonu bir yere saklamıştım onu da.
5: Nereye sakladın?
1: Kendi malzemeliğim vardı orada, benim un deposu falan.
5: Dükkanın içerisinde?
1: Dükkanın içinde.
2: Cinayette kullandığı silahı ise daha sonra iş yerindeki depoya sakladığını anlattı.
5: Peki bu cinayeti niye işledin?
1: Biraz da aile yapmak tercih bana göre.
5: Ne gibi?
1: Yani aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat ediyorum. Yani benim ailemde öyle bir insan olamamış lazım.
5: Nasıl bir insan? Neyi kastediyorsun?
1: Yani dansözlük yani. Bu dünyanın gözünün önünde kendini sevdiğim insan.
2: Şüpheli cinayetin ardından teslim olmayı düşündüğünü ancak çocuklarının küçük olması sebebiyle bundan vazgeçtiğini de söyledi. Mezdeke dansçısı Aynur Kambur cinayetinde 10 yıl sonra yapılan keşif, dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması açısından kritik bir adım olarak kayda geçti.
1: İster inan manyağın yaptığımda bile teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması biraz
6: Onu frenledi.
7: Ve Gülistan Doku. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı bültenle aranırken yakalanan Umut Altaş. Yakalanmadan önce hatırlayacaksınız, 24 TV'ye, bize ve Akşam Gazetesi'ne konuşmuştu. Ekibimizden Yavuz Atalay'a çok şey anlatmıştı. Hatta bu anlattığı yerler arasında Umut Altaş'ın Gülistan Doku'nun gömüldüğünü düşündüğü yerler de vardı. Ve şimdi yeraltı görüntüleme cihazlarıyla çok kapsamlı bir arama başlatıldı.
8: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
9: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
8: Hayır.
9: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünden?
8: Hayır. Tabii bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi
7: Umut
8: ki
7: Altaş, Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden nasıl biriydi. Yakalanmadan önce işte bu açıklamaları da ilk kez 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne anlatmıştı. Gülistan öldürüldü diyerek hem öldürülmüş olabileceği hem de gömülmüş olabileceği yerleri tek tek söylemişti. Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından önceki günlerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasına devam ediyor. Yeraltı görüntüleme cihazları kullanan ekipler, cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü elde ediliyor. Şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
8: Peki kaç yer var aklımda ve
9: neresi? Çöplük diyor.
8: Bilmiyorum yani.
9: Çöplük mesela neresi?
8: Şuraya gidin bakın desem.
9: Evet, çöplük neresi?
8: Orada benim
7: işte şüphelendiği yerleri böyle anlatmıştı ekibimizden.
9: Onu da söyle. Peki.
8: Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğini
7: Yavuz'a, Yavuz Atalay'a.
9: Söyle, nasıl tahmin ediyorsun?
8: Nasıl tahmin ediyorum?
7: Şunu da hatırlatalım. Doku soruşturması kapsamında ABD'de hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yakalanan, ardından gözaltına alınan Umut Altaş'ın yakın zamanda da Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
9: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
8: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
9: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
8: Akdoluk civarında artık.
7: Ve beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı, piyasa manipülasyonu iddiaları var. İşte bu iddialara yönelik olarak 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu duyurdu. Hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
10: Fiyatları şişirip fahiş fiyata et satıyorlardı. Bakanlık harekete geçti. 13 şirkete kayyum atandı. Fırsatçılık yapan, haksız kazanç elde eden şirketlere göz açtırılmıyor. Pazardan kasaba kadar pek çok alanda tüketiciyi mağdur eden şirketler takibi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda en çarpıcı adım üretim ayağında atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek net mesajlar verdi. Tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelik olduğunu vurguladı. Piyasa işleyişinin bozulmasına karşı hukukun tüm gücüyle devreye girdiğini belirtti.
7: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programına bakalım. Az önce söylemiştik sizlere, Erdoğan'ın programını Deniz Zeybek takip ediyor. Deniz Edirne'de demiştik. Peki Edirne'de hangi programa katılacak Cumhurbaşkanı? Saat kaçta orada olması bekleniyor? Programının içeriğinde neler var? Öğrenelim. Sözü hemen Deniz Zeybek'e verelim. Deniz merhaba, seni dinliyoruz. Evet.
6: Pelin Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restorasyon çalışmaları tamamlanan Selimiye Camii'nin bugün resmi açılış programına katılacak ki önemli bir cami, Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye ithaf ettiği bir camiden bahsediyoruz elbette ki. Yine sadece Selimiye Camii'nin de açılış töreni olmayacak aslında. Selimiye Camii ile birlikte yine yapımı tamamlanacak.

0: Kamu yatırımları, tesisler ve yine pek çok projenin de toplu açılışı ve anahtar teslim töreni aynı anda gerçekleştirilecek. Elbette ki UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan bir cami ve Osmanlı klasik mimarisi denilince akla ilk gelen cami, Selimiye Camii. Aslında 2021 yılında restorasyon çalışmasına girmiş ve bu sene Ramazan ayında da o çalışmalar tamamlanmıştı. İbadethaneye açıldı ve bugün de devlet protokolüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla resmi bir açılış programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan genelde cuma namazlarını İstanbul'da eda ederdi ama elbette ki bugün cuma namazını da Selimiye Camii'nde kılacak ve sonrasında cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne Valiliğini ziyaret edecek. O ziyaretten sonra artık son durak saat 15 sıralarında gerçekleştirilmesini beklediğimiz bu toplu açılış programına, törenine katılacak ve arkamdaki kürsüde elbette ki Edirne halkına açıklamalarda bulunacak. Tabii Selimiye Camii ile ilgili, Mimar Sinan'la ilgili, yine Türk İslam eserleri ile ilgili, camilerle, külliyelerle ilgili bu zamana kadar özellikle de AK Parti hükümetinin başından bu yana kadar neler yapıldı, hangi tarihi eserler restore edildi, neler hayata geçirildi. Tabii bunlara dair de aslında açıklamalarında sayısal verilerden bahsetmesini bekliyoruz bir ihtimal. Yine Selimiye Camii'nden, Mimar Sinan'dan elbette ki ama en önemlisi de eser hizmet siyasetine vurgu yapmasını bekliyoruz. Tabii birlik beraberlik vurgusu olacaktır belki kendisinin ama yine dış günden bölgesel meselelere de değinmesi ihtimal. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm açıklamalarını an be an ekranlara taşıyacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz, teşekkür ediyoruz. Deniz'den sözü alalım. Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonun ayrıntılarına bakalım. Şimdi ayrıntılar netleşmeye başladı. Soruşturma dosyasına göre belediyeye ait bir taşınmaz piyasa değerinin altında satılmış ve altında satılması nedeniyle iddia o ki 21 milyon 522 bin liralık kamu zararı oluşmuş. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada rüşvetten ihaleye, fesat karıştırmaya kadar birçok iddia da var.
2: Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun perde arkası ortaya çıktı. Soruşturmanın merkezinde belediyeye ait bir taşınmazın satışında oluştuğu öne sürülen milyonlarca liralık kamu zararı var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın gerçek değerinin çok altında satıldığı ve bu işlem nedeniyle belediyenin 21 milyon 522 bin lira zararı uğratıldığı tespit edildi.
3: Geldim, polis dolu orası.
2: Bu tespitin ardından dosya genişletildi. Savcılık, belediyedeki bazı iş ve işlemlerin kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı iddiası üzerine kapsamlı inceleme başlattı. Dosyada personel alımları, işletme devirleri, kiralama işlemleri, imar uygulamaları, ruhsat süreçleri, mühürleme kararları ve kaçak yapı işlemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar yer alıyor. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık dosyasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamak gibi çok sayıda suçlama bulunuyor. Soruşturma makamları belediye içerisindeki işlemlerin örgütlü bir yapı tarafından yönlendirildiği ve kamu kaynakları üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu değerlendiriyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar ve yeni delillerle genişleyebileceği belirtiliyor.
1: Şimdi bugün CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var saat 14'te. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyorlar. Şimdi bir yandan bu MYK'nın gündemine bakalım. Malum dün yaşananlar ve o yaşananların bugün bir yansıması da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarılı ile Gökhan Günaydın'ın ünvanlarını milletvekili olarak güncelledi. Bu güncelleme neden yapıldı? Peki bu ne anlama geliyor? İki başlığı da soralım hemen Ahmet Taner Aşıl'da. Ahmet merhaba. Önce CHP'nin iki grup başkan vekiliyle ilgili güncellemeyi sorayım sana. Bu ne anlama geliyor? Şimdi milletvekili olarak güncellenmeleri. Bir de MYK'nın gündeminde, CHP'nin MYK'sının gündeminde ne olacak? Bu gerilim herhalde ilk sırada.
4: Nasan, tabii iki konuda birbirinden ayrı düşünülemez. Zira 10 Haziran'da bir karar alınmıştı. Biliyorsunuz 9 isim kesin ihraç tedbiriyle, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ve aynı zamanda meclisteki görevlerinden de geri çektirilmişti. Bugün o karar uygulandı. Grup başkan vekillikleri düşürüldü. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın. Şimdi yarım saat önce ben CHP grubunun tarafına çıktım. Acaba isimlikler kaldırıldı mı diye. İsimlikler henüz kaldırılmamış. Fakat ilerleyen saatler diliminde bu kaldırılacak. Sadece isimlikler de değil, kendilerine kırmızı plakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi araçları tahsis edilmişti. Bu araçlar da artık geri alındı. Aynı zamanda komisyonlarda bulunan bu iki isim de, mecliste çeşitli komisyonlarda bu iki isim bulunuyordu. Komisyon üyelikleri ve dostluk grubu üyelikleri de düşürüldü. Yani yalnızca milletvekili olacaklar. Zaten bugün eğer ki izleyicilerimiz meclisin sitesine girerlerse basın toplantısında bugün 14.30'da Ali Mahir Başarır'ın gözüküyor ve yalnızca CHP Mersin milletvekili olarak düşürülüyor. Şimdi bugünkü MYK ile nasıl, ne alaka diyeceksin Taner. Şimdi şöyle, bugün MYK toplanıyor saat 14'te ve bugün en azından bizim edindiğimiz bilgilere göre, kulis bilgilerine göre şu olacak. Bugün MYK'da grup başkan vekili belirlenecek. İki tane yeni grup başkan vekili ismi bildirilecek ve bu isimler meclise bildirilecek. Tabii tek kalan isim, en azından özele yakın, Murat Emir kaldı. Peki şimdi Kılıçdaroğlu tarafının böyle bir hamlesi olacak. Özel tarafı ise bugünkü MYK'yı çok dikkatle takip ediyorlar. Bunu söyleyelim. Bugünkü karara göre pazartesi günü baskın bir grup toplantısı, yani kapalı baskın bir grup toplantısı düzenleyip yine kendi içerilerinde milletvekilleri, grup başkan vekilleri seçebilir. Yani yine bir ikili çatışma hali görebiliriz salı gününe kıyasla özellikle. Şimdi bakıyorum bugün, evet 9 isim ihraç edildi demiştik. Yani ihraç sistemiyle sevk edildi demiştik. Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba bu isimler arasında ön plana çıkanlardan bir tanesiydi. Yani bu isimler artık grup başkan vekili yapamayacaklar özelle birlikte. Çok daha farklı olacak. Şimdi dediğimiz gibi sadece bu da değil. Bugünkü MYK'da yine ihraç sistemlerine de devam edecekler. Sanki Merkez Yürütme Kurulu'nun üyeleriyle alakalı, grup başkan vekillikleriyle alakalı değil. Yine ihraç sistemlerine devam edecekler. Şimdi size farklı bir perspektif çizeceğim. Müslüm Sarı yine geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Neyle ilgili? Özgür Özel'in grup başkanlığıyla alakalı. Grup başkanlığının usulsüz olduğunu, hukuksuz olduğunu ve genel başkana danışmadan böyle bir karar alındığı için Özgür Özel'in de grup başkanlığının geçerli olmayacağını iddia etmişti. Bakalım bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK ve aynı zamanda bu bahsettiğim bütün bu konular detaylı bir şekilde ele alınacaktır ve ileriki günlerde de bunun yansımalarını Ankara'da hem mecliste hem de genel merkezde çok detaylı bir şekilde göreceğiz Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet Taner Aşıl'da. Sözü alalım, gelelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına. Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihsel bir sorumlulukla hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu Bahçeli.
5: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
6: Taraflar CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun hareket etmiyor. Özgür Özel Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştiriyor. Açıklamaların sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşanılanları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir. Siyasetçi kamunun iyiliğini, devletin istikrarını gözettikçe kıymetlidir. Düşünceler aklın mayasıdır. Sıyla yoğruldukça anlamlıdır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarına şahit olunabilecek restine rest replikleri sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Gündeminde CHP'deki gerilim ve ana muhalefetteki koltuk kavgasının Türk siyasetine verdiği zarar vardı. gerçeklikten yoksun, sadece dar ölçekli bir toplumsal kesimi baştan çıkarıcı retorikten ibaret olan siyasi söylem heyecan verir ama ekmek vermez. Arzu üretir ama sorun çözmez. Sebep-sonuç analizinin yapılmadığı, sadece basit ve günübirlik bir anlayışın hakim olduğu siyasi dil, yapmak için değil, bozmak ve hatta yıkmak için işlev görür. Bir kısım partinin görünümü yalnızca bundan ibarettir. Kendi içine kapanmış, dünya, bölge ve ülkesinde ne olduğundan bir haber olan partilerin değil, Türkiye'nin bugünü ve yarını adına politika üretmeleri, kendi programlarından dahi habersiz oluşları, Türk demokrasisi için içler acısı bir durumdur. Bahçeli, CHP'deki yeni parti iddialarının da her geçen gün daha yüksek sesle dillendirildiğine dikkati çekti. Bazı siyasi partilerin krizi körüklediğini belirtti. Toplumsal sorunları anlamakta zorlananların bir sağa bir sola savrulduğunu vurguladı.
1: Şimdi Özgür Özel dün akşam CHP medyasına çıktı. Gündeme dair soruları cevapladı. Ancak verdiği cevaplarda çelişkili hale düşen noktalar da vardı. Neydi onlar? Analiz Haber geliyor.
7: İhraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor. Bu arkadaşlarımız diyor 9 kişi. Bunlar diyor yargının karşısına gidecekler. Orada diyor yargılanacaklar. Aklanırlarsa gelecekler.
8: Özgür Özel konuyu ya hiç anlamamış ya da tecahülü arif yapıyor. Yani anlıyor da anlamazlıktan geliyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun arınacağız çıkışındaki tüm mesele bu.
9: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
8: Kılıçdaroğlu'nun en baştan bu yana izlediği strateji Özel ve ekibinin kabusu oldu. En büyük korkuları ise dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimali.
7: Ya düşünebiliyor musunuz? Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz?
8: Zira MYK kararıyla partiden ihracı istenen 9 isim arasında doğrudan Özgür Özel ve İmamoğlu ile ilgili ismi Akçeli işlere karışmış kişiler var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler özellikle öne çıkıyor.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Saklı milletimizin, saklı Cumhuriyet Halk Partileri.
8: Bazı isimler hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler bulunuyor. Son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olması sonrası ortaya çıkan bilgi ve belgeler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'ya yollandı. Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yeni fezlekeler düzenlenmesi ihtimali doğdu.
7: O milletvekillerin her birisi bu partinin en popüler, en partiyi sırtında taşıyan arkadaşlarımızın arasındadır.
8: Özgür Özel aslına bakarsanız konuştukça daha çok batıyor. Bu da zihin dünyasındaki dalgalanmaları, ruh halindeki bozulmaları gösteriyor. Hele dış politikayla ilgili söylemleri tam anlamıyla evlere şenlik. Zira söyledikleriyle yaptıkları arasında derin uçurum var.
7: Benim suçum Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
8: Oysa Gazze'deki Kuvayi Milliye Hareketi Hamas'a hem bizzat Özel kendisi hem birlikte yol yürüdüğü İmamoğlu terör örgütü yaftası yapıştırmıştı. Yetmedi, üstüne İmamoğlu Amerikan elçinin önünde iki büklüm oldu.
11: I'm okay.
8: Özgür Özel BBC aracılığıyla İngiltere'ye bize sahip çıkın mesajı gönderdi.
12: Terk edilmişlik hissediyoruz.
8: Üstelik Özel İmamoğlu ikilisi buldukları her platformda Türkiye'yi şikayet etti. Batı medyasına makaleler yazdı. Batı'ya, NATO'ya biz daha iyi hizmet ederiz diye mesajlar verdi. Tüm bunlara rağmen muhatap alınmayınca da kızdı.
7: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
8: Ancak Özel'in kendi deyimiyle suç kendisinde değil. Zira Özel'in kılavuzları da sorunlu.
7: Birisi çıkmış dün mü, evveli gün mü
11: Efendim CHP dış politika konuşmalı. Ya ne diyorsunuz siz arkadaş? Namık Tanı'yla, İlhan Uzgeli'yle ama toplam Türkiye dış politikasına çok doğru yerlerden bakan çok önemli heyetlerle inanılmaz çalışmalar yapılmış.
8: Özel'in dış politika kılavuzu Namık'tan, meclis kürsüsünden Mavi Vatan için masal diye dalga geçen bir isim.
13: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından deniz aşırı maceralara yeltendi.
8: Özgür Özel'in akıl hocası CHP'li Namık'tan'ın Mavi Masal diye kendince küçümsediği mesele Yunan'ın, Rum'un kimyasını bozuyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı Kıbrıs'a getirip üsler kuruyorlar.
14: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olun, çok da sert olun.
8: Neyse ki Erdoğan var. Zira hatırlayın, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel, Suriye devrimi yaşanırken ne demişti?
15: Bugün Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür. Başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek.
8: Özel'in bu cümleleri kullandığı saatlerde ise Esad valizini toplamış Rusya'ya kaçıyordu. Hatta Özel o dönem dış politika konusunda miyopluk eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
14: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
1: İstanbul'da terör finansmanına yönelik operasyonda önemli ayrıntılar ortaya çıktı. DAEŞ'a para aktardıkları öne sürülen şüphelilerin para transferlerinde yardım, ihtiyaç sahibi, kira desteği gibi ifadeler kullandıkları belirlendi. Ve MASAK raporlarının ardından operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltında.
16: Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda bu kez para trafiği mercek altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda DAEŞ'ın finans kaynaklarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Soruşturmanın çıkış noktası ise MASAK tarafından hazırlanan analiz raporları oldu. Raporda bazı şüphelilerin hesap hareketlerinde dikkat çekici para transferleri tespit edildi. İncelemelerde transfer açıklamalarına yardım, ihtiyaç sahibi, kira desteği ve benzeri notlar yazıldığı belirlendi. Ancak para hareketlerinin yoğunluğu, hesaplara giren ve çıkan tutarların büyüklüğüyle para gönderilen kişilerin profili soruşturmayı farklı bir noktaya taşıdı. Yetkililer para trafiğinin insani yardım görüntüsü altında gerçekleştiği ve örgüte finans sağlamak amacıyla kullanıldığı yönünde bulgular elde etti. Yapılan incelemelerde para transferi yapılan kişilerin önemli bir bölümünün herhangi bir yardım kuruluşuyla bağlantısının bulunmadığı, bazı isimlerin ise daha önce adli kayıtlara konu olduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı silahlar, çok sayıda kesici ve delici aletle dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, örgütün para ağına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Dün Donald Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu. İşte İran'ı çok sert vuracaklarını söylüyordu dün akşam için. Hatta diyordu ki İran'ın üzerinde uçaklarımız geziyor. İran bunun farkında bile değil diyordu. Ama sonrasında dünya gece saatlerinde büyük bir İran ABD'den saldırı beklerken Trump saldırıyı iptal edip İran'la anlaştık açıklaması yaptı. Sözleri çok iddialıydı. Şimdi Trump böyle söylüyor da Tahran tarafına dönüp baktığımızda orada nasıl bir tablo var derseniz o da Trump'ın yine spekülasyon yaptığını söylüyor. Önce çok ağır saldırı geliyor. Hark adasını ve petrolü alacağız dedi. Venezuela benzetmesi yaptı. 5 saat sonra vazgeçti. İran'a saldırıları durdurdu. Bu akşamki hava saldırılarını iptal ettim dedi. Peki neden iptal etti? Sebebine gelince İran'la olan savaşı büyük bir anlaşmayla sonlandırdık açıklaması yaptı Donald Trump. Oval Ofis'te yaptı bu açıklamayı. Sözleri oldukça iddialıydı. Bir kez daha müzakereleri başlatacak mutabakat zaptının ilan edilmek üzere olduğunu söyledi.

0: Öyle de. Ve diyor ki belgelerin son halinin verilmesine bağlı olarak önümüzdeki birkaç gün içinde işi bitirmiş olmalıyız. En önemlisi İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağı bir anlaşmamız var. Belgeler en son aşamada. Bunun sonucunda birkaç güzel ilişki ortaya çıkabilir dedi. Trump borsanın yükseldiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü de söyledi. Piyasaların anlaşmayı beğendiğini iddia etti. Ve Boğaz için diyor ki Hürmüz Boğazı için anlaşmayı imzalar imzalamaz resmen açılacak ifadesini kullandı. Trump İran'da müçteba Hamaney liderliğinden bir kez daha olumlu bahsetti ve daha akıllıca davrandığını ifade etti. Bir muhabir dini lider bu anlaşmayı kabul etti mi diye sorduğunda cevabının evet olduğunu anlıyorum dedi Donald Trump. Kendisine anlaşma imzalandığında ABD'nin ablukayı hemen kaldırıp kaldırmayacağı da soruldu. Ve Donald Trump bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu ifade etti. ABD Başkanı bölge ülkeleriyle temasta olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özellikle vurguladı. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer milletlerin liderleriyle görüştük. Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri, Pakistan da harikaydı ifadesini kullandı. Tabii Trump'ın açıklamaları böyleyken gözler İran'a yani Tahran'a çevrildi. İran'dan gelen açıklamalarsa daha farklı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın sözlerini spekülasyon diye niteledi. Ve diyor ki metnin çoğu tamamlandı. Sorun Amerika'nın çelişkili tutumlarının süreçte türbülansa yol açmasından kaynaklanıyor. Şu ana kadar nihai sonuca ulaşamadık dedi. Bu arada mutabakat metninin içeriği de merak ediliyor. ABD medyasında bazı detaylar var. Bu detaylara göre İran ve ABD 3 temel konuda uzlaştı. Bunların birincisi İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına dair mekanizmanın kurulması. Bu fonlara ulaşmak İran için en önemli meselelerden biri. İkincisi ise 60 günlük ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Ve üçüncü madde bu sürede İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürüyeceği. İsrail de gelişmeleri çok yakından izliyor. Dün ABD Savunma Bakanlığı'nda güvenlik alarmı verildi. Tehlikeli madde alarmı vardı. Bazı katlar tahliye edildi. Alarm üzerine güvenlik protokolü uygulandı. Birçok kat ve koridor kapatıldı. Bazı katlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri harekete geçti. Alarma, Pentagon içindeki sistemlerde hava kalitesi sorunu tespit edilmesi yol açtı. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere müdahale ekipleri binada inceleme başlattı. Gaz maskeleri ve kimyasaldan koruyucu ekipman kullanıldı. Çalışmalar birkaç saat sürdü. Tehlikeli bir duruma rastlanmadı. Yanlış alarm olduğu ortaya çıktı. Binada normal çalışma düzenine dönüldü. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX küresel finans tarihine geçti. 75 milyar dolarlık kaynak toplayarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza atmış oldu. Böylece SpaceX'in piyasa değeri de 1 trilyon 770 milyar dolara ulaştı. Ama Elon Musk'ın hedefi bu kadar değil. Şirket yapay zekayı uzaya taşımak için 1 milyon uydu fırlatmayı planlıyor.
1: Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX, finans dünyasında tarihi bir rekora imza attı. Şirketin 555 milyon 600 bin adet A sınıfı hissesinden oluşan halka arzında hisse başına fiyat 135 dolar olarak belirlendi. Böylece SpaceX yaklaşık 75 milyar dolarlık kaynak sağlayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Bu tarihi rekorla birlikte SpaceX'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 770 milyar dolar gibi astronomik bir rakama ulaştı. SpaceX hisseleri Nasdaq'ta SPCX koduyla işlem görecek. Halka arz sürecinin 15 Haziran'da tamamlanacağı açıklandı. Peki Elon Musk dünyanın en büyük halka arzından elde ettiği bu devasa gelirle ne yapacak? Musk'ın hedefi yapay zeka devrimini dünyanın dışına yani uzaya taşımak. Dünyadaki veri merkezlerinin devasa elektrik ve su tüketimine çözüm bulmak isteyen SpaceX, yörüngeye tam 1 milyon adet yapay zeka uydusu fırlatmayı planlıyor. Starship roketleriyle uzaya taşınacak bu devasa yapay zeka veri merkezleri, yüksek kapasiteli güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek. Aralarındaki lazer bağlantıları sayesinde dev bir ağ oluşturarak işlenen tüm veriyi aynı anda dünyaya aktaracak. Google, Microsoft ve Blue Origin gibi devlerin de girmek istediği bu yeni nesil uzay yarışında hali hazırda 10 binin üzerinde Starlink uydusunu yöneten SpaceX açık ara farkla rakiplerinin önünde.
0: ...2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında gözler yeşil sahadaydı ama stat dışı da bir hayli hareketliydi, hatta gerilim yüklüydü. Meksika'da dev organizasyonun harcamalarına ve sayıları 130 bini aşan kayıp vakalarına isyan eden göstericiler polisle çatıştılar. Peru'ya dönüp baktığımızda Dünya Kupası coşkusu eşine az rastlanır bir polis operasyonuna sahne oldu. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle ki, uyuşturucu tacirini yakalamak isteyen polis ekipleri turnuva maskotlarının kılığına girdiler ve uyuşturucu tacirini öyle yakaladılar.
1: Barikatları yıktılar, taş ve şişeleri polise fırlattılar. Meksika'da Dünya Kupası açılış maçı öncesinde tansiyon yükseldi. Dünya Kupası coşkusu Meksika'nın derin sosyal krizlerinin ve öfkesinin gölgesinde kaldı. Açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşması için taraftarlar stadyuma akın etti. Stat çevresinde ise gerilim vardı. Üniversite öğrencileri turnuvaya harcanan milyarlarca doları ve eşitsizliği protesto etti. Güvenlik bariyerini aşmaya çalıştılar. Bunun ardından polisle göstericiler arasında şiddetli bir arbede yaşandı. Göstericilerin taşlarına polis, ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Kaosun ortasında asıl yürek burkan tablo ise kayıp ailelerinin isyanıydı. Ülkede resmi olarak kayıp veya ölü kabul edilen 130 binden fazla kişinin yakınları ellerinde sevdiklerinin fotoğraflarıyla stadyuma dayandı. Acılı aileler, Meksika kayıpların şampiyonu sloganları attı. Dünyanın gözünün çevrildiği bu dev organizasyonu kullanarak çığlıklarını duyurmaya çalıştılar. Kupanın yankıları Güney Amerika ülkesi Peru'daysa oldukça sıra dışı bir operasyona dönüştü. Baskınlarda süper kahraman kılıklarına girmesiyle tanınan Peru polisinin özel yeşil timi bu kez 2026 Dünya Kupası maskotları oldu. Koyu bir futbol taraftarı olduğu tespit edilen tescilli bir uyuşturucu tacirini yakalamak için şüphe uyandırmak istemeyen ekipler, turnuva maskotları olan Geyik Maple, Jaguar Zayu ve Kel Kartal Kılaç kılığına girerek zehir tacirini evinde kıskıvrak yakaladı.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda perdede açıldı. Ev sahibi Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlamış oldu böylece. İlk maça kırmızı kartlar da damga vurdu. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Güney Kore geriden gelerek maçı kazandı. Kupa heyecanını Kanada'ya taşıyan A milli takımımızsa Avustralya maçı öncesi coşkulu taraftarlarla buluştu. Kanada'da ilk idmanına da çıktı.
1: Futbolun zirvesi 2026 Dünya Kupası başladı. Açılış maçında A grubunda ev sahibi Meksika, kendi evinde Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye ise kırmızı kartlar damga vurdu. Güney Afrika maçı 9 kişi tamamladı. 2006'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında 2 kırmızı kart gören ilk takım olarak kayıtlara geçti. Uzatma dakikalarında Meksikalı Montes'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Dünya Kupası'nın açılış maçında tam 3 kırmızı kart çıktı. Meksika grubun ikinci haftasında Güney Kore ile karşılaşacak. A grubundaki diğer heyecan fırtınası ise Güney Kore ile Çekya arasındaydı. Çekya'nın 1-0 öne geçtiği maçta Asya temsilcisi büyük bir geri dönüşe imza attı. Skor 1-1'ken Heung-min Son'un yerine oyuna giren Beşiktaş'ın yıldızı Yang Yo-oh, 80. dakikada attığı golle Güney Kore'ye 2-1'lik zaferi ve 3 puanı getiren isim oldu.

0: ve kalbimizin attığı yer. A milli futbol takımımız gruptaki ilk sınavı olan Avustralya maçı için Kanada'nın Vancouver kentine ayak bastı. Otele girişlerinde gurbetçilerimizin coşkulu tezahüratlarıyla karşılaşan bizim çocuklar Killarney Park'ta hemen sahneye indi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde taktik çalışan millilerimizi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yalnız bırakmadı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın bölüm bölüm takımdan ayrı çalıştığı idmanda oyuncuların neşesi ve yüksek morali dikkati çekti. Ay Yıldızlılar 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası serüveninin ilk maçına galibiyet hedefiyle çıkacak. Dünya Kupası boyunca sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. FBI direktörü Kash Patel, 2026 Dünya Kupası'nın kurum tarihindeki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu söyledi. Patel, turnuva boyunca drone saldırılarından terör tehdidine çok sayıda riskle karşı karşıya olduklarını belirtti. FBI'nin raporunda özellikle İran'ın Los Angeles yakınlarındaki Sophie Stadında oynayacağı grup maçlarında hükümet karşıtı protestolar ve güvenlik olayları yaşanabileceği değerlendiriliyor.
1: İlk saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara ama saat başı buradayız. Bekliyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Kararsız hava koşulları ve konvektif hareket devam ediyor. Bugün yine Akdeniz'de, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli lokal hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu Güneydoğu Anadolu'da ve Manisa, Aydın çevresinde sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. UV indeks hayli yüksek. Öğle saatleri kritik bu süreçte, saat 11-15 aralığına. Hatta sıcak alarmın olduğu Manisa, Aydın, Adıyaman, Urfa, Batman illerinde 11-16 aralığına dikkat. Açık havada, güneş altında uzun saatler geçirmemeleri önemli. Çünkü UV indeks yüksek, güneşin zararlı etkisi fazla. Şimdi bugün akşam saatleri itibarıyla soğuk cephe Avrupa üzerinden Türkiye'ye yaklaşacak ve hem sıcaklığı düşürecek hem de sağanakları kuvvetlendirecek. Daha şiddetli lokal sağanaklar kapıda. Bu akşam Trakya'da başlayacak, Edirne Kırklareli çevresi itibarıyla kısa süreli lokal mikro ölçekte şiddetli sağanak geçişleri hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi yarının tablosuna bakalım, çünkü soğuk cephe yarın Türkiye'de hem sıcaklığı düşürecek hem de konvektif hareketi kuvvetlendirecek, sağanakları kuvvetlendirecek. Şimdi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu yarın yağmurlu olacak. İç Anadolu bölgesi, göller yöresinde sağanaklar şiddetli olacak ama Trakya'da, İstanbul'un kuzey kesiminde de mikro ölçekli dar alanda şiddetli sağanaklar görülebilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Mutlaka yarın radardan kontrol etmelisiniz. Özellikle şiddetli yağış uyarısı yaptığımız yerlerde riskin biraz daha fazla olduğunu belirtelim. Isparta, Burdur,

Afyon, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray illerinde dar alanlarda aşırı yağış görülebilir. Aman dikkat, Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak geçecek. Sonrasında pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de yağış duracak. Hava sıcaklığı yükselecek ama diğer bölgeler yağmurlu olacak. Yarın soğuk cepheyle birlikte sıcaklık da 4-5 derece, bazı yerlerde 5-6 derece birden azalacak. Sonrasında pazar günü batı bölgeler itibariyle sıcaklık tekrar yükselişe geçecek. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise sistem artık ömrünü tamamlamış olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli hafif yağmur sürerken diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Önümüzdeki haftaya da güneşli başlamış olacağız diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalacak diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu. Yarın şiddetli yağmura dikkat. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşabilir. Hayatı, ulaşımı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Dere, yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Aman dikkat. Sonrasında pazar günü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı yarın 5-6 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın yağmur var. LGS sınavının olacağı gün tüm Türkiye'de hem hava serinleyecek hem sağanaklar var. Sınava girecek öğrencilerin mutlaka yanlarına ince bir ceket, şemsiye ve yağmurluk almalarını da önerelim. İzmir'de yarın sağanak yağmuru devam edecek. Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de de 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Buradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
1: Top 2, 3, 4. Geçer.

0: Bu NBA geçer, sonlarda geçer.
1: Bu aralar Kömbi'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geç

0: şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: İyi Finans sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
5: Çok gürültülü olur.
4: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
5: Çok geniş, zor temizlenir.
4: Peki şu eve ne dersin?
5: Çok yüksek.
6: Bu çok alçak.
5: Onun da rengi kötü, bilemedim.
4: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
5: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
8: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
7: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Peki neden? Hangi programa katılacak? Detaylarını alalım. Detaylar için söz Deniz Zeybek'te. Deniz merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, Osmanlı'nın payitaht şehirlerinden Edirne tarihi bir ana tanıklık ediyor bugün. Zira Mimar Sinan'ın 80'li yaşlarında bu benim ustalık eserimdir dediği, daha o yaşlarda tasarladığı Selimiye Camii'deki restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2021 yılında başlamıştı o restorasyon çalışması ki bu yıl Ramazan ayında da tamamlandı. Artık ibadethaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da resmi açılışıyla birlikte ibadethaneye de elbette ki açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Selimiye Camii'nde, hemen arkamda görmüş olduğunuz camide kendisi, ki cuma namazını da elbette ki burada eda etti, kıldı ve şu an hala caminin içinde olduğunu söyleyelim. Bugün evet Selimiye Camii'nin resmi açılış programı var ama sadece Selimiye Camii'nin değil, aynı zamanda Selimiye Camii ile birlikte yine yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının, tesislerin, projelerin de toplu açılış töreni ve anahtar teslimi var. Bunu da belirtelim ki burada çıktıktan sonra, camiden çıktıktan sonra da Edirne Valiliğinde ziyaret edecek. Sonra Selimiye Meydanı'na geçecek. İşte orada o açılış törenleri, anahtar teslim törenleri, diğer projelerin yapımı tamamlanan diğer projelerin de töreni hep birlikte gerçekleşmiş olacak ki Selimiye Meydanı da hemen buraya zaten çok yakın, yine Edirne Valiliği de yakın bir güzergahta ki vatandaşlar da hem bu alana geldiler bu arada hem de kürsü konuşmasını yapacağı yere geçtiler. Onu da belirtelim. Tabii restorasyon sürecinin 2021 yılında başladığını söyledik ki caminin ana kubbesi ve diğer küçük kubbelerdeki o kurşun örtüler tamamen yenilendi. Yine 4 zarif minare var ki orada işte o minarelerde güçlendirilmiş ve bakım çalışmaları yapıldı ki kubbe ve o duvarlardaki tarihi kalem işleri yine uzman ekiplerce onarıldı ki yaklaşık 43 metre yüksekliğinde ve 31,5 metre çapındaki bir kubbeden bahsediyoruz. O dönemki mühendislik sınırlarını da aşan büyüklüğe sahip bir cami. Bunun altını çizelim. Tabii hangi mesajları verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bu resmi açılış programında kürsüye çıktığında? Elbette ki eser hizmet siyasetine vurgu yapmasını bekliyoruz. Özellikle AK Parti hükümetinin başından beri bu yana kadar açılan camiler, külliyeler, tarihi eserler neler yapıldı? Hem bunlara dair hem de tabii sayısal veriler vermesini bekliyoruz. Özellikle Edirne'ye dair, Mimar Sinan'a dair, Selimiye Camii'ne dair yine açıklamalar yapması muhtemel ki tarihi eserlerin önemine, gelecek kuşaklara aktarılmasının kalıcılığına elbette ki vereceği, bu anlamda vereceği mesajlar önemli ama yine birlik beraberlik vurgusu, dış meseleler, bölgesel konular üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ihtimal. Saat 15 sıralarında aslında kürsüyü çıkmasını ve açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Edirne halkını selamlamasını bekliyoruz. Biz de o açıklamaları an be an ekranlara getireceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: Bugün Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak. Peki o toplantı başladı mı? Neler bekleniyor? Ses getiren yeni kararlar çıkabilir mi acaba? Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim hemen. Önce şunu sorayım Ahmet. Merhabalar. MYK başladı mı?
1: Elin Aslan selamlar. MYK bir dakikalar sonrasında başlayacak. Tabii herkesin gözü şu anda bu MYK'da, özellikle Cumhuriyet Halk Partileri açısından. Zira Özgür Özel'le ilgili bugün bir karar çıkabilir. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Müslüm Sarı 9 vekil ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti 10 Haziran'da biliyorsunuz. Onun açıklandığı basın toplantısında bir soru sorulmuştu. Özgür Özel'le ilgili bir işlem olacak mı diye ve Müslüm Sarı ileriye işaret etmişti. Olmayacağını söylememiş ve demişti ki ona sonra bakacağız demişti. Onunla ilgili ilerleyen günlerde yapacağız.

0: demişti. İşte bugün de açıkçası soru işaretleri uyandıran en temel unsur bu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'le alakalı olarak bir ihraç istemi olacak mı? Şimdi özür diliyorum. Biliyorsunuz 9 vekil hakkında ihraç yapılmıştı ve aynı zamanda bu 9 vekilin içerisinde grup başkan vekilleri de vardı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı. Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın bugün grup başkan vekillikleri düşürüldü. Yakın zamanda odalarını boşaltacaklar ve aynı zamanda meclis araçlarını da teslim edecekler. Şu an hali hazırda herkes izleyicilerimiz meclis sitesine girerlerse onların milletvekili, yalnızca milletvekili olduklarını görecekler. Şimdi tek bir isim kaldı, o da Murat Ebir kaldı. Şimdi bunları neden anlatıyorsun Taner diye soracaksanız şunu söyleyeceğim. Bugün Özel ve ekibinin ve gözü bugünkü MYK'da olacak. Çünkü bugünkü MYK'da sadece ihraçlar değil, aynı zamanda grup başkan vekilleri de atanabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin grup başkan vekillerini de mecliste isim olarak görebiliriz. Şimdi Özel yönetimi bunu niye takip ediyor? Özel yönetimi de şunun için: eğer ki böyle bir karar çıkarsa pazartesi günü veya pazar günü ilk iş bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirmeyi düşünüyor Özgür Özel ve beraberindekiler. Orada milletvekilleriyle birlikte bir yeni bir grup başkan vekili seçecekler ama işte sorun şu, bunların bir geçerliliği olacak mı, bir meşruiyeti olacak mı? Çünkü biliyorsunuz salı günü grup toplantısı olacak ve bu sefer grup başkan vekilleri Özel tarafının görevden alınmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun bu salı günü mecliste görebiliriz. Mecliste görme ihtimalimiz oldukça yakın bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani dediğimiz gibi yine tartışmalar burada Müslüm Sarı'nın açıklamalarına giriyor. Özgür Özel'in grup başkanlığı da düşürülebilir. Şimdi onunla alakalı da şunu söylemişti. Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi yine kapalı grup toplantısında seçilmişti. Hatırlatalım. Kapalı grup toplantısında seçilmişti. Müslüm Sarı şunu diyor ki bu da diyor hukuksuzdur diyor. Bu da usule aykırıdır. Sen diyor hiç kimseye haber vermeden, genel başkanına haberi olmadan bir grup toplantısı yapıyorsun ve kendini grup başkanı olarak seçtiriyorsun. Bununla ilgili de işlem yapacağız demişti. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığını düşürme ihtimali de gündemde. Yalnızca ihraç değil. Yani zaten ihraç olursa otomatikman bağımsız bir milletvekiline dönüşüyor ama zaten grup başkan vekili de grup başkanlığının da düşürülmesi gündemde. Yani saat 14'te başlayacaklar da açıkçası dakikalar sonrasında da biz başlamasının bildiriminin gelmesini bekliyoruz. Peki açıklama bugün ne olacak? Onun hakkında tam bir bilgimiz yok. Yarın öğle saatlerinde de olabilir, akşam saat 17'de de olabilir bu açıklama. Ama o açıklama belli ki tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyecek bir açıklama olacak. Yani aslında biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kütler'le birlikte bütün gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde takip etmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Ahmet'ten sözü alalım. Şimdi bakalım MYK'dan nasıl bir karar çıkacak? Ama ya her gün yeni bir gerilim, yeni bir karar karşılıklı hamlelerle devam ediyor. İşte dün ne olmuştu? Dün CHP MYK'sında Özgür Özel'in ekibinden 9 isim tüzüğün acil durum maddesinden tedbirli, yani üyelikleri askıya alınarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Burada 74. madde uyarınca disipline sevk edildikleri söyleniyor. Yani bu madde söz konusu olduğunda parti meclisi şartı, yani onlara sunulmasına gerek yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Ve bu da ne anlama geliyor? Hangi durumda geçerli oluyor? Eğer vekiller yasama görevi dışında parti suçu işledilerse o zaman parti meclisine başvurmaya gerek yok. MYK 74. madde uyarınca disipline bu isimleri sevk edebilir diyor. Şimdi hem başkan vekilliği düşürülen isimlerden biri Gökhan Günaydın, o da diyor ki benim başkan vekilliğimin düşürülmesinin yegane bir yolu var. O da 70 vekilin güvensizlik oyu vermesi diyor. Şimdi her yeni karar yeni bir düğümü, hukuki anlamda yeni bir soruyu getiriyor. Bunların bir de toplumsal durumu var. Hukuki durumunu Star gazetesi yazarı, hukukçu, doçent doktor Levent Ersin Orallı ile konuşalım. Bunun toplum nezdindeki sosyolojik anlamdaki etkisini de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır'a soralım. Levent Hocam, Ramazan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen Ramazan Hocam, özür diliyorum, Levent Hocam, hukuki ayağını size sorarak başlamak istiyorum. Şimdi 74. madde uyarınca diyorlar, parti meclisine sormaya gerek yok, bunun kararını MYK verebilir. Hangi durumda? Eğer vekiller yasama görevi dışında parti suçu işlerse. Şimdi burada yasama görevi dışında parti suçu işlemek olarak kastettikleri ne olabilir? Bir de Gökhan Günaydın'ın ifadesi diyor ki başkan vekilliğinin düşürülmesinin tek yolu vardır. 70 vekilin güvensizlik oyu vermesi. Ama şimdi bu şekilde düşürülmedi başkan vekilliğe. Şimdi o zaman düşürülmesi geçersiz mi? Yoksa Gökhan Günaydın'ın ifade ettiği mi doğru değil? Nasıl düşürülebilir bir başkan vekilliği?
3: Pelin Hanım şarkıda diyor ya, nasıl anlatsam, nereden başlasam? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ağır bir hukuksuzluğun ardından genel başkan değişikliği yaptı. Mahkeme dur dedi. Burada bir hukuksuzluk var.

0: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi, Kemal Bey'in daha hukuki bir yol izlesin diye, hukuktan sapmasın diye, adil bir yöntem izlesin diye davet edin. Bu davete icabet eden Kemal Bey'in an itibariyle yapacağı bir şey var. Parti tüzüğünün, iç yönergelerin ona verdiği izin dahilinde partiyi makul şekilde kurultaya kadar ya da Yargıtay kararına kadar yönetmek. Bence öyle olmaz. Bence
1: ne, anlayamadım. Bence öyle olmadı mı dediniz? Orayı yakalayamadım. Sesiniz gitti.
0: Bence öyle olmadığı açayım hatta.
1: Ha.
0: Şöyle. Partinin 63, 64, 68 ve 74. maddeleri parti tüzüğünün çok net bir şekilde der. Ve bu arada bunu anlamak için çok güçlü bir ağır bir hukukçu olmaya gerek yok. Milletvekillerini parti meclisi organı Yüksek Disiplin Kurulu'na verebilir. Tedbir kararının alınması gerektiği hallerde de yine aynı organ Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilir. Siz ileri bir durum var. Ben bunların milletvekilliği değil, parti üyeliği üzerinden yol yürüyorum diyemezsiniz. 2 milyon parti üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bunlar için söyleyebilirsiniz. Bir parti üyesi bir parti suçu işlemişse uzatmazsınız. İleri şekilde Merkez Yönetim Kurulu kararıyla disipline sevk edebilirsiniz. Ama milletvekilinin sıfatı ayrı. Eğer bir kişi milletvekili olmuşsa, parti meclisine girmişse ya da disiplin kurulunda görev yapıyorsa tüzük onlarla ilgili özel bir pozisyon düzenlemiş ve özel yetki vermiş. Merkez Yönetim Kurulu'nun böyle bir yetkisi yok demiş ve Merkez Yönetim Kurulu'nun görevlerini saydığı yerde de böyle bir şey yok zaten. Bu diyor parti meclisinin işi. Fakat Kemal Bey de kendilerine yapılan hukuksuzluğu yeni bir hukuksuzluk icra ederek gidermek adına hayır biz böyle bir karar aldık. İlgililer eğer doğru olmadığını düşünüyorsa mahkemeye gitsinler diyerek maalesef kendilerine bundan 2,5 yıl yapılan önceki hukuksuzluğun bir benzerini yargıya adres göstererek yapmaya dair bir adım atmış vaziyette. Hemen söyleyeyim. 3 gün içerisinde Gökhan Bey ve diğerleri fark etmesin Yüksek Disiplin Kurulu'na itiraz edecekler. 7 gün içinde karar verilir. Yani toplam 10 gün dünden itibaren. Bu süre zarfında olumsuz bir karar çıkarsa, itirazları kabul görmezse Ankara Asli Hukuk Mahkemesi'ne dava açacaklar ve dava netice verecek. En az, samimi söylüyorum, Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı ve savunmalarla beraber nereden baksanız 6-7 aylık bir süre tedbir mahiyeti geçerli olacak ve bu kişiler parti meclisine katılamayacak, grup yönetimine katılamayacak ve parti organlarına görev alamayacaklar. Geçmiş olsun.
1: Peki hemen burada araya gireyim. Şimdi o zaman burada bir mağduriyet de doğmuş oluyor. Siz diyorsunuz ki bu alınan karar diyorsunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı kararın hukuksuz olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bu hukuksuzsa ve eğer Yüksek Disiplin Kurulu'na da başvurup bu iş oradan Asli Hukuk Mahkemesi'ne giderse ve bu iş hukuksuzsa ve o mahkemeden de dönüyorsa ama o zaman ortada bir mağduriyet oluşacak. Peki o mağduriyet nasıl giderilecek? Yani bu mağduriyeti oluşturanlardan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine hukuki anlamda bir yaptırım uygulanabilir mi? Ya uygulanırsa bu ne olabilir?
0: Şu olabilir. Eğer bu ilgili kişiler 9 kişi şimdilik ve belki yarından itibaren sayının artacağı değerlendirmesi yapılabilir. Örnek veriyorum 20 kişi. Böyle bir mağduriyet ya da hukuksuzluk ile karşı karşıya kaldıysa davasını açar. Ankara ilgili Asli Hukuk Mahkemesi kararı verir ve bu kişiler partiye dönebilir. Partiye dönmenin haricinde hukuk davasında bir tazminat hükmü ya da partiye ilişkin bir disiplin cezası olmayacağı için bu kişilerin belki de sabırlı davranması lazım. Hı. Ama Hilal Hanım, galiba şuraya varıyor hadisi. Acaba aşağı yukarı 16-17 ay sonra yapılacak seçimlerle ilgili bu kişiler 6-7 ay bekleyip Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalarak pozisyon almayı mı tercih edecekler? Yoksa bu mağduriyeti halk nezdinde belki de gidermek adına yeni bir siyasi parti kuracaklar veya var olan partilerden bir tanesinde pozisyon mu alacaklar? Evet, mağduriyet mağduriyetler doğurmaya devam Peki. ediyor. Batı yakasında değişen hiçbir şey yok diyebiliriz. Ben o bakımdan artık ayrışmanın kaçınılmaz olduğunu ve yeni bir parti için bir hukuki ve siyasi zemin oluştuğunu düşünüyorum.
1: Peki, şimdi hukuken soracağım daha pek çok soru var. Ama tabii buna ilişkin olarak bu işin bir de sosyolojik boyutu da var. Halk nezdindeki karşılığını da Ramazan Hocam'la konuşayım. Şimdi Ramazan Hocam, Temmuz ayı sonuna kadar, bu arada halk nezdindeki karşılığı dışında bir de Kemal Kılıçdaroğlu ekibine dair de bir şey sormak istiyorum hocam. Onunla başlayalım. Şimdi Temmuz ayı sonuna kadar bir kurultay yapılmazsa CHP'nin herhangi bir seçim söz konusu olduğunda seçime katılamayacağını söylüyor Özgür Özel ve ekibi. Müslüm Sarı diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu tarafındaki isim sözcüsü, partinin seçime girememesi gibi bir durum mevzu bahis değildir. Levent Hocam'la bu konuyu konuşmadık daha önce ama yayına aldığım diğer hukukçu konuklarımla bunu konuştuğumda şunu anladım ben net bir şekilde. Bunda da kesin bir tablo yok. Her hukukçu bunu farklı yorumluyor ve bu durumun yoruma açık olduğunu ifade ediyorlar. Ama geçtiğimiz günlerde hukukçu Cüneyt Altıparmak şöyle bir şey söyledi Cüneyt Hoca yayında. Dedi ki ya bunu tartışmaya bile aslında gerek yok. Yapılması gereken şey YSK'ya gider başvurursun. Dersin ki ben kurultay yapmazsam böyle böyle bir dava sürecim var. Yarın öbür gün seçim olduğunda ben CHP olarak seçime girebilir miyim giremez miyim? Bunun cevabını YSK'dan öğrenirsin, netleştirirsin ve ona göre de yol yürürsün. Yani bu o kadar aslında bilinmeyen bir tablo değil. YSK ile bu işi çözersin diye söyledi. Levent Hocam'dan da birazdan buna ilişkin yorum alırım. Hani böyle olabiliyor mu diye. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum Ramazan Hocam size. YSK'ya bu durum sorulsa belki de olağanüstü kurultay yapılsın yapılmasın, seçime girerken sorun olur olmaz soruları da bir soru ortadan kalkmış olacak. Siyaseten gündemden çıkmış olacak. Ama şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu YSK'ya götürüp sormadı. Şimdi ben burada bunu size sormak istiyorum. Bunu YSK'ya sormayışlarının sebebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba bu tartışma devam etsin diye mi düşünüyorlar? Siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu tarafını bu tartışma besliyor mu? Yoksa YSK'dan gelebilecek bir cevaptan mı çekiniliyor? Neden bu sorun ortadan kaldırılmıyor?
2: Tabii bu soruya cevap vermeden önce şöyle bir motto ile başlamak istiyorum ben. Aslında Türkiye'de siyasetin, toplumun, siyaset, toplum ve hukuk arasındaki ilişkiyi aslında betimleyen önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Uh-huh. Zamanı gelmiş bir fikri, zamanı gelmiş siyasi bir hareketi engelleyebilecek ya da zamanı gelmiş bir liderin doğuşunu engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Ne Türkiye'de ne dünyanın herhangi bir ülkesinde zamanı gelmiş bir fikri engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Hukuk dahil olmak üzere. Bu parametre bağlamında, ya geçmişteki Erdoğan üzerindeki tartışmalar düşünün, geçmişteki birçok siyasetçi üzerinde işte Demirel kaç defa siyasi yasak ile karşı karşıya kaldı. Özal benzeri siyasi yasak ile kısmen karşı karşıya kaldı. İşte Erdoğan'ın işte siyasi yasağını zaten biliyoruz. Mesele bir fikrin, bir siyasi liderin, bir siyasi partinin zamanı gelip gelmemesiyle ilgili. Aslında çok ontolojik bir çıkarım yapmaya çalışıyorum. Temel meselenin burada bu olduğunu düşünüyorum ben. Gelelim sizin sorunuza. Bu kararsızlık, bu belirsizlik, bu işte müphem durum aslında her iki siyasi hizbi besliyor. Buradan hem Kemal Kılıçdaroğlu taraf besleniyor. Eğer mahkeme, eğer YSK'dan böyle bir karar çıkarsa hızlıca, hani ne dedi galiba, dün bir açıklaması vardı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ahlaklı bir kurultay yapacağız dedi. Hı hı. Eğer YSK'dan olağanüstü böyle bir karar çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle söylüyorum, ahlaklı bir kurultay yapma imkanı pek oluşmayacak. Çünkü ahlaklı bir kurultay yapabilmesi için partideki belli başlı bir kısım insanları, işte adı ismi şaibeye karışmış, rüşvete, işte delegenin iradesinin işte zarar görmesine, delegenin iradesinin gasp edilmesi gibi eylemlere karışmış insanları tasfiye ederek bir kurultaya gitmek istiyor. Özgür Özel ise eğer bir YSK'dan Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir karar çıkarsa alelacele bir kurultay karar alması gerekiyor. Burada dengeler değişebilir. Bir ikinci senaryo, bu sefer Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi bağlamında, şu anda onların aynı zamanda dün işte parti meclis, CHP parti meclisinden o 27 ismin istifa etmesi de bununla ilgili, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek istiyor. Çünkü olağanüstü kurultaya giderse Özgür Özel ve ekibi genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan almak

0: ihtimalleri, imkanları oldukça yüksek. Bu belirsizlik aslında, bu müphem durum her iki siyasetçiyi de besliyor. Her iki siyasetçi bu müphem durumdan hem kendi besleniyor, bireysel olarak kendileri besleniyor, parti besleniyor, hem de aynı zamanda kendini destekleyen seçmeni konsolide ediyorlar. Onun için bunun tam taktiksel bir hamle olduğunu düşünüyorum ben. Ancak bence temel mesele hukuki durumla ilgili değil. Mesele siyasetle ilgili. Burada belirleyici olacak siyaset davranışı, siyaset eylemi, bizatihi siyasetin kendisi. Yine ilk başta söylediğime geliyorum. Zamanı gelmiş bir liderin doğuşunu engelleyebilecek, zamanı gelmiş bir fikri engelleyebilecek, zamanı gelmiş bir siyaseti engelleyebilecek Türkiye'de ve ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde bir güç yoktur. Mesele bu temel itibariyle. Şu anda neyi görüyoruz? Hani yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili. KONDA'nın yapmış olduğu bir saha araştırması var. 24-27 Mayıs'ta Türkiye'nin 60 ilinde 2275 insana ulaşılmış ve bu insanlara sormuşlar. CHP bu insanlara sordukları sorunun birisi bu kurultayla ilgili. CHP'li seçmenin orta yarısı partinin hızlı kurultaya gitmesi gerektiğini düşünüyor. Yarısı da işte %47 gibi bir oranda kurultaya gitmemesi gerektiğini düşünüyor. Yani oldukça mesafeli. Onun için burada bir kafa karışıklığı hala devam ediyor. Onun için mesele her iki tarafın, ya buradaki mesele şu. Bu mutlak karar çıktığı andan itibaren benim analizim şu yöndeydi. Öncelikle Özgür Özel ve işte İmamoğlu ekibinin partiyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi tabelasını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan almaya dönük bir siyaset izlediler. Hala şu anda o siyaseti devam ettiriyorlar. Çünkü CHP'nin en kötü şartlarda CHP tabelasının %10'luk bir etkisi var. Eğer Özgür Özel %10'u kaybederse zaten siyasi denge yine aleyhine işleyecek. Onun için
1: O zaman
0: son
1: hocam
0: ana
1: özür
0: kadar.
1: diliyorum. En kötü şartlarda %10 seçmeni var diyorsunuz ama bir yandan da deniliyor ki Özgür Özel kendisi de söylüyor. Ya biz bu partiden gidersek %5 hatta %2, 2,5 diyor. O zaman siz buna
0: Yani
1: katılmıyorsunuz. Gitse bile
0: hayır.
1: %10 mu diyorsunuz?
0: Hayır, en kötü senaryodan bahsediyorum ben. Evet, Özgür Özel'in bu açıklamasını ben de okudum. En kötü senaryo şu anda tabloyu şöyle düşünelim. Bir beyin fırtınası yapalım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu siyasi etkisini ve toplumsal etkisini artıramazsa fakat genel başkanlık koltuğunu korursa en kötü şartlarda %10 alıyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öte CHP kimliğinin, CHP tabelasının etkisi. Yani CHP'li kimlik böyle bir şey. İşte babadan, dededen gelen bir kimlik bu. Ya bu şu andaki CHP'li milletvekillerinin tamamına bakın. En az 3-4 kuşak, 3 kuşak CHP'li bu insanlar. Onun için CHP'li olmanın, CHP tabelasına sahip olmanın %10'luk bir etkisi var. Ancak yine biz Özgür Özel'in açıklamalarını hatırlayın. Mutlak buttan çıktığı gün bir felaket senaryosu olarak dedi. Biz yedek partiye hazırız. Yedek partisinin de var olduğunu ifade etti. Onun için şu anda temel mesele seçmeni ikna etmek. Özgür Özel bağlamında en temel problem partiyi ele geçirmeye çalışıyor. Ele geçirmek için stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu da yani yine bu KONDA'nın araştırması aslında bir taraftan şunu da söylüyor bize. Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki siyasi ağırlığı arttıkça farklı siyasi aktörlerle pazarlık yapma ve desteğini artırma imkanı var. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela mutlak buttan çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren 10 ya da 12 milletvekili vardı. Dün bu sayı 20'nin üzerine çıktı. İl başkanlarında da süreç değişmeye başladı. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i yalnızlaştırmaya çalışıyor. Ben işte Özgür Özel'e yakın milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin de gerekçesinin Özgür Özel'i yalnızlaştırma siyasetinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Eğer yalnızlaştırırsa Özgür Özel siyasi gücünü kaybederse dengeler Kemal Kılıçdaroğlu lehine değişir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, hemen tamamlıyorum, hiçbir kurultayını normal şartlarda gerçekleştirmedi. Genel başkanlık değişimi hiç normal şartlarda gerçekleşmedi İnönü'den itibaren. Onun için biz bu kaosu ve bu kaosun toplumsal yansımalarını muhtemelen uzun bir müddet konuşmaya devam edeceğiz.
1: Peki, şimdi Levent Hocam, Özel'den dün bir karşı adım da geldi Özel cephesinden. Hani ekibinden 9 ismin disipline sevk edilmesiyle, tedbirli disipline sevk edilmesine karşılık olarak parti meclisinden 27 isim istifa etti. Şimdi aslında bu senaryolardan biriydi. Neden? Kurultaya götürmek için. Zeynel Emre de dedi ki, şimdi izleyicilerimiz tabii isimleri yakalayamayabilirler. Şöyle söyleyeyim, Özgür Özel sözcüsü olarak ifade edeyim. Zeynel Emre dedi ki, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğü için parti meclisi için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerekir dedi. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur ifadesini kullandı. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenmiş olurlar. Bundan da işlem yapılır ifadesini kullandı. Şimdi 27 ismin istifa etmiş olması parti meclisinden, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düşmüş olması, bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen bir kurultay çağrısı yapmasını mı gerekli kılıyor hukuken ve çağırmadığı takdirde Zeynel Emre'nin de ifade ettiği gibi suç mu işlemiş olur? Hocam sesiniz sanırım kapalı. Onu açabilirseniz.
2: Evet. Ne kadar enteresan. Sayın Zeynel Emre değil hukukçu ve bunları biliyor. Ama söyledikleri doğrular gerçek değil ve gerçekleşmeyecek. O da biliyor, o da farkında. Hemen anlatayım, çok basit.
1: Bir dakika, söylediği doğrular, yani bunlar doğru ama gerçekleşmeyecek mi diyorsunuz? Hukuken doğru mu diyorsunuz?
2: Hukuken doğru. Çünkü tüzükte böyle yazıyor.
1: Tamam.
2: Normal şartlar altında Zeynel Emre bize tüzüğü anlatıyor. Doğru. Ama gerçek değil. Çünkü bir mutlak mutlak karar. Hemen aktarayım. İzahı da çok basit. Çok basit. Parti meclisi 60 kişiden oluşuyor. Ve 2 bölü 3 yani 40 sayısının altına düşüldüğünde kurultay çağrısının yapılması zorunlu. Çünkü 27 kişi istifa etti. Zaten sayı 57 idi. 30'a kadar düştü. 30'a kadar düştükten sonra izlenecek yöntem şu. 15 tane yedek üye var. Onlar davet edilir. Diyelim onlardan 10 tanesi geldi. 40 bulundu. Hiçbir problem ortadan kalktı. Diyelim 5 tanesi geldi. Özgür Özel yedek üyeleri de etkiledi. Gayet makul. 5 tanesi geldi. Sayı 35 oldu. Bu mantığa göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi lazım.
1: Tamam.
2: Ancak şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bir mutlak mutlak karar aldı ama karar Yargıtay'a taşındı. Kesinleşmedi. Karar kesinleşmediği müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin partiyi kurultaya götürme hakkı yok. Yetkisi yok. Çok isteselerdi, Kemal Bey çok arzu etse de, tüzüğümüzde böyle yazıyor kıymetli arkadaşlar. Özgür Bey de benim kardeşim, çok da severim kendisini. Parti kurultaya götürüyorum deseler de parti kurultaya taşıyamazlar. Ne olur biliyor musun
1: Ne
2: senin?
1: olur?
2: Çok basit. Parti meclisi 35 kişiyle toplanamaz. O zaman icra mahkemeleri vasıtasıyla 5 kişi atanır. O sayıyı 40'a tamamlamak için 5 tane partiyle atanır ve sayı yine 40'a tamamlanır ve partinin zorunlu işlerinden, parti meclisinin günlük görevlerinden bu 40 kişi sorumlu olur. Örnek veriyorum. 5 kişi daha istifa etse, 10 kişi daha istifa etse, 20'ye kadar düşse sayı, dışarıdan 20 kişi atanır ve yine 40 sayısı bulunur. Bu kadar kolay. O bakımdan Sayın Zeynel Emre tüzüğü okuyor, doğru söylüyor. Ama mutlak mutlak kararının kurultaya izin vermediği gerçeğini benim gibi kendisi de biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay BAM'ın kararını onayana kadar ya da bozana kadar kurultaya gidemez. Hemen
1: Peki.
2: sebebini de aktarmış olayım.
1: Ha, buyurun hocam.
2: Bu da çok basit. Siyasi partiler kanununda çok önemli boşluklar var. Seçim kanununda da öyle. Önemli bir düzenleme lazım. Bunu hemen hemen herkes söylüyor sanırım. Siyasi partiler kanunu tüm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu ve medeni kanunun derneklerle ilgili maddeleri geçerli. Der ki, eğer bölge adliye mahkemesi ya da bir mahkeme genel kurultay yapmak için özel yetki vermezse yeni yönetim kongre toplayamaz. Genel kurul ya da kurultay toplayamaz. Şu olabilir. Kemal Bey Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurur.
1: Tamam.
2: Siz bana genel bir yetki verdiniz. Acaba ben burada kongreye partiyi götürebiliyor muyum diye sorar. Veya özel bir yetki ister. Üzerinde çok baskı var. Partiyi kurultaya taşımalıyım. Bana özel yetki verir misiniz der. O saatten sonra mahkemenin kararına bağlı. Ama parti meclisini tamamlamak için kurultaya gidemez.
1: Peki Levent Hocam, şunu da bir netleştirelim sizinle istiyorum. Şimdi olağanüstü kurultay çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben hukukçularımla konuştum çevremdeki. Olağanüstü kurultaya gidemiyoruz diyorlar. Dün de Müslüm Sarı demişti ki olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay takvimi kararlaştırdık. Dolayısıyla şu oluşuyor zihinlerde. Olağanüstü kurultayı yargı süreci sebebiyle yapamıyorsan olağan kurultayı nasıl yapacaksın diye haliyle seçmen soruyor. Şimdi burada olağanüstü kurultayla olağan kurultay arasında fark ne? Neden olağanüstüyü yapamıyor da olağan kurultayı yapabiliyor veya dediği gibi yapabiliyor mu olağanı?
2: İkisi de yapamaz. Olağanüstü kurultayı da yapamaz. Olağan kurultayı da yapamaz. Ama arada bir fark var.
1: Nedir?
2: Temel fark şu. Olağanüstü kurultay bir önceki delegelerle, yani 2023 Kasım dönemindeki şaibeli kurultayın delegeleriyle yapılmaktadır. Bakıyorum, 40 küsur tanesi istifa etmiş. 10 küsur tanesi belediye başkanı seçilmiş. 20'ye yakını başka partiye gitmiş. 5 tanesi vefat etmiş. 4 tanesi istifa etmiş. 120 tanesinin İstanbul'da delegeliği düşürülmüş.
1: Tamam.
2: 20'ye yakını tutuklu. Ya benim böyle bir denklemle oturup gerçekten kurultay yapmayı Cumhuriyet Halk Partiler içlerine sindiriyorlar mı? Bunu siyaseten sor. Hukuken sormadı. Siyaseten sor. Hukuken de söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayı mahkeme tarafından şaibeli bulunduğunda delegasyon şaibeli bulunmuş. Bu delegasyonla yeniden olağanüstü kurultaya gidilemez. Gidilemez. %1 bile kafa aralık değil. Gidilemez. Ancak olağan kurultay çağrısında bulunuyorlarsa, yani mahallelere dönüyoruz arkadaşlar.
1: Hı hı.
2: Mahalle seçimleri yapacağız. Mahalle temsilcilerimizi belirleyeceğiz. İlçeye dönüyoruz arkadaşlar. Oradan il başkanlarına kadar dönüyoruz. Sonra kurultay delegesi belirleyeceğim derseniz onun için de gideceksiniz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne. Ben özel yetki istiyorum. Büyük kurultayı yapıncaya kadar kongrelerimi tamamlamak niyetindeyim. Zaman kaybetmek istemiyorum. Partilerimin üzerindeki baskıyı kaldırmak istiyorum. Siyaseten kucaklaşma ve barışma istiyorum. Bu görüntüden memnun değilim dersiniz, anlatırsınız. Ana muhalefet partisiyim ben. Anayasada benim yerim var. Ben böyle bir etki kullanmak niyetindeyim dersiniz. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi size özel yetki verirse Yargıtay cezayı onayınca her o zaman siz bu yetkiyi kullanıp mahalle delegasyonundan süreci başlatabilirsiniz. Ama şu haline değil Elin Hanım. Bu haline değil. Bunu da bir cümle daha eklemek isterim. Özel yetki aldınız, süreci başlattınız.
1: Evet.
2: En iyi ihtimali söylüyorum. En iyi ihtimal. Eylül'de ya da Ekim'de böyle bir süreci başlatsanız Mart ve Nisan ayına kadar bu devam eder.
1: Hı hı.
2: O esnalara Yargıtay kararını vermiş olur mu bilmiyorum. Eğer Yargıtay kararını vermiş olmazsa kurultayın genel başkan seçimini yine yapamazsınız. Hı. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç mahkeme kararını eşinceye kadar bir kurultay beklemiyorum. Ama Helin Hanım şunu da belirtti. Birilerinin belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girebilir mi? Seçimlere giremez mi? Eğer yeri geldiyse bununla ilgili bir cümle söylemek isterim.
1: Buyurun.
2: Bu soru doğru bir soru değil. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki seçimlere girebilir. Ne yazıyor siyasi partiler kanununda? bir parti iki dönem üst üste kongre ya da kurultay sürecini yapmazsa seçimlere giremez. Doğru. Hı hı. Doğru. Sayın Zeynel Emre yine bir doğruyu söylüyor ama gerçekleri gizliyor. 2023 kurultayı ile ilgili mutlak mutlak kararı henüz kesinleşmedi. Kesinleşmediği için 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yapmış sayılıyor. Dolayısıyla 6 yıllık süre ne zaman bitiyor? 2029 Kasım'da bitiyor.
1: Ama yine de bu YSK'ya basit... gidip sorabilir değil mi yani bunu CHP yönetimi? Bu sor, yani bu kadar basit ama hukuken çok tartışma var ya, tartışmayı tamamen ortadan kaldırmak için muhatabı YSK'dır.
2: Kıymetli Cüneyt dostum, ne güzel açıklamış. Ne güzel açıklamış. Çalarsınız kapınızı. Yüksek Seçim Kurulu'na dersiniz ki ben de böyle karar alındı. Biz bunun seçimlerle ilgili problem doğurmayacağı kanaatindeyiz. Siz de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ile beraber her 6 ayda bir seçimlere girebilecek partileri açıklıyorsunuz. Biz de bir soru soruyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girme yeteneğine sahip mi? YSK'da size cevap verir. Hem seçmen rahatlar hem de bu kanaatte olmayan ve şaşkınlıkla izlediği hukukçular rahatlamış.
1: Hı hı. Peki, şimdi Ramazan Hocam, sizinle devam edelim. Az önce siz demiştiniz ki seçmene etki etmesinden bahsettiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktada. Hani oy oranlarının toparlanabilmesi üzerinden de belki başlıklandırabiliriz. Profesör Doktor Seda Demiralp'in bugün bir değerlendirmesini gördüm. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu tarafının şöyle düşündüğü de ifade ediliyor. Hem kendisinin hem beraberindekilerin, ya seçmende oluşan bu öfke bir süre sonra sönümlenir deniyor. Şimdi Seda Demiralp demiş ki, öfke kısa akışlıdır, zamanla azalabilir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmeni için Erdoğan kadar az umut yaratıyor olması döndürülebilecek bir şey değildir. Kılıçdaroğlu umutsuzluğu umuda çeviremez. O nedenle zaman lehine işlemeyecektir ifadesini kullanıyor. Şimdi Kemal Bey'in de hani kaybettiği seçim hep Cumhurbaşkanı tarafından dillendirilirdi. Ya 13 seçim kaybettin, evet, hala o koltukta oturuyorsun derdi. Dolayısıyla burada başından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu için de şu söyleniyor. Deniliyor ki göreve ikinci kez bu gelişiyle birlikte, ya sen ne vaat edeceksin seçmene sorusu soruluyor. Dolayısıyla siz bu işin uzmanı olarak ne dersiniz? Kılıçdaroğlu'na yönelik öfke zamanla geçebilir mi? Yoksa CHP seçmeni için umutsuzluğun karşılığı mıdır Kemal Kılıçdaroğlu ismi?
0: Ya bu sorduğunuz sorunun aslında iki boyutu da doğru. Ben temel itibariyle şöyle
1: değerlendiriyorum. Bu arada hocam 3 dakikamız var. Ben hiç araya girmeyeyim. Siz o süreye sığdırın. Evet. Buyurun.
0: Evet. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu hep söyledik. Birkaç gün önce Ali Mahir Başarır da söyledi. 13 seçim kaybetti. Aslında 13 seçimi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte şu anda Özgür Özel dahil olmak üzere Özgür Özel'in yanında, evet, siyaset yapan her insan, her milletvekili kaybetti. Hı hı. Zaten kaybeden abidesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii burada artık şu anda temel mesele Türkiye'de seçimi kazanmak değil. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncelikli meselesi partide genel başkanlık koltuğunu garantilemek. Çünkü hala hukuki süreç devam ediyor. Biraz önce Levent Bey'i dinledim. Benim kafam biraz daha karıştı. Demek ki bu ülkede hukuk sorunları çözme kapasitesine sanki sahip değilmiş gibi bir imaja kapıldım ben. Çünkü hani Seneca'nın da meşhur lafı var ya, hukuk diyor, adalet diyor, küçük sineklerin takıldığı, büyük sineklerin delip geçtiği bir örümcek ağına benziyor. Sanki burada da öyle bir durum var. Yani elimizde bir metin var. Metni her isteyen istediği gibi yorumluyor ve istediği gibi bir sonuç çıkarmaya çalışıyor. Bu seçmende nasıl bir karşılık oluşturur? Bir burada
1: Levent Hocam katılmıyor galiba. Bir kaş kalktı. Oradan gördüm.
2: Tabii net katılmıyorum.
0: Tabii hukuk eleştiriyorum. Yani bu bir hukuk eleştirisi. Katılmasını da beklemiyorum Levent Hocam'ın.
2: Öyle. Subjektif bağlamda herkes kendine göre yontuyor. Doğru. O yüzden ne dedim? Doğruyu söylüyor. Ama gerçeği söylemiyor diye.
1: Peki.
2: Özellikle böyle.
1: Peki. Buyurun Ramazan Hocam. Devam edin.
0: Yani burada hani şu anda temel mesele şu. Öncelik sıralaması önemli burada, hı hı, strateji. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, evet, şu anda bir umut vaat etmiyor. Özgür Özel umut vaat ediyorum. Aynı soruyu. Ben Türkiye'de temel problemin sadece CHP'nin problemi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de muhalefetin, yine defalarca bunu söyledim, temel alternatif bir Türkiye okuması, Türkiye

0: yorumu, Türkiye siyaset yorumu yok. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi iki tane kliki hizbi konuşuyoruz. Bir tarafta Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi, bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu. Soruyorum, fark ne? Yani alternatif bir politik bir söylem mi var burada? Alternatif bir siyaset dizaynım mı var? Hayır. Sadece koltuğu kimin oturacağı meselesi. Onun için ben burada
1: Siyaset
0: bir
1: dillerini
0: duygusal,
1: aynı mı görüyorsunuz Kemal Bey ile Özgür Bey'in?
0: kesinlikle,
1: Peki
0: kesinlikle ya,
1: seçmen
0: söyleme itibariyle
1: yaklaşımları,
0: sertlik,
1: tarzları?
0: seçmen şöyle, aynı seçmen bana çok sahici gelmiyor. Ciddi bir alternatif söylem yok. Alternatif bir söylem, bir Türkiye okuması yok. Yani benzeri söylemi, benzeri o umut aşılaması, umut söylemi, işte kazanıyoruz söylemi, Türkiye'ye dair iddialar 2023 sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu için okunmadı mı? Söylenmedi mi? Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin kurtarıcısı, Gandhi Kemal değil miydi? O söylem biçimi aslında aynı. Aynı olduğunun, yani neden bana gerçekçi gelmediğinin bir açıklaması da şu. Ya yeni bir siyasi aktör yok ki ortada. Bu insanların tamamı Cumhuriyet Halk Partili. Yani Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından birisiydi. Ya burada belki en ayrıksız isim yine Ekrem İmamoğlu, çünkü sağcı, konformist bir siyasi profil. Yer yer CHP'nin siyasi dokusuyla da aykırı tarafları var. Ancak şu anda CHP'de siyaset yapan bu isimlerin tamamı köken itibariyle ve zihniyet itibariyle Cumhuriyet Halk Partili. Ya burada bir umut aş ya her iki liderin bir umut açılama yok. Burada
1: Son
0: mesela
1: sözler olsun hocam.
0: evet hocam, ezberleri tekrar etmeyen alternatif bir siyasete ihtiyacı var. Alternatif siyaset ortaya çıkarsa umut ortaya çıkacak. Şu anda umut her siyasi aktör içinde aslında umut yok.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve Star Gazetesi yazarı, hukukçu, doçent doktor Levent Ersin Oral da bizimle birlikteydi. Ramazan Hocam, Levent Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat diliminde noktayı koyalım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
2: 2, 3, 4.

0: Gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
3: Aile gibi olduk.

0: artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
0: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde tutma kararı aldı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar metninde yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğünü belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü verilerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini de söyledi. Banka, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısına katıldı. Bakan, Türkiye'yi hizmet ihracatı üssü haline getirme hedefinde olduklarını söyledi. Bunun için de önemli vergi avantajları sağlandığını belirtti. Şimşek, şikayet etmek yerine Türkiye'yi katma değer zincirinde yukarıya taşımanın yollarını aramalıyız dedi.
2: Hizmet ihracatında %100 vergi muafiyeti tanıyoruz. Hizmet ihracatı bizim çok güçlü bir kasımız. Bu alanda çok başarılıyız ama bu başarının devamı açısından ve daha ileriye taşınması açısından biz yüksek katma değerli hizmet ihracatını biz artırmak için tamamen %100 vergi istisnası getirdik. Türkiye'yi bir hizmet ihracat üssüne. Şimdi diyeceksiniz ki yani hizmet ihracatı

0: Bakın, dünyada yabancı öğrencilerin rağbet ettiği 6. en büyük ekonomiyiz. Evet. Yani yaklaşık 400 bin uluslararası, yani yabancı öğrencilerin üniversitelerimizde okuduğunu biliyor muydunuz? Ve Türkiye'nin sıralamada 6. sırada olduğunu, muhtemelen 6. sırada. Turizmde 4. sıradayız dünyada. Dizi ihracatında ilk üçteyiz. Oyun ihracatında yine önemli bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu hizmet ihracatını daha da büyütmek, kapsamını genişletmek için önemli bir teşvik sunuyoruz. Yine çok uluslu şirketlerin Türkiye'yi nitelikli hizmetler için üst seçmesini istiyoruz. Buraya nitelikli çalışanlar gelsin ve Türkiye'den birçok ülke operasyonları Türkiye'den yönetilsin. Burada da çok güçlü hem kurumlar vergisi hem gelir vergisi teşviki. Yine burada da amacımız Singapur'la yarışmak. Gelişmiş ülkelerle yarışmak burada.
1: Ekonomiye noktayı koyalım. Şimdi bir ara. Saat başında moderatörde tekrar birlikteyiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Orta Doğu'da anlaşma yakın mı? Trump'ın önce saldırı sonra savaş bitti açıklamaları. Barış için Türkiye mi devreye girdi? CHP'de geri dönüşü zor süreç başladı. İstifalar, ihraçlar, arınma. Düğüm nasıl çözülecek? Özgür Özel'in İsrail'i ben engelliyorum iddiası ne kadar gerçekçi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel cevaplayacak.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Haydi salataya salataya kırmızını ver. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
2: Beyaz.
1: Kırmızı.
2: Beyaz.
3: Kırmızı.
4: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
5: En sahi aşk.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
8: Onlar da alamamış.
9: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
8: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
9: O zaman spor araba.
8: Az kaçar.
9: Elektrikli araba.
8: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
12: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Ben Hedin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Ankara merkezde diplomasi hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi olan Tom Barak'la görüştü. Peki hangi gündem maddeleri ele alındı? Anlatalım.

0: İran Savaşı ve bölgesel gerilimler masadaydı. Washington, Ankara hattında iletişim yoğun. Türkiye krizlerin çözülmesi ve barışın sağlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir misafiri vardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak bakanlığa geldi. Fidan-Barak görüşmesinde gündem ABD-İran Savaşı'ydı. Dışişleri Bakanı bir kez daha diplomasi masasını işaret etti. İki ülke arasında arabuluculuk için Türkiye'nin hazır olduğunu söyledi. İkili ayrıca İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırgan tavrının Türkiye için kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de ele alındı. Şimdi iç siyaset malumunuz CHP kaynaklı olarak bir hayli yoğun. İşte herkes taktiksel bir CHP içerisinde, savaş içerisinde taraflar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk-Gün gazetesine durumu değerlendirdi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun tarihsel sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine dair çağrıda bulundu.
1: Erdoğan Kemal selamlıyor sizleri.
2: Taraflar CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun hareket etmiyor. Özgür Özel Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştiriyor. Açıklamaların sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşanılanları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir. Siyasetçi kamunun iyiliğini, devletin istikrarını gözettikçe kıymetlidir. Düşünceler aklın mayasıyla yoğruldukça anlamlıdır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarına şahit olunabilecek restine rest replikleri sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk-Gün gazetesine konuştu. Gündeminde CHP'deki gerilim ve ana muhalefetteki koltuk kavgasının Türk siyasetine verdiği zarar vardı. Gerçeklikten yoksun, sadece dar ölçekli bir toplumsal kesimi baştan çıkarıcı retorikten ibaret olan siyasi söylem heyecan verir ama ekmek vermez. Arzu üretir ama sorun çözmez. Sebep-sonuç analizinin yapılmadığı, sadece basit ve günübirlik bir anlayışın hakim olduğu siyasi dil, yapmak için değil, bozmak ve hatta yıkmak için işlev görür. Bir kısım partinin görünümü yalnızca bundan ibarettir. Kendi içine kapanmış, dünya, bölge ve ülkesinde ne olduğundan bir haber olan partilerin değil, Türkiye'nin bugünü ve yarını adına politika üretmeleri, kendi programlarından dahi habersiz oluşları, Türk demokrasisi için içler acısı bir durumdur. Bahçeli, CHP'deki yeni parti iddialarının da her geçen gün daha yüksek sesle dillendirildiğine dikkati çekti. Bazı siyasi partilerin krizi körüklediğini belirtti. Toplumsal sorunları anlamakta zorlananların bir sağa bir sola savrulduğunu vurguladı.
0: CHP'de ihracı istenen 9 isim arasında grup başkan vekilleri de var. Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın. Başarır ve Günaydın'ın grup başkan vekillikleri de ihraç istemi sonrası düştü.
3: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
4: Yapamazlar diyorum bir hukukçu olarak. Grup üç yönetmeliğimiz bunu emrediyor. Ha bunu yaptılar, o makamlarda o arkadaşlar zaten oturamazlar. Çünkü bakın, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun %87'si, 111 arkadaşımızın tavrı net.
5: Yemediler, içmediler. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdılar.
2: CHP'nin tedbirli ihraç isteminin ardından süreç işliyor. CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında arınma için ilk

0: İlk adım atılmış, 9 ismin partiden tedbirli ihracı istenmişti. Konu CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Ancak tedbirli ihraç istemi kişilerin parti görevlerini de sona erdiriyor.
1: Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
0: Kararın ilk yansıması meclisten geldi. Meclis kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği ünvanları silindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde Başarır ve Günaydın için sadece milletvekili ünvanı yazıldı. Karar sadece ünvanın kaldırılmasına yol açmıyor. Günaydın ve Başarır'ın meclisteki odaları da değişti. Ayrıca grup başkan vekilleri için tahsis edilen kırmızı araç plakası hakları da ellerinden alındı. Grup başkan vekilliği düşen Gökhan Günaydın'ın hedefinde Kılıçdaroğlu cephesi vardı.
2: Yemediler, içmediler. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdılar.
0: Olay sonrası Ali Mahir Başarır da yeni seçim yapılacağını açıkladı. Genel merkezin göstereceği isme karşı çıkılacağını belirtti.
3: Bunu yaptılar, o makamlarda o arkadaşlar zaten oturamazlar.
4: Ve Özgür Özel dün CHP medyasına çıktı, gündeme dair soruları cevapladı. Ancak çeliştiği noktalar da vardı. Bir bakalım, analiz haber geliyor.
5: İhraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor. Bu arkadaşlarımız diyor 9 kişi. Bunlar diyor yargının karşısına gidecekler. Orada diyor yargılanacaklar. Aklanırlarsa gelecekler.
6: Özgür Özel konuyu ya hiç anlamamış ya da tecahülü arif yapıyor. Yani anlıyor da anlamazlıktan geliyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun arınacağız çıkışındaki tüm mesele bu.
7: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
6: Kılıçdaroğlu'nun en baştan bu yana izlediği strateji Özel ve ekibinin kabusu oldu. En büyük korkuları ise dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimali.
5: Ya düşünebiliyor musunuz? Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz?
6: Zira MYK kararıyla partiden ihracı istenen 9 isim arasında doğrudan Özgür Özel ve İmamoğlu ile ilgili ismi akçeli işlere karışmış kişiler var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler özellikle öne çıkıyor.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Saklı milletimizde, saklı Cumhuriyet Halk Partileri.
6: Bazı isimler hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler bulunuyor. Son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olması sonrası ortaya çıkan bilgi ve belgeler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'ya yollandı. Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yeni fezlekeler düzenlenmesi ihtimali doğdu.
5: O milletvekillerin her birisi bu partinin en popüler, en partiyi sırtında taşıyan arkadaşlarımızın arasındadır.
6: Özgür Özel aslına bakarsanız konuştukça daha çok batıyor. Bu da zihin dünyasındaki dalgalanmaları, ruh halindeki bozulmaları gösteriyor. Hele dış politikayla ilgili söylemleri tam anlamıyla evlere şenlik. Zira söyledikleriyle yaptıkları arasında derin uçurum var.
5: Benim suçum Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
6: Oysa Gazze'deki Kuvayi Milliye Hareketi Hamas'a hem bizzat Özel kendisi hem birlikte yol yürüdüğü İmamoğlu terör örgütü yaftası yapıştırmıştı. Yetmedi, üstüne İmamoğlu Amerikan elçinin önünde iki büklüm oldu.
9: I'm okay.
6: Özgür Özel BBC aracılığıyla İngiltere'ye bize sahip çıkın mesajı gönderdi.
10: Terk edilmişlik hissediyoruz.
6: Üstelik Özel İmamoğlu ikilisi buldukları her platformda Türkiye'yi şikayet etti. Batı medyasına makaleler yazdı. Batı'ya, NATO'ya biz daha iyi hizmet ederiz diye mesajlar verdi. Tüm bunlara rağmen muhatap alınmayınca da kızdı.
5: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
6: Ancak Özel'in kendi deyimiyle suç kendisinde değil. Zira Özel'in kılavuzları da sorunlu.
5: Birisi çıkmış dün mü, evveli gün mü
9: Efendim CHP dış politika konuşmalı. Ya ne diyorsunuz siz arkadaş? Namık Tanı'yla, İlhan Uzgeli'yle ama toplam Türkiye dış politikasına çok doğru yerlerden bakan çok önemli heyetlerle inanılmaz çalışmalar yapılmış.
6: Özel'in dış politika kılavuzu Namık'tan, meclis kürsüsünden Mavi Vatan için masal diye dalga geçen bir isim.
11: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından deniz aşırı maceralara yeltendi.
6: Özgür Özel'in akıl hocası CHP'li Namık'tan'ın Mavi Masal diye kendince küçümsediği mesele Yunan'ın, Rum'un kimyasını bozuyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı Kıbrıs'a getirip üsler kuruyorlar.
12: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olun, çok da sert olun.
6: Neyse ki Erdoğan var. Zira hatırlayın, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel, Suriye devrimi yaşanırken ne demişti?
9: Bugün Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür, başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek.
6: Özel'in bu cümleleri kullandığı saatlerde ise Esad valizini toplamış Rusya'ya kaçıyordu. Hatta Özel o dönem dış politika konusunda miyopluk eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
12: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
4: Silivri Belediyesi'ne yönelik olarak bir operasyon gerçekleşmişti biliyorsunuz. Şimdi operasyonun ayrıntıları da netleşmeye başladı. Bir park alanı satışı mercek altına alındı. Kamu zararı olduğu iddia ediliyor. Belediyeye ait taşınmasın piyasa değerinin altında satıldığı iddia ediliyor. Ne kadar altında? 21 milyon 522 bin liralık. Kamu zararı olduğu ifade ediliyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
13: Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun perde arkası ortaya çıktı. Soruşturmanın merkezinde belediyeye ait bir taşınmazın satışında oluştuğu öne sürülen milyonlarca liralık kamu zararı var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın gerçek değerinin çok altında satıldığı ve bu işlem nedeniyle belediyenin 21 milyon 522 bin lira zararı uğratıldığı tespit edildi.
14: Geldim, polis dolu orası.
13: Bu tespitin ardından dosya genişletildi. Savcılık, belediyedeki bazı iş ve işlemlerin kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı iddiası üzerine kapsamlı inceleme başlattı. Dosyada personel alımları, işletme devirleri, kiralama işlemleri, imar uygulamaları, ruhsat süreçleri, mühürleme kararları ve kaçak yapı işlemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar yer alıyor. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık dosyasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamak gibi çok sayıda suçlama bulunuyor. Soruşturma makamları belediye içerisindeki işlemlerin örgütlü bir yapı tarafından yönlendirildiği ve kamu kaynakları üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu değerlendiriyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar ve yeni delillerle genişleyebileceği belirtiliyor.
4: CHP'nin 5 yıl önce yürüttüğü bir kampanya vardı. Kampanyada bir soru soruyorlardı. 128 milyar dolar nerede diye. Bu sorunun aslında sorulmasının sebebi, sorunun hedefinde ise o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vardı. Bu iddia, bu kampanya yargıya taşınmıştı ve 3 ayrı kademe mahkemede tüm iddiaların iftira olduğu tescillendi.
15: Girersiniz Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen insanlar efendim, o açarlar internet sayfaları, pat pat pat dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görünür. Her iş kayıt altındadır. bu devletin kayıtlarında vardır. Mutlaka var yani.
6: Dönemin CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin açık itirafına rağmen uzun süre CHP

0: kayıp 128 milyar dolar kampanyası yapmış, hükümeti karalamaya çalışmıştı.
1: Erdoğan ilk iş olarak damadını ekonominin başına getirdi. Kayınpeder ve damat bir oldu. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını buharlaştırdılar.
0: CHP dev pankartlar yaptırdı, kampanyalar açtı, sosyal medyada video animasyonlar hazırladı. Bulduğu her zeminde Merkez Bankası'ndan 128 milyar doların çalındığı algısını oluşturmaya çalıştı. Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi düzeyinde CHP'nin iftira kampanyası yürüttüğü tescillendi.
2: Şimdi Edirne'ye gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de, görüntüler gelsin ekranlara da. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreni düzenleniyor. Ve o törene Cumhurbaşkanı Erdoğan katılıyor. İsmi anons edildi. Kendisi sahneye geldi. Şu an vatandaşları selamlıyor. Saniyeler içinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlayacak. Sevgili söz Erdoğan'da.
3: Kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın o muhteşem tarifiyle minarelerinden en tatlı ezanların dallarından, güvercin huhularının çinilerinden sümbül kokularının geldiği Edirne'yi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Görenlerin, bilenlerin, yolu bu şehre düşenlerin, Edirne öylesine bir şehirdir ki ne eşi vardır ne benzeri. Toprağı misk, suyu kevserdir dediği Edirne'mizde bulunmaktan, Edirneli vatandaşlarımla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Açılışları, hizmetleri, yatırımları vesile kılarak bizi bir kez daha buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Edirne'yi vatan yaparak, sanat eserleriyle inci gibi işleyip donatarak, yeni fetihleri hazırlayarak bizlere emanet eden atalarımızın ruhu şad olsun. Edirneli olmak kimliğini, Edirne aidiyetini kalbinin üstünde bir madalya gibi gururla taşıyan tüm kardeşlerime selam olsun. Sizlerin şahsında Yahya Kemal'in Türk Devleti'nin menşei olarak gördüğü başkentlerin anası Edirne'nin her ilçesinde, her mahallesinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Aşkınız için, ahde vefanız için bize gösterdiğiniz bu teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Görenlerin, bilenlerin, özellikle de şunu biliniz ki siz bu kardeşinizi nasıl seviyorsanız bizim de gönlümüzde Edirne'nin özel bir yeri var. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz denizler gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz ırmaklar gibidir. Meriç gibidir. Tuna gibidir. Özellikle Tunca gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz sıradağlar gibidir. Bizim Edirne'ye muhabbetimiz Alperenler

Gazilerin, akıncıların, çağ açıp çağ kapayan fatihlerin, şehri bayındır kılan mimarların aşkıyla mayalanmıştır. Çünkü Edirne sıradan bir şehir değil, bir cihan imparatorluğunun rüyasını gören İstanbul'un fethini müjdeleyen, her sokağı tarih kokan bir mekteptir. Edirne, Meriç'in huzuru, Tunca'nın zarafeti, saray içinin ihtişamıdır. Edirne, er meydanlarında asırlardır yankılanan dualardır. Kırkpınar'ın pehlivan nefesi, Balkanlardan Anadolu'ya uzanan kardeşlik köprüsüdür. Edirne, asırlar boyunca Balkanlara açılan kapımız, fetihlerin karargahı, ilmin, sanatın ve mimarinin merkezidir. İşte bugün tarihin huzurunda, ecdadın gölgesinde, Edirne'ye, Osmanlı'nın kadim payitahtına, Balkanların mütevazi ama başı dik kapısına, sultanlar şehrine birbirinden güzel eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sevgili Edirneliler, çok değerli kardeşlerim, tören alanımıza gelmeden evvel Selimiye Camii'ndeydik. Selimiye, Mimar Sinan'ın yüksek sanat dehasının taşa, mermere, zamana ve mekana işlendiği muhteşem bir eserdir. Gökyüzüne uzanan o dört zarif minaresiyle bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunu gösteren tapu senedimizdir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'yi, bakınız merhum Arif Nihat Asya nasıl tarif ediyor. Selimlerden kalma muhteşem miras, Sinanlardan kalma şanlı hediye, kuvvetin tuğrası, sanatın mührü, kubbeler kubbesi bir Selimiye, kükreyen, şahlanan, koşan, atılan, o mutlu yiğitler, o mutlu iman, sınırlar aşmayı kuşlardan değil, öğrenirdi senin ezanlarından. Şu anda karşımda muhteşem bir katılım var. Emniyetten aldım. Katılım ne kadar diye. Ne dersiniz? Neyse, ben emniyetten aldığımı söyleyeyim. 32 bin kişi şu anda karşımda.

0: sadece Türk İslam mimarisinin değil, aynı zamanda dünya mimarisinin de en estetik eserlerinden biri olan Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek hamdolsun bugün yeniden ibadete açtık. 4 yıl süren restorasyon sürecimiz Selimiye'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışması oldu. Camiimizin restorasyonu seçkin isimlerin yer aldığı bilim kurulumuzun rehberliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütüldü. Kalem işlerinden taş dokusuna, iç mekan düzenlemelerinden çevre ihyasına kadar her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı. Yapıya zarar veren eski çimentolu uygulamalar temizlenirken ana kubbe, minareler ve statik sistemlerin tamamında güçlendirmeler yapıldı. Cümle kapısından müezzin mahfiline, mihrap çinilerinden ahşap doğramalarına kadar tabiri caizse dokunulmadık, restore edilmedik, temizlenmedik, güçlendirilmedik, tek bir nokta dahi bırakmadık. Balkan savaşları sırasında Bulgar kuvvetlerinin ateşi sonucu gülle isabet eden ve cami cephesinde iz bırakan bölüme ise özellikle dokunmadık. Bu topraklarda verdiğimiz zorlu mücadelelerin canlı şahidi olarak o izi aynen muhafaza ettik. Yaklaşık 450 milyon liraya mal olan restorasyon çalışmasıyla Selimiye'ye Allah'ın izniyle bir 100 sene daha kazandırdığımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim minarelerinden ezan-ı Muhammedileri, kubbelerinden Kur'an-ı Kerim tilavetlerini eksik etmesin diyorum. Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehrimizin bir diğer sembolü 93 harbinde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan tarihi Edirne Sarayımızdı. Yıllarca ihmal edilen ve hayvanların otlak alanı olarak kullanılan Edirne Sarayı'nı ve bahçelerini inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz. Talimatın doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. Avrupa'nın en büyük ihya projesiyle inşallah 2027 yılının sonuna doğru Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla inanıyorum ki Edirne yeni bir çehreye bürünecek, 150 yıl önceki ihtişamına yeniden kavuşacak. Kardeşlerim, sizin aşkınız, sizin coşkunuz hiçbir yere benzemez. Mehter marşımızdan rahatsız olan tarih bilmez, ecdat bilmez şuursuzlara rağmen tarihi ve mimari yadigarlarımıza sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bugün Edirne'ye elimiz dolu dolu geldik. İç işlerinde toplam bedeli 1,1 milyar lirayı bulan projeleri, milli eğitimde toplam 670 milyon yatırım tutarına sahip 7 okulu, aile ve sosyal hizmetlerde 75 milyon lira değerinde iki eseri şehrimize kazandırıyoruz. İstikbalimizin güvencesi olan gençlerimizi geleceğe hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz. Gençlik ve sporda içinde semt sahaları, kamp alanları, öğrenci yurtları ve statların da olduğu toplam 1,3 milyar lira değerinde 27 yatırımı Edirne'mize kazandırıyoruz. Kültür ve turizm alanında Selimiye Camii restorasyonu dahil toplam 1,5 milyar lira tutarında 16 projeyi sizlerin resmen hizmetine veriyoruz. Sağlık biliyorsunuz bizim en çok önem verdiğimiz alanlardan biridir. Sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız. Hastane masrafları dolayısıyla cenazelerin rehin alındığı günlerden işte bugünkü seviyelere ulaştık. Bir dönem bizim insanımız tedavi için batıya giderken şimdi yurt dışından milyonlarca hasta ülkemize geliyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Bunun için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Edirneli vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için toplam 590 milyon lira değerinde 9 projeyi hayata geçirdik. Sanayi ve teknolojide yatırım bedeli 2,2 milyar lirayı bulan 3 milyon metrekare büyüklüğünde 4 organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Adalette 1,2 milyar lira tutarında 3 projemizi hizmete verirken bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargılamaların daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi için Edirne'de bölge idare mahkemesini kurduk. Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak. Şehirlerimize ve adalet camiamıza hayırlı olsun diyorum. Çevre ve şehircilikte toplam yatırım tutarı 3,9 milyar lirayı aşan çok sayıda projeyi bugün Edirneli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bilhassa 515 bin metrekare büyüklüğündeki Söğütlük Millet Bahçemizin Edirne'mizin güzelliğine güzellik kattığını görüyoruz. İl genelinde tamamlanan 1033 konutun anahtar teslimini de yapacağız. Yuvalarına kavuşan hak sahibi kardeşlerimizin gözü aydın olsun diyor, evlerinde ağız tadıyla oturmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, geliyorum Edirne Valiliğimizin çalışmalarına. İl özel idaremizin tamamladığı 6,5 milyar liralık hizmetlerle Çevre Koruma Vakfı'nın tamamladığı 700 milyon değerindeki 17 projeyi de bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Böylece bugünkü törenimizde toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde 65 kalem projeyi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bu hizmet ve yatırımların Edirne'mize kazandırılmasında emeği geçen herkese, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Son 23 yılda Edirne'mize 390 milyar liralık yatırım yapmıştık. Bugün bu rakamı çok daha yükseğe çıkartmış oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Edirne için çok önemli olan tarım ve sulama alanında yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl tamamlanan Süloğlu Barajı ishale hattı yenilemesiyle Edirne il merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu temin edeceğiz. Yatırım bedeli 3 milyar 700 milyon lira olan aşağı İpsala Hamzadere Barajı sulaması ikinci kısım projesinde çalışmalarımız sürüyor. 1/3'ünü bitirdiğimiz bu projeyi inşallah 2027 yılında hizmete açacağız. 1 milyar 200 milyon lira yatırım bedeline sahip Çömlekköy Barajı projesini ise 2028 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık bir yatırım olan Çömlekköy Barajı sulaması projesinin ihalesini yaptık. Diğer projelerle beraber toplam 6 milyar 400 milyon liralık yatırımların ihalesini tamamlamış olduk. Şunu Edirneli kardeşlerimizin çok çok iyi bilmesini isterim. Zengin tarihi mirasıyla, kadim kültürel birikimiyle, bereketli topraklarıyla, farklı kesimlerin huzur içinde yaşadığı hoşgörü iklimiyle, velhasıl her yönüyle göz bebeğimiz olan Edirne'ye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Sevgili Edirneliler, bakın biz şuna gönülden inanan, çok samimi olarak inanan bir kadroyuz. Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Etrafımızda olan bitenler muhalefetin gündeminde olmasa da inanıyorum ki sizler hadiseleri takip ediyorsunuz. Henüz bir kriz çözülmeden bakıyorsunuz, ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba seslerinin çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını, nerede silahların patlayacağını kimse kestiremiyor. İşte görüyorsunuz, Rusya Ukrayna savaşı bitmeden şimdi bölgemiz İran'a yönelik saldırıların ağır ekonomik faturasını ödüyor. Gazze ve Lübnan'da Siyonist katiller her türlü hukuku, kuralı, ilkeyi ayaklar altına alarak kan dökmeye devam ediyor. Karadeniz'de sorunlar devam ederken Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır. O da Türkiye yüzyılının inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır. O da milletimizin duasına mazhar olmaktır. 23 yıldır hep Hakk'ın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik. Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi Devler Ligi'ndeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak. 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve bu gururumuzu bugün burada paylaşmak üzere sizinle beraberim. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hep söylüyorum. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun. Var olun.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz değerli konuklar. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladı. Neler söyledi? Şimdi hem müjdelerinden bahsetti, aynı zamanda muhalefeti eleştirdi. Aziz milletimizin ana muhalefetin koltuk kavgasıyla heba edecek tek bir günü yoktur dedi. Henüz bir kriz çözülmeden ertesi gün yenisi başlıyor. Füze ve bomba sesleri çocuk çığlıklarını bastırdığı günler yaşıyoruz. Yarın ne olacağını kimse kestiremiyor dedi. Ve böylesi bir ortamda muhalefetin içinde bulunduğu tabloyu eleştirdi. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor. Sanki siyasi parti değil, dövüş kulübü dedi Erdoğan. Ne zamandan beri anarşinin, ana muhalefetin politikası haline geldiğini söyledi, sordu. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada Selimiye Camii'nin tapu senedimiz olduğunu ifade etti. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı gerçekleşiyor ve buna değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Müjde olarak nitelendirdi. Dedi ki şehrimizin bir diğer sembolü olan 93 Harbi'nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan Edirne Sarayımızın da yeniden ayağa kaldırılacağını ifade etti. Duaya kulak verelim.
3: Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim ve ehdina ve vefikna ilel hak ve ila tarikim müstakim ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz hayırlı hizmetlerimizi kabul eyle. Edirne'mize hayırlı eyle. Selimiye'mizi ilelebet bu vatana mühür eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu kutlu şehri, Osmanlı'nın payitahtını, Serhat şehrimizi ilelebet İslam diyarı eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, açılışını yaptığımız bütün kurumlarımızı Edirne'mize hayırlı eyle. Bugün burada anahtarını teslim alacak kardeşlerimizi sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde hanelerinde yaşamalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden lütfunu, merhametini, yardımını esirgeme ya Rabbi. Amin. Topraklarımıza hayırlı, bereketli rahmetler gönder. Afetsiz rahmetler gönder ya Rabbi. Topraklarımızı, hasatımızı bereketli eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bu cennet vatanı bize vatan kılan aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmetin ilahiyenle lütfeyle. Mekanlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Menzillerini mübarek eyle. Bizleri de onların yollarında daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Güvenliğimiz için, vatanımız, milletimiz için gece gündüz çalışan silahlı kuvvetlerimizi, emniyet güçlerimizi, karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarımızı ve düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana layık kul eyle. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Bu cennet vatanı bize emanet eden aziz ecdadımıza layık millet eyle. Bizlere bıraktıkları emanetlerine sahip olmayı bizlere nasip ve müyesser eyle. Bizlere birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. Ülkemizi ve milletimizi her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Devletimizi devleti ebed müddet eyle. Milletimizi ila yevmil kıyame, kıyamete kadar İslam üzere mümin ve Müslim olarak payidar eyle ya Rabbi. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Kâbetullah ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan makbul dualara katarak müstecab eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi izninizle anahtar teslim törenine geçiyoruz. Devletimizin şefkat elinin ve hizmet gücünün en güzel nişanesi olan sıcak yuvaların anahtarlarına kavuşacak hak sahibi ailelerimizi sırasıyla huzurlarınıza davet ediyoruz. Öncelikle Çaylar ailesini davet ediyorum. Sayın Seda Çaylar, Sayın Erhan Çaylar ve Sayın Can Çaylar, Naz Çaylar, buyurunuz lütfen.
2: Evet,
1: Çaylar ailesine yeni
2: anahtar teslimleri gerçekleşiyor Cumhurbaşkanı'nın elinden.
1: Huzurlu, mutlu zamanlar geçirmelerini niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Evet, ailemizi arka tarafa doğru davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Arka tarafa doğru alıyoruz sizi. Sahnede tutalım. Şimdi de Sayın Gürgen ailesini davet ediyoruz. Sayın Taygun Gürgen, Sayın Burçin Gürgen, Sayın Elber Atlas Gürgen. Buyurunuz lütfen.
2: Erdoğan az önce de konuşmasını tamamladı. Anahtar teslim.

0: metinlerinin öncesinde tabii anahtarları almaya gelen, anahtarlarını almaya gelen küçük çocuklar da var. Cumhurbaşkanı her zaman olduğu gibi onlara da harçlık ve hediye veriyor.
1: Evet, Gürgen ailesinin evleri hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de evet.
0: Erdoğan konuşmasında müjdeler de verdi. Müjde şehrimizin bir diğer sembolü olan 93 Harbi'nde infilak ettirilmek suretiyle yıkılan Edirne Sarayımız yıllarca ihmal edilmiştir. Ama
1: mutlu, huzurlu bir
0: inşallah yeniden ayağa kaldırıyoruz sarayımızı dedi. Talimatım doğrultusunda Milli Saraylar Başkanlığımız çalışmalara başladı. İnşallah 2027 yılında Edirne Sarayı'nın açılışını yapacağız. Sarayın ihyasıyla Edirne'nin yeni bir çehreye bürüneceğini söyledi.
1: Evet Hasan Bey, siz de burada kalın lütfen.
0: Sağlık yatırımları konusunda da Cumhuriyet döneminin en başarılı iktidarı olduklarını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yargılamaların hızlı sürdürülebilmesi
1: evet,
0: için
1: ve uğurlu olsun.
0: Edirne Bölge İdare Hayırlı Mahkemesi'ni kurduklarını ifade etti. Evet, yargı olsun. Çevresi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale olacak dedi. Evet, şimdi de şehirlerimize, adalet camiamıza hayırlı olsun diye devam etti. Ana muhalefet partisi CHP'de olup biten Erdoğan'ın gündemindeydi.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Çiğdem Kübra.
0: Aziz milletimizin ana muhalefetin koltuk kavgasıyla heba edecek tek bir günü yoktur dedi Erdoğan. Milletin işi gücü bırakıp aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izlediğini söyledi. Ve şu ifadeyi kullandı CHP'ye dair, sanki siyasi parti değil, dövüş kulübü. Ne zamandan beri anarşi ana muhalefetin politikası haline geldi? Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak müsaade etmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve konuşmalarının ardından Selimiye Camii Şerefi'nin restorasyon sonrasında yeniden ibadete açılışı ve yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılışı için dua edildi.
1: Evleri hayırlı olsun.
0: Ardından da
1: teşekkür ediyoruz. Ailelere aşağıya alıyoruz. Buyurunuz lütfen.
0: Anahtarları
1: şimdi de toplu açılış dönemimize geçiyoruz. Öncelikle
0: anahtar teslimleri gerçekleşti.
1: Söğütlük Millet Bahçesi'ne canlı olarak bağlanıyoruz.
0: Toplu açılışa geçiliyor. Canlı bağlantıyla
1: Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Bulut, Vali Yardımcımız Sayın Sıtkı Zehin, TOKİ Başkanımız Sayın Levent Sungur ve Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımız bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet.
3: Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Meriç Nehri'nin iki yakasında bulunan 520 bin metrekarelik Millet Bahçesi'ndeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm Türkiye genelinde başlatmış olduğunuz millet bahçelerinin bir tanesini de Edirne'mizde gerçekleştirdik.
0: Evet, çocuklarla birlikte millet bahçesinin açılışı yapılacak.
4: Bu muhteşem eserin açılışını yapacağı deyince
0: ve havadan da görüntüler ekranlarınıza geliyor.
4: Çocuklarımız peşimize de takıldı ve sizin de canlı yayında burada sevgilerini göstermek istediler. Ailelerle karşılaştık. Çocuklara sorduk. Parkı beğendiniz mi? Millet bahçemizi beğendiniz mi diye. Hepsi gerçekten çok beğendiklerini ve sizlere teşekkürlerini iletti. Çocuklara huzurunuzda bir kez de biz sormak isteriz Sayın Cumhurbaşkanım. Millet bahçesini beğendik mi çocuklar? Oyun oynuyor musunuz çocuklar? Sayın Cumhurbaşkanım, bu eserin muhteşem olduğu çocuklardan belli. Çocuklar varsa aile var, aile varsa millet var, millet varsa tüm Türkiye var diyoruz. İzninizle talimatlarınızla millet bahçemizi açmak istiyoruz.
2: Ömer, Ömer. Ulan, ulan sen beğendin mi? Sen beğendin onu söyle.
4: Sağ ol Sayın Cumhurbaşkanım. Bizim

0: Edirne'nin yavrularını mütebessim bir çehreyle görmek bizleri ayrıca sevindirdi. Millet bahçemiz, millet bahçeniz hayırlı olsun diyoruz. Gözlerinizden öpüyoruz. Kurdele. Kurdele. Evet.
1: Çocuklar, çocuklar hadi ön tarafta kurdele sizde. Siz açılışı yapıyorsunuz çocuklar.
0: Edirne. Hazır mıyız? İnşallah daha nice eserlerin açılışında bir arada olmak üzere sizleri kalbi duygularla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun, ya Allah, bismillah.

0: İşte Anadolu'nun ve Rumeli'nin yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
1: Evet, Edirne'deki Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleşti. Uzaktan bağlantıyla açılış gerçekleşti. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Açılışı bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan Millet Bahçesi'nde bekleyen, o Millet Bahçesi'nin parkın tadını çıkaran çocuklar gerçekleştirdiler.
0: İşte Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
1: Ve tören
0: Türkiye
1: artık noktalandı. Biz de bu görüntülerle birlikte artık yavaş yavaş moderatöre de benim adıma noktayı koyalım. Ben burada noktayı koyacağım ama birkaç dakika sonra gelişmelerle İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'deki toplu açılış töreninden görüntüleri sizlerle canlı olarak paylaşmıştık. Peki Erdoğan hangi mesajları verdi? Öncelikle Edirne Sarayı'nın yeniden ihya edilecek olması, 2027'de vatandaşın ziyaretine açılacak olması beni gerçekten çok mutlu etti, onu söyleyebilirim. Sonrasında Millet Bahçesi açılışını, çocukların sevincini hep birlikte sizlerle paylaştık. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar da bu anlamda dikkat çekiciydi. Özellikle CHP'deki kayıkçı kavgasına dikkat çekti diyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dövüş kulübüne döndüler değerlendirmesinde bulundu. Bir de şöyle söylüyor, hani sokaklarda çözüm arama meselesini bir kenara koyun. Siyaset ne zamandan bu yana sokakta çözüm arıyor diye eleştiriyor CHP'yi. İşte satır başları.
1: Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak. 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade

İfade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış, sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın, hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.

0: CHP'de kavga kapağıyla devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle dövüş kulübünde son durum ne, ona bakacağız aslına bakarsanız. CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Zira CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir kez daha MYK toplantısına başkanlık ediyor. Peki neler oluyor? 24 muhabiri Ahmet Yener Işıldak bizimle. Ahmet, kolay gelsin. Şimdi abaküs elde, herkes hesap makineleriyle böyle işte onu çıkarıyor, bunu topluyor. 9 kişi oradan gitti, 28 kişi buradan geldi. İşte 40'ın üzerine çıkmazsa kurultay olur, yok olmaz. Bir sürü tartışma vardı. Peki bugün MYK'da CHP'nin gündemi ne? Tabii ki bugün dikkat çeken gelişmeler de vardı. Özel cephesine yapılan açıklamalar vardı. Şöyle biraz bize iklimi, havayı anlatsanız, neler söylersiniz?
1: İbrahim Güneş, o zaman sizin o güzel benzetmenizle başlayayım. Gerçekten dövüş kulübünde yumruklar artık daha sert atılacak. Bugün saat 14'te MYK toplantısını başlattı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bugünün MYK'sında önemli gündem maddelerinin olduğunu biz biliyoruz. Öncelikle disiplin işlemleri devam edecek. Biliyorsunuz, hatırlatalım, 2 gün önce 10 Haziran'daki toplantıda 9 isim hakkında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Onunla ilgili de gelişmeler var. Onları da aktaracağım şimdi size, ama bugünkü özellikle MYK'da şimdi Özgür Özel'in ile ilgili bir disiplin konuşulacak. Konuşulmayacağım merak ediyor. Bununla alakalı olarak Müslüm Sarı, CHP sözcüsü, bir açıklama yaptı ve o da dedi diğer milletvekillerinden farklı değil. Onun hakkında da yakın zamanda daha sonrasında bir işlem olacaktır sözlerini kullanmıştı. Bu da akıllara tabii şeyi getiriyor. Bugün acaba Özgür Özel mi konuşulacak? Şimdi açıklamayı bekliyoruz. Açıklamanın ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgi henüz elimize ulaşmadı. Şimdi bugünün konularından bir tanesi de şu olabilir. İbrahim Güneş, aslında biliyorsunuz Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü. Bugün yeni grup başkan vekillikleri seçilebilir. Hatta şunu ifade edeyim. Meclisteydik biliyorsunuz saat 13'lerde ve oradaki hava şu şekilde. Özgür Özel taraftarları da bugünkü MYK'yı dikkatle takip ediyorlar. Eğer ki bugün grup başkan vekilleri belirlenirse Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Özel tarafı pazartesi günü baskın bir grup toplantısı, kapalı grup toplantısıyla kendi grup başkan vekillerini seçilebilir. Fakat bu ne kadar geçerli olacak bunu bilmiyoruz. Şimdi Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarı'nın grup başkan vekilleri düşünce aynı zamanda odaları da boşaltılacak ve meclisin tahsis ettiği kırmızı plakalı araçlar da geri istenecek. Bununla alakalı taraflar şunu söyledi. Tüzük tartışması devam ediyor. Siz bunu yapamazsınız. Tüzük tartışması. Şimdi gelelim tüzük tartışmasına. Siz de söylediniz. Çok fazla rakam konuşuluyor. İşte parti meclisinde 57 üye vardı. Dün 28'i istifa etti. Şu kadar 3'te 2'si gitti falan. Bunlara gerek yok. Şimdi bakın, tedbir kararı var bir kere. Yani tedbir kararı kalkmadan kurultay henüz yapılamaz. En azından Kılıçdaroğlu'nun tarafının söylemleri bu şekilde. Şimdi dünkü girişimle alakalı, dünkü olayla alakalı şunu söylemekte fayda var. 10 Haziran'daki olayla 74.

0: Neden işlem gördü bu 9 isim? Yani 9 isim Gökhan Günaydın'ın, Ali Mahir Başar'ın içinde olduğu isimler 74. maddeden gördü. Şimdi 74. madde nedir peki? Eğer vekiller partiye suç işlerse parti meclisine başvurmaya gerek yoktur ifadesi var. Gökhan Günaydın da diyor ki 70 milletvekili güvensizlik oyu verirse benim grup başkan vekilliğim düşerden. Yani sürekli dediğim gibi yumruklar daha sert atılmaya başlanıyor. Şimdi bir de ivedi durumlar mevzusu var. İbrahim Güneş, siz de duymuşsunuzdur. Kemal Kılıçdaroğlu ivedi durum tedbirini aldı. Özel tarafta diyor ki ivedi durum olmaz. Peki nedir bu ivedi durum? Şimdi ivedi durum şu. 63. maddenin, parti tüzüğünün 63. maddesinin birinci maddesi şunu söylüyor. Diyor ki daha doğrusu parti, aynen şunu söylüyor. Vekillerin disipline sevki normal şartlarda yalnızca parti meclisi yapabilir. Zeynel Emre Kılıçdaroğlu, Özel'in sözcüsü şunu ifadeyi kullanıyor. Ortada bir PM kararı yok. Karar tüzüğe aykırı. Kılıçdaroğlu tarafı ise şunu ifade ediyor. Diyor ki biz diyor 63. maddenin 5. fıkrasına göre karar alıyoruz. Bu maddeye dayanarak MYK doğrudan SEK yetkilisidir ifadesini kullanıyor ve 63'e 5'te ivedi durumlar ifadesi var. Özel tarafı ise şunu diyor. Diyor ki bu ivedi durumlar yalnızca diyor il delegelerinde olabilen bir şey. Milletvekillerine bunu yapamazsınız. Yani bir söylem geliyor. Karşı taraftan başka bir söylem oluyor. Sonrasında başka bir söylem. Şimdi aslında en çok dikkat etmemiz gereken mevzu salı günü yine ne olacak? Bakın 3 haftadır biz yaklaşık salı günlerini konuşuyoruz İbrahim Güneş. Salı günü yine grup toplantısında bir kriz çıkacak mı? Şimdi grup başkan vekilleri görevden alındı. Grup başkanı olarak sadece Özel var. Özel'in de grup başkanlığı tehlikede. Bunu Müslüm Sarı söylemişti. Demişti ki grup başkanı seçilmesi aykırıdır. Genel başkana sormadan yaptı. Onunla ilgili de düzenlemeleri yapacağız. Yani yumruklar Kılıçdaroğlu tarafından daha sert geliyor. Çünkü karar merciği Kılıçdaroğlu İbrahim Güneş.
1: Ahmet Tener Işıldak, valla öyle güzel anlattın ki hani bölmeye gönlüm razı olmadı. Gayet de iyi çalışmışsın dersine. Tebrik ediyorum. Kameraman arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Çok da güzel bir açıyla yayını yaptı CHP'den. Tüm detayları öğrendik neredeyse. Hatta sıradaki haberleri versek mi vermesek mi diye bir yandan da Ahmet Taner Işıldak anlatırken düşünüyordum ama neyse artık hani arkadaşlarımız emeği var. Bu haberlerle birkaçını daha devam edelim. Ali Mahir Başar ve Gökhan Günaydın grup başkan vekillikleri düştü. Mecliste de bu durum ilan edildi. Şimdi ne olacak? Çakarlı arabaları verecekler. Makamları boşaltacaklar ama Ali Mahir Başar diyor ki yok öyle bir şey.
2: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: CHP'nin tedbirli ihraç isteminin ardından süreç işliyor. CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında arınma için ilk adım atılmış, 9 ismin partiden tedbirli ihracı istenmişti. Konu CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nda ancak tedbirli ihraç istemi kişilerin parti görevlerini de sona erdiriyor.
2: Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: Kararın ilk yansıması meclisten geldi. Meclis kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği ünvanları silindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde Başarır ve Günaydın için sadece milletvekili ünvanı yazıldı. Karar sadece ünvanın kaldırılmasına yol açmıyor. Günaydın ve Başarır'ın meclisteki odaları da değişti. Ayrıca grup başkan vekilleri için tahsis edilen kırmızı araç plakası hakları da ellerinden alındı. Grup başkan vekilliği düşen Gökhan Günaydın'ın hedefinde Kılıçdaroğlu cephesi vardı.
4: Yemediler, içmediler. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdılar.
3: Olay sonrası Ali Mahir Başarır da yeni seçim yapılacağını açıkladı. Genel merkezin göstereceği isme karşı çıkılacağını belirtti.
5: Bunu yaptılar, o makamlarda o arkadaşlar zaten oturamazlar.
1: Özgür Özel CHP medyasına çıktı. Gündeme dair soruları cevapladı. Ancak konuştukça biraz daha zora düştü. Zira önce arınma sürecine tepki gösterdi. Sonra da adı iddianamelerde, soruşturmalarda geçen o 9 ismi savunmaya çalıştı. Daha dikkat çekici olanıysa Özel'in bugüne kadar dış politikada yaptığı yorumları unutup ben aslında İsrail'e karşı mücadele ettiğim için başıma bunlar geliyor mealinde mesajlar vermesiydi. Pes artık.
6: İhraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor. Bu arkadaşlarımız diyor 9 kişi. Bunlar diyor yargının karşısına gidecekler. Orada diyor yargılanacaklar. Aklanırlarsa gelecekler.
7: Özgür Özel konuyu ya hiç anlamamış ya da tecahülü arif yapıyor. Yani anlıyor da anlamazlıktan geliyor. Zaten Kılıçdaroğlu

0: Erdoğan'ın arınacağız çıkışındaki tüm mesele bu.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
0: Kılıçdaroğlu'nun en baştan bu yana izlediği strateji Özel ve ekibinin kabusu oldu. En büyük korkuları ise dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimali.
2: Ya düşünebiliyor musunuz? Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz?
0: Zira MYK kararıyla partiden ihracı istenen 9 isim arasında doğrudan Özgür Özel ve İmamoğlu ile ilgili ismi akçeli işlere karışmış kişiler var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler özellikle öne çıkıyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Taktiği milletimizde.
0: Bazı isimler hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler bulunuyor. Son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olması sonrası ortaya çıkan bilgi ve belgeler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'ya yollandı. Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yeni fezlekeler düzenlenmesi ihtimali doğdu.
2: O milletvekillerin her birisi bu partinin en popüler, en partiyi sırtında taşıyan arkadaşlarımızın arasındadır.
0: Özgür Özel aslına bakarsanız konuştukça daha çok batıyor. Bu da zihin dünyasındaki dalgalanmaları, ruh halindeki bozulmaları gösteriyor. Hele dış politikayla ilgili söylemleri tam anlamıyla evlere şenlik. Zira söyledikleriyle yaptıkları arasında derin uçurum var.
2: Benim suçum Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
0: Oysa Gazze'deki Kuvayi Milliye Hareketi Hamas'a hem bizzat Özel kendisi hem birlikte yol yürüdüğü İmamoğlu terör örgütü yaftası yapıştırmıştı. Yetmedi, üstüne İmamoğlu Amerikan elçinin önünde iki büklüm oldu.
4: I'm okay.
0: Özgür Özel BBC aracılığıyla İngiltere'ye bize sahip çıkın mesajı gönderdi.
5: Terk edilmişlik hissediyoruz.
0: Üstelik Özel İmamoğlu ikilisi buldukları her platformda Türkiye'yi şikayet etti. Batı medyasına makaleler yazdı. Batı'ya, NATO'ya biz daha iyi hizmet ederiz diye mesajlar verdi. Tüm bunlara rağmen muhatap alınmayınca da kızdı.
2: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
0: Ancak Özel'in kendi deyimiyle suç kendisinde değil. Zira Özel'in kılavuzları da sorunlu.
2: Birisi çıkmış dün mü evveli gün mü? Efendim CHP dış politika konuşmalı. Ya ne diyorsunuz siz arkadaş? Namık Tanı'yla, İlhan Uzgeli'yle ama toplam Türkiye dış politikasına çok doğru yerlerden bakan çok önemli heyetlerle inanılmaz çalışmalar yapılmış.
0: Özel'in dış politika kılavuzu Namık'tan, meclis kürsüsünden Mavi Vatan için masal diye dalga geçen bir isim.
6: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından deniz aşırı maceralara yeltendi.
0: Özgür Özel'in akıl hocası CHP'li Namık'tan'ın Mavi Masal diye kendince küçümsediği mesele Yunan'ın, Rum'un kimyasını bozuyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı Kıbrıs'a getirip üsler kuruyorlar.
7: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
0: Neyse ki Erdoğan var. Zira hatırlayın, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel, Suriye devrimi yaşanırken ne demişti?
8: Bugün Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür. Başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek.
0: Özel'in bu cümleleri kullandığı saatlerde ise Esad valizini toplamış Rusya'ya kaçıyordu. Hatta Özel o dönem dış politika konusunda miyopluk eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
7: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
9: Şimdi efendim sizi biraz geçmişe götüreyim 5 yıl önce.

0: Öncesini hatırlar mısınız? CHP'nin kampanyası vardı. 128 milyar dolar nerede diye soruyorlardı. Hani sanki 100 liradan, 200 liradan, 500 liradan bahsediyormuş gibi. Sonrasında bu mesele yargıya taşındı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dedi ki ya beni iftirayla, işte karalamayla karşı karşıya bıraktı CHP dedi. Ardından da dava için başvuruda bulundu. Tabii bunun bir aşamaları var, işte yerel mahkeme, bölge mahkemesi, sonra işte Yargıtay ya da Anayasa Mahkemesi kadar böyle kademe kademe gidiyor ve 5 yılın sonunda CHP'nin bugüne kadar yaptığı tüm itirazlar reddedildi. En son çare olarak da Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldılar. Anayasa Mahkemesi dedi ki yani bu yaptığınız kampanyaya dair elinizde bir delil, gerçeğe dair bir ifade yok. Yani siz bir anlamda Albayrak'ı karalamışsınız ve bu tazminatı ödeyeceksiniz dedi. Burada dikkat çekici olan bir ayrıntı daha var. Halk TV bunu manşetine taşıdı efendim. Şimdi diyeceksiniz ki yani Halk TV nasıl CHP'yi manşetine taşıdı? Hani iftira kampanyası tescillendi diye. Çok belli. Zira 5 yıl önce Kılıçdaroğlu bu kampanyayı yürütüyordu. Ama burada sorulması gereken bir soru var. Kılıçdaroğlu'nun önüne bu dosyaları kim götürdü koydu bu kampanyayı başlatalım diye. Hatırlayın. FETÖ'cüler beni kuşattı diye söylemişti. Yine bir dipnot daha vereyim. En azından Halk TV'de çalışan arkadaşlara biraz ipucu olur. O dönem Özgür Özel de kanal kanal gezip 128 milyar dolar nerede diye soruyordu. Takdir milletin elbette.
1: Girersiniz Merkez Bankası'nın bilançosunu okumayı bilen insanlar efendim, o açarlar internet sayfaları. Pır pır pat pat pat pat pat pat dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görünür. Her iş kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında vardır. Mutlaka var yani.
2: Dönemin CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin açık itirafına rağmen uzun süre CHP kayıp 128 milyar dolar kampanyası yapmış, hükümeti karalamaya çalışmıştı.
3: Erdoğan ilk iş olarak damadını ekonominin başına getirdi. Kayınpeder ve damat bir oldu. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını buharlaştırdılar.
2: CHP dev pankartlar yaptırdı, kampanyalar açtı, sosyal medyada video animasyonlar hazırladı. Bulduğu her zeminde Merkez Bankası'ndan 128 milyar doların çalındığı algısını oluşturmaya çalıştı. Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi düzeyinde CHP'nin iftira kampanyası yürüttüğü tescillendi. Türk siyasi tarihine yakın dönemin en büyük iftira kampanyası olarak geçen 128 milyar dolar sürecinde yargı son sözünü söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP aleyhine açtığı ve kazandığı manevi tazminat davası önce yerel mahkemede, ardından istinafta ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nde onandı. CHP'nin yaptığı itirazlar reddedildi. Meselede asıl dikkat çekici olansa o dönem bu karalama kampanyasına ortak olan CHP medyasının şimdi Anayasa Mahkemesi kararını manşetine taşıması. Zira kayıp 128 milyar dolar kampanyası Kılıçdaroğlu döneminde yapıldı. Ve CHP medyası şu anda safını Özgür Özel'den yana belirlediği için haberi sayfa sayfa paylaşıyor. Oysa Kılıçdaroğlu zaten kendisinin de o dönem FETÖ'cülerin kuşatması altında olduğunu itiraf etti. Hatta özür diledi.
4: Tarihi önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Ancak CHP medyasının unuttuğu bir gerçek var. O da şu an peşinden gittikleri Özgür Özel'in de bu karalama kampanyasının bir parçası olduğu gerçeği.
5: Bu 128 milyara önce inkar, kayıp olduğuna inkar etmelerinden, sonra da nereye gittiğini izah edemeyip makyajlamaya çalışmalarındandır. 128 milyar bu ülkedeki 83 milyon ip gibi sıraya geçse kişi başı 15.200 lira eden bir paradır bugünkü kurla. Hane başına dağıtsan 50-55 bin liralık bir paradır. Esnaf başına dağıtsan 500 bin liralık bir paradır. O kadar büyük bir paradan sizin, benim, dedemizin, ninemizin, anamızın, babamızın alın teri vardır.
2: Özetlemek gerekirse CHP'nin dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı karalamak için bir kampanya yürüttüğü 3 ayrı mahkeme kararıyla tescillendi. CHP iftira kampanyasından tazminat ödemeye mahkum edildi.

0: Yakın coğrafyamızda yaşanan sorunlarla ilgili Ankara merkezi diplomasi trafiği hız kesmiyor efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Irak-Suriye özel temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Gündemde İran Savaşı, İsrail saldırıları ve Ankara'da başkentte yapılacak NATO zirvesi vardı.
1: Ankara merkezi diplomasi hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. ABD-İran savaşı ve bölgesel gerilimler. Washington-Ankara hattında iletişim yoğun. Türkiye, krizlerin çözülmesi ve barışın sağlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir misafiri vardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak bakanlığa geldi. Fidan-Barak görüşmesinde gündem ABD-İran savaşıydı. Dışişleri Bakanı bir kez daha diplomasi masasını işaret etti. İki ülke arasında arabuluculuk için Türkiye'nin hazır olduğunu söyledi. İkili ayrıca İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırgan tavrının Türkiye için kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de ele alındı.
0: Güney Kıbrıs'ta İsrail yatırımcıların yerleşik düzeni büyümeye başladı efendim. Emlak alımları arttı ve beraberinde tartışmaları da getirdi bu durum. Eski CIA ajanı John Krakow adada İsrail etkisinin giderek arttığını söylüyor.
2: Turkey invokes Article 5.
3: Eski CIA ajanı ve muhbir John Krakow, Güney Kıbrıs Rum yönetimine ilişkin açıklamaları dikkati çekti. Krakow, son ziyaretlerinde Rum kesiminde İbranice konuşmaların belirgin şekilde arttığını gözlemlediğini belirtti. İsrailli yatırımcıların bölgede yoğun emlak alımları yaptığını öne sürdü.
2: Deputy Minister.
4: Adada sinagoglar yapıldı. İsrailliler sürekli olarak emlak alımları yapıyor. Bu alımlar sadece yazlık veya kiralama amaçlı evler değil. İsrail destekli yatırımcılar tek seferde Limassol'a bağlı Baf bölgesinde bir köy satın aldılar.
3: O köyün adı Trozena, yani bilinen eski adıyla Yerovası. Burada eskiden Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından zamanla terk edildi. 1990'larda da tamamen boşaldı. Kiryaku'nun iddiasına göre burası İsrailli şirketlerin kontrolüne geçti. John Krakow ayrıca Güney Kıbrıs'ta İsraillilere yönelik projelerin hız kazandığını ve yeni yerleşim alanlarıyla çeşitli yatırımların hayata geçirildiğini ileri sürdü. Son yıllarda İsrail vatandaşlarının Rum kesiminde yaklaşık 4000 mülk satın aldığı belirtiliyor. Özellikle Larnaka ve Baf bölgelerinde yoğunlaşan yatırımlarla birlikte Güney Kıbrıs'ta yaşayan İsrailli nüfusun 15.000'e yaklaştığı ifade ediliyor. Köy muhtarı da arazilerin lüks bir tatil köyü yapılmak üzere satıldığını doğruladı. Bölge yabancılar tarafından tamamen kapatıldığı iddialarını ise reddetti. Ancak rakamlar Krakow'un ada el değiştiriyor uyarısını haklı çıkarır nitelikte. CIA ajanının ifşaatları sadece gayrimenkulle de sınırlı değil. Krakow'a göre İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesiminde Siyonizm eğitimi verecek özel bir lise açmak için resmi başvuruda bulundu ve İsraillileri cezbetmek için dev kumarhaneler inşa ediliyor. Öte yandan yalanlamalara rağmen İsrail'in Yunanistan hükümetiyle İyon Denizi'nde bir ada satın almak için gizli pazarlıklar yürüttüğü iddiası da Atina cephesinde büyük rahatsızlık yaratmış durumda.
5: Into Gaza Strip, 25,000 trucks.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde dev bir tıbbi malzeme deposunda yangın çıktı. Depodaki yangın neden çıktı bilmiyor. Binanın neredeyse tamamı alevlere teslim oldu. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti. Çevredeki yollar kapatıldı. Depodakiler ve yakınlarda yaşayanlar tahliye edildi. Halktan bölgeden uzak durması istendi. 93 bin metrekarelik tesisin neredeyse tamamı küle döndü. Can kaybı olmaması tek teselli. Soğutma çalışmalarının günlerce sürmesi bekleniyor. Dünya Kupası gündemine bakalım efendim. Perde açıldı. Ev sahibi Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Turnuvaya kırmızı kartlar damgasını vurdu diyebiliriz. Aynı zamanda Güney Kore rakibini geriden gelerek yenmeyi başardı.

0: başardı. Maçın heyecanı devam etti. Nerede diyeceksiniz? Yeni maçlarla. Milli takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Kanada'ya taşınacak biliyorsunuz heyecan ve Avustralya maçı öncesi A milli takımı taraftarlarla coşkulu bir buluşma yaşadı.
1: Futbolun zirvesi 2026 Dünya Kupası başladı. Açılış maçında A grubunda ev sahibi Meksika, kendi evinde Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye ise kırmızı kartlar damga vurdu. Güney Afrika maçı 9 kişi tamamladı. 2006'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında 2 kırmızı kart gören ilk takım olarak kayıtlara geçti. Uzatma dakikalarında Meksikalı Montes de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Dünya Kupası'nın açılış maçında tam 3 kırmızı kart çıktı. Meksika grubun ikinci haftasında Güney Kore ile karşılaşacak. A grubundaki diğer heyecan fırtınası ise Güney Kore ile Çekya arasındaydı. Çekya'nın 1-0 öne geçtiği maçta Asya temsilcisi büyük bir geri dönüşe imza attı. Skor 1-1 iken Heung-min Son'un yerine oyuna giren Beşiktaş'ın yıldızı Yang Yo-oh, 80. dakikada attığı golle Güney Kore'ye 2-1'lik zaferi ve 3 puanı getiren isim oldu.
2: Mübarek bu topraklar, mübarek bu topraklar, göğsümüzde ay yıldız var, göğsümüzde ay yıldız.
1: Ve kalbimizin attığı yer. A milli futbol takımımız gruptaki ilk sınavı olan Avustralya maçı için Kanada'nın Vancouver kentine ayak bastı. Otele girişlerinde gurbetçilerimizin coşkulu tezahüratlarıyla karşılaşan bizim çocuklar Killarney Park'ta hemen sahneye indi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde taktik çalışan millilerimizi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yalnız bırakmadı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın bölüm bölüm takımdan ayrı çalıştığı idmanda oyuncuların neşesi ve yüksek morali dikkati çekti. Ay Yıldızlılar 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası serüveninin ilk maçına galibiyet hedefiyle çıkacak. Dünya Kupası boyunca sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. FBI direktörü Kaş Patel, 2026 Dünya Kupası'nın kurum tarihindeki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu söyledi. Patel, turnuva boyunca drone saldırılarından terör tehdidine çok sayıda riskle karşı karşıya olduklarını belirtti. FBI'nin raporunda özellikle İran'ın Los Angeles yakınlarındaki Sophie Stadında oynayacağı grup maçlarında hükümet karşıtı protestolar ve güvenlik olayları yaşanabileceği değerlendiriliyor.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Diyarbakır Sosyal Hizmetler Kampüsü projesi tamamlandı efendim. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şemuz Şakan detayları bizimle paylaşacak.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da çok önemli bir projeye imza atıldı ve bugün bu proje hayata geçirilmiş oldu. Tabii ki özellikle bütüncül bir hizmet sunma amacıyla hayata geçirilen Diyarbakır Sosyal Hizmetler Kampüsü projesinde de sona gelindi ve sona gelinmesiyle birlikte de Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde yaklaşık 72 bin metrekarelik alan, geniş bir alan üzerinde inşa edildi ve dev kampüs toplumun farklı kesimlerine yönelik dört büyük tesis bünyesinde barındırıyor. Tabi Diyarbakır Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edildi proje ve her yaş grubuna, her ihtiyaca yönelik özel alanlar tasarlandı ve kampüs içerisinde yer alan tesisler ve kapasiteleri ise çocuk evleri sitesi 60 çocuk kapasiteli ve bu merkezde bir idari bina ve 4 çocuk evinin yanı sıra sosyal etkinlik alanları da bulunuyor. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi de 81 kişi kapasiteli merkez tamamı tek katlı olarak planlandı ve 11 bloktan oluştu. Tabi Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi yine 10 yatak kapasitesine sahip ve modern tesiste yaşlılarımızın konforu için 30 çift kişilik ve 40 tek kişilik oda da hazırlandı. Yine Kadın Konuk Evi 40 kişi kapasiteli merkez, çocuklu ve çocuksuz kadınların ihtiyaçları gözetilerek 3 ayrı bina şeklinde de inşa edilmiş oldu. Tabi 2023 yılı Haziran ayında yer teslimi yapıldı ve kısa süre içerisinde de fiziksel gerçekleştirmesi de tamamlandı. Tabi burada bu projede Diyarbakır sosyal hizmetler alanında Türkiye'nin örnek kampüslerinden de birine kavuşmuş oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşların daha modern ve daha huzurlu bir ortamda hizmet verilmesini sağlayacak projelerden biri.

0: Ve bugün burada işte bu evlerden birinin içindeyiz. Gerçekten hani tasarımıyla vatandaşlar, yani huzur evine yatılacak ya da huzur evine gelecek olan vatandaşlar için her türlü konfor da düşürülmüş. Banyosuyla, tuvaletiyle, dinlenme alanıyla ve yaşam alanıyla birlikte gerçekten dört dörtlük bir proje olduğunu söylemek gerekiyor. Ve bugün işte o evlerin birinin içerisine biz de girdik ve burası aslında çift kişilik olarak tasarlanmış. Tabii klimasıyla ve aslında doğasıyla da gerçekten çok güzel bir görünüme sahip. Hemen kameraman arkadaşım bilgisi göstersin. Bakın dışarıda hepsi şu an içinde gezdiğimiz böylesi evler burada tasarlandı, yapıldı ve de hayata geçirildi. Ve bundan sonraki süreçte isteyen huzur evinde, yani devletin kendisine bakmak istediği vatandaşlar buraya gelerek bu konfordan yararlanabilir diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Güvenlik kameraları artık hayatımızın bir parçası haline geldi efendim ve neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak kişisel verilerin korunması kanunu bu konuyla ilgili bazı kısıtlamalar getiriyor. Yani kafanıza göre her yere kamera koyamıyorsunuz ya da işte bu kameraların kimi görüntülü kimi sesli aynı anda kayıt yapacak şekilde bazı alanlarda düzenlenemiyor. Peki nedir mesele? 24 muhabir Gülistan Yazbaşı uzman konuyla konuştu.
2: İş yerleri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının kullanımına ilişkin önemli bir uyarı yapıldı. Kişisel verileri koruma kurumu, iş yerlerinde çalışanların ya da apartmanlarda yaşayanların güvenlik kamerasıyla izlenmesinin ya da gözetlenmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Peki bu noktada hukuki sınır nerede başlıyor ve hangi yaptırımlar uygulanabilir? Detayları konuşmak için yanımızda avukat Umut Metin var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Şimdi ofislerde çalışanların, apartmanlarda yaşayan bir güvenlik kamerası süreci oluyor. Güvenlik kamerasına kaydediliyor her bir davranış, gidiş, geliş. Peki burada hukuki sınır nerede başlıyor?
3: Aslında güvenlik kameraları hayatın bir gerçeği. Caddelerde olduğu gibi iş yerlerinde, apartmanlarda, sitelerde de olması gerekiyor. Güvenlik gereği bu kameralara ihtiyacımız var. Bir olay olduktan sonra güvenlik ihlalinin nerede olduğunu anlayabilmek için ihtiyaç. Ama bunun orantısız bir şekilde insanların özel hayatını ihlal eder şekilde her noktaya konulması, özellikle ses kaydı da alabilen kameraların kişilerin bilgisi olmadan bir yerlerde konumlandırılması bir kişilerin haklarını ihlal edebilir. İşte iş yeri düzeninde de buna çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin gizli bir kameranın iş yerinde kullanılması elbette hukuk tarafından korunmayacaktır. Bir iş yerinde insanların özel hayatında geçirebilecekleri lavabo gibi alanlarda ya da dini ibadetlerini yaptığı yerlerde, buralarda kameraya ihtiyaç yoktur. Genel olarak iş yeri güvenliğini sağlayacak şekilde kameraların dizayn edilmesi, çalışanların da kameraların varlığından haberdar edilmesi ve rızalarının alınması gerekir. Durum bundan ibaret. Bundan öte orantısız kullanıldığı zaman evet hukuk sınırlarının artık zorlandığını, hukuk kurallarının ihlal edildiğini söyleyebilir duruma geliyoruz.
2: Peki bu gibi ihlallerde hangi yaptırımlar uygulanabilir?
3: Öncelikle yaptırımdan önce şunun hepimiz farkında olmalıyız. İşveren de olsak, çalışan da olsak, biz hukuk kurallarını bir başkasına zarar verir şekilde ya da uygulamalarımızı bir başkasının hakkını ihlal eder şekilde yönlendiremeyiz, yorumlayamayız. Kameranın gayesi neyi burada? Güvenliği sağlayabilmek. O halde bunun ötesinde iş yerinin bütününü görür şekilde konumlandırmayacağız. Ne olur eğer biz bunlara uymazsak? Özel hayatı ihlal edilen kişi bundan dolayı şikayetçi de olabilir. Savcıkları da bundan dolayı başvurabilir. Bunun dışında hazır KVKK'nın bu konudaki kararı varken para cezalarının tesisi için başvurularda bulunabilir. Bu halde kameraları yerleştirirken dikkatli yerleştiriyoruz. İnsanların özel hayatına dikkat ediyoruz. Buralarda ihlal yapmıyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, iş yerlerinde, apartman ve sitelerde kullanılan güvenlik kameralarının belli bir hukuki sınırı var. Sınır aşıldığı takdirde de şikayetçi olabilen taraf gidip savcılıklara şikayetçi olabilir ve bu konudaki haklarını koruyabilir diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ekran bağımlılığı da gündemimizden hiç düşmeyen başlıklardan biri efendim ve bununla mücadele için dijital anafor ekran bağımsızlığı zirvesi İstanbul'da başladı. 24 ekibinden arkadaşımız Eda Nur Karaloğlu meseleyi Maynur Özdemir Göktaş'la, Aile Bakanı ile konuştu.
4: Evet, eskiden aileler genelde aynı sofra etrafında buluşurdu. Günümüzde ise birçok kişi aynı ekran önünde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Anne, baba ve çocuklar çoğu zaman teknolojinin gelişmesiyle beraber iletişimlerinde

0: bozukluklar da yaşanıyor. Elbette ki teknolojinin faydaları olduğu kadar zararları da var. Bugün de İstanbul'da önemli bir zirve düzenlendi. Ekran Bağımsızlığı Zirvesi. Tabii yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Sayın Bakanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz.
0: Elbette ki teknoloji ilerliyor ama bu noktada aileler içerisindeki iletişim de çok kıymetli. Ama biraz tabii kopukluklar da yaşanıyor. Bu noktada ailelere mesajlarınız neler olur?
1: Şimdi bugün çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle aile yılında biliyorsunuz biz aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik pek çok adımlar attık. Aile ve nüfus 10 yılında da benzer şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aile bağları zayıfladıkça insanlar yalnızlaşıyor. Ve aile bağlarının yerini yavaş yavaş ekranlar almaya başladı. Az önce siz de ifade ettiniz. Aynı evde yaşanıyor fakat insanlar birbirleriyle iletişim kurmuyor. Ve biz bu farkındalığı oluşturmak adına pek çok adımlar attık. Bugün Aile Vakfı RETÜK'le beraber dijital medya, dijital anafor zirvesini, ekran bağımsızlık zirvesini ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız burada bir yandan dijital okuryazarlığın farkındalığını artırmak, medya okuryazarlığını artırmak. Aynı zamanda bizim medya kültürümüzü, ekran kültürümüzü de tekrar sorgulamak. Zira ekran sürelerinde özellikle çocuklarda 7-8 saate varana kadar ulaştığını biliyoruz. Diğer yandan dijitalin getirdiği olumlu yönlerin yanında olumsuzlukları da getirdiğini biliyoruz. Dikkat ekonomisi bunun önemli bir parçası. Nedir dikkat ekonomisi? Aynı zamanda yalnızlık ekonomisi. Uzun süre özellikle bu şirket, dijital şirket yapımcıları, dijital sosyal medya yapımcıları ve onların uzun süre insanları dikkat sürelerini maksimum seviyede tek ekranda tutma gayreti. Ve bunun üzerinde ciddi bir ekonomi döndüğünü biliyoruz. Bizler bu hususta önemli adımlar atıyoruz ve kararımız çok net. Çocuklarımızı özellikle algoritmaların insafına bırakmayacağız. Bu hususta da pek çok adımlar attık. 15 yaş altı sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik. Diğer yandan çocuklar güvende uygulamamızı hayata geçirdik. Dijital dünyada çocukları korumak ve güçlendirmek adına bir eylem planımızı hayata geçirdik. Tüm dünyada benzer bir sorgulayış var aslında baktığımız zaman bu şirketlere yönelik. Bizler de teknoloji şirketleri hedef alan değil, teknolojiyi doğru kullanan, bilinçli kullanan bir nesil yetişmek istiyoruz. Amacımız tamamen bu ekran bağımsızlığının farkındalığını oluşturmak. Zira içerikler gerçekten düşünce şeklimizi de şekillendirebiliyor. Yalnızlık duygusunu artırabiliyor. Bir yandan aileni korumak ve güçlendirmekten bahsederken işte buna da dikkat çekmek istiyoruz. Aile bağlarının güçlü olduğu ortamlarda, muhabbetin güçlü olduğu ortamlarda dijital mecralarda daha bilinçli kullanılacağına inanıyoruz. Bu hususta da ailelerimize de bir çağrımız var. Lütfen gelin bu çağrıya el birliğiyle el ele tutalım. Çocuklarınızla özellikle bu ekran süreleri konusunda birlikte konuşun. Bu özgürlük sandığımız sınırsız internet aslında bir özgürlük değil. Tamamen başka şirketlerin kontrollerinde olan ve bizim dikkatimizi ona yönelik odaklatmaya çalışan şirketler aslında. Ve bunun arkasında ciddi manada bir ekonomi dönüyor. Biz tekrar sosyal bağlarımızı kuvvetlendirmek, ekranlar varken gerçek hayattan da kopmamaya yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gerçek hayattan kopma, ekran bağımsızlığı ol demek istiyoruz. Bu çağrımız da bu yönde. Bu programımızın sonunda da aynı zamanda bir sonuç bildirgemiz olacak. 2 gün tartışılacak. Diğer yandan biliyorsunuz Gazze'de çok büyük bir soykırım oldu. Ve maalesef ekran çağında özellikle dijital mecralarda, medyada zaman zaman bunun ne kadar sansürlendiğini biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla burada da aslında bir farkındalık oluşturuyoruz. Ekran sandığımız şey aslında o kadar masum şeyler değil. Sadece biz bilinçli olarak onu kullanabilirsek, kontrolün bizde olduğunu bilirsek ve gerçekten bir temiz ekran çağrısı yaparak bu farkındalığı artırabiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, aslında Sayın Bakanımızın da söylediği gibi özellikle dijitalleşmenin artmasıyla beraber aile bağları da zayıflıyor. Bu noktada tabii teknolojinin faydaları olduğu kadar zararları da var. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktada detayları da aldık kendisinden diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Bir mola rica ederim efendim. Saat başında buradayız. Dövüş kulübü manşetiyle birlikte olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşeti attı. Aslına bakarsanız hem CHP'deki gelişmeler hem de İran-ABD arasında yaşananlar benzer bir manşeti hak ediyor diyebiliriz. Lütfen bizimle kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Orta Doğu'da anlaşma yakın mı? Trump'ın önce saldırı, sonra savaş bitti açıklamaları. Barış için Türkiye mi devreye girdi? CHP'de geri dönüşü zor süreç başladı. İstifalar, ihraçlar, arınma. Düğüm nasıl çözülecek? Özgür Özel'in İsrail'i ben engelliyorum iddiası ne kadar gerçekçi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Kararsız hava koşulları ve konvektif hareket devam ediyor. Bugün yine Akdeniz'de, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde kısa süreli lokal hafif sağanaklar var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu Güneydoğu Anadolu'da ve Manisa, Aydın çevresinde sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. UV indeks hayli yüksek. Öğle saatleri kritik bu süreçte, saat 11-15 aralığına. Hatta sıcak alarmın olduğu Manisa, Aydın, Adıyaman, Urfa, Batman illerinde 11-16 aralığına dikkat. Açık havada, güneş altında uzun saatler geçirmemeleri önemli. Çünkü UV indeks yüksek, güneşin zararlı etkisi fazla. Şimdi bugün akşam saatleri itibarıyla soğuk cephe Avrupa üzerinden Türkiye'ye yaklaşacak ve hem sıcaklığı düşürecek hem de sağanakları kuvvetlendirecek. Daha şiddetli lokal sağanaklar kapıda. Bu akşam Trakya'da başlayacak, Edirne Kırklareli çevresi itibarıyla kısa süreli lokal mikro ölçekte şiddetli sağanak geçişleri hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi yarının tablosuna bakalım, çünkü soğuk cephe yarın Türkiye'de hem sıcaklığı düşürecek hem de konvektif hareketi kuvvetlendirecek, sağanakları kuvvetlendirecek. Şimdi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu yarın yağmurlu olacak. İç Anadolu bölgesi göller yöresinde sağanaklar şiddetli olacak ama Trakya'da, İstanbul'un kuzey kesiminde de mikro ölçekli dar alanda şiddetli sağanaklar görülebilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Mutlaka yarın radardan kontrol etmelisiniz. Özellikle şiddetli yağış uyarısı yaptığımız yerlerde riskin biraz daha fazla olduğunu belirtelim. Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray illerinde dar alanlarda aşırı yağış görülebilir. Aman dikkat, Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak geçecek. Sonrasında pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de yağış duracak. Hava sıcaklığı yükselecek ama diğer bölgeler yağmurlu olacak. Yarın soğuk cepheyle birlikte sıcaklık da 4-5 derece, bazı yerlerde 5-6 derece birden azalacak. Sonrasında pazar günü batı bölgeleri itibariyle sıcaklık tekrar yükselişe geçecek. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise sistem artık ömrünü tamamlamış olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kısa süreli hafif yağmur sürerken diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Önümüzdeki haftaya da güneşli

başlamış olacağız diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. Bugün hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava yine parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalacak diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava parçalı bulutlu, yarın şiddetli yağmura dikkat. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar oluşabilir. Hayatı, ulaşımı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Dere, yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Aman dikkat. Sonrasında pazar günü sağanaklar devam edecek. Hava sıcaklığı yarın 5-6 derece birden azalacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın yağmur var. LGS sınavının olacağı gün tüm Türkiye'de hem hava serinleyecek hem sağanaklar var. Sınava girecek öğrencilerin mutlaka yanlarına ince bir ceket, şemsiye ve yağmurluk almalarını da önerelim. İzmir'de yarın sağanak yağmuru devam edecek. Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de de 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Haydi salataya salçaya, kırmızı biber, kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı!
3: Beyaz!
4: Kırmızı!
3: Beyaz!
2: En büyük!
3: Türkiye!
5: Hattımız orta. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
6: En sahi aşk.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler. Bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Baba, Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta bizim.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler. Beyler, tamam.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yer

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
9: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Spor araba.
11: Az kaçar.
10: Elektrikli araba.
11: Çok yakar. Park etmesi zor.
12: Yok artık.
13: Hiçbirini beğenmedin mi?
11: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
14: Aa, peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var.
12: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Sıcak bir gelişmeyle bu saat dilimine başlayacağız efendim. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin müzakeresi sürecinde değişik açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. İran 14 maddelik bir müzakere metni paylaşmıştı. Trump diyor ki yalan söylüyorlar. Yani enteresan bir süreçten geçiyoruz. Trump Truth Social'dan bir mesaj paylaştı kısa süre önce. Diyor ki İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur. Anlaşma sağlandığına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere söyledikleri hiçbir şey gerçeklerle uyuşmamaktadır diyor Trump. İş yapmak için son derece onursuz insanlar diye kendince hakaret ifadeleri de var. Onlarla iyi niyetli bir şekilde iş yapmak diye bir şey yoktur. İnanılmaz. Ayrıca dün gece Hürmüz Boğazı'na ayrılan Hint gemileri yönelik tamamen geri püskürtülen drone saldırısı tamamen kabul edilemez. Kendini toparlasalar iyi olur hem de çabuk diye İran'a aba altından sopa göstermeye devam etti. ABD'li üst düzey yetkililerden de açıklama var. ABD'li yetkili diyor ki İran anlaşması hakkında İran nükleer programını sonlandıracak. En azından bu şekilde iddialar var. Aynı zamanda Tahran şartlarını yerine getirene kadar da dondurulmuş varlıkları bırakılmayacak diye söyleniyor. İran terör gruplarını finanse etmeyi de bırakacak diye de yine ABD'li üst düzey yöneticilerden mesajlar da geldi. Peki güne yansıyan diğer başlıklar nelerdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: CHP sanki dövüş kulübü dedi ve Edirne'den dikkat çeken mesajlar verdi. Selimiye Camii restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Aynı zamanda Edirne'deki eski sarayda yeniden ayağa kaldırılacak ve 2027 yılında vatandaşın ziyaretine açılacak. Güzel bir haberdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçle ilgili olarak şöyle söylüyor. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi CHP izliyor. Herkes birbirine çelme takma peşinde. CHP'de arınma süreci Günaydın ve Başarı'nın grup başkan vekilliği düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sitesinde artık sadece milletvekili olarak iki ismin adı yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Arabaları makam odalarını teslim edecekler anlamına geliyor. Aynı zamanda CHP MYK'da bugün toplandı. Bir açıklama bekliyoruz. Bakalım neler olmuş, hep beraber takip ediyoruz. Silivri Belediyesi'nin operasyon, CHP'li belediyelerle ilgili operasyonlar devam ediyor derken son dakika ekrana bir başlık daha geldi. Hemen ona da bakayım neymiş. Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Bolu Belediye Başkanı Özcan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. MYK'dan gelen son açıklama tam da üstüne geldi aslında. CHP'de arınma süreci diye anlatıyordum. Müslüm Sarı CHP sözcüsü bir açıklama gerçekleştirdi sosyal medya hesabından. Şöyle söylüyor. 12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu MYK toplantımızda ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirme yaptık. Dün gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmeler yapıldı diyor. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbir olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildi diyor. Her iki isim de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ismi gündeme gelen belediye başkanları eski CHP'li. Bunu da sizlere paylaşmış olalım diyelim ve tam da özetle de onu anlatıyordum ya hani CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları gündemde diye. Bu kez Silivri Belediyesi'nde bir operasyon var. Rüşvet yolsuzluk soruşturması söz konusu. 21 milyonluk bir zarardan, kamu zararından söz ediliyor. Belediye Başkanı Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltında, bir kişi ise firari durumda aranıyor. Gıda fırsatçılarına, vurguncularına geçit yok efendim. Günün dikkat çeken haberlerinden biriydi. Beyaz ette fahiş fiyata dair 8 ilde operasyon yapıldı. 13 şirkette kayyum atandı ama bu kayyum denetim kayyumu. Yani şirketteki tüm bu gelişmeleri inceleyecek kayyumdan bahsediyoruz. Aynı zamanda 32 şüpheli de gözaltına alındı. Bir başka dikkat çeken haber, paketiniz var diyerek kapıyı açtırdı. Neden bahsediyoruz? 10 yıl sonra sırrı çözülen cinayetten. Mezleke dansçısı Aynur Kambur'u öldüren o katil zanlısı olay yerinde tüm bu meseleyi itiraf etti. Nasıl yaptığını anlattı bugün. 24'te sizlerle de sıcak bir gelişme olarak paylaştık. Dünya Kupası gündemine de bakalım isterseniz. Kupa başladı. 2 gol ve 3 kırmızı kartla açılış oldu. Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Güney Kore geriden gelip Çekke'ye 2-1'lik skorla yenmeyi başardı diyelim ve hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne Selimiye'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenine katıldı efendim. Gündeminde CHP için yaşanan tartışmalar vardı. Kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız meselesini bir kez daha dile getirdi Erdoğan. CHP'de yaşananları ise millet işi gücü bıraktı. CHP içindeki kavgayı film izler gibi izliyor dedi. Sanki parti değil de dövüş kulübü ifadesini kullandı.
1: Türkiye'nin artık gereksiz tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyesi yok. Bu aziz milletin, ana muhalefetin koltuk kavgalarıyla heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak tek bir günü yok. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Şunu burada altını çizerek ifade ediyorum. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz. Biz başkalarının iç meseleleriyle değil, milletin sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Buna rağmen haberlere baktıkça Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes

0: bir ucundan tutmuş Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Hatta bazıları çıkmış sırf kaybettikleri koltuklarını korumak için topyekün ayaklanmaktan bahsediyor. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız? Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in soykırım politikalarına, zulmüne karşı hem yüksek sesle eleştirilerini dile getirmeye devam ediyor hem de stratejik hamleler yapıyor efendim. İsrail bölgesinde bir anlamda yalnızlaştırıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yeni demiryolu ve ticaret yolu İsrail medyasında gündeminde. Yedi Ot Ahronot gazetesi ulaşım hattında tek bir İsrail şehri yok diye eleştirilerini paylaştı. Erdoğan'ın stratejik hamleler yaptığını belirtti ve şöyle bir manşet attı. Osmanlı Ticaret İmparatorluğu.
0: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının ardında hem yaşanan acılara, İsrail katliamlarına, işgaline duyduğu öfke var, hem bir uyarı.
0: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede izlediği strateji İsrail'in kimyasını bozuyor. Zira Erdoğan kardeşlik hukukuyla bir güvenlik kuşağı kurma, kalkınma yolları inşa etme peşinde. İsrail ise kaostan beslenmek istiyor. Bu yüzden Türkiye'nin Suudi Arabistan'la imzaladığı son anlaşmalar Tel Aviv yönetimi ve medyasının yakın takibinde.
3: Bugün Anadolu yine kıtaları birbirine bağlayan büyük hareketin merkezinde yer alıyor.
2: Yediyot Ahronot gazetesi Türkiye'nin Trakya'dan Umman'a uzanan yeni demir yolu ve lojistik ulaşım ağı projesini analiz haberinde paylaştı. İsrail'in Orta Doğu'da iyice yalnızlaştığına dikkat çekilen yazıda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında inşa edilmesi planlanan tren hattının güzergahında tek bir İsrail şehri bile yok. Suudi Arabistan ulaşım koridoru için bir dönem İsrail'e yaklaşmıştı. Ancak tercihini Türkiye ile anlaşmaktan yana kullandığı görüşü paylaşıldı.
4: İki ülkenin özellikle son zamanlardaki işbirliği bizler için gerçekten memnuniyet verici. Orta Doğu bölgesinde de Suudi Arabistan ve Türkiye gerçekten stratejik iki ülke konumunda.
2: Yediyot Ahronot gazetesinin yazısında İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürdürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik hamleler yaptığı, krizi fırsata çevirdiği belirtildi. Gazetenin seçtiği başlıkta bir o kadar dikkat çekiciydi. Suudi Arabistan, Suriye ve Erdoğan'ın yeni Osmanlı Ticaret İmparatorluğu manşeti atıldı. Riyad, Ankara ile tarihi bir demiryolu koridoru anlaşması imzalarken ve Türk bankaları Suriye genelinde şube açmaktadır. Hazırlanırken Orta Doğu'yu yeniden şekillendirenler sadece İsrail'in düşmanları değil görüşü paylaşıldı.
5: Bakın millet bu haritayı konuşuyor. Yani yakında Körfez ülkelerini Suudi Arabistan üzerinden, Ürdün üzerinden, Suriye üzerinden Türkiye'ye güçlü bir şekilde bağlayacak yeni koridorlar.
2: Aslında İletişim Başkanlığı da paylaştığı klipte Osmanlı döneminden günümüze bu ticaret yollarına dikkati çeken mesajlar vermişti.
3: Doğudan gelenler, batıya gidenler yüzyıllar boyunca aynı noktada buluştu.
2: Türkiye, Doğu-Batı ticaret yollarının ardından Güney-Kuzey eksenli yeni hatlar kurma çabası içinde. Irak'la birlikte yürütülen 110 milyar dolarlık kalkınma yolu projesinin ardından Umman'dan Batı Trakya'ya uzanan yeni hattın hayata geçirilmesi, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya yeni köprüler kurulması anlamına da geliyor. Ve bu yolların tüm kesişim noktası Türkiye oluyor.
1: Bugün manşetimizi dövüş kulübü olarak belirledik efendim. Konuklarımız var. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter bizimle. İkiniz de hoş geldiniz. Sayın Kapan, sizinle başlayalım müsaadenizle.
6: Merhaba.
1: Şimdi CHP'den bir sıcak gelişme de var. MYK sonrası açıklama yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Mezitli Belediye Başkanı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı, ki her iki isim de yolsuzluk soruşturmalarından gündemimizdeydi, İhraç istemine disipline sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün dedi ki yani artık parti dövüş kulübüne döndü. Ne oluyor CHP'de?
7: Evet, CHP'de çok şey oluyor ama CHP'de derin bir yırtılma, yarılma var ve giderek bu derinleşiyor. Bundan sonra iki yakanın bir araya gelmesi imkansız gibi görünüyor. Dolayısıyla tamamen çöküş öncesinin olayları yaşanıyor. Yani şu an iki taraf çarpışıyor ama stratejileri farklı. Bir beyit var, diyor ki erişir menzili maksuduna aheste giden, tizi reftar olanın payine damen dolaşır. Yani sakince yürüyen, adımlarını sağlam atan varmak istediği menzile varır. Ama acele edenin ayağına da etekleri dolaşır diyor. Şimdi burada sakin olarak çok hesaplı ve sakin şekilde zamanı kullanan bir Kılıçdaroğlu ve ekibi var. Diğer taraftan panik içerisinde kendince hamle üstüne hamle yapmaya çalışan ama her bir hamlesinin etkisi de kısa süren bir Özgür Özel ve İmamoğlu taraftarları var. Dolayısıyla 21 Mayıs'ta Butlan kararının açılmasından bu tarafa meydana gelen olaylara baktığımızda, yani verilen reflekslere baktığımızda, demin okuduğum beytin
1: sanki Sayın Kapan, Kılıçdaroğlu böyle 2,5 yıl boyunca bu hani 38. kurultaydan bu yana bir böyle oturmuş, sakin sakin düşünmüş, işte stratejilerini geliştirmiş, planlamalarını yapmış ve eğer olur da mutlak mutlak karar çıkarsa ben bundan sonra bu hamleri yapacağım diye bir plan ortaya koymuş gibi. Sayın İtel, ne dersiniz? Hani şu an kim daha ayaklarını yere sağlam basıyor? Kim savruluyor? İşte bugün meclis internet sitesine yansıyan ifadeler vardı. Başarırım ve işte bir başka grup başkan vekilinin ünvanları alındı. Milletvekili oldular. İşte makam araçları ve odaları boşaltması söz konusu olacak. Ne oluyor şu anda? Şimdi mesela disiplin kuruluna yeniden sevkler var. Tuncer ve Özcan'ın disipline sevki söz konusu. Kılıçdaroğlu doğru, sanki ne yaptı bilen ve bir strateji adım adım hayata geçiren biri gibi görünüyor diye söyledi Sayın Kapan internet bağlantısı kopmadan önce. Siz nasıl okuyorsunuz? Tabii Erdoğan'ın bu dövüş kulübü açıklaması ve sokaklardan hani bir şekilde çözüm ve medet ummayı bırakın uyarısı da nasıl okunmalı?
6: Doğru. Önce şeyi söyleyeyim, yani İsmail Kapan abiye ben bir şey yapmadım. Hani sıra bana gelsin diye bir an önce bir şey mi yaptın diye benden şüphelenme. Sakin sakin dinliyordum. Ya şöyle, şimdi CHP hakikaten öyle. Tam anlamıyla bir fight club oldu. Yani bir dövüş kulübü. Her hamleye karşı başka bir hamle. Her hamleyi boşa çıkarmaya dönük bir başka hamle. Ama sonuçta iki tarafta, ben İsmail abinin tespitini doğru bulmakla birlikte, bence CHP toplamda sermayeden yiyor. Yani evet, Kemal Bey daha sistematik ve daha kontrollü. Zaten Kemal Bey biraz böyle, hani yaratılışı itibariyle de çok sakin biri. Çok soğukkanlı. Hani yaşı da biraz buna el veriyor. Şimdi dolayısıyla daha hamlelerini bilerek ve uzun vadeye yayarak yapıyor ama şöyle bir handikap var. Zaman uzadıkça CHP sermayeden ve markadan yiyor. O yüzden de bence Sayın Kılıçdaroğlu da bu hamleleri seri atmak zorunda. Çünkü bunlar hala evin içinde ve evin içinde durdukları sürece de CHP'den bir şeyler götürüyorlar. Yani işte CHP grup başkanı olarak çıkıyor. Kemal Bey yönetimi ve eleştiriyor ve CHP kuşatıldı, ele geçirildi diyor. Yani Yüzyıllık Parti nasıl ele geçirdi ve kim ele geçirdi? Kemal Bey bir kukla diyor. Dolayısıyla çok böyle sert vuruşlar var. Keza meclisteki grup başkan vekili yine aynen öyle. Diğer milletvekilleri yine aynen öyle. Tabana bakarsanız iki taraf tam anlamıyla şöyle sürekli karşı karşıya geliyor, çarpışıyorlar. Biraz geri çekiliyorlar ama o hep zarar veren bir şeye dönüşüyor, CHP markasına. O yüzden de Kemal Bey biraz seri hareket etmeli. Edecek mi? Hamleler gelecek mi? Gelecek. Tanju Özcan ve diğer belediye başkanı alınması sadece bir adım. Devamı gelecek. Hatta Ekrem İmamoğlu'na kadar
1: gidecek. Ben şöyle düşündüm. Acaba hani milletvekilleri dosyasından sonra belediye başkanları dosyasına doğru bir akış mı olacak diye düşündüm bir an. İmamoğlu tabii aklıma geldi.
6: Şöyle evet. Yani belediye başkanlarından böyle mevzul miktarda ayıklama olacak. Tekrar vekillere dönecekler ama. Vekillerde iş bitmedi daha. Tekrar oraya dönecekler. Çünkü hani hala şey var. Hadi beni de kov falan diye meydan okuyanlar var. Mesela Cemal Enginyurt video çekiyor. Çıkıysa kov beni diye. Şimdi dolayısıyla Kemal Bey bunlara dönüp de bir hamle yapacak ama burada sadece seri olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi onlar böyle CHP'de kaldığı sürece bu kavgayı götürdükleri sürece CHP markasına zarar veriyor. Şimdi karşı tarafa bakıyorum, Özgür Özel ve ekibine, ve onlarla da konuşuyorum ayrıca. İbrahim, kafalarını da bitirmişler aslında. Fakat hani neyi hesaplıyorlar? Kendilerine böyle ciddi, somut bir gerekçe, hani kitleleri ikna edecek bir gerekçe bekliyorlar. Mesela Özgür Özel'i de dün izledim sevgili İbrahim. Diyor ki ya biz sonuna kadar kalmaya mücadele edeceğiz ama çok öyle olacak gibi görünmüyor diyor.
1: Ve sonra peki Sayın Tan mesela orada diyor ki Özgür Özel hazır diyor. Yani mesela işte arkadaşların dokunulmazlığını kaldıracağız diye böyle dilinin altındaki baklayı da çıkardılar yani burada diyor. İşte iyi de zaten Kılıçdaroğlu arınma sürecini başlatacağız dediğinde bu mesajı vermemiş miydi? Niye böyle şok olmuş gibi davranıyorlar? Bir de yani eğer hani herkes tertemiz Pirupak'sa neden bu kadar korkuyorlar ki?
6: Ya tabii canım, yani şöyle şimdi o Özgür Bey'in kastettiği şey şu, diyor ki şimdi bizi tedbirli olarak sürekli disiplin kuruluna sevk edilecekler, sonra disiplin kurulu ihraç kararı verecek, sonra buna dair fezlekeler bekliyor biliyorsun. Fezlekeler meclise geldiğinde ilgili komisyonda görüşülecek, eğer komisyon başkanı karar verirse meclis başkanı inisiyatifiyle genel kurulda oylanacak. Oylandığında Kemal Bey ve adamlarının da evet oyu kullanacağını düşünüyorum diyor. Orada iki tane problem var. Problemlerden bir tanesi şu. O zaman siz bu dokunulmazlığın arkasına sığınarak mı bu kadar agresifleşiyorsunuz? İkinci problemli alan da ya eğer hani yok ya bizim hiçbir şeyimiz yoksa dokunulmazlık kalksın, neyden çekiniyorsunuz? Böyle çelişkili şeyler var. Ama sonuç itibariyle ben Özgür Özel ve arkadaşlarının bu ay sonuna kadar bir şekilde artık CHP ile ipleri koparacağını düşünüyorum. Çünkü biraz daha böyle bonus biriktiriyorlar kendilerince. Ve o şeyleri, o puanları, bonusu meydanlarda kullanmak
1: yani
6: için.
1: Yani biz aslında CHP'yi yani terk etmedik ama bırakmak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu bizi kovdu aslında. Ya mı oynuyorlar?
6: Tabii ya, böyle hani şey gibi, kötü koca hani kadın her şeyi yapıyor, delirtiyor onu. Kadın evde ne varsa fırlatıyor. Hakime vallahi evde işte bardak fırlattı, tabak fırlattı. İyi de o ana kadar sen ne yaptın hani onu fırlatana kadar? Hani kadını çıldırtmak için neler yaptın onu da bir söyle. Yani dolayısıyla hani kendilerine böyle makul gerekçe arıyorlar. Yoksa ruhen ve fiziken bölünmüş bir CHP var İbrahim. Yani o kadar bariz görülüyor ki, ya sen hani mesela konuşuyorsun, anlatıyor, sallıyor tabii öbür tarafa. Öbür tarafla konuşuyorsun, o sallıyor. Yani iki ayrı partiyle konuşmuş gibi oluyorsun. Gruba bakıyorsun, salı günü bölünmüş iki parti. Hatta diğer partiler birbirine karşı daha kibar ve nazik. Bunlar tam tersi daha kaba ve sertler. Hain diyorlar, satılmış diyorlar. Ya ben devamını söylemeyeyim. Hani burada hem hani terbiyemiz, inceliğimiz hem de rütük gereği. Yani çok daha ağır hakaretler var. Çok daha ağır. Şimdi bu saatten sonra bunu bir güven şeyine dönmez bu. Yeniden bir güven tazelemeye dönemez bu. Tam tersi. Güven gitti, sağduyu gitti ve sert. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi çok doğru. Hakikaten Fight Club yani.
1: Peki şimdi gelelim günün dikkat çeken gelişmesine. Şimdi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde CHP bir kampanya başlatmıştı hatırlarsınız. 128 milyar dolar nerede diye. İşte kayıp çalındı. İşte doğru. Bunlar

0: boğarlaştırıldığı iddialar ortaya atılıyordu. Dikkatimi çeken iki gelişme var. Bir tanesi Halk TV'nin bunu manşetten haber yapması. Hani biliyorsunuz bugünlerde Halk TV biraz Özgür Özel'e yanlıyor ve Kılıçdaroğlu döneminin iftirasıydı, imajı vermeye çalışmışlar ama ben baktım arşivde Özgür Özel de o dönem bütün bu iddiaları dile getirmiş. Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Kılıçdaroğlu tabii ki bu kampanyanın o ekran yüzüydü ama birileri de bu dosyaları bunun önüne koydu bu kampanyayı yapalım diye. Kılıçdaroğlu'nun işte beni kuşatanlar itirafı ya da özrü bu önüne dosya koyanlarla ilgili miydi? Bir bunu soracağım. Bir de 5 yıl sonra da olsa gerçeklerin ortaya çıkmasını siz nasıl okursunuz? CHP daha bu kadar hani savrulmayla nereye koşacak?
1: Şöyle ya geç de olsa adalet tecelli etti. Çünkü Berat Bey'e yapılanlar ve Berat Bey nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'na ve hazinesine yapılanlar yakın tarihin en büyük siyasi yalanı ve yakın tarihin en büyük palavrasıydı. Fakat burada korkunç olan şey şu, bu palavra dolaşıma sokuldu ve karşılık buldu, alıcı buldu bir şekilde. Halbuki o dönem hatırlarsın sevgili İbrahim, bizzat kendi milletvekilleri mesela İlhan Kesici çok önemli bir ekonomist ve CHP'de hala aktif siyaset yapıyor. Milletvekili yapıyor yıllardır ve ekonomi programlarına yön veriyor. O bile saçmalık dedi. Telefonda bizzat ben o dönem görüştüm. Böyle bir şey olabilir mi diyor ya. Yani Merkez Bankası para buharlaşabilir mi diyor. Şekil değiştirir. Yani pozisyon alır. İhtiyaca göre döviz alır. İşte döviz harca altın alır. TL'ye geçer. Ama buharlaşmaz. Yani ekonomi bilimine aykırı demişti. 5 yıl sonra bu yalan çöktü. Bu haksızlık ortaya çıktı ama ben o dönem Kemal Bey'in ciddi anlamda içeriden ve dışarıdan manipüle edildiğini düşünüyorum. Çok net.
0: Peki Sayın Kapan geldi aramıza. Tekrar hoş geldiniz Üstad. Şimdi Özgür Özel'in son açıklamalarından devam edelim. Diyor ki benim diyor talihsizliğim diyor ABD ve İsrail'in planlarına uygun bir aktör olmamam. Yani ben diyor İsrail'in karşısında durduğum için aslında tüm bunlar başıma geliyor diyor. Biz mi acaba Sayın Özgür Özel'in dış politika okumalarını yanlış anlıyoruz? Başka bir Özgür Özel profilinden mi bahsediyor? Şimdi hani İngiltere'ye yalvaran, sürekli Batı'ya Türkiye'yi şikayet eden, Hamas terör örgütü diyen bir Özgür Özel İmamoğlu profili vardı karşımızda. Bugüne kadar evet. Amerika ve İsrail karşıtı CHP nasıl bir politika geliştirdi biz kaçırdık bilmiyorum. Siz hani daha mı yakından takip ettiniz bu konuları bilemeyeceğim ama bir anlatır mısın bize ne demek istiyor? Neden? Hani mesela tam ifadesi de şöyle söyleyeyim ben. Benim suçum İsrail'in planlarına uygun aktör olmayı reddetmekti diyor. Nasıl bir teklif gitmiş de neyi reddetmiş acaba?
2: Şimdi bu butlan kararından sonra hem Özgür Özel'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika söylemlerinde radikal bir değişim oldu. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Osmanlı topraklarında Türkiye olmalıdır diyor. Halbuki düne kadar ne diyordu? Bizim Libya'da ne işimiz var? Afrika'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? İsrail bizim için tehdit mi ki filan? Şimdi Özgür Özel de siz ifade ettiniz. Yani Batılı devlet adamlarından, kuruluşlardan yardım, himmet bekleyen bir söylemden bugün onlara o tezlere karşı çıkan milli ve yerli bir şahsiyet olarak hedef alındığını iddia ediyor. Yani bu butlan kararı hakikaten böyle bir etki meydana getirdi. Biraz tuhaf. Ama tabii
0: peki Sayın Kapan siz böyle bir hani Sayın Özgür Özel'in böyle haleti ruhiyesinde bir bozulma görüyor musunuz? Böyle bir hırçınlık, böyle bir hani uykusuzluğun getirdiği bir yıpranmışlık hali. Biraz böyle ben izlerken de böyle bir kaygılı görüyorum kendisini.
2: Şimdi Özgür Özel genel başkan olduğu günden bu tarafa bir kere normal davranış biçimlerinin ötesinde bir davranış sergiliyor sanki. Yani kendisine yönelen eleştiriler karşısında genel başkan olup da liderlik koltuğuna ya da konumuna yükselemediği için gelen eleştirilere karşı onları boşa çıkarmak istercesine çok atraksiyonlara girişti. Ama her birisi geri tepti. Bu noktada beklenen başarıyı gösteremedi ve arkasında da onu sufle eden, telkinde bulunan başka faktör vardı. Temelde yatan Ekrem İmamoğlu faktörü. Yani Özgür Özel politik kararlar vermeye çalışırken ya da bunlar oluşturmaya çalışırken sadece kendi öngörüsüyle, bilgi ve kabiliyetiyle ve kendi inisiyatifiyle hareket etmiyor. Arkasında devamlı olarak kendisine telkinde bulunan bir Ekrem İmamoğlu ve çevresi var. Partinin yönetimine de baktığınız zaman, kilit noktalara yerleştirilmiş kişilere baktığınız zaman, isimlere baktığınız zaman bunu net olarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla 2,5-3 seneden beri Özgür Özel'in normal yaşantısı aslında başka bir evreye geçmiş bulunuyor. Şimdi bu tabii buttan karara büsbütün olarak psikolojisini bozdu, bozmaması mümkün değil. Ve acele ile refleks üstüne refleks veriyor.
0: Yani bir de Sayın Kapan mesela dün diyor ki işte ben diyor dış politika okumalarını diyor akıl hocalarım var. İşte İlhan Uzgel, Namık Tan gibi dış politika üstadlarından öğreniyorum diyor. Hani şimdi Namık Tan dediğimiz eski büyükelçi yani mavi vatanın mavi vasal diyen işte hani baktığımızda Somali'de bulunmamızı deniz aşırı macera diye anlatan meclis kürsüsünden bir isim. Şimdi hani kılavuzu Namık Tan olan Özgür Özel'in acaba hani Suriye'de Beşar Esad bavulları toplayıp kaçarken ya gidin Esad'la görüşün bu işi çözün demesi de bizi şaşırtmamalı mıydı sorusu da aklıma geliyor. Bu anlamda da bir değerlendirme almak istedim. Dış politika konusunda gerçekten hani bu kılavuzlar Özgür Özel için yeterli mi?
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel olarak fazla sayıda emekli diplomat bulunur diğer partilere nazaran. Ama sanki bunlar seçilerek alındığı için onların zaman zaman çıkışları hakikaten hayret verici oluyor. Yani bu kişi nasıl yıllarca diplomatlık yaptı, bu kişi efendim Türkiye'yi temsil etti en üst konumda başka ülkeler nezdinde. Yani bu görüşlere nasıl gelebiliyor, bunları nasıl söyleyebiliyor diye hayretten hayrete düştüğümüz oluyor. Sadece Namık Tan değil, başka isimler de geçmişte bu
0: tabii
2: şeyi
0: davranışı sergilediler. Maalesef Azerbaycan'a silah gönderiyoruz diyen isimler vardı CHP'de. Bir de onlara tepki gösteren de yoktu CHP'de.
2: Evet. Yani şöyle, bürokrat zihniyetiyle, sadece bürokrat alışkanlığıyla dış politikayı okumak, yön vermeye çalışmak yeterli olmuyor. Dış politika vizyon isteyen, strateji gerektiren ve özgüven, milli şuur, vatanseverlik noktasında yani bir bütün olarak değerleri buluşturan ve onları efendim kendi ülkesinin geleceği için kullanmasını becerebilen kişilerin koyduğu plan, programla, vizyonla yürüyen bir şey. Dolayısıyla sadece eleştiri üzerine veya birilerinin bir başka yabancı yayınlardan bir iki makale okuyarak onunla ahkam kesmeye kalkışması yeterli olmuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar yabancı makalelere baktıkları zaman Türkiye aleyhindekileri sanki özellikle sarılıyorlar gibi.
0: Mesela yani, Sayın Kapan bu medyayı, hani dış politika okuması ilgili mesela bugün 7 Ahronot gazetesinde bir analiz haber vardı makale şeklinde. Ulaşma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Suudi Arabistan'da imzaladığı anlaşmalara atıf yapıyor. Diyor ki yani Suriye işte Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Umman hattında Osmanlı ticaret yolu yeniden canlandırılıyor ve bir tane bile İsrail evet. şehrinden geçmiyor bu proje diye eleştirilerini paylaşıyorlar. Evet. İşte kalkınma yolu projesi Irak üzerinden geçiriliyor biliyorsunuz. Bugün mesela Bakan Şimşek de bu konulara dikkat çekti. Yani Türkiye gündemine gelmiyor ama büyük işler peşinde koşuyoruz bölgede diye anlattı. Bunlar CHP'nin hiç gündeminde bile yok anladığım kadarıyla.
2: Şimdi bakın Türkiye'nin jeopolitik konumu malum. Yani dünyada çok az ülkenin sahip olduğu stratejik bir şeye sahip. Başkalığa, ayrıcalığa sahip. Dolayısıyla orta koridor olsun yani Çin'den başlayıp Orta Asya'dan Hazar geçişli Kafkasya ve Türkiye'ye doğru büyük kuşak yol projesi olsun, gerek kalkınma yolu olsun, gerek son olarak hakikaten belki de 100 yılın en büyük adımlarından biri. Yani bu Hicaz Demir Yolu'nun yeniden canlandırılması, hayata geçirilmesi noktasında atılan adımlar, bunlar devrim mahiyetinde yeni gelişmeler. Şimdi bunları önceden okuyup çalışıp bunları bir sonuca bağlayan ekibe bakmak lazım. Bir de bunlara karşı çıkmayı bir muhalefet sayan taifeye bakmak lazım. Arada çok büyük farklar var. Dolayısıyla düne kadar zaten Orta Doğu'ya, Arap alemine bakışları bunların belliydi. Bakın çok yakın zamanlara kadar yani AK Parti iktidarının öncesine kadar hatta onun başladığı yıllar da dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nda Arapça daktilo yazacak bir memur dahi bulunmuyordu. Şu hale bakar mısınız? Türkiye 500 yıl Arap alemini yönetmiş Osmanlı Devleti efendim daktilo yazacak, Arapça daktilo yazacak bir memur yoktu. Ama şimdi bu böyle değil. Şimdi Orta Doğu'ya dönüş başladı ve Türkiye gereğini yapıyor ve neticelerini de alıyor. Ama birileri hala şaşı bakıyor. Neyse, bu butlan kararından sonra bu söylemin gelişmesi bile, gerek Kılıçdaroğlu gerek Özgür Özel olsun, en azından bu sözleri telaffuz etmeleri bile bir gelişme sayılır diye düşünüyorum ben.
0: Peki Sayın Yiğiter, buradan devam edelim. Şimdi mesela Kılıçdaroğlu'nun son söylemlerine baktığımızda CHP'yi öyle ya da böyle yerli ve milli bir çizgiye çekmesi ülke açısından da büyük bir kazanç olmaz mı? Siz nasıl okursunuz bu tartışmaları? Çünkü hani benim bir vatandaş olarak gazeteciliği bir kenara bırakıyorum. En büyük kaygılarımdan birisi ülke yönetiminde siyasi anlamda yerli ve milli olmayan isimlerin yer alması. Bunların doğru örneklerini Gürcistan'da, Ukrayna'da birçok yerde gördük yani. Devşirme isimlerle neler olduğu, neler başınıza geldiği dünyada görülüyor bu anlamda. Siz nasıl okursunuz efendim gelişmeleri?
1: Ya valla ben yani Kemal Bey'in bu son açıklamasını bir kere hani olumlu buluyorum. Hani sonuç itibariyle Kemal Bey tecrübe etti bir şekilde. Gayrimilliliğinin nelere yol açtığını bizzat kendi de deneyimledi. Ne oldu? İşte partisi parayla, pulla ele geçirildi. Kendi söylüyor bunu. Diyor ki yani FETÖ'cüleri ben diyor bağrımda beslediğim için özür dilerim diyor. Başka ne diyor? Biz burada Atatürk'ün yolunda giderken birileri dışarıdan medet umdu, kurtarıcı bekledi dışarıdan dedi. Dış destekten bahsetti. Şimdi ben mesela o konuşmayı dedim ki ya Kemal Bey devamını getirirse bu 2,5 yıllık dinlenme Kemal Bey'in işine yaramış. Yani hakikaten hani şey anlamda politikasını, siyasetini doğru bir düzleme çekmek adına faydalı olmuş. Çünkü yerli ve milli olmadığınız zaman, milli politikaları gütmediğiniz zaman ya insan hani dedesini reddeder mi ya? Yani Osmanlı'yı nasıl reddedilir? Deden yani. Babanın onun oğlu. Yani dedeyi reddedip sadece baba olur mu? Yani Osmanlı dedem, babamız Cumhuriyet'se dedemiz de Osmanlı. Yani nasıl reddedebilirsin? Tarihi bir şeyi reddetmek zaten olmaz yani. Bu hakikaten hani böyle tuhaf bir yere doğru götürürse savrulursunuz o zaman. O zaman tüm kullanıma açık hale gelirsiniz. Manipüle edilmeye, yönlendirmeye açık hale gelirsiniz. Bence Kemal Bey bunu tecrübe etti. Bu gayrimilliliğin nelere yol açabileceğini. Bak 100 yıllık Atatürk'ün partisi bile ele geçirilebiliyor. Yeter ki hani açık ver. Bütün hacker saldırılarına açık olduğunda ne olduğunu gördük. Bence tecrübe etti, düşündü. Yani 2,5 yıllık o ara ona da yaradı. Belirli ölçülerde manipüle edildiğinin farkına vardı. Manipüle edildi yani işte bu 128 milyar meselesinde manipüle edildi.
0: Manadası iftirası vardı mesela tescilli yargı kararıyla.
1: Aynen öyle. Orada manipüle edildi. Mesela Suriye-Lübnan meselesinde manipüle edildi. Tezkere hayır dedi ya. Kemal Bey döneminde hayır dendi. Hatta hatırlarsan şey dedi ya, buna evet diyeni de biz ihanet olarak görürüz. İYİ Parti'de Muzaffer Dervişoğlu da dedi ki yani buna evet diyeceğiz. Buna ihanet diyenler akıldan varestedir diye biz o dönem gazeteyi de manşet yaptık. Yani ciddi bir sorun yaşandı orada falan. Ya böyle gelgitler yaşadı Kemal Bey. Bazen hani demek ki şey yani böyle bir şeyleri anlamak için durmak gerekiyor. Yavaşlamak gerekiyor.
0: Bir musibet yani bin nasihattan evladım der atalarımız. Hani acaba ya, bu hançerlenme siyasetinden sonra bir böyle bir aydınlanma mı geldi?
1: İşte ben öyle yani ders çıkardı Kemal Bey oradan. Peki. Hakikaten ders çıkardı. Yani düşünüyorum, biliyor musunuz, sizin güvendiğiniz adamlar sizin altınızı boşaltıyor. Ve hani partinizi parayla pulla ele geçirip bir tırnak içinden bir suç örgütü haline getiriyor. Vay be ya, ben neler yaşamışım, kimlere güvenmişim demeye başladı. Yani sırtından hançer yediğini kendi söyledi. Oğlum diye gördüm insanların ihanetini de yaşadım diye kendi söyledi. Yani bir baktı ya etrafındakilerin hepsi böyle adam Cumhurbaşkanlığı adaylığında meydanlardayken bunlar Zoom toplantılarıyla Kemal Bey'i devirme planı yapıyormuş. Şimdi Kemal Bey buradan bir ders çıkarır. Yani hani Kemal Bey hem aklı hem de birikimi itibariyle bunun ders çıkaracak kapasitesi de vardır. Ve ders de çıkarmış görünüyor eğer böyle devam ederse. Çünkü sonuç itibariyle bakın sevgili İbrahim,
0: Salı günü ne bekliyorsunuz Sayın İhtar?
1: Hepimizden daha tecrübesi var. Şöyle ya yani, İsmail abinin hepimizden daha tecrübesi var. Yani yani siyaset yaparsınız. Ama milli bir dibaceyi gözetmeden, gayrimillilik üzerinden ülkeye ihanet edersin. Onun adı siyaset olmaz. O yani bayrak ve vatan ve tarihi miras, bunları kabul ederek içeride biz bize istediğimizi söyleyelim. Öbür türlü hakikaten gemi su alırsa Allah korusun. Yani bizim gidecek yerimiz mi var? Bak ateş çemberi içinde yaşıyoruz. O yüzden de ben bunu hayırlı buluyorum. Yani geç de olsa hayırlı bir çizgi olarak görüyorum. Vallahi salı günü bu keşmekeş devam edecek gibi. Şimdi Kemal Bey'in biraz yeni hamleleriyle ilişkili sevgili İbrahim. İşte iki grup başkan vekilini aldı. Bu süreç içinde acaba grup başkanı ve diğer grup başkan vekilini de alacak mı? Bir formül bulacak mı? Ama bu salı kararlıyız diyor. Müslüm Sarı öyle dedi. Ben onun yalancısıyım. Dedi ki dedim ya geçen salı da öyle dediniz. Hayır dedi. Bu salı konuşacak. Biz karar aldık. Bunun dönüşü yok dedi. Ama hamle yaparak, yoksa biz geçen salonun benzerini yaşayacağız. Yani onlara alan açarsa benzer bir şey burada yaşayacağız. Yani böyle artık şeye izin vermemek lazım ya. Brezilya dizisi gibi arkası yarın bitmiyor yani. Ben lise 1'de başladım. Köle İzavro üniversiteyi bitirdim, hala devam ediyordu. Yani iş oraya doğru gitmesin yani. Evet. Bir yerde artık kesmek gerekiyor.
0: Peki. Teşekkür ederim Sayın Yiğitler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aksiyon filmi izler gibi CHP izliyoruz diye anlattı. Sayın Kapan, dış politikadan bir sorum olsun müsaadeniz olursa. Trump yine bugün son dakika sıcak bilgiler verdi. İran'ın açıkladığı 14 maddelik metin gerçeği yansıtmıyor dedi. Tehdit var, yine bir üslubu söz konusu. Bu süreçte hani beklentiniz ne diye sorayım. 6 dakikam kaldı zaten ama hani gidişat ne yönde? Bir de bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki yani tamam savaş sebebiyle bir sıkıntılar yaşanıyor ama sonrasını düşünün dedi. Yani mesela İran'ın da petrol satışına, doğalgaz satışına başladığı ve işte petrol fiyatlarının 50 dolarlara düştüğü bir dönemde Türkiye için nasıl fırsatlar aralanacağını düşünün dedi. Mesela 1 trilyon dolarlık bir imar pastasından söz ediliyor şu an bulunduğumuz coğrafyada gibi ifadeleri oldu. Sizin beklentileriniz ne yönde?
2: Şimdi tabii konuşan Trump olunca ister istemez en başından itibaren tereddütleriniz eksik olmuyor. Gün içerisinde 4 defa ağız değiştiren bir başka devlet başkanı bugüne kadar görmedik. Yani bakın dün sabah İran'ı tehdit ediyordu. İran'ı ele geçireceğiz, petrolüne konacağız gibi laflar ediyordu. Gayri bir devlet başkanı için son derece gayri ciddi laflar. Ama öğleden sonra dedi ki anlaşmaya vardık. Yakında imzalıyoruz, müjdeyi de veriyoruz. Hatta sadece Amerika, İran değil, Körfez ülkelerini de dahil ederek Arap bulucuları yani Pakistan'ı, Mısır'ı, Türkiye'yi de katarak kendince bir müjde vermeye kalkıştı. Ama bugün yine aklını başına toplasın diyor. İşte bu sızdırılan plan o değil. Karşılıklı olarak da bir İran Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Trump'ın açıklamaları var. Hakikaten büyük tutarsızlık söz konusu. Şimdi burada tabii sadece Amerika-İran ihtilafı söz konusu değil. İran üzerinden Çin'i kuşatma politikası da olduğu için sağ gösterip sol vuruluyor. Yani Amerika tarafından. Amerika hegemonik gücünü önemli ölçüde yitirmiş olmasına rağmen yeni dünya düzeninin de yine kendisine sorularak ya da kendisinin onayıyla şekillenmesi peşinde koşuyor. Dolayısıyla bu Körfez meselesini, Hürmüz Boğazı meselesini, İran'ın nükleer silahını sadece İran ülkesi çerçevesinde değil, hem bölgesel hem küresel ölçekte ele almak lazım. Yani burada yükselen güç Çin'in Orta Doğu'ya girişi biliyorsunuz İran'la 20 yıl süreli 400 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Daha sonra peşinden Kuşak Yol projesini ortaya koymuştu.
0: Öyle ama şimdi Pezeşkian da mesela kameraların karşısına geçip dedi ki ya hani para nerede? Yani hani o kadar konuşuyoruz ediyoruz ama para da gelmiyor gibi böyle sitem etti biraz.
2: Şimdi bugüne kadar tabii bu sadece bugünün meselesi değil. Aslında 1979'dan beri İran'ın maruz kaldığı muamele kolay bir şey değil. Başka bir ülke olsa belki çok daha derin yaralar alır ama İran tabii kaynakları itibariyle zengin olduğu için ve dişini de fazlasıyla sıkabildiği için içeride halkına efendim acı çektirme pahasına bu politikalara karşı direnmeye çalışıyor. Ama bu çerçevede tabii bize göre yaptığı büyük yanlışlar da var. Yani radikal yaklaşımlar, Şii kuşağıyla oynama, efendim başka ülkelerin istikrarını bozma noktasındaki yanlış hareketleri ona fatura olarak geri döndü. Dolayısıyla İran'a bugün dost gibi görünen ülkeler bile şüpheyle bakıyorlar. Çevresindeki ülkeler

0: Dostça bakmıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Körfez ülkeleri İsrail'den medet ummuyor, Amerika'dan medet ummuyor. Kime karşı? İran'a karşı. Dolayısıyla orada çok yönlü durumlar var. Ama neticede her savaş bir barışla bitmek zorunda. Her savaşın sonunda bir barış masası kurulur ve sonuca bağlanır. Şimdi İran Amerika savaşının da çok daha fazla sürmeyeceği kanaatindeyim. Yani ne Amerika'nın ne İran'ın bunu uzun süre sürdürecek bir durumu yok. Her ikisinin de hakikaten ateşkese ve nihai bir barışa ihtiyacı var.
1: Peki.
0: Ama karşılıklı olarak şu anda pazarlık masasında herkes bir fazla şey
1: Almaya
0: koparmaya
1: çalışıyor.
0: çalışıyor. İran işte boyun eğmediğini göstermek istiyor. Amerika zafer kazandığını göstermek istiyor. Bu arada İsrail'i teskin etmek için açıklamalar yapıyor Trump peş peşe. Bakın 2020 yılında yapılan İbrahimi anlaşmaları var. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan
1: Evet.
0: vesaire 4-5 tane anlaşma var. Bu Trump'ın birinci dönemi zamanında yapılan anlaşmalar. Bugün bunları canlandırmaya çalışıyor. Yani çok boyutlu bir durumla karşı karşıyayız.
1: Bakalım hep beraber
0: Ama
1: takip
0: burada
1: edeceğiz. Süren bitti.
0: evet.
1: Affınıza sığınıyorum. Teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Sağ olun, var olun efendim. Türkiye
0: İyi
1: Gazetesi
0: yayınlar.
1: Genel Yönetmeni
0: Sağ olun.
1: Doktor İsmail Kapan ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.
2: Sağ olun.
1: WorldEF İstanbul 2026 kapılarını açtı. Yeni kapıda düzenlenen organizasyonda 50'den fazla ülkeden binlerce sektör temsilcisi bir araya geliyor. E-ticaret, yapay zeka, dijital pazarlama, lojistik ve ödeme sistemleri geleceği masaya yatırılıyor.
3: WorldEF İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı. Dijital ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor.
4: WorldEF olarak bu sene 10. yılımızı kutluyoruz ve 10 senedir aslında yaptığımız şey hep aynı. E-ticaret ve perakende alanında bütün servis sağlayıcıları ve bütün perakende ve e-ticaret ekosistemini bir araya getiriyoruz. Ana amacınız nedir diye sorarsanız eğer aslında Türkiye'yi yurt dışına e-ticaret ve perakende alanında fırsatlarıyla tanıtmak.
3: E-ticaret, perakende ve e-ihracat ekosisteminin önemli buluşmalarından biri olan WorldEF İstanbul 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı'da başladı. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getiren zirvede e-ticaretin geleceği, dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve e-ihracat fırsatları ele alınıyor.
5: E-ticaret olmazsa olmazımız. Dolayısıyla hem WorldEF UTEB'in aynı zamanda üyesi olması hasebiyle, burada üye firmalarımızın, UTEB üyesi firmalarımızın olması hasebiyle, bizim de bir e-ticaret ve teknoloji komisyonumuz olması hasebiyle e-ticareti geleceğin ticareti olarak görüyor olmamızdan dolayı bugün WorldEF fuarında bulunuyoruz.
3: Etkinlikte 187 stand, 250'ye yakın konuşmacı yer alıyor. Ayrıca ziyaretçilerin ve stand açanların %35'i yabancılardan oluşuyor. Katılımcılar sektörün önde gelen markalarıyla bir araya gelirken yeni teknolojiler ve hizmetler hakkında bilgi alma imkanı da elde ediyor.
6: WorldEF Türkiye'nin en büyük e-ticaret eventlerinden bir tanesi. Biz de burada yer alarak Türkiye'deki hem etkinliğimizi hem de yurt dışına müşteri bulmayı odaklıyoruz ve burada da zirveye katılarak, buralara yatırım yaparak müşterimize hangi hizmetleri sunacağımızı anlatmak istiyoruz. Yani Türkiye'deki en büyük servis sağlayıcılar burada. Hep beraber aynı çatı altındayız. Bazen rakip olarak gözüksek de bazen işbirlikleri de buradan doğabiliyor. Bizim en büyük işbirliklerinden bir tanesi, Azerbaycan yatırımlarımızdan bir tanesi 3 sene önce gene WorldEF'te tanıştığım bir firma vasıtasıyla olmuştu.
7: Global bir organizasyondayız. WorldEF bunu hep başarıyor. Ama burada önemli olan tüm supplier'ları, tüm tedarikçileri, tüm paydaşları bir araya getirmek. Çünkü e-ticaret yapmak istediğiniz zaman hemen anında, yani bu işi tek başına yapmanız mümkün değil.
1: Ben veda ediyorum. Akşam haberlerinde Kaan Yakupan sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Kilise senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: İyi Finans sundu.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
7: Çok gürültülü olur.
6: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
7: Çok geniş, zor temizlenir.
6: Peki şu eve ne dersin?
7: Çok yüksek. Bu çok alçak. Onun da rengi kötü, bilemedim.
6: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
7: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
9: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
8: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Yurttaşı gazetesi Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın İsrail'in 50 kanlı katil başbakanıyla tırnak içerisinde onların tabiriyle söylüyorum kapışmasını seçim alameti olarak yorumlamıştı. Şimdi
1: saçmalamış bayağı.
0: Saçmalamış.
1: Evet saçmalamış.
0: Şimdi seçim alameti şu demek. Yani usulen İsrail'e karşıymış gibi durup
1: evet.
0: Aslında öyle olmayıp karşı durmak sayesinde oyunu arttırmak.
1: Ya ben de
0: bir dinle bir
1: ben.
0: Dur.
1: Sen Trump'tan da beter oldun.
0: Ama ben sana şu oksimoronu ortaya koyacağım. Asıl İsrail'e karşı duran.
1: Neyse ne?
0: Kimmiş? Asıl İsrail'e baş kaldıran, asıl İsrail'e parmak sallayan. Ben söylemeyeyim, kendi söylesin. Buyurunuz efendim.
1: Kimmiş ya?
2: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak.
0: Bak.
2: Devamını söyleyeyim mi?
0: Bak.
1: Ben duymadım.
2: Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika bir Özgür Özel. Ya senin varlık sebebin lan bu. Bizi niye şimdiki star bana. Niye bizi terk ettin diye ağlayan adam. Bunlara karşı Türkiye'nin emperyalistlere karşı, düzenine karşı bunlar olduğu için bunları sevmiyorlar mıymış Batı? Bunları sevmiyorlarmış. Peki kimdi lan o Biden, Biden biz bir araya getireceğiz, bu Erdoğan'ı yıkacağız diye bağırıp çağırırken Özgür Özel ne yapıyormuş abi?
0: Bir bölgedeki bir... İsrail ve Amerika politikalarına ya bırak... itiraz ediyormuş abi.
1: Ki bu mu?
0: Evet, öyle diyor.
1: Ya bir daha söyleyeyim. ABD Rand Corporation'da çıkan raporun üzerinden konuşuyorum. İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da çıkmayı son 10 yıl, 20 yıldan beri çıkan raporlar, kağıtlar, köşe yazıları, her şeyin üzerinden söylüyorum. Seçimler, Der Spiegel, Sultan Erdoğan, ben. Adamlar tüm güçleriyle, bütün Batı, neredeyse tüm dünyanın, tüm

emperyalistleri Türkiye'de CHP'yi ortak görüp seni Kardak kayalıklarına bağlamaya çalışan bir batı vardı. Onun lehine ne varsa onun sözcüğünü de yaptılar. Şikayetleri de onları yaptılar. Adam gidiyor New York Times'a yazı yazıyor.

0: Lan Erdoğan'dan kurtulalım diyor. Ne için? Size karşı politikalarınıza biz karşı koyacağız. Beni dinleyin. Onlar da o yüzden yazıyor zaten sana, değil mi? Batı'sı bir araya getirmek için artık yapmadığı şey kalmadı ya.
1: İşte şu görüntü mesela. Şunu da verin de. Hatırlıyorsan yani Batı'nın bir araya getirmek için yapabileceklerinin boyutunu Biden'ın sözlerinde zaten açıkça görüyoruz. Erdoğan'dan kurtulmamız gerekir evet, diyen evet. Amerikan başkanını gördük. Ona bize birazcık demokrasi gönderin ne istersiniz dendiğinde. Demokratik mücadelemizi destekleyin çağrısı yapan CHP Genel Başkanı gördük.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran, 2 saat boyunca olup biteni paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Edirne'deydi. Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılması töreninde oradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Edirne'de, şu dakikalarda esnafı ziyaret ediyor. Edirne'yi geziyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün neler söyledi hitabında? Özellikle ana muhalefet partisine yönelik sözleri dikkat çekiciydi. Dövüş kulübü benzetmesi yaptı. Başka neler söyledi? Birazdan ekranınızda olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gelgitli ilişki devam ediyor. Hatırlayacaksınız, dün Amerikan Başkanı Trump bu gece vuracağız demişti ama sabah oldu, öyle bir şey yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmadı. Aksine İran'la anlaşıyoruz ifadesini kullandı. Trump'ın durumu dün de söylemiştik. O yalancı çoban hikayesine benzemeye başladı gitgide. O açıklamaları da ekranınıza getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç gün aradan sonra yeniden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir MYK toplantısı yapıldı. Peki o toplantıdan bu kez ne çıktı? Onu da ekranınıza getireceğiz. Dün akşam itibariyle Dünya Kupası başladı. İlk maç oynandı ve maçlar oynanmaya devam ediyor. Tabii bizim gözümüz kulağımız pazar sabahında. Neler olacak, neler bitecek, şu anda neler yaşanıyor? Hepsini renkli görüntülerle birlikte paylaşacağız. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılış töreninde konuştu. Gündeminde CHP içinde yaşanan tartışmalar vardı. Kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız diyen Erdoğan, millet işi gücü bıraktı, CHP içindeki kavgayı film izler gibi izliyor. Sanki parti değil, dövüş kulübü dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.
1: Hırsları boylarını aşan

0: bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
1: Hırsları boylarını aşıyor dedi. CHP'de yaşanan çift başlılık sonrası ayaklanma çağrıları yapanları sert sözlerle eleştirdi ve net konuştu.
0: Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu? Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi yok dedi.
0: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi içinde yaşananlar vardı. Erdoğan CHP'ye dövüş kulübü benzetmesinde bulundu.
0: Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.
1: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Tempomuzu biraz daha artıracağız dedi.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yakın çevresinde yaşananlara da dikkati çekti.
0: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde olan 65 projenin açılışını gerçekleştirdi.
0: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövüş kulübü dediği CHP'deki bugünkü gelişmelere birazdan bakacağız. Ama sıcak bir gelişme var ki girizgahta. Özellikle altını çizmiştik, hatta bir ironi de yapmıştık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamalarını yalancı çoban hikayesine benzetmiştik bir parça. Çünkü bir yandan İran'ı vuracağız deyip sonrasında da hemen akşam saatlerinde anlaşmaya çok yakınız ifadesini kullanmıştı. Bunu çok sık yapıyor ama bu kez kaynak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı. Arakçı diyor ki mutabakata hiç bu kadar yakın olmamıştık. İslamabad mutabakat zaptından söz ediyor. Son onayına kadar medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalıdır. Şimdi haklı bir ifade çünkü hem Amerikan basınından hem dünya basınından hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem İran tarafından yapılan açıklamalar ve o mutabakat zaptındaki maddelerle ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor, yorumlar yapılıyor, spekülasyon yapılıyor. O müzakerelerde sona doğru gidilen yolda

0: zaman zaman kesintilere sebep olabiliyor. Çünkü gazeteciler özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a çeşitli sorular yönelttiklerinde işte Trump da spekülatif yorumlarda bulunabiliyor. Anlık belki yorumlarda bulunabiliyor. Sonra o yol yeniden kesintiye uğruyor, bir daha başlıyor. Şöyle netçe ifade edelim Abbas Arakçı'nın mesajını. Hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Açıklama önemli. Yani o mutabakata çok yakın olunduğuna dair verilen mesaj önümüzdeki günlere dair umudu artırıyor. Bakalım hafta sonu neler yaşanacak ve belki de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hızlı bir şekilde o mutabakata imza atmayı isteyecek olabilir. Çünkü yine dünya basınında buna yönelik çeşitli iddialar var. Olup biteni biz yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Yeni bir gelişme olursa onu da paylaşacağız. Evet, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'de ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerini az önce ekranınıza getirmiştik. Adeta dövüş kulübü izler gibi izliyor millet demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 2 gün arayla yine bir MYK toplantısı düzenlendi. O toplantıda ki bir öncekinde 9 vekille ilgili partiden ihraç istemi vardı. Peki bugün MYK toplantısında neler yaşandı? Bir sözlü açıklama olmadı ama yazılı açıklama geldi. Gün boyu gelişmeleri Ahmet Taner Işıldak takip etti. Şimdi detayları bizimle paylaşacak. Ahmet Taner.
1: Kaan Kupa, merhabalar. Selamların en güzeli sizle, değerli izleyenlerimiz ve dinleyicilerimiz de olsun. Şimdi bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi MYK'yı topladı. Evet, 2 gün arayla tekrar topladı. Tabii geçtiğimiz saat diliminde ise açıklama geldi. Oldukça önemli bir açıklamaydı. Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK ekibi bir adım daha attılar. Neydi o açıklama? Müslüm Sarı sizin de söylediğiniz gibi yazılı bir açıklama gerçekleştirdi sosyal medya hesabından. Hemen vakit kaybetmeden ona bakalım. Şunları söyledi. Dün gerçekleştirilen parti meclisi toplantısında alınan kararla olağan kurultayla ilgili olarak kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirilmelerin yapılmasına karar verdi. İlk madde buydu. Artık Özgür Özel ve ekibinin biliyorsunuz defaatle dile getirdiği kurultay talebi artık bu MYK'da resmi bir şekilde ifade edilmiş oldu ve kurultay sürecinin artık peyderpey başlayacağı ifade edildi. Bir diğer önemli gelişme ise yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun o her konuşmasında ifade ettiği arınma sözcüklerinden sonra geldi. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan artık kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Şimdi bu iki isim sevk edildi ama peki bu iki isim ne yaptı da sevk edildi? Kaan Yakupan, buna bir bakmak gerekiyor. İlk başta Serkan Tuncer ile başlayalım. Mersin Mezitli Belediye Başkanı ile başlayalım. Tarihler 22 Mart 2026'yı gösteriyordu ve Serkan Tuncer korumasıyla birlikte bir mekandaydı. Burada bir olay çıkıyor ve tekmeler, kavgalar havada uçuşuyor. Bununla alakalı olarak da tabii parti içerisinde ciddi rahatsızlıklar oluyor. Sebep şu, bir belediye başkanlığı makamına uygun olmayan hareketlerden dolayı parti içinde zaten huzursuzluk hakimdi. Artık ihraç kararı geldi. Şimdi şunu ifade edelim. Peki bu olay neydi ki rahatsızlık uyandırdı? Kaan Yakupan, olayın arka planı biraz kötü açıkçası. Tuncer bu olay yaşanırken alkollüydü. Bu bahsettiğim mekanda, kavgada alkollüydü ve başka masada bulunan bir kadına karşı çirkin ithamlarda bulunduğu iddia ediliyor ve bu kadının eşi de artık bu kelimelere, bu hakaretlere ya da sözlere dayanamayarak kavga etmeye başlıyorlar. Tabii koruma da dahil oluyor. Tekme tokatlar havada uçuşuyor. Tuncer daha sonrasında mekanla ilgili de mekana da baskı yapıyor. O olayın gerçekleştiği mekana da baskı yapıyor ve siz bu olayı nasıl engelleyemediniz diye sürekli denetimler yaptığı da iddia ediliyordu ki Serkan Tuncer'in daha öncesinde de yasak aşk iddiaları gündeme gelmişti. Fakat bununla alakalı bir işlem işlem yapılmamıştı. İşte ta ki bugüne kadar, bugün Serkan Tunca, Mersin Mezitli Belediye Başkanı artık kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bir diğer isim, önemli bir isim, gündemdeki bir isim, Tanju Özcan. Peki Tanju Özcan niye ismine sevk edildi? Gelin ona bakalım. Şimdi Tanju Özcan irtikap suçlamasıyla tutuklandı. Biliyorsunuz irtikap nedir? Makamı kullanarak çıkar sağlamak amacıyla. Peki ne yaptı Tanju Özcan? Hemen bakalım, anlatalım. Özcan ve yönetimi özellikle zincir marketlere karşı bir baskı uyguladı ve kendi iştirak

0: belediye iştiraklerine ve özellikle de belediye şirketleriyle bağış ya da sözleşme imzalamaları konusunda dayatmalar, makamını kullanarak dayatmalar gerçekleştirdi ve eğer bunu yapmazlarsa, tehdit iddiası da var çünkü ortada, bunu yapmazlarsa da zabıta ekipleri yoluyla bu zincir marketlere ciddi baskılar, ciddi denetimler de ortaya çıkmıştı. Zaten tutuklandı biliyorsunuz Tanju Özcan. İşte artık bugün de Merkez Yürütme Kurulu'nun kararı ile birlikte artık kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Tabii bir yandan da farklı tartışmalar var. Kaan Yakupan, yani grup başkan vekilleri de alındı Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz. Artık Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın artık grup başkan vekiliydi. Geçtiğimiz günlerde bunun kararı alınmıştı. İlerleyen günlere bunun yansıması da çok ciddi olacak. Özellikle aslında siz de ifade ettiğiniz gibi dövüş kulübü mevzusu salı gününe tekrar sıçrayabilir. Zira şu an Özgür Özel ve ekibinde sadece grup başkanı olarak Özgür Özel kaldı. Grup başkan vekillerinden de bir tek Murat Emir kaldı. Salı günü yine Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmak istediğinde artık grup başkan vekili olmayan bir Özgür Özel olacak ki grup başkanı sıfatı da tehlikede Özgür Özel'in. Şunu hatırlatmakta fayda var. Yine Müslüm Sarı geçtiğimiz günlerdeki MYK toplantısında şunu söylemişti. Özgür Özel'in grup toplantısı ve grup başkanı seçilmesi hukuksuzdur demişti. Bunun sebebini de şuna bağlamıştı. Genel başkandan habersiz bir toplantı yapıyorsunuz ve kendinizi burada baskın bir şekilde kimsenin haberi olmadan siz grup başkanı seçtiriyorsunuz. Bu böyle olmaz demişti. Hakeza ihraçla ilgili de ciddi iddialar gündemde. Yine Müslüm Sarı bunlara yanıt vermişti. Biliyorsunuz bu 9 vekil ihraç edildikten sonra Özgür Özel sorulmuştu. Özgür Özel hakkında da ilerleyen günlerde bir şey olacağını söylemişti. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler bu şekildeydi Kaan Yakup'a.
1: Ahmet Tener Işıldak, çok çok teşekkürler. Tüm detaylarıyla bizimle paylaştı. Akıllarda bir soru işareti kalmadı. Şimdi Ahmet de bahsetti az önce. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihracı istenen 9 isim arasında grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı. Başarır ve Günaydın'ın grup başkan vekillikleri ihraç istemi sonrası düştü.
2: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor. Ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: CHP'nin tedbirli ihraç isteminin ardından süreç işliyor. CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında arınma için ilk adım atılmış, 9 ismin partiden tedbirli ihracı istenmişti. Konu CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nda ancak tedbirli ihraç istemi kişilerin parti görevlerini de sona erdiriyor.
2: Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: Kararın ilk yansıması meclisten geldi. Meclis kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği unvanları silindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde Başarır ve Günaydın için sadece milletvekili unvanı yazıldı. Karar sadece unvanın kaldırılmasına yol açmıyor. Günaydın ve Başarır'ın meclisteki odaları da değişti. Ayrıca grup başkan vekilleri için tahsis edilen kırmızı araç plakası hakları da ellerinden alındı. Grup başkan vekilliği düşen Gökhan Günaydın'ın hedefinde Kılıçdaroğlu cephesi vardı.
4: Yemediler, içmediler. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdılar.
3: Olay sonrası Ali Mahir Başarır da yeni seçim yapılacağını açıkladı. Genel merkezin göstereceği isme karşı çıkılacağını belirtti.
5: Ha bunu yaptılar, o makamlarda o arkadaşlar zaten oturamazlar.
1: Park alanı satışı mercek altında, operasyonun ayrıntıları netleşmeye başladı. Soruşturma dosyasına göre belediyeye ait bir taşınmazın piyasa değerinin altında satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınırken dosyada rüşvetten ihaleye fesat karıştırmaya kadar birçok ağır suçlama yer alıyor.
6: Silivri Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun perde arkası ortaya çıktı. Soruşturmanın merkezinde belediyeye ait bir taşınmazın satışında oluştuğu öne sürülen milyonlarca liralık kamu zararı var. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporunda belediyeye ait park alanı niteliğindeki bir taşınmazın gerçek değerinin çok altında satıldığı ve bu işlem nedeniyle belediyenin 21 milyon 522 bin lira zararı uğratıldığı tespit edildi.
7: Geldim, polis dolu orası.
6: Bu tespitin ardından dosya genişletildi. Savcılık, belediyedeki bazı iş ve işlemlerin kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı iddiası üzerine kapsamlı inceleme başlattı. Dosyada personel alımları, işletme devirleri, kiralama işlemleri, imar uygulamaları, ruhsat süreçleri, mühürleme kararları ve kaçak yapı işlemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar yer alıyor. Soruşturma kapsamında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık dosyasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, rüşvet, irtikap, nüfus ticareti, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve kara para aklamak gibi çok sayıda suçlama bulunuyor. Soruşturma makamları belediye içerisindeki işlemlerin örgütlü bir yapı tarafından yönlendirildiği ve kamu kaynakları üzerinden haksız menfaat sağlandığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu değerlendiriyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar ve yeni delillerle genişleyebileceği belirtiliyor.

0: Orta Doğu'da ateşkes açıklamalarla yeni bir umut doğuruyor. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hatırlayacaksınız, dün İran'a çok sert saldıracağız, vuracağız ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında iptal ettik, barışa çok yakınız, müzakereye, anlaşmaya çok yakınız demişti. Amerikan basını bu yakınlığı şöyle ifade etti. Aslında pazar günü, yani hafta sonu Cenevre'de imzalar atılabilir dedi. İran tarafından spekülasyonların yapıldığına dair, özellikle tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklamalar geldi, ama sadece dakikalar önce sizlerle paylaştığımız İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın açıklaması var. Anlaşmaya çok yakınız ifadesini kullanıyor.
1: Önce çok ağır saldırı geliyor, Hark Adası'nı ve petrolü alacağız dedi, Venezuela benzetmesi yaptı. 5 saat sonra vazgeçti, İran'a saldırıları durdurdu. Bu akşamki hava saldırılarını iptal ettim dedi. Sebebine gelince.
2: İran'la olan savaşı büyük bir anlaşmayla sonlandırdık.
1: Trump Oval Ofis'te konuştu. Sözleri oldukça iddialıydı. Bir kez daha müzakereleri başlatacak mutabakat saptının ilan edilmek üzere olduğunu söyledi.
2: Belgenin son halinin verilmesine bağlı olarak önümüzdeki birkaç gün içinde işi bitirmiş olmalıyız. En önemlisi, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmayacağı bir anlaşmamız var. Belgeler en son aşamada. Göreceğiz. Bunun sonucunda birçok güzel ilişki ortaya çıkabilir.
1: Trump, borsanın yükseldiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü belirtti. Piyasaların anlaşmayı beğendiğini iddia etti.
2: Boğaz anlaşmayı imzalar imzalamaz resmen açılacak. Çok yakında, belki de hafta sonunda Avrupa'da. Ben orada olamayacağım ama J.D. Vance olacak. Başkan yardımcısı ve bazı başka kişiler, Steve Witkoff ve Jared, harika işler yaptı.
3: Great job, Jared.
1: Trump, İran'da Müşteba Hamane liderliğinden bir kez daha olumlu bahsetti. Eskisine göre daha akıllıca davrandığını söyledi.
4: Dini lider bu anlaşmayı kabul etti mi?
2: Cevabın evet olduğunu anlıyorum.
4: Anlaşma imzalandığında ABD ablukayı derhal kaldıracak mı?
2: Evet, bu doğru. Anlaşmanın parçası.
1: ABD Başkanı bölge ülkeleriyle temasta olduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özellikle vurguladı.
3: Great heads of nations.
2: Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer milletlerin liderleriyle görüştük. Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika. Pakistan da harikaydı.
1: Gözler Tahran'a çevrildi. İran'dan gelen açıklamalarsa daha farklıydı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın sözlerini spekülasyon diye niteledi.
5: Metnin çoğu tamamlandı. Sorun, Amerika'nın çelişkili tutumlarının süreçte türbülansa yol açmasından kaynaklanıyor. Şu ana kadar nihai sonuca ulaşamadık.
1: Mutabakat metninin içeriği merak edilirken ABD medyasına bazı detaylar yansıdı. Buna göre İran ve ABD 3 temel konuda uzlaştı. Birincisi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına dair mekanizma kurulması. Bu fonlara ulaşmak İran için en önemli meselelerden biri. İkincisi, 60 günlük ateşkes dönemi boyunca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Üçüncüsü ise bu sürede İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürüyeceği.

0: İsrail gelişmeleri çok yakından izliyor. Trump, İran'ı sert vuracağız dediğinde Netanyahu güvenlik kabinesini toplamıştı. İran'la anlaştık açıklamasından sonra ise Trump'a telefon etti. Son durum hakkında bilgi aldı. İran konusunda 4 şartını yineledi. Bunlar zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın vekil güçlere desteğini kesmesi. Resmi açıklamaya göre Netanyahu bu konudaki kararlılığı için Trump'a teşekkür etti. Ancak bunların kaçının kabul gördüğü, resmi açıklamanın dışında gerçek görüşmenin nasıl geçtiği henüz bilinmiyor. Trump ve Netanyahu'nun sık sık gerginlikler yaşadığı ise sır değil. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Netanyahu için bazı zamanlarda yanıldı. Bazen uyuşan, bazen uyuşmayan çıkarlarımız var demişti.
1: Şimdi sadece birkaç dakika önce Abbas Arakçı'nın İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını sizinle paylaşmıştık. Özellikle bu İslamabad mutabakat zaptının muhtevasına ilişkin medya spekülasyon yapmamalı demişti. Çünkü söylenen her şey farklı değerlendirmelere yol açabiliyor. Bakın, Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Amerikan basınındaki haberlere İran'dan karşı hamle de geldi. Çünkü İran basını 14 maddelik mutabakat zaptının yeni detaylarının ortaya çıktığını yazdı. Buna göre süreç füze programı dahil edilmeden ekonomik konular çerçevesinde yürütülecek. Amerikan Başkanı ise çıkan haberleri yalanladı. Uzlaşılan maddelerin bunlar olmadığını savundu. Tahran'ı yalancılıkla suçladı. İran aklını başına alsa iyi olur tehdidinde bulundu. Because as soon as this war
0: is over, taraflardan farklı açıklamalar, birbirine psikolojik üstünlük kurma hamleleri geliyor. Hem ABD hem İran'ın açıklamalarında ortak noktaysa mutabakat metninin çok büyük bir kısmı üzerinde anlaşma sağlandığı yönünde. Ancak o metnin detaylarına dair muğlak bir tablo ve iki ülkenin tutumunda farklılıklar var. İranlı yarı resmi Mer Haber Ajansı duyurdu. Buna göre 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ajans haberini müzakere heyetine yakın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdı. Habere göre taslak ABD'nin yaptırımları kaldırma, İran çevresindeki güçlerini çekme, deniz ablukasını kaldırma, petrol yaptırımlarını kaldırma ve dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakma taahhüdünü içeriyor. İran da Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı taahhüt ediyor. Ajansa göre ABD'nin İran ekonomisini yeniden inşa etme planı sunması gerekiyor. Metinde iki ülke arasındaki nihai müzakerelerse İran'ın füze programı gündeme alınmadan nükleer ve ekonomik konular üzerinde yürütülmelidir ifadelerine yer veriliyor. İddiaya göre varılacak ateşkese Lübnan'da dahil edilecek. ABD, İran'a uyguladığı deniz ablukasını 30 gün içinde kaldıracak. Hürmüz Boğazı da 30 gün içinde Tahran'ın düzenlemelerine göre yeniden ve tam olarak gemi trafiğine açılacak. Metin, İran'a yönelik petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın dondurulmuş varlıklarına tam erişiminin sağlanmasını da içeriyor. Anlaşma kapsamında İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda anlaşmaya varılması ve ABD'nin Tahran'a yönelik birincil, ikincil ve diğer yaptırımlarının tamamen kaldırılmasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının alınması için 60 gün boyunca müzakereler yapılması planlanıyor. ABD ile yapılacak 2 aylık müzakereler sırasında İran'ın 12 milyar doları görüşmelerden önce olmak üzere 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması da maddeler arasında yer alıyor. Mutabakat taslağı olduğu öne sürülen metinde İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının askıya alınması ve deniz ablukasının kaldırılması şartları yerine getirilmeden nihai müzakereler başlamayacaktır ifadesine yer veriliyor. Metin, İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü tekrar etmesini gerekli kılıyor. İran, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını 1968'de imzalamıştı. 1970'te de Şah dönemi meclisinde onaylanıp resmen yürürlüğe girmişti. İran'da 1979'dan sonra göreve gelen İslam devrimi yönetimi de dini liderlerinin nükleer silaha cevaz vermediğini söylüyor. Habere göre nihai anlaşma yalnızca zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti, uranyum zenginleştirme programının geleceği ve İran'ın ekonomik olarak yeniden yapılanma programı üzerine yapılacak. Füze programı ve vekil güçlere destek gibi konularsa gündemden kesin olarak çıkarılmış durumda. ABD Başkanı Trump ise bu iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, İran'ın sahte haber kaynaklarına sızdırdığı şartların yazılı olarak kararlaştırılan şartlar

0: İranlarla hiçbir ilişkisi yoktur ifadelerini kullandı. İran'ın söylediği hiçbir şeyin gerçek olmadığını öne sürdü. ABD Başkanı İran'a yönelik hakaretlerde de bulundu. İş yapmak için son derece onursuz insanlardır. Onlarla iyi niyetli bir şekilde iş yapmak diye bir şey yoktur dedi. Trump, İran aklını başına alsa iyi olur diyerek tehditlerini de sürdürdü.
1: Şimdi Avrupa'da İsrail'e yönelik tepkiler de artıyor. Hollanda parlamentosu İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu yasa dışı yerleşim birimleriyle ticaretin Avrupa Birliği genelinde tamamen yasaklanması için tarihi bir önergeyi kabul etti. Hollanda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı genişleme politikasına karşı Avrupa'da bayrak açtı. Önergeyi farklı partilerden 8 vekil sundu. Büyük bir oy çoğunluğuyla kabul edildi. Önergede İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin rekor seviyede artmasının iki devletli çözüm umudunu yok ettiği belirtildi. Bu yerleşimlerin Avrupa ile yapılan ticaret sayesinde ekonomik olarak ayakta kaldığı vurgulandı. Oylamadaki en büyük sürpriz ise Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nden geldi. Geleneksel olarak İsrail yanlısı bir çizgi izleyen partinin de bu ticaret yasağına destek vermesi, Avrupa siyasetinde İsrail'e yönelik değişen tutumun en net göstergesi oldu. Hollanda hükümeti bu yasağın tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanması için Brüksel'de aktif liderlik üstlenecek. Diplomasi hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la görüştü. Gündemde İran Savaşı, İsrail saldırıları ve Ankara'da yapılacak NATO zirvesi vardı.
2: Ankara merkezli diplomasi hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. ABD-İran savaşı ve bölgesel gerilimler, Washington-Ankara hattında iletişim yoğun, Türkiye krizlerin çözülmesi ve barışın sağlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir misafiri vardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak bakanlığa geldi. Fidan-Barak görüşmesinde gündem ABD-İran savaşıydı. Dışişleri Bakanı bir kez daha diplomasi masasını işaret etti. İki ülke arasında arabuluculuk için Türkiye'nin hazır olduğunu söyledi. İkili ayrıca İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırgan tavrının Türkiye için kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de ele alındı.
1: Efendim, yurt genelinde LGS sınav heyecanı var. Yarın 9.30'da başlayacak sınav öncesi İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı.
2: LGS için geri sayım hızlandı. Hafta sonu 81 ilde adaylar ter dökecek. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı teyakkuzda. Sınav öncesi hazırlıkların tamamlanması için okullar tatil edildi. Tüm sınav salonları öğrencilere hazır hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da LGS boyunca sahada olacak. Detayları Bakan Mustafa Çiftçi paylaştı. Buna göre 81 ilde 26.468 personel görev yapacak. 4.000'den fazla okulda güvenlik üst seviyede tutulacak. Okul girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla denetim yapılacak. Sınav sorularının merkezlere ulaştırılmasında güzergahlarda sıkı tedbirler alınacak. Sınav günü kimliğini kaybeden öğrenciler için de nüfus müdürlükleri mesai yapacak. İl ilçe nüfus müdürlükleri 13 Haziran'da 7.30'dan 12.30'a kadar açık tutulacak. Sınav yurt genelinde saat 9.30'da başlayacak. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık aranın ardından öğrenciler ikinci oturuma 11.30'da girecek.
1: dijital çağın getirdiği fırsatlar kadar riskler de her geçen gün daha fazla tartışılıyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında artan ekran kullanımı aile içi iletişimden sosyal yaşama kadar birçok alanı etkiliyor.

0: İşte bu tabloya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen dijital anafor, ekran bağımsızlığı zirvesi İstanbul'da başladı.
1: Dijital çağın sunduğu imkanlar hayatı kolaylaştırırken ekranlarla kurulan yoğun ilişki yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Ekran bağımlılığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen zirve, kamu temsilcileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirdi.
2: Enfes sunumlarıyla göğsümüzü kabartan...
1: Açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İstanbul Valisi, RTÜK Başkanı ve İstanbul Aile Vakfı yöneticileri katıldı.
3: Aynı evde yaşanıyor fakat insanlar birbirleriyle iletişim kurmuyor. Ve biz bu farkındalığı oluşturmak adına pek çok adımlar attık. Bugün Aile Vakfı RTÜK'le beraber dijital medya, dijital anafor zirvesini, ekran bağımsızlık zirvesini ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız burada bir yandan dijital okuryazarlığın farkındalığını artırmak, medya okuryazarlığını artırmak, aynı zamanda bizim medya kültürümüzü, ekran kültürümüzü de tekrar sorgulamak. Bizler bu hususta önemli adımlar atıyoruz ve kararımız çok net. Çocuklarımızı özellikle algoritmaların insafına bırakmayacağız. Bu hususta da pek çok adımlar attık. 15 yaş altı sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik. Diğer yandan çocuklar güvende uygulamamızı hayata geçirdik. Dijital dünyada çocukları korumak ve güçlendirmek adına bir eylem planımızı hayata geçirdik.
1: Zirvede dijital dünyanın çocuklar, gençler ve aileler üzerindeki etkileri ele alındı. Güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve ekran bağımlılığıyla mücadele başlıkları öne çıktı.
4: Gençlerimizin %90'ının sosyal medya hesabı bulunuyor ve yaklaşık %25'inin bütün bilgileri de kamuya açık. Aynı zamanda her 100 gencimizden 37'sinin ekran bağımlılığı yüksek seviyede. Bu veriler bugün burada konuştuğumuz meselenin önemini çok net ortaya koyuyor. Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Ekranlarınıza düşen her içeriğin Trend Topik'te size sunulan bir Truva atı olup olmadığını sorgulayın.
1: Katılımcılar dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanırken risklere karşı da ortak bir bilinç oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.
5: Büyük aileden çekirdek aileye geçmemiz ve büyük annelerin, büyük babaların görevlerini televizyonlara, sonraki dönemde telefonlara, tabletlere yüklememizle birlikte günümüzde böyle bir sorun oldu. Dijital mecraların olabildiğince az kullanılması, kullanırken de çocuklara, gençlere faydalı içeriklerin üretilmesi. İşte bu iki gün boyunca inşallah bunların somut çıktıları olacaklardır.
1: Zirvede yalnızca sorunlar değil, çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Ailelerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesi ve çocukların ekran karşısında geçirdiği süre konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.
6: Anafor, insanı fark ettirmeden kendi merkezinden uzaklaştıran bir güç. Meselemiz anafora teslim olmamak, istikametimizi korumak ve onun çekim gücünü azaltabilmek. Bunu teknolojiyi reddederek değil, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hayata daha güçlü bağlayarak başarabiliriz.
1: İki gün sürecek zirvede ekran bağımlılığı, yapay zeka, dijital mahremiyet ve siber zorbalık gibi birçok konu uzmanlar tarafından değerlendirilmeye devam edecek.
0: CHP'nin 5 yıl önce yürüttüğü bir kampanya vardı, hatırlayacaksınız. Kayıp 128 milyar dolar nerede kampanyasıyla dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hedef alınıyordu. Konu yargıya taşındı. 3 ayrı kademe mahkemede tüm iddiaların iftira olduğu tescil edildi. Anayasa Mahkemesi kayıp 128 milyar dolar iddiasıyla ilgili delilsiz, yani gerçek dışı olduğu yönünde karar aldı. CHP tazminat ödemeye mahkum edildi.
7: Girersiniz Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfaları, pat pat pat dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görünür. Her iş kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında vardır. Mutlaka var yani.
8: Dönemin CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin açık itirafına rağmen uzun süre CHP...

0: Ayıp 128 milyar dolar kampanyası yapmış, hükümeti karalamaya çalışmıştı.
1: Erdoğan ilk iş olarak damadını ekonominin başına getirdi. Kayınpeder ve damat bir oldu. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını buharlaştırdılar.
0: CHP'de pankartlar yaptırdı, kampanyalar açtı, sosyal medyada video animasyonlar hazırladı. Bulduğu her zeminde Merkez Bankası'ndan 128 milyar doların çalındığı algısını oluşturmaya çalıştı. Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi düzeyinde CHP'nin iftira kampanyası yürüttüğü tescillendi. Türk siyasi tarihine yakın dönemin en büyük iftira kampanyası olarak geçen 128 milyar dolar sürecinde yargı son sözünü söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CHP aleyhine açtığı ve kazandığı manevi tazminat davası önce yerel mahkemede ardından istinafta ve nihayet Anayasa Mahkemesi'nde onandı. CHP'nin yaptığı itirazlar reddedildi. Meselede asıl dikkat çekici olansa o dönem bu karalama kampanyasına ortak olan CHP medyasının şimdi Anayasa Mahkemesi kararını manşetine taşıması. Zira kayıp 128 milyar dolar kampanyası Kılıçdaroğlu döneminde yapıldı. Ve CHP medyası şu anda safını Özgür Özel'den yana belirlediği için haberi sayfa sayfa paylaşıyor. Oysa Kılıçdaroğlu zaten kendisinin de o dönem FETÖ'cülerin kuşatması altında olduğunu itiraf etti. Hatta özür diledi.
2: Tarihi önünde açıkça helal etsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Ancak CHP medyasının unuttuğu bir gerçek var. O da şu an peşinden gittikleri Özgür Özel'in de bu karalama kampanyasının bir parçası olduğu gerçeği.
3: Bu 128 milyara önce inkar, kayıp olduğuna inkar etmelerinden, sonra da nereye gittiğini izah edemeyip makyajlamaya çalışmalarındandır. 128 milyar bu ülkedeki 83 milyon ip gibi sıraya geçse kişi başı 15.200 lira eden bir paradır bugünkü kurla. Hane başına dağıtsan 50-55 bin liralık bir paradır. Esnaf başına dağıtsan 500 bin liralık bir paradır. O kadar büyük bir paradan sizin, benim, dedemizin, ninemizin, anamızın, babamızın alın teri vardır.
0: Özetlemek gerekirse CHP'nin dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı karalamak için bir kampanya yürüttüğü 3 ayrı mahkeme kararıyla tescillendi. CHP iftira kampanyasından tazminat ödemeye mahkum edildi.
4: Bugün önemli bir operasyon vardı. Gıdada fırsatçılara geçit yok. Fiyat artışı ve piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
5: Fiyatları şişirip fahiş fiyata et satıyorlardı. Bakanlık harekete geçti. 13 şirkete kayyum atandı. Fırsatçılık yapan, haksız kazanç elde eden şirketlere göz açtırılmıyor. Pazardan kasaba kadar pek çok alanda tüketiciyi mağdur eden şirketler takibi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda en çarpıcı adım üretim ayağında atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek net mesajlar verdi. Tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelik olduğunu vurguladı. Piyasa işleyişinin bozulmasına karşı hukukun tüm gücüyle devreye girdiğini belirtti.
4: Şimdi bugün bu büyük operasyon tabii ki yayınlandıktan sonra, yani haberleri yapıldıktan sonra haberler biliyorsunuz böyle dalga dalga yayılır. 13 şirkete kayyum atanmış, yönetimlerine el konulmuş gibi bir dezenformasyon yürütüldü. Tabii yanlış anlamaya mahal vermemek adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konunun detayına ilişkin bir paylaşım yaptı. Önemli çünkü bu şirketlere kayyum değil, denetim kayyumu atandı. Yani ikisi farklı şey. Birinde yönetimine el koyarsınız. Her türlü işte mal varlığı dahil olmak üzere o şirketlere, imalathanelere, varsa çiftliklere, bunların hepsine hayır, burada böyle bir şey yok. İstanbul Cumhuriyet

0: Başsavcılığı diyor ki, denetim kayyumluğu tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki, beyaz et sektöründeki 13 şirkete ilişkin soruşturmada söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı yoktur. Şimdi haberler verildiğinde, işte bakın, en küçük bir sözcüğü bile oradan çıkardığınızda, denetim kayyumu değil de kayyum atandı dediğiniz anda o şirketlere de zarar verir. Halkın nezdinde farklı bir algı oluşur, yanlış anlamalara yol açar. O yüzden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu yönde bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş. Haberleri aktarırken her türlü detaya dikkat etmek gerektiğini defaatle biz ifade ediyoruz. Bu açıklamada bu noktada büyük önem taşıyor. Efendim, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafikte yaşanan bir tartışma araç kamerasına yansıdı. Tartışmanın taraflarından biri savcıydı. Kendini imtiyazlı görüp tartıştığı minibüs sürücüsünü hedef aldı. Aracını üzerine sürdü. Minibüsün yolunu kesti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı her iki taraf hakkında da soruşturma başlattı. Açıklamada hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın işlem başlatıldığı ifadesi kullanıldı.
1: Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
2: Aynen öyle. Üstelik hatalı araç kullanan ve yol kesen bir cumhuriyet savcısı.
1: Alçak yani burası, alçak yani.
2: Görüntüler Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden. Trafikte yaşanan bir tartışma ve olan biten her şey kamerada. Tartışmanın tarafları bir minibüs sürücüsüyle Cumhuriyet Savcısı. Minibüs sürücüsü kavşağa hızla giren otomobil sürücüsüne tepki gösteriyor. Sonradan savcı olduğu öğrenilen sürücü de defalarca kornaya basarak minibüs sürücüsüne tepkisini gösteriyor. Aslında her şey bununla sınırlı kalabilirdi. Ancak öyle olmadı. Savcı olan sürücü tartışmayı uzattı. Uzun süre minibüs sürücüsünü taciz etti. Bir süre sonra minibüs şoförünün de tansiyonu yükseldi. İleride bir noktada bu kez savcı minibüsün önünü kesti. Otomobilinden inip şoförün aracına yöneldi. Bağırmaya başladı. Kamera görüntüleri bu kadardı. Sonrasına dair gelişmeleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamayla paylaştı. Cumhuriyet savcısıyla minibüs şoförü arasında çıkan ve araç kamerasına yansıyan tartışmaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Savcılık hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın işlem başlatıldığı ifadesini kullandı. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun 46 Taksim 4. maddesi uyarınca, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiiline ilişkin düzenleme kapsamında Cumhuriyet Savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı ise yaşananlara dair açıklama yaptı. Aracımla seyir halindeyken aracın sol tarafında yer alan adli kimlik kartı ve araç tanıtım unsurların karşı tarafça açıkça görülmesi üzerine minibüs şoförü aracı kasıtlı olarak üzerime sürmüştür dedi. Olaya sonradan dahil olan taksi şoförü üzerime önce sopayla sonra bıçakla saldırmıştır ifadesini kullandı.
0: Heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda perde açıldı. Ev sahibi Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İlk maça kırmızı kartlar damga vurdu. Grubun diğer karşılaşmasında da Güney Kore geriden geldi, kazandı. Galibiyet golünü ise Beşiktaş'ın yıldızı attı. Kupa heyecanını Kanada'ya taşıyan A milli takımımızsa Avustralya maçı öncesi coşkulu taraftarla buluşup Kanada'da ilk idmanına çıktı.
3: Futbolun zirvesi 2026 Dünya Kupası başladı. Açılış maçında A grubunda ev sahibi Meksika, kendi evinde Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleye ise kırmızı kartlar damga vurdu. Güney Afrika maçı 9 kişi tamamladı. 2006'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında 2 kırmızı kart gören ilk takım olarak kayıtlara geçti. Uzatma dakikalarında Meksikalı Montes'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Dünya Kupası'nın açılış maçında tam 3 kırmızı kart çıktı. Meksika grubun ikinci haftasında Güney Kore ile karşılaştı.

0: taşıyacak. A grubundaki diğer heyecan fırtınası ise Güney Kore ile Çekya arasındaydı. Çekya'nın 1-0 öne geçtiği maçta Asya temsilcisi büyük bir geri dönüşe imza attı. Skor 1-1 iken Heung-min Son'un yerine oyuna giren Beşiktaş'ın yıldızı Yang Yo-oh, 80. dakikada attığı golle Güney Kore'ye 2-1'lik zaferi ve 3 puanı getiren isim oldu.
1: Mübarek bu topraklar, mübarek bu topraklar, göğsümüzde ay yıldız var, göğsümüzde ay yıldız var.
0: Ve kalbimizin attığı yer. A milli futbol takımımız gruptaki ilk sınavı olan Avustralya maçı için Kanada'nın Vancouver kentine ayak bastı. Otele girişlerinde gurbetçilerimizin coşkulu tezahüratlarıyla karşılaşan bizim çocuklar Killarney Park'ta hemen sahneye indi. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde taktik çalışan millilerimizi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yalnız bırakmadı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın bölüm bölüm takımdan ayrı çalıştığı idmanda oyuncuların neşesi ve yüksek morali dikkati çekti. Ay Yıldızlılar 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası serüveninin ilk maçına galibiyet hedefiyle çıkacak. Dünya Kupası boyunca sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. FBI direktörü Kaş Patel, 2026 Dünya Kupası'nın kurum tarihindeki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu söyledi. Patel, turnuva boyunca drone saldırılarından terör tehdidine çok sayıda riskle karşı karşıya olduklarını belirtti. FBI'nin raporunda özellikle İran'ın Los Angeles yakınlarındaki Sophie Stadında oynayacağı grup maçlarında hükümet karşıtı protestolar ve güvenlik olayları yaşanabileceği değerlendiriliyor.
2: Aradan sonra akşam haberlerine devam edeceğiz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş, zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü, bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım, tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
4: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
3: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatı.

0: fırsatıyla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri ol. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Hadi.
5: Onlar da alamamış.
6: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
5: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
6: O zaman spor araba.
5: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12 Haziran gündeminden yansıyan haberlerle. Önce bazı başlıklar. Taraflar CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun hareket etmiyor. Özgür Özel, Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içinde yaşanan gerilime dair önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaların detayını ekrana taşıyacağız. Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 2009'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada kritik bir adım atıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Peki bu ne anlama geliyor? Soruşturmada bundan sonraki süreçte hangi adımlar atılması bekleniyor? Paylaşacağız. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı bültenle aranırken yakalanan Umut Altaş. Yakalanmadan kısa bir süre önce ilk kez 24'e ve Akşam gazetesine konuşmuştu. Altaş'ın Tunceli'de bazı yerleri işaret ettiğini hatırlayacaksınız. Ekipler işte o yeraltı görüntüleme cihazlarıyla Gülistan'ın cesedini arıyor. Çalışmalara ilişkin son bilgileri de paylaşacağız. Suudi Arabistan'da İslam'ın erken dönemine ışık tutan çok önemli bir arkeolojik keşif yapıldı. Hazreti Osman dönemi öncesine ait buluntular keşfedildi. Yazıtlarda Kur'an-ı Kerim'den ayetler de var. Heyecanlandıran bu buluşa ait detayları da ekrana taşıyacağız. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX küresel finans tarihine geçti. Şirket 75 milyar dolarlık kaynak toplayarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı. SpaceX'in piyasa değeri ise 1 trilyon 770 milyar dolara ulaştı. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine gündemi değerlendirdi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nu tarihsel sorumlulukla hareket etmeye çağırdı. Bahçeli, gerçeklikten uzak söylemlerin sonuç üretmeyeceğini belirtti.
1: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
2: Taraflar CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun hareket etmiyor. Özgür Özel, Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştiriyor. Açıklamaların sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi hukuki

0: iki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşanılanları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir. Siyasetçi kamunun iyiliğini, devletin istikrarını gözettikçe kıymetlidir. Düşünceler aklın mayasıyla yoğruldukça anlamlıdır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarına şahit olunabilecek restine rest replikleri sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Gündeminde CHP'deki gerilim ve ana muhalefetteki koltuk kavgasının Türk siyasetine verdiği zarar vardı. Gerçeklikten yoksun, sadece dar ölçekli bir toplumsal kesimi baştan çıkarıcı retorikten ibaret olan siyasi söylem heyecan verir ama ekmek vermez. Arzu üretir ama sorun çözmez. Sebep-sonuç analizinin yapılmadığı, sadece basit ve günübirlik bir anlayışın hakim olduğu siyasi dil, yapmak için değil, bozmak ve hatta yıkmak için işlev görür. Bir kısım partinin görünümü yalnızca bundan ibarettir. Kendi içine kapanmış, dünya, bölge ve ülkesinde ne olduğundan bir haber olan partilerin değil, Türkiye'nin bugünü ve yarını adına politika üretmeleri, kendi programlarından dahi habersiz oluşları, Türk demokrasisi için içler acısı bir durumdur. Bahçeli, CHP'deki yeni parti iddialarının da her geçen gün daha yüksek sesle dillendirildiğine dikkati çekti. Bazı siyasi partilerin krizi körüklediğini belirtti. Toplumsal sorunları anlamakta zorlananların bir sağa bir sola savrulduğunu vurguladı.
1: Özgür Özel CHP medyasına çıktı, gündeme dair soruları cevapladı ancak konuştukça biraz daha zora düştü. Zira önce arınma sürecine tepki gösterdi, adı iddianamelerde soruşturma dosyalarında geçen vekilleri korumaya çalıştı. Sonra dış politika söylemlerini unutup İsrail'in planlarına uymadığı için hedef haline geldiğini iddia etti.
2: İhraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor. Bu arkadaşlarımız diyor 9 kişi. Bunlar diyor yargının karşısına gidecekler. Orada diyor yargılanacaklar. Aklanırlarsa gelecekler.
3: Özgür Özel konuyu ya hiç anlamamış ya da tecahülü arif yapıyor. Yani anlıyor da anlamazlıktan geliyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun arınacağız çıkışındaki tüm mesele bu.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
3: Kılıçdaroğlu'nun en baştan bu yana izlediği strateji Özel ve ekibinin kabusu oldu. En büyük korkuları ise dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimali.
2: Ya düşünebiliyor musunuz? Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz?
3: Zira MYK kararıyla partiden ihracı istenen 9 isim arasında doğrudan Özgür Özel ve İmamoğlu ile ilgili ismi Akçeli işlere karışmış kişiler var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler özellikle öne çıkıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Saklı milletimizde.
3: Bazı isimler hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler bulunuyor. Son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olması sonrası ortaya çıkan bilgi ve belgeler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'ya yollandı. Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yeni fezlekeler düzenlenmesi ihtimali doğdu.
2: O milletvekillerin her birisi bu partinin en popüler, en partiyi sırtında taşıyan arkadaşlarımızın arasındadır.
3: Özgür Özel aslına bakarsanız konuştukça daha çok batıyor. Bu da zihin dünyasındaki dalgalanmaları, ruh halindeki bozulmaları gösteriyor. Hele dış politikayla ilgili söylemleri tam anlamıyla evlere şenlik. Zira söyledikleriyle yaptıkları arasında derin uçurum var.
2: Benim suçum Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
3: Oysa Gazze'deki

0: Uvayi Milliye Hareketi Hamas'a hem bizzat Özel kendisi hem birlikte yol yürüdüğü İmamoğlu terör örgütü yaftası yapıştırmıştı. Yetmedi, üstüne İmamoğlu Amerikan elçinin önünde iki büklüm oldu.
1: I'm okay.
0: Özgür Özel BBC aracılığıyla İngiltere'ye bize sahip çıkın mesajı gönderdi.
2: Terk edilmişlik hissediyoruz.
0: Üstelik Özel İmamoğlu ikilisi buldukları her platformda Türkiye'yi şikayet etti. Batı medyasına makaleler yazdı. Batı'ya, NATO'ya biz daha iyi hizmet ederiz diye mesajlar verdi. Tüm bunlara rağmen muhatap alınmayınca da kızdı.
3: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
0: Ancak Özel'in kendi deyimiyle suç kendisinde değil. Zira Özel'in kılavuzları da sorunlu.
4: Birisi çıkmış dün mü, evveli gün mü? Efendim CHP dış politika konuşmalı. Ya ne diyorsunuz siz arkadaş? Namık Tanı'yla, İlhan Uzgeli'yle ama toplam Türkiye dış politikasına çok doğru yerlerden bakan çok önemli heyetlerle inanılmaz çalışmalar yapılmış.
0: Özel'in dış politika kılavuzu Namık'tan, meclis kürsüsünden Mavi Vatan için masal diye dalga geçen bir isim.
5: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından deniz aşırı maceralara yeltendi.
0: Özgür Özel'in akıl hocası CHP'li Namık'tan'ın Mavi Masal diye kendince küçümsediği mesele Yunan'ın, Rum'un kimyasını bozuyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı Kıbrıs'a getirip üsler kuruyorlar.
6: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olun, çok da sert olun.
0: Neyse ki Erdoğan var. Zira hatırlayın, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel, Suriye devrimi yaşanırken ne demişti?
7: Bugün Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür. Başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek.
0: Özel'in bu cümleleri kullandığı saatlerde ise Esad valizini toplamış Rusya'ya kaçıyordu. Hatta Özel o dönem dış politika konusunda miyopluk eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
6: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
8: İBB Meclisi'ne bu kez Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel'in konuşması damga vurdu. AK Parti grubu adına kürsüye çıkan Gürsel, feribot seferlerinden metro projesine, kentsel dönüşümden altyapı çalışmalarına kadar birçok başlıkta İBB yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özellikle İETT'yi de mi kapatacaksınız çıkışı salonda dikkat çekti.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tansiyonun yükseldiği anlardan biri Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel'in konuşması sırasında yaşandı. AK Partili Gürsel, Beykoz'un uzun süredir bekleyen sorunlarını ve ilçede yarım kaldığını söylediği projeleri tek tek sıraladı. Ancak konuşmasının en dikkat çeken bölümü Çubuklu İstinye arabalı vapur hattı üzerinden yaptığı eleştiriler oldu.
10: Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün. Eğer bu kadar da zararı düşünüyorsak başkanım, o zaman İETT'yi de kaldırın. Siz İETT'den kar mı ediyorsunuz?
9: Gürsel'in hedefinde sadece vapur seferleri yoktu. Beykoz'un yıllardır beklediği metro hattının da siyasi gerekçelerle geciktirildiğini savundu. Mecliste ret oyu verilse bile projeden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
10: Bakanımızla mütabık kaldığımız Beykoz'a Kavacağa çıkacak olan hattla da ilgili birkaç maddenin meclisten ret oyu verdiğini öğrendik. Bunu da belirtmek isterim. Kazma çakılacak. Buradan da söylemiş olayım, bunu Beykoz'da da defalarca söylüyorum. Kazmayı çakacağız, o tabelayı da koyacağız oraya.
9: Konuşmasının bu bölümünde AK Parti sıralarından alkışlar yükselirken salonda zaman zaman karşılıklı sözlü atışmalar da yaşandı. Gürsel daha sonra Beykoz'da planlanan kentsel dönüşüm projelerine değindi. Özellikle Rüzgarlı Bahçe'de yeni bir dönüşüm hamlesi başlatacaklarını anlattı.
10: Rüzgarlı Bahçe'ye bir değişiklik olsun ve orada görülsün bir kentsel dönüşüm yapılabiliyor diye ilk ruhsatı kendimiz alacağız, Özgem'i yıkacağız, daha büyük, daha güzel bir fonksiyonları olan bir bina yapacağız.
9: Konuşmasının sonunda ise rotasını İSKİ'ye çevirdi. İlçede yapılan altyapı çalışmalarının ardından yolların bozulduğunu söyleyen Gürzel, kürsüden doğrudan çağrı yaptı.
10: Sizlerden en çok istediğim şey lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın. Gerisini biz hallederiz.
9: Haziran ayı meclis toplantısında AK Partili Özlem Vural Gürzel'in bu sözleri oturumun en çok konuşulan çıkışlarından biri oldu.
8: Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 2009'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada kritik bir adım atıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Dosya yetkisizlik kararıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Mart 2009'da seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'taydı. Kahramanmaraş mitinginden sonra Yozgat'ta vatandaşlarla buluşacaktı. Ancak olmadı. Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopter Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarındaki Keş Dağı'na düştü. Olay sonrası geniş kapsamlı başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. Ekipler ancak 48 saatlik çabanın ardından enkaza ulaşabildi. Helikopterdeki Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yıllar geçmesine rağmen olayla ilgili tartışmalar hiç bitmedi. Özellikle kazayla ilgili şüphelilerin aynı zamanda FETÖ davalarında yargılanmaları FETÖ şüphesini arttırdı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı incelemeler yaptı. Kazanın üzerinden 17 yıldan fazla zaman geçti ancak Türkiye olayın peşini bırakmadı. Soruşturmada kritik bir karar alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Peki bundan sonra ne olacak? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili bilgi ve ipuçlarını baştan değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca FETÖ bağlantıları daha derinlemesine ele alınacak. Soruşturmada yeni yol haritası belirlenecek.
8: Doğu Akdeniz'de Türk donanması Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatıyla gücünü gösterdi. 18 bin personelin görev aldığı tatbikatta yerli ve milli silah sistemleri peş peşe hedefleri vurdu. Atmaca füzesi, Akya torpidosu, Hisar'da hava savunma sistemi ve Piranha insansız deniz aracıyla gerçekleştirilen atışlar Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını bir kez daha ortaya koydu. Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları TCG Anadolu'dan takip etti.
11: Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir.
12: Doğu Akdeniz'de Türk donanması gövde gösterisi yaptı. Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde deniz, hava ve kara unsurları aynı senaryoda buluştu. 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personelin katıldığı tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyeti sergilendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları faaliyetleri TCG Anadolu'dan takip etti. Senaryo gereği sonarlarla tespit edilen düşman denizaltısı, hava ve deniz unsurlarının ortak operasyonuyla imha edildi. Ardından komandolar helikopterlerden halatla TCG Anadolu'ya indi. Güvertede açılan Türk bayrağı tatbikatın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Yaralı tahliyesinden mayın imhasına kadar pek çok senaryonun uygulandığı tatbikatta gözler yerli ve milli silah sistemlerine çevrildi. Piranha kamikaze insansız deniz aracı su üstü hedefe hücum etti. Atmaca füzesi 102 kilometre uzaklıktan hedefini tam isabetle vurdu. Deniz altından ateşlenen Akya torpidosu hedefine ulaşırken Hisar-D hava savunma sistemi de yüksek süratle yaklaşan hava hedefini başarıyla etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tatbikat öncesinde yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir caydırıcı güç olduğunu söyledi.
11: Türk Silahlı Kuvvetleri elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri de Mavi Vatan'dır.
12: Bayraktaroğlu, siber yeteneklerin, yapay zeka destekli komuta kontrol sistemlerinin ve insansız platformların da tatbikatta en etkin şekilde kullanıldığını vurguladı.
13: Geleceğin muharebelerinin kaderini belirleyecek insansız sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve kamikaze İDA'ları envanterimize katıyor. Bu unsurları en etkin biçimde kullanmak üzere taktiklerimizi geliştiriyoruz.
12: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ise bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Güçlü, etkin ve caydırıcı deniz kuvvetlerinin önemine işaret etti.

0: Ermenistan'da 7 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılan Başbakan Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye yönelik ılımlı mesajlar gelmeye devam ediyor. Paşinyan, Türkiye-Ermenistan demiryolunun en kısa sürede açılmasını umut ettiğini söyledi. Paşinyan Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ülkesinin dışa açılmak ve ihracat yollarını çeşitlendirmek zorunda olduğunu belirtti. Ermenistan-Türkiye demiryolunun çok hızlı bir şekilde açılmasına yönelik umudunu dile getirdi. Paşinyan bölgesel demiryolu hatlarının mevcut durumuyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğinin detaylarını da paylaştı. Ahıl-Kelek-Kars hattının her iki yönde de faaliyette olduğunu hatırlattı. Bu kritik geçiş güzergahı ile ilgili Gürcistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile bizzat görüştüğünü söyledi. Ermeni Başbakan geçişlerde hiçbir sorun yaşanmayacağına dair liderlerden kesin güvence aldığını vurguladı. Paşinyan, Azerbaycan'ın Anakara'sını Nahçıvan'a bağlayan Trump rotasına da değindi. Proje kapsamında fırsatların önemli ölçüde artacağını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zorlayıcı politikaları Orta Doğu'dan Avrupa'ya, hatta Afrika'dan Güney Asya'ya pek çok ülkeyi Türkiye ile yakınlaşma arayışına itti. O ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey komşusu ve NATO müttefiki Kanada. Kanada Başbakanı Mark Carney'e ülkesinde katıldığı bir programda Türkiye soruldu. Kanada Başbakanı Türkiye'nin çok önemli bir bölgesel güç olduğunu söyledi.
1: Kanada Başbakanı Mark Carney yakında NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelecek. Gelmeden Türkiye hakkındaki yorumu gündeme oturdu.
2: Türkiye inanılmaz derecede önemli ve stratejik bir ülke. Bölgedeki en önemli stratejik ortaklardan ve güçlerden biri.
1: Carney ülkesinde bir açılış programındaydı. Son dönemde ABD'de Trump yönetimiyle de sorunlar yaşıyorlar. Ve bu dönemde Türkiye ile yakınlaşma adımları atmaları dikkat çekici. Programı takip eden gazetecilerden biri Carney'e Türkiye'yi sordu.
3: Finlandiya Cumhurbaşkanı Avrupa'nın stratejik geleceğinden bahsederken Kanada ve Türkiye'yi çok ilginç bir cümlede birlikte kullandı. Avrupa'nın Kanada ve Türkiye'yi de içirecek şekilde daha büyük düşünmesi gerektiğini söyledi. Şu anda Türkiye ve Kanada hava taşımacılığı anlaşmalarını genişletirken serbest ticaret için istişari görüşmeler başlatıyor. Bu Türkiye'nin Kanada için giderek daha önemli bir stratejik ortak haline geldiğini mi gösteriyor? Türkiye
1: becoming an... Mark Carney Türkiye'nin önemine özellikle vurgu yaptı.
2: Elbette Türkiye inanılmaz derecede önemli ve stratejik bir ülke. Öncelikle NATO müttefiki.
1: Kanada Başbakanı Türkiye'nin çok büyük bir bölgesel güç olduğunun altını çizdi.
2: İkinci olarak, bölgesel olarak bu terimi büyük harflerle kullanacağım. Çünkü Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kafkaslara ve ötesine uzanan çok geniş bir bölge. Bu bölgedeki en önemli stratejik ortaklardan ve güçlerden biri. Yani ilişkimizi derinleştiriyoruz. Henüz çok başındayız ama bu ilişkiyi derinleştiriyoruz.
1: Carney, bu yıl içinde Türkiye'yi birden fazla kez ziyaret etmeyi planlıyor.
2: Bildiğiniz gibi önümüzdeki ay NATO zirvesi için Türkiye'de olacağım.

0: ve muhtemelen ilerleyen aylarda tekrar oraya gideceğim. Dolayısıyla bu ilişkinin derinleştirilmesi için arayış içindeyiz.
1: Orta Doğu'daki savaşa ilişkin birbiri ardına önemli açıklamalar geliyor. Önce Amerikan Başkanı'ndan açıklama gelmişti. Barış'a yakınız, barışa artık ulaşacağız mealinde açıklamalardı bunlar. Sonrasında geride bıraktığımız saat içerisinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den. Detayları çok fazla medya tarafından speküle edilmesin ama barışa hiç olmadığımız kadar yakınız demişti. Tabii bunu bir İslamabad mutabakat zaptı olarak düşündüğümüzde bir ayak daha vardı. Tabii Pakistan acaba ne diyecek? Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten bir açıklama var. Barış anlaşmasının metni tamamlandı. Pakistan Başbakanı diyor ki sonraki adımı atmak için Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la yakın işbirliği içerisindeyiz. Barış umuduna yönelik önemli bir açıklama daha geldi. Bakalım önümüzdeki saatlerde yeni detaylar gelir mi? Hafta sonu o imzalar atılır mı? Bakacağız. Takip ediyoruz, aktaracağız. Efendim Suudi Arabistan'da İslam'ın erken dönemine ışık tutan çok önemli bir arkeolojik keşif yapıldı. Hazreti Osman dönemi öncesine ait buluntular keşfedildi. Yazıtlarda Kur'an-ı Kerim'den ayetler de var.
2: Suudi Arabistan, Medine'ye bağlı Mehd bölgesi, İslam tarihine ışık tutan çok önemli bir arkeolojik keşfe ev sahipliği yaptı. Hazreti Osman dönemi öncesine ait buluntular keşfedildi. Üstelik aralarında Kur'an ayetleri de var.
3: El-Mehd vilayeti Medine bölgesinde yer alıyor. Medine bölgesinin güney kapısı ve cephesi olarak görülür.
2: Açıklama Suudi Arabistan Miras Kurumu'ndan. İki sezonu dolduran arkeolojik çalışmalar sonunda gün yüzüne çıkarılanlar arasında 1700'den fazla kaya yazıtı ve kaya resmiyle saraylar gibi arkeolojik buluntular var.
4: El-Mehd vilayeti erken orta son dönem taş devrinde uzanan taş yapılara kadar çeşitli arkeolojik unsurlar içeriyor. Kaya resimleriyle İslam öncesi döneme de uzanıyor.
2: Söz konusu buluntular İslam'ın erken dönemlerine, özellikle Hazreti Osman öncesi döneme uzanan tarihi sürece ışık tutuyor. Hazreti Ömer'in adını taşıyan erken dönem yazıtlar yer alıyor. Ayrıca Kur'an ayetleri içeren kaya yazıtları bulunuyor. Yazıtlardan birinde Allah Ömer bin Hattab'ın bu dünyada ve ahirette koruyucusudur. Allah'tan başka ilah yoktur ifadeleri bulunuyor. Kurumun çalışmaları kapsamında Kuvayiye'de de Hicri 1. asra ait kitabe bulunmuştu. Üzerinde Nisa suresinin 58. ayetine ait olan Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder ifadesi vardı. Uzmanlar bu tür yazıtların Kur'an ayetlerinin İslam'ın en erken dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Bu da Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar bozulmadan geldiğini güçlendiren bir başka kanıt olarak görülüyor.
1: Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX küresel finans tarihine geçti. Şirket gerçekleştirdiği 75 milyar dolar kaynakla toplayarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı. SpaceX'in piyasa değeri ise 1 trilyon 770 milyar dolara ulaştı. Musk'ın hedefi ise bununla da sınırlı değil. Şirket yapay zekayı uzaya taşımak için 1 milyon uydu fırlatmayı planlıyor.
2: Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX, finans dünyasında tarihi bir rekora imza attı. Şirketin 555 milyon 600 bin adet A sınıfı hissesinden oluşan halka arzında hisse başına fiyat 135 dolar olarak belirlendi. Böylece SpaceX yaklaşık 75 milyar dolarlık kaynak sağlayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Bu tarihi rekorla birlikte SpaceX'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 770 milyar dolar gibi astronomik bir rakama ulaştı. SpaceX hisseleri Nasdaq'ta SPCX koduyla işlem görecek. Halka arz sürecinin 15 Haziran'da tamamlanacağı açıklandı. Peki Elon Musk dünyanın en büyük halka arzından elde ettiği bu devasa gelirle ne yapacak? Musk'ın hedefi yapay zeka devrimini dünyanın dışına yani uzaya taşımak. Dünyadaki veri merkezlerinin devasa elektrik ve su tüketimine çözüm bulmak isteyen SpaceX, yörüngeye tam 1 milyon adet yapay zeka uydusu fırlatmayı planlıyor. Starship roketleriyle uzaya taşınacak bu devasa yapay zeka veri merkezleri, yüksek kapasiteli güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek. Aralarındaki lazer bağlantıları sayesinde

0: ve dev bir ağ oluşturarak işlenen tüm veriyi aynı anda dünyaya aktaracak. Google, Microsoft ve Blue Origin gibi devlerin de girmek istediği bu yeni nesil uzay yarışında hali hazırda 10 binin üzerinde Starlink uydusunu yöneten SpaceX açık ara farkla rakiplerinin önünde.
1: Şimdi Belçika'nın başkenti Brüksel'de radikal bir karar alındı. Sokakların vazgeçilmezi gibi görünen şu paylaşımlı elektrikli skuterler, artan kazalar ve suç örgütlerinin kullanması sebebiyle şimdi yasaklanacak. Şu scooter bakın altımda da yazıyor. Brüksel'de scooter yasağı. Bunun yazılışı da problemli. Çünkü evet Türkiye'ye geldi, kullanılıyor Türkiye'de de. Ama bir Türkçe karşılığı artık ihtiyaç var. Yani drone gibi, scooter gibi sözcüklerin artık bir Türkçe karşılığının olması gerekiyor. Bunu biz yapmayacağız. Tabii ki bu konuda yetkili kurumlar var. Onların bir toplantı yapıp, bir değerlendirme yapıp hazırlamaları gerekiyor. Çünkü her ekranda, her gazetede farklı şekilde de yazılıyor. Neyse, bu serzenişi bir tarafa bırakalım. Peki scooter Belçika'da neden yasaklandı, ona bakalım.
2: The newest means of transportation in the world.
0: Brüksel başkent bölgesi yönetimi sokakları adeta istila eden paylaşımlı elektrikli scooter şirketleri için yolun sonunun geldiğini duyurdu. Dev firmaların faaliyet lisansları 2026 yılı sonunda yenilenmeyecek. 2027 itibarıyla şehirde bu alanda sadece paylaşımlı bisikletlere izin verilecek. Bu radikal kararın arkasında ise kazalar var. Sadece 2025'te scooterların karıştığı kazalarda yaralananların sayısı bir önceki yıla oranla %26 artarak 666'ya ulaştı. Kaldırımlara gelişi güzel bırakılan, yayaların geçişini engelleyen ve kamu düzenini bozan bu araçlar, yasa dışı yollarla karanlık dünyanın da bir numaralı tercihi haline geldi. Organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirleri polisten kaçmak ve trafikte izlerini kaybettirmek için artık elektrikli scooterları kullanıyor. Brüksel'de geçtiğimiz yıl yaşanan tam 25 ayrı silahlı saldırı olayında tetikçilerin olay yerinden bu paylaşımlı skuterlarla kaçması güvenlik güçleri ve yönetim için bardağı taşıran son damla oldu. Alınan bu tarihi kararla birlikte Brüksel, Paris ve Madrid'in ardından sokaklarını elektrikli skuterlara tamamen kapatan Avrupa şehirleri arasına katıldı.
1: Sanat magazin ve iş dünyasından tanınmış isimlerin içinde yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında kritik bir karar çıktı. Günlerdir kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada 9 şüpheli tutuklandı. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözler şimdi soruşturmanın bir sonraki aşamasında.
3: İstanbul'da günlerdir konuşulan uyuşturucu soruşturmasında mahkemenin kararı belli oldu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren hakimlik sorgularının ardından dosyada iki ayrı karar çıktı. Mahkeme Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tesi Ramos Koreya ve Rafet Eren Yorulmaz Er hakkında tutuklama kararı verdi. Dosyada adı geçen diğer şüpheliler içinse cezaevi yerine adli kontrol tedbiri uygulandı. Aralarında sanat ve magazin dünyasının yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Ozan Doğulu, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin yanı sıra İş insanları ve diğer şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen adli kontrol hükümleri devreye alındı. Dikkat çeken isimlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker oldu. Oğuzhan Beker hakkında da tutuklama yerine adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın başlangıcında 23 şüpheli gözaltına alınmış. Savcılık dosyayı tamamladıktan sonra 10 kişi için tutuklama, 13 kişi içinse adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk işlemi yapmıştı. Hakimlik değerlendirmesinin ardından savcılığın tutuklama talep ettiği isimlerden 9'u cezaevine gönderildi. Dosyadaki bir şüpheli hakkında ise Tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Şimdi gözler soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğine ve hazırlanacak iddianameye çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosya üzerindeki çalışması sürüyor.
1: Mezleke dansçısı Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Kündüz, 10 yıl sonra ilk kez olay yerine götürüldü. Cinayeti nasıl planladığını, kapıya nasıl gittiğini ve tetiği nasıl çektiğini adım adım anlattı. Kamera karşısında anlattıkları kan dondurdu.
4: Olay yerine nasıl geldin, elimi nasıl gerçekleştin, bunu bir anlat bakalım. Daha önce biliyor muydun elini?
5: Bir iki sefer gelmiştim. Aynur Kambur yazıyordu bizim. Ben dedim, aynı kamponu dedim, evet dedi, paketiniz var dedi, açtı.
6: Bu da işte ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı sırmayı. Ben de yani çıkalım.
1: Başladım, 10 yıl sonra yakalanan katil zanlısı, mezleke dansçısı Aynur Kambur'u öldürdüğü apartmanın önüne getirildi. Polis ekiplerinin eşliğinde yapılan keşifte cinayete giden yolu adım adım anlattı.
4: Şimdi bize olay yerine nasıl geldin, elim nasıl gerçekleşti, bunu bir anlat bakalım. Nereden geldin?
5: Yukarıdan aşağıya geldim.
4: Bir göster elini.
5: Şimdi yukarıdan aşağıya geldim.
1: Şüpheli önce olay günü apartmana hangi yönden geldiğini gösterdi.
4: Daha önce biliyor muydun evini?
5: Bir iki sefer gelmiştim.
4: Nereden girdin binaya? Göster.
1: Zanlının anlatımına göre hedefini ve adresi önceden biliyordu. Daha sonra apartmanın girişine yöneldi.
5: Zile bastım.
4: Hangi daire? Hangi zile bastım? Kaç numara bastım hatırlıyor musun?
5: Aynı tambur yazıyordu bizimle.
4: Ne yazıyordu? Cevap aldın mı diye
5: falan. Evet. Ne kim o dedi? Ben dedim, aynı kambonu dedim, evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı. Ben içeri girene kadar zaten şey kapısını da açmıştım, daire kapısını da açmıştım.
4: Kaçıncı katlı dairesi?
5: Giriş katta sağdaydı.
1: Cinayetin en çarpıcı ayrıntılarından biri de buydu. Şüpheli kapının paketiniz var denilerek açtırıldığını anlattı.
6: Kapıdaydı işte, ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkalım ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı yürüdüm gittim zaten.
1: Aynur Kambur'un yaşamını yitirdiği anı da aynı soğukkanlılıkla anlattı.
4: Bu mesafeden mi ateş ettin?
6: Evet hemen hemen bu mesafeydi.
4: Kaç ateş ettin?
6: Onu hatırlamıyorum sanırım. Yani 1, 2, 3 yani fazlası belki onu bilmiyorum. Yani. Ondan sonrasında pek şey kendime değilim yani.
1: Tetiğe kaç kez bastığını hatırlamadığını söyledi.
6: Dışarı çıktım, koşa koşa.
4: Göster bakalım ne tarafa doğru gittiniz.
6: Sağdan aşağı doğru.
1: Cinayetin ardından kaçış güzergahını da ekiplere gösterdi.
4: Silahı patlatınca kimse duymadı mı? Çıkmadı mı kimse dışarı? Görmedim.
6: Çıkmadı.
4: Sen kimseyi gördün mü?
6: Hayır, ben de gördüm.
4: Sağ tarafa doğru mu kaçtın?
6: Evet.
4: Sağ tarafa. Buraya geldin.
6: Balkondaydı sanki. Biraz aşağı doğru yürüdüm. Tekrar geri döndüm. Telefonla hani bak şey yaparak böyle hani burası mı gibilerinden bir yani şey yaparak böyle görünce zile baktım. Oradaki zile gittim baktım. İsmini görünce zaten.
1: Keşif sırasında apartmana nasıl ulaştığını ve daireyi nasıl tespit ettiğini de anlattı.
6: Dediğiniz gibi üst sokaktan tekrar dönüp sağdan aşağı indim galiba. Oradan otobüse binip yukarı çıktım.
4: Hangi otobüse?
6: Bilmiyorum, oradan yukarı çıkan herhangi bir otobüse bindim.
1: Kaçışının ardından bir otobüse binerek bölgeden uzaklaştığını söyledi.
4: Hep üzerinde miydi bu silah?
6: Bak sonu bir yere saklamıştım onu da.
4: Nereye sakladın?
6: Kendi malzemeliğim vardı orada. Yani. Un deposu falan.
4: Dükkanın içerisinde?
6: Dükkanın içinde.
1: Cinayette kullandığı silahı ise daha sonra iş yerindeki depoya sakladığını anlattı.
4: Ki bu cinayeti niye işledin?
6: Biraz da aile yapma tersi bana göre.
4: Ne gibi?
6: Aile büyüklerimden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana ceza veriyorum. Yani benim ailemde öyle bir insan olamamış lazım.
4: Nasıl bir insan? Neyi kastediyorsun?
6: Yani dansözü yani. Dünyanın gözünün önünde kendini sevdiğim insan.
1: Şüpheli cinayetin ardından teslim olmayı düşündüğünü ancak çocuklarının küçük olması sebebiyle bundan vazgeçtiğini de söyledi. Mezleke dansçısı Aynur Kambur cinayetinde 10 yıl sonra yapılan keşif, dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması açısından kritik bir adım olarak kayda geçti.
7: İnan isterim ama yani yaptığımda bile teslim olacaktım ama yani çocuklarımın ufak olması biraz beni frenledi.
1: Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı bültenle aranırken yakalanan Umut Altaş, yakalanmadan önce ilk kez 24 ve Akşam gazetesine konuşmuştu. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği noktalarda ekipler yeraltı görüntüleme cihazlarıyla çok kapsamlı bir arama çalışması başlattı.
8: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor.
3: Umut Altaş, Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi. Yakalanmadan önce bildiklerini ilk kez 24 TV ve Akşam gazetesine anlattı. Gülistan öldürüldü diyerek hem öldürülmüş olabileceği hem de gömülmüş olabileceği yerleri tek tek söyledi.
8: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
3: Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından önceki günlerde arama çalışması başlatıldı.
8: Kaç yer var aklımda ve
9: neresi?
8: Neresi olduğunu bilmiyorum yani. Peki. Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim. Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
9: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
8: Abdülhamit civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
3: Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor.
8: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerken ki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
9: Bayraktepe.
8: Bayraktepe.
9: Oralarda mıdır sence?
8: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama... Oralar tabii onların da.
3: Yeraltı görüntüleme cihazları kullanan ekipler, cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsünü elde edebiliyor. Şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
8: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
9: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
8: Az gerisinde.
9: Az gerisinde mi?
8: Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra, onu hatırlıyorum.
3: Doku soruşturması kapsamında ABD'de hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yakalanarak gözaltına alınan Umut Altaş'ın yakın zamanda Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
1: Her gün sayısız hastaya şifa olabilmek için çalışan sağlık emekçileri bu kez de önemli bir farkındalık için bir araya geldi. Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları kan bağışının önemine dikkati çekmek ve topluma örnek olabilmek için bağışçı koltuğuna oturdu.
10: Kan bağışı gerçekten hayat kurtarır. İhtiyacı olan kişilere ulaşacağını da düşünüyorum aynı şekilde ve kendi sağlığım için de vücudumu da yenilediğini bildiğim için umut olmak istiyorum açıkçası.
11: Kan bağışı hayat kurtarır. Hani herkese vermesini öneriyorum.
12: Bir ünite kan birden fazla hayata umut oldu.
13: Bugün hem bir farkındalık oluşturmak maksatlı hem kan bağışı yaparak hastalarımıza veya vatandaşlarımıza bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak maksatlı sağlık çalışanlarımızla birlikte bir organizasyon yaptık.
12: Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları Dünya Kan Bağışı Günü dolayısıyla beyaz önlüklerinin yanı sıra bağışçı kimlikleriyle de hayat kurtarmak için sahaya indi. Sağlık çalışanları bu kez tedavi etmek için değil, kan bağışlamak için bir araya geldi. Hem kan bağışının önemi anlatıldı hem toplumsal dayanışma örneği verildi.
14: Birçok kişinin kan eksikliği durumunda kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kan bağışı kampanyasını duyduğum ilk dakika hemen gelip kan vermek istedim. Bütün vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda çok duyarlı olmaları gerekir. Zira kimin ne zaman o kana ihtiyaç duyacağı hiç belli değildir. Her an elimizin altında, bankalarımızda bu kanların hazır halde durması hepimiz için çok değerli, çok önemli.
12: Hayata dokunan eller şimdi de kanıyla umut oluyor sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada yaz aylarında düşen kan stokları için toplumsal dayanışma çağrısı yapıldı.
15: En başta zaten hayat kurtarıyor ya, bir ünitenin bizim için bir kaybı yok ama bir hayata, bir kişinin hayat tutulmasına yardımcı oluyoruz. O yüzden herkese vermesini tavsiye ederim.
12: Hayata dokunan eller bu kez bağışlarıyla umut oldu. Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları kan bağışı yaparak farkındalık oluşturdu.
16: Hastalara umut olmak için biz de destek oluyoruz şu anda.
12: Öte yandan Kızılay hedeflediği 3 milyon kan bağışı sayısına ulaştı. Bu sayının giderek artması içinse kan bağışı sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere değinildi.
17: Günlük olarak 100 binin üzerinde stok bulundurmak durumundayız. Bunun için kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyoruz. 18-65 yaş arasındaki tüm kan bağışçılarımızı kan bağışına bekliyoruz. Her kan alım noktaları kanver.org sitesi görebilir ve kendimize en yakın noktaya gelebiliriz. Bir kan bağışıyla 3 kişinin hayatına destek olabiliriz. Dikkat etmemiz gerektiği konusunda zaten pek çok madde var. Bu nedenle biz hekim kontrolünde kan bağışı kabul ediyoruz. Gelen bağışçılarımız değerlendiriliyor. Ondan sonra kan bağışı kabul ediyoruz.
12: Bağış yapan sağlık emekçileri kan ver, can ver diyerek bağışın önemini vurguladı.
18: Kan sürekli ihtiyaç, acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Biz burada etkinliğe katılarak sürekli kan bağışı yapan bir insanım aynı zamanda. Herkesi davet ediyoruz, herkesi bekliyoruz. Kan ver, can ver.
19: Herkesi bağışa davet ediyoruz çünkü gerçekten bütün dünyada su kadar önemli hale geldi. Hayat kurtaran bir ürün. Özellikle ameliyatlarda en büyük eksikliklerden bir tanesi. Onun dışında tabii kök hücre bağışçısı da olmalarını herkese rica ediyoruz. Çünkü hayat kurtarıyoruz.
1: Evinizde biriken ya da nasılsa işe yaramaz deyip çöpe attığınız o plastik, cam ya da metal şişeler artık hepsi ekonomiye dönecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı depozito yönetim sistemi 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçiyor. Getirdiğiniz her bir içecek ambalajı için tam 1 lira ödeme yapılacak.
20: Çöpe atmayıp geri dönüştüren kazanacak. Yeni sistemle geri dönüşüm teşvik edilecek. Daha çok dönüştüren daha çok kazanacak. Evlerde, iş yerlerinde biriken çoğu zaman çöpe giden o ambalajlar artık çok daha değerli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı depozito yönetim sistemi için kısa süre kaldı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yeni dönem resmen başlıyor.
21: Bundan böyle işiniz içeceğin çöpü artık geri dönüşüme gidecek ve böylece kişi hem geri dönüşüme sevk edilecek hem de çevre korunmuş olacak. İçeceğimi içtim, şimdi sıra geldi makineye teslim etmede. Daha öncesinde telefonuma indirdiğim Doğa mobil uygulamasına zaten kayıt olmuştum. Şimdi kayıta telefon numarası devam et deyip numaramı tuşluyorum, devam ete basıyorum. Ardından hemen TC kimlik numaramın son harflerini de girdikten sonrasında hazne açılmış oluyor ve depozito ambalajı bezleme hastanesine yerleştiriyorum. Ürünü bıraktıktan sonra bakın ray da ilerledi ve bıraktığım ürünün de kategorisi hemen ekranda yer aldı. İstediğiniz kadar cam, pet ya da alüminyum bırakabiliyorsunuz. İşte bir alüminyum ürünümü bıraktım ve hemen ardından işlemi tamamlaya basıyorum ve uygulamadaki hesabıma ürün başına 1 lira yüklenmiş oluyor. Tabii cihazın ürünleri alabilmesi için de ezilmemiş veya kırılmamış olması gerekiyor şişelerin. İşte görmüş olduğunuz gibi üzerlerinde de Doğa logosunun yer aldığı bu işaret olması gerekiyor. Eğer içtiğiniz içecekte şişesinde bu işaret varsa sizler de bu makinelerden iade alabilirsiniz.
20: Projeyle birlikte hem milyonlarca ton atık ekonomiye geri kazandırılacak hem de sokakların, denizlerin, plastik ve cam atıklarla kirlenmesinin önüne geçilecek. Kısacası 1 Temmuz'dan itibaren şişeler çöpe değil kazanca dönüşecek.
21: Sadece birkaç saniye öncesinde depozitosu olan ambalajımı getirdim, cihaza bıraktım. Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oldum hem de görmüş olduğunuz gibi hemen mobil uygulamadan bildirimimi de aldım. Depozito teşvik bedeli cüzdanıma yüklenmiş oldu.
1: Ve bu haberle de biz noktayı koyacağız. Akşam haberlerine sözümüz değil ama süremiz bitti. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başkanların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Baba. Amerika uzak mı?
9: Oo, çok uzakta bizim.
8: İzleyenler mi?
9: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
8: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
10: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz, her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: İyi Finans sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: sıra yeni 35 yılda.
1: Aracınızı satmak gözünüz de mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
4: Çok gürültülü olur.
3: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
4: Çok geniş, zor temizlenir.
3: Peki şu eve ne dersin?
4: Çok yüksek.
5: Bu çok alçak.
4: Onun da rengi kötü, bilemedim.
3: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
7: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
6: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine sıcak dış politika gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, kritik bir hafta, kritik bir hafta sonu. Bu hafta imzalar atılacak mı? Hangi imzalar? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşması, tırnak içerisinde diyorum her zaman olduğu gibi. Çünkü her an her şey değişebilir ama sanki hiç olmadığımız kadar anlaşmaya yakınız gibi. Birazdan detaylara gireceğiz. Çünkü metnin hazır olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla çok önemli bir hafta sonu olacak. Hepimiz açısından, dünya açısından. Ve tabii ki savaşın yansımalarını, bilhassa Kıbrıs meselesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Kıbrıs'ı işaret ederek Şer ekseninin Kıbrıs hesaplarının muhasebesinin boşa çıkacağını ve sert bir şekilde buna karşılık vereceğini ifade eden çok önemli bir hitabı olmuştu. Bunu değerlendireceğiz. Ve çok kıymetli bir konuğumuz bu akşam bizlerle beraber olacak. Araştırmacı, yazar, tarihçi İlkin Başar Özal hocamızla beraber bu konuları değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Özellikle barış anlaşması metni, daha doğrusu saldırı ihtimali, ki Donald Trump biliyorsunuz geçen haftadan itibaren saldırı ihtimalinden bahsetmişti. Sonra bunu iptal etti, anlaşıyoruz dedi. Şimdi şöyle kısaca bunları size özet geçmek istiyorum. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran olası mutabakatı. Tabii son 5-10 dakika önce gelen haber oldu mu olmadı mı, ama tabii hep olası olarak bunu söylemeye devam etmek zorundayız. Geçici uzlaşı kapıda. Masadaki metin kapsamlı barış değil, gerilimi düşürmeye yönelik geçici bir mutabakat. Şimdi böyle olup olmadığını göreceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Yani hafta sonu bu mutabakata imza atılacak mı? Bunu göreceğiz, ama geçici ise, yani bazı maddeler üzerinde anlaşıldı ama Amerika'nın esas, daha doğrusu İsrail'in istediği maddeler, işte nükleer mesele ve tabii balistik füze kapasitesinin azaltılması gibi meseleler, acaba hala masada olacak mı, kabul ettirmeye çalışılacak mı? Çok çok önemli, bekleyip göreceğiz. Hedef Hürmüz'ü açık tutmak. Öncelik küresel enerji akışının merkezi Hürmüz'de güvenliği sağlamak. Zaten hep dedik ya, savaştan önce Hürmüz açıktı, sonra kapandı, şimdi açılmaya uğraşılıyor. Dünya piyasaları, özellikle emtia ve enerji piyasaları dalgalanmaya devam ediyor. Ve bir an önce Hürmüz'ün açılması da gerekiyor. İki taraf açısından da aslında önemli. Dolayısıyla Hürmüz'ü açacak maddeler, pansuman maddeler diyebileceğimiz belki hususlar üzerinde bir anlaşma olabilir. Belki bundan bahsediyorlar da diyebiliriz. Trump denge arıyor. Washington seçim sürecinde çatışma yerine kontrollü diplomasiye yöneliyor. Seçim süreci, evet, Donald Trump Kasım'da seçime gidiyor ve bu seçim aslında Donald Trump'ın bir sonraki yarısındaki, yani başkanlığının ikinci yarısındaki geleceğini de belirleyecek. Seçmenine bir hikaye yazmak zorunda, bir başarı, nasıl diyelim, bir başarı satmak zorunda kaba tabirle. Dolayısıyla bunu kontrollü diplomasiyle belki seçime kadar belki de idare etmeye çalışan bir Trump görebiliriz. İsrail bundan rahatsız olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la teması İsrail'de soru işaretlerine yol açabilir. Biliyorsunuz dün akşamki karardan sonra Netanyahu hemen

tabii ki Trump'ı arıyor ve şöyle bir cümle söylüyor. Çok teşekkür ediyorum başkana çünkü nükleer meselede ve balistik füzeler meselesinde bizim duruşumuzu kabul ettirdi gibi mealinde bir açıklama. Hani sanki bu bir tehdit gibi Netanyahu'nun Trump'a. Hani bak bu maddeleri kabul ettirmezsen biz asla bu barışa razı değiliz, bu savaşın bitmesine razı değiliz gibi sanki yine Trump'ı tehdit eden, sıkıştırmaya çalışan bir Netanyahu var gibi geliyor. İran ekonomik nefes peşinde, Tahran yaptırımların hafifletilmesi karşılığında tavize açık gözüküyor. Evet, Tahran'da her şey yolunda değil, ekonomik darboğaz var, siyasi çalkantı var ve bu hiperenflasyon dediğimiz süreç gerçekten İran halkını oldukça yordu. Dolayısıyla bu dondurulmuş varlıkların çözülmesi ve bir an evvel sıcak paranın girmesi İsrail açısından oldukça önemli. G7 öncesi kritik mesaj, mutabakat, zirve öncesi tansiyonu düşürme ve piyasaları rahatlatma hamlesi olarak da görülüyor. G7 bildiğiniz üzere gelişmiş 7 büyük ülkenin toplantısı, yeni dünya düzeni, yeni ekonomik düzen ve İran savaşının hasarının rehabilitasyonu bakımından da önemli bir toplantı olacak. Dolayısıyla bu hamle, rahatlama hamlesi G7 zirvesi açısından da çok önemli olacak. Tabii bekleyip göreceğiz, bakalım somut adımlar atılabilecek mi? Şimdi bunların hepsine ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam İlkin Başar Özol hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Araştırmacı, yazar, tarihçi İlkin Başar Özal hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Sağ olun.
0: Bayağı uzun bir zaman oldu, evet. Ama sizin de tabii işleriniz yoğun, çekimler, belgeseller, araştırmalar. Ama yine tabii ki zor bir dönem. Nasıl diyelim, çetrefilli bir dönem, belirsiz bir dönem, belki de gri bir sis bombasının içerisinde yürüyoruz gibi. Şimdi hocam yeni bir gelişme var, bunu da aktarmak isterim kıymetli izleyenlerimize, müsaadenizle.
1: Evet.
0: Şahbaz Şerif'in yapmış olduğu bir açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki nihai anlaşma metninin, çok özür dilerim, nihai anlaşması metninin şu anda hazır olduğunu ve şöyle hemen pardon özür diliyorum, hazırlandığını açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ı anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırmakla da suçluyor. Sızdırılan anlaşma şartlarının gerçekle ilgisi olmadığını da ifade ediyor. Şimdi hocam burada biliyorsunuz dün bir açıklama yaptı Donald Trump. Anlaşıyoruz, mükemmel olacak, savaşı bitiriyoruz dedi. İran'dan açıklamalar geldi. Henüz tam anlaşılmış bir durum yok. İşte dini liderimize soracağız, ondan onay alacağız gibi açıklamalar geldi. Yani taraflar tam olarak birbirlerini daha doğrulayamıyor. Ama tabii Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bu açıklaması, metin hazırlanıyor. Yani kalemler ele alınmış, kağıtlar önünde bir şeyler yazılıyor. Başar Hocam, siz tabii savaşlar tarihini de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi özellikle bu savaşların sonunda bu anlaşmalar imzalanırken anlaşmaya niyeti olanların, gönlü olanların daha basit ama savaşmak isteyenlerin daha çok sorun çıkardığını da görüyoruz. Siz bu açıklamaları tarihi bir perspektiften baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Samimiler mi?
1: Şimdi öncelikle daha önce yaşanmış olan süreçlerin içerisinde var olan muharebeler ya da uzun savaş dönemleri, onun sonunda kazananın ve kaybedenin masaya oturduğu süreç, şu ankiyle çok büyük bir alakası yok. Özellikle 91'den itibaren zaten 1991'den itibaren biz dünyanın üzerinde soğuk savaşın bitişini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Evet, büyük bir ölüm çığlığıyla değil ama hafif bir iniltiyle sona erdi. Fakat bir süre sonra bir şeyin farkına vardık ki her şey bulanıklaşmaya başladı. Yani evet. Soğuk savaş ortamında iş çok kolaymış. İki tane kutup var. Kutubun hangisinde olduğunuz belli. Kutupların mücadele alanları belli. Tarzları belli. Kendileri sıcak bir savaşa giremediği Doğru. zaman vekilleri üzerinden girilmiş olan bir mücadele Doğru. var. Onların içerisinde olmak istemeyen bir bağlantısızlar var. Bunlar da suyun üzerinde zeytinyağı gibi sürekli dönme durumundaydı. Fakat günümüze baktığınız zaman hani o zamanlar yapılmış olan bir takım ittifakların kendi içerisinde bir tutarlılığı vardı. Daha uzun süre düşünerek yapılıyordu. Bugün artık devletlerin kurduğu ittifakların içerisinde o ittifakın ne kadar uzun sürebileceği ya da o ittifakın içerisinde insanların üstüne düşen görevi ne kadar yapabilecekleri ve o ittifaktan uzaklaşıp düşman olarak adlandırılan bu ittifakın kurulmasının nedeni olanın yanına ne kadar yaklaşıp yaklaşmayacakları gerçekten soru işareti. Evet. Yani hemen hemen herkes gemisini kurtaran kaptanı oynar bir vaziyet içerisinde. Burada özellikle uzunca bir süredir dünya insanlarını, sosyo-kültürel yapıyı, ekonomik yapıyı özellikle meşgul etmekte olan bir savaş silsilesi var. Artık öyle bir küresel boyutun içerisindeyiz ki hani bizim birimizin attığı mesaj bile büyük sonuçlara neden olabilecek pozisyonda ki dünyanın enerji akışının sağlandığı bir coğrafyanın içerisindeki ciddi bir mücadele ve silahlı çatışma durumundan bahsediyoruz. Bunun sonuçlandırılması hepimiz için hayırlı olacaktır. Bölge için hayırlı olacaktır. Ama ortada şöyle bir durum var. Bu tarafların içerisinden bir tanesi yaklaşık son 12 sene içerisinde dünyanın güvenini ciddi anlamda kaybetmiş bir Amerika. Yani Trump'a baktığınız zaman sorun çözücü olarak ortaya çıkan bir insan. Ben onu çözerim, ben onun zamanında olsaydı bu olmazdı, başlamazdı diyor. Evet. Bir süre sonra biz Trump'ı sorun çıkaran bir adam gibi görmeye başladık. Şu anda ise Trump sorunun ta kendisi gibi görünüyor.
0: Doğru.
1: Şimdi İran'la masaya oturup bir mutabakata girilmesi, anlaşmanın imzalanması doğal olarak karşılıklı taviz verilmeden bu iş olmayacaktır. Ve Trump'ın taviz verirken dikkat edeceği şey Kasım 2026'daki seçimler aslında.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Üçüncü defa seçilebileceğini biliyor ama kendisinden sonra gelecek olan bir Cumhuriyetçi Başkan'ın altyapısını hazırlamak, bir de 2028'e kadarki başkanlık sürecinde daha rahat çalışabilmek. Hani tabiri caizse evet. kafası desene biraz daha yapabilmek
0: Hocam,
1: için.
0: Hocam çok özür dilerim, valla kesiyorum. Şimdi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın son dakika tweet'i var, onu da hemen arz edelim. İslamabad mutabakat zaptı. hiçbir İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor Abbas Erakçı. Çok önemli çünkü tabii muhatap alacağımız isimlerden biri hocam.
1: Kesinlikle.
0: İran siyasetinde. Dolayısıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hazırız diyor, çok yakın ama spekülasyonlara da kanmayın. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bu iş geliyor diyor sanki hocam. Buyurun kaldığınız yerden devam edin.
1: Yani
0: dediğim
1: gibi adamın böyle bir durumu var ve böyle bir şey imzalanarak sorunun çözülmesi kendi iç politikasını onu ciddi anlamda rahatlatacaktır.
0: Tabii ki.
1: Ama şimdi dönüp şuna bakabilir miyiz? Hani sızdırıldığını söylediği 14 maddeli mutabakat metninin içerisinde bazı şeyler vardı. Bunların tabii kaç tanesinin bize gerçekten tarafların hepsinin onaylayıp da evet budur diyebileceği metin olarak çıktığında göreceğiz onu. Mesela Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın durdurulmasıyla alakalı
0: tabii
1: bir madde var.
0: Kırmızı çizgi.
1: Şimdi bu enteresan çünkü İsrail'in işine gelen bir şey değil.
0: Hala saldırı.
1: Tabii. Bu mutabakat imzaladıktan sonra esas beni rahatsız eden şey şu. İçinde bir de şey var. Birleşmiş Milletler'de onaylanarak uluslararası bir statü kazanması, Güvenlik Konseyi'ne zannediyorum onayın sunulsun diye. 2003 senesinde Irak'a Amerika girerken Birleşmiş Milletler'in yaptırım uygulama durumu vardı. Bunu yapmayın, etmeyin diye söylenme. Evet. Ne kadar dinledi bunu? Daha önce Trump'ın şu son bir sene içerisinde kaç kez ateşkesin içerisine girildiği süreç içerisinde neler yaptığına lütfen bakın. Hatta Amerika öyle bir pozisyonda ki hani ben bazı yerlerde bunu yazdım, biraz da tepki aldım. Şu anda Hizbullah İran'ın vekil gücü gibi görünüyor ya. Aslında şu anki mücadele de Amerika'da İsrail'in vekil gibi görünüyor. Yani Amerika İran'a karşı mücadele ne zaman girdi? Kafasına esen bir zamandır İsrail tıkanmaya başladığı zaman işin içerisine girdi.
0: Netanyahu tehdit etti hocam Alelen Trump.
1: Evet. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde şimdi Netanyahu'nun ne kadar bu olaydan zarar görebileceği aslında bu antlaşmanın temelini oluşturacak bir şey. Siz Lübnan dahil bütün savaş alanlarında bunu eyvallah savaş ortamında diyorsunuz ama hala daha insanlar Batı Şeria ve Gazze'den bahsetmiyorlar.
0: Evet.
1: Yakın zamanda açıklamalar da olursa Batı Şeria'da son 17 senede öldürülmüş insan sayısına ulaşıldı yakın zamanda. Yani biz Gazze, İran diye kafamız oraya çevirmişken arka tarafta bir sürü şey gerçekleşiyor. Evet.
0: Hocam aslında tam yerine geldik. Taslak metinle alakalı hazırladığımız çok güzel bir led var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Kıymetli izleyenlerimize de aktarayım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum hocam. Şimdi taslak metin hocam. Siz de birkaç tanesinden bahsettiniz. Şimdi birincisi ateşkes 60 gün daha uzatılacak. Hürmüz Boğazı derhal açılacak. Gemi trafiği 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılacak. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edecek. Zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin kaygılar giderilecek. Nükleer programla ilgili adımlar ayrı bir anlaşmaya bırakılacak. İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler tanınacak.

0: ve anlaşmanın adı İslamabad Anlaşması olacak. Şimdi hocam, şu taslak metne baktığımız zaman tabii 1 ve 2. maddeler ve 3. maddeler önemli. Hemen olması gereken. Çünkü dünya ticareti ve ekonomisi açısından. Şimdi ondan sonraki maddelere baktığımız zaman bunların hangisi olabilir, hangisi olamaz? İran bunların hangilerine tamam der, kimilerine biraz tamam der, birilerine tamamen tamam. Yani nasıl bir metin ve uzlaşma platformu görüyorsunuz hocam bu taslak metin üzerinde?
1: Şimdi İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine taahhüt etmesi, evet, ben size oturup bunun taahhüdünü veririm de bunu ne kadar devam ettiririm ettirmem, özellikle hiçbir antlaşmanın içerisinde inatla olmamak için çaba sarf eden ve bunu başaran ve elinde nükleer silah olduğunu bildiğimin İsrail burnumun dibinde beni vurabilecek pozisyondayken niye böyle bir şeyin içerisine girerim? Bu tabii sorulacak bir şey. Zenginleştirmiş uranyum stoğuna gelince, daha evvelsi gün onu 445 metre yerin altına gömdü, bir daha çıkarmaları mümkün değil diye konuşmuyor muydu bombardımandan sonra. Bu o zaman bunu tekrar gündeme getiriyorsanız demek ki orada bir şeyleri başaramamışsınız demektir.
0: Çok açıktı hocam zaten.
1: Yani bir de burada şey var. Metnin içerisinde İran'a yaptırılmakta olan o kısıtlamaların kaldırılacağı, hatta yaşamış olduğu savaş sırasındaki yıkımın tazminatının bir kısmının da verileceğini der maddeler de vardı. Şimdi bakarsanız yani o, eğer metin ona yakın bir şeyse, aslında İran'ın burada çok büyük bir avantaj kazandığını ve başardığını yani, düşünüyorum ben açıkçası. Evet. Trump'ın da burada işin başında işi çabuk halledebilmek, yani sert gücü kullanarak siyasi platformda daha kolay adım atabilirim düşüncesinin pek de rayına oturmadığını görüyorum. Özellikle Amerikan ordusunun elindeki en büyük koz aslında kara ordusunun kısmi ya da topyekun gerçekleştirmiş olduğu kara saldırıları sonucunda bir şeylere ulaşmasıdır.
0: Hocam Irak, Afganistan, Vietnam, siz bunları hep yazdınız. Evet. Yani burada ne kadar başarı ulaştılar gözlem.
1: Ama şöyle, en azından olayın içerisine girip böyle bir şeye kalkıştılar.
0: Tabii yani, evet.
1: Tabii. Mesela İran'da da yaptırım için güney bölgelerin özellikle bunun altında kalıyor ama İran bunların hiçbir tanesi gibi değil. Yani İran siz dağınık görebilirsiniz. Hani suyunun çayını gibi düşünün. Gaz halinde görünebilir ama birdenbire buza dönüşebilir.
0: Kale devlet diyoruz
1: ya. Ya onu da çok, yani Venezuela'da Maduro'ya yapmış olduğunu İran'da birisine yapması mümkün değil. Yani yapabilecekleri uç noktadaki şey öldürülmeliydi. Hameni bütün ailesiyle beraber neredeyse ortadan kaldırdılar.
0: Neler icani kaldı, ne Hameni kaldı ama gene devlet çökmedi.
1: Olmaz. Yani kadim bir kültürden bahsediyorsunuz. Ne kadar ayrık düşünülse de.
0: 3000 yıllık hocam.
1: Yani dolayısıyla bunun aradaki anlaşmanın aslında yani bunu söylemek çok hoş değil belki ama İsrail'i ne kadar tatmin edeceğiyle alakalı bir şey bu. Yani İsrail'in durdurulması için bu metinde İran'ın köşeye sıkıştırılması Orta Doğu'da bir şey çözmez. Yani sizin burada 60 gün sonra bir barış antlaşmasına oturarak artık aramızda savaşmıyoruz demeniz İsrail'in İran'la bir daha savaşmayacağı anlamına gelmiyor. Doğru. Çünkü 96'dan beri çevremde istikrarlı bir devlet görmek istemiyorum diyen bir İsrail var. Bunu diyen adam hala başbakan.
0: Ben Gurion doktrininde hocam, işte bu yanlış hatırlamıyorum. Kurucu başbakanlığın doktrini.
1: Aynen öyle. Benim en çok korkum Samson seçeneği. Yani tam köşeye sıkıştırıldığında elimde ne varsa atarım. Benim olmayan hiç kimsenin olmasın mantığı var adam. O yüzden nükleer silahlarını saklıyor. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Hiç kimse açıklama yapmıyor. Evet. Hatırlarsanız bir programda bu konu üzerinde konuşurken bölgede en istikrarlı olarak ortaya çıkmış olan bölgesel bir gücü, küresel bir güçlerin eklemlenmesi içerisinde bulunan Türkiye'den bahsetmiştik. Hatta Türkiye'nin de yakın zamanda İsrail'in belki doğrudan olmasa bile dolaylı hedeflerin içerisinde olabileceğini söylemiştim size. Biraz evvel bahsettiğiniz Kıbrıs meselesi de aslında bununla bağlantılı olarak
0: hocam, gidebilecek. Hocam oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Hatta şöyle, vaktimizi iyi kullanmak bakımından, çünkü Kıbrıs'ta yorumlarını çok merak ediyorum. Sizin de çalışma alanınız olduğu için. Şimdi hocam, Donald Trump'ın yine iki günde söylediği işte 180 derece farklı açıklamalar var.
1: Çok şaşırdım.
0: Onunla ilgili de hazırladığımız bilet var hocam. Artık şaşırmıyoruz. Onu da yönetmenimden rica edeyim. İzleyicilerimize aktaralım. Yani Mad Men Doctrine diyorlar hocam, biliyorsunuz. Çılgın adam doktrini diyorlar buna. Şimdi iki gün içinde nereye Donald Trump? Şöyle hani elini bir işaret eden kızgın Donald Trump. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız. Venezuela'da olduğu gibi tüm petrol ve doğalgaz piyasalarını kontrol edeceğiz. Hark Adası'nı ve tüm petrol altyapı tesislerini ele geçireceğiz. Sonraki gün ne dedi hocam? Elini şimdi böyle okey işareti yaparak. Duydunuz mu bilmiyorum ama bugün İran ile savaşı bitirdik. Onlar asla nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiler. Bu bizim ısrar ettiğimiz bir şeydi. Şimdi ikisi değişen psikoloji midir hocam? Yoksa Donald Trump ilk sert vuracağız dedikten sonra İran'da aman bizi sert vurma Amerika lütfen

0: diyerek maddelerini kabul ettirdiğinin psikolojik bir algısını yaratmak mıdır bu?
1: Vallahi açıkça bir şey söyleyeyim. Şu dönüşümü gördüğünüz zaman bunun hani İran'ın ne olursun bana bir şey yapma gel biz seninle masaya oturalım dediğini ben hiç zannetmiyorum. Çünkü İran dese bunu daha önce derdi. 12 gün savaşlarından sonra otururlardı. Tamam abi bak böyle bir şey oldu. Elimizdeki arsenal bitiyor. Hani bunu bir karara bağlayayım derlerdi.
2: Lütfen, hayır, lütfen derdi
1: yani. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bu görmüş olduğunuz yerdeki değişiklik saptamanız çok doğru. Çılgın adam teorisinin içerisinde bir şey. Yalnız benim buradaki rahatsızlığım izin verirseniz dile getireyim. Olayın ötesine geçip. Tamam Amerikan halkı bu adamı seçti. Ben bunu anladım. Fakat Amerika'nın kurumsal devlet yapılanmasındaki devlet aklını temsil eden bazı insanlar var. Danışmanlarını kendi seçiyor. Eyvallah da.
2: Bir de devlet
1: evet, sistemin devamlılığını sağlayan da bir grup var. Yani bu grup bu işin içerisinde nerede? Gerçekten Amerika belki de hayatın en aciz içerisinde bulunduğu dönemini yaşıyor.
2: Hocam magacılar esir almış deniyor yorumlarda da Amerikan
1: şimdi
2: devletin.
1: Bu sert söyleminden yumuşak söyleme doğru geçiş aslında birilerinin bu adamın kulağını çekmesiyle alakalı. Yani böyle bir şey yapma bak Kasım ayında seçim var bunu kalkıp vurursan içeriye anlatmakla zorlanmaya başladık.
2: Zaten berbat durum.
1: Evet artık bunu bir yere getir çünkü... siz Amerika süper güç, inanılmaz zengin, standartları çok yüksek diyorsunuz ama Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının doğru düzgün gerçekleşmemesinden etkilenen ve enflasyonist baskıların altında kalan bir devlet de aynı zamanda. Yani onun da durumu çok mükemmeldi. Yani borcuna falan bakarsanız almış başını gider vaziyette şu anda. O yüzden bunun bir noktada yumuşatılması, o bölgenin içerisindeki bir istikrarın sağlanması en azından silahlı mücadele döneminin kesilip hani şöyle bir 6 ay 7 aylık bir sürecin içerisinde oranın derlenip toparlanması gerekiyor. Bakın basit bir şey. Bir binayı yapmanız sizin 2 sene sürer ama benim o binayı yakmam 30 saniyedir.
2: Doğru.
1: Yıkar gidersiniz.
2: Yani.
1: Evet ondan sonra tekrardan yapmaya kalktığınızda bu sefer molozu temizle altı düzelt yeni bir iştir. Şu anki durum o. Bunun dengeleri oturabilmesi için gerçekten insanların kararlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Arabuluculuk yapanların, bölge içerisinde sözü geçen devletlerin. Ama her halükarda ben açıkça söyleyeyim size. Trump'ın birisiyle masaya oturup da yapmış olduğu antlaşmanın süresinin ne olacağını Trump'ın çılgınlığı karar veriyor. Hmm. Yani ya çok güvenilir bir
2: Trump'ı
1: insan
2: değil. Trump'ı çıldırtıyorlar mı hocam? Bir de o da var. Çılgın Trump mı, çıldırtan
1: adam,
2: Trump mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Birisinin bunu yapmasına gereği yok. Adamın kendisine çok barışık olduğunu düşünmüyorum.
2: Ona müsait. Ben ona hemfikirim hocam da. Böyle hani işte suikast girişimleri, Epstein dosyaları sanki Epstein böyle yine kağıt kenarda köşede tutuluyor. Bak videolarını servis ederiz, fotoğrafları servis ederiz, seni rezil üsva ederiz. 28 Şubat öncesi bunu yaptılar hocam.
1: Doğru. Yani. Doğru. Yani işin komiği şu. Bu arada bazı insanlarla alakalı mahkemeler tamamen sonuçlandı. Adamlar aklandılar yani. Bütün bunlar yaşanırken arka tarafta o süreç devam ediyor.
2: Değil mi hocam?
1: Tabii. Doğru. Yani bu mutlaka bir şeyleri perdelemeyle alakalı. Çünkü öyle bir adamın sadece biz iceberg'in su üstünde kalan kısmı sizin benim duyduklarımız. Bir de bunun alt tarafına binen insanlara bakarsanız sistemi gerçekten sarsacak bir şeyle karşı karşıyasınız.
2: Orası gerçekten evet, Pandora'nın kutusu.
1: Önde bu devam ederken arka tarafta tık tık alttan tık da. Tık tık bazı insanları olduğu gibi temize çıkarmayı becerdiler
2: evet.
1: O mevzuatta.
2: Evet hocam. Başarı hocam çok kıymetli. Şimdi sırada hocam aslında çok çok önemli yine. Dünya gündeminde sarsan bir açıklama, daha doğrusu bir hitabı oldu Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında. Sert sözlerle İsrail'e seslendi. Ve Türkiye'nin çıkar alanlarına, hayat sahasına müdahale edersen bunun karşılığını görürsün dedi. Şimdi nereleri işaretti Sayın Cumhurbaşkanı hocam? Siz de takip etmişsinizdir. Efendim Kıbrıs'ımızı gösterdi. Nereyi gösterdi? Beyrut'u, Lübnan'ı gösterdi. Doğu Akdeniz'i gösterdi, Mavi Vatan'ı gösterdi ve Şam dedi. Şimdi bu dörtgen çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyelim hocam. Ondan sonra sizin yorumlarınızı merak ediyorum.
3: Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz. Ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları, cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

0: Şimdi Başar Hocam, mevzu bahis Kıbrıs'a işin rengi değişir. Yani Kıbrıs meselesi, siz de çok hassassınız hocam. Bizim namus meselemiz, şeref meselemiz. Rahmetli Fatih Önüşlüzoğlu'dan ki daha öncesi de var. 1402 birden beri işte Fatih dediğimiz andan itibaren bizim için çok mukaddes bir coğrafya. Ve bugün Fransa ve şer ekseni dediğimiz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, efendim Yunanistan ve İsrail şu anda Kıbrıs'ı bir mühimmat deposu haline getirmeye çalışıyor hocam. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye'nin savunma hattı coğrafyaların ötesindedir diyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Şam'dadır, Beyrut'tadır, Libya'dadır. Dolayısıyla buralardaki müdahaleler aslında Türkiye'nin çıkar alanlarına müdahaledir diye yorumluyorum konuşmalarını. Hocam hem Kıbrıs meselesiyle başlayalım hem de İsrail'in böyle bir senaryoyla neyi planladığını sizden duymak istiyorum.
1: Şimdi 80'li yıllarda biz sınırımızı çizseydik büyük bir ihtimalle bugünkü siyasi sınırımızdan bahsederdik. Yani Hatay'ı aldıktan sonra Suriye ile Irak sınırımızdan. Fakat artık o günlerde değiliz. Çünkü o günlerde bizim tuttuğumuz tarafın karşı tarafının üyesi olan insanlarla sınırdaştık. Bugün artık baktığınız zaman o sistemler orada tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Ortaya çıkmış olan kaosu derleyip toparlayanlardan bir tanesiyiz. Ki Hatay'da Toros Dağları ve Amanus Dağları'nın şu şekilde bir yerleşim vardır harita üzerinde. Askeri literatürde Menteşe denen yerdir. Geçişi kolaylaştıran bir yerdir. Yani siz orayı elde tutarsanız geleni engellersiniz, tamam. Kendiniz rahat akarsınız. Şimdi Suriye'de ve hemen aşağısındaki Lübnan'da Beyrut'un, Halep'in, Şam'ın bizim için önemli mevkiler olduğu ve buralarla ilgili yapılacak olan şeylerin bizim çıkarlarımıza tesir edeceği günlerdeyiz artık. O yüzden bu cümleyi kurmak doğru bir şey. Bu bir macera arayışı değil.
0: Hayır, kesin.
1: Çünkü biz hiçbir zaman için gidip bir macera aramadık. Suriye'ye girdiğimiz zaman ne dedik? Biz güvenlik kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Terör toprak bütünümüze sahibiz. Bizim derdimiz bu. Başka
0: terör
1: bir şey değil.
0: Yok etmek.
1: Bu. O yüzden bu son derece doğru ama bunun bir de görünmeyen bir hattı var. İstihbarat. Yani bir ülkenin en ön saflardaki savunma hattı budur zaten. Göremezsiniz.
0: Belki,
1: evet, tutamazsınız, koklayamazsınız ama oradadır.
0: Ama o sizi korur.
1: Evet. Bütün işinizin başlangıç noktası o. Yani bu cümleler aslında biraz Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kaynaklı. Son derece net, öz ve olabilecek en iyi şekilde altı çizilmiş olan şeyler. Şimdi Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman bizim aslında o bölgenin içerisinde bazı insanları rahatsız etmeye başlamamız Sayın Cem Gürdeniz'in ortaya atmış olduğu Mavi Vatan söylemiydi. Sonra Cihat Hacı bunu kitaplarının içerisinde kullandı ve bizim neredeyse topraklarımızın yüz ölçümü kadar denizlerde de bir Mavi Vatan alanımızın olduğunu
0: 1.400.000 kilometreye kadar yaklaşıyor Anadolu ile beraber.
1: Evet. Şimdi bu insanları rahatsız eden bir şey. Bu sizin başka bir devletin toprağında değil, sizin çok uzunca bir süredir miras aldığınız bir coğrafyada uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yaşam alanınızın bir parçası kabul ettiğiniz bir coğrafya. O yüzden burada sizin atacağınız adımlar ki eğer yanılmıyorsam Mavi Vatan'ın hukuk sistemi içerisinde yasalaştırılıp bir sabitlenme durumu var.
0: Sayın Hakan Fidan da bu temasları artık net bir şekilde gösteriyor.
1: Yani artık kimse 12 mil diye bir şeyden konuşamayacak. 6 milden bir santim fazladan da konuşması mümkün olmayacak. Biz bunu ortaya koyacağız. Hatta Mısır'da ortak deniz harekatları şunlar bunlar bakarsanız bu devam ediyor. Kıbrıs'a geldiğiniz zaman şu var. 2017 Crans-Montana'da Rum tarafı masayı devirdikten sonra biz bugüne kadar ki beni affetsinler, en aklı selim olabilecek olan politik duruşumuzu sergilemeye başladık. 1983'te kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra da federasyon kapısını açık bırakmıştık ama 2017 Crans-Montana'dan sonra dedik ki adada iki tane devlet var. Bunlar masaya eşit koşullarda birbirlerinin egemenliğini tanıyarak oturmadıkları müddetçe bu iş olmaz. Şimdi rahatsızlık nedir? Hemen altını çizerek bir şey söyleyeyim. 1963 yılında Kıbrıs'ta yaşanmış olan kanlı Noel'den itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 1960'ta kurulmuş ama Türklerin tamamen dışlandığı devletin almış olduğu kararların hiçbir tanesinin hukuksal dayanağı yoktur. Neden? Çünkü hükümetin içerisinde olması gereken milletvekilleri, bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı. Kanlı Noel'den sonra görev alanlarına gelip görevlerini icra edemediler.

0: Hatta o zamanlar Meclis Başkanı Klerisi zannediyorum. Doktor Fazıl Klerides. Ahmet Küçük çalışmalara katılmak istiyoruz. Güvenliğimizi sağlayabilir misiniz diye sordu. Katılmanızı isteriz ama güvenliğinizi sağlayamayız dediler. Hmm. 64'te Birleşmiş Milletler Askeri Gücü'nün adaya çağrılması sırasında davet edilme durumu o hükümeti meşrulaştırılmış gibi gösterildi. O daveti o hükümet yapamaz. Çünkü anayasaya aykırı öyle bir şey yapmaz. Ne oldu? Zaman içerisinde olay kemikleşti. Biz Güney Rum kesimi yönetim olarak adlandığımız yapı kaldı ortada. Şimdi 1974 yılının 20 Temmuz'unda, 20-22 Temmuz ardından da 14-16 Ağustos'ta iki tane harekatla biz adada Kıbrıs Türk'ünün yaşayabileceği bir coğrafi zemin oluşturduk. Hemen akabinde Birleşmiş Milletler'in gözetiminde nüfus mübadelesi olduğu Kıbrıs'ı Federe Devleti'ni kurduk.
1: Yeşil Hat.
0: Evet, ondan sonra Cumhuriyeti kurup dedi ki bu bir şey otursun. Şimdi oradaki en büyük problem şu.
1: Hocam son iki dakika ona göre toparlarsanız.
0: Güney Rum kesiminin ve Yunanistan'ın en fazla korktuğu şey Türk askerinin adadaki varlığıdır. O yüzden hiçbir şey yapamıyorlar. Ve bugüne kadar da olan bütün şartları zorlayıp bunun üstesinden gelmeye çalıştılar, başaramadılar. Avrupa Birliği'ne girmiş olan, yasa dışı bir şekilde girmiş olan Güney yönetimi bu kez düşmanımın düşmanı dostumdur mantığından hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti ile çıkarı çatışmakta olan herkesi adaya buyur etmeye başladı.
1: İsrail dahil olmak üzere.
0: İsrail dahil olmak üzere. Bu bizi nereye getiriyor? Çevresinde istikrarlı bir devlet görmek istemeyen İsrail'in Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan sonra kafasını çevireceği yer biziz. Bizim kırmızı çizgimiz neresi? Kıbrıs. Doğal olarak artık biraz daha fazlasıyla kenetlenip ortak hareket etmek, politik söylemimizi çok sağlam temelleri oturtmak ve Kıbrıs meselesi içerisinde algılarımızla yargılarımızı birbirinden gayet iyi ayırarak çok objektif şekilde davranıp sabit bir duruş sergilememiz lazım. Bu sergilemenin ilk emaresi buradaki konuşmadır. Hmm. Net olur, sert olur.
1: Manifesto.
0: Kesinlikle. Yani o bir de şey var. Mavi Vatan'ın içerisinde o hukuksal sürece girdiğimiz zaman 3, 4 ve 5. bölgelerde artık kimsenin konuşacak bir şey de kalmıyor.
1: Doğru.
0: Rahatsızlık da o. Güney'i silah topusu haline getirmeleri sebebi o. Ama bizim de düşüncemiz var. 6 tane F-16. O bölgenin içerisinde yapılan tatbikatlar şunlar bunlar.
1: Efes tatbikatı da hocam. Yani, zamanla hocam bir son cümlelerinizi alayım. Ondan
0: dolayısıyla
1: sonra kapatalım yavaş yavaş.
0: Trump'ın içinde bulunduğumuz durumda atmış olduğu adım bizi belli bir süre için rahatlatabilecek pozisyonda ama sonucunu görmeden çok rahat edemiyorum. Kıbrıs meselesinde de bundan sonra çok fazla gündemimiz olacak. Ortak bir tavır sergilemek herkes için aklı selim bir yol ve bizim için en önemli çıkış noktası.
1: Kesinlikle. Başar hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten yine güzel bir jeopolitik harita çıkardık. Kıbrıs'ı da dediğimiz gibi milli davamız olarak bir kez daha altını çizmiş olduk. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim. Şeref bana, sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, araştırmacı yazar tarihçi İlkin Başar Özal hocamızla beraber hem İran'da olası bir barış var mı yoksa savaş devam edecek mi? Ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sert bir şekilde İsrail uyardı ve İsrail'le beraber iş tutanların, kol kola girenlerin de Türkiye'ye ne kadar hedef alsalar da Türkiye tüm bu tehditleri, tüm provokasyonu püskürtecek kadar derin bir tarihi bilgisi, medeniyet rezervi ve gücü olduğunu askeri olarak da bir kez daha aslında ilan etmiş oldu. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: haklarını geri alma konusunda birçok yolları var. Onları anlatacağız. Ama vatandaşlarımız özellikle internet üzerinden yapacakları her türlü işlemde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan reklam türü bir ya da iki sayfa şeklinde verilmiş olan ilanlarda ve özellikle de burada ilanlarda iki türlü tuzak kurulmakta. Birisi çok cazip fiyatlı ya da kaçırılmayacak fırsat ya da son kontenjan gibi gibi uyarılarla tüketicileri çekmeye çalışan ilanlarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikincisi de bu sayfalar artık bildiğiniz gibi yapay zekayla en büyük şirketlerin hatta devlet kurumlarının bile taklitleri yapılmakta ya da gerektiğinde bir harf iki harf değiştiriyorlar. Bu konuda çok dikkat etsinler ve bir ya da iki sayfa üzerinden işlem görmekte olan internetteki hiçbir yerde özellikle kişisel bilgilerini ve finansal bilgilerini vermemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ele geçirilmesi halinde kara para aklamadan tutun ta terörün beslendiği para kaynaklarına kadar ulaşabiliyor. Burada dikkat edecekleri nokta şu, işlem yapacakları firmayı öncelikle araştırsınlar. Bir de işlem yaparken bu firmaların web sitelerinde bütün işlemler adım adım farklı sayfalar ilerlenerek yapılmaktadır. Az önce söylediğim gibi bir ya da iki sayfa üzerinde yapılacak işlem genellikle tehlikeli işlemler diye adlandırılır ve burada işlem yaptıkları web sitesinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğuna dair Etbis dediğimiz bir logo ve altında bir sicil numarası vardır. Bunu özellikle arasınlar. Bir de bu şirketin Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan bir şirket olup olmadığını, yani TURSAP üyesi olup olmadığını araştırarak ve onların da buradaki onayladıkları logolarında görsünler. Bu güveni sağladıkları ...dıktan sonra işlem yapsınlar.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ayla Aydemir. Okuryazar Cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Dünyanın en büyük güçleri milyarlarca doları aynı teknolojiye yatırıyor. ABD, Çin, Avrupa ve teknoloji devleri sessiz bir yarışın içinde. Peki neden? Bilir Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta kuantum çağının kapısını aralıyor. Bir teknoloji düşünün. Şifreleme sistemlerini tümüyle değiştirebilir. Yapay zekayı bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Ekonominin kurallarını yeniden yazabilir. Hatta geleceğin savaşlarını etkileyebilir. Peki kuantum bilgisayarlar gerçekten yeni bir çağın başlangıcı mı? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyit Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
9: Kırmızı?
10: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
11: aşk. Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
12: Çok gürültülü olur.
11: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
12: Çok geniş. Zor temizlenir.
11: Peki şu eve ne dersin?
12: Çok yüksek.
13: Bu çok alçak.
12: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
11: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
14: Kredi de yok, faiz de yok.
11: Peki ne var?
14: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
15: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
14: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer, efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Bugün de yoğun bir gündemimiz var. İran Savaşı nereye evrilecek diye konuşurken her gece nefeslerin tutmuş olarak bölgemizdeki bu savaşın ateşi nerelere sıçrayacak diye beklerken bugün ilginç bir gelişme oldu ve ABD Başkanı Trump barışa çok yakın bir noktadayız dedi. İlginç bir şekilde İran'da benzer bir açıklamayı yaptı ve Pakistan Devlet Başkanı Şahbaz Şerif de anlaşma metninin artık hazır olduğunu duyurdu. Barışa ne kadar yakınlıktayız? Gerçekten bu İran savaşı bitecek mi? Bunları konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular bir türlü durulmak bilmiyor. Artık yapısal olarak ikiye bölünmüş bir partiden bahsediyoruz. Parti meclisinin 27 üyesi istifalarını sunmuşlardı. Bu pek fazla bir şey değiştirmedi. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini tekrardan toplamayı sürdürdü. Ama bir yandan da bugün yeni ihraçlar geldi. Bunları da konuşacağız. 128 milyar dolar yalanı bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nden açık ve net bir şekilde bunun bir iftira olduğu tescillenmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde başlattı ve daha sonra ülke satına yaydığı bir kampanyaydı. Bu kampanyanın tamamıyla yalan olduğu bugün Anayasa Mahkemesi tarafından da tescillenmiş oldu ve 40 bin lira manevi tazminatı ödemeye hükmetti Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Albayrak. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Hocam Profesör Doktor Hacı Salihoğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Heyecanlandırdınız beni hocam gerçekten ya.
1: Ben de özlemiştim
0: evet,
1: sizi valla.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Avukat Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Murat.
0: Hocam direkt şeyden başlayalım isterseniz. Yani savaş bitiyor gibi görünüyor ama bu gece tabii Trump'ın sözlerine çok fazla ehemmiyet verilebilecek, dikkate alınabilecek durumda değil. Bir gün dediği bir gün dediğin tutmuyor ama bugün artık bütün taraflardan benzer açıklamalar geliyor. Gerçekten barışa çok yakın bir noktada mıyız?
1: Yani zaten aslında bir anlamda dondurulmuş çatışma iklimine doğru gidiyordu bu. Yani Ukrayna'nın bir değişik versiyonu adeta olacaktı. Yani tamamen sonlanmış, herkesin eline eteğini çektiği, gündelik yaşama döndüğü bir şey olmayacaktı. Yani zaman zaman bu alevlendi, duruldu. Adına ateşkes denen bir dönem yaşandı, o ihlal edildi falan ama sonuç itibariyle taraflardan şöyle bakılacak olursa kimin işine yarıyor devam ettirmek, buradan ne çıkar elde edilecek, ne kadar sürede olacak bu, süreye bağlı bir şey mi? Bütün bu soruların cevaplarına bakıldığında şurası çok kesin. Trump açısından bu daha fazla sürdürülmemesi gereken bir savaştı. Ne kadar Trump bu konuda belirleyici, etkin olacaksa o ağırlığını koyacaktı. Ama içeride de bir denge sorunu vardı kuşkusuz. Bir yandan Netanyahu ve özellikle Siyonist yapının zaman zaman sıkıştırmalarına uğruyordu. Bazen onlara çok yakın duruyordu. Bazen onlarla özellikle bu Epstein üzerinde o zemin devreye girdiği zaman büyük bir ayrışma başlıyordu falan. Ama sonuç itibariyle çok gelgitli oldu. Biz hep Trump'tan duyduk her şeyi. Ateşkesi duyduk, barışı duyduk, tekrar savaşı duyduk, yok etmeyi duyduk, medeniyetin kökünün kazınmasını duyduk, her şeyi ondan duyduk. Ama sonuç itibariyle ben şartların belli bir süre sonra artık, yani bu sürecin daha fazla sürdürülmesinin de her taraf açısından, özellikle Amerika bunu çok isteyecektir kuşkusuz. Yani sonlanabilmesi. Buradan tabii barışın da tarifi önemli. Ne çıkacak? Çok şartlar koşuluyordu. Hürmüz'ün rejiminden, yönetiminden tutun da tamamen İran'ın kendi savunma altyapısı, nükleer altyapısı, her şeyin sonlanması, sıfırlanması, bunun yöntemi, uranyumun taşınması. Bunlar hepsi sıralıydı birçok şey. Ama bunların o zeminde bir müzakereyle sonuç almanın mümkün olmadığını da gördük. Şimdi tabii Pakistan'ın da teyit ettiği bu anlaşmanın içeriğinde neler var? Bunlar ne kadarı, ben şu anda ona vakıf değilim. Onu da bir görmemiz gerekecek.
0: Evet, henüz kamuoyuna açıklamadılar
1: zaten. Açıklanmadı. Ha, yani dolayısıyla 2015 diye bir eşiği var bu işin. Yani bu uranyum meselesi, nükleer tek başlık bir konuydu o zaman. Obama dönemiydi. Belli bir yere kadar getirilmişti. İşte İran'ın kabul ettikleri vardı. Yaptırımlar kalkacaktı falan. Sonra Obama bozdu. Trump bozdu Obama'dan kalan o süreci. Şimdi onun çok gerisine düşmeyecek. Ama onun da çok ötesine geçmeyecek. Baştaki bütün koydukları o büyük hedeflere de ulaşamayacak olsa bile buradan Trump önemli bir zafer öyküsü çıkarmaya yazacak. Hazır. Ya, şimdiden hazır ona.
0: Trump şöyle bir şey söyledi. Evet. Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti hocam. Erdoğan müzakerelerde harikaydı. Evet. Türkiye ile temasta olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim dedi. Şimdi buradan bir müzakerenin yapıldığı ve Türkiye'nin de burada bir taraf olduğunu anlıyoruz.
1: Evet, bunu bugün açıkladı galiba. Dün müydü, bugün müydü? Bize yansıyan bugündü. Dolayısıyla yani bu çok açık bir şekilde bir şeyler konuşuldu, müzakere ettik. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müzakerenin içerisindeydi. O çok önemli rol üstlendi. Ve buradan da vardığımız sonuç, tam da bunun sonrasında vardığımız nokta, artık bitiriyoruz bir işi, anlaşmaya hazırız. Hatta işte bugün bir yerde yine gördüm, Avrupa'da imzalayacağız bunu falan gibi şeylerde yazılıp çiziliyordu. Bu Türkiye bile olabilir mesela. Hmm. O açıdan bu sefer bir parça daha bu işin hani doneleri daha fazla. Birçok taraf açısından da böyle bakıldığı için öyle anlaşılıyor ki bir zemin, bir orta yol bulundu gibi. Bir bekleyelim, görelim
0: ve
1: bakalım
0: içinden ne çıkacak. Çok ciddi bir katkısı oldu.
1: Kesinlikle. Yani Türkiye bu direncini, kararlılığını ve ağırlığını ve gücünü hissettirmeseydi, bırakınız tamamıyla bunu bir reflekse dönüştürerek sahada karşılık hissettirmesi bile, bu işin saçaklanmasına, başka aktörlerin devreye girmesine, Körfez'in bu işe katılmasına, bütün bunlara aslında çok önemli bir engel oldu. Yani tamamen bu bölge içinden çıkılmaz bir noktaya gelecekti ve buradan yine o Siyonist çete bildiğini okuyacaktı, istediğini daha hızlı sürede, kısa sürede ve daha yaygın bir şekilde jeopolitik olarak başarmanın yolunu. Bu temel engel, o yüzden de sebepsiz değil. Sürekli yatıp kalkıp Netanyahu alçağı ve bütün o Siyonist çepenin, çetenin dilinde de şer bünyesinde de hep Türkiye var, Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Sebepsiz değil bunlar.
0: Sebepsiz değil. Tuba Hocam, şimdi Yaşar Hocam bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Belli ki taraflar uzlaşmaya çok yakın bir noktada. Şahbaz Şerif diyor ki İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı diyor.
2: Evet.
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli şunu ifade etti. Bu barış, ateşkes ya da kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için her iki taraf da aslında çok yakın. Hem ABD tarafı hem İran tarafı bu konuda çok müzakereye de uzlaşmaya da yakın olarak görüyoruz. Ancak bunu engellemeye çalışan bazı güçler var demişti. Bu güçlerin başında İsrail olduğunu biliyoruz. İsrail bu anlaşma yapılırsa bile anlaşmayı bozmak için elinden geleni yapacaktır muhakkak, ama neler yapabilir? Gerçekten böyle bir şeye gücü yeter mi? ABD'ye rağmen İsrail burada harekete geçer mi?
2: Şimdi tabii yani kamuoyunun böyle bir kanıya sahip olması, yani barışın artık yakın olması, tarafların anlaşmaya varıyor olması, hiç bu kadar yakın hissetmedik demesi, elbette bu bir olumlu bir haber. Ama hiç kimse, biz de dahil, bu olumlu haberin tam olarak gerçekleşeceğinden emin değiliz. Çünkü Trump dünyada tanıdığımız belki de gelmiş geçmiş en dengesiz lider. Yani sağı solu belli olmayan, bir dediğini tutmayan, her gün sabah, yani bir gün farklı bir gün farklı değil, sabah farklı akşam farklı açıklama yapan bir lider. Yani bildirim geliyor, İran'a saldırıyorum, füze atacağım diyor. Sonra bir bildirim geliyor, anlaşmaya varabiliriz diyor. Yani gerçekten insanlarla alay edercesine bir taktiksel bir savaş ilerletiyor bence. Hep söylediğim gibi bunu tekrar etmekte fayda görüyorum. Trump'ın burada beslendiği şey, yani hem kendi seçmenini, Amerika'daki seçimlerini de yaklaştığını düşünürsek, hem ABD'deki seçmenini konsolide etmeye çalışmak, hem de hocamın bahsettiği gibi Epstein dosyaları ya da bir takım başka anlaşmalar neticesinde en büyük, yani müttefik olduğu İsrail'i bir şekilde zapt etmeye çalışmak için bir belirsizlik savaşı yürüttü bu süreçte. Yani bir vurdum dedi, bir vurmuyorum dedi, bir barışıyoruz dedi. Ama sonuç olarak değişmeyen tek şey Trump'ın dilinde şuydu başından sonuna kadar: Recep Tayyip Erdoğan benim çok güvendiğim bir lider, o çok iyi bir anlaşmacı, Gerçekten gelmiş geçmiş en büyük lider gibi bir takım söylemleri oldu ve bugün yine aynı şeyleri söylüyor. Yani yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki arabuluculuğunu hiçbir zaman inkar etmedi ve sürekli bunu deklare etti. Şimdi bütün bileşenleri düşündüğümüzde hem İsrail'i hem seçimlerin Amerika'daki seçimlerin yaklaşmasını, Trump'ın tekrar seçime girecek olmasını, tekrar kazanmak istiyor olmasını, dünyaya barış getiriyorum demesini hepsini birleştirdiğimizde elbette bugün böyle bir barış havası estirmek iç seçmeni konsolide etmek için çok faydalı bir söylem. Ama tabii bu süreçte biz İran'ın da boş olmadığını, yani Amerika ile ya da İsrail ile savaşabilecek kadar dik durabileceğini de görmüş olduk. Yani bir Orta Doğu'daki diğer devletlerin aksine İran farklı bir aslında şey geliştirdi, savunma geliştirdi. Yani diğerlerini belki bölüp parçalayıp yutmak çok daha kolaydı ama İran'da böyle bir şey söz konusu olmadı. Artık bunun içerisinde acem oyunları mı döndü, bir anlaşmalar mı var? Tabii ki %100 güvenmiyoruz İran'a bu konuda ama yine de sonuç olarak bir karasal da bir işgale sebep olmadı en azından diğerlerinde olduğu şekilde. Şimdi dolayısıyla inşallah olumlu konuşalım. Gerçekten inşallah barış gelir. İnşallah böyle bir şeyi ilerisini görmeyiz. Yani Irak'ta yaşadığımızı, Suriye'de yaşadığımızı ya da Libya'da yaşadığımızı burada yaşamayız. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki İsrail'in arz-ı mevcut planları sonsuza kadar devam edecek. Ve asla ve asla bu planlarından vazgeçmeyecekler. Yani bugün İsrail Kudüs'teki yani Kudüs'ün asıl sahibi olan Filistinlileri, vatandaşları oradan evlerinden kovarak yani türlü işkencelerle, dolaylı doğrudan işkencelerle orayı yok etmeye çalışan bir topluluk. Lanetlenmiş bir topluluk ve bütün uluslararası ilişkilerini, siyasetini, politikasını, yatırımlarını, doğum oranlarını bile buna göre organize eden bir yapı. Dolayısıyla onların İsrail'in bugün Amerika istedi diye ya da Trump dedi diye bundan vazgeçeceğini kesinlikle ben de düşünmüyorum. Ama nasıl yapacak? Dolaylı olarak belki Kıbrıs üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıracak. Çünkü arz-ı mevbutun en önemli bir parçası da belki Kıbrıs'ı ele geçirebilmek. Oradaki Akdeniz'deki enerji kaynaklarını ele geçirebilmek. Onlar üzerinden bir takım burada olayların ısıtılmaya çalıştığını görüyoruz Kıbrıs'ta. İşte özellikle köy satın alan Yahudi yerleşimcilerin bile olduğunu, işte sürekli yine Filistin'de yaptıklarını yapmaya çalıştıklarını burada da görüyoruz. Evet, İsrail burada engellenmeyecek ama bir yandan da yine belki Suriye'yi karıştırmaya çalışacak. Belki de Türkiye'deki maşalarını karıştırıp Türkiye'deki gündemi karıştırmaya çalışacak. Yani her zaman olduğu gibi bence bugün de bu barış rüzgarına kapılmadan bizim her halükarda iç ve dış siyasetimizi tahkim etmemiz gerektiğine ben inanıyorum. Belki sınırları, belki komşularımızı, belki Suriye'yi bu anlamda güçlendirmeye devam etmemiz gerekecek. Yani İsrail'in, Siyonist İsrail'in bu planından kesinlikle vazgeçmeyeceğini çok iyi biliyoruz.
0: Tuba Hocam çok teşekkür ederim. Dikkat çektiğiniz hususu Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hafta içerisinde çok net bir şekilde ifade etti aslında. Bu arz-ı mevcut hezeyanı vurgusunu yaptı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyelim sonra konuşmaya devam edelim.
3: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevcut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız.

Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz.

0: Kimselerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Evet Serkan Hocam, Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil, Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir de kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse biliniz ki cevabımız çok net olacaktır. Burada apaçık bir şekilde Yunanistan hedef alınmış durumda. Ne yapmaya çalışıyor İsrail?
2: Sadece Yunanistan değil bence. Yani şuradan bakmak lazım. İsrail'in özellikle Türkiye'nin batı hattında, yani Türkiye ile Avrupa arasındaki bölgede Yunanistan, Macaristan, Polonya, Arnavutluk, Sırbistan o coğrafyada etkinliğini hiç olmadığı kadar artırdığını, yani hatta işte Arnavutluk'taki halk ayaklanmasını biliyoruz, işte oradaki seçim sonuçlarına bu meselelerin etkisini biliyoruz, Macaristan seçimlerinde gördük. Şimdi burada bir şey var. Stratejik bir adım var İsrail açısından. İşte Türkiye'yi çerçeveleme, Türkiye'nin batı hattını, batı cephesini bir şekilde orada ittifaklar kurarak çerçeveleme şeyi var. Görüntüsü var. Yani bunun sadece ben Yunanistan'la sınırlı bir çaba olduğunu düşünmüyorum. Öyle olmadığını da görüyorum bunun. Daha kapsamlı bir çaba var orada. Hani hep konuştuk ya, Türkiye'nin Güneydoğu sınırında bir terör koridoru, bir teröristan kurulması hayali ve nihayetinde bugün terörsüz Türkiye sürecini konuşmaya başladığımız andan itibaren bu süreci enfekte edebilecek en önemli gücün de İsrail olarak ortaya çıkıyor olması dikkat çekicidir.
1: Evet. Yani İsrail baştan itibaren açık. Yunanistan açık. O zaman siz hatta, ABD bu plandan vazgeçmiş gibi göründüğüne göre Avrupa'da başka güçlerin de mi olduğu kanaatindesiniz?
2: Şimdi ben hepsini işte birbirine öreceğiz bunların. Birbirine bağlayacağız. Birbirinden kopuk gibi görünen bütün bu meselelerin aslında sistematik, organize, senkronize çabalar bütünü olduğunu görmediğimizde, gerçi bizimle dalga geçerler. Aa, büyük fotoğrafı gördünüz yine. Yine büyük oyunu bozdunuz filan diye, ama öyle küçük küçük işte detaylar, orada olmuş, burada trafik kazası, iki kişi ölmüş, burada bir kişi camdan atlamış, orada işte uyuşturucudan beş kişi gözaltına alınmış, bu belediyede bilmem ne operasyonu olmuş, böyle ufak ufak baktığımız zaman dağılıyoruz yani. Asıl meseleleri göremiyoruz. Her ne kadar o eleştirilere uğrasak da, böyle hani büyük fotoğrafı gördünüz yine diye bizimle alay edenlerin o eleştirilerini göze alarak da şunu söylememiz lazım. Bu çabalar mesela İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırısı. Burada bölgedeki işte Kürtlerin işte paralı asker olarak kullanılması, kara gücü olarak kullanılması, Amerika ve İsrail adına İran sınırları içerisinde bir takım saldırılar gerçekleştirmesi gibi hevesleri de vardı. Bu hevesleri de kursaklarında kaldı. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının, biraz önce izlediğimiz açıklamasının hemen ardından katil Netanyahu alelacele hemen, yani canlı seyrediyormuş demek ki. Yani canlı takip ettiği görünüyor. Hemen Sayın Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı Kürt düşmanı ilan etmesi. Hadsizce ve haksızca o ifadeyi kullanması da boşuna değil. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? İşte önümüzde bir seçim var bizim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şeması değişecek. İşte kazananlar olacak, kaybedenler olacak vs. demokratik bir süreç, demokratik meşhur.

zeminde siyasi partiler ve adaylar yarışacak. Bugün gözüme bir haber çarptı, Fransa menşeili. Fransa'daki son seçimlere İsrail merkezli bir büyük dijital şirketin müdahale ettiğine dair kanıtlar ortaya çıktı. Fransa'da buna dönük bir soruşturma başlatılıyor. Hatta başka bulgular, bilgiler de ortaya çıkıyor. Pek çok ülke, yani New York Belediye Başkanlığı seçimi de dahil olmak üzere. Şirketin adı BlackCore, yanlış hatırlamıyorsam. BlackCore isimli bir İsrail şirketinin. Çok büyük bir dijital ağ, bir dijital algoritma artık her neyse. Seçimlere müdahalesi bir soruşturma konusu haline geldi Fransa'da. Yani buradan lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin batı hattı boyunca bir abluka çabası içerisinde olan, doğumuzda, güneyimizde, efendim, terörsüz Türkiye çabalarımızla birlikte Müslüman Türkler, Kürtler ve Arapların birliğini bozma noktasında elinden gelen her türlü çabayı gösteren ve her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve onun yöneticilerini hedef alan İsrail'in, İsrail Siyonizminin, Türkiye'ye sadece dışarıdan müdahale edeceğini, bununla yetineceğini düşünürsek eksik kalırız kanaatindeyim. Yani asıl hamlelerini içeriden yapacaklarına dair, yani içeride bir takım oluşumlarla, bir takım çabalarla sonuç almaya gideceklerine dair endişelerim de var. Endişelerin de ötesinde, daha önce yaşadıklarımızın, yakın siyasi tarih okumalarımızın ve hatta gözlemlerimizin, tecrübelerimizin, hatıralarımızın bize anlattıklarını da bunların yanına koyduğumuzda belki çok iddialı bir şey olacak ama eğer Türkiye'de siyasal muhalefet ya da iktidar canağı, bu parti meselesi de değil, parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum, bu büyük tehdit eğer ciddiye alınmazsa bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı iyi hesap edilmezse, maalesef seçim Türkiye'de iktidarla muhalefet arasında değil, Türkiye ile İsrail arasında geçer. Ve mücadele ediyormuş gibi, iktidar mücadelesi veriyormuş gibi görünen partilerimiz ve siyasetçilerimiz aslında neye hizmet ettiklerini anlamazlar. O iş öyle gelir geçer, Atalan Üsküdar'ı geçer, sonra böyle havaya bakarız. Şunu demek istiyorum, biraz daha açacağım. Yani ufak tefek meseleler olarak tabii ki görmüyoruz iç siyasette yaşananları. Ama bu asıl büyük tehlike, yani bizi bu kuşatma çabası, dışarıdan içeriye doğru yapılacak hamlelerle sınırlı kalmayacak. Bak, çok şaşırtıcı şeylerle karşılaşabiliriz Murat. 40 yıldır beni tanıyorsun. İşte ya 35 yıldır beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum üniversite öğrenciliğimizden bu yana. Ama vakti saati geldiğinde biz birbirimizi tanımıyormuşuz noktasına gelebiliriz belki, yani. Şimdi metafor olarak söylüyorum. Ya ben 35 yıldır tanıdığım, omuz omuza mücadele ettiğim, aynı duygu dünyasında olduğum, aynı ideolojiyi paylaştığım arkadaşım bir anda nasıl olur da hiç tahmin etmediğim tavırlar sergiliyor. Ya bu adamlar, yani bunu hep konuştuk. İran'ın bütün komuta kademesini insan istihbaratıyla biraz bizzat konum alarak nokta atışı vuran İsrail, İran gibi bir yerde o kadar ajan çalıştıran ve saklayan bir İsrail, Türkiye'yi boş bıraktığını düşünmemizin saflığın da ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada biraz daha ciddiyetle bakmamız gerektiğine inanıyorum. Çok sureti haktan görünen, gerçekten bizim de onaylayabileceğimiz, doğru söylüyorlar ya diyeceğimiz pek çok mesele üzerinden Türkiye'deki dikiş hatlarını jiletlemek, Türkiye'deki bazı böyle hastalıklı, daha iyileşmemiş yaralarımızı kaşıyıp, kanırtıp, kanatma noktasında çok farklı çabalar görebileceğimiz bir sürecin içine doğru da ilerliyor olabiliriz.

0: Çok önemli şeyler söyledin. Elbette tabii endişeye de endişemizi de artırmış oldun ama tabii tedbir de almak gerek. Bunları konuşmamız lazım. Muhalefet cephesinde de İsrail ile alakalı tutumlar konusunda başka sesler de yükselmeye başladı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı ortaya çıktıktan, CHP'li belediyeler operasyonlar yürütüldükten sonra Özgür Özel önceki gün katıldığı bir televizyon programında benim suçum İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmektir. Bir dinleyelim Özgür Özel'i ve konuşalım.
1: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
0: Şimdi hocam, nerede söyledi Özgür Özel böyle bir tutum? Ne zaman böyle bir tutum aldı? Takip
2: edebiliriz. Benim zihnimde diri canlı kalan ve hala o çizgide olduğunu düşündüğüm söz, Özgür Özel'den çıkan söz, Hamas bir terör örgütüdür.
3: Maalesef.
2: Dolayısıyla Hamas'a terör örgütü diyen Türkiye'deki bir siyasetçiyi İsrail el üstünde tutar. Yani bunları niye söylüyor? Bunu söylediği hafta Amerikan Newsweek'ine yazı yazıyor ve içeriğinde de Amerika'dan, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden medet umuyor. Yani bu nasıl bir maskelik haldir? Bu nasıl tutarsızlıktır? Neyin debelenmesidir? Biraz Kemal Kılıçdaroğlu dengesini bozmaya başladı bence. Çünkü onda da bir denge değişikliği var.
0: Evet. Kemal Osmanlı Bey'in açıklamalarında
2: daha önce bünyesinden çıkmayan cümleler çıkmaya başladı.
3: Osmanlı
2: tabii
3: diyor
2: okuyacağım onu da şimdi. Bir... Evet. Yani güzel. Güzel de çırpınıyordun. Biz fikri mücadele içindeydik seninle. Libya'da ne işimiz var diye tutturmuştun. Şimdi diyorsun ki Doğu Akdeniz'de Osmanlı coğrafyasında Türkiye büyümelidir falan. Güzel de şimdi ne oluyor yani? Bir anlayalım. Hiç itirazım yok. Mutluluk duyuyorum da. Sahicilik ve samimilik testinden geçirmeye çalışıyorum. Bir iki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne vardı da ne oluyor da neyin farkına vardığında pozisyon aldı. Bunlardan daha önemlisi bence FETÖ meselesi bir de. Durduk yerde FETÖ var içimizde dedi.
0: Evet, özür diledi.
2: Özür diledi ve bunlar FETÖ ajanlarıdır. Kim bunlar? Kim aldı bunları? Birlikte niye çalıştınız? Sen niye o kadar yanlışlar yaptın? Orada sendin başrolde. Kontrolsüz darbe sözünü ilk yazanım. Çünkü elime geçmişti o NATO görevinden kaçıp gelmeyen FETÖ'cüler İngilizce bir şey hazırlamışlar 15 Temmuz'u karalamak üzere. İlk defa orada okumuştum. Bunun darbeyle falan ilgisi yok. Bu hükümetin icadıdır, kontrollü darbedir. Bir ay geçip geçmedi bir grup toplantısında ofisimde dinliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ağzından döküldü bu.
0: Aynı kelime.
2: Aynı kelime. Ve devam etti. Ona hep devam etti. Yani devlet el koyuyor FETÖ'nün varlıklarına, gazete zannedilen o zamana falan. Milletvekillerine talimat veriyorsun, oraya yolluyorsun. Genel başkan sendin. Kolluğa görev yaptırmıyorsunuz orada. FETÖ mahvillerinden, organlarından sözüm ona elde ettiğim verilerle hükümeti eleştirmeye çalışıyorsun. Öyle bir propaganda tekniğini benimsemiştin. Teslim olmuştun ona. Şimdi bunların hepsini açıklamasını istiyoruz. Kesinlikle helalleşiriz. Kesinlikle özrünü de kabul ederiz. Hiç sorun değil.
0: Ama bir ortaya çıkarttı.
2: Ama tabii çok bizim ihtiyacımız var buna. Buna ihtiyacımız var. Çünkü bu damar hala kurumuş değil. Çünkü arkasındaki küresel efendileri, Siyonist çeteleri diri canlı tutmaya çalışıyorlar. Yani sürekli ömrümüz bunları takip etmekle mi geçecek?
3: Maalesef geçecek hocam.
2: Ha işte yani o evet. Kriptodur, bu bilmem nedir var. Doğru. Maalesef öyle evet doğru. Bize yardımcı ol. En azından bir damarı kurutalım. Bir maskeller varsa onları bir anlayalım. Ki öyle dediğinden onu anlıyorum. Ajan diyorsun çünkü. İçimizdeydiler diyorsun. Özür dilerim. Koynumda besledim diyorsun.
0: Ya o zaman itham ettiği kişi muhatabı Özgür Özel mi?
2: Yani onu ben söylemeyeyim. Onu o söyleyecek.
0: Onu o söylesin.
2: O çıkıyor. Özgür Özel'in tarif, tariften onlar çıkıyor.
0: Özgür Özel'in bu açıklamayı yani yapmış olması.
2: CHP'nin bir il başkanı, bir ilçe teşkilatının üyeleri falan değil ki. Bu, bunu bu kadar hançerleyen, bunu bu kadar yaralayan, koynunda büyüdüğünü söyleyerek ve aynı zamanda da çok büyük ölçüde de hata yaptığıyla özür dileyen milletinden, partisinden kim olabilir ki bu?
0: İlçe başkanının yaptığı hatadan dolayı özür dilemez
2: herhalde. Yani. Bunun içerisine Ekrem İmamoğlu mu giriyor, Özgür Özel giriyor, diğer başkaları. Hepsini istiyoruz ama. Eksiksiz olsun ki o damarı kurutalım.
0: Hocam Özgür Özel'in bugün bu İsrail'le alakalı yaptığı açıklama böyle bir şey ithamı örtmek
2: şimdi,
0: üzere mi?
2: Şimdi yani o yüzden dedim ki onu hatırlattı bana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ara bunlar söylemesi işte ilk o bayramın dördüncü günüydü. Çok önemli şey açıklayacağım dedi. Orada asıl herkes böyle yolsuzluğa dayalı bir belge mi sunacak diye beklerken daha farklısı ama bence daha vahim bir şey söyledi.
0: Daha ağır bir şey
2: söyledi. Ağır bir şey söyledi. İçimizde FETÖ'cü ajanlar vardı ve benim koynumdaydılar.
0: Adeta
2: onlar bunlar diyor yani. Ben onu anladım. Bunlar diyor.
3: Ya biraz daha açsak hani Mossad ve CIA operasyonuna maruz kaldım diyor aslında.
2: Evet.
3: FETÖ dedin mi?
2: Öyle diyor.
3: Ya Mossad ve CIA operasyonuna maruz kaldım.
2: Şimdi çok ilginç. Tutuyor bu gidiyor teori dergisine yazı yolluyor. Orada da Amerikan eleştirisi var.
0: Evet.
2: Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla çıkıyor. Ama o yazmış peki. Ondan sonra aynı hafta Özgür Özel'de Newsweek'e yolluyor. Şimdi nerede yayınlandığından çok içinde ne yazdığı önemli. Newsweek'e yolluyor tamam yollayabilirsin herkes yollayabilir. Ama yazdığın yazıya bakıyoruz. Şimdi senin bu söylediğin cümleyle falan hiçbir ilişkisi yok ki. Ayrıca İsrail, Amerika niye senden rahatsız olsun ya? Neye itiraz ettin ki? Ya dedik ya işte Hamas'a başla dedin zaten terör örgütü. En okkalı şey bu.
0: Yani Cumhurbaşkanı ona Kuvay Milliye dediği
2: anda. Dediği anda sen buna böyle dedin. Bunu. Ya Hamas Filistin demektir kardeşim sen nerede yaşıyorsun ya? Ben böyle bir yazı yazmıştım yani biraz ağır oldu belki ama Abbas İsrail'dir, Hamas Filistin'dir.
0: Evet.
2: Filistin odur başka bir yer yok ki Filistin. Orayı da öldürmek için sonuna kadar uğraştılar hala vazgeçilmedi ama onlar da hala direniyor. Evet. Yani o İbrahim anlaşmaları normalleşmeler falan neydi? Filistin davasının kökünü kazımaktı. Ona tek direnen orada Hamas'tı. Hamas denilen de sonuçta halkın kendisidir ya. Şimdi sen buna terörist dedin. Evet. Sen İsrail'le niye sorunun olsun? Keşke olsa.
0: Peki bu sözü niye söylüyor? Şimdi, buna nasıl işte ben altını ben neyle dolduracak hocam? Yani nasıl doldurabilir?
2: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışlarından yine söylüyorum bir denge bozulması görüyorum. Zaten bir
0: her iki tarafta
2: bir düşünce tutarlı olan bir adam değil ki bu. Kimdir mesela? Özgür Özel neyi savunur? Ekonomi politiği nedir? Jeopolitik açılımları nasıl sıralar bize? Dünyaya bakışı nedir? Uluslararası ortam denilen şeyden nasıl rahatsız olur? Nasıl katkı sağlar? Ya İsrail'e nasıl bakar? Suriye'de neler oldu? Neler dedi? Yani o açıdan yani bunu böyle söylenmiş olması biraz onun etkisi olduğu kanaatinde. Biraz da bilmediğimiz şeyler var. Öyle ya ki o bilmediğimiz şeyleri Kemal Bey bir ucundan ortaya koydu. Ama ben öyle manşet bırak. Suçlama cümlesi gibi kalsın. Etiketle peşindeyim.
0: Kıymetli hocam.
2: Asla olmaz. Devam edecek onun altı dolmalı.
0: Seçimlerden önce Jeremy Rifkin'le görüşmüşlerdi. Evet. Ve yani seçim çalışmalarının en önemli şahsiyeti olarak adeta prezent ettiler. Şimdi Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin Tom Barak'ın peşinden gitmekle itham ediyor. Nasıl olacak peki bu iş? Yani orada da beraberlerdi. Şimdi nasıl oluyor bu iş?
2: Yani işte onu diyorum ya. Yani bir
0: tutarsızlık yok mu burada?
2: Çok açık. Ya bu adam değil miydi İngiliz İç Partisi'ne ki sonuçta başbakan da adam. Yani İngiltere devletini o anda o temsil ediyor.
0: Evet.
2: Bizi terk etmeyin ne olur dedi ya. Terk edilmiş duygusuna kaptırdınız bizi. Niye? Ne yapmışlar adamlar? Senin belediyelerle ilgili, belediye başkanıyla ilgili bir soruşturma sürecinde sana destek olmamışlar. Bununla bu cümleyi kurabildin. Kimin önünde kurdun? Bu milletin önünde kurdun.
0: Kemal Bey de bu konuyla alakalı açıklama
2: tabii,
0: yaptı.
2: Tabii onu da dedi. Kemal Bey de bunun üstüne gittikçe gidiyor.
0: Evet.
2: Eşeliyor, yeni şeyler söylüyor. Tabii 13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından duymadığım şeyler duydum. Biz en son bu grup toplantısı adıyla genel merkeze yaptığı konuşmada. Mesela saydım 3 kere emperyalizm dedi. 13 yıl boyunca 3 tane sayamamıştı.
0: Bir hayırlı gelişme var
2: yani. Evet tabii. Hiç şey değil yani. Bizim inancımızda tövbe kapısı kapanmaz. Ama şöyle altı dolsun, ülkeye yararı olsun, bütün bunları biraz daha açın. Çok ihtiyacımız var buna. Şu damarı bir kurutalım. Nasıl olur senin partinde bu kadar ajan kümelendi de ne oldular? Öyle ya, öyle ya, şimdi çok etkinler. Ne yapalım, seyirci mi kalalım? Çok
3: Baykal'ı devirme sürecinde bunlar ne yaptılar, ne kadar etkindiler?
2: Hangi süreçte?
3: Baykal'ı devirme sürecinde.
2: Tabii.
3: Oradan sarsın mesela, tabii. Filmi oradan anlatsın.
2: Tabii. Yani bu helalleşmeyi geniş tut. Sen de içindesin. Birçok yerde özneydin. Bunları da bize bir... Yani kesin kabul edeceğiz. Helalleşeceğiz, kesin evet. Özrünü kabul edeceğiz.
0: Yaşar Hacı Salihoğlu Hoca evet. Açık çek veriyor Kemal evet, Kılıçdaroğlu. Yani,
2: çünkü çok uğraştık. Evet. Yani son 10-15 yıldır hocam, bu ülke neler çekerken...
3: Hocam siz etkin pişmanlık ifadesi istiyorsunuz.
2: Yani. Büyük büyük mücadele verirken hep yalnız bıraktınız bizi. Cesaretlendirdiniz ülkenin hasımlarının o piyonlarını. Sen kazanacaksın diye gözümüzün içine biletlerini sokuyorlar dönüp geleceğiz diye.
0: Evet, Fethullahçı ya. Teröristler.
4: Evet.
2: Açık dolayısıyla açık. Çok üzdünüz bizi. Bizi çok Emre yoruyordunuz.
0: Uslular.
2: Yapmayın diyorduk. Abdullah ben ona öyle bir yazı yazmıştım. 3 tane video çek. Oy da veririz sana ya, merak etme diyordum. Ama 3 videoyu şunun için çekeceksin. Kaset çekiyordu ya. Birincisi şu FETÖ'cülere diyeceksin. Ne oluyor ya? Niye heyecanlanıyorsunuz ben seçiliyorum diye?
0: Siz kimsiniz?
2: Evet. Değil mi? Geldiğiniz gün Türk yargısının önüne çıkacaksınız. Haberiniz olsun. Size şimdiden bunu söylüyorum. Bilin. İkincisi ne oluyor? Bu dağdaki kandildekiler adam. Ya niye heyecanlanıyorsunuz ben olacağım diye? Sonuçta emperyalizmin maşasısınız ve dolayısıyla bu mücadeleyi yapacağım. Üçüncüsü de asıl ağababalarla. O zaman hatırlıyor musunuz? Batı'nın Anlı Şanlı dergilerinde kapak yapılıyordu. The Economist'teydi. Kemal Kılıçdaroğlu. Duyuyorum ve görüyorum ki beni aday ilan etmişsiniz. Ne oluyor size? Ben bu toprakların bağımsızlığı için canımı veririm. Benden bir şey beklemeyin. Gelirsiniz, buraya yatırım yaparsınız ama bu ülkenin kaynağını, değerlerini alıp götüremezsiniz. Buna izin vermem. Böyle bir cümle ya, iki tane cümle, iki kaset, üç kaset.
0: Evet, çok ağır şeyler istemişsiniz zaman.
2: Ama şimdi
4: iyi gidiyor.
2: Evet. Kesin iyi gidiyor ve evet. Cesaretlendiriyorum, tebrik evet. Ediyorum, mutluyum ama daha fazlasını istiyorum.
0: Evet.
3: Yetmez ama evet.
0: Bu hocam böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. Konuşmasından siz de böyle etkilendiniz mi? Gerçekten ben çok şaşırdım açıkçası. Beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de şu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bir politika değişikliğine gitmiş olabilir. Bunun için uzun süredir bunun gündemini almış da olabilir. Onu bilmiyoruz tabii. Öyle söylüyorlar. 3 yıldır dış politika konusunda çalışıyordu falan diyorlar. Yani yakındakiler ama. Şimdi 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partili, yani son 1 yıl için Ekrem İmamoğlu tutuklandığı günden beri Cumhuriyet Halk Partisi kapı kapı geziyor, meydan meydan dolaşıyor ve diyor ki bu bütün operasyonlar siyasidir.
4: Evet.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partili Silivri Belediye Başkanı da gözaltına alındı. Oraya da bir operasyon yapıldı. Gün geçmiyor ki yeni bir belediye, yeni bir yolsuzluk, yeni bir irtikap, rüşvet çıkmasın. CHP sürekli şunu söyledi. Özgür Özelli CHP. Efendim bunlar siyasi meselelerdir. Hukukla alakası yoktur.
4: Evet.
0: Biz iktidar yürüyüşüne çıkmıştık. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı. Bizim önümüzü kesmek için yaptılar. CHP seçmeninden de bu söyleme itiraz eden hiçbir şey duymamıştık. Ama ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde çıkıp kürsüye konuştuğunda karşısında binlerce CHP seçmeni vardı. Ve o CHP seçmeni, yani şimdi ifade edeceğim ama orada ifade edildiği için söylüyorum. Evet. Elbette ki bu tırnak içerisinde ifadeler. Evet. Hırsız özgür, FETÖ'cü özgür diye evet. Slogan attılar.
2: Evet.
0: Yani artık bu algının yıkıldığına ve CHP seçmeninin de artık bu algıya teslim olmadığını bir işaret olarak okuyabilir miyiz bunu?
4: Şimdi Murat Bey, tabii ki yargı anlamında çok hareketli bir yıllar, yani son yıllarda çok hareketli bir süreç yaşıyoruz. Tabii suçlu mahkemede genelde suçunu zaten itiraf etmez, inkar eder. Ve etrafındakileri de bu inkara sonuna kadar inandırmaya çalışır. Hatta daha akıllı olmayan bazı suçlular avukatlarını bile kandırmaya çalışırlar. Yani avukatı da inandırmak ister ki o yalana, avukat da onu öyle savun,

0: olsun isterler. Yani şimdi bu suçlu...
1: Kandırılan avukat da çok yani.
0: Bilemiyorum yani. Yani vardır illaki. Yani avukata da yalan söyler. O şekilde inansın beni savunsun diye. Ama sana iyi bir haberim var. Davanı kazandık. Bakın şimdi.
2: Canlı yayında söyle.
0: Canlı yayında söyleyeyim.
1: Ekrem İmamoğlu açmıştı.
2: Öyle mi? Evet.
0: İmamoğlu açmıştı Murat abiye. Onu
2: tazminat davası mıydı?
0: Evet.
3: Ne dedin ki?
0: Bir tweetinden dolayı açmıştı ama biz onun savunmasını gerçekleştirdik. İlk derece mahkemesinden zaten kazanmıştık. İstinapta da 10 anda hayırlı olsun.
4: Ne dedin de kazandın, hani ben de diyeyim.
3: Suç değilmiş meğer.
0: Şeyle ilgiliydi. Bir hizmetin aksamasıyla ilgili Murat abinin bir tweetine açmışlardı davayı. Kazandık çok şükür, kesin olarak yani. Bunu da duyurmuş olalım. Hayırlı olsun. Yani hukuki mücadelelerimiz de devam ediyor ve zaferde de sonuçlanıyor çok şükür. Haklı olan her zaman alnının akıyla mahkemeden çıkıyor. Bunu,
3: yok, avukat
0: bunun için
3: da
0: söyledim.
3: Yani burada avukatı da şey yapmamak
1: avukatımız
3: lazım.
1: Avukatımız tabii. Avukatımız sayesinde de oldu. Yani,
3: ama tabii, avukat faktörünü de yani göz ardı etmemek tabii ki lazım.
1: Hem, yani öyle bir suçlu hem güçlülerdi ki, evet. Yani müsaade var mı söyleyeyim
0: tabii
1: mi?
0: Tabii söyleyebilirsin.
1: Yani Gazze ile alakalı yapılan ilk büyük miting esnasında Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet'e kadar yapılan o ilk büyük yürüyüş, Gazze soykırımı başladığı ilk büyük eylem esnasında metro tramvay hatlarını geldiler yeni şeyde Yusufpaşa istasyonunda durdurdular.
0: Evet.
1: Ve binlerce insan yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Ve
0: kimin durdurduğunu bilmeyerek bir tweet attın.
1: Evet, ben de dedim ki yani böyle bir günde siz Beyazıt'a gidecek olan bütün vasıtaları, yollar kapalı zaten. Hı-hı. Tek vasıta kalmış, onu da kapatıyorsunuz. Bu nasıl bir iştir dedim.
0: Valilik kararı içerisindeymiş. Belediye zaten artık nasıl yapıyorsa orada bir süreç var. Evet. Tabii bunu senin bilmen beklenmediği için.
1: Onlar
0: tabii
1: dediler ki
0: evet.
1: Yani biz... Hı-hı. Biz dediler...
3: Hayır canım, bu dava konusu değil ki, bir açıklama konusu yani sadece.
1: Biz dediler biz kendimizden yapmadık. Valilik bu konuyla ilgili karar aldı. Halbuki valiliğin almış olduğu kararı bile eylem başladıktan sonra duyurdular. Yani önce kapatıp milleti mağdur edip bir de tam orada esnada bütün Laleli ve Aksaray hattı biliyorsunuz inşaat halindeydi.
0: Evet.
1: İnsanlar çoluk çocuk taşların, kumların, inşaatların üzerinden atlayarak meydana gitmeye kalktı. Bunu dava konusu haline getirdiler ve mahkemede...
0: İncinmişler.
1: Mahkemede bunun anlamsız bir dava olduğunu.
3: Evet, yani bunu.
1: Yani,
4: bir açıklama konusudur bu ya.
1: Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi incindik. Bizim...
0: Manevi bir tazminat istiyoruz dedi.
1: Şahsi manevimize hakarette bulunuldu şeklinde.
0: Evet.
1: Alınıp öyle bir şey yapmıştı.
0: Ama mahkeme bizi haklı buldu. Evet, burada bir güzel bir çalışma yaptık çok şükür. Yani zaten olan ortadaydı. Çok güzel ifade ettiniz siz de. Dolayısıyla orada sen de kendinle gittiğin için bizzat bu olayın mağduruydun. Yani tramvaydan indirilen yolculardan bir tanesiydin ve bir gazeteci hassasiyetiyle bu neden böyle oluyor diye bir
4: Filistin eylemi olur da Murat gitmez mi? Yani?
0: Evet, bir Filistin eylemiydi zaten. Ama mahkemede orada İBB'nin incineceği bir şey yok dedi. O yüzden kendi incinecekleri diğer süreçlere bakarlarsa aslında çok daha iyi olur. Çünkü başından beri bunu yapmaya çalıştılar Murat Bey. Yani o kadar büyük operasyonlar yapıldı. Yani bir şehrin, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı tutuklandı. Şimdi bu sizce herhangi bir ülkede, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni geçelim. Yani binlerce hakim, savcı yetiştirmiş, hukuk insanları yetiştirmiş, mahkemeleri, adliyeleri olan, yani kaim bir hukuk devleti olma iddiasında olan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni geçelim. Herhangi bir ülkede Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklandığı bir vakada, hukuki bir vaka diye konuşalım bunu. Yani öyle boş bir delille ya da herhangi bir ispatlanamayan bir şeyle elinde hiçbir şey olmadan sadece siyasi bir takım sahiplerle bunu yapabilir misiniz ya? Madem öyle, o zaman CHP'li seçmen ne yapardı? Giderdi o cezaevinin kapısına, gerekirse oraya milyonlarca insan toplayarak verin bizim belediye başkanımız deyip çekip alırdı değil mi?
1: Herhalde 2400 yıla yargılanmazdı zaten.
0: Yani herhalde böyle olmazdı. Şimdi başından beri İBB'deki yani İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin bütün söylenler bunun bir siyasi dava olduğuna ilişkin de hayır. Bir sürü hukukçu orada toplanmış, başsavcısı, hakimi bilmem nesi hepsi toplanmış, avukatı toplanmış. Böyle bir dava süreci yürütülüyor. Bir tek akıllı bu CHP'deki algı yönetmeye çalışan bir takım iletişimciler mi yani? Hayır. Bütün iddianameler ortaya çıktı. Yani dolayısıyla ortada büyük suç iddiaları var. Kayıp bir sürü para var. Hani kendilerinin dediği gibi 128 milyar dolar nerede dediler. Sayın Bakanımızı töhmet altına bıraktılar. O da bugün aklandı görüyorsunuz. Yani ilahi adaletin tecelli ettiği bir gün herhalde bugün.
1: Evet.
0: Hem sizinkisi hem Sayın Berat Albayrak Bakanımızınki

0: netleşmiş oldu, alnınızdaki çıkmış
1: olduğunuz. O konuya
0: olduğunuz.
1: Geliyordum, isterseniz oraya girelim.
0: Oraya da gelebiliriz tabii ki ama şunu ifade edelim. Bu davaların itibarsızlaştırılması siyasi olarak yapıldığının insanlara kandırılmaya çalıştığı bir dönemi geride bıraktık. Yani eğer gerçekten vatandaş bu davaların siyasi olduğunu düşünseydi, yani Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı da efendim önünü kapatmak için davalar açıldı. Ya kardeşim, bir tane açarsın, iki tane açarsın. Bir tane iddianamede bir iddian olur, bir iki tane iddian olur. Yani binlerce sayfalık iddianame nasıl olabilir ki yani? Hani bu kadar aklımız alabiliyor mu? Siyasi olarak gösterilerek bu davalar itibarsızlaştırmaya çalışıldı. Hayır, çok net bir şekilde bunun hukuki gerekçeleri, somut delillere dayanarak, MASAK raporlarına, incelemelere dayanarak açılan bu davalar söz konusu. Ve adil bir yargılama yapılması için de çaba gösteriliyor şu an Silivri'de. İnşallah suçsuzsa Sayın İmamoğlu, alnının akıyla o da çıkar. İnşallah o da şey olur ama suçluysa da, bütün Türkiye'nin hakkını yediği için tabii ki cezasını alacak. Masumiyet karinesi var şu evrede. Tutuklu bulunuyor. Herhangi bir hüküm yok kendisiyle ilgili. Bunu da ifade edelim. Ama elbette biz de tabii ki adaletin yerini bulmasını isteriz. Yani 5 suçu varsa 5'i ortaya çıksın. 10 tane suçta isnat ediliyor olabilir. Ona yöneltiliyor olabilir. Ama 5'i suçtur gerçekten. Yani bunlar da ortaya çıkacak. Yani sütten çıkmış ak kaşık değildir.
1: Muhakkak
0: savunması var. Kendilerini savunma hakkı tanınacak. Yani yargı,
1: sonuçta bu iddia.
0: Bir yargılama yapılacak. Evet, aynen öyle. Hakim savcılarımızı da itibarsızlaştıracak. Oradaki mahkemelerimizde verilen kararları da değeri düşürülmeye çalışılıyor. Hayır. Bakın, bu yargı herkese lazım. O yüzden bağımsız mahkemelerimizin verdiği kararları bir takım siyasi operasyonlarla gölgeye düşürüp vatandaşı kandırmaya çalışmak çok beyhude bir çaba. Bakın, görüyorsunuz yine kendi genel başkanları çıktı. Yani öyle bir geri dönüş oldu ki kendisi de bugün bunları ifade ediyor. Yani gerçekten varsa bunlar da ayıklanılacak diyor Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da. Çünkü bence bu kadarını belki o da tahmin etmiyordu. Yani bu kadar şeyin olabileceğini. Dolayısıyla bugün CHP seçmeni tarafından da bu davaların siyasi değil gerçekten bir hukuk davası, yargı davası, yani yargılamaya ilişkin bir takım delillere dayanıldığı ortaya çıkmış durumda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında orada bulunan seçmen CHP'liler de, yani CHP'nin bizzat bunlar teşkilatından değil de örgütünden diyelim, onları örgütlüyor. Örgütünde çalışan, ter döken, belki de kapı kapı dolaşıp o isteyen, Sayın Özel'e de o isteyen insanlar. Yani bu algının artık değişmeye başlaması yine belki bugün hocamın ifade ettiği gibi iyi giden şeylerden bir tanesi. Ama bunun ikna edici olabilmesi için tabii bunun devam etmesi ve sonuçlanması gerekiyor bu tavrın ve bu duruşun. Gelelim Sayın Bakan'a açılan davaya ilişkin bir söyleyelim mi, konuşalım mı?
1: Tabii 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bir kampanyaya dönüştürmüştü. Evet. 128 milyar dolar çalındı devlet hazinesinden. Berat Albayrak eliyle bu hırsızlık ya da devletin zarar uğratılması diyelim, hazinenin boşaltılması şeklinde gerçekleşti. O kadar inandılar, o kadar inandılar ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin binasını astılar. 128 milyar dolar nerede diye.
0: Onların çok böyle sevdikleri bir gazeteci vardı, hatırlıyor musunuz? Bir sunumda şey diyordu, büyük bir yalan atın. Evet. Ve işte bekleyin, daha büyük bir yalan atın, görün falan diyordu. Aynı
1: Göbels taktiklerini anlatıyor.
0: Aynen, o taktiklerini uygulayarak onlar akıl aldılar herhalde. Büyük bir yalan attılar, bir iftira kampanyası düzenlediler ve gerçekten bir itibar suikastine yeltendiler. Peki niye, yani Sayın Berat Albayrak niye bu kadar böyle bir iftiraya maruz kaldı, niye bu kadar hedef alındı diye birazcık o günleri hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Sayın Bakan'ın göreve geldiği süreçler zaten dünya ekonomisinin krizde olduğu, COVID-19'un hemen öncesiydi. Dolayısıyla aslında Türkiye'de de bir takım hareketli zamanların yaşadığı bir süreçti. Bakın, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı, yani özellikle Trump'ın Türkiye'nin ekonomisini bitireceğim dediği bir 2018-2019 dönemi vardı. Kesinlikle Rahip Brunson krizi vardı. Arka planda acayip derecede bir kurs saldırıları vardı, hatırlayın. Yani o derece bir sabah akşam farklı bir takım operasyonlara maruz kaldığımız bir süreç vardı. Küresel bir işsizlik süreci, ekonomik bir daralma gibi bir takım şeyler vardı bu süreçte. Ama Sayın Bakan'ın geldiği dönemde enflasyon tek haneli rakamlara düşürüldü. Yani bu %25'ten %8'e düşürülen bir enflasyondan bahsediyoruz. Ve o dönemde özellikle bitirilmek istenen, yani aslında bu ekonomik bir darbe. Yani Brunson krizi gibi, işte diğer bütün hepsinin hedefi Türkiye'de ekonomik bir takım daralmaya gidilmesini amaçlamaktı. Ama Sayın Bakan bu dönemde %25 olan Türkiye enflasyonu %8'e düşürdü. Tek haneli bir rakama düşürdü. Yani 57 milyar dolar cari açık kapatıldı Murat Bey. Şimdi dolayısıyla meyve veren ağaç taşlanır misali Sayın Bakan'a dönük bir takım böyle karalama kampanyaları,

0: efendim bir takım şeyler, iftiralar atıldı. O dönem hatırlayın, yani Maliye Bakanlığı döneminde yapılan, özellikle işte esnafa yapılan destekler, KDV oranlarının düşürülmesi, Merkez Bankası'ndaki o düzelmeler, bunların hepsini bir kenara bırakın. Aynı zamanda kendisinin bir de Enerji Bakanlığı süreci var. Enerji Bakanlığı sürecinde Türkiye çok değişik bir vizyona getirdi. Yerli ve milli enerji politikasını geliştirdi. Bir yeşil kitap vizyonu ortaya koydu. Bunların hepsinin çok iyi aslında anlatılması, tekrar düşünülmesi gerekiyor. Çünkü bugün bazı hususlarda edindiğimiz, mesela bu savaşta daha dik durabiliyorsak, yani İran-ABD krizinde kendimize daha güvenli bir şekilde duruyorsak, ki İran-ABD krizinin en büyük şeyi neydi, sebebi? Yani bu kadar dünyanın krize girmesindeki en büyük sebebi neydi? Enerji krizi yaşandı, yakıt krizi yaşandı, petrol krizi yaşandı. Ama bugünleri önceden okuyabilen Sayın Bakan'ın döneminden biliyorsunuz Mavi Vatan stratejisiyle doğalgaz keşifleri yapıldı. Karadeniz'de doğalgaz keşifleri yapıldı. Fatih, Kanuni, Yavuz sondaj gemileri Mavi Vatan'a katıldı. Yani büyük bir enerji politikası yapıldı. Dolayısıyla güneş enerjisiyle ilişkin Türkiye'de çok büyük atılımlar yapıldı.
1: Savaşların temel gerekçelerinden biri çünkü enerji. Enerjiyle alakalı, ülkenizin enerjisini millileştirmek istiyorsanız, evet, siz yani savaşa muhatap olursunuz. Mümkünse yıkılırsınız. Yani şöyle ki, mesela Saddam Hüseyin'in devrilmesindeki en temel, evet, gerekçelerden bir tanesi petrolün dolardan euroya dönüştürme ile ilgili almış olduğu karar olduğu ifade ediliyor.
0: Hemen
1: bu
0: hedef
1: bile,
0: oluyor işte.
1: Bu bile yani kesin.
0: Evet. Tam olarak böyle ve inanın enerji dönemi, yani Enerji Bakanlığı döneminde yapılan şeylerin meyvelerini bugün dahi biz topluyoruz. Ben Gabar'a, Şırnak'a kadar gittim. O petrol kuyularını bizatihi yerinde ziyaret ettim. 100 milyar metreküp oradan petrol keşfi yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Elbette Türkiye'nin bağımsızlığı, tam bağımsızlığı için gereken bütün mali ve enerji kaynaklarının yerli ve millileştirilmesi tabii ki bir hedefe sebep olacaktı. Yani
1: peki,
0: bu kadar Türkiye için yapılan
1: şeyde. Peki, Tuba Hocam, siz bir hukukçusunuz. Şimdi basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Herhangi bir siyasi figürün bir defa sehven ağzından çıkmış bir şeyden bahsetmiyoruz.
0: Evet.
1: 128 milyar dolar nerede diye bir yalan atıldı.
0: Kampanya yapıldı yani.
1: Bu kampanya oldu. Üzerine 6 yıl geçti.
0: Evet.
1: Şu anda bile hala bazen sosyal medyada görüyorum. Bir şeyler konuşulurken 128 milyar dolar,
0: evet,
1: nerede,
0: evet,
1: çaldınız diye tweet atmaya devam ediyorlar. Yani bu kadar büyük bir kampanyaya dönüştürüldüğünde, hı hı, bunun cezası, cezai müeydesi biraz daha ağır olması gerekmez miydi? Yani 40 bin lira bir manevi tazminatla
0: yani
1: geçiştirilebilecek bir şey.
0: Bir sembolik bir şey olarak düşünmek lazım. Sayın Bakan'ın avukatı bir kişilik haklarından ihlal gerekçesiyle bir başvuru yapmış. Asya Hukuk Mahkemesi'ne dava açmış ve bu davayı 40 bin lira isteyen olur muhtemelen.
1: Ama hocam siz bile herhalde 30 defa konuşmuşsunuzdur değil mi? Televizyon ekranında 128 milyar dolar.
2: İlhan Kesici bile itiraz,
0: evet,
2: etti. Ya.
0: O bile
2: CHP
0: itiraz etti.
2: CHP milletvekili,
0: aynen,
2: kimliğiyle,
0: evet,
2: saçmalamayın arkadaşlar, evet, böyle
0: Merkez
2: bir para
0: Bankası'da
2: buharlaşmaz, yok olmaz, siz manyak mısınız, şizofren, evet, misiniz dedi,
1: dedi
2: adam yani.
1: Evet. Yani gündemini almamış olan kimse yok herhalde.
3: Tabii. Ayrıca bu kendilerinin uydurduğu bir hesaplama, nasıl hesapladıkları da belli değil. Merkez Bankası'nın, tabii, Merkez,
1: evet,
3: Bankası'nın bütün şeyi açık.
1: Evet.
3: Yani bilançoları, her şey açık. Dediği gibi İlhan Bey de ona atıf yapıyordu. Ya açıp bakın diyordu, evet, yani orada öyle bir şey yok.
1: Peki bu kadar büyük bir yalan söylediğinizde bunun, yani bunun... Yani Türkiye yetkiliyorsunuz,
3: öyle bir kitle, öyle bir kitle ürettiler ki onu da teslim edemedi.
2: Evet.
3: O kitle her şeye inanmaya hazır. Ya hep öyle derdim. Şunun şu tarafı beyaz değil mi? Şu kupa ne renk diye soruyor. Soruyor sana. Bunu bana kim soruyor? Ben soruyorum. Ha, sen soruyorsan siyah.
0: Kim soruyor ona göre?
3: Abi. Yani mesele
1: yani
3: hakikat değil. Neyin
1: getirmek,
3: gerçek olduğu önemli değil. Hı. Neye inandırıldığı önemli. İşin tekniği bu. Bunu yerleştirdi.
4: Post-truth çağı filan diyorlar ya.
3: Dolayısıyla bu işin kolay yanı, en konforlu yanı, en kestirme yanı, en zahmetsiz, sözüm ona, propaganda tekniği. Olur mu yani? Açık yalan söylüyorsun ya. Yani en ufak bir haysiyet, bir erdem, bir ahlak hiç mi durdurmaz seni? Hiç önemi yok. Şu işte bile öyle değil mi? Özgür Özel ve ekibinin başardığı şey şu oldu. Bu, tabii onun üzerine bina ettiler. O kitle buna hazırdı zaten. Ya biz seçim kazanıyorduk, ne güzel. Onu da bir kutsadılar. Yani o oran hiç değişmezmiş gibi. Sabitlediler. Kalıplara bastılar o oranı. Kutsal bir şey dokunulmaz. Dolayısıyla biz oradan şimdi iktidara gidiyoruz. Kim ne yanlış yaparsa yapsın sakın görmeyin. Öyle bir şey yok. Yanlış manlış değil o.

0: Hırsızlık nereden çıktı? Yolsuzluk, ölür böyle şey? Bunları sorgulam. Gidiyoruz hazır. İktidara gidiyoruz. Olmuyor bak, gidemedi. Yani
1: o açıdan... İsrail engelledi hocam.
0: Tabii. Ama yani bu da öyleydi. Bu 128 milyon. Yani çırpınıyorsun. Yok, o yine getirip bir yerden... Hani var ya, o bir makas şeyi vardır. Adamı atar şeye, inatlaşır, yapma bunu diye. Yani İlla kesecek seni. Denizin dibinden uzatır, makası uzatır yine. Yani. İnatla onu söyleyecek sana. Çünkü en kestirme yolu buradan sonuca gitmeye çalışıyor. Ama işte yargı kararı... Yani niye yargı kararıyla olsun ki yani? Niye olsun ki yani? Niye çırpınalım
2: neden
0: ki?
2: Neden siyasette niye, böyle tabii, büyük yalanlar? Olsun ki yani.
3: Büyük bir algı yaratıldı ve hala buna inananlar var. Şimdi mesela o kampanya sürecinde buna maruz kalıp inanan ve buna göre hareket eden, düşünce dünyası buna göre şekillenen gençler, bakalım bu aklanma kararını duydu mu mesela? Bunları daha çok konuşmamız gerekiyor o yüzden. Onlar nasıl o 128 milyar dolar nerede yalanını nasıl büyük büyük konuştuysa, biz de bunun bir yalan olduğunu, bir iftira olduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Esas meseleye bu anlamda teşekkür ediyoruz yani. Çok net bir şekilde. O zaman şimdi bu, o günkü bir siyasi lideri biz bugün koruyamazsak hukuk yoluyla, yargı yoluyla, o zaman hukuka nasıl güveneceğiz? Ya da ilerleyen süreçte nasıl bir siyasi aktör Türkiye'ye çıkabilecek, çıkıp da bir şekilde bir şey yapabilecek?
4: Kitle sorguluyor.
3: Evet.
4: Mantıksız bulduğu ama zaman itiraz ediyor.
3: Evet.
4: Yani körü körüne peşine takılmıyor. Senin öyle bir zorluğun var. Hocamın bahsettiği kitle acayip. Şimdi bu mesela Özgür Özel'in, hani benim önümü İsrail kesti. İsrail beni istemiyordu. İsrail'in istemediği adam.
3: Yani evet.
4: Ya bak, ben sana birkaç da örnekle
0: Özgür
4: daha
0: Özel
4: bunu
0: çeşitlerden benden de değil, Özgür Özel söyledi onu.
2: Özgür Özel hocam üstünüze kalabilir.
5: Kalabilir yani.
4: Bak bir şey daha söyleyeyim. Bak çok tuhaf gelecek. O hani Özgür Özel diyor ya. Yani benim önümü İsrail kesti. Ben İsrail'in istemediği bir adam olduğum için engellendim.
2: Evet, öyle diyor.
4: Bir müddet sonra Özgür Özel bile inanacak bu söze.
3: Evet.
2: İsrail'in bölgede planladığı düzene uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmiş kendisi.
4: Bak ben şimdi bunu çeşitlendireyim. Daha nelere inanacaklar?
0: Mesela neydi o senaryo ve buna nasıl bir rol söylediler de bu reddetti?
4: Ben anlatıyorum hocam. Şimdi bak yani, bütün planın detaylarını anlatıyorum.
0: Yani buna ihtiyacımız bu kitleye, var. Bunu vermek istiyoruz.
4: Bak
0: yani.
4: Özgür Özel İmamoğlu kitlesinin yani inanmaya hazır olduğu doneleri... Yani Özgür Özel'e...
2: Akıllarına gelmediyse akıllarına getireyim diyorsun.
4: Tabii tabii, ben şimdi projeyi söylüyorum, propagandayı. Doneleri veriyorum, 48 saat içerisinde tamamı bunlara inanmaya başlar. Özkan Yalım aslında Siyonizm'le savaşırken yakalandı. Adamı engellemeseler ortada Siyonist bırakmayacaktı. Muhittin Böcek Batı Şeria'ya cephane taşıyordu. Şoförü yanlışlıkla arabayı Manisa'ya sürdü. Veli Ağbaba Gazze'de yaşanan bu dram, bu katliamlar dolayısıyla o kadar büyük ciddi acı çekiyor ki adam Şaribül Leyli ve Nehar geziyor. Bu acıdan hep mahzun. Hep mahzun, hep üzgün. Ali Mahir Başarır duyduğumuza göre bizim fırtına obüslerimiz var, böyle 45-50 kiloluk büyük topları fırlatıyor yani. Çok yıkıcı, bizim müthiş fırtına obüslerimiz var.
2: Büyük toplar.
4: Büyük topları fırlatan. Ali Mahir Başarır demiş ki beni fırtına obüslerine top olarak yerleştirin, Tel Aviv'e fırlatın. O da şehit olmak istemiş. İsrail, ama zor tutmuşlar.
2: Evet. İsrail'de
4: şimdi
2: bu çok
4: bu
2: ürkütmüş.
4: Şimdi pavyonlarda bu para alışverişleri var ya delegelerin. O işlem aslında Mossad'ı şaşırtmak için yapılmış. Gazze'ye gönderilecek para yardımlarını sırf Mossad'ın gözünden kaçırmak için pavyonlarda yapmışlar o alışverişi.
3: Pavyonlarda mı?
4: Saklamak için.
3: Tamam yani, aynı şey o zaman diyorsun.
4: Oyuna getiriyorlar.
0: Yani bence bu çok... güzel bir köşe yazısı olur.
4: Yazdım, yarınki köşe yazım. Yahu ya arkadaş, deli misiniz, manyak mısınız, bizi aptal yerine mi koyuyorsunuz, bir laf söylüyorsun, İsrail önümü kesti, ben İsrail'in istemediği adam olduğum için beni engellediler filan. Ya senin kadroyu saydık işte. Ya biz 30 senedir değil mi yani, kendimiz 51 yaşındayız Murat. Hani 15-16 yaşımızdan itibaren bu memlekette Filistin için,

0: İsrail karşıtı, Siyonizm karşıtı. Yani herhangi bir rüzgar estiyse, bir yaprak kıpıldadıysa herhalde haberimiz olmuştur değil mi?
1: Elbette.
0: Ya ben bunların bir tanesine hiçbirinde rastlamadım ya.
1: Aksi şeylerde rastladık.
0: Ya bir tanesine rastlamadım. Rastladın mı Murat?
1: Yok, aleyhinde İsrail'i savunan çok şeyine rastladım.
0: Denk geldin mi herhangi bir yerde?
2: Şimdi o zaman niye Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyorlar böyle konuşuyor diye? Bir de niye kızıyorlar biliyor musun? Erdoğan gibi konuşuyor.
0: Ha şunu da şimdi tenzih bak, ederim ama eski şimdi, solcular, anti-emperyalist, kuvayi milliyeci.
2: Erkan bir dakika bak.
0: Şimdi. Onların Filistin davasına desteğini de hatırlatalım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu madem öyle tam konuşur, cümlelerini söyleyelim. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil büyüyerek gitmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı. Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Şimdi bu sözlerden dolayı ve buna benzer sözlerden dolayı Erdoğan'ın tıpkısı, onun gibi konuşmaya başladı. Sarayın o şey, şusu busu gibi yakışıksız laflarla saldırıyorlar adama. Şimdi senin söylediğin şey... Yani senden İsrail korkmuş.
1: Bunu da sordular kendisine Özgür Özel'e. Hayır efendim, yurtta sulh, cihanda sulh olmalı. Biz misak-ı milli sınırlarına sadık bir partiyiz.
2: Ona mesela o zaman İsrail ona ses çıkarmaz. Buna ses çıkarır. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu sözlere. Yani şimdi bizim yani...
1: Sınırlarımızda kalırız yani, diyelim mi laf edecek?
2: İsrail nedir, Amerika nedir? Yeniden mi anlatacağız bu zaten? Yani nedir, nasıl davranır, yani
1: pozisyon
2: nedir? Kimi sever, kimi sevmez? Hangi davranışa yakın durur, hangisini zıtlaşır? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor diye eleştiriyorsun onu. Yanlış konuşuyor. Erdoğan gibi konuşuyor. Doğru. Erdoğan gibi konuşunca sevmiyorlar işte. Erdoğan'ı sevmedikleri gibi. Sen de ben böyle konuşmam diyorsun ama İsrail'in ben oyunlarını bozarım diye benden uzak durdular. Yok, kesinlikle bizi inandıramaz.
0: Endaze kaydı hocam iyice yani. Şiraze kaydı.
1: Ya burada patolojik bir sorun var diyorsunuz.
2: Çok açık. Ya yani Murat... bu nasıl bir refleks? O an aklına geldi o. Biz seçim kazandık diye üstümüze geldiler falan deyince bir dahasını söyleyeyim. O anda aklına Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri, FETÖ, METÖ bir şey geldi bence. Ha, bir de oraya bir şey sıkıştırayım. Dedik ya kitle nasıl olsa hazır birçok şeye. Şimdi onu da bir parça ağızlarına dolarım. Öylelikle bir süre idare ederim. Başka bir izah yok. Zerre doğru değil. Yani ve ciddiyetsiz. Son derece ciddiyetsiz. Çok ciddiyetsiz. Sen nasıl devlet yöneteceksin ya? Buna bu cümleyi nasıl kurarsın ya? Sen böyle bir palavrayı nasıl sıkarsın bana? Ya bir fikri namus önemli ya. Ya yani dedi ya anti-emperyalist olmak vesaire.
0: Ya, ya bu memleketin solcuları öyleydi ya evet eskiden.
2: Ya. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Hepsi nasıl Amerikan dalga geçmektir ya? Dalga geçiyor adam. Fikirle geçiyor, anlayışla geçiyor, inançla geçiyor. Yani bir fikri namus bu ya. Bu cümleyi nasıl kurarsın ya? Bu kadar kolay yani. Amerika, İsrail senin bütün oyunlarını sen bozduğun için seni istememiş. Ya buna inanacağız, ya buna inanmayacağız da bunu ben senden nasıl duyarım?
1: Bu kadarı da olmaz.
2: Yani.
0: Olay tek
2: ve sen siyasetçi olacaksın.
0: Olay tek ve duble olay.
2: Sen her şeyi söylersin o zaman.
0: Bak bir tek CHP var bir de duble CHP var. Ha. Hocam onu biliyor musunuz?
2: Ne o?
0: Bir tek CHP var bir de duble CHP var.
2: Öyle mi onu bilmiyorum.
0: Tek CHP, tek genel başkan. Ha. Duble CHP, duble genel başkan. Efendim? Şimdi bu duble genel başkancılar Özgür Özel tarafı. Ha, tek tamam. Genel başkancılar Kılıçdaroğlu tarafı.
1: Serkan Fıçıcı'nın inanılmaz tespitleriyle bir araya gitmemiz lazım efendim. Kısa bir ara şimdi esas meseleye saat başta boşalım. Sen ayrılmayın.

Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar.

0: siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Haydi salataya, salataya kırmızını ver. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
6: Beyaz.
5: Kırmızı.
6: Beyaz.
5: Kırmızı.
6: Beyaz.
5: En büyük.
6: Türkiye.
7: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
8: En sahi aşk.
9: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke

0: Cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
13: Hakan abi.
14: Ardan, senin ne işin var burada?
13: Abi benim rüyamdayız.
14: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
15: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
13: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
16: Vay vay vay. Çocuklar.
15: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
16: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
17: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hadi.
3: Onlar da alamamış.
4: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
4: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.

0: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim, beğendim de yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem...

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu konuşuyorduk ki Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Edirne'de bir konuşma yaptı. CHP dövüş kulübü gibi dedi. Bir dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanımızı, konuşmaya devam edelim.
1: Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı. Aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
0: Yaşar Hocam, Cumhurbaşkanımız diyor ki dövüş kulübü gibi ama bir de Atatürk'ü maskeleme konusunda son derece önemli konulardan birisi sanırım. Bugün Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon yürütüldü. Silivri Belediye Başkanı sosyal medya hesabından arkasında kocaman bir Atatürk posterinin olduğu yerde bir fotoğraf paylaştı. Ve orada da yine kendisine yönelik operasyonun aslında Atatürk'ün CHP'sinde yapılmış olduğunu iddia eden bir gönderide bulundu. Yani sürekli olarak Atatürk'ü dillerine doluyor olmaları nasıl yani değerlendirmek lazım?
2: Bu da işin bir başka kullandıkları tekniği. Hani aradan önce söyledik ya, olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi gösterebilmek. Neyin gerçek olduğu değil, neye inandırıldığı önemlidir kitlenin deyip buna ilişkin her türlü bu konuda hamleye, reflekse hiç geri durmadan yapabilmek. Bunun bir parçası da Atatürk. Yani her türlü melaneti yapınız. Her konuda bir şekilde karşılaştığınız bir şer güçlüğüne karşı onu bir siper olarak kullandınız. Mesela onu da gerçekten ona bağlı olmadığınız, sevmediğiniz anlamına da gelir. Hiç o yönüyle de bakmıyorlar meseleye.
0: Nasıl bir kullanım şeklidir bu?
2: Yani o sadece kullanım için geçerli. İşi nedir, özü nedir, niye vardır, niçin kurulmuştur, varlığı neydi, o neydi? Bu yok. Mesela o zatlara sorsanız onunla ilgili herhangi bir tarihi bir şey de anlatamaz. Yani bu kadar açık gibi. Bu açıdan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında yani onların üzerindeki bunu bir yük gibi de görüyorum. Bu yükten de kurtulmaları lazım. Bence tarihi dönemini kapadı bitti falan. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Sosyal demokrat mı oluyorsunuz, sosyalist mi oluyorsunuz, sol liberal mi oluyorsunuz, ne oluyorsanız.
0: Ama her türlü günahı örtmek için 103 yıllık siyasi partiyiz.
2: Evet, sürekli bunu. Evet.
0: Atatürk'ün kurduğu parti.
2: Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'nin kurduğu parti falan. Böyle ileri cümleler de var. Türkiye niye CHP kurmuş olsun ya? Tamam, kuruluşundan bugüne gelen bir tarihi geçmiş var. İnkar edecek halimiz yok. Ama sonuç itibariyle...
0: Peki hocam, ben bunu da anlamıyorum. Yayınlarda da bazen söylüyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 1992'de kurulmuş bir parti. 80 darbesinde pek çok parti kapatıldı.
3: Kapandı, o da kapanmıştı.
0: O parti de kapatılmıştı. Sonra tekrar 90'lı yıllarda kuruldu. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi deyince aklımıza neden 103 yıl önce kurulmuş olan Halk Fırkası geliyor? Eğer öyle bir şey haksa, o zaman mesela Kazım Karabekir'in, Fevzi Çakmak'ın kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın mirasçısı
2: tabii.
0: Kim?
2: Evet.
0: Hani birisi de çıksa tabii. Dese ki biz onun mirasçısıyız, biz tabii. De 103 yıllık partiyiz tabii. Dese ne diyecekler?
2: Yani çok açık. O yüzden tamamlamıştır o. O değildir. Değildir de oradan sürekli nemalanmaya, oradan maskeleme aslında. İşin özümüzü değil, etiketleme bu. Yani gardırop Atatürkçülüğü denmişti bir ara. Güzel bir sözdü.
0: Bir son dakika gelişmesi var. HSK kararnamesi yayınlandı. 4608 hakim ve savcının yeni görev yerleri belli oldu. Bugün pek çok atamalar gerçekleşmişti. Bir kez daha duyuralım. HSK kararnamesi yayınlandı ve 4608 hakim ve savcının yeni görev yerleri de belli olmuş oldu. Bütün yeni atanan savcılarımız ve hakimlerimize de başarılar diliyoruz.
2: Evet, hayırlı olsun hepsine.
4: Hayırlı olsun.
0: Adalet mekanizması içerisinde son derece önemli bir işlev yürütüyorlar ve bu konuda da adalet meselesi belki de tam olarak buraya gelmek istedim.

0: istiyordu
1: yani,
0: hocam.
1: Böyle bir ciddi bir dinamizm var biliyor musunuz? Evet. Onu hissediyoruz.
0: Tam olarak onu söyleyecektim. Şimdi
1: sanki bu bir fazdı. Yani sözünüzü unutmayın.
0: Buyurun lütfen.
1: Tabii üzerinden silindir geçti. Kolay değil. 4000-5000'e yakın hakim savcı FETÖ iltisakı nedeniyle sistem dışına çıkartılmak zorundaydılar. Yani egemen olmuştular sistemi adeta. Oradan tekrar ayağa kalkacak ve gecesini gündüze katarak çalışan o hakimler, savcılar, kiminin zamanı yetmedi, kiminin vakti yetti, gücü azaldı. Bir şey gerekiyordu. Yine bir silkiniş gerekiyordu. Gerekiyor. Sanki bu
0: böyle bir
1: evrenin içine girdik.
0: Evet, şimdi tam da bu noktaya getirmek istiyordum. Çünkü evet. Adalet Bakanımız Akın Gürlek Adalet Bakanlığı'na getirildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi kıyamet koparttı. Mecliste yemin etmesini engellemek için pek çok şey yaptı. Kavga çıktı. Evet, çok ciddi bir kavga çıktı. Ve Akın Gürlek bu kavgaların içerisinde görevine başladığı günden beri son derece önemli şeyler olduğunu görüyoruz. Bazı dosyaları indirdi. Gülistan Doku meselesinde olduğu gibi 6 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayet olduğunu düşündüğümüz Gülistan Doku meselesinin faillerinden kim olursa olsun devam edeceğiz dedi ve eski Tunceli valisi bu soruşturma kapsamında tutuklandı.
1: Evet.
0: Burada çok net bir tavır sergiledik. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Peşinden yine önemli büyük bir iş adamımız kadınlarımızla alakalı kötü bir fıkra anlattı. Bu konuyla alakalı da onun Türkiye'nin en büyük sermaye sahibi olmasına dikkat etmeksizin yine böyle bir açıklama yaptı. Kişilerin makamı, mevki statüsüne bakmaksızın yargı ne gerekiyorsa onu yapar dedi. Soruşturma açtı. Bugün çok daha başka bir şey oldu ve halkın cebine göz dikmiş olan ve piyasayı adeta tröst gibi hareket ederek elinde beyaz et fiyatlarını bir noktaya çıkarttıkları, fahiş fiyatlar getirdikleri iddiasıyla Türkiye'nin en büyük 13 beyaz et firmasının başlarına operasyon yürütüldü ve çok sayı 32 kişi gözaltına alındı. Ve bu firmaların başlarına da denetim kayyumu ifade böyle. Denetim kayyumu atandı ve bunların kar zarar ilişkileri ne kadar fahiş fiyat olup olmadıkları incelenecek. Bu firmalarda Türkiye'nin önemli sermaye sahiplerinden ve siyaset içerisinde de hem iktidar kanında hem muhalefet kanında son derece önemli figürler aynı zamanda. Yani, onları da dikkate almayan bir yaklaşım içerisinde. Şimdi AK Parti iktidarına içeriden de yöneltilen eleştirilerin başında şu geliyordu. Adalet duygusuyla alakalı zedelendiğini düşünüyoruz. Güçlülere dokunulmuyor. Güçsüzlere hemen işlem yapılıyor. Fakirler, vatandaş mağdur yargı önüne hemen çıkartılıyor ama zenginlere, sanayicisine, büyük iş adamına ya da arkası güçlü kalın olana, ensesi kalın olana dokunulmuyor şeklinde bir algı var.
1: Tabii.
0: Şimdi bu algıyı adeta yıkar gibi devam ediyor Adalet Bakanı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Çok doğru, çok yerinde buluyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Arzuladığımız, istediğimiz nokta budur. Yine az önce söylediğim gibi makul belki bir dönem zorluklar yaşadı yargı mensupları. Az sayıda insanlar, çok sayıda dosyalar. Yani kolay değil, 4000'in üstünde hakim savcı. Sonuç itibariyle FETÖ iltisaklısıydı ve yeniden ayağa kalkması gerekiyordu kurumlar. Canhıraç çalıştılar ama şimdi artık bir atılım dönemine ihtiyaç vardı. O zihinlerdeki yargıya ilişkin olumsuzlukları da ortadan kaldırıp gerçeği ile buluşturabilecek hamlelere ihtiyaç vardı. Valla Sayın Bakan bu konuda fevkalade iyi gidiyor.
0: Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın medyayı da takip ediyorum. Evet. Son operasyonlarla ilgili onlar da destek adet en azından köstek olmayan nesnel haberler vermeye
1: yani
0: başladılar.
1: Buna neden olabilir ki? Yani gerçekten ayrımcı bir davranış gösterdiği çok açık değil mi? Yani verdiğiniz örnekler her şeyi çok net ortaya koyuyor. Kim kayrılabiliyor bu noktada o zaman? Yani şöyle bir düşünün bütün bunlardan sonra ve sayıcı artacağı kanaatindeyim. Şöyle bir şey oluşabilir mi? Falanca galiba kayrılır, onun üstü örtülür, ona hiç dokunulmaz. Bu cümle kolay sarf edilemeyecek artık. Çok kolay sarf ediliyordu. Ama yok, ama bak şu örnek var, ama bak şu oldu demeye başlayacaksınız ki oluyor işte. Umut ediyor ve diliyoruz ki bu konuda yeni bu atama kararnameleriyle müthiş bir yargı ordusu, yargı, adalet yani esas her şeyin esası adalet.
0: Bu konuda çok iyi bir sınav veriyor yani onu göre.

0: iyi gidiyor. Dolayısıyla şimdi hep gözler şey, üzeri böyle kapanmış, tam aydınlanmamış ya da kamu vicdanını tam o konuda tatmin etmemiş bir takım böyle davalar vardı. Onlara da el atılacağı konusunda bir beklenti de oluşmaya başladı. Tahmin ediyorum onlara da sırayla hepsine el atılacak. Bundan sonrası için de hiç kimse hiçbir şekilde kayrılmadan, hani güçlünün hukuku denirdi ya, böyle bir şey olamaz bu topraklarda. Yani bu topraklarda olamaz.
1: Hukukun gücünü tadacaklar.
0: Tadacaklar. Bu çok açık.
1: Tuba Hocam bir yandan sürekli sanırım hakimler, savcılar atama görünce herhalde arkadaşlar
2: evet,
1: ne durumdadır?
2: Evet, ben kararnameye bakıyordum.
1: Acaba kararnamede tanıdığım kişiler var mı diye listeye bakıyorsun
2: evet,
1: anladığım kadarıyla heyecan içerisinde. Hukukçu olunca böyle elbette.
2: Evet, vallahi öyle oldu. Merak ettiğim var, ona bakıyorum da bulamadım çok şey. Hemen de aratamadım. Neyse duyarız.
1: Yani 4000 küsur olduğu için.
2: Tabii evet.
1: Listeyi.
2: Aynen.
1: Hocam aynı soruyu sana da sormak istiyorum. Adalet Bakanı'nın Akın Gürley'in böyle müthiş bir çıkışı var. Yani hiç kimse iltimas edilmeyecek, kimsenin gözünün içine dokunmayacak. Nereye olursa olsun devam edilecek şekilde bir tutum var. Ve bu tutumu da en kritik noktalarda gösteriyor. Adaletten şaşılmayacak diye ortaya koyuyor. Bugün yapılan operasyon, elbette Adalet Bakanımızın yürüttüğü bir operasyon değil ama savcılarımızın yürütmüş olduğu bu operasyonun arkasında Adalet Bakanımız da açık ve net bir şekilde durdu. Sonuç itibariyle yargı kendi karar verecektir ama bu konuda yargı mensuplarının üzerinde hiçbir baskının olmadığını çok net görüyoruz. Yani burada şimdi Türkiye'nin önemli kuruluşlarından bahsediyoruz. Büyük firmalarından bahsediyoruz. İçerisinde bazı firmaların sahipleri siyasette etkin olan isimler. Buna rağmen iktidar kanadındaymış, muhalefet kanadındaymış diye bakmaksızın operasyon. Elbette ki şu anda itham ediyor falan da değiliz ama sonuç itibariyle savcılık bu konuyla alakalı mahkeme kararıyla başlarına bir denetim kayyımı atanmış durumda.
2: Evet.
1: Bu konuda adalet duygumuzun yeniden böyle yerine gelebilmesi için önemli bir eşikte olduğumuzu düşünüyor musunuz?
2: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü son yıllarda evet adalet uygulamalarında çeşitli ilerlemeler, mesafeler kat ettik. İşte uzlaştırma prosedürünün arabuluculuk müessesesinin getirilmesi, işte yargı süreçlerinin kısaltılması için hedef sürelerin verilmesi, hakim savcı eğitimlerinin genişletilmesi, hakim savcı yardımcılığının getirilerek özellikle kürsüye çıkmadan önce birazcık daha deneyim kazanmalarını sağlamaları gibi pek çok adliye de adaletin tesisi için daha yani yerinde ve hızlı karar alınabilmesi için çeşitli iyileştirmeler elbette yapıldı. Ama bunun bir yandan da vatandaşın tamam bir haber bekliyordum da ben de onu aldım. Şimdi rahat rahat konuşabilirim.
1: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Evet gerçekten. Bütün görev yerlerine gidenlere hayırlı olsun. Adaletin tesisinde bu bir takım ilerlemeler, adımlar kat ettiğimiz çok doğru. Ama elbette kamuoyunu rahatsız eden ve hala çözülemeyen ya da efendim bir takım sıkıntıları olan davalar vardı. Faili meçhuller, dosyalar kapatılan ama şimdi görüyoruz ki siz ne kadar sistemi iyileştirirseniz iyileştirin. Bazı içinden de bir takım yani çürük meyveler çıkabiliyor. Bu teşbih de hata olmaz, bunu bir teşbih olarak kullanıyorum. Dolayısıyla yani bu yargı süreçlerini fesada uğratan bir takım maalesef ünvanlı kişiler de söz konusu oldu. En önemlisi Gülistan Doku davasında tabii iddialar ama bunlar yani sonuçta muhtemelen gerçeklerde bunlar olarak neticelenecek dosya. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın göreve geldiği günden itibaren bu tarz dosyaları özellikle raftan indirip talimat vererek bunların tekrar gündeme gelmesini, araştırılmasını sağlayıp bu özellikle kadın cinayetleri hususundaki gösterdiği hassasiyet bence çok çok önemli. Yani hiçbir ünvana başka bir şeye bakmadan sonuç olarak bir şeyin neticelenmesi vatandaşın nezdinde de adalete olan güveni bir kere daha tazelemiş oldu. Yani evet bu koltuklar gelip geçici, herkes bir göreve geliyor ama orada iz bırakabilmek, bir imza atabilmek, hoş bir sada bırakabilmek de çok önemli. Dolayısıyla Sayın Bakan geldiği ilk andan itibaren vatandaşın bağrını yakan, canını sıkan, onu üzüntüye sebep olan bir takım dosyaları çıkartıp yani bu ülkede kadınlar yalnız değil, bu ülkede mazlumlar yalnız değil mesajını adalet yoluyla vermiş oldu. Sonuçta hakkın yerini bulması çok önemli insanlar için. Vatandaşın yargıya güveni çok önemli. Bakın hep yargı bağımsızlığını ve yargıya olan güveni konuşuyoruz ama böyle bir takım örneklerle de bu güveni pekiştirmek gerekiyor. O yüzden yani bu soruşturmaların derinleştirilmesi, neticelendirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yeni atanan, yeni görev yerlerine gidecek bütün hakim savcılarımıza da hayırlı olsun dileyelim.
1: Teşekkürler. Serkan Hocam, şimdi bugün bu operasyonlar başlayınca sosyal medyada, kamuoyunda bazı şeyler, işte efendim devlet böyle bu kadarına müdahale edebilir mi? Çalışan büyük şirketlere niye böyle denetim kayyum denen bir şey atıyorsunuz falan gibi şeyler de konuşuldu. Ama Osmanlı devrinden beri Türk Devleti'nin böyle bir aslında piyasaya müdahale ederek orada fiyatı belirleme, fahiş fiyatları engelleme gibi pek çok müessesi var. Aslında Lonca Teşkilatı bunlardan birisiydi. Gedik Teşkilatı onlardan birisiydi. Özellikle Gedik Teşkilatı yani üretim yapma ve mal satma hakkının tekelinde bulunduran bir imtiyaz belgesi. Bu sistemle belirli işi sadece belge sahibi, yani gedikli olan kişiler yapabiliyordu. Yani o ehil olmayan kişiler bunları yapamıyordu.
3: Ebu Suud Efendi'nin bu husustaki uygulamalarını bir açıp okusunlar yani.
1: Evet. Şimdi son günlerde özellikle 2020 seçimleri öncesinden beri başlayan Türkiye piyasada çok ciddi bir hareketlilik var. Aynı mal bazı yerde 3 lira, bazı yerlerde 13 lira. Vatandaş devletin buna müdahale etmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi açık ve net bir şekilde Adalet Bakanlığı müdahalesine başlamış oldu. Daha önce işte Tarım Bakanlığı ya da diğer bakanlıklar denetim yapıyorlardı. Şu anda Adalet Bakanlığı apaçık bir şekilde meseleye el koymuş durumda. Nasıl bir yaklaşım içerisinde şu anda Adalet Bakanlığı?
3: Yani ben bunu aslında devletin, yani Adalet Bakanlığı olarak da demeyelim ama devletimizin tamamıyla ticaret ahlakıyla çözülmesi gereken bu meseleye müdahale etmek zorunda kalmasından çok mutlu olduğunu falan düşünmüyorum. Yani bunca işimiz, gücümüz var.
1: Keşke bu noktaya gelmesin.
3: Terör örgütleriyle uğraşıyoruz, çetelerle uğraşıyoruz. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle uğraşıyoruz. Yani işi, gücü bırakacağız. Vatandaşın mutfağını yangın yerine çeviren bu ahlaksızlarla da mı uğraşacağız yani? Bunların da mı peşine? Bununla da mı biz uğraşacağız? Yani maalesef olmaması gereken bir şey. Ya yani bunu piyasanın kendi içerisinde, kendi kurallarıyla çözmesi gereken meseleler. Ya yani bizim meslek odalarımız niye var? Hani ne işe yarıyorlar ayrıca? Ne yapıyorlar? Sendikalar, meslek odaları, örgütler. Efendim çok güzel binaları var, makamları var, makam araçları var. Her yerde sempozyumlar, paneller, toplantılar, geziler.
2: Ya evet, büyük
3: çok
2: bütçeler.
3: Yani keyifleri gıcır. Ya bir elinizi taşın altına koyun ya. Her şeyle de devletin memuru uğraşacak. Devletin memuru tutacak, piliç fiyatlarıyla uğraşacak yani. Artık ne yapsın? Adalet mekanizması da ne yapsın artık? Milletin de gırtlağına kadar gelmiş. İnsanlar burnundan soluyor. Ya arkadaş, mangal sezonu enflasyonu diye bir şey olabilir mi ya? Ya şu tavuk fiyatları ile ilgili duydum.
1: 139'dan 550'ye nasıl gelebilir?
2: 550 mi?
1: Evet.
0: Ne kadar sonra gelmiş?
1: 1 Ocak'ta 139 lira olan tavuk kanat şu anda 550 lira.
3: Ya sordum, nedir bu dedim. Dediler ki abi mangal sezonu açıldı. Ya millet alacak çoluğunu, çocuğunu.
2: Nedir ya?
3: Arabaya işte mangalını, kömürünü koyacak. Sayfiye bir yerde, evet. Bir dere kenarında, yeşil bir yerde oturacak, bir oksijen alacak. Bir keyif yapacak. Sen bunu fırsata çeviriyorsun. Sen nasıl bir ahlaksızsın yani? Nus ile uslanmayanın durumu bu. Ya şimdi tabii bu hukuki uygulamalar, yani yargı mekanizmasının son zamanlarda attığı, kimilerine göre aşırı, kimilerine göre cesur, kimilerine göre gerekli. Bu adımları da, ya mesela faili meçhul cinayetlerle ilgili, faili meçhullerle ilgili dosyaların yeniden açılması, bunların bir bir çözülüyor olması, bunların üzerine kararlılıkla gidiliyor olması. Bir taraftan bakıyorsun özellikle uyuşturucuyla mücadele noktasında onun çocuğuymuş, bunun bilmem nesiymiş, oranın patronuymuş, buranın yakınıymış denilmeksizin her yere girilmesi ve yapılması gereken neyse bir hakkın yapılıyor olması. Şimdi kara parayla mücadele. Sanal bahis, sanal kumar dediğimiz bir hastalık artık el kadar çocukların şeyine düşmüş, düzeyine düşmüş. Bundan dolayı intiharlar, büyük borç krizleri, yani acayip acayip şeyler, meseleler ya. Bunlarla ilgili çok sert ve net tedbirler alınması gerekiyor. Şimdi yine ben bir büyük fotoğraf girişiminde bulunayım. Hani yine bir desinler yine büyük fotoğrafı gördü diye. Ya şimdi bakın, Türk kırmızısı diye bir şey vardı. Türk kırmızısı. Kırmızının o tonu sadece bizde vardı, Osmanlı'da. Bursa'daki o tekstil atölyelerimizde o rengi tutturabiliyordu bizim ustalarımız.
1: İznik Çinlilerinde olan renk.
3: İngiltere'nin bayrağındaki kırmızı var ya, Türk kırmızısıdır. O bizden çaldılar onu, aldılar. Bu Türk kırmızısı o kadar kıymetliydi ki Avrupa'dan ajanlar gönderdiler bizim Bursa'daki imalathanelerimize, tekstil atölyelerimize. O kırmızının formülünü çalmak için. Bir kadın ajan, bu kırmızının formülünü bilen bir tekstil, Osmanlı tekstil ustasının yanına yanaştırıldı. Adam buna aşık oldu. Kadın formülü çaldı. Avrupa'ya götürürken Osmanlı istihbaratı, Türk istihbaratı meseleyi tespit etti. Mesele sultana kadar çıkarıldı. Sultan ferman verdi. Tüm Osmanlı büyükelçiliklerinin, konsoloslukların o dönem işte sefir sefaretlerinin kapılarına kırmızının formülü bila bedel fi sebilillah asıldı. Herkese açıldı. Yani sadece bir iki devletin eline geçmesin, onlar imtiyazlı olmasın, biz bunu herkese veriyoruz dendi. Şimdi bak, bir oyun bozuldu burada. Şimdi devlet haklı dediğimiz bir şey var. Bir kırmızı, ama o zaman için çok kıymetli bir şey bu. Bu film yapılması gereken bir şey. Bununla ilgili akademik çalışmalar
1: öyle,
3: var.
1: Öyle, Serkan Fıçı'nın söyleşi ilginç gelebilir ama Lale de
3: bunun,
1: aynı şeydi.
3: Bunun bilimsel makaleleri çalışıldı. Edirne'de Trakya Üniversitesi'nin bununla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Çok basit meseleler gibi görünüyor ama
1: çok
3: değil bunlar.
1: Mesele.
3: Çok bu tarihin ilk sanayi endüstriyel casusluk meselesidir. Yani tarihe geçmiş bir hadise. Ya şimdi bakın, kritik dönemlerimizi hatırlayalım. Türkiye'nin büyük badireler atlattığı, büyük eşikleri aştığı dönemlerde iç karışıklık, sokak olayları, destabilizasyon diyebileceğimiz bir sürü kargaşa, karmaşa, kaos, faaliyetler. Bunların içerisinde belli tipleri görürüz hep. Belli kesimleri görürüz böyle tam kadro. Tamam mı? Mesela FETÖ bir dönem şantaj ve tehdit tuzağı diye bir mekanizma oluşturdu. Bu eline düşürdüğü, kucağına düşürdüğü pek çok figürü kendi amaçları doğrultusunda kullandı. Öyle zamanlar oldu ki biz baktık, dedik ya bu adamın, bu kadının, bu insanın FETÖ'yle ne işi olabilir? Şaşkınlık içerisinde izledik. O FETÖ'nün dümen suyuna gittiler, onların propagandasını yaptılar. O kaotik çabaların içerisinde bilfiil yer aldılar. Dedik ya nasıl olabilir bu? Olmayacak bir iş. İşte olmayacak işleri en olmayacak kişilere yaptırmak için, tamam mı? Böyle bir takım mekanizmalar çalıştırırlar her zaman. Bunlar istihbarat oyunlarıdır. Bunlar hep olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Ben bir şey görüyorum, hissediyorum. Bir bilgi sahibi değilim. Ama birilerinin elinde Türkiye'ye karşı oyuncak olarak kullanılabilecek ne varsa ne yoksa devlet gerek yargısıyla gerek istihbaratıyla gerek işte içişleri mensuplarıyla ciddi bir ne diyelim kontrol altına alma çabası içerisinde. Çünkü başta da anlatmaya çalıştım, yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz tehditleri bizim şimdiden görüp bu tehditleri sadece dış kaynaklı, dışarıdan içeriye olarak, dışarıdan içeriye doğru olacağını varsaydığımızda hata yapmış olacağız. Bence devlet bunu görüyor. İçeride çıkartılabilecek hadiselere karşı da şimdiden bence Türk kırmızısının formülünü herkese gösteriyor ki zamanı geldiğinde bize karşı kullanılamayacak hale gelsin.
1: Gelsin.
3: Yani çok da açık söylemek istemiyorum.
1: Evet, bazı aforizmalarla ifade ettin ama
3: bazı aforizmalarla ifade etmek istiyorum ama işte o günler geldiğinde, o zor günler geldiğinde belli sebeplerden dolayı belli çevrelerin eline düşmüş, o şantaj ve tehdit tuzağına düşmüş kişileri Türkiye'ye karşı kullanamayacaklar bu sefer.
1: Evet.
3: Yani bu, bakın, iş dünyası, sanat dünyası, efendim farklı çevreler, artık bunu alın. Yani bu şeyi, bu şablonu, bu elbiseyi alın. Nereye yakışıyorsa giydirin.
1: Giydirin.
3: Ben böyle bir hissiyat içerisindeyim. Bir bilgiye dayalı olarak da söylemiyorum.
1: Efendim, çok önemli konular konuştuk ama bir bu hafta içerisindeki temel aslında önemli konulardan bir tanesi Yaşar Hocam, İstanbul Erkek Lisesi'nde geçtiğimiz hafta mezuniyet töreninde Milli Eğitim Müdürümüz Mücahit Yentürk'ün de olduğu esnada orada bir protesto gösterisi düzenlendi. Öğrenciler sırtlarını müdürün konuşması esnasında döndüler ve bu bir hafta boyunca konuşuldu. Bu konu niçin bir protestoya dönüştü? Bu kadar önemli bir lise, Türkiye'nin en önemli lisesi diyebiliriz. Yani elbette ki hepsi önemli ama Türkiye'de LGS sınavında en fazla başarı gösteren 500 tam puan almış, Türkiye'nin zirve öğrencileri diyebileceğimiz 150 öğrencisinin her sene girebildiği bir lise olduğu için bunu konuşuyoruz. Böyle bir lisede böyle bir protesto yapıldı. Bu protestonun arka planında ne olduğunu konuşuyorduk ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin de bu konuyla alakalı konuştu bugün. Okul idaresi, burası bizim bir okulumuz, devlet okulumuz. Okul idaresiyle Almanlarla aramızda bir program sözleşmemiz var, bir ilişkimiz var. Ve biz bazı konularda hukuki tartışmalar yaşıyoruz ve bu konularla ilgili tedbir almak durumundayız. Aldığımız tedbirler sebebiyle yöneticilerimizin bu şekilde bir protestoya maruz kalmasından da hiçbir şekilde doğru bulmadık ve bunu da yargıya taşıyacağız dedi. Bugün Milli Eğitim Bakanımız Türk Medya Dijital İçerik Üreticilerimizden ve TÜDİAVUZ bu konuyla alakalı işin arka planına dair kısa bir çalışma yaptı. Bir onu izleyelim, ondan sonra bu konuyu konuşalım.
4: Evet. İstanbul Erkek Lisesi'nde neler oluyor? Biliyorsunuz son günlerde Hiyerarşi adlı bir öğrenci yapılanmasının dindar öğrencilere yönelik zorbalıkları ve çeşitli mahremiyet iddiaları gündeme gelmişti. Hemen ardından okul mezuniyet töreninde müdüre sırt dönülerek yapılan protestoların odağı oldu. Peki size bu köklü kurumun içinde dev bir ticari çarkın döndüğünü söylesek? Evet, olayların tam merkezinde İstanbul Erkek Lisesi Vakfı var. Amacı hayır iş adı altında maddi destek sağlamak olan bu vakıf aslında bünyesindeki özel okullarla devasa bir ticari işletmeye dönüşmüş durumda. Üstelik vakfa ait özel bir ilkokul doğrudan devlet okulunun kendi bahçesinde konumlanıyor ve devletin imkanları üzerinden para kazanılıyor. Daha da garibi, bu yapı mezuniyet törenlerini bile Alman konsolosluğunda yapacak kadar Alman devletiyle doğrudan ilişki içinde. Vakıf yöneticilerinin okulun Alman bölümüyle kurduğu yakın temaslar ise uzun süredir tartışma konusu. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? İddialara göre süreç 1950'lerde başlıyor ve okulun yapmış olduğu anlaşmayla birlikte öğrenciler mezun olduklarında abitur diploması sayesinde Almanya'da istedikleri üniversiteye sınavsız girebileceklerdi. İşte mezuniyet protestolarının arka planında da aslında bu olay yatıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu uygulamanın öğrencilerin sadece yarısını kapsamasına dair bir çalışma başlatınca Alman Büyükelçiliği telaşa kapılıyor. Dışişleri Bakanlığı'na varan görüşmeler yapıp sistemin aynen devam etmesini istiyorlar. Kısaca okulda Türk öğrencilerine yönelik bir devşirme sisteminin varlığından söz ediyorum. Kendi devletimizin imkanlarıyla para kazanan bir vakfın öğrenci yetiştirip Almanların hizmetine sunduğu bir yapıda. Bu mesele daha çok su kaldırır ama bu denli derin bir yapılanmanın arkasında sizce daha neler var?
1: Yaşar Hocam, o kadar çok, yani bu protestonun arka planında o kadar çok şey olduğunu keşfetmiş durumdayız ki aslında gazeteciler çalıştıkça altından başka şeyler çıkıyor. Burası dediğim gibi Türkiye'nin en eski ve en önemli devlet liselerinden birisi. En başarılı öğrencilerimizin gittiği bir lise. Burada 1997'de tam da 28 Şubat darbesinin hemen peşinden bir anlaşma yapıyorlar. Abitur anlaşması. Alman hükümetinin dünyanın farklı yerlerinde 140 tane okulu var. Bunların tamamı özel lise. Tamamı. Ve özel, oraya paranızla gidiyorsunuz, paranızı veriyorsunuz. Oradan mezun olursanız onların içinden birkaç tane öğrenciyi seçip Almanya'da istediğiniz üniversiteye girme hakkı veriyor. Fakat sadece Türkiye'ye mahsus olarak devlet lisesinde ve tamamına, öğrencilerin tamamına bu diplomayı veriyorlar. Ve bunu

0: organize eden burada bir Alman temsilci de var, Thomas Frey diye. Ve Milli Eğitim Bakanlığımızda bütün öğrencilerimiz neden Almanya'ya gidiyor? Bir kısmını Türkiye'deki okullarımızda, yani Türkiye'nin çok iyi üniversiteleri var, bu üniversitelerde de eğitim almasını istiyoruz şeklinde söyleyince bir anda kıyamet kopuyor. Bir tane konulardan bir tanesi bu, abitur. Yani kendi elimizle yetiştirdiğimiz, devletin imkanlarıyla yetiştirdiğimiz, devletin öğretmenleriyle yetiştirdiğimiz ve yüksek burslarla takviye ettiğimiz öğrencilerimizi kendi ellerimizle götürüp Alman hükümetine teslim ediyoruz. Buna itiraz ettiğinizde de siz Atatürk'e düşman mısınız diye tuhaf bir gerekçe ortaya çıkıyor. Ne dersiniz?
1: Evet, yine bir garabetle yine boğuşuyoruz. Bunlar her biri az önce hani yargıdaki eksiği, gediği tamamlamalıyız. Sonuna kadar orada ayrımsız bir mücadeleye girişmeliyiz diyoruz ya, eğitim alanında da o kadar çok geçmişten kalan eksikler var ki onları tamamlamak durumdayız. Yani Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Hoca bu konuya ilk el atanlardandır. Bu misyoner okulları.
0: Evet.
1: Bunların Fransız amaçları okulları belli tabii. Devşirme. Bu çok açık. Yani
0: Sevgili Hocam, Atatürk döneminde aynı konu gündeme geliyor. Evet. Bir gecede 38 Fransız okulu da kapatıyor. Tabii. Ya o haçları indirirsiniz, ya bu müfredatı Türkiye'ye bağlarsınız ya da kapatıyor. Tabii. Kapat olmuyoruz deyince bir gecede hepsini kapatıyor.
1: Hepsini kapatıyor.
0: Atatürk bu karar vermiş.
1: Tabii. Az önce konuştuk ya. Yani o istismarını yaptıkları döneme ait de yeterince bilgileri yoktur. Bu açıdan bu tamamen bir yani bunun üzerine mutlaka gidilmeli, ben inanıyorum. Yusuf Hoca bunun üstüne gidecektir. Bu böyle bırakılamaz. Yapılan şey affedilemez. Yani düşünün ki iki ülke arasında bir anlaşmayla var. Türk-Alman Üniversitesi var. Japonlarla bir üniversitemiz var. İşbirlikleriyle o kurulabilir. Ama oranın işleyişini, idaresini, müdürünü işlemez hale getirebilmek için örgütlenmiş bir mekanizma haline dönüştürüyorsanız yani nedir o? O yetim kurumu olmaktan da çıkıyor aslında. Yani çok zeki çocuklar, biz bunlardan yararlanalım. Bu kadar işin meselesi bu denli saf da değil. Benliğini, varlığını, bu toprakla olan hiçbir bağını kabul etmeyecek ki seni ödüllendirsin. Yani ondan soyutlayabilmek için. İşte o yüzden devşirme, o yüzden kimliğini elinden alacak. Yani bir ülkenin geleceğinden ürkülüyorsa iki şeyiyle oynanır. Biri gençliğidir. Diğeri de elbette onun geçmişindeki biriktirdiklerini bozabilme becerisidir.
0: Tarihi birikimini.
1: Tarihi birikim. Gençliğe de iki şey aşılanmaya çalışıyor. O tarihi birikimden kopartmak, bir de özgüvenini elinden alamıyor. Kendine olan güvenini ortadan kaldırabilir. Hep başkalarından bir şey bekleyebilmek ve ona sığınabilmek. Devşirilmiş unsurların ortaya çıkaracağı ürün budur. Kendisiyle, toprağıyla, geçmişiyle, birikimiyle, inancıyla, değerleriyle övünmekten korkar, utanır hale gelmek. Tarihin işli çıkışlıdır. Sürekli hep iyi şeyler olmayabilir. Ama o kadar da çok İyi şeylerden övüneceğin hususlar var ki hep baskılanır o. Ne denir? Yani bununla ilgili özellikle tarihe ilişkin işte bu bir anlamda onun o benliğine taşıyabilme yeteneğini elinden almak üzere baskılanmış ve utanır hale gelir. Tarihle ilgili bir şey söylememek ister.
0: Adeta
1: geçmişine ait bir şey söylememek ister. Yani hamaset, tırnak içindeki kilit kavramı, kullanılan kavram. Hamaset yapma.
0: Hamaset yapma.
1: Çocuk da korkar yani. Yani ne yaptık ya, yanlış bir şey yaptık galiba. İçi doludur, birikimi vardır, tarihte karşılığı vardır ve yapılmıştır. Ona yap hamaset. Bununla övünmeyeceksin de neyle övüneceksin? Şimdi İstanbul Erkek Lisesi'nde mezun olanları bunlarla buluşturacaksın, bu istediklerimizi. Biz benlikli olsunlar diyoruz. Bu toprağın değerlerini bilsinler. Geleceğine güvenle bakacağımız bir gençliğin, o neslin birer neferleri olsunlar. Almanların elinin değdiği bir yerde Bu Almanlar meselesi değil. Bu uluslararası sahne bir av sahasıdır. Bir güç bilek mücadelesidir. Bir güç meselesidir. Bir güç gücünü ayakta tutabilmek için muhtemel rakiplerini tespit eder. Vaktinden önce onların güçlenip önünü kesmesi için elinden gelen her yolu dener. Bütün alanlara girer. Bu alanda bu böyle bir alandır.
0: Şimdi Yaşar Hocam, burada başka bir şeyle de karşılaştı arkadaşlarımız bu konuya eğildiklerinde. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı diye bir vakıf var. Evet. Bu vakıf görünürde elbette ki öğrencilere burs sağlamak için, onların eğitim kalitelerini artırmak için çalışan bir hayır vakfı. Hayır amacıyla kurulmuş bir vakıf. Fakat bu sonuç itibariyle bir ticari teşebbüs. Liseleri var, ilkokulu var, anaokulu var ve bunların tamamı özel okul. Yüksek paralarla girebiliyorsunuz. Fakat İstanbul Erkek Lisesi Eğitimi Vakfı'nın özel lisesinin mezuniyet töreni Alman konsolosluğunda yapılıyor. Biraz tabii tuhaf değil mi?
1: Tuhaf ama aynı zamanda da kurulan denklem bunun için kurulmuş. Tesadüfi bir şey yok. Varlık nedeni bu.
0: Varlık nedeni.
1: Evet. Buna seyirci kalınamaz işte.
0: Kalınamaz.
1: Ben bir şey daha söyleyeyim. Hadi burada bir Almanya'nın eli değmiş vesaire. Eşimden dolayı bildiğim çok şey var. Bir proje okulunun okul müdürüdür. Bulunduğu okulda da adını vermeyeceğim tabiatıyla büyük mücadele verdi. Bu vakıf meselesi özellikle çekiciliği olan, iyi, bulunduğu konumuyla, lokasyonuyla ilgi çeken okulların vakıfları. O vakıflara el atılıyor. Adeta ele geçiriliyor. 3-5 örnek olduğu için biraz genelleyici konuşabilirim. Ve bir süre sonra okulun içinde akran zorbalıklarıyla, onlar da kullanılarak
0: burada da aynı şey oluyor.
1: Örgütlenmeler başlıyor. Lise öğrencileri Boğaziçi eylemlerine götürülüyor. Gezi olaylarında en ön safta yer alıyor. Devletin okulunda pankartlar hazırlanıyor. Karanlıktan aydınlığa. Sınıflarda propagandalar yapılıyor. Türkiye'ye, Türkiye'yi yönetenlere, Türkiye'nin birikimleriyle yabancılaştırmak için her yol deneniyor. Adeta düşmanlaştırılıyor. Devletin okulunda, devletin maaş verdiği, atadığı öğretmeni, devletin öğretmeni. Üniversitede fikri genişlik vardır, derinlik vardır ama siz bir parti siyaseti, bir kötüleme, bir iktidar, muhalefet vesairesi bunlar konuşulamaz. Öyle şey olur mu? Bunlar yapılıyor. Dokunduğunuz an feryat başlıyor. Sosyal medya hesapları elinde okulun. Bir sabah uyanıyorsunuz. Kızlı erkekli geziye soruşturma açan gerici müdür damgası da yiyorsunuz. Kız okulu. Şey belli, yönetmenlik belli. 16 tane, 20 tane kaç öğrenciyle gideceksen isimleri verilecek idareye. Onlar bilinecek. Nereye gittiğin için gidildiği tespit edilecek. Onay verilecek. Ama öyle yapılmıyor. Geçmişte karma olmuş. Mezunlardan çağrılıyor çünkü örgütlenme yapılacak. Bir kısım öğrencilere sahip çıkılmamış. Orada bırakılmış. Anneleri babaları aramış.
0: Eylemlere götürülmüşler. Ve buna itiraz ettiğinde gerici müdür oluyor.
1: Gerici müdür oluyorsunuz. Evet. O yüzden bu Yılmaz Savaşçıların işidir.
0: Evet.
1: Sevgili Murat'cığım. Herkesin bulunduğu kurumda. Hı. Kimse kimseye bu işi havale etmesin. Herkes bulunduğu kurumda bir Yılmaz Savaşçı ruhuyla bu ülke için, bu topraklar için, bu millet için uğraşacak. Çünkü çok yerden saldırı altındayız. Evlatlarımızı korumak zorundayız.
0: Bunu bir hoca olarak, evet, Türkiye'nin, İstanbul'un önemli, evet, üniversitelerinden bir tanesinin rektörü olarak, evet, söylüyorsunuz. Aynı zamanda, evet, bir baba olarak söylüyorsunuz. O açıdan son derece kıymetliydi Yaşar Hocam söyledikleriniz.
1: Mesela bir küçük şey söyleyip bırakayım. LGBT diye bir örgütlenme modeli var. Liseler ve üniversitelerde özel örgütlenerek yürütüyor bunu. Yani bu işin bir de bir başka boyut.
0: Evet.
1: Bunlar birbirini de besliyor.
0: Yani evet, burada
1: yatay örgütlenmeler şeklinde değişiyor.
0: Yani yine

0: İstanbul Erkek Sesi Müdürümüz Hikmet Konar bu tarz bir etkinliğe de müsaade etmediği için protestoların gerekçelerinden bir tanesi de bu LGBT ile alakalı bir etkinliğe müsaade etmemiz.
1: Daha öncesinde de benzer bir şey olmuştu biliyorum.
0: Şimdi Tuba Hocam burada başka bir şey daha var. Biraz önce bu vakıftan bahsettik. Protestoların arkasında olduğu ifade edilen, iddia edilen vakıf. Özel işletme, özel bir ticari teşebbüsü var. Yani özel okul olarak işletiliyor. Fakat ilginç bir şey var. Okul, özel anaokulu İstanbul Erkek Lisesi'nin bahçesinde. Yani evet. Devlet Lisesi'nin bahçesinde bir para kazanan bir ticari teşebbüsü var. Ve orada devletin imkanlarını kullanarak zamanında buna işte bilmiyorum kaç yıllığına verildiyse oraya o bina, orası arazi ona tahsis edilmiş. Orada bir bina yapmış, orada para kazanıyor. Ve bunun hayır hizmeti olduğunu iddia ediyor. Halbuki bu bir ticari işletme. Türkiye'nin belki de İstanbul'un en pahalı ilkokul, ilk öğretim okullarından bir tanesi. Çünkü mezuniyet töreni Alman konsolosluğunda yapacak kadar üst düzey bir çalışma yürütüyor. Nasıl yapılabilir? Yani devletimizin kendi imkanları kullanılarak devletin bahçesinde, lisesinin bahçesinde bir özel şirket nasıl iş yapabilir?
2: Şimdi bu liselerin durumu gerçekten ben de bu liselerin birinden mezun olan birisi olarak, okuyan birisi olarak oradan içeriden de bunu deneyimlediğim için de ifade edebilirim. Ben hele benim okuduğum dönemde özellikle çok açık ve net söyleyebilirim ki bu verilen zihni süreçler, zihniyet yapısı ile alakalı olarak bir işgal altında olduğunu ifade etmek lazım. Yani çok üzücü. Çünkü lise çağları çocukların tam kişisel benliklerinin oturduğu, işte dünya görüşlerinin, ülkelerine olan görüşlerinin oturmaya başladığı, şekillenmeye başladığı dönemler ve ergenlik dönemi de olduğu için biraz agresif de oldukları bir süreç. Yani en çok protesto etmeyi sevdikleri bir dönem. Ve zannediyorum hocamın ifade ettiği gibi bir takım öğretmenlerin de zihniyetleri bu şekilde olduğu için acayip derecede bir zihin yıkaması olduğunu ifade etmem lazım.
0: Tuba Hocam okulun yarısı Türk öğretmen, yarısı yaklaşık evet. 30 tane Alman öğretmen var ve Alman devlet tarafından gönderiliyor. Evet. Paralarını da onlar veriyor. Geri kalan maaşları Türkiye'den alıyorlar. Fakat ben tabii bu esnada öğrencilerle çeşitli mülakatlar yapıldı. İsimlerini vermek istemediler ama biz bu protesto gösterisine katılmasaydık abitur diplomasını alamayız diye tehdit de şantaj da yapıldı. Zaten siz yani şöyle bir şey çocuklar bütün eğitim programı tabii. Almanca olduğu için Türkiye'deki üniversite sınavlarına hazırlanmıyorlar haliyle.
2: Evet.
0: Çünkü girmeyecekler Türkiye'deki sınavlara girmeyecekleri için.
2: Zaten direkt gidiyorlar.
0: Yani, evet. O diplomayı da alamazlarsa boşta kalacaklar ve diyor ki tehdit ediliyoruz. Eğer biz orada sırtımız dönmeseydik müdürümüze. Evet. Çünkü bazı öğrenciler de ertesi gün gidip müdürden özür dileyerek bu meseleyi izah etmişler kendisine.
2: Yani Murat Bey düşünsenize Türkiye'de bazı okullarda ifade ettiğiniz gibi Alman öğretmenler, Almanya'dan maaş alan öğretmenler eğitim veriyor. Bazı Fransız liselerinde rahibeler eğitim veriyor. Bakın rahibeler bu Beyoğlu'ndaki Fransız liselerine gidin. Rahibeler eğitim veriyor. Bahçede rahibeler geziyor. Bizimse İmam Hatip'lerin önü kapatılıyor. Katsayı problemine maruz kalıyorlar.
0: Aynı
2: dönemde. Düşünebiliyor musunuz? Bakın İmam Hatip'lerin meslek liselerinin, İmam Hatip'leri özellemeyelim, meslek liselerinin diyelim. Türkiye'nin en büyük ara eleman açığını oluşturdukları süreçte. Meslek liselerinin üniversiteye giriş imtihanlarında katsayı problemiyle karşılaştırılarak önleri kesiliyor. Bu çocukların üniversite okuması engelleniyor. Ama benim vatanımda yani şehidimizin kanlarıyla sulanmış ve bir hakkın fethettiğimiz bu topraklarda yabancı misyoner eğitim resmi bir şekilde verilebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani aslında bugün bunların birazcık hortlamasının sebebi de başlarına ne geldiğinin farkındalar. Sayın Yusuf Tekin Bakanımızın yerli ve milli duruşu yani pek çok anlamda bir eğitimde bir değişim, bir başkaldırı ortaya koyması eğitim politikasında bugün onları korkuttuğu için böyle işte bir takım şeylerle gündeme geliyorlar. Yani oradaki çocukların kimisini diploma vaadiyle yani diploma sebebiyle kimisini dışlayarak bakın yani ben 450 kişilik okuldaki tek tesettürlü öğrenciydim. Ve beni gören arkadaşlarım hepsi pırlanta gibi iyi bir liseyi kazanmış. Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesini kazanıp oraya gelmiş. Çok iyi yetiştirilmiş çocuklardı. Ama beni görenler çoğu birkaç tanesi özellikle ne diyordu biliyor musunuz? Ya Tuba biz sadece başörtülü temizlikçiler başörtü takar zannediyorduk seni görene kadar diyorlardı bana. Yani oradaki içerideki zihniyet yapısı bu. Ben o zaman İstanbul'daki bütün İmam Hatip liselerine birinci olarak gelebiliyordu. Benim bir hocam vardı Erdoğan Hoca, buradan ellerinden öpüyorum yani, selamlar olsun. Dedi ki böyle çalışkan çocuklarımız Anadolu Lisesi'ne gitsin diye beni İmam Hatip'e göndertmedi. Oraya yazdırdı beni, oraya gönderdi ve karşılaştım.
0: O sayede üniversitesine kazandım.
2: O sayede üniversitesine kastayıyla karşılaşmadan gelebildim. Ve karşılaştığım manzara bu. Yani inanabiliyor musunuz? Dolayısıyla içeride üretilmek istenen zihniyet bu. Verilen eğitim şu. Ya çocuklar işte burası Türkiye. Ya ben düşünüyorum şimdi Murat abi. İyi ki böyle bir okulda yetişerek ülkeme düşman olmamışım diyorum. Gerçekten. Çünkü size yemin ediyorum her gün mutlaka bir öğretmenimizden. Ya arkadaşlar işte burası Türkiye, yani böyle oluyor işte. Burada herkes makarna yiyor falan diye büyütüldük yani lisede. Düşünebiliyor musunuz? İşte Peygamber Efendimiz'e türlü hakaretlerin edildiği, işte dini şeylerin aşağılandığı, alay edildiği bir şeydi. Ama çok üzülüyorum yani, çok buna hiç pes etmedim. Belki mücadeleci bir ruh kazandım o lise eğitimi sayesinde. Ne kadar mücadele etmek gereken o tertemiz liseli çocukların zihinleri işgal altına alındığını orada gördüm. O yüzden eğitim politikası çok önemli. Efendim çeşitli vakıf okulları adı altında devletin imkanlarının kullanılmasının önüne geçirmesi lazım. Yasal prosedürü iyice incelemek lazım. Yani bir vakıf okulusun, devletin mülkünün bahçesinde sen orada eğitim veriyorsun ve para kazanıyorsun. Peki orayı kiralıyor musun? Yani ne yapıyorsun? Bunun açıklamaya muhtacız, bunun hukuki değerlendirmesini yapmak için. Dolayısıyla evet, bir okul ama milli bir eğitim verilmiyor. Evet. Milli eğitim verebilecek bir müdür geliyor, öğrencilerin de yaptığına bak.
0: Evet. Öğrencileri onu yaptırıyorlar.
2: Yaptıranlara bak, evet.
0: Serkan Hocam, 2 dakikam kaldı mı? Buyur.
3: 1311 yer Tunus. Papa'nın emriyle ilk kez bir okul açılıyor. Doğu dillerini ve kültürlerini araştırma enstitüsü. Misyoner, ajan yetiştirip bizim coğrafyamızda okullar açacaklar, eğitim kurumları oluşturacaklar ve bizim yerli milli kültürümüzden bizim çocuklarımızı koparıp kendilerine mal edecekler. Yıl 1888, Amerikan Tarsus Koleji'nin kuruluş tarihi. Okulun ilk adı St. Paul College. 1878 İzmir Amerikan Koleji. Yani daha 1900'e gelmeden, Anadolu işgal edilmeden, bu kültürel anlamda eğitim faaliyeti adı altında bunlar, yani neydi o örgütün adı, çok meşhur, Board, American Board. Neydi? Board of American Mission. Evet, Board of American Mission. Yani o örgüt vasıtasıyla, bir de İngiliz örgütü vardı aynı tarihlerde, CMS, kısaltması CMS diye hatırlıyorum. Bütün Osmanlı coğrafyasında, ya doğudan batıya kadar, Arap Gir dair, ya Van dahil, Türkiye'nin her yerinde okullar, yetimhaneler, yurtlar falanlar filanlar. Nasıl bir örgütlenme yapıldı da sonra bu topraklar işgale açık hale getirildi? Buradan bakmak lazım mesele. Yoksa sadece bir tane okulda şu olmuş bu olmuş değil.
1: İşte sadece bir okul değil sevgili, evet. Serkan. Söylüyorum. Çok ciddi bir şey bu. Sizi kutluyorum, bunu gündeme getiriyorsunuz. Takipçisi olalım hep beraber. Ben Sayın Bakan'a çok güveniyorum bu konuda. Bu zaviyeden bakıyor ve bu hassasiyette davranıyor. Onu da yalnız bırakmamak lazım. Yine söylüyorum. Herkes kurumunda bir Yılmaz Savaşçı ruhuyla savaşacak.
0: Evet.
1: Bu sadece bu bir şekliyle bir misyonerliğin elinin değdiği okullarda değil bu. Yine söylüyorum, İstanbul'un en iyi okullarında.
0: Evet.
1: Ve onların bir takım vakıfları var onlar üzerinde. Biz bunu ailece, evet, yaşadık. Ama o mücadeleyi veren kazanıyor. Vakfı da, okulu da Türk bayrağını oraya dikmeyi başardı eşim. O mücadeleyi verdi. Dolayısıyla bu son derece önemli bir şey. Evlatlarımız ellerinde.
0: Yaşar Hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok kıymetliydi. Son, evet, sözleriniz de çok önemliydi. Altın gibiydi. Serkan Hocam, Tuba Hocam, çok teşekkür ederim. Efendim, esas mesele burada nihayet eriyor. Çok önemli, son noktada da son derece önemli, Türk milli eğitimiyle alakalı çok kritik bir noktayı konuştuk. Ve bu konunun sürekli takipçisi olacağız. Gündemimizde olmaya devam edecek. Çünkü bu bizim açımızdan milli güvenlik meselesi, gençliğimizin mukadderatıyla alakalı bir mesele. Ve bu konuda dik durdukları için başta Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür'e ve Okul Müdürümüz Hikmet Konar'a bu dik duruşlarından dolayı da Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz kendilerini. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hakan abi.
3: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
4: Kırmızı.
5: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
6: En sahi aşk.
7: Hakan abi.
8: Ardan, senin ne işin var burada?
7: Abi benim rüyamdayız.
8: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
9: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
10: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
11: Vay vay vay. Çocuklar.
9: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
11: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
12: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
2: Çok gürültülü olur.
1: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
2: Çok geniş, zor temizlenir.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
2: Bunun da rengi kötü, bilemedim.
1: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
5: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
4: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

Burası açılış töreninde konuştu. CHP'deki tartışmalar, kargaşa gündeminde o vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım dedi. Hayırdır, siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajlarını detaylandıracağız birazdan. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yine MYK toplantısı vardı bugün. İhraç istemiyle disipline sevk edilen isimler var. Kim onlar? CHP'de neler oluyor? Hepsi birazdan moderatör gece içerisinde olacak. İran ve ABD arasında bir anlaşma yakın mı? Sorumuz bu. Dün Trump anlaşma yakın açıklamaları yapmıştı. Bugün de İran'dan olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Hem İran'a gideceğiz, son durumu alacağız, hem konuğum olacak. Detaylandıracağız süreci. Bugün önemli bir operasyon vardı. 8 ilde eş zamanlı 32 gözaltı. Kimlere? 13 büyük tavuk şirketine denetim kayyumu atandı o operasyonların, soruşturmanın ardından. Peki bu denetim kayyumu nedir? Piyasa nasıl etkilenir? Bununla ilgili de bir konuğumuz var. Onu da konuşacağız moderatör gece içerisinde. Artık son saatler neye? Tüm yurtta LGS heyecanı var. Hazırlıklar tamam. Alınan önlemler var. Onu da detaylandıracağız. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılış töreninde konuştu. Gündeminde CHP içinde yaşanan tartışmalar vardı. Kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız diyen Erdoğan, millet işi gücü bıraktı, CHP içindeki kavgayı film izler gibi izliyor. Sanki parti değil, dövüş kulübü dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar verdi.
1: Hırsları boylarını aşan bu şahsiyetlere sormak lazım. Hayırdır? Siz milletvekili misiniz yoksa militan mısınız?
2: Hırsları boylarını aşıyor dedi. CHP'de yaşanan çift başlılık sonrası ayaklanma çağrıları yapanları sert sözlerle eleştirdi ve net konuştu.
1: Ne zamandan beri anarşi muhalefetin politika aracı haline geldi? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu, hak arama oldu. Kimse kusura bakmasın. Hangi bahaneyle olursa olsun bu aziz milletin huzuruna kastedilmesine AK Parti olarak biz müsaade etmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışıyla yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi yok dedi.
1: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ana muhalefet partisi içinde yaşananlar vardı. Erdoğan, CHP'ye dövüş kulübü benzetmesinde bulundu.
1: Türk siyaseti adına, bu ülkenin ana muhalefeti adına inanın biz üzülüyoruz. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor. Siyasi parti değil, sanki dövüş kulübü. Herkes bir başkasına yumruk atmanın, bir başkasına çelme takmanın, tuzak kurmanın peşinde. Herkes bir ucundan tutmuş, Gazi Mustafa Kemal'in partisini oradan buraya çekiştiriyor.
2: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Tempomuzu biraz daha artıracağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizde ise ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yakın çevresinde yaşananlara da dikkati çekti.
1: Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulduğunu, yeni oyunlar oynandığını görüyoruz. Bölgemiz ve dünyamız belki de 2. Dünya Savaşı

0: sonrasındaki en kritik gelişmelere şahit oluyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak hem Türkiye'yi bu ateş çukurundan uzak tutmaya hem de hizmet ve eser siyasetimizi sürdürmeye çalışıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından toplam 19 milyar 326 milyon lira değerinde olan 65 projenin açılışını gerçekleştirdi.
0: Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kafede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan fotoğraf isteklerini de kırmadı.
2: Orta Doğu'da artık barış çok yakın. En azından şimdilik öyle gözüküyor. ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, üzerinde mutabık kalınan bir anlaşma metninin hazırlandığını duyurdu. ABD ile müzakerelerde gelinen son aşama hakkında İran Dışişleri Bakanı Arakçı'da bir açıklama yaptı. Mutabakata hiç bu kadar yakın olmamıştık dedi. Arakçı, medya kuruluşlarından da anlaşmanın içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınmalarını istedi. ABD Başkanı Trump da Arakçı'nın sosyal medyadan yaptığı bu açıklamayı alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı. İran Savaşı'nda sona yaklaşılıyor. Taraflardan peş peşe sıcak açıklamalar geliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. Medya kuruluşlarına da bir çağrıda bulundu. Mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınmalarını istedi. Ülkesinin zamanı geldiğinde tüm detayları kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de İran basınına konuştu. Medyada mutabakat zaptının metnine ilişkin yer alan ifadeleri doğrulayamayacağını belirtti. Bekai, mutabakat metniyle ilgili son değerlendirme aşamasındayız dedi. İlgili kurumların toplantılarının devam ettiğini söyledi. Donald Trump'tan da bu açıklamalar sonrası dikkati çeken bir hamle geldi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından Arakçı'nın paylaşımını alıntılayarak yeniden paylaştı. Anlaşmanın detaylarını ise ABD cephesi paylaştı. ABD'li üst düzey bir yetkili düzenlediği telekonferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anlaşmayla ABD'nin temel önceliklerinin büyük oranda yerine getirildiğini vurguladı. 4 ana başlığın öne çıktığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik ablukayı kaldıracağını belirtti. İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini de kaydetti. Ayrıca ABD'nin İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alacağını dile getirdi. Son olarak anlaşmanın bölgede uzun vadeli bir barışı garanti edeceğini ifade etti. Öte yandan iki ülke arasında arabuluculuk yapan Pakistan'da barışa yaklaşıldığı mesajları verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, barış anlaşmasına ilişkin üzerinde mutabık kalınan nihai bir metin hazırlandığını duyurdu. Ülkesinin sonraki adımları netleştirmek için her iki tarafla yakın şekilde çalıştığını kaydetti. Şerif, barış hiç bu kadar yakın olmamıştı ifadelerini kullandı. Türkiye'de süreci yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Ayrıca ABD'li müzakerecilerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD ve İran arasındaki ilerleyen sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni etti. Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. İşte en azından bölgeyle ilgili ulaşan son gelişmeler böyle. Ama bir kez daha bölgeye gidelim. İran'a gidelim. Aydınlık Tahran temsilcisi Gürkan Demir bizi bekliyor. Gürkan merhaba, kolay gelsin.
3: Merhabalar Erkan, kolay yayınlar, iyi akşamlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki taraftan da olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Elbette İran cephesinden son durumu almak istiyorum. Özellikle bu anlaşma metnine dair İran medyasında paylaşılan bilgiler

0: Rakçı'nın bu konuda uyarıları vardı. Yeni bilgiler geliyor mu bu metine dair? Anlaşma metnine dair?
1: Erkan Kol, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı yaklaşık 45 dakika İran Devlet Televizyonu'nda anlaşmaya dair bazı ayrıntıları açıklayan değerlendirmeler yaptı ve 10 dakika önce bu açıklamasını tamamladı Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı. Yeni şeyler söylüyor. Dışişleri Bakanı Erakçı diyor ki şu an hala hazırda imzalanmış bir anlaşma yok ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Müzakerelerin son aşamaları tamamlanır tamamlanmaz anlaşma imzalanacak ve ilan edilecek ayrıntıları ilk aşamada imzalar dijital olarak uzaktan atılacak diyor ve bu konu önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşebilir ifadesini kullandı Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı az önce biten yayınında. Bununla beraber Dışişleri Bakanı Erakçı mutabakat zaptında bazı noktaların ayrıntılarını verdi. Bu mutabakat zaptının ilk aşamasında iki aşama olacağını söyledi müzakerelerin. İlk olarak tarif ettiği çerçeve ilk aşamaya dair şunlar oldu. Mutabakat zaptında ABD savaşı başlatıcı olmayacağını ve tehdit kullanmayacağı yönünde taahhütte bulunacağı, savaşın tüm cephelerde Lübnan dahil biteceği, İsrail'in şu an bulunduğu işgal ettiği topraklardan Lübnan'dan çekileceği gibi başlıkların mutabakat zaptında yer aldığını ifade ediyor. Hürmüz Boğazı konusunda Hürmüz Boğazı'nın eski yönetimine dönülmeyeceğini, Umman'la yeni bir mekanizmayı oluşturacaklarını, önümüzdeki günlerde ortak bir bildiri yayınlayacaklarını Umman'la beraber ifade ediyor. Geçişlerden ücret alacaklarını söylüyor. Deniz ablukasının kaldırılması konusunun yine mutabakat zaptı içerisinde olduğu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın bloke edilmiş, dondurulmuş mal varlıklarının ilk etapta serbest bırakılmayacağını ifade eden açıklaması vardı. Erakçı'ya bu soruldu. Erakçı de imza atıldıktan sonra herkes somut olarak ne olduğunu net bir şekilde görecek diyor ve bu konuyla ilgili de bir mekanizma kurulacağını söylüyor.
0: Yani dondurulmuş varlıklarla ilgili de bir adım olacak. İran'a geri dönebilir. Ben öyle anladım.
1: Evet. Olacak diyor Dışişleri Bakanı Erakçı. İran'ın yeniden inşası konusu, yani bu süreçteki gördüğü zarar noktasında da yeni bir mekanizma kurulacağını ifade ediyor. İkinci 60 günlük sürecin, ikinci aşamanın 60 günlük bir süreç olacağını ve nükleer konunun bu noktaya, yani bu sürece bırakılacağını ifade ediyor Dışişleri Bakanı Erakçı. Eldeki zenginleştirilmiş uranyumun ve tesislerin nasıl şekilleneceği konularının bu 60 günlük süreç içerisinde ele alınacağını, ihtiyaca binaen bu sürecin uzatılabileceğini söylüyor Erakçı. Ve yine açıklamasının içerisinde zenginleştirme ile ilgili diyor ki, zenginleştirilmiş malzeme stoklarının İran'ın zenginleştirilmiş malzemeyi incelemenin tek yolu İran içinde seyreltilmesidir ifadesini kullanıyor Dışişleri Bakanı Erakçı. Yani ikinci müzakere aşamasında İran'ın elindeki yaklaşık 400 kilogramlık %60 seviyesindeki uranyumun seyreltilmeye gidilebileceğini ifade ediyor.
0: Yani İran'ın dışına çıkarılmasına yeşil ışık yakmıyor İran. Trump bunu istiyor.
1: Yeşil ışık yapmıyor bir kez daha. Evet, bunu istiyor İran ve anlaşma metninin de iki sayfadan daha kısa olduğunu ifade ediyor Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı.
0: Bununla ilgili bir tepki, başka bir gelişme var mı Gürkan? Yani açıklamanın devamında İran'daki yankıları veya Amerika Birleşik Devletleri'nden oraya ulaşan bir mesaj.
1: Henüz olmadı çünkü Dışişleri Bakanı Erakçı'nın konuşması yeni bitti. Dediğim gibi yaklaşık 14 dakika önce tamamlandı. Şu an için İran basınına yansıyan yeni bir ayrıntı konuyla ilgili olmadı.
0: Gürkan Demir, şunu da sorayım son olarak. Bu gün içerisindeki diğer açıklamasında Erakçı, uzlaşıdan hoşnut olmayanlar olabilir demişti. Sabotaj ihtimalinden bahsetmişti. Onu biraz açalım mı? Bununla ilgili farklı değerlendirmeler var mı? İsrail işaret ediyor elbette.
1: Oldu. Bu açıklamasının içerisinde yine var. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı diyor ki bu anlaşmadan rahatsız olanlar var diyor ve bunun İsrail olduğunu söylüyor. Ama sürece zarar vereceğinden dolayı daha fazla ayrıntı vermek istemediğini ifade ediyor Dışişleri Bakanı Erakçı. İsrail'in bu anlaşmayı sabote edebileceğine işaret ediyor yani.
0: Şimdi aslında

0: Aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen açıklamayla İran tarafından gelen açıklamalar arasında ciddi farklar var Gürkan Demir o halde. Amerika Birleşik Devletleri tarafı nükleer programın tasfiyesi sağlanacak diyor. ABD İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alacak diyor. İşte bölgede uzun vadeli bir barışı garanti edecek diyor ABD tarafı. Oradan da resmi bir açıklama değil ama şu ana kadar bu anlaşma üzerine yapılan en resmi açıklama da Arakçı'dan geldi galiba.
1: Evet, Dışişleri Bakanı Erakçı'dan geldi. Galibaf'tan da bir açıklama var. Meclis Başkanı Galibaf da Erakçı'nın konuştuğu sırada bir tweet attı ve diyor ki verilen taahhütler hiçbir ama, eğer veya bahane olmaksızın yerine getirilmelidir. Yaklaşan anlaşma için başka bir yol yok. Herkes eninde sonunda ne ekerse onu biçer ifadesini kullanıyor. Böyle bir tweet attı. Erakçı'nın konuştuğu sırada İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf. Onun da son açıklaması böyle
0: Gürkan
1: oldu.
0: Demir, son verdiğin bilgiler özellikle çok önemli. Bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Savaşın tüm cephelerde biteceğini söylüyordu Arakçı. İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekileceği, Hürmüz'ün de Umman'la oluşturulacak bir mekanizmayla yönetileceği ve İran'ın bu geçişlerden para alacağı ve dondurulmuş varlıklar meselesinde önümüzdeki süreçte konuşulacağı, ardından ikinci aşamaya geçileceği. Doğru not almışım değil mi?
1: Dondurulmuş varlıklar konusunda imzalar attığında herkes ne olduğunu
0: Aha.
1: görecek diyor. Yani bir serbest bırakmayı işaret ediyor.
0: Peki. Gürkan Demir teşekkür ediyorum. Detayları paylaştığın için bizlerle. Aydınlık Tahran temsilcisi Gürkan Demir'den aldık. Son durumu Arakçı'nın daha yeni yaptığı açıklamalar. Gürkan Demir dedi ki 10-15 dakika önce bitti o açıklaması Arakçı'nın. Tabii orada çok çok önemli detaylar var. Şimdi bir de tabii İran tarafından gelen açıklamalarla bilgilerimiz de güncelleniyor ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri cephesinden yapılan paylaşımlarda bu anlaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair ABD tarafı biraz da farklı bakıyor meseleye. Yine bir o ortak detaylarda çok kalınmamış gibi görünüyor. Bakalım gelsin infografik neler söylemiş ABD tarafı. ABD anlaşmada 4 ana başlıktan bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri. Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ve ABD İran'a ablukayı kaldıracak. ABD tarafının paylaşımı bu. İran'ın nükleer programının tasfiyesi sağlanacak. Ama az önce işte Arakçı'nın İran Dışişleri Bakanı'nın söylediğinde böyle bir detay yok. İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alacak. Buna da karşı çıkıyor Arakçı. Anlaşma bölgede uzun vadeli bir barışı garanti edecek. Burası tabii biraz daha yoruma açık bir bölüm. Peki uygulama sahada nasıl ilerleyecek? Anlaşma çerçevesinde İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun yerinde imha edilip daha sonra ülke dışına çıkarılması öngörülüyor diyor ABD tarafı ama İran tarafı bambaşka bir şey söylüyor. Az önce de paylaştığımız bunun anlaşmanın daha sonraki diğer 60 günlük süreç içerisinde daha müzakere edileceğini söylüyor İran tarafı. Amerika kesinleşmiş gibi bu konuda bir kesinlik var gibi konuşuyor. Anlaşmaya tam anlamıyla uyulması halinde kısıtlamaların kaldırılarak İran'ın dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanıyor. Şimdi bu aşamada Arakçı'nın söyledikleriyle biraz bağlantılı bir durum var. İmzalardan sonra dondurulmuş varlıklarla ilgili önemli gelişmeler olabilir dedi Arakçı. Başta İsrail olmak üzere bölgedeki ilgili ülkelerin bu sürece katkı vermesi ve anlaşmaya uygun hareket etmeleri bekleniyor deniliyor. Tabii yayına biz girmeden önce bu infografiyi açıkladık. Arakçı biz yayına hazırlanırken o açıklamaları yaptı. Farklı farklı ifadeler, detaylar var. Biz de konuşup bir sonuç çıkarmaya çalışalım bu açıklamalardan. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle. Ufuk Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey. İyi geceler diliyorum size.
0: Teşekkür ediyorum. Arakçı'nın son yaptığı açıklamalar üzerinden gitmek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Diyor ki değerlendirmeler devam ediyor. Nihai bir sonuca varmadık. Önümüzdeki birkaç gün içinde sonuç da gelebilir. İki aşamadan bahsetmiş Arakçı. Önce savaşın tüm cephelerde biteceği. Tamam. Ama burada İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekileceği meselesinden bahsediyor Arakçı. Dün İsrail tarafından yapılan açıklamada hatırlayacaksınız. Mutabakatın İsrail'i kapsamadığı, İsrail'in de şu ana kadar işgal ettiği tüm bölgelerde kalacağını söylemişti İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklama. İşte bu Hürmüz meselesi, Umman'la bir ortak komisyon ve benzeri bir şeyin kurulması.

0: olacağı, geçişlerden para alınacağını söylüyor Arakçı. Körfez ülkeleri buna tamamen karşı. Dondurulmuş varlıklar meselesi anlaşmalardan sonra çok önemli gelişmelerin olacağını söylüyor. Ve ABD tarafı Trump'ın söylediği işte zenginleştirilmiş uranyumun İran tarafından çıkarılacağı, ABD tarafından dışarı çıkarılıp imha edileceği. Ama Arakçı da diyor ki hayır, böyle bir şey şu an için yok. İkinci 60 günlük süreç içerisinde bu müzakere edilecek. Çok fazla farklı bilgi, birbiriyle çelişen ifadeler. Ne olacak yani, gerçekten ne düşünüyorsunuz? Artık bu anlaşmaya yakın mıyız?
1: Evet Erkan Bey, aslında çelişenler kadar çelişmeyen noktalar da var. Sadece herkes kendi perspektifinden ve kendi iç kamuoyunda tepki çekmeyeceği şekilde ifade ediyor bence birazcık da. Mesela Arakçı'nın ben de röportajının dökümünü hepsini inceledim. Orada aslında Amerika tarafı biliyorsunuz uranyumun orada seyreltilmesi ve dışına çıkarılmasıyla alakalı bir açıklama yaptı. Fakat Arakçı eğer uranyumla alakalı bir seyreltme olacaksa bile, yani o 440 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum, %60 ve üzerindeki için söylüyorum, böyle bir ihtimalin ancak İran içerisinde yapılabileceğini söyledi konuşmasının dökümü içerisinde. Aynı şekilde bir taraf özellikle burada biliyorsunuz Rubio, özellikle ABD Dışişleri Bakanı, ilk günden beri kesinlikle ama kesinlikle o zaman Türkiye de bunu yapar. Özellikle doğal su yolları kapatılamaz. Bu uluslararası hukuka aykırı diyor ama Türkiye'de biliyorsunuz Boğaz'dan cüzi, yani işte rehberlik bedeli, sağlık yardımı gibi uluslararası hukuksal çerçevenin dışına çıkmayan ücretler, çok cüzi ücretler alabiliyor. Şu anda ama İran'ın yaptığı şey, şu anda yapmaya çalıştığı şey sürecin başından beri gemi başına 2 milyon dolar gibi bir tahsilat yapmaktı ki bu aşağı yukarı yapılan hesaplamalara göre her bir varil petrol için 1 dolar ek maliyet anlamına geliyordu. Bunun diğer hususlarını da düşündüğünüzde İran kendi iç kamuoyunda özellikle 100 milyar dolarlık bir gelir elde edeceğini söylüyordu. Şimdi aslında mutabakat metninin tamamını görünce birçok soru işaretimiz ortadan kalkacak ama mesela birincisi şunu bilmemiz lazım. İran'ın artık o 100 milyar dolarlık hedefinden ziyade kendi iç kamuoyuna bakın biz hürmüzden para almaya başladık diyebileceği diplomatik ifadeleri özenle seçilmiş bir metin görebiliriz. İki tarafında razı olacağı bir metin görebiliriz. Aynı şekilde zenginleştirilmiş uranyum özellikle 440 kilogram özelinde bir süreç olabilir. Herkes bu süreçte 160 ve üzerinde zenginleştirilmiş o materyali, işte 10 nükleer bomba yapmaya yetecek bir materyalden bahsediyor ama İran'ın benim bildiğim kadarıyla 10 bin kilogram daha çeşitli oranlarda zenginleştirilmiş uranyumu var mesela. Şimdi bu mesela anlaşmanın herhangi bir yerine geçmiyor. Dolayısıyla biz nihai metni görene kadar iki tarafta da belirli çekinceleri görüyoruz aslında. Birincisi iç kamuoyuyla alakalı çekinceler. İkincisi Amerika'da dikkat ederseniz son bir hafta 10 gündür ciddi bir şekilde İsrail ile alakalı basında bir alarm verilmiş durumda. İsraillerin özellikle müzakere heyetinde yer alan kişilere casusluk faaliyeti yapabileceğine dair çok ciddi endişeler var. Ve bu alanda Amerikan iç basını, ulusal basını kontrol ettiğinizde onlarca haber görüyorsunuz. Belki de ilk defa bu kadar dillendiriliyor. Bu süreç aynı zamanda Trump'ın Netanyahu'yla çok galis hakaretler ettiği bir konuşmayla olduğu bir esnada buna paralel olarak gelişti. Diğer tarafta İran tarafına bakıyorsunuz. Şu anda bir payidarı cephesi var biliyorsunuz. Nebeviyanlar falan. Bunlar radikal kanadı temsil eden ve şu anda bu müzakerelerin direkt olarak karşısında kendisini konumlandıran bir ekip. Kaldı ki geçen gün televizyonlarında Ali Hamenei'nin Müşteba Hamenei'nin açıklamalarına yer vermediler ve tepki gösterilince de pardon deyip üzerine örttüler. Şimdi aslında İran'ın içerisinde şu anda parlamentonun dörtte birinden fazlasını, yaklaşık %27'sini kontrol eden bir şahin kanat kendilerine mecliste, parlamentoda, özellikle medyada ve devrim muhafızları içerisinde ciddi taban bulan bir kanat. Direkt olarak Müşteba Hamane'ye bir eleştiride bulunamadığı için şu anda Arakçı'yı, Kalibaf ve Pezeşkiyan üzerinden ciddi bir eleştiri propagandası yürütüyor. Ve aslında herkes biliyor ki bunu direkt olarak Müşteba Hamane'ye yöneltemedikleri için, çünkü Müşteba Hamane'ye özellikle bu siyasi çabaları şu anda ülkedeki siyasi iradeyi desteklediğini beyan etti biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ayrışma var. Yani bu hem iç kamuoyularında hem Amerika'nın hem İran'ın bir iç kamuoyuyla alakalı bu anlaşmayı bir satma süreci var ve detayların ortaya çıktığında tam detayına hakim olmadan manipüle edilebileceğini biliyor iki tarafta. İçeriden darbe yiyebileceklerini biliyorlar. Diğer taraftan da bir İsrail endişesi var, az önce sizin de dile getirdiğiniz üzere.
0: İsrail normal mutsuz mu?
1: Yani Amerika'nın metninde dikkat ederseniz İsrail'in de bu konuda yardım etmesi beklenilecektir diyor. İran tarafı da özellikle Lübnan'da dahil olmak üzere savaşın bitirilmesini söylüyor. İsrail tabii

0: Tabii ki her senaryoda mutsuz ve Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği üzere ilk günden beri herkesin aşağı yukarı konuştuğu mesele bu süreç aslında Netanyahu ve aşırı sağcı iktidarını hiç mutlu edecek bir sonuç değil. Kaldı ki şu anda zaten iç siyasette onların da yaşadığı bir kaos var. Knesset'te biliyorsunuz parlamento üstünlüğünü bütün projeksiyonlarda kaybediyorlar ve muhalefet daha güçlü geliyor. Dolayısıyla şu anda bilinmeyen, işin aslında bilinmeyen, görünmeyen kısmı görünen kısmından daha büyük. O yüzden bu süreci yönetmek kolay değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu anlaşma bu noktadan sonra hani Allah korusun ama bir şekilde sabote edilir ve bozulursa çok daha marjinalleşmiş ve
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: daha zorlaşmış bir süreç görmemiz
1: Arakçı
0: mümkün olacak.
1: ısrarla bir baltalama vurgusu yapıyor. Sabotaj
0: Evet.
1: vurgusu yapıyor Arakçı. Bu kadar vurgun üzerine şunu düşündüm. Acaba bu ABD helikopterinin Hürmüz'de düşürülmesi de bir sabotaj mıydı?
0: Ben o gece ilk katıldığım bir platformda yayına katıldığımda bunu ifade etmiştim. Bunlar da dahil olmak üzere bu süreci gerçekten imkansızlaştırmaya çalışan çok fazla çaba görebiliriz. Ama şöyle bir durum da var. Amerika'nın verdiği cevaba bakacak olursanız hani aşağı yukarı 3-4 dalga şeklinde bir cevap verdi. Ve Amerika'da biz şunu gördük. Aslında yapılan saldırılar hiç öyle alelade seçilmiş noktalara yapılmadı. Mesela özellikle biliyorsunuz Keşme Adası'nda ciddi bir hareketlilik vardı. Orası biliyorsunuz İran'ın kıyı savunma doktrininin temel unsurlarından birisi. Hürmüz'ün korunması ve özellikle kıyı savunması konusunda. Orada yeraltı füze stoklarının olduğunu, radar sistemlerinin olduğunu biliyoruz. Hakeza Sirik'te yani Hürmüzgah'ta falan burada olan bütün saldırılar aslında Amerika'nın olası bir müzakere sürecinin çökmesi sürecinde hazır elimize bir mütekabiliyet hakkı geçti. Yani yarın öbür gün bir operasyon mecbur olursa en azından bunu kullanarak bazı sistemleri çökertelim, işimizi kolaylaştıracak adımlar olarak kullanalım dediği adeta saldırılardı. Dolayısıyla hem helikopterin düşürülmesi kısmı tabii ki bir şaibe ama verilen cevap alelade öyle tevafukan seçilmiş noktalar değil. Bence İran özellikle ilk defa o baskıyı yani Trump'ın şiddetle diplomasiyi ve anlaşma masasını dayattığı iklimi ilk defa soludu ve şu anda dikkat ederseniz her ne kadar İran savunma sistemleri aktif olmuş olsa da çok hasarlar açıklanmıyor ama biz Amerika'nın Keşme Adası'nda, Sirik'te, diğer bölgelerde özellikle o kıyı hattında Hürmüz'e kıyı bölgede nereleri vurduğunu bilmemekle beraber bir özgüven geldiğini de gördük Amerika'ya. Bilakis İran'ın da özgüveninin hani biraz daha makul bir seviyeye gelmeye başladığını gördük. Nitekim bu konjonktürde arabulucuların da araya girmesiyle beraber şu anda bir anlaşmayı konuşmayı
1: Evet.
0: mümkün kıldı. Fakat dediğim gibi buradan sonrasına Amerika bir hazırlık yapmış gibi görünüyor. Ona da dikkat etmek lazım.
1: Abbas Arakçı diyor ki bir savaşı bitirmek için en iyi zaman üstünlüğün bizde olduğu andır. Savaş meydanında gerçekten zafer kazandığımızda. Dünyanın görünürdeki süper gücüne 40 gün boyunca direndik. Anlaşma ve savaşın sona ermesi zaferi pekiştirecektir diyor İran tarafı. Bu kadar kaç ay geçti ilk saldırının üzerinden. Abbas Arakçı'nın açıklamasıyla da beraber düşündüğümüzde kim ne kazandı ne kaybetti? Ya da 40 gün
0: Aslında
1: direnmek
0: şöyle,
1: zafer mi?
0: aslında direkt olarak hani bu savaşın bir kazananı var mı deseniz bence net anlamda yok. Fakat İran'ın özellikle rejimin kendi içerisinde tabii ki biliyorsunuz yıllardır özellikle 2009-10'dan beri çok kırılgan bir iklimde İran iç siyaset konjonktürü açısından söylüyorum bunu. O özellikle bizim bugüne kadar gördüğümüz Mahsa Amini olaylarından işte diğer sokak hareketlerine kadar birçok protestonun ve hatta İsrail'in Amerika'yı kandırıp işte burada halk ayaklanması çıkaracağız gibi pehlevileri falan piyasaya sürdüğü bir konjonktürden devrim muhafızları ve rejim en azından kısa vadede değil orta vadede de kendi mevcudiyetini garanti altına alarak çıktı.
1: Evet.
0: Fakat Trump Amerikası da en azından savaş sürecinde yaptığı bir tane rasyonel, gerçekten askeri hedeflere de uzun vadede hizmet edebileceği bir hamle yaptı. O da zaten bugün Amerika adına anlaşma masasında kendi şartlarını koyabilmeye getirdi. Ablukanın ablukası. Çünkü bu iş biliyorsunuz Amerika ve Çin ziyareti esnasında Çin'i de biraz daha sürece müdahale eden bir hamleye evrildi. Burası özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik'teki müttefiklerini etkileyen petrodolar sistemini tehdit eden bir hususa dönerken Amerika oraya ablukanın ablukası yaptı. Çok büyük bir askeri yığınak yaptı ve İran'a çok büyük bir diş gösterdi. Yani bu işe eğer devam ettirecek olursan ciddi anlamda mühimmat

0: kaybetmesine. Bakın bugün Tomahawk füzeleri de dahil olmak üzere en az 4-5 sene ikame edebileceği, yani şu savaş sürecinde kullandığı şeyleri 4-5 senede yerine koyabileceği düşünülüyor. Amerika burada çok yoruldu ama bir diğer taraftan da bölgedeki istikrarı, en azından kendi istediği siyasi dizayn yapabileceği bir masa mevcut. Fakat burada eğer bu iki ülke bir şekilde anlaşırsa ve ortak müşterekler geliştirebilirse, hani iç faktörlerden bağımsız olarak, savaşın bir kaybedeni kim olacak derseniz İsrail olacak. Dolayısıyla bizim en büyük endişemiz aslında direkt olarak bu. Burada sadece bir hata olarak da İran'a şunu söylemek istiyorum. İran biliyorsunuz özellikle bu verdiği cevaplarda, eğer belki de verdiği cevapları sadece Amerika ve İsrail hedefleriyle kısıtlı tutmuş olsaydı, buradan en azından komşularıyla ve bölge ülkeleri ilişkileri konusunda daha karlı çıkabilirdi. İran'ın
1: Hata
0: da
1: mı
0: burada
1: yapıldı orada
0: stratejik
1: sizce?
0: bir Bence stratejik bir körlük yaşadılar. Ek olarak da bilmiyorum, hani yarın öbür gün bu süreçlere karşı bir ahde vefa gösterirler mi, ama bugün Körfez ülkelerinin biliyorsunuz yakın zamana kadar Amerika ile beraber İran'a bir operasyon yapmasından tutun da İran'ın içerisindeki bazı grupların, etnik grupların kışkırtılarak İran'a karşı kullanılmasına kadar Türkiye'nin ciddi anlamda bir payı var bunların
1: Evet.
0: olmamasında. Bunun ahde vefasını gösterecekler mi? Bunu tarih gösterecek, ama sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye bunu yarın öbür gün Allah korusun benzer bir durumda olsa İran'ın kendisini yapmayacağını bilerek yaptı. O yüzden ümit ediyoruz İran bundan sonra siyaset aklına, oradaki bürokratik akla, pezeşkiyanlara, Arakçilere biraz daha
1: Peki.
0: alan tanıyan bir siyasete dönüştürür kendisini ve Türkiye'ye de ahde vefalı olur.
1: Peki. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Ufuk Hocam çok teşekkür ediyorum değerli
0: Ben teşekkür
1: yorumlarınız
0: ederim,
1: için.
0: sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: İyi geceler.
1: Bir barışa gidecek mi mesele süreç? Detaylı bir şekilde Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk. Ankara merkezli diplomasi trafiği hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la görüştü.
2: Ankara merkezli diplomasi hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. ABD-İran savaşı ve bölgesel gerilimler, Washington-Ankara hattında iletişim yoğun, Türkiye krizlerin çözülmesi ve barışın sağlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir misafiri vardı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak bakanlığa geldi. Fidan-Barak görüşmesinde gündem ABD-İran savaşıydı. Dışişleri Bakanı bir kez daha diplomasi masasını işaret etti. İki ülke arasında arabuluculuk için Türkiye'nin hazır olduğunu söyledi. İkili ayrıca İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırgan tavrının Türkiye için kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Görüşmede 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi de ele alındı.

0: Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı bültenle aranırken yakalanan Umut Altaş, yakalanmadan önce ilk kez 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne konuşmuştu. Altaş'ın Tunceli'de işaret ettiği noktalarda ekipler yeraltı görüntüleme cihazlarıyla çok kapsamlı bir arama çalışması başlattı.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Da babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor.
2: Umut Altaş, Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi. Yakalanmadan önce bildiklerini ilk kez 24 TV ve Akşam Gazetesi'ne anlattı. Gülistan öldürüldü diyerek hem öldürülmüş olabileceği hem de gömülmüş olabileceği yerleri tek tek söyledi.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Da babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
2: Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından önceki günlerde arama çalışması başlatıldı.
1: Kaç yer var aklımda ve
3: neresi?
1: Nerede olduğunu bilmiyorum yani. Peki. Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim. Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
3: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
1: Abdülhamit civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
2: Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor.
1: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerken ki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
3: Bayraktepe.
1: Bayraktepe.
3: Oralarda mıdır sence?
1: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama... Oralar tabii onların da.
2: Yeraltı görüntüleme cihazları kullanan ekipler, cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsünü elde edebiliyor. Şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.
1: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
3: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
1: Az gerisinde.
3: Az gerisinde mi?
1: Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra, onu hatırlıyorum.
2: 9 soruşturması kapsamında ABD'de hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yakalanarak gözaltına alınan Umut Altaş'ın yakın zamanda Türkiye'ye iadesi bekleniyor.
0: Yurt genelinde LGS heyecanı var. Yarın 9.30'da başlayacak sınav öncesi İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı.
4: LGS için giriş sayım hızlandı. Hafta sonu 81 ilde adaylar ter dökecek. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı teyakkuzda. Sınav öncesi hazırlıkların tamamlanması için okullar tatil edildi. Tüm sınav salonları öğrencilere hazır hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da LGS boyunca sahada olacak. Detayları Bakan Mustafa Çiftçi paylaştı. Buna göre 81 ilde 26.468 personel görev yapacak. 4.000'den fazla okulda güvenlik üst seviyede tutulacak. Okul girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla denetim yapılacak. Sınav sorularının merkezlere ulaştırılmasında güzergahlarda sıkı tedbirler alınacak. Sınav günü kimliğini kaybeden öğrenciler için de nüfus müdürlükleri mesai yapacak. İl ilçe nüfus müdürlükleri 13 Haziran'da 7.30'dan 12.30'a kadar açık tutulacak. Sınav yurt genelinde saat 9.30'da başlayacak. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık aranın ardından öğrenciler ikinci oturuma 11.30'da girecek.
0: Dijital çağın getirdiği fırsatlar kadar riskler de her geçen gün daha fazla tartışılıyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında artan ekran kullanımı, aile içi iletişimden sosyal yaşama kadar birçok alanı etkiliyor. İşte bu tabloya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımsızlığı Zirvesi İstanbul'da başladı.
5: Dijital çağın sunduğu imkanlar hayatı kolaylaştırırken ekranlarla kurulan yoğun ilişki yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Ekran bağımlılığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen zirve, kamu temsilcileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirdi.
6: Enfes sunumlarıyla göğsümüzü kabartan
5: Açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İstanbul Valisi, Rütük Başkanı ve İstanbul Aile Vakfı yöneticileri katıldı.
6: Aynı evde yaşanıyor fakat insanlar birbirleriyle iletişim kurmuyor. Ve biz bu farkındalığı oluşturmak adına pek çok adımlar attık. Bugün Aile Vakfı Rütük'le beraber dijital medya, dijital anafor zirvesini, ekran bağımsızlık zirvesini ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız burada bir yandan dijital okur yazarlığın farkındalığını artırmak, medya okur yazarlığını artırmak. Aynı zamanda bizim medya kültürümüzü, ekran kültürümüzü de tekrar sorgulamak. Bizler bu hususta önemli adımlar atıyoruz ve kararımız çok net. Çocuklarımızı özellikle algoritmaların insafına bırakmayacağız. Bu hususta da pek çok adımlar attık. 15 yaş altı sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik. Diğer yandan çocuklar güvende uygulamamızı hayata geçirdik. Dijital dünyada çocukları korumak ve güçlendirmek adına bir eylem planımızı hayata geçirdik.
5: Zirvede dijital dünyanın çocuklar, gençler ve aileler üzerindeki etkileri ele alındı. Güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, siber zorbalık ve ekran bağımlılığıyla mücadele başlıkları öne çıktı.
7: Gençlerimizin %90'ının sosyal medya hesabı bulunuyor ve yaklaşık %25'inin bütün bilgileri de kamuya açık. Aynı zamanda her 100 gencimizden 37'sinin ekran bağımlılığı yüksek seviyede. Bu veriler bugün burada konuştuğumuz meselenin önemini çok net ortaya koyuyor. Buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Ekranlarınıza düşen her içeriğin Trend Topik'te size sunulan bir Truva atı olup olmadığını sorgulayın.
5: Katılımcılar dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanırken risklere karşı da ortak bir bilinç oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.
8: Büyük aileden çekirdek aileye geçmemiz ve büyük annelerin, büyük babaların görevlerini televizyonlara, sonraki dönemde telefonlara, tabletlere yüklememizle birlikte günümüzde böyle bir sorun oldu. Dijital mecraların olabildiğince az kullanılması, kullanırken de çocuklara, gençlere faydalı içeriklerin üretilmesi. İşte bu iki gün boyunca inşallah bunların somut çıktıları olacaklardır.
5: Zirvede yalnızca sorunlar değil, çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Ailelerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesi ve çocukların ekran karşısında geçirdiği süre konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.
9: Anafor, insanı fark ettirmeden kendi merkezinden uzaklaştıran bir güç. Meselemiz anafora teslim olmamak, istikametimizi korumak ve onun çekim gücünü azaltabilmek. Bunu teknolojiyi reddederek değil, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hayata daha güçlü bağlayarak başarabiliriz.
5: İki gün sürecek zirvede ekran bağımlılığı, yapay zeka, dijital mahremiyet ve siber zorbalık gibi birçok konu uzmanlar tarafından değerlendirilmeye devam edecek.
0: KVKK, güvenlik kamerası kullanımına ilişkin artan şikayetler üzerine iş yerleri ve apartmanlara yönelik önemli bir hatırlatmada bulundu. Kurum, kameraların çalışanları denetleme amacıyla kullanılmasının ve özel alanların izlenmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
10: İzlenmek her zaman iyi bir şey değil yani. O yüzden rahatsız eder.
11: Her hareketin takip ediliyor mu edilmiyor mu diye insanı böyle bir şeye sokuyor yani.
12: Yürürken, konuşurken, çalışırken her eylemin görüntüsü kameralara yansıyor ve arşivlere kaydoluyor.
13: Ancak kişisel verileri koruma kurumu kaydolan görüntülerin sınırını net şekilde çizdi. Kameralar izlemek için değil, sadece güvenliği sağlamak için var dedi.
14: Geriliyorum ben biraz ya, birinin beni izlediğini bilmek geriyor beni biraz.
12: Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş yerleri ve apartmanlarda güvenlik kamerası kullanımına yönelik şikayet ve başvurularda artış yaşandığını açıkladı. Kameraların çalışanları izleme, performans kontrolü veya disiplin amacıyla kullanılmasının hukuka aykırı olabileceği ve özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceği belirtildi.
15: İş yeri güvenliğini sağlayacak şekilde kameraların dizayn edilmesi, çalışanların da kameraların varlığından haberdar edilmesi ve rızalarının alınması gerekir. Durum bundan ibaret. Bundan öte orantısız kullanıldığı zaman evet hukuk sınırlarının artık zorlandığını, hukuk kurallarının ihlal edildiğini söyleyebilir duruma geliyoruz.
12: Tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanları gibi özel alanlara kesinlikle kamera yerleştirilmeyecek. Kurallara aykırı kullanım durumunda idari para cezası dahil yaptırımlar uygulanabilecek.
13: Söz konusu mekan neresi olursa olsun kontrolünde bir sınırı var. Özel alanı gözetleyen her sistem hukuka aykırı olarak değerlendirilecek.
15: Özel hayatı ihlal edilen kişi bundan dolayı şikayetçi de olabilir. Savcılıkları da bundan dolayı başvurabilir. Bunun dışında hazır KVKK'nın bu konudaki kararı varken para cezalarının tesisi için başvurularda bulunabilir.
12: Vatandaş özel sınırları aşılmadığı sürece güvenlik önlemlerinin sürmesinden yana.
16: Ev içi dışında, bina içinde olabilir. Mantıklı. Güvenlik için.
11: Güvenlik amacıyla izliyorlar. Rahatsız olmuyorum o yüzden. Çünkü izlemek de zorundalar.
17: Karşıyım zaten. O şekilde olmaması gerekiyor. Mutlaka yapılıyor yani. Kurumsal yerde çalışıyoruz. Çalıştığımız halde mutlaka yapılıyor.
18: Yani aslında etik değil. Yani hiçbir şekilde denetlenmemesi gerekiyor. Özellikle ses kaydı olarak. Ve işçinin eğer kullanılıyorsa işçinin izniyle olması gerekiyor.
0: Moderatör Gece'nin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet

0: aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiştir. Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi ulaştırmadık. Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulması.
1: Dünyanın en büyük güçleri milyarlarca doları aynı teknolojiye yatırıyor. ABD, Çin, Avrupa ve teknoloji devleri sessiz bir yarışın içinde. Peki neden? Bilir Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta kuantum çağının kapısını aralıyor. Bir teknoloji düşünün. Şifreleme sistemlerini tümüyle değiştirebilir. Yapay zekayı bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Ekonominin kurallarını yeniden yazabilir. Hatta geleceğin savaşlarını etkileyebilir. Peki kuantum bilgisayarlar gerçekten yeni bir çağın başlangıcı mı? Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Berk Üstündağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Geleceği düşünelim.

0: cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bize.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım, en güzel anıları bize yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız, haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz her yerde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyidi Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
12: hesap basit. Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
13: En para, en para, bankanın güzeli.
14: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

Yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Gıdada fırsatçılara geçit yok. Fahiş fiyat artışı ve piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde

0: yürütülen soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
1: Fiyatları şişirip faiz

0: Leden haksız kazancıya neden olan firmalara yönelik operasyon düzenlendi. 8 ildeki operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda en çarpıcı adım üretim ayağında atıldı.
0: Operasyon sonrası tedarik zincirinin bozulmaması için de adım atıldı ve 13 büyük beyaz tavuk yedi firmasına kayyum atandı.
1: Başsavcılık denetim kayyumluğu tedbirinin şirketlere el konulması anlamına gelmediğini de vurguladı. Soruşturma kapsamında şirketlere el koyma kararı bulunmadığının altını çizdi. Denetim kayyumunun şirketlerin faaliyet ve finansal süreçlerini hukuka uygunluk yönünden izlemekle görevli olduğunu aktardı. Bu tedbirin üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına alındığını belirtti. Serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının korunduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek net mesajlar verdi. Tüketici haklarının korunmasının en hassas öncelik olduğunu vurguladı. Piyasa işleyişinin bozulmasına karşı hukukun tüm gücüyle devreye girdiğini belirtti.
2: Uzun süredir bir fahiş fiyat gerçeği var piyasada. Atılan adım fahiş fiyatın önüne geçebilmek adına çok çok önemli. Bu adımı konuşacağız, değerlendireceğiz. TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizlerle. İbrahim Bey, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Erkan Bey, hoş bulduk. Tüm seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.
2: Çok teşekkür ederim. 13 tavuk şirketi, hepsi birbirinden büyük, denetim kayyumu atandı. Nedir bu denetim kayyumu?
3: Evet. Şimdi denetim kayyumu... Şirkete atandığı şirketin görevi doğrultusunda kararları aldığı kararları inceleyen ve dolayısıyla da uygun olduğu kanaatine vardığı takdirde onay veren bir sistem. Bu denetim kayyumu. Yani burada bazı seyircilerimiz veya insanlar şunu düşünebilir. Yani acaba şirkete el mi konuldu? Ya da şirketin tüm faaliyetlerini artık kayyum mu yönetecek? Hayır, burada yönetim hala görevinde. Görev devam ediyor. Almış olduğu kararları sadece atandığı konuyla sınırlı olmak üzere denetleyecek ve onay verecek. Bu sisteme de denetim kayyumu diyoruz. Diğer sistem ise yönetim kayyumu dediğimiz bir olay. Orada artık yönetim kurulu devreden çıkmış oluyor ve tüm yetki ve sorumluluk tasarruf yönetim kayyumuna geçmiş oluyor. Burada tamamen fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik olarak şirketlerin fahiş fiyat uygulamaması adına yapmış oldukları, almış oldukları kararların bir denetim süreci içerisinde bu işlemin devam etmesine evet. yönelik bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bakanlığımızın açıklamasında da bunun özellikle altı çizildiğini söyleyebilirim Erkan Bey.
2: Siz Tüketici Konfederasyonu da olarak şimdi piyasayı yakinen takip ediyorsunuz. 100 liralar evet. civarıymış tavuk etinin yılbaşında kilosu. Şimdi 500 liralara kadar çıkmış. Yani tabii evet, yerine maalesef. Göre, ile göre değişiyor ama ortalama böyle bir rakam verebiliriz. Yani şimdi buradaki denetim kayyumu gidecek, bakacak. Siz bunu işte 120-130 liralardan, örnek veriyorum, tam rakamı söylemiyorum ama buralardan evet. 500 liralara bunu neden çıkardınız? Hangi gerekçeyle çıkardınız? İşte karı, zararı neyse ona bakacak. Orada haksız bir fiyat artışı var mı onu denetleyecek.
3: Doğrudur, aynen öyle. Zaten denetim kayyumu denilmesinin sebebi de bu. Şimdi maalesef bu dediğiniz olay çok doğru Erkan Bey. Yani maalesef özellikle tavuk fiyatlarına geçen seneye göre kıyasladığımızda 2 kat, 3 kat hatta daha fazla arttığını görüyoruz. Bir de tabii şimdi yaz dönemiyle birlikte mangal sezonu gelince kanat biliyorsunuz bizim artık ülkemizde tüketicilerimizin maalesef kırmızı ette yaşadığımız bir takım fiyat artışlarından kaynaklı olarak beyaz et tercih ediliyor. Yani tavuk eti tercih ediliyor, kanat tercih ediliyor. Dolayısıyla da bunun da bir mevsimsel anlamda arzı arttırdığını söyleyebiliriz. Yani artık piknik sezonu, herkes mangalını alıp ormanlık alanlara ya da işte piknik alanlarına gidip orada bir iki aile belki birleşerek veya ailecek 2-3 kilo kanat eti alarak güzel bir gün geçirmeyi amaçlıyoruz. Tabii burada bu fırsatı değerlendiren bir takım şirketler de olabilir.

0: olabileceğini düşünüyoruz ki biz bunu öteden beri de ileri sürüyoruz. Burada yapılmak istenilen biraz da fırsatçılık. İşte kayyum, denetim kayyumu denilen sistemde bunun önüne geçilmesi arzu ediliyor. Tabii bu sürece şirkete kayyum atanmasına varıncaya kadar bu sürecin olması gerekir miydi? Yani şirketler buna niye sebebiyet verdi? Bunun da sorgulanması lazım. Ancak burada Erkan Bey, şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bakın, bir 10-15 sene kadar oldu. Belki hatırlarsınız ama yine beyaz et sektöründe bir takım holding patronları dahil tutuklanmıştı. Şimdi bunu arama motorlarına baktığınızda göremiyorsunuz. İnternetten bunlar temizlendi. Ama biz şunu görüyoruz. Bir 10 sene, 15 sene önce olan olay bugün yine aynı devam ediyor. Demek ki zihniyet veya düşünce tarzı, yapı hiç değişmiyor. Yani bir fırsatçılık, sürekli bir fahiş fiyat uygulama olayı devam edip gidiyor. Bu kayyum olayı bunu önüne geçebilir mi? Yani denetim kayyumu bunun önüne geçebilir mi? Ya da başka çözümler yok muydu? Bunun da oturulup tartışılması gerekiyor. Bakın, biz şunu söylemiştik hep öteden beri. Bu denetim kayyumu aslında söylediğim şeyin bir nevi tezahürü gibi. Türk Ceza Kanunumuzun 237. maddesinde fiyatları etkileme suçu var. Yine Türk Ceza Kanunumuzun 240. maddesinde de stokçuluk, yani kara borsacılık suçu var. Dolayısıyla her iki kanun maddesinin de cezası 1 yıldan 3 yıla kadardır. Bakın, Ticaret Bakanlığımız sahada, Rekabet Kurumumuz bu konuda rekabet şartları oluşuyor mu oluşmuyor mu sürekli denetimler yapılıyor. Bakın, bugünkü 13 tane şirkete denetim kayyumu atanması bir günde olan bir olay değil. Bu gerek Ticaret Bakanlığımızın gerekse Rekabet Kurumumuzun yapmış olduğu denetim ve incelemeler sonucunda edilen bilgiler, raporlar savcılıklara intikal ettirildiği için bugün bu süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bir günde olan bir olay değil. Biz şunu söylüyorduk hep öteden beri. Denetimler yapılıyor ve denetimler sonucunda da idari para cezaları kesiliyor. Fakat bu şirketler açısından idari para cezaları yaptırımı çok etkili olmuyordu. Çünkü
1: Belki de
0: gerek
1: bir günde
0: idari para
1: çıkarıyordu o
0: cezaları,
1: parayı.
0: evet, fiyatlarına biraz artış yaparak. Bunu aynı şeyi zincir marketlerde de gördük. Bir ara hatırlarsanız yine Tüketici Konfederasyonu'nun girişimleriyle 2,7 milyar lira para cezası kesildi. Ama hemen ürünlerine 10 kuruş, 20 kuruş gibi ufak ufak zamlar yaparak o kesilen cezayı çok kısa zamanda çıkartmışlardı. Dolayısıyla da aslında o cezayı biz ödedik. Yani tüketiciler ödemiş oldu. Şimdi burada idare para cezaları tabii ki mutlaka olmalı ama biz şunu söylüyorduk Tüketici Konfederasyonu olarak: idare para cezalarının yanında bu firmaların afişe edilmesi, geçici süreyle veya ısrar edilmesi halinde kapatılma cezalarının verilmesi gerektiği yönünde taleplerimiz vardı. Ama bir önemli talebimiz de TCK 237 ve 240. maddelerinin mutlaka uygulanması gerekli. Yani Ticaret Bakanlığımız ya da Rekabet Kurumumuz denetim raporlarını savcılıklara iletmeleri yönünde bir sürekli talepte bulunduk. Hatta biz şunu da söyledik. Bakın, bu TCK 237 ve 240'ın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar para cezası, hapis cezası. Ama bu paraya çevriliyor ve erteleniyor. Dolayısıyla hani halk tabiriyle söylüyorum, yatarı olmayan suçlardı. Biz Tüketici Konfederasyonu'na, kamu otoritesine şu beklenti içerisinde de olduk. Defalarca da bunu kamuoyuna dile getirdik. Bu suçlarla ilgili olarak paraya çevrilemez ve ertelenemez maddelerinin konulmasını talep etmiştik. Tabii bu meclisimizin yoğun gündemi arasında çok evet, cezalarda arttırma geldi. 6 ayda 1 yıla çıkartıldı mesela, alsınız. Bir takım iyileştirmeler yapıldı ama hala yatarı olmayan bir suç olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan denetim kayyumluğu zannediyorum herhalde mecbur kalınan bir süreç gibi karşımıza çıkıyor.
1: Bu ne kadar süre kalacak acaba denetim kayyumu? Nasıl bir rapor
0: Şimdi
1: hazırlayacak? Orada bir haksızlığın olduğu, bir fahiş fiyatın olduğu kesinleştiğinde sonra nasıl bir adım atılacak? Ya da işte bu denetim kayyumunun sonunda işte bir denetim kayyumu var dediniz, bir de yönetim kayyumu var dediniz değil mi az önce? Yani mesele oraya evriliyor mu hukukta? Nasıl oluyor o süreç?
0: Şimdi kayyumluk müessesesi Türk Medeni Kanunumuzun 403. maddesinde düzenlenmiş. Ancak denetim kayyumluğu dediğimiz o

0: olay Türk Ceza Muhakemeleri Kanunumuzun 133. maddesinde düzenlenmiş. Ve burada Erkan Bey, şu kadar süreyle geçerlidir gibi bir süre sınırlandırması yok. Yani bir ay da olabilir, bir yıl da olabilir, belki daha fazla da olabilir. Bu ne zaman sona erer? Yapılan soruşturma kovuşturmaya döner, soruşturma biter, beraat kararı verilir ya da mahkemeden taraflar talepte bulunur, der ki artık denetim kayyumluğuna ihtiyaç kalmamıştır, o zaman kalkabilir. Yani soruşturmanın tamamlanmasıyla, beraat kararı verilmesiyle ya da mahkemeden talepte bulunup mahkemenin bunu kaldırmasıyla sona erir. Yoksa şunu diyemeyiz, yani bu süreç 3 ay devam eder diyemeyiz. Burada bir süre sınırlandırması CMK'da, Ceza Muhakemeleri Kanunumuzun 133. maddesinde herhangi bir süre sınırlandırması getirilmemiştir. Bu da önemli bir konu.
1: Söylediniz, kaçırmış olabilirim, yani yönetim kayyumu olabilir mi bu ilerleyen süreçte?
0: Şimdi yönetim kayyumu olacağını düşünmüyorum. Şu yüzden düşünmüyorum. Bakın, o denetim kayyumu ile yönetim kayyumu arasında şöyle çok ince bir fark var. Bazen biz kamuoyunda yapılan soruşturmalardan şunu görürüz. Şirketlere el konuluyor ve kayyum atanıyor. Fakat bu şirketlere el konulan kayyumlar örneğin kara para aklama ya da işte bahis olaylarından konulan şeyler. Yani şirketin sermayesi, geliri normal ticari bir kazançla elde edilen paralar veya sermaye değil. Yani burada zaten hukuksuz elde edilmiş bir para olduğu için kayyum atanıyor. Yani yönetim kayyumu atanıyor ve o artık o tüm yetkiler yönetim kayyumuna geçiyor. Burada bir kara para ya da bir bahis, bir hukuksuz bir kazanç yok. Burada sadece fahiş bir kazanç veya yanlış bir ticari uygulama söz konusu. Dolayısıyla bunun yönetim kayyumuna dönme ihtimalini çok zayıf olarak görüyorum. Eğer içerisinde, sermayenin içerisinde dediğim şekilde bir usulsüz para akışı var ise ancak o zaman yönetim kayyumluğu düşünülebilir.
1: Peki sırada bazı marketler, bazı haller olabilir mi? Bunun devamı gelir mi acaba?
0: Bu konuda herhangi bir sınırlandırma olmadığını da söyleyeyim. Yani neden olmasın? Eğer ihtiyaç duyulursa, ihtiyaç duyulacak olursa tabii ki haller içinde, marketler içinde fahiş fiyat uygulayan her işletme ile ilgili veya sektörle ilgili bu düzenleme yapılabilir. Ama bunun da çok genişletilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü öncelikli olarak burada bakın, bazı şirketlerimiz borsada işlem gören halka açık şirketler olabiliyor. Dolayısıyla orada bir yöneticinin yapmış olduğu bir yanlış uygulamayı şirketi cezalandırmamak lazım. İşte o yüzden biz zaten TCK 237 özellikle uygulansın diyoruz. Kim yaptıysa o kişi sorumlu olsun. Yoksa o şirketin, güzel bir çalışan şirketin yanlış kararlarla veya açgözlü bazı yöneticilerin aldığı kararlarla halka açık bir şirketin de yanlış yönetilmesi veya zarara uğratılmasını da risk etmemek veya burada buna neden olmamak lazım.
1: Tabii evet. Bir yandan da diğer fırsatçılara, fırsatçı firmalara veya fırsatçı yöneticilere de çok önemli bir mesaj olarak da bunu düşünebiliriz herhalde. Herkes şapkasını önüne koyup şöyle bir düşünecektir diye düşünüyorum. Yani enflasyona da önümüzdeki süreçte etkisi olabilir belki de.
0: Şimdi tabii ki ben bunun açıkçası çok büyük bir tabiri caizse bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Yani tüketiciyi mağdur etmeye alışmış, fırsatçılığa alışmış, fahiş kazançlar peşinde olan işletme, şirket, sektörler artık ayaktan denk alsınlar. Böyle bir sistem Türkiye'de uygulanmaya başladı. Bu çok büyük bir risktir şirketler açısından. Dolayısıyla da artık fiyatlarını belirlerken önceki gibi çok keyfek eder ya da açgözlülükle ortaya çıkan fiyatlar belirlenemeyecek gibi gözüküyor. Bunun tabii ki fiyatlara mutlaka bir yansıması olacaktır. Belki fiyatların düşmesine de neden olabilir. Ama en azından şuna neden olacaktır Erkan Bey. Fiyatların daha fazla artmaması veya aşırı artmaması yönünde de ciddi anlamda bir etkisi olacağını düşünüyorum ve tahmin ediyorum.
1: Son sorum. Şimdi biri çıkıp dese ki serbest piyasa, ben ister 100'e satarım ister 500'e satarım. Piyasa serbest değil mi? Yani burada sormak istediğim soru şu.

0: fırsatçılıkla serbest piyasa arasındaki o denge, terazi nasıl sağlanıyor hukukta?
1: Şimdi anayasamızın 172. maddesinde kamu otoritesine bir yetki ve sorumluluk getirilmiş. O da nedir? Tüketiciyi koruyucu önlemler almak. Zaten Sayın Bakan'ın veya Bakanlığın yaptığı açıklamada özellikle bu vurgulandı. Yani fahiş fiyatla mücadele edildiği vurgulandı. Dolayısıyla bu zaten kamu otoritesinin bir görev ve sorumluluğu olarak veya yetkisi olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki ince bir fark var. Evet, serbest piyasa var ama serbest piyasa kamu yararıyla sınırlı olarak yapılabilir. Yoksa her şey keyfi olarak yapılabilir mantığı veya anlayışı doğru bir mantık ve anlayış değil. Onu özellikle vurgulamak istiyorum.
0: Peki. TÜKONFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü Hocam, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: 13 tavuk şirketine denetim kayyumu atanması meselesi piyasaya yansıması ne olacak? Denetim kayyumu nedir sorusuna yanıt aradık. Moderatör Gece devam ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle yaklaşık 5000 hakim ve savcının görev yeri değişti. Adli yargıda 4608, idari yargıda ise 359 yargı mensubunun ataması gerçekleştirildi. Yargı teşkilatında beklenen kararname yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararname kapsamında adli yargıda 4608 hakim ve savcı, idari yargıda ise 359 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. Böylece toplam 4967 atama kararı hayata geçirildi. Kararnameye ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışmaların tamamlandığını belirterek hakim ve Cumhuriyet Savcılarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu da kararnameyi kamuoyuyla paylaştı. Kararname ile birlikte Türkiye genelinde binlerce hakim ve savcı yeni görev yerlerinde mesailerine başlayacak. CHP MYK'sında arınma için ikinci adım geldi. Adı soruşturma dosyalarında geçen Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
2: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
3: CHP'de arınma sürecinde ikinci dalga geldi. Bu kez sıra belediye başkanlarındaydı. Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a genel merkez kapıyı gösterdi.
4: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK toplantısına başkanlık etti. Gündemde arınma süreci vardı. Son MYK'da arınma sürecinin ilk adımı atılmış ve 9 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu kez soruşturmalarda adı geçen belediye başkanlarının dosyası masaya yatırıldı. MYK toplantısı sonrası açıklama parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adı soruşturma dosyalarında geçen Mersin Belediye Başkanı Serkan Tuncer ve eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
0: CHP'de ihracı istenen 9 isim arasında grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da vardı. Başarır ve Günaydın'ın grup başkan vekilleri ihraç istemi sonrası düştü.
5: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: CHP'nin tedbirli ihraç isteminin ardından süreç işliyor. CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düştü. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında arınma için ilk adım atılmış, 9 ismin partiden tedbirli ihracı istenmişti. Konu CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Ancak tedbirli ihraç istemi kişilerin parti görevlerini de sona erdiriyor.
5: Partideki mevcut tüm görev

0: yerlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
1: Kararın ilk yansıması meclisten geldi. Meclis kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekilliği ünvanları silindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde Başarır ve Günaydın için sadece milletvekili ünvanı yazıldı. Karar sadece ünvanın kaldırılmasına yol açmıyor. Günaydın ve Başarır'ın meclisteki odaları da değişti. Ayrıca grup başkan vekilleri için tahsis edilen kırmızı araç plakası hakları da ellerinden alındı. Grup başkan vekilliği düşen Gökhan Günaydın'ın hedefinde Kılıçdaroğlu cephesi vardı.
2: Yemediler, içmediler, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdılar.
1: Olay sonrası Ali Mahir Başarır da yeni seçim yapılacağını açıkladı. Genel merkezin göstereceği isme karşı çıkılacağını belirtti.
3: Bunu yaptılar, o makamlarda o arkadaşlar zaten oturamazlar.
4: Ekranı da geldi son dakika bilgisi. Gaziantep'ten gelen bir deprem haberi var. Büyüklüğü 4,6. AFAD'dan geldi açıklama. Bir bakalım neler paylaşılmış. Gaziantep Nurdağ bölgesinde meydana gelen bir deprem. Birkaç dakika önce yerin 7 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğündeki deprem. Açıklamada şöyle deniliyor. Gaziantep ilimizin Nurdağ ilçesinde saat 00:08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz deniliyor. Şu an itibarıyla bölgeden ulaşan herhangi bir olumsuz bilgi yok. Büyük bir deprem olmadığını da söyleyebiliriz. 4,6 ama Antep, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildiğini söyleyelim. Bölgeden bir yeni gelişme gelirse onu da paylaşacağız önümüzdeki dakikalarda. Devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ni gündemi değerlendirdi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun tarihsel sorumlulukla hareket etmeye çağırdı. Bahçeli, gerçeklikten uzak söylemlerin sonuç üretmeyeceğini belirtti.
5: Kahraman Kemal selamlıyor sizleri.
1: Taraflar CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun hareket etmiyor. Özgür Özel, Yargıtay kararını beklemeden CHP'deki krizi derinleştiriyor. Açıklamaların sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sayın Özel'in Yargıtay'ın kesin kararını beklemeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi sürekli olarak derinleştirmesi, hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır. Her ne kadar Sayın Özel hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp yaşanılanları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol doğru yol değildir. Siyasetçi kamunun iyiliğini, devletin istikrarını gözettikçe kıymetlidir. Düşünceler aklın mayasıdır. Sıyla yoğruldukça anlamlıdır. CHP'de filmlerde veya kumar masalarına şahit olunabilecek restine rest replikleri sorun çözme kabiliyetinden uzak, sanal ve gerçeği birbirine karıştıran, kitleleri manipüle etmeye yarayan, mahkemenin verdiği kararları hafife alan algı yönetimi ve propaganda faaliyetinden başka bir şey değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Gündeminde CHP'deki gerilim ve ana muhalefetteki koltuk kavgasının Türk siyasetine verdiği zarar vardı. Gerçeklikten yoksun, sadece dar ölçekli bir toplumsal kesimi baştan çıkarıcı retorikten ibaret olan siyasi söylem heyecan verir ama ekmek vermez. Arzu üretir ama sorun çözmez. Sebep-sonuç analizinin yapılmadığı, sadece basit ve günübirlik bir anlayışın hakim olduğu siyasi dil, yapmak için değil, bozmak ve hatta yıkmak için işlev görür. Bir kısım partinin görünümü yalnızca bundan ibarettir. Kendi içine kapanmış, dünya, bölge ve ülkesinde ne olduğundan bir haber olan partilerin değil, Türkiye'nin bugünü ve yarını adına politika üretmeleri, kendi programlarından dahi habersiz oluşları, Türk demokrasisi için içler acısı bir durumdur. Bahçeli, CHP'deki yeni parti iddialarının da her geçen gün daha yüksek sesle dillendirildiğine dikkati çekti. Bazı siyasi partilerin krizi körüklediğini belirtti. Toplumsal sorunları anlamakta zorlananların bir sağa bir sola savrulduğunu vurguladı.
4: Özgür Özel, CHP medyasına çıktı. Gündeme dair

0: soruları yanıtladı. Ancak konuştukça biraz daha zora düştü. Zira önce arınma sürecine tepki gösterdi. Adı iddianamelerde, soruşturma dosyalarında geçen vekilleri korumaya çalıştı. Sonra dış politika söylemlerini unutup İsrail'in planlarına uymadığı için hedef haline geldiğini iddia etti.
1: İraçları anlatırken oradaki seçilmemiş sözcü, atanmış sözcü şöyle söylüyor. Bu arkadaşlarımız diyor 9 kişi. Bunlar diyor yargının karşısına gidecekler. Orada diyor yargılanacaklar. Aklanırlarsa gelecekler.
2: Özgür Özel konuyu ya hiç anlamamış ya da tecahülü arif yapıyor. Yani anlıyor da anlamazlıktan geliyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun arınacağız çıkışındaki tüm mesele bu.
3: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
2: Kılıçdaroğlu'nun en baştan bu yana izlediği strateji Özel ve ekibinin kabusu oldu. En büyük korkuları ise dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimali.
1: Ya düşünebiliyor musunuz? Siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz?
2: Zira MYK kararıyla partiden ihracı istenen 9 isim arasında doğrudan Özgür Özel ve İmamoğlu'yla ilgili ismi akçeli işlere karışmış kişiler var. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat gibi isimler özellikle öne çıkıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Taktiği milletimizde.
2: Bazı isimler hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler bulunuyor. Son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin itirafçı olması sonrası ortaya çıkan bilgi ve belgeler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'ya yollandı. Özgür Özel ile CHP'li milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yeni fezlekeler düzenlenmesi ihtimali doğdu.
1: O milletvekillerin her birisi bu partinin en popüler, en partiyi sırtında taşıyan arkadaşlarımızın arasındadır.
2: Özgür Özel aslına bakarsanız konuştukça daha çok batıyor. Bu da zihin dünyasındaki dalgalanmaları, ruh halindeki bozulmaları gösteriyor. Hele dış politikayla ilgili söylemleri tam anlamıyla evlere şenlik. Zira söyledikleriyle yaptıkları arasında derin uçurum var.
1: Benim suçum Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
2: Oysa Gazze'deki Kuvayi Milliye Hareketi Hamas'a hem bizzat Özel kendisi hem birlikte yol yürüdüğü İmamoğlu terör örgütü yaftası yapıştırmıştı. Yetmedi, üstüne İmamoğlu Amerikan elçinin önünde iki büklüm oldu.
5: I'm okay.
2: Özgür Özel BBC aracılığıyla İngiltere'ye bize sahip çıkın mesajı gönderdi.
6: Terk edilmişlik hissediyoruz.
2: Üstelik Özel İmamoğlu ikilisi buldukları her platformda Türkiye'yi şikayet etti. Batı medyasına makaleler yazdı. Batı'ya, NATO'ya biz daha iyi hizmet ederiz diye mesajlar verdi. Tüm bunlara rağmen muhatap alınmayınca da kızdı.
1: Antonio Costa kişisel olarak saygı duyduğum ve hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşmasını yapıp ayrılması ve bizim baş başa bir 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.
2: Ancak Özel'in kendi deyimiyle suç kendisinde değil. Zira Özel'in kılavuzları da sorunlu.
1: Birisi çıkmış dün mü evveli gün mü? Efendim CHP dış politika konuşmalı. Ya ne diyorsunuz siz arkadaş? Namık Tanı'yla, İlhan Uzgeli'yle ama toplam Türkiye dış politikasına çok doğru yerlerden bakan çok önemli heyetlerle inanılmaz çalışmalar yapılmış.
2: Özel'in dış politika kılavuzu Namık'tan, meclis kürsüsünden Mavi Vatan için masal diye dalga geçen bir isim.
7: Bir ara tutturduğu Mavi Masal, Mavi Vatan masalından deniz aşırı maceralara yeltendi.
2: Özgür Özel'in akıl hocası CHP'li Namık'tan'ın Mavi Masal diye kendince küçümsediği mesele Yunan'ın, Rum'un kimyasını bozuyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı Kıbrıs'a getirip üsler kuruyorlar.
8: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
2: Neyse ki Erdoğan var. Zira hatırlayın, CHP Genel Başkanı olduğu dönem

0: Hem de Özgür Özel Suriye devrimi yaşanırken ne demişti?
1: Bugün Esed'le Erdoğan'ın diyalog günüdür. Başka çaresi yoktur. Masa kurulacak, sorun konuşulacak, çözüm üretilecek.
0: Özel'in bu cümleleri kullandığı saatlerde ise Esad valizini toplamış Rusya'ya kaçıyordu. Hatta Özel o dönem dış politika konusunda miyopluk eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. Ne diyelim, takdir milletin elbette.
2: İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler.
3: Birleşmiş Milletler'de engelli haklarını savunmak üzere New York'ta bulunan sanatçı Metin Şentürk dikkati çeken mesajlar verdi. Metin Şentürk, erişilebilirliğin bir tercih değil, temel bir hak olduğunu söyledi. Dünya Engelliler Birliği Başkanı Şentürk, savaşların milyonlarca insanı engelli bıraktığına dikkati çekti. Çatışma sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde engelli haklarının merkeze alınması çağrısında bulundu.
4: Metin Şentürk, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuştu. Kapsayıcı bir toplumun ancak erişilebilirlikle mümkün olacağını vurguladı. Şentürk, engelli ve yaşlı bireylerin eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal yaşama kadar hayatın her alanına eşit şekilde katılabilmesi gerektiğini söyledi. Dünya Engelliler Birliği'nin yürüttüğü erişilebilirlik sertifikası programına da değinen Şentürk, şehirlerin ve kurumların bu alanda somut adımlar atmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında savaşların yarattığı insani tabloya da geniş yer veren Şentürk, mayınların ve patlamamış mühimmat nedeniyle milyonlarca insanın kalıcı engellerle yaşamak zorunda kaldığını belirtti.
5: Savaş kaynaklı engellilik yalnızca bireysel bir trajedi değildir. Aynı zamanda yapısal bir adaletsizlik ve bu kişilerin rehabilitasyon hizmetleri, protez ve yardımcı teknolojilerini, psikolojik desteklerini ve erişilebilir altyapıya olan ihtiyacını acil ve desteklenmelidir.
4: Şentürk, rehabilitasyon hizmetleri, protez desteği, psikolojik destek ve erişilebilirlik yaşam alanlarının çatışma bölgelerinde acil ihtiyaç olduğunu ifade etti. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Şentürk, savaş sonrası iyileşme planlarının merkezine engelli haklarının yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasının sonunda Azerbaycan'a özel bir bölüm ayıran Şentürk, kardeş ülkeyle yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
5: Azerbaycan bizim kardeş cumhuriyetimiz, kardeş ülkemizdir. Bugün ve bundan sonraki tüm çalışmalarında yanınızda olacağımı taahhüt ediyor. Beni her aradığınızda yanınızda bulacağınıza dair sözümü burada bütün kalbimle ve bütün samimiyetimle vermek istiyorum.
4: Şentürk, Dünya Engelliler Birliği ve Dünya Engelliler Vakfı olarak Azerbaycan'la işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirterek konuşmasını tamamladı.
3: İstanbul'da terör finansmanına yönelik operasyonda önemli ayrıntılar ortaya çıktı. DEAŞ'a para aktardıkları öne sürülen şüphelilerin para transferlerinde yardım, ihtiyaç sahibi, kira desteği gibi ifadeler kullandıkları belirlendi.
6: Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda bu kez para trafiği mercek altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Soruşturmanın çıkış noktası ise MASAK tarafından hazırlanan analiz raporları oldu. Raporda bazı şüphelilerin hesap hareketlerinde dikkat çekici para transferleri tespit edildi. İncelemelerde transfer açıklamalarına yardım, ihtiyaç sahibi, kira desteği ve benzeri notlar yazıldığı belirlendi. Ancak para hareketlerinin yoğunluğu, hesaplara giren ve çıkan tutarların büyüklüğüyle para gönderilen kişilerin profili soruşturmayı farklı bir noktaya taşıdı. Yetkililer para trafiğinin insani yardım görüntüsü altında gerçekleştiği ve örgüte finans sağlamak amacıyla kullanıldığı yönünde bulgular elde etti. Yapılan incelemelerde para transferi yapılan kişilerin önemli bir bölümünün herhangi bir yardım kuruluşuyla bağlantısının bulunmadığı, bazı isimlerin ise daha önce adli kayıtlara konu olduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı silahlar, çok sayıda kesici ve delici aletle dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken örgütün para ağına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
3: Organize suç örgütleriyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda son olarak elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.
7: Elebaşı yurt dışında, elemanları Türkiye'de. Ancak emniyet güçlerine fark etmiyor. Suç örgütleriyle kararlı mücadele sürüyor. Son operasyonda da elebaşı İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütüne yönelik gerçekleşti. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek en sosyal hesabından açıklamıştı. Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesinde organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini vermişti. Nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adrese eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı. 45 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 45 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
3: Afyonkarahisar'da bir kadın, kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından kullanılıyor yalanıyla tam 7,5 milyon lira dolandırıldı. İşte sonrasında yaşananlar.
8: Telefonun ucundaki kişilerin polis olduğuna inandı. Evindeki altınları, dövizleri ve banka hesaplarındaki parayı onlara teslim etti. Kadına kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını ve banka hesaplarında şüpheli işlemler bulunduğunu söylediler. Yürütülen operasyon kapsamında para ve altınlarının güvence altına alınacağını öne sürdüler. İki gün boyunca telefondaki kişilerle görüşen yaşlı kadın söylenenlere inandı. Mobil bankacılık bilgilerini paylaştı, evindeki para ve altınların fotoğraflarını gönderdi. Daha sonra yüzünü tamamen kapatan ve kendisini polis olarak tanıtan kişilere yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, ziynet eşyası ve döviz dolu çantayı elden teslim etti. Dolandırıcılar bununla da yetinmedi. Kadının banka hesaplarından da 1,5 milyon lira başka hesaplara aktarıldı. Durumu yakınlarına anlatan kadın, onların uyarısıyla dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu. Soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplam 175 saatlik görüntü analizi sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Afyonkarahisar ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3: İstanbul Esenyurt'ta gece yarısı yaşanan kundaklama güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yüzleri maskeli iki kişi sokaktaki araçların yanına geldi. İçlerinden biri otomobillere benzin döküp ateşe verirken diğeri o anları cep telefonuyla kayda aldı.
9: Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Saatler gece 2'yi gösterirken yüzleri maskeli iki kişi sessizce sokağa giriyor. İkili doğrudan park halindeki araçların yanına yöneliyor. Şahıslardan biri elindeki bidonda bulunan benzini araçların üzerine döküyor. Diğeri ise cep telefonunu çıkarıp yaşananları kayda almaya başlıyor. Birkaç saniye sonra çakmak çakılıyor. Araçlar bir anda alev topuna dönüyor. Kundakçı ve görüntü alan arkadaşı ise arkalarına bile bakmadan olay yerinden kaçıyor. O anların tamamı güvenlik kameralarına yansıyor. Mahalle sakinlerinin ilk müdahalesi sayesinde alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınıyor. Ancak iki araç kullanılamaz hale geliyor.
10: Aracımı park ettim, yukarı eve çıktım. 5 dakika sonra komşu bağırdı. Abi çık, arabanı yaktılar. Çıktık, arabanın benzin töküp ateş verip elinde kamera da ateş verip kaçıyorlar. Yaktıktan sonra da videoya alıyorlar. Onu da kameralardan tespit ettik. Fakat gören komşularımız var, iki kişiymişler, üzeri maskeli.
9: Polis ekipleri şimdi hem kundaklama anını hem şüphelilerin kaçış güzergahını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek maskeli iki kişinin peşine düştü.
3: İBB meclisinde bu kez Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in konuşması damga vurdu. AK Parti grubu adına kürsüye çıkan Gürzel, feribot seferlerinden metro projesine, kentsel dönüşümden altyapı çalışmalarına kadar birçok başlıkta İBB yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Özellikle İETT'yi de mi kapatacaksınız çıkışı salonda dikkati çekti.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tansiyonun yükseldiği anlardan biri Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in konuşması sırasında yaşandı. AK Partili Gürzel, Beykoz'un uzun süredir bekleyen sorunlarını ve ilçede yarım kaldığını söylediği projeleri tek tek sıraladı. Ancak konuşmasının en dikkat çeken bölümü Çubuklu İstinye arabalı vapur hattı üzerinden yaptığı eleştiriler oldu.
12: Lütfen feribotlardaki tahsisi bize verin, hizmet nasıl yapılır görün. Eğer bu kadar da zararı düşünüyorsak başkanım, o zaman İETT'yi de kaldırın. Siz İETT'den kar mı ediyorsunuz?
11: Gürzel'in hedefinde sadece vapur seferleri yoktu. Beykoz'un yıllardır beklediği metro hattının da siyasi gerekçelerle geciktirildiğini savundu. Mecliste ret oyu verilse bile projeden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
12: Bakanımızla mutabık kaldığımız Beykoz'a Kavacağa çıkacak olan hattla da ilgili birkaç maddenin meclisten ret oyu verdiğini öğrendik. Bunu da belirtmek isterim. Kazma çakılacak. Buradan da söylemiş olayım, bunu Beykoz'da da defalarca söylüyorum. Kazmayı çakacağız, o tabelayı da koyacağız oraya.
11: Konuşmasının bu bölümünde AK Parti sıralarından alkışlar yükselirken salonda zaman zaman karşılıklı sözlü atışmalar da yaşandı. Gürzel daha sonra Beykoz'da planlanan kentsel dönüşüm projelerine değindi. Özellikle Rüzgarlı Bahçe'de yeni bir dönüşüm hamlesi başlatacaklarını anlattı.
12: Rüzgarlı Bahçe'ye bir değişiklik olsun ve orada görülsün bir kentsel dönüşüm yapılabiliyor diye ilk ruhsatı kendimiz alacağız, özgemi yıkacağız, daha büyük, daha güzel bir fonksiyonları olan bir bina yapacağız.
11: Konuşmasının sonunda Aysa rotasını İSKİ'ye çevirdi. İlçede yapılan altyapı çalışmalarının ardından yolların bozulduğunu söyleyen Gürzel, kürsüden doğrudan çağrı yaptı.
12: Sizlerden en çok istediğim şey, lütfen İSKİ açtığı çukurları kapatsın. Gerisini biz hallederiz.
11: Haziran ayı meclis toplantısında AK Partili Özlem Vural Gürzel'in bu sözleri oturumun en çok konuşulan çıkışlarından biri oldu.
3: Milli takım coşkusu tüm yurdu sararken Hatay'dan yüreğimizi ısıtan gurur dolu görüntüler geldi. Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde görev yapan emniyet personeli Ay Yıldızı ekibimize destek olmak için kamera karşısına geçti. İlçe emniyet müdüründen teknisyenine kadar 34 personel tam 4 gün boyunca tek bir amaç için çalıştı. Ortaya işte anlamlı bir video çıktı. İzleyelim.
7: Hatay'da Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli milli takıma destek olmak amacıyla anlamlı bir video çalışmasına imza attı. 4 gün süren yoğun çekimlerin ardından tamamlanan video büyük bir...

Hatay'da güvenlik ve huzuru sağlamak için gece gündüz görev yapan polisler bu kez milli takım için kamera karşısına geçti. Video çekimi için emniyetin her kademesinden katılım sağlandı ve 34 personel görev aldı. Milli takıma destek mesajı vermek amacıyla hazırlanan video, personelin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyar.

0: Ken, herkes tek yürek mesajıyla da dikkat çekti.
1: Her gün sayısız hastaya şifa olmak için çalışan sağlık emekçileri bu kez de önemli bir farkındalık için bir araya geldi. Dünya Kan Bağışı Günü kapsamında Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları kan bağışının önemine dikkati çekmek ve topluma örnek olmak için bağışçı koltuğuna oturdu.
2: Kan bağışı gerçekten hayat kurtarır. İhtiyacı olan kişilere ulaşacağını da düşünüyorum aynı şekilde ve kendi sağlığım için de vücudumu da yenilediğini bildiğim için umut olmak istiyorum açıkçası.
3: Kan bağışı hayat kurtarır. Hani herkese vermesini öneriyorum.
4: Bir ünite kan birden fazla hayata umut oldu.
5: Bugün hem bir farkındalık oluşturmak maksatlı hem kan bağışı yaparak hastalarımıza veya vatandaşlarımıza bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak maksatlı sağlık çalışanlarımızla birlikte bir organizasyon yaptık.
4: Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları Dünya Kan Bağışı Günü dolayısıyla beyaz önlüklerinin yanı sıra bağışçı kimlikleriyle de hayat kurtarmak için sahaya indi.
6: Sağlık çalışanları bu kez tedavi etmek için değil kan bağışlamak için bir araya geldi. Hem kan bağışının önemi anlatıldı hem toplumsal dayanışma örneği verildi.
7: Birçok kişinin kan eksikliği durumunda kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kan bağışı kampanyasını duyduğum ilk dakika hemen gelip kan vermek istedim. Bütün vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda çok duyarlı olmaları gerekir. Zira kimin ne zaman o kana ihtiyaç duyacağı hiç belli değildir. Her an elimizin altında, bankalarımızda bu kanların hazır halde durması hepimiz için çok değerli, çok önemli.
4: Hayata dokunan eller şimdi de kanıyla umut oluyor sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada yaz aylarında düşen kan stokları için toplumsal dayanışma çağrısı yapıldı.
8: En başta zaten hayat kurtarıyor ya, bir ünitenin bizim için bir kaybı yok ama bir hayata, bir kişinin hayata tutulmasına yardımcı oluyoruz. O yüzden herkese vermesini tavsiye ederim.
6: Hayata dokunan eller bu kez bağışlarıyla umut oldu. Türk Kızılay Sağlık Grubu çalışanları kan bağışı yaparak farkındalık oluşturdu.
9: Hastalara umut olmak için biz de destek oluyoruz şu anda.
4: Öte yandan Kızılay hedeflediği 3 milyon kan bağışı sayısına ulaştı. Bu sayının giderek artması içinse kan bağışı sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere değinildi.
10: Günlük olarak 100 binin üzerinde stok bulundurmak durumundayız. Bunun için kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyoruz. 18-65 yaş arasındaki tüm kan bağışçılarımızı kan bağışına bekliyoruz. Her kan alım noktaları kanver.org sitesi görebilir ve kendimize en yakın noktaya gelebiliriz. Bir kan bağışıyla 3 kişinin hayatına destek olabiliriz. Dikkat etmemiz gerektiği konusunda zaten pek çok madde var. Bu nedenle biz hekim kontrolünde kan bağışı kabul ediyoruz. Gelen bağışçılarımız değerlendiriliyor. Ondan sonra kan bağışı kabul ediyoruz.
4: Bağış yapan sağlık emekçileri kan ver, can ver diyerek bağışın önemini vurguladı.
11: Kan sürekli ihtiyaç, acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Biz burada etkinliğe katılarak sürekli kan bağışı yapan bir insanım aynı zamanda. Herkesi davet ediyoruz, herkesi bekliyoruz. Kan ver, can ver.
12: Herkesi bağışa davet ediyoruz çünkü gerçekten bütün dünyada su kadar önemli hale geldi. Hayat kurtaran bir ürün. Özellikle ameliyatlarda en büyük eksikliklerden bir tanesi. Onun dışında tabii kök hücre bağışçısı da olmalarını herkese rica ediyoruz. Çünkü hayat kurtarıyoruz.
1: Evinizde biriken, nasılsa işe yaramaz deyip çöpe attığınız o plastik, cam ya da metal şişeler. Artık hepsi ekonomiye dönecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı depozito yönetim sistemi 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçiyor. Getirdiğiniz her bir içecek ambalajı için 1 lira ödeme yapılacak.
13: Çöpe atmayıp geri dönüştüren kazanacak. Yeni sistemle geri dönüşüm teşvik edilecek. Daha çok dönüştüren daha çok kazanacak. Evlerde, iş yerlerinde biriken, çoğu zaman çöpe giden o ambalajlar artık çok daha değerli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı depozito yönetim sistemi için kısa süre kaldı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde yeni dönem resmen başlıyor.

0: başlıyor.
1: Bundan böyle içiniz içeceğin çöpü artık geri dönüşüme gidecek ve böylece kişi hem geri dönüşüme sevk edilecek hem de çevre korunmuş olacak. İçeceğimi içtim, şimdi sıra geldi makineye teslim etmede. Daha öncesinde telefonuma indirdiğim Doğa Mobil uygulamasına zaten kayıt olmuştum. Şimdi kayıtta telefon numarası devam et deyip numaramı tuşluyorum. Devam ete basıyorum. Ardından hemen TC kimlik numaramın son harflerini de girdikten sonrasında hazne açılmış oluyor ve depozito ambalajı bezleme hastanesine yerleştiriyorum. Ürünü bıraktıktan sonra bakın rayda ilerledi ve bıraktığım ürünün de kategorisi hemen ekranda yer aldı. İstediğiniz kadar cam, pet ya da alüminyum bırakabiliyorsunuz. İşte bir alüminyum ürünümü bıraktım ve hemen ardından işlemi tamamlaya basıyorum ve uygulamadaki hesabıma ürün başına 1 lira yüklenmiş oluyor. Tabii cihazın ürünleri alabilmesi için de ezilmemiş veya kırılmamış olması gerekiyor şişelerin. İşte görmüş olduğunuz gibi üzerlerinde de Doğa logosunun yer aldığı bu işaret olması gerekiyor. Eğer içtiğiniz içecekte şişesinde bu işaret varsa sizler de bu makinelerden iade alabilirsiniz.
0: Projeyle birlikte hem milyonlarca ton atık ekonomiye geri kazandırılacak hem de sokakların, denizlerin, plastik ve cam atıklarla kirlenmesinin önüne geçilecek. Kısacası 1 Temmuz'dan itibaren şişeler çöpe değil kazanca dönüşecek.
1: Sadece birkaç saniye öncesinde depozitosu olan ambalajımı getirdim, cihaza bıraktım. Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oldum hem de görmüş olduğunuz gibi hemen mobil uygulamadan bildirimimi de aldım. Depozito teşvik bedeli cüzdanıma yüklenmiş oldu.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Biz moderatör gecede haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Mercedes-Benz CLA 220 sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnatec'le işin doğrusu, Dacia ailesinin tanıtıldığı lansmandan görüntüler ve röportajlar yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Anadolu Rüyası kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz'le koreograf Seyit Ömer. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te, 24'te.

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı.

kapının gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su, aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

Topkapı Sarayı'nın eşiğinde duran 3. Ahmet Çeşmesi, İstanbul'un kalbine yazılmış zarif bir mısra gibidir. Lale Devri'nin ince ruhunu taşıyan bu görkemli yapı, mermerlerindeki kıvrımlar ve hat sanatının zarif çizgileriyle suyun sessiz musikisini tamamlar. Çeşmeye yaklaştıkça sanki zamanın ağır adımları duyulur. Her bir kabartma, geçmişin narin bir dokunuşla bugüne uzanan nefesi gibidir. Dört cephesinde açılan zarif pencereler, şehrin sokaklarına şiirli bir serinlik taşır. Çeşmenin kubbesi altında yükselen ince gölge, ziyaretçilerini bir anlığına tarihin dingin kucağına çağırır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, yalnızca bir su mimarisi değil, Osmanlı'nın zarafetle örülmüş hayrat geleneğinin yaşayan bir sembolüdür. Üzerindeki işlemeler, lalenin ince başını suyun kıpırtısına eğmiş halini andırır. Güneş ışığı mermerlere vurduğunda, yapı bir andığına altın bir tepsi gibi parlar, akşam olduğundaysa şehirle birlikte derin bir sükunete bürünür. Bu çeşme, İstanbul'un ortasında durup geçen yüzyıllara sessizce tanıklık eden bir şiirdir. Suyun, taşın ve insanın ortak hatırasından doğan zarif bir zaman bestesi.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
0: Hayırlı cumalar. Evet. Cumamız mübarek olsun.
1: Amin, olsun mübarek olsun. Tabii ki olsun.
0: Evet. Devam et biraz diye bekliyorum ya. Yani.
1: Hayır, yani şey, biraz şeyin mayışıklığı doğru. Biraz hani böyle bir gizgahta böyle bir doğaçlama bir konuşuyoruz ya sohbet eder gibi.
0: Tamam.
1: Hani ilk defa birbirimizi görüyormuşuz gibi. Yani içeri kapıdan girerken görüştük çünkü de. Programı bunu konuş bilmiyorum. Şu anda elimde var kağıt o kadar.
0: Peki.
1: Ama güzel bir İstanbul sabahı. Nispeten okullar kapalı olduğu için.
0: Doğru.
1: Nispeten daha rahat bir trafik.
0: Doğru.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Ona olduğu için biraz mutluyum ama tabii aşırı sıcaklar

0: Güzel zaman. Ha bu arada İstoç'un hemen önde girerken o kadar rahat rahat mutlu mutlu geldim. Ana bir baktım orada trafik tak diye durdu.
1: Eyvah.
0: Ha dedim ya ben 10 dakika önce gelmem gerekir. Yani kahve falan daha rahat içme. Gelim neden?
1: Neden?
0: Sağ olsun. Neydi? İstanbul nimet.

0: burada ana yoldan giriyorsun. Buradan yol ikiye ayrılıyor. Çapraz böyle kaldı. Nasıl böyle bıraktı anlamadım. Yani onu öyle bırakmak...
1: Şimdi bu işi gerçekten bilen insanların analizlerini defalarca ekrana taşıdık. O
0: bakımsızlık hocam değil mi?
1: O otobüsleri üreten firmanın servisine yetkisizlik gerekçesiyle verilmiyor bakım ihalesi.
0: Evet.
1: Yüzyılın yolsuzluğu soruşturmasının baş şüphelisi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki ilk icraatlarından biri bu. Otobüsü üreten firmanın servisine sen beceremezsin bu işi diye verilmiyor. Kime veriliyor?
0: Yanlış.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yapmış olduğu şirkete veriliyor. Evet. An itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım enstrümanları bitiyor.
0: Neyse,
1: biz yani deniz değmez. Otobüsü bile gördük. Görmedik mi abi?
0: Tabii tabii.
1: Otobüs geldi geldi geldi hop denize düştü.
0: Tabii.
1: O kadar gördük yani. Dolayısıyla İstanbullu artık hiçbir şeye şaşırmıyor.
0: Evet maalesef.
1: Olur
0: maalesef.
1: Tamam olur. Adam, kalkıp ondan sonra vay efendim evet. Şöyle siyasi dava böyle engelleniyor.
0: İşte mesele orası aslında böyle, yani. O daha çok daha felaket yani adamını yaptı etti.
1: Ya hep biliyor. Beraber ya hiçbirimiz. Tabii, tabii, tabii. Haydi bakalım. Buyurun.
0: Hep beraber etmişler İstanbul'un içine. Hala konuşuyoruz.
1: Hepimizi de çekiyorlar evet. İşin içine. Buyurun. Işte.
0: Utanma da yok.
1: Neyse. Baş, bırak şimdi. Nerede? Ya abi ya. Neyse, yani tamam. Evet. Sadece.
0: O, evet.
1: Eski Türk filmlerini hatırlarsın.
0: Yurt dışından başlıyoruz.
1: Çok
0: nereden?
1: Keyifle seyrederiz. Ben keyifle seyrederim. Hala seyrederim.
0: Ben de evet. Ben
1: mesela
0: de
1: bu merhum Kemal Sunal, Şener Şen değil mi? Ağam bizimle eğleni diye bir replik hatırlıyorum mesela. Sen de hatırlıyor musun onu?
0: Evet.
1: İşte Trump dünyayla eğleni diyeyim sana. Evet. Dünyayla alay ediyor demiş bugün Yeni Şafak gazetesi. Elhak doğru söylemiş. Dün günün manşetini yapamadık. Çünkü Türk medyanın sürdürülebilir tarım ismini verdiği muazzam bir organizasyonu vardı. Bu arada o konunun da oldukça ses getirdiğini söylemek isterim. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın iştirakiyle sürdürülebilir tarım konusunda atılması gereken adımları ele aldık. Hal böyle olunca günün manşeti programını sizlerle buluşturamadık. Ama eğer buluştursaydık sıcak gelişme olarak diyecektik ki Trump bu gece İran'ı mahvedeceğim açıklaması yapmıştı bu saatlerde, dün bu saatlerde. Çok ağır bir bombardımanla bu iş bitti falan. Akşam da dedi ki ben bombardıman emrimi iptal ettim dedi.
0: Evet.
1: Muazzam da bir anlaşmaya vardık tabii. Dedi.
0: Ama
1: Yeni Şafak da diyor ki dünya ile alay ediyor diyor.
0: Ya tabii yani ama ben tabii Yeni Şafak doğru söylemiş. Ben de bunu aşağı aylardır söylüyorum zaten alay ediyor. Dikkat itibar etmemek lazım. Yani şöyle bir ifade kullandı. Ben sabahleyin gelirken de gördüm. Diyor ki ya her şey hazır tamam imzalara kaldı iş. Yani İran'da biz kağıt hazır o ikna oldu. Her şey tamam. Derken aynı anda da bir drone vuruluyor. Hani sanki hiç ateş şu anda hiç çatışma falan yokmuş gibi davranıyor. Bunu söyledikten sonra yani ben şöyle bir ifade kullandım. İranlılar da bir cevap yok. İranlıların da haberi yok bu işten yani. Ya masaya oturduk oturacağız. Eli kulağında. Böyle bir açıklama yapıyor. Yani dünya kamuoyuna. Trump bilgilendirme yapıyor tırnak içinde. Fakat İran'ın bundan haberi yok. Dediğim gibi akşamleyin de farklı bir şey söylüyor. Ama her defasında farklı bir şey söylüyor. Der ki o kadar şey aynı şeyi tekrarlamış oldu ki farklı ifadelerle. Donanma yok ettik. Uranyum yok. Benim sayemde atom bombası artık yapılmayacak. Ben sizi kurtardım. Hürmüze gömdüm. Amerika şey Avrupa sen haddini bil. Bir daha döndüm buraya. Emirlikler biraz daha para ver. Biraz daha kalayım. Hürmüz açılabilir. Açılmayabilir. Açılabilir. Belki açılır. Açılmasın mı? Açılır mı? Açılır mı arkadaşlar? Yani bu yüzden.
1: Akşam saatlerinde ne oldu? Tam yüzden, da senin dediğin gibi mükemmel bir anlaşma yaptık diye tabii, bir açıklama yaptı abi.
0: Çok harika işler
1: harika
0: başardı.
1: İşler
0: zaten
1: başardık,
0: toplam,
1: harika bir anlaşma yaptık.
0: Toplam 130 kelimeyle konuşan bir adam zaten. O çok kıymetli bir şey. Biliyorsun hangi cüme gelecekse. Enteresan güzel, işin güzel tarafı da. Hem bizimkiler öğrendi, çubuklar öğrendi. Bizim ülkemizin çubuklu yorumcuları öğrendi. Hem çubuklar hem kanallar doğru.

0: Nasıl burada ya? Tabii, ya tabii. Çok hayır, tatlı değiller
1: hocam,
0: abi ya.
1: Onlar ne yapsın canım?
0: Hocam buyurmaz mısınız? Buyururum.
1: O diyor, mesele şu yani, onların kabahati yok canım. Bana da çubuk versinler. Gerçi ben çubuk almam. Yani çıkmıyorum çubukla. Ama şu var yani, moderatör şöyle yapıyor. Hocam siz de buyurun, sen de buradan gelin. Hep beraber ortada tribüs tartışıyoruz. Bu manzara. Onlar da şimdi baktım. Ha, güzel. Yani onlar da rayına oturmuşlar. Hani böyle pat bomba, hani buradan alıyorsun beni. Pıt buradan patlatıyorsun. Pıt buradan böyle. Pıt hocam nereye uçakları buraya koyalım? Trump dedi ki son dakika gelişmesi. Orta Doğu'da nükleer silah patlaması olacak. Altta böyle bantlar geçiyor bir de. Dedim bu kadar ciddiye almayın ya. Komedi yani. Editörünüze söyleyeyim. Bakın yanlış anlamayın Ömer. Bakın siz bu işin içindeki bir dakika yani. Ya, yok burada abi hiç kesme söyleyeceğim. Herkesin göre belli bir sorumluluk alanı var. Genel yönetmenliği ağır bir görevdir. Kolay değil. Biliyorum, yaşadım ben. Daha önceki partnerim de genel yönetmeniydi. Patron kolay bir şey değil ama trend oldu diye bu şekilde yapmayın. Bu ayıp. Mesela bu ayıpsa yeter. Çünkü 3 aydan beri çubuklarla içine ettiniz yani yorumları. Kimin dediği çıktı? Hiçbirinin. E niye o 3 ay millet oyaladınız? Ben mi yapıyorum operasyonu? Tank sayıları hocam bakalım bu tank nedir diye. Operasyonu ben mi yapacağım? Ne yapacağım lan ben tankı? Onun obüsü bu kadar çıktı. Hocam siz buyurun. Bakın çok ayıp yaptınız. Bu dünyada böyle bir şey yok. Yani bari burada bunu nacizane ortalama bir zekaya sahip Hikmet Genç'i dinleyin. Frene basın. Programlarınızı uzmanlar olacak. Ben çok değerli uzmanlar olduğunu çok iyi biliyorum. Sadece öngörü değil, biliyor adam. Merak ettiğim konuyu açıklıyor. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bizim medya grubumuzda var odana çok. Fakat bu işi suyunu çıkart bir arkadaş. Bence bugün çünkü öyle bak ne diyor başlıkta? Trump dünya ile alay ediyor. E şimdi o alay konusu oldunuz siz de. Olmadınız mı hocam? Bunu sorarım ben. Gazi sorarım. Editörüne sorarım. 5 tane adam böyle. Neydi pardon? Ben cevabı biliyorum da soruyu unuttum. Bir daha sorar mısınız? E hepiniz böyle cep telefonuna bakıyorsunuz arkadaş. Böyle 5 kişi oturmuşlar. Böyle konuşuyorsunuz. Sonra bir çıbıklı çıkıyor. Hop kamera buraya, cim aşağı iniyor. Bu bir medya eleştirisi olsun. Ama şu açıdan benim amacım insanları dövmek değil hocam. Benim amacım şuraya düşmeyin hocam. Ya bak Trump dünya alayı ettirmeyelim hocam. Yani evdeki bizim Ayşe bacımız, ondan sonra Ahmet abimiz. Trump'ta kaç uçak var? Obüslerin mesafesini ilgilenmiyor. Bilmek zorunda değiller zaten. Değil. Uzmanlar bunu tartışırlar. Evet. Bak Türkiye ne yaptı? Sen hiç gördün mü? Görmeden yapıldı bunlar. Bütün kimyasal bileşenlerin çalışma testleri bitmiş. Yıldırım Han yapıyorsun. Kıtalar arası balistik füze. Göstere göstere yapılmıyor ki bu işler kardeşim. Evet. Sen bizim gücümüzü nereden biliyorsun? Aldınız bir sürü dangalak, gazeteci kılıklı dangalak. Aldın nerede hangara kilitledin? Lan dangalak oldu dangalak. Hangara kilitlenmedi ona. Onlar bir şey için alındı. Alındıktan sonra da bakıldı. Anlayın lan, bakıldı. Bunlar böyle, bunların niye çubuklarla anlattırıyorsunuz? Al işte size ne oldu? Petrol düştü, artık altın yükselir. Sabahleyin çok güzel, çok da severim kendisini, selam olsun. Faruk Erdem. Buradan bazen selam gönderiyorum da doğru. Ben çok takdir ettimler de söylemek zorundayım. Peki. Adam diyor ki yani bu diyor paradoks gitti. Yok böyle bir şey. Adem doğru söylüyor. Savaş çıktı, bomba patladı, altın yükselmedi. Evet. Niye? Trump var.
2: Bilakis düştü.
1: Petrol oldu, altın fırlayacak. Fırlamadı. Takıldı kaldı
0: bravo.
1: Böyle.
0: Bravo.
1: O yüzden
0: şimdi
1: Trump bütün... orada başa olduk süre içerisinde.
0: Bravo. Bildiğimiz şey bütün ezberleri evet. Yeniden yazacağımız dönemde.
1: İnşallah yarın haberi vardır o anlaşmadan. İnşallah.
0: Peki.
1: Çok üzül dilerim ama yani
2: bir Amerikalı görünce... eski ajan demiş ki abi. İsrail Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. Günaydın, sen yenisin galiba diyelim biz de. Yok, Milliyet gazetesi meseleyi birinci sayfasından okuyucularıyla buluşturmuş. %70'ini eski bir köyün %70'inin satın alındığını, buranın kapalı bir bölge haline getirildiğini, ağırlıklı İbranice konuşulduğunu, sair iddiaları kendi hesabından fahş etmiş. Biz zaten bunu görüyoruz ya, Hikmet abi. Biz zaten orada tabii. Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail arasındaki şer ittifakını, o kanlı işbirliğini

0: aylar öncesinden, hani yıllar demeyeyim ama aylar öncesinden akşam gazetemizin manşetleriyle de burada tabii, günün manşetindeki yorumlarımızla da dile getirdik. Ama bunu bu kez bir eski CIA ajanının dile getirmiş olmasına ne diyorsun?
1: Yani aslında malumun ilamı. Yani şöyle dediğin çok doğru. Hani bu adam, bu söyleyen kişinin eski bir CIA ajanı olmasının hiçbir kıymet harbiyesi yok benim. Onlar da öğrenmişler ya da biliyorlarmış. Türkiye bu bölgede. Tabii haber olarak değeri var. Çünkü sonuçta adam hakikaten bu görevdeki bir ajansa, ki ajan bunlar değil mi?
0: Evet.
1: CIA ajanı. Bunu bu itiraf etme söylenmiş. Benim bir arkadaşım vakti zamanında, onda hazır badem böyle medya kritiğe girdik. Dedim ki ya nereden buluyorsunuz bunları dedim. Müthiş şeyler buluyorsunuz dedim. Kendi ağzı itiraf ettiğidir. Yani isim vermeyeceğim tabii ki. Asla vermeyeceğim hem de. Ya abi çok basit bunlar dedi. Bunlar dedi YouTube'a giriyorsun. YouTube'da dedi CIA ajanları konuşurlar dedi. Bir ekip kurarsın dedi. Türkiye hakkında oraya bir sürü yap. Ona alırsın, bu programa taşırsın. Onları edit edersin falan filan. Böyle haber yaparsın.
0: Açık kaynak dedikleri ya, bu diyorsun. Işte
1: yani. Açık kaynağı da bir de üzerine yalnız eski bir CIA ajanı diye koyduğun zaman çok daha böyle vurur yani falan. Ama yani bu haber değeri var mı? Var. Bir şey demiyorum. Yani tamam, burada milliyete şey yap olmayayım ama dediğin çok bakış açısı çok doğruydu bence. Bak bence işte aklı senin bunu gerektirir. Yani ille de gazeteci olmana gerek yok. Bak bunu vatandaşımız da senin gözünle bakıyordur. Eski bir CIA ajanı Kıbrıs'ta bunlar oluyor, oyuna oynanıyor diyorsa bizim git şimdi kahvede oturan emekli Rami amcaya doğrudur kardeşim tabi yaparlar ama bir Türk milleti bunu zaten biliyordur be kardeşim. O ödeyi almıştı der.
0: Rahmi amcam der. Ama anladım. İlhan Uzgel der mi? İlhan demek. Uzgel yok, kim? Demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz dış politikadan sorumlu
1: hocam,
0: genel başkan yardımcısı.
1: Hocam biz evlatlarından bahsediyoruz. Ya buradan değil. Bazıları çıkıyor mesela. Akdeniz diyorsun. Mavi Vatan masal diyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben bu toprağa kendine ait hisseden insanlardan bahsediyorum.
0: O feraseti ha, zaten biliyoruz. Peki.
1: Ama Sayın Cumhurbaşkanı der yani bilmiyorum.
0: Yani o ferasetin çeyrek asırdır bu ülkeyi sen yönet ruhsatı verdiği Sayın Cumhurbaşkanı dün katıldığı etkinlikte Kızılay evet, için bir tören düzenlendi. Kızılay çok önemli bir kurum biliyorsun. O Kızılay ödülleri töreninde yine İsrail meselesine değindi. Hani çarşamba günü grup toplantısında tabir yerindeyse bombalamıştı ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dün de bu açıklamalarını sürdürdü. Arkadaşlarım kısa bir ses kestiler. O kısma bir kulak verelim. Sonrasında da değineceğimiz meseleler var. Buyurunuz.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
0: Hitler yolundan gidenlerin sonu Hitler gibi olacaktır.
1: Olacaktır tabii. Ben de tabii yani ve bu topraklarda olanlara geçmişe baktığın zaman hani diyoruz ya bazen neden ümitsizliğe kapılmamamız lazım? Zaten Müslüman ümitsiz olmaz. Haramdır yani. Değil mi? Allah'tan ümit kesilmez.
0: Evet.
1: Bu şey yani İslami açıdan bu. Neydi o aklıma geldi? Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak.
0: Ancak bravo. Ha.
1: Onun gibi şimdi ama şöyle bir geldi. Bu neden söyledim? Şu ya hep biz kazanıyoruz zaten. Eninde sonunda bu topraklarda biz kazanıyoruz. Kazandık. Daha önce de kazandık. Hep kazanmaya devam ediyoruz.
0: Ve zafer, kazanacağız Allah'ın
1: izniyle. İnşallah Allah'ın izniyle de zafer Müslümanlarındır. Bu topraklar evlatlarındır. Nasıl 400 yıl boyunca Kudüs'ü biz yönettik. 400 yıldan fazla Kudüs'ü biz yönettik. Nasıl huzur vardı olduğu gibi gene onlar Allah'ın izniyle olacaktır. Biz şu anda görürüz, göremeyiz. Yarın görürler. Hiç önemli değil. Eninde sonunda ikincisi zulüm. Zalimler her zaman kaybedecektir. Bu da bir gerçek. Hep örneğini veriyorum ya. O taşlar gelecek, gün gelecek. Arkamda bir Siyonist var diyecek. Yakalandıkları da başları ezilecek bunların.

0: Hitler gene ucuz kurtardı. O kendi kafasına sıktı. Neydi? Eva ile beraber. Önce Eva'ya vurdu. Sonra kendi hangisi bilmiyorum neyse. Ama intihar etti. Kızıl Ordu Berlin'e girdiği zaman. Bunlara bu fırsat da olmayacak. Bu daha ağır bedeller ödeyecekler. Nasıl daha açık bir karşılık görecekler. Böyle gizli kapaklı falan değil. O Hitler benzetmesi çok gayet doğal, iyi olmuş bence de. Ve hakikaten onun yolundan gidiyorlar. Yani bugün antisemitizm bilmem ne adı altında birçoğu da uydurma olan, belgelenmemiş. Sen kaç tane rakam veremezler. Hemen gidersin Almanya'ya, seni gezdirirler orada turistik gezide. Hemen fırını gösterir. Kaç kişi yakılmış orada? Hiç belli değil. Ya belki de hastalıktan ölenlerin, yani hastalık yayılmasın diye mi acaba yaktılar? Evet, öyle yaptılar. Ama orada canlı canlı insan yakıyor diye propagandası yaptılar mesela. Hiçbir belgesi kağıdı yoktur onların. Yalandır o. Birçok o kamplardaki var ya, ben hep diyorum ya, Yahudilere bunu yaptılar. Romanlara aynı miktarda, aynı rakamda yaptılar. Onlar nerede? Yok abi. Romanlar ya. Milyon üzerinde roman. 1 milyon üzerinde. Yıl 1945. Yoklar romanlar. Bir tek bunlar var öyle mi? Fitne fücur kavim. Yahudiler. Fitne fücur kavim dedim. Ya bunu bu şekilde. Ya bir dakika hocam, ben siyasetçi değilim. Bana kızmayın bu işlerde ya. Aynı zamanda ben gazeteciyim. Kendi medya, yani kendi alanımı da eleştirebiliyorum. Ben söylerim bunu. Çünkü bunu Allah-u Teala diyorsa, benim kitabımda var. Bunu inkar edecek halim yok. O yüzden bana bırak diyorum. Erdoğan'a bırak. Zalimlerle mücadele Erdoğan'a bırak. Benden daha iyi biliyor bu işleri. Kur'an'ı nedir? İslam nedir? Niçin yaşıyoruz? Niçin yaratıldığı daha anlatır size. Adamlar, karşılık adamlar da o şekilde çalışıyor. Senin gibi çağdaş modern heykel değil. Michelangelo yok, yok orada bir şey yok. O adam başka çalışıyor.
1: Arzu mevut diyor. Senin toprağına göz
0: kutsal
1: dikiyor.
0: Kutsal davam diyor.
1: Motivasyonunun tamamını bravo. O tahrif edilmiş
0: bravo.
1: Kitabından alıyor.
0: Dünyadaki tüm diğer insanlar, benim dışımdaki, Yahudiler dışındaki tüm ırklar, tüm insanlar, artı hayvanlar ve bitkiler bana hizmet için varlar. Onları öldürmek caizdir diyen bir sistem, bir sapkınlığın tezahürüdür bu. Ve o gücü de yüzyıllar içerisinde kazanmışlardır. Kendini mağdur hale getirmişlerdir. Herkes sapık, manyak. Bir tek bunlar hep mağdur. İspanya'dan başta Rusya'ya, Polonya'ya kadar dünyanın her tarafında. Hatta Arap Yarımadası'nda.
1: Evet.
0: Bak, Beni Kureyze kabilesinden tut. Hep mağdurlar.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Hep bir kalleşlik var ama bak sen söyleyeyim
1: bütün
0: yani.
1: Bütün dünya, bu zalimliğin, bu vahşetin, bu katilliğin, katliamın, her şeyin farkında. Ama bizde farkında olmayanlar, durması gerektiği yerde durmayanlar var ya.
0: İşte abi şey,
1: Hikmet
0: işte,
1: abi çok rahatsız
0: ediyor. Özgür Özel mesela. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Ona geleceğim. Hatta o çok güzel bir açıklama yaptı.
0: Siyonist sever bunlar.
1: Bugün Sözcü Gazetesi arkadaşlar sabah dikkatlerini çekmiş. Ya Hikmet abi. Erdoğan Netanyahu ile sosyal medyada kapıştı diye bir şey yap. Gazetecilikte bana hak verirsin değil mi Hikmet abi? Yani şeyin haber metni kadar haberi görüş şeklin, medya okuryazarlığı bu yüzden önemlidir. Ne bileyim işte fotoğrafın büyüklüğü, fotoğraf tercihi, bu fotoğrafların bulunduğu yerler, konumlar, yükseklik, alçaklık bunların hepsi bir işarettir, bir simgedir değil mi? Hı-hı. Şimdi Sözcü Gazetesi burada eli kanlı aşağılık bir katille benim seçilmiş cumhurbaşkanımı denk göstermek suretiyle, eşit göstermek suretiyle, Erdoğan Netanyahu'yla sosyal medyada kapıştı deyip sabah öyle bir örnek verdi arkadaşlar, o yüzden öyle söyleyeyim. Özgür Özel'in demeç verdiği trende basılan 3 milyon tirajlı Japon gazetesi sanki bu. Bu. Böyle görüyor haberi ya. Ya hakikaten mi ya? Ya hakikaten Erdoğan nefreti bu mudur sizin boyutunuz? Yani bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bunu, çok mu fazla anlam yüklüyorum
0: ben, yok, yani? Yok, şöyle söyleyeyim. Abi yani haklısın aslında. Tabii tepkide haklısın. Gören arkadaşlar doğru görmüşler ama mesele şu. Abi Erdoğan birçok konuda Türkiye'de, ben bu da başka bir nimettir. Olaya tarafsız bakabilenler için. Hani tamam ben tarafım. Tamam. O da taraf. Herkes bir şey taraf. Hiç tarafsız bakabilenler için bir

0: aslında bir alamettir yani. Bu bir alamet-i farikadır. Erdoğan farkı bu. İşte Erdoğan düşmanlığı olarak görme sadece. Erdoğan ne yapıyor abi? Ne yaptı Erdoğan? Erdoğan bir anti emperyalist. Doğru mu? Ve bu dava uğruna çok bedel ödemiş bir kişi. Çok bedel ödemiş bir kişi.
1: Evet.
0: Yaptığı hamlenin tamamı bununla ilgili bir şey. Batı da bunun böyle olduğunu görüyor. Bak bütün raporlarında Batı'da son 25 yılına baktığın zaman Erdoğan'a kastedenlerin kim olduğunu görürsün. Dökülürler. Ve en başlarında da bakın hep söylüyorum. İsrail'in, o terör devletinin yaptığı katliamların dakikasında, katliamdan hemen sonra neredeyse G7, neredeyse Batı'nın tüm o egemen güçleri koştura koştura gelip de hiçbir bağlantı olmamasına rağmen, değil mi? Avrupa ülkesi değil, abi, coğrafi olarak ta nerede, sen neredesin, NATO üyesi değil. Koştura koştura gelip, abi ne yapacağımız ne varsa söyle diye koştur. Değil mi? Bu fotoğrafa baktığın zaman fotoğrafa, Erdoğan da ilk günden itibaren bırak, Erdoğan hayatı boyunca Siyonistlere karşı mücadele etmiş, bağımsız Türkiye'yi davası olan, sevdası olan bir insan. Değil mi? Milli görüşten beri milli olan bir adam. Peki, bu adama düşmanlık neyi gerektirir? Turnusol kağıdı işte. Bu da bir nimet. Erdoğan'ı koyuyorsun.
1: Abi seçim alameti diye
0: Abi
1: görmüşler ya.
0: Erdoğan'ı koyuyorsun. Erdoğan sana doğru yolu şöyle gösteriyor. Kim Erdoğan düşman? Bir bakalım. Kim Erdoğan düşman? FETÖ. Değil mi? Darbeciler. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: İsrail.
0: Bak İsrail. Hepsi ayakları bacakları altı dışarıdadır bunlar. Buraya ait değillerdir ya. Yani. Şimdi bunu gayet doğal bir şey. Kapışıyor ne ya?
1: Şey gördün onu bak ama bak şu kırmızıyla ne yazmışlar? Bir seçim alameti daha. Erdoğan Netanyahu'yla sosyal medyada kapıştı.
0: Ulan turşu. Onun seçim Erdoğan'ın buna ihtiyacı mı var? Dingil. Yani
2: Doğru.
0: bak şey.
2: Seçimden seçime yapar değil mi? Şeyi karıştırıyorsunuz. Sözcü gazetesi. Seçimden
0: ya
2: seçime
0: bırak deli bunlar ya.
2: Camide Yasin okuyan Cumhuriyet Halk Partisi adaylarıdır.
0: Tabii
2: Seçimden
0: ya.
2: Seçime cami çıkışı poz veren, camide bağdaş kurup oturan falan o seçim alameti genellikle sizin kendi yandaşı
0: ya
2: olduğunuz siyasi akıma baktığınızda görebileceğiniz bir şey. Erdoğan dirliğinden beri 70 yıldır İsrail'e kapışır.
0: Ben şöyle söyleyeyim.
2: Anlatabiliyor muyum?
0: Yani ben sana bir şey ben sözcü cumhuriyette bu sol tarafta var. Bu fikir fukarası ya bunlar. Bak bu önemli. Fikir fukarası bunlar. Üretemezler. Şimdi bakıyorsun diyorum ki acaba diyorum çok genç bir editör aldı. Bunlar yapılık. Ben biliyorsun gazete yaptım. Mutfakta çalıştım. Sayfayı koyduk. Dokusundan ayırdık. Patlaklar matlaklar sür manşet hazırladık. Başlık atacağız değil mi? Orada bizim işte olmaz kaldır indir. Hep ben bakıyorum 10 kişiyiz.
1: Evet.
0: Yani şunu çok özür dilerim yanlış anlamayın. Kim de oldu bilmiyorum. Hakaret olsun diye yemin ediyorum söylemiyorum. Ama burada hiç zeka akıl makıl bırak. Ahmak olmak lazım bunu ya. Bir seçim alameti daha. Ne? Netanyahu kapıştı. Ulan adam hayatı boyunca Netanyahu kapıştı. Adam hayatı bu. Adam bunu yaptı. 28 Şubat öncesini hatırla. Yaptığı tiyatroda vardı bu. Neydi? İsmi tiyatronun hatırlıyor musun? Gençlik dönemlerinde bir rahmetli Kadir Topbaş'la oynadığı bir tiyatro sahnesi var. Bilir misin? O tiyatro sahnesi katil İsrail'e karşı yapılmış. Bir hatırlıyor musun o hamleleri? İsmi unuttum. Yam bilmem ne. Bulur arkadaşlar. Erdoğan kendi oynadığı gençlik dönemlerinde o eski kalın kravatlar, eski hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Paçalar biraz geniş.
1: İspanyol paça.
0: İspanyol Kadir İnanır tarzı. O dönemlerde tiyatro sahneye çıkıp da gençlik dönemlerinde tiyatro oynadığı tiyatro o zulüm üzerinden giden bir tiyatro. İsrail zulüm.
1: Evet.
0: Seçim mi vardı lan? Ne diyor? Adamın hayatı bu.
2: Hakikaten böyle ama.
0: Ya, ama şu var ya. Bak, bunu seçim alameti.
2: Bak.
0: var ya. Ahmaklık
2: sözcü
0: ya.
2: Sözcü okuru. gazeten
0: söylüyorsun.
2: Senin
0: yerler.
2: Zekanla doğru. Fena halde dalga geçiyor. Eğer bu vakte kadar yeterince hipnoz oldu isen bunu fark etmiyor olabilirsin.
0: Hatta mavisi yapıyor.
2: Yılmaz Özdil gibi ara ara sözcüye girip ara ara oradan kovulan fikir önderlerine kulak verirsen onların söylediğinden bahsetmek istiyorum. Size anlatılan gibi değil. Erdoğan seçim alameti olduğu için Netanyahu'yla kapışmadı. Erdoğan bildiği doğruyu seçime rağmen yapan bir siyasetçidir. O sığınmacı Hikmet Bey zaman zaman dile getirir. Kucağında bebeğiyle sınıra gelen Suriyeli sığınmacı için çevresinde fikir verip efendim seçim harifesinde kapıları açarsak bu bizim olumsuz bir sonuca sebep olabilir.

0: yapmayalım telkinine hiddetle, sertçe ben o kadını orada bırakamam diye cevap veren bir siyasetçi Tayyip Erdoğan. Hatışım, o yüzden buldum. Sözcü evet. okuru gazetenin amacı belli. Ya, size ara ara günün manşeti detoksu öneriyoruz diyeyim. Evet, neyse, yani, ama bak yani bu da, bunun bu da, gazetecisi bu da, böyle siyasetçisi şimdi, farklı mı?
1: Gelen yorumlara şunu da söyleyeyim. İlave edeyim. Bakın yanlış anlıyorsunuz bizi bazen. Hani bu konuyu uzatıyoruz ya. Oluyor, uzatıyoruz. Hikaye anlatıyoruz.
0: Hayır. Tamam.
1: Şu genel olarak söylüyorum. Ya ciddi aldığımızdan değil. Yani çok özür dilerim huzurlarınızda. Hakikaten özür dilerim. Yani böyle bir ahmaklığı da gündem tutmak hakikaten başka bir şey. Ama ne diyelim abi? Ama ahmak denir. Abi yani şimdi şey bana seçim alamet diye yorum diye bunu koyarsan evet. Mehmet. Yani şöyle söyleyeyim ya bu kitleyi Erdoğan'a fobi üzerinden örgütlemişler. Olay zaten sözcü seviyeyi zaten tuvalet terne çekmiş.
0: Doğru doğru. Bak, sen de
1: o yüzden gündeme getirmemizin sebebi bu. Yani biraz uyanın yahu. Buldum yok. Abi şeymiş. Bak ne biliyor musun ismi?
0: Neymiş?
1: Maskomyah. Şey söyleyeceğim. Maskomyah. Maskomyah'ın açılımı şu. Mason, komünist, Yahudi. Bu Erdoğan'ın tiyatro sahnesinde oynadığı ilk tiyatro. Bak bu da Erdoğan burada kendisi var. Hatta şeyle ne derler ona? Kadir Rahmetli, Kadir Topbaş da var.
0: Tamam. Ekibi toplamışlar. Şey yapalım. O
1: adamın, zaman... adamın yani şunu demek istiyorum. Erdoğan'ı sorgulamayın yahu. Yani adamın şeyle sorgulamayın. Bak biz de böyle. Yani bugün Siyonizme karşı, emperyalizme karşı, büyük aziz Türk milletinin bu topraklardaki geçmişinden geleceğine, meydan okumasına kadar her şeyiyle, o dünyayla, o anlam dünyasını kazanmış, hayatında bunu öğrenmiş bir insandan söz ediyoruz. Bunu sorgulamayın ya, ayıp ya.
0: Ben sana bir oksimoron ortaya koyayım. Bak.
1: Adama kızdınız, ilk geldiğinde dediniz ki arkadaş, bir baloda bir kadını dansa kaldıramaz, içimi hazmedemiyorum ben bu adamı dediniz. Abi siz gene balolarda kadını dansa kaldırın.
0: Tamam.
1: Ama bu ülkenin geleceğini düşünüyorsan...
0: Bir gölge etmeyin.
1: Maskomyah. Bir yani gölge... Yani yah da Yahudi.
0: Bir gölge etmeyin.
1: Adam şimdi, böyle bir adam yani.
0: Fakat bir oksimoron ortaya koymak lazım burada. Yani bir tenakuzu, yani bir çelişkiyi, yani bir... hadi bir, madem öyle seyircilerimiz de bir görsün. Arkadaşlar buldular.
1: Maskomyah. Bak
0: Maskomyah.
1: Tabii.
0: Merhum Kadir Topbaş'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii. sahnelediği, doğru mu?
1: Evet.
0: Tiyatro bir, eseri.
1: Bir nesil düşün. Abi aklında yani tabii ondan biz sonrayız tabii. Sayın Erdoğan bizden büyük bir abilerimiz.
0: Evet.
1: Bu zihniyette dünyayı yani oynadığı tiyatronun altındaki komünizm, Yahudilik, masonluk üzerine kurmuş bir şey. Mücadelemiz bunun üzerine kuruluyor. Çünkü bütün bunlar... Dünya hükmetmeye çalışıyor. O dönemde sağ evet, sol davlı o
0: evet,
1: dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu adamın efendim Amerika ile işbirliği değil değil. Bu adam hala şimdi, onu bir adam o yüzden Türkiye'yi özgürleştirdi.
0: Şimdi bak.
1: Prangalarınızı çözdü ya.
0: Tane tane gel.
1: Sizin gibi itlerin prangasını çözdü.
0: O zaman bir dışarıdan içeri itlerin. Geçelim artık. Ama şöyle oksimoron neydi? Sözcü gazetesi Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'ın İsrail'in 50 kanlı katil başbakanıyla tırnak içerisinde onların tabiriyle söylüyorum. Kapışmasını seçim alameti olarak yorumlamıştı.
1: Yok biraz
0: şey. Şimdi
1: saçmalamış bayağı.
0: Saçmalamış.
1: Evet saçmalamış.
0: Şimdi seçim alameti şu demek. Yani usulen İsrail'e karşıymış gibi durup
1: evet.
0: aslında öyle olmayıp karşı durmak sayesinde oyunu arttırmak.
1: Ya ama ya ben
0: bir
1: de dinle
0: bir dur.
1: Sen Trump'tan da beter oldun.
0: Ama ha. ben sana şu oksimoronu ortaya koyacağım. Asıl İsrail'e karşı duran.
1: Neyse ne?
0: Kimmiş? Asıl İsrail'e baş kaldıran, asıl İsrail'e parmak sallayan. Ben söylemeyeyim, kendi söylesin. Buyurunuz efendim.
1: Kimmiş ya?
2: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak.
0: Bak.
2: Devamını söyleyeyim mi?
0: Bak.
1: Ben duymadım.
2: Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek.
1: Ya bir şey söyleyeyim. Ya, onların... ya bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika. Bir Özgür Özel. Ya bu da çok şey çıktı ya. Bu,
0: İsrail'in.
1: Hayır, şu. Ya yanlış mesaj veriyorsun. Ya ben anlamadım bak. Bak şimdi Özgür Özel. Heh. Tamam anladık tamam düşük profil tamam mı? Tamam bu kadar.
0: Peki.
1: Bir daha söyleyeyim fikir fukarası tam etiketine bürümüş
0: tamam.
1: hali.
0: Tamam.
1: De.
0: Tamam.
1: Ama sen mesajı yanlış ver ya ayıp ol.

0: Olmadı mı ayıp ya? Özgür
1: Ne?
0: Özel. Ayıp, ayıp çok komik değil mi? Mesela seçim yok daha. Paçayı kurtarmaya çalışıyorsun. Bu kim mesajı bu?
1: Ama ben nerede hata yaptım diyor. İsrail'in
0: Hocam tamam. Ya hocam
1: politikalarına
0: bak.
1: karşı çıkmakla
0: Bir
1: hata
0: saniye bak.
1: yaptım
0: Özgür Özel camide adamı görüyoruz. Yeni cami alışmaya başladı. Kılıçdaroğlu'ndan bir tık daha iyi. Kılıçdaroğlu 13 yılda bir defa yürürken rast geldiği için bir cumada görüntülendi. Cuma bilmiyoruz. Bir şey demiyorum. Cuma niye kılmıyor demedim ben.
1: Peki tamam.
0: Bu işi öğrendi. Canan Kaftancıoğlu'nun istemediği vardı ya müteahhit şey kim onu İmamoğlu. Öğren tamam da bak bir anlamadığım bir şey şu aslında ben böyle bakıyorum. Mesajın kime? Şimdi senin ne kadar Yahudi sever, ne kadar İsrail sever, ne kadar Amerikancı, ne kadar bu ülkeye yabancı, İngiliz'i beni terk etme diyen, İngiliz muhabbibi, ona bir adam olduğunu herkes biliyor ve sen böyle prim alıyorsun. İzin mi aldın bilmiyorum babalarında, atalarınızda, ataların dedim o batı, burası değil. Bak bir daha söyleyeceğim, tekrar aldım. Bunu ya abartmadan söylüyorum. Ya senin varlık sebebin lan bu. Yani abi yani senin şu anda kavga ettiğin Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti 8 saat ortadan kaybol hamburger yiyor. Doğru mu hocam? Sen bir taraftan İngiliz'e hani Sunak'ın hatırlıyorsunuz İsrail Netanyahu'ya ben sana donanma vereyim diyen İngiliz Başbakanı. Bizi niye şimdiki star niye bizi terk ettin diye ağlayan adam. Bunlara karşı Türkiye'nin emperyalistlere karşı, düzenine karşı bunlar olduğu için bunları sevmiyorlar mıymış Batı? Bunları sevmiyorlarmış. Peki kimdi lan o Biden, biz bir araya getireceğiz, bu Erdoğan'ı yıkacağız diye bağırıp çağırırken Özgür Özel ne yapıyormuş abi? Bir dakika
1: Bölgedeki İsrail ve Amerika politikalarına
0: Ya bırak.
1: itiraz ediyormuş abi.
0: Ki bu mu?
1: Evet, öyle diyor.
0: Ya bir daha söyleyeyim. ABD Rand Corporation'da çıkan raporun üzerinden konuşuyorum. İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa'da çekmeyi son 10 yıl, 20 yıldan beri çıkan raporlar, kağıtlar, köşe yazıları her şeyin üzerinden söylüyorum. Seçimler, Der Spiegel, Sultan Erdoğan ben adamlar tüm güçleriyle bütün Batı neredeyse tüm dünyanın tüm emperyalistleri Türkiye'de CHP'yi ortak görüp seni kardak kayalıklara bağlamaya çalışan bir Batı vardı. Onun lehine ne varsa onun sözcüğünü de yaptılar. Şikayetleri de onlara yaptılar. Adam gidiyor New York Times'a yazı yazıyor. Gidiyor Der Spiegel'e yazı yazıyor. Gidiyor Fox'a yazı yazıyor. Yüzlerce kez Kılıçdaroğlu da dahil. O da yalan söylüyor. Diyor şikayet edilmezdim. Çıkıyor bütün Batı'ya şikayet ediyor. Ama Batı'ya Türkiye şikayet ederken şu Erdoğan'dan kurtulmak lazım diyor. Doğru mu?
1: Doğru, yani, doğru. Tam ifade
0: kime,
1: bu.
0: Kime
1: Doğru.
0: söylüyor bunu? İngiliz'e, Fransız, Alman'a ve hatta İtalyan'a söylüyor.
1: Tamam.
0: Amerikalı'ya yazıyor.
1: Tamam.
0: Ulan Erdoğan'dan kurtulalım diyor. Ne için? Size karşı politikalarınıza biz karşı koyacağız. Beni dinleyin. Onlar da o yüzden yazıyor zaten sana değil mi? İzin veriyor Amerika.
1: Amerika'nın Newsweek'e yazmış en son. Bak bak. Bak
0: Hocam,
1: bak
0: bir şey
1: bak
0: söyleyeyim.
1: bak bak bir, bir,
0: yani
1: beni,
0: bu
1: beni, beni bir dinle. Şimdi
0: yanlış
1: beni bir
0: yere
1: dinle.
0: yanlış
1: Şimdi
0: mesaj
1: Özgür
0: verdi.
1: Özel'in
0: Ayıp
1: az
0: ya.
1: önce
0: Çüş yani.
1: az önce söylediği benim hatam Amerika'nın ve İsrail'in bu topraklardaki planlarına şiddetle ve hararetle karşı çıkmış olmam diyen Özgür Özel'in daha geçtiğimiz ay başında Amerikan Newsweek dergisine yazdığı yazı özetle şunu içeriyor Hikmet abi. Hatta o yazıdan bir kısım aktarmak istiyorum. Şimdi onu açtım. Dur. Özetle ne yazdığını söyleyeceğim. Erdoğan hükümetinin attığı adımlar neticesinde diyor. Türkiye'nin içine düştüğü durum NATO bak Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarı açısından çok tehlikelidir. Avrupa'nın istikrarı açısından çok tehlikelidir diyor. Bunun nedeni basit. Türkiye, virgül, kendisi kaleme almış efendim. Newsweek, düzeltiyorum. Amerikan Newsweek dergisi. Türkiye, virgül, siyasi olarak istikrarsızlaşamayacak kadar stratejik öneme sahip bir ülke. Tamam işte o yüzden bir siyasi
0: Hocam,
1: istikrarsızlık
0: şimdi,
1: Türkiye'de istenmiyor, olmuyor. Bu milletin feraseti buna müsaade etmiyor. Şimdi şu oksimoronu da bir açıklayayım ondan sonra sözü sana vereceğim. Niye böyle diyorum? Sözcü gazetesi diyor ki Erdoğan İsrail'e parmak sallıyor.

0: Bu bir seçim alameti. Özgür Özel de diyor ki biz İsrail'in politikalarına karşı çıkmak suretiyle hata yaptık. Ama Özgür Bey, sizin gazeteniz bunun seçimde işe yarayan bir politik olduğunu söylüyor. İşe yaramıyor. İşe yaramıyor. O yüzden yaşıyorsunuz bu sıkıntıları. Yani bu oksimoronu, bu tenakuzu, bu çelişkiyi de bir şekilde insanların hocam, yani, görmesi icap eder. Tabii.
1: Kılıçdaroğlu bunlar bu şekilde yorumu hak etmiyor aslında. Yani ben bir daha söyleyeyim, bu yani çünkü bu kafayla detaylı bir anlatım ve adama gözle soka soka anlatmak mümkün değil. Bizim kitlemiz CHP'nin seçmeni, bizi hasbelkader dinleyen bir şekilde ulaşanlar. Onlara şunu anlatmaya çalışıyoruz bence. Bence daha düz görmek lazım. Hiç detaya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi bu yüzden var. Buna inanın arkadaşlar. Yani Türkiye'yi emperyalistlere karşı büyük mücadeleyle bağımsız bir ülke hale getiren Erdoğan'ın diyor, ona elini kaldırıyor, bağımsız demiyor bak. Erdoğan'ın git ben daha iyi götürürüm diyor. Hayır ben göndereceğim. Yani Erdoğan'ı göndermek üzere Batılıların en çok istediği şeyi ona hizmet etmek amacıyla mevcudiyeti hatta meşruiyetini sağlamaya çalışan bir parti var karşımda. Meşruiyetini Erdoğan'ı göndermek üzere kurmuş bir partiden söz ediyoruz. Birbirini yemiş, birbirini silkelemeye devam eden, yiyip içen Türkiye'yi soyup sona çevirmeye çalışan, hiçbir ahlaki değeri kalmamış. Ama sadece ve sadece ya İngiliz'le beraber, ya Amerika'yla beraber, ya Alman'la beraber, bunun atası da böyleydi biliyorsun, Fokus dergisinde Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur
0: makalesi kaleme almıştı.
1: O yüzden
0: almıştı.
1: Bence detayına gerek yok.
0: CHP şu, bu. Buna ya katılıyorum.
1: Şimdi Özgür Özel söylerken ben o yüzden hak yaptım. Dedim ki ben bunu yazsam iki cümle küfredip bırakırım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin emperyalizme karşı mücadele ettiğini hani diyordu ya Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi emperyalistlerin anasının emri burnunun sütünden memelerinden sütü memeleri süt meme meme süt emperyalist süt getirdik demişti ya hatırlıyorsunuz. Evet. Bu tarihte en büyük yalandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dünyada emperyalizm ne istiyorsa, Amerika ne istiyorsa, Batı kendi ne istiyorsa, bu milletin, bu aziz milletin tüm kültürel değerlerini alınıp, temizlenip, sıfırlanıp, yeniden bir Batı hayranlığı üzerinden, bütün Batı normlarıyla, kültürüyle, her şeyiyle değiştirip, Batılılaştırmak, hatta gevurlaştırmak için kurulmuş bir partidir.
0: Şimdi.
1: O yüzden bana şimdi çıkmışlar diyor ki, hemen CHP bunu ne? Ya de git ya Allah aşkına.
0: Peki, bak,
1: sahte
0: bak.
1: Namaz kılıyorsunuz. Sahte iftara gidiyorsunuz. Sahte bilmem ne yapıyorsunuz. Adam çıkmış gelmiş diyor ki Erdoğan bilmem ne. Biz Erdoğan çünkü biz Batı bizi sevmez falan. Ne sevmez lan? Batı'sı bir araya getirmek için artık yapmadığı şey kalmadı ya.
0: İşte şu görüntü mesela. Şunu da verin de. Hatırlıyorsan yani Batı'nın bir araya getirmek için yapabileceklerinin boyutunu o dönem Amerikan başkanı olan Biden'ın sözlerinde zaten açıkça görüyoruz. Erdoğan'dan kurtulmamız gerekir evet. diyen evet. Amerikan başkanını gördük. Ona bize birazcık demokrasi gönderin ne istersiniz dendiğinde. Demokratik mücadelemizi destekleyin. Çağrısı yapan CHP Genel Başkanı gördük. Ama aynı CHP Genel Başkanı. Hikmet abi bazen söyler. Çıkan taç akıllandırır. Yani taç giyen baş akıllanır diye bir sözümüz vardır. Eğer bu Cumhuriyet Halk Partisi mevzu bahisse o taç çıktıktan sonra akıl başa gelir der mealen Hikmet Bey. Kemal Kılıçdaroğlu. Bu alternatif o grubu sen yaparsın ben burada grup yaparım falan konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultayla gelen yönetimini dış politikada yeterince açıklama yapmamakla eleştirmişti. Dün buna cevap o yönetimin başındaki isim eş başkanlardan Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel diyor ki özetle söyleyeyim onu da yeniden vermeyeceğim sesini. Ben diyor dış politika konuşamıyormuşum diyor. Öyle diyor isim de vermiyor. Ne konuşamayacağım diyor.
1: Söyle.
0: Evet. Ne konu? İlhan Uzgel gibi, Namık Tan gibi muazzam bir heyet marifetiyle diyor ben dış politika konuşuyorum diyor.
1: Hocam bir şey söyleyeyim ya. Mesela bu da çok komik. Yani ben de anlamıyorum. Abi tamam yani bunlara inanılmaz şeyler söylüyoruz. Ya bitmiyor da yani. Adam üretiyor. Yani üret bırak orada ya. Bir şey salladın palavra al CHP palavrası diye anlatalım. Bütün dünya bu CHP budur. Bu kadar güdüktür. Bu kadar pisliktir. Bu kadar yapar bunları diyelim. Bırakalım. Şuradan bırak. Abi adam sürekli üretiyor.

0: Politika mı? Bana Allah'ın çıkarsın. Yani şeyin dışında tabii o Orta Doğu'daki ne işimiz var Orta Doğu'da?
1: Bu bir. Tabii Libya'da ne işimiz var?
0: Değilse Libya'da iki. Tezkere imzalamıyorum. Ne olacak bizim asker kalsın orada. Çekin bütün karakolları. Ondan sonra Akdeniz'de ne iddiamız var canım?
1: Mavi vatan masalı.
0: Azerbaycan'da. Ha. Oraya gitmiş cihatçı da göndermişler. Ne kadar kötü. Türkiye zaten hiç. Yazın. Hey Türkiye'yi yargılayın. Ha. Lan elin yavuru Türkiye'ye düşman ne kadar ülke varsa. Batı'nın, bak bir daha söyleyeyim. Batı için Türkiye asla vazgeçilemeyecek bir ülkedir. Kıyamete kadar bu böyle olacaktır. Bu topraklar böyledir yani. Ha. Bu bir kader. Ha. Yani hani bu topraklara atalarımız gelmiş. Yani buradayız artık. Bu daha değişik bir yerimiz yok. İsviçre değilsin sen. Ama adamın da hedefi bu. Yani CHP'yi bulmuş maden, değil mi? Ve Cumhuriyet Halk Partisi dış politika diyor. Abi Allah'ın seversen başka ne anlatıyor dış politika olarak?
1: Abi gözünü sevdiğim. Bak. Yani hakikaten zikrettiği isimler var ya.
0: Yani hocam ismi de geçti. Bana bir şey söyleyeceğim. Dışı bırak. İçeride ne diyor bu adam?
1: Hiçbir şey. Erdoğan'ı adam, göndereceğiz diyor işte.
0: Ya dış politikada yani benim bildiğim
1: içeride bak, dışarıda Erdoğan'ı göndereceğiz.
0: Yani. Artık var ya kafam da karıştı yani. Bak, İngiliz'den yardım istersin. Senin masanı Amerikalı kurar. Değil mi? Pizza kulesinden eğik pizzayı mesaj gönderirsin. Al bana gidersin. Ülkeme gelme dersin. Değil mi?
1: Doğru.
0: Orta Doğu'da aynı şekilde ne kadar bize düşman varsa onlarla ortup kalkarsın. Dünyada hangisi Mokoko dahi olsa ben Erdoğan'ı sevmiyorum desen aha Erdoğan'ı sevmeyen bir adam bulduk. Afrika'ya gidip sabah kadar Mokoko dersin.
1: Doğru.
0: Adam diyor ki dış politikamız var konuşuyoruz. Ulan bırak dış politikayı dış politikan bu.
1: Dış politikası ne?
0: El olur ne diyorsa.
1: Dış politikası Esad'la görüşmeliyiz dediği dakikalarda Esad'ın çoktan kaçtığı bir perspektifte.
0: Tamam da anladım.
1: Dış politikası bu kadar yani.
0: Diyelim ki hiç doğrusu bilmiyor bunlar. Hiç hayatta tek bildiği dış politika Roma'ya gidip kafayı çekmek. Tamam bu. Bu olsun. Bu olur.
1: O da politik.
0: O da politik bir görüş. Ya da şunu söylemek lazım. İçeride ne yapacaksın abi? Yani ben iktidara gelince sorsam özgözlere. Kılıçdaroğlu'na çok sor. Cevap şunda. Demokrasiyi içselleştireceğiz. Evet başka. Gerçek bir demokrasiyi tesis edeceğiz. Tamam başka. Erdoğan'ı göndereceğiz. Başka. O kadar genel geçer. O kadar bir çocuksu. O kadar yani bir partiye 100 yıllık parti diyorlar ya. Karşıyım ya ben bu 100 yıllık parti meselesine. Kodlarına uygun değil. CHP'den büyüktür falan. Arkadaşlar CHP budur ya. Niye abartıyorsunuz? Dış politikası olmayan, sadece akşama kadar kafa çeken, taviz tecavüzü bol, hırsızlığı rahat işlenen bir parti. Yani ben bunu bakın geldiğimiz nokta bu değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bak bugün Türkiye'de CHP nesi konuştu, utanmazlar bakma, Cumhuriyet utanmazı, sözcü utanmazlar bakma, bunlar yazarlar. Kafa aynı kafa çünkü.
1: Evet.
0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi bugün neyle anılıyor, neyle tartışılıyor? Bak bakalım ne konuşuyor. Bavul, para, tecavüz, taciz, çarpma, çırpma, efendim, valiz, kamera, bant, köpük, parti, sabun.
1: Şimdi tamam.
0: Hepsi var ha, sabun
1: birkaç
0: da var.
1: Birkaç meselem var. Bak ısrarla girmek istediğim.
0: Cevap
1: çok
0: bu.
1: Da az vaktim kaldı. O yüzden hızlı gideceğim. Müsaade eder misin?
0: Estağfurullah buyurun. Hadi git abi.
1: Ama bak buna sen destek vermezsen yapamam.
0: Tamam, birer cümle hızlı geçelim. Hadi.
1: Birer cümle. Tamam. CHP'de taktik savaşları. Parti meclisinden Özgür Özel yanlısı 27 tane parti meclis üyesi istifa etti. Dediler ki, başta sana bahsetmiştim ya, ağam bizimle eğleni repliği vardı. Bir de o repliklerden biri de ağam bizi kovuyor musun repliğiydi. Hani Şener Şen'in şapkasının üzerine oturur, o havuzda yüzerken havuza bevle der.
0: Neyse ama bak sen havuza getirdin bak uzatmıyorsun.
1: El hareketleri yapar falan. Ağam kovuyor musun? Hayır kovmuyorum. Kovmuyorum falan. Böyle bir taktik savaşı CHP'de yaşanıyor.
0: Evet.
1: Ne diyorsun bu parti meclisi hamlesine?
0: Devam etsinler. Şeytan
1: hayırlısı
0: azapta
1: olsun. Şeytan
0: gerek,
1: azapta gerek. Devam, geçtik. Devam, Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın isimleri grup başkan vekili olarak silinmiş.
0: Evet.
1: Çünkü genel başkan silin demiş.
0: Bak 25 saniye sordum. Siz cevap bak yorumluyorum.
1: Yorum.
0: Oh. Devam et abi. Abi yoruluyorum işte.
1: O zaman
0: kısa dedin ya hocam. Bak bitirdim bak.
1: Bu sabah Silivri'de bir operasyon vardı.
0: Evet.
1: Belediye başkanı dahil. Yine sence suçları ne olabilir?
0: Köpük battaniye ne o?
1: Yok. Bu sefer suçları çok alışılmış suçlar. O yüzden artık verip geçeceğim. Rüşvet, İrtikap, ihaleye fesat.
0: Dur.
1: Tabii.
0: Yorumlayayım mı?
1: Yorumla.
0: Ben bunu geç. Yani hangi belediye?
1: Silivri.
0: Tamam.
1: Hani şu gelir gelmez ilk iş kadınlar plajını kaldırıp şimdi, kadın erkek hadi hep birlikte.
0: Şunu mu diyorsun abi? Sor,

0: Başkanı.
1: Çok kısa yorum yapacağım. Silivri, şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı.
0: Evet.
1: Yolsuzluk irtikap.
0: Evet.
1: Yorumlayayım mı?
0: Yorumla.
1: Şaşırma hareketi. Bir çağırdım. Çok şaşırdım. O benim kızım.
0: Bu neydi?
1: Bu
0: da şaşırma değil miydi?
1: Onlar şey Z kuşağı. Aa falan baba. Ha,
0: tamam şaşırdık tamam, abi.
1: Çok şaşırdım.
0: Tamam.
1: Ya ben çünkü olayı sabundan köpüğe kadar geldik. Hocam peştemal. Bir de altı kurtarmaz. Abicim. Öyle bana CHP'ymiş yok çalmış çıkmış kurtarmaz. Ben peştemalli, havlulu, köpüklü, sabunlu CHP'yle ilgileniyorum. O, ötesini bekliyorum.
0: Şimdi neler vardı?
1: İlgilerim derken yanlış anlamayın.
0: Neler
1: ötesini
0: vardı?
1: Ötesini bekliyorum.
0: Tane tane saymıştık biz bunları. Bir, kurban paralarının, bağışlarının iç edilmesi vardı. İki, işte sevgililer, sevgililerin gitmesi, türlü belediyelerde çalışması falan filan. Üç, baklava kutuları vardı.
1: Evet.
0: Dört, battaniyeler vardı.
1: Şimdi ne var? Pasta kutusu var.
0: Pasta kutusu.
1: Ha tamam, onu hemen yorumlayalım.
0: Ona gel.
1: Neydi, ne diyor? Onu oku abi, pasta
0: efendim,
1: kutusu.
0: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk Bozbey iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Bozbey 400 küsür yıl cezayla yargılanıyor. 2 milyon liralık bir
1: burada
0: rüşvetinde...
1: Tabii. Bak rakamlara takılmayalım hocam. Yani 2 milyon TL bence CHP'ci küçük paralar. Yani olmaz. Hele beni bir tanesinde Özgür Özel o zaman fakirdi o zaman. Şimdiki zengin değildi. Şeyine duvarın üzerine 200 bin lira para almış, çok ayıp. 300 tane tırı olan bir adam, 300 tane tırı olan bir adam bir tırın öndeki tefrişatını bile yani birkaç bin liraya yaptırabilir. O yüzden fakirdi. O zaman 200 bin lirayı kabul ediyordu. Tamam. Nerede kabul ediyordu? Duvarın tepesinde.
0: Duvarın tepesinde.
1: Mart ayında duvarın tepesinde, damın çatısında. Damın çatısı ne demekler? Çatıda.
0: Tamam.
1: Peki 2 milyon nerede?
0: Mart ayında
1: pasta kutusunda.
0: Ve...
1: Evet, Özgür Özel'in çatısında.
0: Peki.
1: Rüşvet 2 milyon.
0: Nerede?
1: Para önemli değil. Yani çok küçük bir meblağ.
0: Değil.
1: Ama pasta kutusunda.
0: Pasta kutusunda.
1: Tamam. Sırt çantasında dolar, kule olarak euro.
0: Valizde
1: Türk lirası. Battaniyede euro ve Türk lirası karışık battaniyede.
0: Bir şey var. Ataşehir'de pound. Bak Ataşehir'de başkan pound. Başkan pound seviyor. Başkan pound seviyor.
1: Pound. Başka ne vardı? Bir de bir yer daha vardı. Bir de euro. Özellikle euro. Çünkü fıstık yeşili önemli oldu baklavada. Baklava kutusunda euro. Kaç lira? 110 bin euro. Ulan bari çaldık. Neyse 110 bin euroyu. Of. Onu verin. Bunu 45 yıl ne ya? Adam haklı.
0: Tamam.
1: Yani diyor ne kadar çalmak 45 110 bin euroluk yatırım beni dedi adam.
0: Sabahın
1: hakkı
0: bugünkü
1: derken kastettiğim bu.
0: Sabahın bugünkü manşeti
1: şimdi
0: yalnız.
1: Neymiş bak, Bozbey ne yapmış?
0: Pasta kutusunda
1: hocam
0: rüşvet.
1: Bu nedir? Cumhuriyet Halk Partisi.
0: İddianame öyle abi, yazıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvette bazı prensipleri var anladığım kadarıyla. O da şu. Yani rüşvette fantaziye geçmiş durumda. Hani çatı değil mi? Duvar. Bir mesaj daha veriyor. Tatlı yiyelim. Tatlı rüşvetimizi götürelim diyor.
0: Bugün sabah manşetten pasta kutusundan ziyade rüşvet olarak alındığı iddia edilen iddianamede evlerin tapusunun yatak odasındaki çekmeceden çıktığını söyledi. Ben Deniz Zeyrek'ten sanki ilk kez görüyormuşçasına bir tepki verip vermediğini analiz etmesini isteyeceğim.
1: Şimdi, sevgili Ömer Bey şunu söyleyeyim. Bundan sonra beni öyle kolay kolay çekmiş. Şimdi böyle efendim tefriş yapmış. Duvarın üzerinde, çatıda, kule halinde, direkte inmedi falan. Bunlar beni kesmez. Ha. Benim şu anda şaşırabilmem için. Ha. Yani değil mi? Peştemal de kesmez. Yani peştemal havlulu gördük adamı değil mi? Hı. Havlu halinde gördük. Sevgili mevgili bunlar farklı bir atraksiyona lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği nokta bu. Bak şaşırmıyoruz. Pasta kutusunda olsa yıllar önce pasta çıkmış. Ben de bugün yazayım da yarın pasta diye başlayayım bir pasta yazı yazayım. Tutmaz, gülmüyor millet. Yazıyorum. Bu ne abi ya diyor. Niye? Bu şey duvar daha komikti. Duvarda kedi yazmışsın. Bak ama bu olmamış. Bu ama daha önce euro vardı efendim baklava kutusunda. Hem yeşil çünkü euro. Çok komik. Ya bak Cumhuriyet Halk Partisi tecavüz, taciz. Ulan biz adamın gördük havlulu halini gördük ya. Ama adamın 25 yaşında 25, 21 değil 25'miş. Gel güzel. Tanju Özcan'dı. Onu unutuyorsun. Tanju Özcan başına neler geldi. Onu iddianame esasında.
0: Ya.
1: Adamda varyata var. Varyata bilir misin varyata? Biz bilardo oynarken. Biliyorsun tövbe sayın o tipler bilardo oynarlar. Bilardo oynarken.
0: Çok hızlı, çok bir konu daha var.
1: Varyata yaparsın yani böyle atraksiyon.

0: atraksiyon. Adam artık bu işleri rüşvetini almışlar. Sevgili konusunda atraksiyonlara girmişler.
1: Tamam.
0: Çok ağır iddialar var. Bak şimdi... çok ağır. Kimdi bu adam? Kimdi bu adam? Dünyanın en müptezel olayı, yaşanmış olayını anı gibi anlatan. Dedim ki ben bu adamı Bolulu hemşerilerime çok kızdım o zamanlar. Nasıl da seçtiniz? Neyi? Evlat olsa verilmez.
1: Bolulu'ların çok pişman olduğu kamuoyu araştırmalarına yansıyor
0: ortaya
1: zaten.
0: Çıktı, yazışma ortaya çıktı. Kepazelik
1: şimdi,
0: ya.
1: Şimdi,
0: kepazelik.
1: Bir,
0: aslında büyük smaç var ama bir, daha smaç çıkmadı
1: bir
0: ortaya.
1: Bir ajans marifetiyle ortaya atılmış olan bir kurgu vardı efendim. Ajans marifetiyle diyorum. Bu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na atfen söylediğim bir şey. Şöyle yapacak mısınız? Ajans neye uygun görürse seçim dönemi. Şunu söyleyecek misiniz? Ajans bir arkadaşlar çalışsın.
0: Ha, tabii tabii.
1: Ajans marifetiyle ortaya atılan bir yalan, bir tezvirat ya. Tescillendi. 128 milyar dolar nerede? İddiasıyla, kampanyasıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lideri olduğu... CHP'nin bütün organlarıyla bir tek yalnız orada İlhan Bey'i ayırırım. İlhan Kesici'ye.
0: İlhan Kesici, İlhan abi.
1: Bir
0: tabii.
1: Tek onu, bir ya, tek onu ayırırım. Tabii. O dedi ki ya böyle saçma şey mi olur dedi. Ondan sonra da başka açıklama yapamadı zaten. Hani beyefendiliğinden yapamadı.
0: Efendim, aynen, 128... Sinyal kesici değil İlhan Kesici hatırlıyor.
1: Sinyal kesici değil İlhan Kesici. 128 milyar dolar nerede kampanyasının tamamıyla kurgu olduğu tescillendi. Bugün gazetelere yansıyan önemli bir haberdi. Bu haberi size aktarmış olayım. Bir başka önemli haber. Türkiye'nin çok büyük, çok kıymetli ve çok önemli sanatçıları birkaç yıl önce en ideal cumhurbaşkanı bu olur diye kamuoyunu etkilemeye çalıştıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na nefret kusmaya devam ediyorlar. Bu sanatçılar
0: acı bir şey değil mi abi?
1: Bizim şarkımızı dahi kullanamazsın sen diyor. Kim? Bir tane var ya şeye, türlü metiyeler düzüyor Ekrem İmamoğlu'na. Böyle bir de şeyle böyle yumuşak yumuşak anlatarak Zülfü Livaneli, Suavi, CHP'li Selda Bağcan gibi isimler dediler ki bizim şeyimizi kullanamazsın. Bir şarkıcı sabah 4'te bestelerim Kılıçdaroğlu falan diye şarkı bestelerim
0: şey
1: işte adını hatırlamıyorum.
0: Bir de şey var, alkışlıyorum. Hatırlıyor musun?
1: Dur bir dakika. O sabah 4'te besteledim dediği şarkıyı yıllar önce merhum Ahmet Kaya'nın Kadınlar Kadınlar Dağlara Doğru neyse, diye bestelediği.
0: Evet.
1: Yani orada da bir Indira Gandhi meselesi olduğu tartışılmıştı.
0: Şimdi bunlar... Abi kızmışlar. Kılıçdaroğlu'na şarkı vermiyorlar.
1: Sana yağmurlu gün nasıl yok demişler.
0: Bir haber veriyorum. Bir şey daha olmuş.
1: İşte onu söyleyeceğim.
0: Kim ver? Bir tane daha vermemiş.
1: Eksik.
0: Bir kişi daha
1: bu kadar az kalması bu tepkinin, bu kadar az ses getirmiş olması bir eksik yüzündendi. O eksik de an itibariyle resmi çekti getirin arkadaşlar o eksiği de. Bu dört ismin yanına Ajdar da demiş ki eserlerimin mutlak butlancı Kamal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmasını yasaklıyorum demiş. An itibariyle kare tamamlandı.
0: Tabii
1: hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu
1: Kılıçdaroğlu
0: bizzay
1: kendine...
0: bir şeydi herhalde değil mi? Yani öyle herhalde. Raskinov bilmem ne paylaşmışlar.
1: Bu arkadaş galiba yani
0: yukarıdaki tanıyorum. Yani
1: Melik Yiğitel'in evet. Büyük oyunu bozan
0: bence,
1: Ajdar'ın
0: bence Melik Yiğitel burada şey dedin o. Ne bir futbol tabirle konuşmak. Adam kontra atakta bir gol atmaya çalışmış onlar. Hazır yakalamışken diye.
1: Bundan sonra ama Kılıçdaroğlu düşünsün.
0: Ajdar ver. Hocam Ajdar vermiyor evet. mu? Boşuna bence parti meclis üyeleri istifasız oradın. Ajdar vermiyor. Ne? Çikita mıydı?
1: Evet.
0: Çikita yoksa
1: aynen.
0: Çikita yoksa parti meclis üyesi de yoktur.
1: CHP bile yoktur.
0: CHP bile yoktur. Çikitasız olmaz.
1: Tamam.
0: Hemen koyuyorum.
1: Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Yarın Türkiye genelinde yapılacak olan liselere geçiş sistemi sınavına girecek olan tüm yavrularımıza Allah zihin açıklığı versin diyoruz.
0: Amin.
1: Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Nice zorluklarla karşılaştık. Nice ihanetlere maruz kaldık. Nice badirelerden geçtik. Ama her defasında anka kuşu gibi güllerimizden yeniden doğduk. Terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken diğer taraftan da sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini böylece çok net biçimde ortaya koydu. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Ayla Aydemir. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Yüzyılı deviren Cumhuriyet Halk Partisi tek partiden bugüne hangi krizleri ne zaman niçin yaşadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine dair anlatısına göre ne zaman ne oldu? Belkıs Kılıçkaya soruyor, Profesör Doktor Ahmet Demirel yanıtlıyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine sıcak dış politika gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, kritik bir hafta, kritik bir hafta sonu. Bu hafta imzalar atılacak mı? Hangi imzalar? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşması, tırnak içerisinde diyorum her zaman olduğu gibi. Çünkü her an her şey değişebilir ama sanki hiç olmadığımız kadar anlaşmaya yakınız gibi. Birazdan detaylara gireceğiz çünkü metnin hazır olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla çok önemli bir hafta sonu olacak hepimiz açısından, dünya açısından. Ve tabii ki savaşın yansımalarını, bilhassa Kıbrıs meselesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Kıbrıs'ı işaret ederek Şer ekseninin Kıbrıs hesaplarının muhasebesinin boşa çıkacağını ve sert bir şekilde buna karşılık vereceğini ifade eden çok önemli bir hitabı olmuştu. Bunu değerlendireceğiz. Ve çok kıymetli bir konuğumuz bu akşam bizlerle beraber olacak. Araştırmacı, yazar, tarihçi İlkin Başar Özal hocamızla beraber bu konuları değerlendireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Özellikle barış anlaşması metni, daha doğrusu saldırı ihtimali, ki Donald Trump biliyorsunuz geçen haftadan itibaren saldırı ihtimalinden bahsetmişti. Sonra bunu iptal etti, anlaşıyoruz dedi. Şimdi şöyle kısaca bunları size özet geçmek istiyorum. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran olası mutabakatı. Tabii son 5-10 dakika önce gelen haber oldu mu olmadı mı, ama tabii hep olası olarak bunu söylemeye devam etmek zorundayız. Geçici uzlaşı kapıda. Masadaki metin kapsamlı barış değil, gerilimi düşürmeye yönelik geçici bir mutabakat. Şimdi böyle olup olmadığını göreceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Yani hafta sonu bu mutabakata imza atılacak mı? Bunu göreceğiz, ama geçici ise, yani bazı maddeler üzerinde anlaşıldı ama Amerika'nın esas, daha doğrusu İsrail'in istediği maddeler, işte nükleer mesele ve tabii balistik füze kapasitesinin azaltılması gibi meseleler, acaba hala masada olacak mı, kabul ettirmeye çalışılacak mı? Çok çok önemli, bekleyip göreceğiz. Hedef Hürmüz'ü açık tutmak. Öncelik küresel enerji akışının merkezi Hürmüz'de güvenliği sağlamak. Zaten hep dedik ya, savaştan önce Hürmüz açıktı, sonra kapandı, şimdi açılmaya uğraşılıyor. Dünya piyasaları, özellikle emtia ve enerji piyasaları dalgalanmaya devam ediyor. Ve bir an önce Hürmüz'ün açılması da gerekiyor. İki taraf açısından da aslında önemli. Dolayısıyla Hürmüz'ü açacak maddeler, pansuman maddeler diyebileceğimiz belki hususlar üzerinde bir anlaşma olabilir.

olabilir. Belki bundan bahsediyorlar da diyebiliriz. Trump denge arıyor. Washington seçim sürecinde çatışma yerine kontrollü diplomasiye yöneliyor. Seçim süreci, evet, Donald Trump Kasım'da seçime gidiyor. Ve bu seçim aslında Donald Trump'ın bir sonraki yarısındaki, yani

Biliyorsunuz dün akşamki karardan sonra Netanyahu hemen tabii ki Trump'ı arıyor ve şöyle bir cümle söylüyor. Çok teşekkür ediyorum başkana çünkü nükleer meselede ve balistik füzeler meselesinde bizim duruşumuzu kabul ettirdi gibi mealinde bir açıklama. Hani sanki bu bir tehdit gibi Netanyahu'nun Trump'a. Hani bak bu maddeleri kabul ettirmezsen biz asla bu barışa razı değiliz, bu savaşın bitmesine razı değiliz gibi sanki yine Trump'ı tehdit eden, sıkıştırmaya çalışan bir Netanyahu var gibi geliyor. İran ekonomik nefes peşinde, Tahran yaptırımların hafifletilmesi karşılığında tavize açık gözüküyor. Evet, Tahran'da her şey yolunda değil, ekonomik darboğaz var, siyasi çalkantı var ve bu hiperenflasyon dediğimiz süreç gerçekten İran halkını oldukça yordu. Dolayısıyla bu dondurulmuş varlıkların çözülmesi ve bir an evvel sıcak paranın girmesi İsrail açısından oldukça önemli. G7 öncesi kritik mesaj, mutabakat zirve öncesi tansiyonu düşürme ve piyasaları rahatlatma hamlesi olarak da görülüyor. G7 bildiğiniz üzere gelişmiş 7 büyük ülkenin toplantısı, yeni dünya düzeni, yeni ekonomik düzen ve İran savaşının hasarının rehabilitasyonu bakımından da önemli bir toplantı olacak. Dolayısıyla bu hamle, rahatlama hamlesi G7 zirvesi açısından da çok önemli olacak. Tabii bekleyip göreceğiz, bakalım somut adımlar atılabilecek mi? Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam İlkin Başar Özal hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber. Araştırmacı, yazar, tarihçi İlkin Başar Özal hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Sağ olun.
0: Bayağı uzun bir zaman oldu, evet. Ama sizin de tabii işleriniz yoğun, çekimler, belgeseller, araştırmalar. Ama yine tabii ki zor bir dönem. Nasıl diyelim, çetrefilli bir dönem, belirsiz bir dönem, belki de gri bir sis bombasının içerisinde yürüyoruz gibi. Şimdi hocam yeni bir gelişme var, bunu da aktarmak isterim kıymetli izleyenlerimize, müsaadenize. Evet. Şahbaz Şerif'in yapmış olduğu bir açıklama var. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki nihai anlaşma metninin, çok özür dilerim, nihai anlaşması metninin şu anda hazır olduğunu ve şöyle hemen pardon özür diliyorum, hazırlandığını açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ı anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırmakla da suçluyor. Sızdırılan anlaşma şartlarının gerçekle ilgisi olmadığını da ifade ediyor. Şimdi hocam burada biliyorsunuz dün bir açıklama yaptı Donald Trump. Anlaşıyoruz, mükemmel olacak, savaşı bitiriyoruz dedi. İran'dan açıklamalar geldi. Henüz tam anlaşılmış bir durum yok. İşte dini liderimize soracağız, ondan onay alacağız gibi açıklamalar geldi. Yani taraflar tam olarak birbirlerini daha doğrulayamıyor. Ama tabii Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bu açıklaması, metin hazırlanıyor. Yani kalemler ele alınmış, kağıtlar önünde bir şeyler yazılıyor. Başar Hocam, siz tabii savaşlar tarihini de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi özellikle bu savaşların sonunda bu anlaşmalar imzalanırken anlaşmaya niyeti olanların, gönlü olanların daha basit ama savaşmak isteyenlerin daha çok sorun çıkardığını da görüyoruz. Siz bu açıklamaları tarihi bir perspektiften baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Samimiler mi?
1: Şimdi öncelikle daha önce yaşanmış olan süreçlerin içerisinde var olan muharebeler ya da uzun savaş dönemleri, onun sonunda kazananın ve kaybedenin masaya oturduğu süreç, şu ankiyle çok büyük bir alakası yok. Özellikle 91'den itibaren zaten, 1991'den itibaren biz dünyanın üzerinde soğuk savaşın bitişini çok büyük bir mutlulukla karşıladık. Evet, büyük bir ölüm çığlığıyla değil ama hafif bir iniltiyle sona erdi. Fakat bir süre sonra bir şeyin farkına vardık ki her şey bulanıklaşmaya başladı. Yani evet, soğuk savaş ortamında iş çok kolaymış. İki tane kutup var. Kutubun hangisinde olduğunuz belli. Kutupların mücadele alanları belli, tarzları belli. Kendileri sıcak bir savaşa giremediği, doğru, zaman vekilleri üzerinden girilmiş olan bir mücadele, doğru, var. Onların içerisinde olmak istemeyen bir bağlantısızlar var. Bunlar da suyun üzerinde zeytinyağı gibi sürekli dönme durumundaydı. Fakat günümüze baktığınız zaman, hani o zamanlar yapılmış olan bir takım ittifakların kendi içerisinde bir tutarlılığı vardı. Daha uzun süre düşünerek yapılıyordu. Bugün artık devletlerin kurduğu ittifakların içerisinde o ittifakın ne kadar uzun süre ya da o ittifakın içerisinde insanların üstüne düşen görevi ne kadar yapabilecekleri ve o ittifaktan uzaklaşıp düşman olarak adlandırılan bu ittifakın kurulmasının nedeni olanın yanına ne kadar yaklaşıp yaklaşıp

0: Açmayacakları gerçekten soru işareti. Evet. Yani hemen hemen herkes gemisini kurtaran kaptanı oynar bir vaziyet içerisinde. Burada özellikle uzunca bir süredir dünya insanlarını, sosyo-kültürel yapıyı, ekonomik yapıyı özellikle meşgul etmekte olan bir savaş silsilesi var. Artık öyle bir küresel boyutun içerisindeyiz ki hani bizim birimizin attığı mesaj bile büyük sonuçlara neden olabilecek pozisyondaki dünyanın enerji akışının sağlandığı bir coğrafyanın içerisindeki ciddi bir mücadele ve silahlı çatışma durumundan bahsediyoruz. Bunun sonuçlandırılması hepimiz için hayırlı olacaktır. Bölge için hayırlı olacaktır. Ama ortada şöyle bir durum var. Bu tarafların içerisinden bir tanesi yaklaşık son 12 sene içerisinde dünyanın güvenini ciddi anlamda kaybetmiş bir Amerika. Yani Trump'a baktığınız zaman sorun çözücü olarak ortaya çıkan bir insan. Ben onu çözerim, ben onun zamanında olsaydı bu olmazdı, başlamazdı diyor. Evet. Bir süre sonra biz Trump'ı sorun çıkaran bir adam gibi görmeye başladık. Şu anda ise Trump sorunun ta kendisi gibi görünüyor. Doğru. Şimdi İran'la masaya oturup bir mutabakata girilmesi, anlaşmanın imzalanması doğal olarak karşılıklı taviz verilmeden bu iş olmayacaktır. Ve Trump'ın taviz verirken dikkat edeceği şey Kasım 2026'daki seçimler aslında.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Üçüncü defa seçilebileceğini biliyor ama kendisinden sonra gelecek olan bir Cumhuriyetçi Başkan'ın altyapısını hazırlamak, bir de 2028'e kadarki başkanlık sürecinde daha rahat çalışabilmek. Hani tabiri caizse kafası desene biraz daha yapabilmek
2: hocam,
0: için.
2: Hocam çok özür dilerim. Vallahi kesiyorum. Şimdi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın son dakika tweet'i var. Onu da hemen arz edelim. İslamabad mutabakat zaptı. İslamabad mutabakat zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor Abbas Arakçı. Çok önemli çünkü en tabii muhatap alacağımız isimlerden biri hocam.
0: Kesinlikle.
2: İran siyasetinde. Dolayısıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hazırız diyor, çok yakın ama spekülasyonlara da kanmayın, yavaş yavaş, yavaş yavaş bu iş geliyor diyor sanki hocam. Buyurun, kaldığınız yerden devam edin.
0: Yani
2: dediğim gibi, bağlantılabilirsiniz.
0: Dediğim gibi adamın böyle bir durumu var ve böyle bir şey imzalanarak sorunun çözülmesi kendi iç politikasını onu ciddi anlamda rahatlatacak.
2: Tabii ki, tabii ki. Tabii.
0: Ama şimdi dönüp şuna bakabilir miyiz? Hani sızdırıldığını söylediği 14 maddeli mutabakat metninin içerisinde bazı şeyler vardı. Bunların tabii kaç tanesinin bize gerçekten tarafların hepsinin onaylayıp da evet budur diyebileceği metin olarak çıktığında göreceğiz onu. Mesela Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın durdurulmasıyla alakalı bir madde var.
2: Kırmızı çizgi.
0: Şimdi bu enteresan çünkü İsrail'in işine gelen bir şey değil.
2: Hala saldırı.
0: Tabii. Bu mutabakat imzaladıktan sonra esas beni rahatsız eden şey şu. İçinde bir de şey var. Birleşmiş Milletler'de onaylanarak uluslararası bir statü kazanması Güvenlik Konseyi'ne zannediyorum onayı sunsun diye. 2003 senesinde Irak'a Amerika girerken Birleşmiş Milletler'in yaptırım uygulama durumu vardı. Bunu yapmayın, etmeyin diye söylenme. Evet, evet. Ne kadar dinledi bunu? Daha önce Trump'ın şu son bir sene içerisinde kaç kez ateşkesin içerisine girildiği süreç içerisinde neler yaptığına lütfen bakın. Hatta Amerika öyle bir pozisyonda ki hani ben bazı yerlerde bunu yazdım, biraz da tepki aldım. Şu anda Hizbullah İran'ın vekil gücü gibi görünüyor ya, aslında şu anki mücadele de Amerika'da İsrail'in vekil gibi görünüyor. Yani Amerika İran'a karşı mücadele ne zaman girdi? Kafasına esen bir zamandır İsrail tıkanmaya başladığı zaman işin içerisine girdi.
2: Netanyahu tehdit etti hocam alenen Trump.
0: Evet. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde şimdi Netanyahu'nun ne kadar bu olaydan zarar görebileceği aslında bu antlaşmanın temelini oluşturacak bir şey. Siz Lübnan dahil bütün savaş alanlarında bunu eyvallah savaş ortamında diyorsunuz ama hala da insanlar Batı Şeria ve Gazze'den bahsetmiyorlar.
2: Evet.
0: Yakın zamanda açıklamalar da olursa Batı Şeria'da son 17 senede öldürülmüş insan sayısına ulaşıldı yakın zamanda. Evet. Yani biz Gazze İran diye kafamız oraya çevirmişken arka tarafta bir sürü şey gerçekleşiyor. Evet.
2: Hocam aslında tam yerine geldik. Taslak metinle alakalı hazırladığımız çok güzel bir led var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Kıymetli izleyenlerimize de aktarayım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum hocam. Şimdi taslak metin hocam, siz de birkaç tanesinden bahsettiniz. Şimdi birincisi ateşkes 60 gün daha uzatılacak. Hürmüz Boğazı derhal açılacak. Gemi trafiği 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılacak. İran nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt edecek. Zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin kaygılar giderilecek. Nükleer programla ilgili adımlar ayrı bir anlaşmaya bırakılacak. İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler tanınacak ve anlaşmanın adı İslamabad Anlaşması olacak. Şimdi hocam, şu taslak metne baktığımız zaman tabii bir ve ikinci maddeler ve üçüncü maddeler önemli. Hemen olması gereken, çünkü dünya ticareti ve ekonomisi açısından. Şimdi ondan sonraki maddelere baktığımız zaman bunların hangisi olabilir, hangisi olamaz? İran bunların hangilerine tamam der, kimilerine biraz tamam der, birilerine tamamen tamam. Yani nasıl bir metin ve uzlaşma platformu görüyorsunuz hocam bu taslak metin üzerinde?
0: Şimdi İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine taahhüt etmesi, evet, ben size oturup bunun taahhüdünü veririm de bunu ne kadar devam ettiririm ettirmem, özellikle hiçbir antlaşmanın içerisinde inatla olmamak için çaba sarf eden ve bunu başaran ve elinde nükleer silah olduğunu bildiğimin İsrail burnumun dibinde beni vurabilecek pozisyondayken niye böyle bir şeyin içerisine girerim? Bu tabii sorulur bir şey. Zenginleştirmiş uranyum stoğuna gelince, daha evvelsi gün onu 445 metre yerin altına gömdük, bir daha çıkarmaları mümkün değil diye konuşmuyor muydu bombardımandan sonra? Bu o zaman bunu tekrar gündeme getiriyorsanız demek ki orada bir şeyleri başaramamışsınız demek.
2: Çok açıktı hocam zaten.
0: Yani bir de burada şey var. Metnin içerisinde İran'a yaptırılmakta olan o kısıtlamaların kaldırılacağı, hatta yaşamış olduğu savaş sırasındaki yıkımın tazminatının bir kısmının da verileceğini der maddeler de var. Şimdi bakarsanız yani o, eğer metin ona yakın bir şeyse, aslında İran'ın burada çok büyük bir avantaj kazandığını ve başardığını düşünüyorum ben açıkçası. Trump'ın da burada işin başında işi çabuk halledebilmek, yani sert gücü kullanarak siyasi platformda daha kolay adım atabilirim düşüncesinin pek de rayına oturmadığını görüyorum. Özellikle Amerikan ordusunun elindeki en büyük kost aslında kara ordusunun kısmi ya da topyekun gerçekleştirmiş olduğu kara saldırıları sonucunda bir şeylere ulaşmasıdır.
2: Hocam Irak, Afganistan, Vietnam, siz bunu hep yazdınız. Evet. Yani burada ne kadar başarı ulaştılar ki hocam.
0: Ama şöyle, en azından olayın içerisine girip böyle bir şeye kalkıştılar.
2: Tabii yani. Evet.
0: Tabii. Mesela yaptılar. İran'da da yaptırım için güney bölgelerin özellikle bunun altında kalma. İran bunların hiçbir tanesi gibi değil. Yani İran siz dağınık görebilirsiniz. Hani suyunun çayını gibi düşünün. Gaz halinde görünebilir ama birdenbire buza dönüşebilir.
2: Kale devlet diyoruz hocam.
0: Ya onu da çok, yani Venezuela'da Maduro'ya yapmış olduğunu İran'da birisine yapması mümkün değil. Yani yapabilecekleri uç noktadaki şey öldürülmeliydi. Hameni'yi bütün ailesiyle beraber neredeyse ortadan kaldırdılar.
2: Neler cani kaldı, ne Hameni'ye kaldı ama gene devlet çökmedi.
0: Olmaz. Yani kadim bir kültürden bahsediyorsun. Ne kadar ayrık düşünülse de.
2: 3000 yıllık hocam.
0: Yani dolayısıyla bunun aradaki anlaşmanın aslında... Yani bunu söylemek çok hoş değil belki ama İsrail'i ne kadar tatmin edeceğiyle alakalı bir şey bu. Yani İsrail'in durdurulması için bu metinde İran'ın köşeye sıkıştırılması Orta Doğu'da bir şeyi çözmez. Yani sizin burada 60 gün sonra bir barış antlaşmasına oturarak artık aramıza savaşmıyoruz demeniz İsrail'in İran'la bir daha savaşmayacağı anlamına gelmiyor.
2: Doğru.
0: Çünkü 96'dan beri çevremde istikrarlı bir devlet görmek istemiyorum diyen bir İsrail var. Bunu diyen adam hala başbakan.
2: Ben Gurion doktrininde hocam, işte bu yanlış.
0: Tabii.
2: Kurucu başbakanlığın
0: doktrininde. Aynen öyle. Benim en çok korkum Samson seçeneği. Yani tam köşeye sıkıştırıldığında elimde ne varsa atarım. Benim olmayan hiç kimsenin olmasın mantığı var adam. O yüzden nükleer silahlarını saklıyor. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Hiç kimse açıklama yapmıyor.
2: Evet.
0: Hatırlarsanız bir programda bu konu üzerinde konuşurken, bölgede en istikrarlı olarak ortaya çıkmış olan bölgesel bir gücü, küresel bir güçlerin eklemlenmesi içerisinde bulunan Türkiye'den bahsetmiştik. Hatta Türkiye'nin de yakın zamanda İsrail'in belki doğrudan olmasa bile dolaylı hedeflerin içerisinde olabileceğini söylemiştim size. Ve biraz evvel bahsettiğiniz Kıbrıs meselesi de aslında bununla bağlantılı olarak
2: gidebilecek. Hocam oraya da geleceğiz. Hatta şöyle, vaktimizi iyi kullanmak bakımından, çünkü Kıbrıs'ta yorumlarını çok merak ediyorum. Sizin de çalışma alanınız olduğu için. Şimdi hocam, Donald Trump'ın yine iki günde söylediği işte 180 derece farklı açıklamalar var.
0: Çok şaşırdım.
2: Onunla ilgili hazırladığımız bilet var hocam. Artık şaşırmıyoruz. Onu da yönetmenimden rica edeyim. İzleyicilerimize aktaralım. Yani Madman Doctrine diyorlar hocam, biliyorsunuz. Çılgın adam doktrin diyorlar buna. Şimdi iki gün içinde nereye Donald Trump? Şöyle hani elini bir işaret eden kızgın Donald Trump. Bu gece İran'ı çok sert vuracağız. Venezuela'da olduğu gibi tüm petrol ve doğalgaz piyasalarını kontrol edeceğiz. Hark Adası'nı ve tüm petrol altyapı tesislerini ele geçireceğiz. Sonraki gün ne dedi hocam? Elini şimdi böyle okey işareti yaparak. Duydunuz mu bilmiyorum ama bugün İran ile savaşı bitirdik. Onlar asla nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiler. Bu bizim ısrar ettiğimiz bir şeydi. Şimdi ikisi değişen
1: psikoloji midir hocam? Yoksa Donald Trump ilk sert vuracağız dedikten sonra İran'da aman bizi sert vurma Amerika lütfen diyerek maddelerini kabul ettirdiğinin psikolojik bir algısını yaratmak mıdır bu?
0: Vallahi açıkça bir şey söyleyeyim. Şu dönüşümü gördüğünüz zaman bunun hani İran'ın ne olursun bana bir şey yapma gel biz seninle masaya oturalım dediğini ben hiç zannetmiyorum. Çünkü İran dese bunu daha önce derdi. 12 gün savaşlarından sonra otururlardı. Tamam abi bak böyle bir şey oldu. Elimizdeki arsenal bitiyor. Hani bunu bir karara bağlayayım derlerdi.
2: Lütfen derdi yani.
0: Yani öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bu görmüş olduğunuz yerdeki değişiklik saptamanız çok doğru. Çılgın adam teorisinin içerisinde bir şey. Yalnız benim buradaki rahatsızlığım izin verirseniz dile getireyim. Olayın ötesine geçip. Tamam Amerikan halkı bu adamı seçti. Ben bunu anladım. Fakat Amerika'nın kurumsal devlet yapılanmasındaki devlet aklını temsil eden bazı insanlar var. Danışmanlarını kendi seçiyor. Eyvallah da.
2: Bir de devlet.
0: Evet, sistemin şey devamlılığını sağlayan da bir grup var. Ya bu grup bu işin içerisinde nerede? Gerçekten Amerika belki de hayatın en aciz içerisinde bulunduğu dönemini yaşıyor.
2: Hocam magacılar esir almış deniyor evet. Yorumlarda da Amerikan.
0: Şimdi bu sert söyleminden yumuşak söyleme doğru geçiş aslında birilerinin bu adamın kulağını çekmesiyle alakalı. Yani böyle bir şey yapma bak Kasım ayında seçim var bunu kalkıp vurursan içeriye anlatmakta zorlanmaya başladık.
2: Zaten berbat durum.
0: Evet artık bunu bir yere getir çünkü... siz Amerika süper güç, inanılmaz zengin, standartları çok yüksek diyorsunuz ama evet. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının doğru düzgün gerçekleşmemesinden etkilenen ve enflasyonist baskının altında kalan bir devlet de aynı zamanda. Yani onun da durumu çok mükemmeldi. Yani borcuna falan bakarsanız almış başını gider vaziyette şu anda. O yüzden bunun bir noktada yumuşatılması, o bölgenin içerisindeki bir istikrarın sağlanması en azından silahlı mücadele döneminin kesilip hani şöyle bir 6 ay 7 aylık bir sürecin içerisinde oranın derlenip toparlanması gerekiyor. Bakın basit bir şey. Bir binayı yapmanız sizin 2 sene sürer ama benim o binayı yakmam 30 saniyedir.
2: Doğru.
0: Yıkar gidersiniz.
2: Yani.
0: Evet ondan sonra tekrardan yapmaya kalktığınızda bu sefer molozu temizle altı düzelt yeni bir iştir. Şu anki durum o. Bunun dengeleri oturabilmesi için gerçekten insanların kararlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Arabuluculuk yapanların, bölge içerisinde sözü geçen devletlerin. Ama her halükarda ben açıkça söyleyeyim size. Trump'ın birisiyle masaya oturup da yapmış olduğu antlaşmanın süresinin ne olacağını Trump'ın çılgınlığı karar veriyor. Hmm. Yani ya çok güvenilir bir
2: Trump'ı
0: insan
2: değil. Trump'ı çıldırtıyorlar mı hocam? Bir de o da var. Çılgın Trump mı, çıldırtan Trump mı?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Birisinin bunu yapmasına gereği yok. Adamın kendisiyle çok barışık olduğunu düşünmüyorum.
2: Ona müsait. Ben ona hemfikirim evet. Hocam da. Böyle hani işte suikast girişimleri, Epstein dosyaları sanki Epstein böyle yine kağıt kenarda köşede tutuluyor. Bak videolarını servis ederiz, fotoğrafları servis ederiz, seni rezil üsva ederiz. 28 Şubat öncesi bunu yaptılar hocam.
0: Doğru. Yani. Doğru. Yani işin komiği şu. Bu arada bazı insanlarla alakalı mahkemeler tamamen sonuçlandı. Adamlar aklandılar yani. Bütün bunlar yaşanırken arka tarafta o süreç devam ediyor.
2: Değil mi hocam?
0: Tabii. Yani bu mutlaka bir şeyleri perdelemeyle alakalı. Çünkü öyle bir adamın sadece biz iceberg'in su üstünde kalan kısmı sizin benim duyduklarımız. Bir de bunun alt tarafına binen insanlara bakarsanız sistemi gerçekten sarsacak bir şeyle karşı karşıyasınız.
2: Orası gerçekten evet, Pandora'nın kutusu.
0: Önde bu devam ederken arka tarafta tık tık alttan tık tık tık tık bazı insanları olduğu gibi temize çıkarmayı becerler
2: evet.
0: O mevzu.
2: Evet hocam. Başarı hocam çok kıymetli. Şimdi sırada hocam aslında çok çok önemli yine. Dünya gündeminde sarsan bir açıklama, daha doğrusu bir hitabı oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında. Sert sözlerle İsrail'e seslendi. Ve Türkiye'nin çıkar alanlarına, hayat sahasına müdahale edersen bunun karşılığını görürsün dedi. Şimdi nereleri işaretti Sayın Cumhurbaşkanı hocam? Siz de takip etmişsinizdir. Efendim Kıbrıs'ımızı gösterdi. Nereyi gösterdi? Beyrut'u, Lübnan'ı gösterdi. Doğu Akdeniz'i gösterdi, Mavi Vatan'ı gösterdi ve Şam dedi. Şimdi bu dörtgen çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyelim hocam. Ondan sonra tabii. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum.
3: Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz. Ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net.

0: net olun, çok da sert olun.
1: Şimdi Başar Hocam, mevzu bahis Kıbrıs'a işin rengi değişir. Yani Kıbrıs meselesi, siz de çok hassassınız hocam. Bizim namus meselemiz, şeref meselemiz. Rahmetli Fatih Önüşlü Zorlu'dan ki daha öncesi de var. 1402 birden beri işte Fatih dediğimiz andan itibaren bizim için çok mukaddes bir coğrafya. Ve bugün Fransa ve şer ekseni dediğimiz Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa, efendim Yunanistan ve İsrail şu anda Kıbrıs'ı bir mühimmat deposu haline getirmeye çalışıyor hocam. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye'nin savunma hattı coğrafyaların ötesindedir diyor aslında Sayın Cumhurbaşkanı. Şam'dadır, Beyrut'tadır, Libya'dadır. Dolayısıyla buralardaki müdahaleler aslında Türkiye'nin çıkar alanlarına müdahaledir diye yorumluyorum konuşmalarını. Hocam hem Kıbrıs meselesiyle başlayalım hem de İsrail'in böyle bir senaryoyla neyi planladığını sizden duymak istiyorum.
2: Şimdi 80'li yıllarda biz sınırımızı çizseydik büyük bir ihtimalle bugünkü siyasi sınırımızdan bahsederdik. Yani Hatay'ı aldıktan sonra Suriye ile Irak sınırımızdan. Fakat artık o günlerde değiliz. Çünkü o günlerde bizim tuttuğumuz tarafın karşı tarafının üyesi olan insanlarla sınırdaştık. Bugün artık baktığınız zaman o sistemler orada tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Ortaya çıkmış olan kaosu derleyip toparlayanlardan bir tanesiyiz. Ki Hatay'da Toros Dağları ve Amanus Dağları'nın şu şekilde bir yerleşim vardır harita üzerinde. Askeri literatürde Menteşe denen yerdir. Geçişi kolaylaştıran bir yerdir. Yani siz orayı elde tutarsanız geleni engellersiniz, kendiniz rahat akarsınız. Şimdi Suriye'de ve hemen aşağısındaki Lübnan'da Beyrut'un, Halep'in, Şam'ın bizim için önemli mevkiler olduğu ve buralarla ilgili yapılacak olan şeylerin bizim çıkarlarımıza tesir edeceği günlerdeyiz artık. O yüzden bu cümleyi kurmak doğru bir şey. Bu bir macera arayışı değil.
1: Hayır, kesin.
2: Çünkü biz hiçbir zaman için gidip bir macera aramadık. Suriye'ye girdiğimiz zaman ne dedik? Biz güvenlik kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Terör toprak bütünümüze sahibiz. Bizim derdimiz bu. Başka bir şey değil.
1: Yok etmek.
2: Bu. O yüzden bu son derece doğru ama bunun bir de görünmeyen bir hattı var. İstihbarat. Yani bir ülkenin en ön saflardaki savunma hattı budur zaten. Göremezsiniz. Belki, evet, tutamazsınız, koklayamazsınız ama oradadır.
1: Ama o sizi korur.
2: Evet. Bütün işinizin başlangıç noktası o. Yani bu cümleler aslında biraz Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kaynaklı. Son derece net, öz ve olabilecek en iyi şekilde altı çizilmiş olan şeyler. Şimdi Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman bizim aslında o bölgenin içerisinde bazı insanları rahatsız etmeye başlamamız Sayın Cem Gürdeniz'in ortaya atmış olduğu Mavi Vatan söylemiydi. Sonra Cihat Dağcı bunu kitaplarının içerisinde kullandı ve bizim neredeyse topraklarımızın yüz ölçümü kadar denizlerde de bir Mavi Vatan alanımızın olduğunu
1: 1.400.000 kilometreye kadar yaklaşıyor Anadolu ile beraber.
2: Evet. Şimdi bu insanları rahatsız eden bir şey. Bu sizin başka bir devletin toprağında değil, sizin çok uzunca bir süredir miras aldığınız bir coğrafyada uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak yaşam alanınızın bir parçası kabul ettiğiniz bir coğrafya. O yüzden burada sizin atacağınız adımlar ki eğer yanılmıyorsam Mavi Vatan'ın hukuk sistemi içerisinde yasalaştırılıp bir sabitlenme durumu var.
1: Sayın Hakan Fidan da bu temasları artık net bir şekilde gösteriyor.
2: Yani artık kimse 12 mil diye bir şeyden konuşamayacak. 6 milden bir santim fazladan da konuşması mümkün olmayacak. Biz bunu ortaya koyacağız. Hatta Mısır'da ortak deniz harekatları şunlar bunlar bakarsanız bu devam ediyor. Kıbrıs'a geldiğiniz zaman şu var. 2017 Kran Montana'da Rum tarafı masayı devirdikten sonra biz bugüne kadar ki beni affetsinler, en aklı selim olabilecek olan politik duruşumuzu sergilemeye başladık. 1983'te kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra da federasyon kapısını açık bırakmıştık ama 2017 Kran Montana'dan sonra dedik ki adada iki tane devlet var. Bunlar masaya eşit koşullarda birbirlerinin egemenliğini tanıyarak oturmadıkları müddetçe bu iş olmaz. Şimdi rahatsızlık nedir? Hemen altını çizerek bir şey söyleyeyim. 1963 yılında Kıbrıs'ta yaşanmış olan kanlı Noel'den itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 1960'ta kurulmuş ama Türklerin tamamen dışlandığı devletin almış olduğu kararların hiçbir tanesinin hukuksal dayanağı yoktur. Neden? Çünkü hükümetin içerisinde olması gereken milletvekilleri, bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı.

0: Kanlı Noel'den sonra görev alanlarına gelip görevlerini icra edemediler. Hatta o zamanlar Meclis Başkanı Clarins'i zannediyorum. Doktor Fazıl Clarins. Ahmet Küçük, evet. Çalışmalara katılmak istiyoruz. Güvenliğimizi sağlayabilir misiniz diye sordu. Katılmanızı isteriz ama güvenliğinizi sağlayamayız dediler. Hmm. 64'te Birleşmiş Milletler Askeri Gücü'nün adaya çağrılması sırasında davet edilme durumu o hükümeti meşrulaştırılmış gibi gösterildi. O daveti o hükümet yapamaz. Çünkü anayasaya aykırı öyle bir şey yapmaz. Ne oldu? Zaman içerisinde olay kemikleşti. Biz Güney Rum kesimi yönetim olarak adlandığımız yapı kaldı ortada. Şimdi 1974 yılının 20 Temmuz'unda, 20-22 Temmuz ardından da 14-16 Ağustos'ta iki tane harekatla biz adada Kıbrıs Türk'ünün yaşayabileceği bir coğrafi zemin oluşturduk. Hemen akabinde Birleşmiş Milletler'in gözetiminde nüfus mübadelesi olduğu Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurduk.
1: Yeşil Hat.
0: Evet, ondan sonra Cumhuriyeti kurduk ve dedi ki bu bir şey otursun. Şimdi oradaki en büyük problem şu.
1: Hocam son iki dakika. Tabii.
0: Güney Rum kesiminin ve Yunanistan'ın en fazla korktuğu şey Türk askerinin adadaki varlığıdır. O yüzden hiçbir şey yapamıyorlar. Ve bugüne kadar da olan bütün şartları zorlayıp bunun üstesinden gelmeye çalıştılar, başaramadılar. Avrupa Birliği'ne girmiş olan, yasa dışı bir şekilde girmiş olan Güney yönetimi bu kez düşmanımın düşmanı dostumdur mantığından hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti ile çıkarı çatışmakta olan herkesi adaya buyur etmeye başladı.
1: İsrail dahil olmak üzere.
0: İsrail dahil olmak üzere. Bu bizi nereye getiriyor? Çevresinde istikrarlı bir devlet görmek istemeyen İsrail'in Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan sonra kafasını çevireceği yer biziz. Bizim kırmızı çizgimiz neresi? Kıbrıs. Doğal olarak artık biraz daha fazlasıyla kenetlenip ortak hareket etmek, politik söylemimizi çok sağlam temelleri oturtmak ve Kıbrıs meselesi içerisinde algılarımızla yargılarımızı birbirinden gayet iyi ayırarak çok objektif şekilde davranıp sabit bir duruş sergilememiz lazım. Bu sergilemenin ilk emaresi buradaki konuşmadır. Net olur, sert olur.
1: Manifesto.
0: Kesinlikle. Yani o bir de şey var. Mavi Vatan'ın içerisinde o hukuksal sürece girdiğimiz zaman 3, 4 ve 5. bölgelerde artık kimsenin konuşacak bir şey de kalmıyor.
1: Doğru.
0: Rahatsızlık da o. Güney'i silah toposu haline getirmelerinin sebebi o. Ama bizim de düşüncemiz var. 6 tane F-16. O bölgenin içerisinde yapılan tatbikatlar şunlar bunlar.
1: Efes tatbikatı da hocam. Yani, zamanla hocam bir son cümlelerinizi alayım. Ondan sonra kapatalım yavaş yavaş.
0: Trump'ın içinde bulunduğumuz durumda atmış olduğu adım bizi belli bir süre için rahatlatabilecek pozisyonda ama sonucunu görmeden çok rahat edemiyorum. Kıbrıs meselesinde de bundan sonra çok fazla gündemimiz olacak. Ortak bir tavır sergilemek herkes için aklı selim bir yol ve bizim için en önemli çıkış noktası.
1: Kesinlikle. Başar hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten yine güzel bir jeopolitik harita çıkardık. Kıbrıs'ı da dediğim gibi milli davamız olarak bir kez daha altını çizmiş olduk. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim. Şeref bana, sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, araştırmacı yazar tarihçi İlkin Başar Özal hocamızla beraber hem İran'da olası bir barış var mı yoksa savaş devam edecek mi? Ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sert bir şekilde İsrail uyardı ve İsrail'le beraber iş tutanların, kol kola girenlerin de Türkiye'ye ne kadar hedef alsalar da Türkiye tüm bu tehditleri, tüm provokasyonu püskürtecek kadar derin bir tarihi bilgisi, medeniyet rezervi ve gücü olduğunu askeri olarak da bir kez daha aslında ilan etmiş oldu. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek

Doktor Özgenur Reyhan Güler an ve zamanda bu hafta dünyanın büyük seyyahlarından Evliya Çelebi ile en önemli eseri Seyahatname'nin merak edilen tüm detaylarını Profesör Doktor Uğur Demir'e soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer, efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Bugün de yoğun bir gündemimiz var. İran Savaşı nereye evrilecek diye konuşurken her gece nefeslerini tutmuş olarak bölgemizdeki bu savaşın ateşi nerelere sıçrayacak diye beklerken bugün ilginç bir gelişme oldu ve ABD Başkanı Trump barışa çok yakın bir noktadayız dedi. İlginç bir şekilde İran'da benzer bir açıklamayı yaptı ve Pakistan Devlet Başkanı Şahbaz Şerif de anlaşma metninin artık hazır olduğunu duyurdu. Barışa ne kadar yakınlıktayız? Gerçekten bu İran savaşı bitecek mi? Bunları konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise sular bir türlü durulmak bilmiyor. Artık yapısal olarak ikiye bölünmüş bir partiden bahsediyoruz. Parti meclisinin 27 üyesi istifalarını sunmuşlardı. Bu pek fazla bir şey değiştirmedi. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini tekrardan toplamayı sürdürdü. Ama bir yandan da bugün yeni ihraçlar geldi. Bunları da konuşacağız. 128 milyar dolar yalanı bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nden açık ve net bir şekilde bunun bir iftira olduğu tescillenmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2020 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde başlattı ve daha sonra ülke satına yaydığı bir kampanyaydı. Bu kampanyanın tamamıyla yalan olduğu bugün Anayasa Mahkemesi tarafından da tescillenmiş oldu ve 40 bin lira manevi tazminatı ödemeye hükmetti Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Albayrak. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Hocam Profesör Doktor Hacı Salihoğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Heyecanlandırdınız beni hocam gerçekten ya.
1: Ben de özlemiştim
0: evet,
1: sizi valla.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Avukat Tuğba Arslan. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Ve akşam gazetesi yazarı Serkan Pıçıcı abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Murat.
0: Hocam direkt şeyden başlayalım isterseniz. Yani savaş bitiyor gibi görünüyor ama bu gece tabii Trump'ın sözlerine çok fazla ehemmiyet verilebilecek, dikkate alınabilecek durumda değil. Bir gün dediği bir gün dediğin tutmuyor ama bugün artık bütün taraflardan benzer açıklamalar geliyor. Gerçekten barışa çok yakın bir noktada mıyız?
1: Yani zaten aslında bir anlamda dondurulmuş çatışma iklimine doğru gidiyordu bu. Yani Ukrayna'nın bir değişik versiyonu adeta olacaktı. Yani tamamen sonlanmış, herkesin elini eteğini çektiği, gündelik yaşama döndüğü bir şey olmayacaktı. Yani zaman zaman bu alevlendi, duruldu, adına ateşkes denilen bir dönem yaşandı, o ihlal edildi falan ama sonuç itibariyle taraflardan şöyle bakılacak olursa kimin işine yarıyor devam ettirmek, buradan ne çıkar elde edilecek, ne kadar sürede olacak bu, süreye bağlı bir şey mi? Bütün bu soruların cevaplarına bakıldığında şurası çok kesin. Trump açısından bu daha fazla sürdürülmemesi gereken bir savaştı. Ne kadar Trump bu konuda belirleyici, etkin olacaksa o ağırlığını koyacaktı. Ama içeride de bir denge sorunu vardı kuşkusuz. Bir yandan Netanyahu ve özellikle Siyonist yapının zaman zaman sıkıştırmalarına uğruyordu. Bazen onlara çok yakın duruyordu. Bazen onlarla özellikle bu Epstein üzerinde o zemin devreye girdiği zaman büyük bir ayrışma başlıyordu falan. Ama sonuç itibariyle çok gelgitli oldu. Biz hep Trump'tan duyduk her şeyi. Ateşkesi duyduk, barışı duyduk, tekrar savaşı duyduk, yok etmeyi duyduk, medeniyetin kökünün kazınmasını duyduk, her şeyi ondan duyduk. Ama sonuç itibariyle ben şartların belli bir süre sonra artık, yani bu sürecin daha fazla sürdürülmesinin de her taraf açısından, özellikle Amerika bunu çok isteyecektir kuşkusuz, yani sonlanabilmesi. Buradan tabii barışın da tarifi önemli. Ne çıkacak? Çok şartlar koşuluyordu. Hürmüz'ün rejiminden, yönetiminden tutun da tamamen İran'ın kendi savunma altyapısı, nükleer altyapısı, her şeyin sonlanması.

0: sıfırlanması, bunun yöntemi, uranyumun taşınması, bunlar hepsi sıralıydı birçok şey. Ama bunların o zeminde bir müzakereyle sonuç almanın mümkün olmadığını da gördük. Şimdi tabii Pakistan'ın da teyit ettiği bu anlaşmanın içeriğinde neler var? Bunlar ne kadarı, ben şu anda ona vakıf değilim. Onu da bir görmemiz gerekecek.
1: Evet, henüz kamuoyuna açıklamadılar zaten.
0: Açıklanmadı. Ha, yani dolayısıyla 2015 diye bir eşiği var bu işin. Yani bu uranyum meselesi, nükleer tek başlık bir konuydu o zaman. Obama dönemiydi. Belli bir yere kadar getirilmişti. İşte İran'ın kabul ettikleri vardı. Yaptırımlar kalkacaktı falan. Sonra Obama bozdu. Trump bozdu Obama'dan kalan o süreci. Şimdi onun çok gerisine düşmeyecek ama onun da çok ötesine geçmeyecek. Baştaki bütün koydukları o büyük hedeflere de ulaşamayacak olsa bile buradan Trump önemli bir zafer öyküsü çıkarmaya yazacak. Hazır.
1: Ya, Şimdiden
0: hazır ona.
1: Trump şöyle bir şey söyledi. Evet. Türkiye'ye özel olarak teşekkür etti hocam. Erdoğan müzakerelerde harikaydı. Evet. Türkiye ile temasta olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim dedi. Şimdi buradan bir müzakerenin yapıldığını ve Türkiye'nin de burada bir taraf olduğunu anlıyoruz.
0: Evet, bunu bugün açıkladı galiba. Dün müydü, evet. Bugün müydü? Bize yansıyan bugündü. Dolayısıyla yani bu çok açık bir şekilde bir şeyler konuşuldu, müzakere ettik. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müzakerenin içerisindeydi. O çok önemli rol üstlendi. Ve buradan da vardığımız sonuç, tam da bunun sonrasında vardığımız nokta, artık bitiriyoruz bir işi, anlaşmaya hazırız. Hatta işte bugün bir yerde yine gördüm, Avrupa'da imzalayacağız bunu falan gibi şeylerde yazılıp çiziliyordu. Bu Türkiye bile olabilir mesela. Hmm. O açıdan bu sefer bir parça daha bu işin hani doneleri daha fazla. Birçok taraf açısından da böyle bakıldığı için öyle anlaşılıyor ki bir zemin, bir orta yol bulundu gibi. Bir bekleyelim, görelim bakalım içinden ne çıkacak.
1: Çok ciddi bir katkısı oldu.
0: Kesinlikle. Yani Türkiye bu direncini, kararlılığını ve ağırlığını ve gücünü hissettirmeseydi, bırakınız tamamıyla bunu bir reflekse dönüştürerek sahada karşılık hissettirmesi bile, bu işin saçaklanmasına, başka aktörlerin devreye girmesine, Körfez'in bu işe katılmasına, bütün bunlara aslında çok önemli bir engel oldu. Yani tamamen bu bölge içinden çıkılmaz bir noktaya gelecekti ve buradan yine o Siyonist çete bildiğini okuyacaktı, istediğini daha hızlı sürede, kısa sürede ve daha yaygın bir şekilde jeopolitik olarak başarmanın yolunu. Bu temel engel, o yüzden de sebepsiz değil. Sürekli yatıp kalkıp Netanyahu alçağı ve bütün o Siyonist çetenin dilinde de şer bünyesinde de hep Türkiye var, Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Sebepsiz değil bunlar.
1: Sebepsiz değil. Tuba Hocam, şimdi Yaşar Hocam bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Belli ki taraflar uzlaşmaya çok yakın bir noktada. Şahbaz Şerif diyor ki İslamabad mutabakat zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı diyor.
2: Evet.
1: Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli şunu ifade etti. Bu barış, ateşkes ya da kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için her iki taraf da aslında çok yakın. Hem ABD tarafı hem İran tarafı bu konuda çok müzakereye de uzlaşmaya da yakın olarak görüyoruz. Ancak bunu engellemeye çalışan bazı güçler var demişti. Bu güçlerin başında İsrail olduğunu biliyoruz. İsrail bu anlaşma yapılırsa bile anlaşmayı bozmak için elinden geleni yapacaktır muhakkak ama neler yapabilir? Gerçekten böyle bir şeye gücü yeter mi? ABD'ye rağmen İsrail burada harekete geçer mi?
2: Şimdi tabii yani kamuoyunun böyle bir kanıya sahip olması, yani barışın artık yakın olması, tarafların anlaşmaya varıyor olması, hiç bu kadar yakın hissetmedik demesi, elbette bu bir olumlu bir haber. Ama hiç kimse, biz de dahil, bu olumlu haberin tam olarak gerçekleşeceğinden emin değiliz. Çünkü Trump dünyada tanıdığımız belki de gelmiş geçmiş en dengesiz lider. Yani sağı solu belli olmayan, bir dediğini tutmayan, her gün sabah, yani bir gün farklı, bir gün farklı değil, sabah farklı, akşam farklı açıklama yapan bir lider. Yani bildirim geliyor, İran'a saldırıyorum, füze atacağım diyor. Sonra bir bildirim geliyor, anlaşmaya varabiliriz diyor. Yani gerçekten insanlarla alay edercesinde bir taktiksel bir savaş ilerletiyor bence. Hep söylediğim gibi bunu tekrar etmekte fayda görüyorum. Trump'ın burada beslendiği şey, yani hem kendi seçmenini, Amerika'daki seçimlerini de yaklaştığını düşünürsek, hem ABD'deki seçmenini konsolide etmeye çalışmak, hem de hocamın bahsettiği gibi Epstein dosyaları ya da bir takım başka anlaşmalar neticesinde en büyük, yani

0: müttefik olduğu İsrail'i bir şekilde zapt etmeye çalışmak için bir belirsizlik savaşı yürüttü bu süreçte. Yani bir vurdum dedi, bir vurmuyorum dedi, bir barışıyoruz dedi. Ama sonuç olarak değişmeyen tek şey Trump'ın dilinde şuydu başından sonuna kadar. Recep Tayyip Erdoğan benim çok güvendiğim bir lider, o çok iyi bir anlaşmacı, gerçekten gelmiş geçmiş en büyük lider gibi bir takım söylemleri oldu ve bugün yine aynı şeyleri söylüyor. Yani yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki arabuluculuğunu hiçbir zaman inkar etmedi ve sürekli bunu deklare etti. Şimdi bütün bileşenleri düşündüğümüzde hem İsrail'i hem seçimlerin, Amerika'daki seçimlerin yaklaşmasını, Trump'ın tekrar seçime girecek olmasını, tekrar kazanmak istiyor olmasını, dünyaya barış getiriyorum demesini hepsini birleştirdiğimizde elbette bugün böyle bir barış havası estirmek iç seçmeni konsolide etmek için çok faydalı bir söylem. Ama tabii bu süreçte biz İran'ın da boş olmadığını, yani Amerika'yla ya da İsrail'le savaşabilecek kadar dik durabileceğini de görmüş olduk. Yani bir Orta Doğu'daki diğer devletlerin aksine İran farklı bir aslında şey geliştirdi, savunma geliştirdi. Yani diğerlerini belki bölüp parçalayıp yutmak çok daha kolaydı. Ama İran'da böyle bir şey söz konusu olmadı. Artık bunun içerisinde Cem oyunları mı döndü, bir anlaşmalar mı var? Tabii ki %100 güvenmiyoruz İran'a bu konuda ama yine de sonuç olarak bir karasal da bir işgale sebep olmadı en azından diğerlerinde olduğu şekilde. Şimdi dolayısıyla inşallah olumlu konuşalım. Gerçekten inşallah barış gelir. İnşallah böyle bir şeyi ilerisini görmeyiz. Yani Irak'ta yaşadığımızı, Suriye'de yaşadığımızı ya da Libya'da yaşadığımızı burada yaşamayız. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki İsrail'in arz-ı mevcut planları sonsuza kadar devam edecek. Ve asla ve asla bu planlarından vazgeçmeyecekler. Yani bugün İsrail Kudüs'teki yani Kudüs'ün asıl sahibi olan Filistinlileri, vatandaşları oradan evlerinden kovarak yani türlü işkencelerle, dolaylı doğrudan işkencelerle orayı yok etmeye çalışan bir topluluk. Lanetlenmiş bir topluluk ve bütün uluslararası ilişkilerini, siyasetini, politikasını, yatırımlarını, doğum oranlarını bile buna göre organize eden bir yapı. Dolayısıyla onların İsrail'in bugün Amerika istedi diye ya da Trump dedi diye bundan vazgeçeceğini kesinlikle ben de düşünmüyorum. Ama nasıl yapacak? Dolaylı olarak belki Kıbrıs üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıracak. Çünkü arz-ı mevbutun en önemli bir parçası da belki Kıbrıs'ı ele geçirebilmek. Oradaki Akdeniz'deki enerji kaynaklarını ele geçirebilmek. Onlar üzerinden bir takım burada olayların ısıtılmaya çalıştığını görüyoruz Kıbrıs'ta. İşte özellikle köy satın alan Yahudi yerleşimcilerin bile olduğunu, işte sürekli yine Filistin'de yaptıklarını yapmaya çalıştıklarını burada da görüyoruz. Evet, İsrail burada engellenmeyecek ama bir yandan da yine belki Suriye'yi karıştırmaya çalışacak. Belki de Türkiye'deki maşalarını karıştırıp Türkiye'deki gündemi karıştırmaya çalışacak. Yani her zaman olduğu gibi bence bugün de bu barış rüzgarına kapılmadan bizim her halükarda iç ve dış siyasetimizi tahkim etmemiz gerektiğine ben inanıyorum. Belki sınırları, belki komşularımızı, belki Suriye'yi bu anlamda güçlendirmeye devam etmemiz gerekecek. Yani İsrail'in, Siyonist İsrail'in bu planından kesinlikle vazgeçmeyeceğini çok iyi biliyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Dikkat çektiğiniz hususu Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hafta içerisinde çok net bir şekilde ifade etti aslında. Bu arz-ı mevcut hezeyanı vurgusunu yaptı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleyelim, sonra konuşmaya devam edelim.
2: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Evet Serkan Hocam, Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir de kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse biliniz ki cevabımız çok net olacaktır. Burada apaçık bir şekilde Yunanistan hedef alınmış durumda. Ne yapmaya çalışıyor İsrail?
3: Sadece Yunanistan değil bence. Yani şuradan bakmak lazım. İsrail'in özellikle Türkiye'nin batı hattında, yani Türkiye ile Avrupa arasındaki bölgede Yunanistan, Macaristan, Polonya, Arnavutluk, Sırbistan o coğrafyada etkinliğini hiç olmadığı kadar artırdığını, yani hatta işte Arnavutluk'taki halk ayaklanmasını biliyoruz, işte oradaki seçim sonuçlarına bu meselelerin etkisini biliyoruz, Macaristan seçimlerinde gördük. Şimdi burada bir şey var, stratejik bir adım var İsrail açısından. İşte Türkiye'yi çerçeveleme, Türkiye'nin batı hattını, batı cephesini bir şekilde orada ittifaklar kurarak çerçeveleme şeyi var, görüntüsü var. Yani bunun sadece ben Yunanistan'la sınırlı bir çaba olduğunu düşünmüyorum. Öyle olmadığını da görüyorum bunun. Daha kapsamlı bir çaba var orada. Hani hep konuştuk ya, Türkiye'nin güneydoğu sınırında bir terör koridoru, bir teröristan kurulması hayali. Ve nihayetinde bugün terörsüz Türkiye sürecini konuşmaya başladığımız andan itibaren bu süreci enfekte edebilecek en önemli gücün de İsrail olarak ortaya çıkıyor olması dikkat çekicidir.
1: Evet. Yani İsrail itibaren açık. Yunanistan açık. O zaman siz hatta, ya ABD bu plandan vazgeçmiş gibi göründüğüne göre Avrupa'da başka güçlerin de mi olduğu kanaatindesiniz?
3: Şimdi hepsini işte birbirine öreceğiz bunların. Birbirine bağlayacağız. Birbirinden kopuk gibi görünen bütün bu meselelerin aslında sistematik, organize, senkronize çabalar bütünü olduğunu görmediğimizde, gerçi bizimle dalga geçerler. Aa, büyük fotoğrafı gördünüz yine. Yine büyük oyunu bozdunuz filan diye, ama öyle küçük küçük işte detaylar, orada olmuş, burada trafik kazası, iki kişi ölmüş, burada bir kişi camdan atlamış, orada işte uyuşturucudan beş kişi gözaltına alınmış, bu belediyede bilmem ne operasyonu olmuş, böyle ufak ufak baktığımız zaman dağılıyoruz yani. Asıl meseleleri göremiyoruz. Her ne kadar o eleştirilere uğrasak da, böyle hani büyük fotoğrafı gördünüz yine diye bizim de alay edenlerin o eleştirilerini göze alarak da şunu söylememiz lazım. Bu çabalar, mesela İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırısı. Burada bölgedeki işte Kürtlerin işte paralı asker olarak kullanılması, kara gücü olarak kullanılması, Amerika ve İsrail adına İran sınırları içerisinde bir takım saldırılar gerçekleştirmesi gibi hevesleri de vardı. Bu hevesleri de kursaklarında kaldı. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının, biraz önce izlediğimiz açıklamasının hemen ardından katil Netanyahu alelacele hemen, yani canlı seyrediyormuş demek ki. Yani canlı takip ettiği görünüyor. Hemen Sayın Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı Kürt düşmanı ilan etmesi, hadsizce ve haksızca o ifadeyi kullanması da boşuna değil. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? İşte önümüzde bir seçim var bizim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şeması değişecek. İşte kazananlar olacak, kaybedenler olacak vesaire. Demokratik bir süreç. Demokratik, meşru zeminde siyasi partiler ve adaylar yarışacak. Bugün gözüme bir haber çarptı, Fransa menşeili. Fransa'daki son seçimlere İsrail merkezli bir

0: büyük dijital şirketin müdahale ettiğine dair kanıtlar ortaya çıktı. Fransa'da buna dönük bir soruşturma başlatılıyor. Hatta başka bulgular, bilgiler de ortaya çıkıyor. Pek çok ülke, yani New York Belediye Başkanlığı seçimi de dahil olmak üzere. Şirketin adı Blackcore, yanlış hatırlamıyorsam. Blackcore isimli bir İsrail şirketinin. Çok büyük bir dijital ağ, bir dijital algoritma artık her neyse. Seçimlere müdahalesi bir soruşturma konusu haline geldi Fransa'da. Yani buradan lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin batı hattı boyunca bir abluka çabası içerisinde olan, doğumuzda, güneyimizde, efendim, teröristiz Türkiye çabalarımızla birlikte Müslüman Türkler, Kürtler ve Arapların birliğini bozma noktasında elinden gelen her türlü çabayı gösteren ve her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve onun yöneticilerini hedef alan İsrail'in, İsrail Siyonizminin, Türkiye'ye sadece dışarıdan müdahale edeceğini, bununla yetineceğini düşünürsek eksik kalırız kanaatindeyim. Yani asıl hamlelerini içeriden yapacaklarına dair, yani içeride bir takım oluşumlarla, bir takım çabalarla sonuç almaya gideceklerine dair endişelerim de var. Endişelerin de ötesinde daha önce yaşadıklarımızın, yakın siyasi tarih okumalarımızın ve hatta gözlemlerimizin, tecrübelerimizin, hatıralarımızın bize anlattıklarını da bunların yanına koyduğumuzda belki çok iddialı bir şey olacak ama eğer Türkiye'de siyasal muhalefet ya da iktidar canağı, bu parti meselesi de değil, parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum, bu büyük tehdit eğer ciddiye alınmazsa bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı iyi hesap edilmezse maalesef seçim Türkiye'de iktidarla muhalefet arasında değil, Türkiye ile İsrail arasında geçer. Ve mücadele ediyormuş gibi, iktidar mücadelesi veriyormuş gibi görünen partilerimiz ve siyasetçilerimiz aslında neye hizmet ettiklerini anlamazlar. O iş öyle gelir geçer, atı alan Üsküdar'ı geçer, sonra böyle havaya bakarız. Şunu demek istiyorum, biraz daha açacağım. Yani ufak tefek meseleler olarak tabii ki görmüyoruz iç siyasette yaşananları. Ama bu asıl büyük tehlike, yani bizi bu kuşatma çabası dışarıdan içeriye doğru yapılacak hamlelerle sınırlı kalmayacak. Bak, çok şaşırtıcı şeylerle karşılaşabiliriz Murat. 40 yıldır beni tanıyorsun. İşte ya 35 yıldır beni tanıyorsun. Ben de seni tanıyorum üniversite öğrenciliğimizden bu yana. Ama vakti saati geldiğinde biz birbirimizi tanımıyormuşuz noktasına gelebiliriz belki yani. Şimdi metafor olarak söylüyorum. Ya ben 35 yıldır tanıdığım, omuz omuza mücadele ettiğim, aynı duygu dünyasında olduğum, aynı ideolojiyi paylaştığım arkadaşım bir anda nasıl olur da hiç tahmin etmediğim tavırlar sergiliyor. Ya bu adamlar, yani bunu hep konuştuk. İran'ın bütün komuta kademesini insan istihbaratıyla biraz bizzat konum alarak nokta atışı vuran İsrail, İran gibi bir yerde o kadar ajan çalıştıran ve saklayan bir İsrail, Türkiye'yi boş bıraktığını düşünmemizin saflığında ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada biraz daha ciddiyetle bakmamız gerektiğine inanıyorum. Çok sureti haktan görünen, gerçekten bizim de onaylayabileceğimiz, doğru söylüyorlar ya diyeceğimiz pek çok mesele üzerinden Türkiye'deki dikiş hatlarını jiletlemek, Türkiye'deki bazı böyle hastalıklı, daha iyileşmemiş yaralarımızı kaşıyıp, kanırtıp, kanatma noktasında çok farklı çabalar görebileceğimiz bir sürecin içine doğru da ilerliyor olabiliriz.
1: Çok önemli şeyler söyledin. Elbette tabii endişemizi de artırmış oldun ama tabii tedbir de almak gerek. Bunları konuşmamız lazım. Muhalefet cephesinde de İsrail'le alakalı tutumlar konusunda başka sesler de yükselmeye başladı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı ortaya çıktıktan, CHP'li belediyeler operasyonlar yürütüldükten sonra Özgür Özel önceki gün katıldığı bir televizyon programında benim suçum İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek dedi. Bir dinleyelim Özgür Özel'i ve konuşalım.
2: Benim suçum, ekibimizin suçu seçim kazanmak. AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Devamını söyleyeyim mi? Amerika'nın, İsrail'in bölgedeki planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği o düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek.
1: Şimdi hocam, nerede söyledi Özgür Özel böyle bir tutum? Ne zaman böyle bir tutum aldı? Takip edebiliriz.
3: Benim zihnimde diri canlı kalan ve hala o çizgide olduğunu düşündüğüm söz, Özgür Özel'den çıkan söz, Hamas bir terör örgütüdür.
0: Maalesef.
3: Dolayısıyla Hamas'a terör örgütü diyen Türkiye'deki bir siyasetçiyi İsrail el üstünde tutar. Yani bunları niye söylüyor? Bunu söylediği hafta Amerikan Newsweek'ine yazı yazıyor ve içeriğinde de Amerika'dan, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden medet umuyor. Yani bu nasıl bir maskelik haldir? Bu nasıl tutarsızlıktır? Neyin debelenmesidir? Biraz Kemal Kılıçdaroğlu dengesini bozmaya başladı bence. Çünkü onda da bir denge değişikliği var.
1: Evet. Kemal
0: Osmanlı falan da değil mi hocam?
3: Önce bünyesinden çıkmayan cümleler çıkmaya başladı.
0: Osmanlı
3: tabii,
0: falan
3: tabii,
0: diyor.
3: Okuyacağım yani, onu da şimdi. Evet. Yani güzel. Güzel de çırpınıyordun. Biz fikri mücadele içindeydik seninle. Libya'da ne işimiz var diye tutturmuştun. Şimdi diyorsun ki Doğu Akdeniz'de Osmanlı coğrafyasında Türkiye büyümelidir falan. Güzel de şimdi ne oluyor yani? Bir anlayalım. Hiç itirazım yok. Mutluluk duyuyorum da. Sahicilik ve samimilik testinden geçirmeye çalışıyorum. Bir iki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne vardı da ne oluyor da neyin farkına vardığında pozisyon aldım. Bunlardan daha önemlisi bence FETÖ meselesi bir de. Durduk yerde FETÖ var içimizde dedi.
1: Evet, özür diledi.
3: Özür diledi ve bunlar FETÖ ajanlarıdır. Kim bunlar? Kim aldı bunları? Birlikte niye çalıştınız? Sen niye o kadar yanlışlar yaptın? Orada sendin başrolde. Kontrolsüz darbe sözünü ilk yazanım. Çünkü elime geçmişti o NATO görevinden kaçıp gelmeyen FETÖ'cüler İngilizce bir şey hazırlamışlar 15 Temmuz'u karalamak üzere. İlk defa orada okumuştum. Bunun darbeyle falan ilgisi yok. Bir hükümetin icadıdır, kontrollü darbedir. Bir ay geçip geçmediği bir grup toplantısında ofisimde dinliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ağzından döküldü bu.
1: Aynı kelime.
3: Aynı kelime. Ve devam etti. Ona hep devam etti. Yani devlet el koyuyor FETÖ'nün varlıklarına, gazete zannedilen o zamana falan. Milletvekillerine talimat veriyorsun, oraya yolluyorsun. Genel başkan sendin. Kolluğa görev yaptırmıyorsunuz orada. FETÖ mahvillerinden, organlarından sözü bana elde ettiğim verilerle hükümeti eleştirmeye çalışıyorsun. Öyle bir propaganda tekniğini benimsemiştin. Teslim olmuştun ona. Şimdi bunların hepsinin açıklamasını istiyoruz. Kesinlikle helalleşiriz. Kesinlikle özrünü de kabul ederiz. Hiç sorun değil.
1: Ama bir ortaya çıkarttı.
3: Ama tabii çok bizim ihtiyacımız var buna. Buna ihtiyacımız var. Çünkü bu damar hala kurumuş değil. Çünkü arkasındaki küresel efendileri, Siyonist çeteleri diri canlı tutmaya çalışıyorlar. Yani sürekli ömrümüz bunları takip etmekle mi geçecek?
0: Maalesef geçecek hocam.
3: Ha işte yani o evet. Kriptodur, bu bilmem nedir var. Doğru. Maalesef öyle evet doğru. Bize yardımcı ol. En azından bir damarı kurutalım. Bir maskeller varsa onları bir anlayalım. Ki öyle dediğinden onu anlıyorum. Ajan diyorsun çünkü. İçimizdeydiler diyorsun. Özür dilerim. Koynumda besledim diyorsun.
1: Ya o zaman itham ettiği kişi muhatabı Özgür Özel mi?
3: Yani onu ben söylemeyeyim. Hı. Onu o söyleyecek.
1: Bunu o söylesin.
3: O çıkıyor. Özgür Özel'in tariften onlar çıkıyor.
1: Özgür Özel'in bu açıklamayı yani bu yapmış olması.
3: CHP'nin bir il başkanı, bir ilçe teşkilatının üyeleri falan değil ki. Bunu bu kadar hançerleyen, bunu bu kadar yaralayan, koynunda büyüdüğünü söylüyor.